0: YK toplantısında dosyası tamamlanmadığı için bu haftaya kaldı. Kars İl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla yeniden göreve geldiğinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile ilgili maşa ifadesini kullanmıştı. Tabii ki bu yüksek parti tüzüğüne göre disiplin suçunu gerektiriyor ve nihayetinde kesin ihraç istemiyle Kars İl Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya yine mutlak butlana itirazda bulunan bir il başkanıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu var. 2023 seçimlerinde buradayım ve buradayım videosu viralde olmuştu. Çok paylaşılan bir videoydu. O videoyla dalga geçmişti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya. O da yine bugünkü MHK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemiyle gönderildi. Ayrıca genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan bir il başkanı vardı. Kimdi o? Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan polise yangın tüpü fırlatmış ve gözaltına alınmıştı o gün. Bu isimde Kemal Özcan da yine ihracı istenen isimler arasında. Tabii ihracı istenenler var ve yeni atamalarda oldu. Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye yeni il başkanları atandı. Burada Batman'ın yeni il başkanına ayrı bir parantez açmakta fayda var. O isim kim? Evet. Yılmaz Özkanat. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle mutlak butlan davası sürecini takip edenler kendisini yakından tanır. Tanık olarak ifade vermişti. 38. olağan kurultayın iptalini isteyen isimlerden birisiydi. Yılmaz Özkanat da Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHK tarafından Batman il başkanlığına atanmış oldu. Genel merkezde alınan kararlar bu şekildeydi. Başka yine kulis bilgileri de var. Onu istersen şimdi anlatabilirim. İstersen ilerleyen dakikalarda da anlatabilirim Cansel Bacım.
1: Şimdi kulis bilgisi deyince merak ettim ama bir araya gireyim. Çünkü en son salı günü yayını bitirirken tam artık reklama gitmek üzereyken Mahmut Övür dedi ki siyaset başlıkları önemliydi. Siyaset başlıklarını konuşmadınız bu hafta dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi kıymetli hocalarım? Biz de Mahmut Övüroy dediği için siyaset başlığıyla başladık bu salı programa. Şimdi bu ihraç arama süreci, Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda kararlı olduğunu defaatle söyledi. Bu ihraçlar belli ki sürecek ama il başkanları ile mi sınırlı kalır, sonrasında neler görürüz bu merak ediliyor şimdi de. Ne düşünüyorsunuz?
2: Ben söylemeseydim tartışmayacak değil mi?
1: Yok tabii tartışacaktık, başı aldık.
2: Çok tabii gündem, yani bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Yani hakikaten makul zeminden çıkan bir ana muhalefet partisi siyasi zemini var. Bu hakikaten hepimizin oturup düşünmesi gereken bir şeydi. Ve bu konuşuyoruz tabii, tartışılıyor da tüm medyada tartışılıyor. Kendi işlerinde tartışılıyor. Ama öyle bir noktaya geldi ki hakikaten zıvanadan çıktı diye düşünüyorum. Yani belli ölçülerde hani parti içi siyaset dediğimiz şey, parti içi kanatlar, gruplar, hizipler, tüm bunların hepsi CHP'de yaşandı. Başka partilerde yaşandı. Ama hiçbiri bu noktaya kadar gelmedi. Yani düşünün, bir ana muhalefet partisi 13 yıl genel başkanlığını yapan bir siyasi aktöre yani meydanlarda hain diye bağırılıyor. İşte dergahlara gidiliyor, hain diye bağırılıyor. Bu artık sınırı aştı yani. Cenazeye gidiliyor. İşte sanatçımızın vefatından dolayı cenazeye gidiliyor. Şöyle bir şey yokken onun üzerine montaj yapılıp piyasaya sunuluyor. Böylesine kıran kırana geçen ve rezilce yapılan bir siyasi mücadele sürdürülüyor. Ya ben tabii işin bu noktadan artık geri dönüşün olmadığını düşünüyorum. Yani nereye gider Kemal Bey'in bu? Kemal Bey kendi içerisinde ben zaman zaman da yazdık, konuştuk. Sakin bir güç gibi davranarak kademe kademe partide bir değişim, o arınma dediği süreci yapacak. Nereye kadar gider? Önce örgütten başladı. Örgüt üzerinden bir temizlik yapacak. Sınırları zorlayan, sınırlarda durmayan, partiye sahip çıkmayan isimlerle yollarını ayıracak. Bunu görüyoruz. Bu daha yukarıya sıçrar mı? Yani diyelim ki özgürlüğe en tepe noktası, yani ihraç noktasına ben geleceğini düşünmüyorum. Onun gitmesini bekleyecektir. Oraya kadar partiyi dizayn etmeye çalışacaktır. Partide o arınmanın altyapısını oluşturacaktır. Ya gerçekten şöyle düşünün. Bir siyasi partide eğer gerçekten bir siyasi yolculuk yapacaksa ana muhalefet partisinin devam etmesini, birinci parti olarak yerel seçimlerden çıkan partinin devam etmesini isteyen bir siyasi aktör olsaydı Özgür Özel parti içerisinde kalır, mücadelesini öyle sürdürür. Yapılabilir mi? Yani Kemal Bey yönetimi gelsin,

0: yönetimi değiştirmeye kalksa bile mahalleden başlayan bir süreç var. Eğer seçmende, eğer delegede, eğer sokakta bir karşılığın varsa mahallede de var demektir. İlçede de var demek, ilde de var demek. Oradan başa götür. Ben orada başka bir gücün devreye girdiğini düşünüyorum. Yani Özgür Özel bu konuda çok niyetli olmasa bile Silivri'nin bu konuda kararlı olduğunu düşünüyorum. Silivri zaten bir CHP yükünden bahseden bir Silivri aklı vardı. Ekrem İmamoğlu. Geçmişten beri de CHP'ye paralel bir yapı oluşturmak gibi bir çabası hep vardı. Şimdi o fırsat doğdu önüne. Burada şimdi yapmak istedikleri şey bir yeni hikaye yazmak. Özgür Özel üzerinden, sokak üzerinden bir hikaye yazıp haklı hale getirmek. Başarabilirler mi? Belki konuşuruz bunu. Ben bunu zor görüyorum ama yapmak istedikleri tamamen bu. Karşı tarafı yıpratmak. Düne kadar bu ülkenin hafızası dedikleri 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsız hale getirmek için her şeyi yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Bu onların hanesine artı mı yazar, eksi mi yazar göreceğiz. Ben eksi yazacağını düşünüyorum. Yani onlar yeni bir siyasi söylem oluşturmadıkları sürece, Türkiye'nin bütününü kapsayabilecek, yeni Türkiye'nin ve yeni küresel koşulların zeminini iyi analiz etmeden bir siyasi yolculuğu sadece karşı grubu itibarsızlaştırarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerle yeksan ederek bir yeni yolculuk başlatamazlar. Ve görülmemiş siyasi tarihimize bakın. Yani çok konuştuk, burada da konuştuk. Yani bu türden yeni bir yolculuğa çıkan partilerde ayrılıp, büyük ana partilerden ayrılıp başarılı olan parti yok. İşte AK Parti örneği var. Belki bir yeni kurulduktan sonra iktidara gelen anavatan örneği var ki böyle değil. Bir yerden ayrılma değil o. Ama bu açıdan bir Demokrat Parti var, bir Adalet AK Parti var. Bu ikisi başarılı olmuştu. Onun dışında başarı yok. Hele ki bu koşullarda, yani Türkiye'nin içinden geçtiğimiz bu koşullarda, dünyanın gözünün döndüğü bir Türkiye'de, yani Türkiye artık hem bölgesinin en aktif ülkelerinden birisi, hem küresel sistemdeki alt üst oluş nedeniyle önemli bir pozisyon üstlenmiş bir Türkiye ve çok güçlü bir siyasi lider tarafından yönetiliyor. Böyle bir zeminde yeni bir yolculuk yapmanın, bunun altını doldurmanın, Türkiye toplumuna farklı bir yaklaşım sergilerin, hadi onun ismini sosyal demokrat koyalım, sol koyalım, onun altını doldurabilecek bir yaklaşım şu ana kadar görülmüş değil. Tamamen polemik üzerinden, sokaktaki o nefret ve öfke üzerinden, ben onu şöyle yorumluyorum, son 15-16 yıldır Kemal Bey'in de büyük katkısıyla CHP sosyolojisi inanılmaz bir öfke ve nefret üzerinden siyasete angaje edildi. Yani onun bedelini kendileri de ödüyor. Yani Kemal Bey'e bugün yöneltilen nefretin arkasında o 15-16 yıllık birikim var. Hı hı. Düşünün, en ünlü sanatçıları bile linç edildi. Yani Fazıl Say'a bile gözünün yaşına bakmadılar. Muharrem İnce'nin gözünün yaşına bakmadılar. Böyle bir kaybedenler kulübü dediğim, yani asıl siyasal, yani seçimle gelen iktidarı değil de vesayet sistemiyle oluşan iktidarı kaybedenler kulübünün bu geldiği sıkışma noktasıdır diye düşünüyorum. Yani şimdi o kitleyi Özgür Özel yenileyerek ya da işte hani nefret değil de sevgi üreten, işte diyelim ki öfke değil de kucaklama üreten bir siyasete dönüştürebilir mi? Ben o ihtimali görmüyorum. Çünkü kendi dilinde de onu görmüyorum. Ya bugün öfkeyle bağırıyor. Karpuzu ikiye bölmeye çalıştılar. Bölemediler. Sadece sapı kaldı gibi. Öfke üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Ben bunun bu noktanın daha ileri gidebileceğini düşünmüyorum.
1: Bir karşılık bulmaz demek değil tabii.
0: Böyle bir sosyolojik arka planı var. Bir destek alıyorlar. Ama o yolculuk devam ettikçe ben Kemal Bey'in yürüyüşünün bunda çok katkı sunacağını düşünüyorum. Yani Kemal Bey partiyi toparlayan, gerçekten şunu da söyleyebilirse, tabii ki söylüyor zaman zaman, ahlaki üstünlükle yola çıkan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Eleştirebilirsiniz geçmişini, çok yanlışlar yaptı ama bugün çıkıp CHP genelinde pek olmayan bir şeyi yapan bir siyasi aktörden bahsediyorum. Ben özür diliyorum. Şimdi bunu CHP'lerin oturup düşünmesi gerekiyor. CHP aslında kendi tarihsel bagajıyla yüzleşmesi gereken bir parti. Bunu hiçbirisi yapmadı bugüne kadar. Kemal Bey ilk defa en azından kendi hataları üzerinden ben özür diliyorum dedi. FETÖ ile ilişkili söyledi. Geçmişte yaptığı başka hatalarla ilgili söyledi. Böylesine bir partide bir en azından ahlak üstünlük açısından bir çaba harcayan bir siyasi aktöre dönüştü. Bir tecrübe çıkardı. Bir şeyi daha söyleyeyim. Şimdi çok tartışılıyor. Yani çok konuşuluyor. Butlan yönetimi. Peki öteki tarafa bakıyorsunuz. O ne yönetimi? Şaibe yönetimi. İnanılmaz bir şey. Yani düşünün, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet iddiaları üzerinden bir yapıdan bahsediyor.

0: İkisini kıyaslayın yani, birisi yargı üzerinden atama yapılmış gelmiş, bunu yerin dibine batırıyorsunuz. Ama diğer taraftan onlarca davanın açıldığı siyasi aktörler topluluğunun oluşturduğu bir yürüyüş. Bu yürüyüşü ben Türkiye'de, yani Türkiye'nin geldiğimiz bu noktada 2026 Türkiye'sinde kaldırabileceğini düşünmüyorum. O yüzden hani Kemal Bey bu süreci doğru yönetirse karşı tarafın çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum.
1: Peki İlter, kulis bilgilerine geçiyorum. Bir de bugün konuşulan başlıklardan biri bu yeni partiyle ilgili Özgür Özel'in açıklamasıydı. Eğer CHP'de işgal sona ermezse diye başlayan o cümle çok konuşuldu. Diğer bilgileri de alalım senden.
2: Şöyle, şimdi il başkanları, bazı il başkanları ihraç edildi, bazıları görevden alındı. Bu süreç devam edecek mi? MK toplantısının ardından bazı yöneticilerle bu konuya dair görüşme fırsatımız oldu Cansel Bacı. Aynen ifadeleri aktarıyorum. Hepsini görevden almayacağız diyor CHP kaynakları. Parti disiplinine uygun hareket edenler var, onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edecek diyor. Yani il başkanlarından bahsetti burada. Partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımızın üstünde yeri vardır diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine itiraz etmeyecek olanlarla, olan il başkanlarıyla mevcut yönetim devam edecek. Kaynaklar bunu söylüyor. Bir de çift başlık bölümünü ayrı parantez açtı görüştüğümüz kaynaklar. Çift başlı bir yaklaşım içinde olan arkadaşlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Yani böyle düşünenler var il başkanları arasında. Onlarla ilgili de bir disiplin sürecinin başlatılacağını veya görevden alma sürecinin başlatılacağının mesajını verdi bugün itibariyle. Ve ayrıca imza veren 74 il başkanından bizimle görüşenler var dedi. Özgür Özel'e destek veren il başkanları arasında şu anda bir çözülme olduğunu ifade ediyor CHP kaynakları ve genel merkezde görüşme halinde, irtibat halinde olan il başkanlarının olduğunu yine ifade etti. Milletvekili grubuna da ayrı bir parantez açtı. Milletvekili grubunda da bir çözülme olduğunu ifade etti. İl başkanları arasında da çözülme olduğunu ifade etti. Ve ayrıca Özgür Özel parti kurarsa milletvekilleri Özgür Özel'le birlikte hareket eder mi sorusu karşısında da şöyle bir değerlendirmesi oldu. CHP'li yöneticinin biz partiliyiz, bir yere gitmeyiz diyenler var. Hem milletvekili grubunda hem de il başkanları arasında biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, yeni bir parti kurulursa biz o partiye gitmeyiz diyen il başkanları ve milletvekilleri olduğunu ifade ediyor. Şu anda yani Özgür Özel'e şu anda destek verenler arasında böyle bir görüşün dillendirildiğini, böyle bir tutumun daha doğrusu benimsendiğini ifade ediyor CHP kaynakları. Ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldikten sonra il başkanlarıyla bir araya gelememişti. Zaten şu andaki tabloya baktığımızda da gelmesi de çok muhtemel, mümkün görünmüyordu. Nihayetinde Özgür Özel'e destek açıklaması yapan il başkanları oldu. Temmuz ayı içerisinde, yani önümüzdeki ay bir il başkanları toplantısının olabileceğini ifade etti Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Peki ihraçlar sadece il başkanlarıyla sınırlı mı olur, yoksa belediye başkanlarında da, belediye başkanlarının da ihracı noktasında MK'dan bir karar çıkar mı, böyle bir adım atılır mı diye sorduğumuzda şöyle bir yanıt verdi Cumhuriyet Halk Partili bir yönetici. Dedi ki şimdi belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet konusuna çalışacak olan bir birim oluşturuldu. Bir disiplin mekanizması, bir denetim mekanizması oluşturuldu. Şimdi o mekanizma kuruldu, bir komisyon oluşturuldu. O komisyon tüm iddianameleri okuyacak. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, bazı belediye başkanları cezaevinde, bazı belediyelerle ilgili malum soruşturma başlatıldı. Tüm iddianameleri o komisyon okuyacak ve Temmuz ayı içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sunum yapılması bekleniyor ve eğer orada bir tespit olursa, yani yolsuzluk konusunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de ikna olursa, hiç fark etmez 50 veya 100 neyse, bu belediye başkanlarıyla yolları ayırırız. Bu belediye başkanlarını da partiden ihraç ederiz diyor Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Yani sadece il başkanları ve milletvekilleriyle sınırlı olmayacak bu süreç. Belediye başkanlarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nden önümüzdeki süreçte ihracı gündeme gelebilir. Böyle bir çalışma var. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman sahaya inecek?
1: Evet.
2: Buna dair de yine kaynaklar şunu söylüyor. Her an yurt gezisine çıkabileceğini ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tekirdağ'a gidebileceğini dile getirdi. Sürpriz ziyaretlerde bulunabileceği, yani saha çalışmalarından bahsediyor burada. Sürpriz ziyaretten, sürpriz ziyaretlere çıkabileceğini ifade etti. Bir de grup toplantısı muamması var. Şimdi her hafta biz acaba Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapacak mı? Grup toplantısı kararı alırsa kim grup kürsüsünde olacak? Böyle karmaşık bir süreç haftalardır devam ediyor. Bunu yine CHP kaynaklarına sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bu dönemi sonuna kadar, yani meclis kapanıncaya kadar bir grup toplantısı yapmayı düşünmediğini ifade etti. Yani en azından orada bir muamma da ortadan kalkmış oldu. Özgür Özel belli ki bu dönem sonuna kadar, bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapacak ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapması beklenmiyor. CHP kaynaklarının ifadesi bu şekilde. Bir de milletvekilleriyle ilgili de yine bir ihraç süreci başlatılır mı? Özellikle Adnan Beker ve Cemal Enginyurt'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebileceği ifade ediliyordu. O isimlerle ilgili herhangi bir adım atmayı düşünmüyor, evet, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Neden düşünmüyorsunuz diye sorduğumuzda şöyle bir yorum getirdiler. Yüksek Disiplin Kurulu eskiden Yüksek Haysiyet Divanı olarak geçerdi. Biz Cemal Enginyurt'a ve Adnan Beker'e o fırsatı vermeyeceğiz. Tırnak içinde bu ifadeyi kullandılar. Biz o fırsatı bu iki isme vermeyeceğiz dediler. Böyle bir değerlendirmeleri oldu. Bir de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuş kolay mı? Yani
1: İlten, burada virgül koyayım. Hepsini almış olmayayım senden. Konuşmaya devam edelim. Bu yeni başlığın olsun. Şimdi bu verdiğim bilgiler doğrultusunda en başta şunu anlıyorum. Diyorsun ki bana pazartesiden sormaya başlamayın. Grup toplantısı ile ilgili bir netleşme söz konusu. Bu konuda ben şimdiden, evet, söyleyeyim diyorsun. Onu aldım ben. Biz çünkü bir yandan tabii diğer arkadaşlarım da eminim öyledir. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yayınlara girmeden ben yine İlter'i sıkıştırıyorum. İlter bilgi alıyorum ki yayında en azından bilgimiz olsun diye. İlter mesajı verdi, dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu tarafından böyle bir şey oldu. Tabi salıya kadar ne olur bilemeyiz de o da ayrı bir konu. Şimdi yeni milletvekillerine kadar ya da daha üst perdeden bir ihraç olacağını düşünmüyorum dedi Mahmut Övür. İlter'in de aldığı kaynaklardan bilgilerine göre benzer söylemler var. Şimdi bir yandan da işte az önce aslında yine Mahmut Övür'ün söylediği üzerinden sorayım. Özgür Özel bir hikaye yazmaya çabalıyor. Bir hikaye yazıp da bunu başarılı bir hale getiremeyeceğini düşünüyorum ben dedi Mahmut Övür. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Ya bu karışıklığın içerisinde kaybeden Özgür Özel mi?
3: Kemal Bey açısından çok net iki ayaklı bir süreç sürüyor. Bir taraftan seçmene ve Türkiye'ye söz verdiği bir arınma müessesesi. Diğer taraftan ise kongre ve kurultay süreçlerinde kendisini yeniden genel başkanla ya da işaret ettiği kişi genel başkanla taşıyacak. Problemlerin olmayacağı, yolsuzlukların olmayacağı, hançerlenmelerin olmayacağı bir parti yönetimi. Eğer siz bunu mahalleden başlatacağım diyorsanız önce il başkanları değişir. 36 oldu, neredeyse yarısı. Ardından o il başkanları, ilçe başkanlarını görevden alır, yeni ilçe başkanları atanır. Yönetimler değişir ve kongreleri onlar yapar. Böylece Kemal Bey bir tarafta olası kurultay sürecindeki genel başkanlık koltuğunu ya da ısrarla söylüyorum kendisinin işaret edeceği Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine ve ilkelerine bağlı olduğunu düşündüğü kişiyi seçtirecek bir profili ortaya koyuyor. Diğer tarafta ise evet bazı milletvekilleri ihraç talebiyle disipline sevk edildi zaten. Diğer tarafta bazı il başkanları, tamamı değil, 26 il başkanından sadece 7 tanesini disipline sevk etmiş. Böylece Özgür Bey'in etrafındaki kendisine yakın olan il başkanlarının sahip olduğu kabiliyet, yetenek de ortadan kalkıyor.
1: Ama çünkü hocam bir yandan da biraz önce İlter mesela ne diyor? Bazı il başkanlarında Özgür Özel'e yakın olan, bazı milletvekillerinde Özgür Özel'e yakın olan bir değişim, bir bakış açısında farklılık ya da bir taraf değişikliği de söz konusu gibi diyor.
3: Şunu sorar. Gençlik kollarından yetişmiş, kadın kollarından gelmiş, ilçe yöneticiliği yapmış, il sekreterliği yapmış, il başkanlığı yapmış. 30 yıldır o parti adına bayrak asmış, vekil adayı olmuş, siyasetin içinde bulunmuş birinin Özgür Bey için o partiyi terk etmesini

0: Ben asla beklemem. Şu olur. Özgür Bey siyaseten çok önemli bir ideologtur. Çok güçlü teorileri vardır. Der ki Cumhuriyet Halk Partisi üçüncü yolu temsil ediyorum. Sosyal demokrat liberal sentezin şu noktasına pozisyon alacağız. Ya da Anadolu solu der. Ya da bir klasik olarak konuşuyoruz. Ortanın solu ideolojisi neleri değiştirir Cumhuriyet Halk Partisi 50 yıl önce. Bu tip bir fraksiyon üzerinden öne çıkar ki Mahmut Bey bunu aylardır söylüyor. Kavga böyle olsaydı olurdu. Etik kodlar içerisinde yapılacak her kavga demokrasimizi zenginleştirir. Ana muhalefeti de zenginleştirir. Yeni bir tez ortaya atılmış olur. Ama Özgür Bey'in böyle bir teorisi olmadığı gibi kitleleri bireysel olarak arkasından sürükleyebilecek bir duruşunun da olmadığını düşünen partiler bir heyecanla ve Özgür Bey'in yanında bir süre siyaset yapmanın vermiş olduğu haliyle o itici güçle Özgür Bey'e destek olduklarını söylediler. Grup toplantısına gittiler. Bayramlaşmaya katıldılar. İmza attılar ama iş keskinleşince partiden ayrılmaya, istifa etmeye geldiği zaman Özgür Bey Nasreddin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi arkasını döndüğünde öyle 137 tane milletvekili bulamayabilir.
1: Bunun içinde şu da olur mu? Mesela tamam bu partinin işte dibinden geldim, her aşamasında bulundum. Bu parti bizim partimiz. Bu partiyi bırakmayız. Ya da Özgür Özel İmamoğlu için yeni bir parti kuracakken bu partinin içinde yapılanların yanlış olduğunu düşünsem de bu partiyi düzeltmek için parti içinde kalmak isterim, o bayrağı taşımak isterim diyenler de olur mu?
0: Çok anlaşılır değil mi? Siyasete dahil olan insanların temel sayı ki nihai amacı nedir? Partisinin ideolojisini Türkiye'de iktidar yapmaktır. Tamam. O zaman parti burada. Partinin ideolojisi de burada. Neden ayrılayım? Ne için ayrılayım? Özgür Bey'in kişisel hırslarından kaynaklı olarak yapmış olduğu faaliyetleri onamak adına mı ayrılayım?
2: Şimdi ya da hocam bir Ekrem şey söyleyeyim, siz devam edin belki. Şöyle bir durumla karşı karşıya. Şimdi bu ekip, İmamoğlu, Özgür Özel ve diğer ekip %38 de partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış bir ekip. Kitle de öfke ve nefret üzerinden yönlendiriliyor. Şimdi bu ekip tabii ki yapayalnız kalmayacaklar. Bunu görmek lazım. Ama burada öyle bir hava oluşturuyorlar ki, siyasi hava. Buradan çıkınca %37 ile başlıyorlar neredeyse. %30'dan aşağı başlamıyorlar. Yani %40 diyenler var. Yani onun üzerinden bir sörf yapmaya çalışıyorlar. Yani o yüzden hani ben onu yakalama ihtimalleri yok. Yani koca CHP dururken orada, ama onlar da şöyle bir hesap yapıyorlar. Biz CHP'yi geçeriz hesabı yapıyorlar.
0: Şüphesiz. Yani, matematik. Ben yıllarca niteliksel bağlamda siyaset yaptığım, 40 yıldır muhalefette olmasına rağmen bir gün bile tereddüt etmediğim bir partiyi sadece sayılar arttığı için terk eder miyim? Sadece niceliksel bağlamda %37'yi gördüğü için terk eder miyim? Sadece ihtiras üzerine, iktidar hırsı üzerine bina ettiği bir hareketin içine yer alır mıyım? Öyle olsaydı bu Cumhuriyet Halk Partiler 99'da DSP'ye geçerdi zaten. Geçmediler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi başka bir kurucu parti. Ve iktidara gidebilmek adına önüne gelen fırsatları tepen bu siyasi anlayışı ve kişilerin sırf iktidar olmak ve sayısal bağlamda algoritmik değerler üzerinden pozisyon alan Özgür Bey'in yanında yer alamayacağını, almayacağını, büyük erimeler olacağını ben düşünüyorum. Ama asıl soru şu: Mahmut Bey'in yine uzun zamandan belirttiği nefret, kin ve ağır ötekileştirmeyle siyasi düzleme girdiğinizde, eğer bunu biz gözlüyorsak, evet, dışarıdan da birileri gözler. O zaman manipüle edilebilir bir hale geliyorsunuz. Önce Ekrem Bey'le konuşurlar lokantalarda, restoranlarda. Ekrem Bey'e ilişkin bir siyasi hayal çizerler, bir vizyon oluştururlar. Sonra ekibini kur derler. Öyle bir ekip kur ki seni Cumhurbaşkanı adayı yapsın, arkanda yer alsın ve liderliğini kabul etsin. Ekrem Bey de Kemal Bey seçimi hemen kaybettikten sonra genel başkan yardımcıları toplanır. Der ki arkadaşlar, önemli bir vizyon çizildi bana.
1: Evet.
0: Vitrinde ben olacağım. Siyaseten ideolojimiz nedir önemli değil. Ama bu parti iktidara taşıyacağız. Hı hı. En uygun genel başkan kim? Grup başkan vekili. Hı hı. Grup başkanı Özgür Özel. O zaman eğer Özgür Bey'i genel başkan yapan güç kimse, genel başkan yapan sebepler, nedenler, sayıklar neyse, hı hı, yeni parti kurduracak da odur.

0: Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de eğer Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den ayrılsa yeni bir parti kurmaya karar veriyorum derse biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arkasından gitmeyiz diyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini bu şekilde benimsemiş ve sahiplenmiş bir milletvekili topluluğu var aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en zor dönemlerinde, yalnız kaldığı dönemlerde dahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında onunla birlikte hareket eden, onun politikalarını savunan milletvekilleri dahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ayrılması ve yeni bir parti kurması halinde bile CHP'den ayrılmayacaklarını ifade ediyorlar. Şimdi Özgür Özel cephesinde, Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin büyük bir bölümünün de en azından bu şekilde yorumlar yapılıyor. Nihayetinde birkaç haftaya göreceğiz kimlerin Özgür Özel'le hareket ettiğini. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu kurumsal yapıdan ayrılmanın milletvekilleri açısından kolay olmayacağını ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kulislerde bu iddia demeyelim artık, bu görüş çok net bir biçimde dillendiriliyor. Özgür Özel ise bugünkü grup toplantısında dedi ki, en flaş cümlesi belki de oydu. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır dedi. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Kapanan bir kapı var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hukuken de siyaseten de şu anda Özgür Özel'in Özgür Özel'e bu kapı kapanmış görünüyor. Şu anda durum bu şekilde. Şimdi yeni bir kapı açmak gerekiyor. Yeni kapı ne? Yeni bir siyasi parti. Bunun için de zaten mutfak çalışmaları devam ediyor. Evet. Temmuz ayı ortalarında veya Temmuz ayı sonuna doğru da bu anlamda Özgür Özel ve yol arkadaşları yeni parti için adım atacaklar, hamle yapacaklar. Peki. Bu kaçınılmaz son aslında, bunu söyleyebiliriz.
1: İlter, çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İlter Ankara'dan bize hem kendi bilgilerini hem de son durumu aktardı. Şimdi yavaş yavaş reklama gideceğim ama Özgür Özel'in şu sözü üzerinden gerekirse yeni bir partiyle tertemiz sayfa açarız. Eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız. Yeni ve kurucu bir siyasetle Türkiye'nin önünü açacağız. Hocamın eğer varsa böyle bir yol açma durumu, solun çizgilerini hatırlatarak geçmişe dönüp ama yeni ve kurucu bir siyasetle Türkiye'nin önünü açacağını söylüyor Mahmut Övür.
2: Evet.
1: Yani bu sayfa açılacak belli ki.
2: Ya, hatta şey bile söylendi. İsmi bile yeni parti olacak gibi söyleniyor.
1: Evet, o da yani söylendi. Yeni parti olacak.
2: Ya şimdi düşün bak, orada daha bakar mısınız? Yani işgal sona ermezse, yani işgal diye niteliyor ve dönün şuna bakın. Yargıtay'dan karar bekleniyor.
1: Evet.
2: O da bir yargı kararı. Yani sonuçta yargı kararının biri işgalse seni de getiren yargı kararı olacak sonunda. Sen de işgalci olacaksın. Yani enteresan bir bakış açısı var. Bence bu işe yazmaya çalışıyor. Bu biçimde kendisini siyasi aktöre dönüştürmeye çalışıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Toplumu bir irite ederek kendi sosyolojisini tahkim etmeye çalışıyor.
1: Biraz da zorunda kaldım mı acaba?
2: Kurucu bir ideolojiden kastı orada enteresan, o da enteresan bir şeydir. Orada birilerine mesaj veriyor. Hı-hı. O mesajda büyük ihtimalle deme götürüyor. Deme mesaj veriyor. Diyarbakır süreci de bunun bir yerde. Ha, onu oturtabilecekler mi? O aksı oturtabilirler mi? Onu göreceğiz. Ya, o kadar kolay bir aks değil. Yani Türkiye 47 yıldır uğraşıyor, o sistemi oturtmaya çalışıyor, oturtamadı. CHP, dün CHP'nin içinden çıkanlar, düne kadar hiç çaba harcamayanlar, hiç bu konuya da siyaset geliştirmeyenler, bir bakacaksın yeni kurucu bir ideolojiyle ortaya çıkmış olacaklar ki zor gibi geliyor.
3: Olmaz. Bir soru. Siyaset rekabet işi değil mi? Ama işgal kelimesini kullandığınızda rekabetten çıkıp düşmanlaştırmaya dönüyorsunuz. Düşmanlaştırdığınız bu kitleyle yarın nasıl siyaset yapacaksınız?
1: Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir NATO zirvesi gerçekleşecek. Tabii bunun için çok ummalı çalışmalar var. Her gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Öğreniyoruz neler yapılıyor Ankara'da diye. Önemli bir çalışma var. Ama tabii NATO'nun farklı açılardan önemine de bakacağız. Bu toplantı öncesi bir yandan biz Amerika ile İran arasındaki savaşı, girif olarak tabii ki İsrail'i beraberinde konuşuyorduk. İsrail'den son dönemde gelen bu Amerika yanımızda ama bizim kendi savunma sanayimizi üretmemiz lazım. Artık kendi bağımsızlığımızı bu konuda ilan etmemiz lazım açıklamaları vardı. Keza biraz önceye gidersek Avrupa'da da Rusya'yı gösterip örnek açıklamalar gelmeye devam ediyordu. Zirveden hemen önce Rutte bir açıklama yaptı. Onunla başlayalım bu saat dilimine, ne söyledi diye bakalım, sonra konuşmaya devam edelim.

0: That the world has changed since the Cold War ended and the Berlin Wall came down. And we have seen over the last 5 to 10 years how Russia is rapidly building up its armed forces. We see China investing heavily in its military. We see China, North Korea, Iran and Russia working together. We have seen a terrible unprovoked onslaught on Ukraine. So for all these reasons, we cannot be naive. We need to spend the money we need to spend.
1: Rusya'nın silahlı kuvvetlerini hızla güçlendirdiğini gördük. Çin'in ordusuna büyük yaptırımlar yaptığını görüyoruz. Tüm bu sebeplerle saf olamayız. Harcamamız gereken parayı harcamamız gerekiyor açıklaması. Bugün çokça konuşulan başlıklardan bir tanesiydi. Bir tehdit algısı da zaten beraberinde konuştuğumuz başlıklardı. Hocam ne diyorsunuz bu açıklamaya? Avrupa böyle bir yatırım sürecini başlatıp büyütür mü?
2: Şimdi ben bu konuda bir duruşum var. Bu duruşumda yıllarca çalıştığım, üzerinde durduğum konularda oluşmuş bir duruş. Ben NATO'nun böyle anlatıldığı bir durumda 90'dan sonra olmadığına inanıyorum, bittiğine inanıyorum. Tamam. Bunu çok basit şöyle söyleyeyim.
1: Sizi yanıma davet edeyim. Biraz sonra NATO'da kim ne istiyor o barkoya da birlikte bakalım.
2: Bunu lütfen yani kimse hem buradaki dostlarım hem değerli izleyicilerimiz böyle günlük bir duruş olarak görmesin. Yıllar içerisinde geldiği nokta bu. Şimdi NATO neden kuruldu? Batı'nın Sovyetler Birliği'ne karşı bir güvenlik paktı, değil mi? Bir farkı var Varşova Paktı'ndan. Daha doğrusu birkaç farkı var da en önemli farkı şuydu. NATO'da tamam Amerika baba yiğit, güçlü olan koruyacağım diyen ama diğerleri de öyle çok şey değil. Onların da her birinde bir şeyler var yine tank, top, tüfek. Fakat Sovyetler tarafında Varşova Paktı'nın kurulma sebebi NATO'ya karşı değil. Tam tersine orada tek bir güç var. Sovyetler. Fakat eğer arada 3-5 tane tüyen olursa oraya müdahale etmek için. Örnek Çekoslovakya'da yaşadık bunu. Tamam. Şimdi 90 oldu. Soğuk Savaş bitti. Berlin Duvarı dediği gibi Rutte'nin yıkıldı. Şimdi çok basit bir sual var. İşin kuruluş amacı, bunun ortaya çıkma sebebi, ortadan kalktığı an resmi sebep yoksa A. herkes bir sebep çıkarır. B. ayakta tutmak için bazı şeyler rengini değiştirir, etkisizleşir ya da farklılaşır. C. sürdürmek için herkes işte idare eder. Hangisi olduğunu söyleyemem ama şunu çok net söyleyebilirim. Ben bugün Rusya'nın Avrupa için bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Bitti. Tekrar söylüyorum. Benim adım Burak Küntay. Yıllarca üzerinde durduğum bir akademik bakış var ve bu benim bakışım. Tamamen karşımda farklı bakan değerli dostlarım, arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım da var. Ama ben Avrupa ile Rusya'nın birbirine bir tehdit olma işini bırakalım çok olduğuna inanıyorum. Şimdi çok net söyleyelim. Dönüp de Rusya'nın en yakınında Belarus'un ötesindeki ülkelere müdahale etme ihtimalinden mi bahsediyoruz? Çok rahatlıkla belki biraz sonra değerli dostlarım, arkadaşlarım, belki aynı zamanda birçok televizyonda değerli dostlarımız, arkadaşlarımız evet böyle bir ihtimal gayet olası diyebilirler. Ben bunu düşünmüyorum. Şimdi bunu bir kenara koyayım. İkiye geliyorum. Benim için NATO ve NATO toplantısı şu an ilk defa önemli.
1: Çok özür dilerim buldum. Siz konuşurken şimdi siz böyle düşünmüyorum dediniz. Şuna rağmen bunu kaçırmamışsınızdır siz. Putin açıklamasına rağmen değil mi? Yani Putin seyircimize paylaşayım. Biraz sonra veririz sesi de. Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçelerini arttırıyor diye başlıyor cümlesi. Biraz sonra detaylı konuşuruz. Buna rağmen diyorsunuz
2: değil mi? Ona değil sadece. O ve onun gibi yaptığı 150 açıklama.
1: Yani savaşı da NATO kapıma dayandı demesine rağmen.
2: Biz her ülkenin söylediğiyle dünya savaşa girecek olsaydı buralarda hep 3. Dünya Savaşı çıkıyordu. Hatırlayalım.
1: Peki.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Yani 3 yıldır en azından şahidiz. Burada devamlı. Bütün kanallarda 3. Dünya Savaşı
3: Burak
2: çıkıyor.
3: Burak hocamla biz burada 3. Dünya Savaşı'nın niye çıkmayacağını teorik olarak da pratik olarak da karşılıklı bağımlılık teorisi anlatarak izah ettik. Niye umuyorum?
2: Tabii bu arada haklı çıkalım inşallah.
3: İnşallah.
2: Hani arzumuzda
3: aynısını düşünüyorum muhakkak.
2: Savaşsız bir şey olsun. Neyse.
3: Savaş olmasın yani.
2: Tabii. Gelelim şu noktaya. Fakat ilk defa

0: Mesela bu NATO benim açımdan hoşuma gidiyor. Benim için. Niye? Ben Türk'üm. Tamam. Ve NATO bir fuar gibi geliyor artık bana. Ve ben artık burada sadece alıcı durumunda değilim. Satıcı durumuna geçmeye başladım. Hoşuma gidiyor. Çünkü NATO'nun geldiği nokta, ortak savunma hattı falan bitti bu işler. Buradan çıktı. NATO şu an aynı silah düzenini birbirimize satalım. Aynı silah ekonomisinde dönelim sistemi ve artık Türkiye'de bunun içinde bir oyuncu. Beni alakadar eden bu, hoşuma gitme tarafı bu. Çok açık söylüyorum. Yoksa ben size şu an çok net bir şey soracağım. Bana samimi olun. Neredeyiz biz? Ha. İsrail olmaz da böyle bir şey. Hani faraza konuşuyorum. Bize saldırdı. Hem de deli gibi. Yok böyle bir şey olmaz. Cesaret de edemez. Ama saldırdı. Hani olur ya. NATO üyesiyiz biz, doğru mu?
1: Evet.
0: İsrail NATO üyesi mi?
1: Hayır.
0: Peki tek bir soru, net. NATO 5. maddeyi hareketlendirip bizi koruyacak mı? Cevabını vereyim mi? Hayır.
2: 5. maddeyi harekete geçirmedi ki bugüne kadar. Bir tek Afganistan.
0: İşte yani olur mu abi? Asla. Bak net söylüyorum, asla. Başka bir örnek vereyim. Suudi Arabistan bize saldırdı. Bunlar olacağından demiyorum. Teorik bir şey soruyorum. Çok net bir şekilde hiç kimsenin herhangi bir saldırısında bir ismini verdim, bak 3-4 tane ülke. Mısır. Kesinlikle böyle bir güvenlik için Türkiye'nin yanında yer almaz. Sadece Türkiye'nin değil. Birçok ülkenin birçok meselesinde de içinde yer almaz. Çünkü NATO savaş satın almaz. O dönemi, o zamanı geçirdi. Bunu da en net nerede gördük biz biliyor musunuz? Sene 1960'da meşhur, Allah nurlar içinde yatsın, Süleyman Demirel'in tabiriyle Johnson mektubunda, Johnson demezdi, Johnson derdi. Johnson mektubunda gördük biz bunu.
2: 64.
0: Amerika, biz Kıbrıs'ta çıkarma yapmak istiyoruz. Mevcut çıkarmadan 10 yıl evvel. Ya Taksim ya ölüm mitingleri oluyor 50-60 arası. Tam bu noktalarda Türkiye oraya çıkarma yapmak isteyince, Yunanistan'la da bir gerginlik ihtimali olunca, Johnson bize bir mektup yazdı. Tamam, İsmet Paşa'ya. Mektubun özeti şu, hiç girmeyeceğim. Diyor ki kardeşim, benim sana yolladığım silahlarla senin düşmanını ben seçerim. Kafana göre istediğine saldıramazsın. Mektubun özeti bu. O gün biz ve NATO ve birçok ülke bir şey anladı. Silahı kim veriyorsa düdüğü o çalıyor. Şimdi bugün...
2: Burak Hoca, bir şey ekleyeyim.
0: Buyur abiciğim.
2: Şimdi bu mektup öyle basit bir mektup değildi. İsmet Paşa'yı tehdit ediyordu. O da başka bir şey.
0: İşte bak, özeti bu.
2: Yani silahı kullanma diyor ama aynı zamanda diyor,
0: sen kullanırsan da bedeli olur diyor vesaire vesaire. Yani önemli bu. Netice itibariyle gelinen nokta, bugün aradan bu kadar yıl geçmiş bu. Şimdi ben size ikinci ve kritik soru soracağım. Hani korurlar mı dedim ya. Şimdi ikinci kritik soru geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dündü sanıyorum, değil mi? Dedi ki Teksas'tan Ankara'ya.
2: Ankara.
0: Dedi değil mi? Doğru hatırlıyorum. Teksas'tan Ankara'ya kadar, ki aslında baktığınız zaman en doğusuyla en batı başkentleri, yani başkenti gerçi Teksas da şey, yani anladık, oraları kastediyor. Bir güvenlik hattı oluşturmalıyız. Evet. Tamam. Kime karşı sorusunu Türkiye'ye soralım. Bize soralım. Bizim için NATO'daki öteki kim? Çıkalım. Trump'a gidelim. Diyelim ki hoca, sana düşmanı kim bu NATO'nun? Sonra gidelim. Beyefendiye soralım. Ya kusura bakmayın, senin düşman kim? NATO'nun. En güzeli hanımefendiye gidelim. Diyelim ki ya Meloni Hanım, sana göre NATO'nun düşmanı kim? Macron zaten devamlı gün içinde ona fikir değiştiriyor. Onun olayı biraz farklı, onu hiç sormayalım. yok öyle yani. Beyefendi Sanchez, ona soralım. Tepedeki yeni üyelere soralım. Şimdi ben size diyorum ki tek tek her ülkeye NATO toplantısında çıkıp diyelim ki tehdit kim? Herkes için Rusya mı gerçekten tehdit?
3: Valla Finlandiya için olabilir.
0: Ama herkes için bu mu? Çok net söylüyorum, hayır.
1: Herkes için cevap farklı.
0: Hem de birçok ülke bugün, başta da Almanya, bakmayın söylediklerine, başta da Fransa, başta da Orta Avrupa ülkeleri, ya şu Rusya ile gerginlik bitsin de şu enerjiyi adam akıllı alalım, şu ekonomi de bir kendine gelsin, bu fiyatlar da azalsın derdinde.

0: Kim istemiyor hocam bunu?
1: Ne kim istemiyor?
0: Bak bu böyle
2: parayı veren
0: kim engelliyor? Şimdi bir NATO hocamın anlatıyorsunuz. Dostu. Bu NATO
1: senin adam hocam? Abi.
0: NATO orası.
1: İşte senin adam.
0: Asıl orasıdır. Yani orası bir şey.
1: Mahmut abi ile Trump'ı devamlı birbirimize atıyoruz. O seninkiydi benimkiydi.
0: Ben Trump'ı aşan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Trump Amerika. Amerika NATO'nun kurucu babası.
1: Öyle.
0: Değil mi? Kurucu. Niye kurdu? Sovyetlere karşı kurdu. Peki şimdi niye bu kadar koca koca devletler biz dahil NATO'yu yaşatmaya çalışıyoruz? Ya bu kadar bizim kadar akılları yok mu bunların?
1: Yok. Çok olay net aslında söylüyor. Yani bu bir şey diyeceğim. Bu çok gizli saklı böyle derinlerde yaşayan mesele değil ki. Açık açık bir durum var. Bu %5'e çıkarma işi bile var ya. %5'e çıkardığınız zaman %6'ya 10'a neyse çıkardığınız zaman. Tabii şunu da unutmayalım. Bir gün komutanımla da konuşmuştuk. Bunlar sadece tank tüfek değil o %3'ler 5'ler. Maaşlardan tutun gazilerin aldığı ödemelere biraz kadar birçok şeyi kapsıyor. Neyse şunu söylemek istiyorum özetle. Bu silahları nereden alıyor NATO üyeleri o harcama gerekliliğinde? Ekosistem içinde.
0: Amerika.
1: Ağırlık buradan geliyor.
0: Orada.
1: Biz gittik şey aldık. Neydi onlar? Füze savunma S-400. Oo katsayıda oydu buydu biz hala uğraşıyoruz. F-35'ten başımıza bir sürü sıkıntılar çıktı. Hala onların derdiyle uğraşıyoruz değil mi? Demek ki bütün mesele bugün savunma birliği, Rusya tehdidi falan değil. Onlar hiç afaki. Tamamen mesele silah alımlarının devam etmesi, mümkünse artarak devam etmesi ve bu kanaldan gitmesi. Bu kadar basit.
3: Ama onlar da bunda hemfikir değiller herhalde değil mi? Bu kanaldan alalım demek istemiyorlar onlar da. Nasıl Körfez'de şunu diyoruz daha net anlayalım diye sorayım
1: tabii
3: hocam.
1: Tabii.
3: Körfez'de diyoruz ya bölge yeni güvenlik arayışı içerisinde. İşte yok Amerika o güvenilirliğini yitirdi. Körfez'de işte Başat güç Türkiye oldu diye haberler yapıyoruz. Burada da bir yeni güvenlik arayışı var ve bu Amerika'ya bağlı olmasın arayışının açıklamaları değil mi bunlar?
1: Şimdi sene 1950'ler.
2: Başlıyoruz.
1: Yok önemli.
3: Büyük harita istemeyin de.
1: Bizim şey De Gaulle diyor ki bak diyor bu İngiltere ile Amerika tamam sağ olsun var olsun. Yardımcı oldular bize onlar sayesinde hatta yani şeyi alan Paris'i geri alan İngilizlerle Amerikalılar De Gaulle rica etti önden ben de sizinle yürüyeyim mi diye şeyde Fransa'ya girerken hiçbir şey yapmadı De Gaulle aslında. BBC'de kimsenin dinlemediği bir konuşma yapıldı ya, ama efsane konuşmadı ama kimse dinleyemedi neyse De Gaulle dedi ki bunlar tamam faydası oldu artık dışarı biz kendimiz bir şey yapmamız lazım. Fakat Amerika'da çok rahat şunu söyledi. Merak etme ya çok silah para harcamayın. Ben halledeceğim sizin korunma meselenizi. O iş bende. Nitekim Marshall planıydı, oydu buydu bunlar çıktı. Bugün hep bizim gençler de Avrupa'ya gitmek ister bir Avrupa hayali vardır ya. Niye o Avrupa hayali oldu? Çünkü silaha, topa, tüfeğe ayıracakları paranın birçoğunu Avrupa sosyal refaha ayırdı. Çünkü şemsiyesi, güvenlik şemsiyesi Amerika tarafından sağlandı. Bir kısmının da Rusya tarafından soğuk savaşta. Şimdi tam nokta bu. Biz öyle değildik ama. Bir de bu arada coğrafyaya da bak. Bizim burada PKK geliyor. Öbür tarafta Esad. Şey Esad. Baba Esad'dan. Hafız'dan bahsediyorum. Burada Jirkov. Burada Yunanistan'da darbe olup duruyor. Burası zaten Sovyetler sınırı. Biz bir yandan silah almaya çalışıyoruz. Bir yandan refahımızı kurmaya çalışıyoruz. Yani soğuk savaş dönemi öyle şey. Ballı lokma tatlısı geçmedi. Çok yorula yorula geldik. Ama bunlar... Hele bu taraflar savunma hattından ziyade Amerikan desteğe giderken refahına yatırım yaptı. Şimdi Trump aman size saldırırlarsa saldırsınlar ben bu topa girmem demeye başlayınca De Gaulle felsefesi yeniden hortladı. Ve Avrupa dedi ki dur bakalım biz şimdi kimden geleceği çok önemli değil. Bak çok net bir şey söyleyeyim mi? İçlerinde o bazı toplantılarda bir gün Amerika'dan bile demek gelebilir. Tehditleri. Düşmanın kim olduğunun Medine'nin belli olması...
3: son açıklamalarından işte.
1: Önemli değil. Ya çok... Hadi bir şey daha söyleyeyim de oradan yürüyelim. Rusya'dan çok net bir şekilde ben sizin şu toprağınıza saldıracağım açıklaması duydunuz mu? Hayır. Ben söyleyeyim mi bu açıklamayı kim yaptı? Bir NATO ülkesini Grönland'a alacağım. Başka bir NATO üyesi yaptı. Kanada'yı alacağım 51. vilayetimi yapacağım. Başka bir NATO üyesi yaptı. Şimdi Avrupa...
2: Latife beyanı.
3: Artık isim vermiyor.
1: Tabii
3: artık
1: tabii.
3: İsim vermiyor.
1: Sizin adam diyorum geçiyorum. Şimdi buradaki mevzu şu. Avrupa bu yatırıma yıllar sonra belli bir savunma yatırımına girmeye başladığı an o bahsettiğiniz refah düzeyi çok farklı bir

0: gelecek ki Avrupa'da şu an yavaş yavaş kan ağlıyor bu noktada. Ez cümle.
1: Çok özürüm, ez cümle. Hı. Avrupa Amerika'sız bunu yapabilir mi? Mesela nasıl yapabilir?
0: Yapar da.
1: Hangi kanalla yapacak?
0: Bir kere
1: yukarı
0: bir dakika.
1: Mı gidecek?
0: Bir dakika. Öyle bir yere gitmesine gerek yok. Hı. Bu adamlar da şey değil, hani telmaşa değil bunlar da. Bahsettiğiniz dünyanın en güçlü donanmalarından biri var burada. Bahsettiğiniz bu adamlar zaten uçak yapıyor. Bunlar o teknolojilere hakim. Dünyanın en büyük araba...
1: Olmasa da olur mu yani?
0: Olur da şu var. 2-3 sıkıntı var. Birincisi, burayı refah bölgesi yapan yıllardır buraya as harcayıp birilerine ihaleyi bırakması. Şimdi bunu nereden keseceksin? Gökten para yağmıyor ki. Oradan kesip buraya yatırdığın zaman o refah devleti bozulacak ve farkındaysanız istikrarsızlık ve devamlı iktidar değişiyor. Geçen hafta ne konuştuk burada? Larry'i. 10 tane adam eskitti bir kedi dedik, değil mi? Şimdi hikaye oralara gidiyor. O halkın eski refahı, bir Helmut Kohler, Margaret Thatcher'lar, neydi?
2: Bedeli olur ya.
0: Şeyler, Jacques Chirac'lar falan, o dönemler bitiyor. Çat çat çat devamlı seçimlerde bir o geliyor bir bu geliyor. Aşırı sağa geliyor.
3: Peki hoca, şimdi bir nokta.
0: Şunu da söyleyeyim müsaadenle gelirse... Mahmut abicim, kusuruma bakmayın. Bir bu, ikinci bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz? Avrupa'nın yaşı yaşlandı. Yani o orduyu kurmak için şey yok.
1: Genç nesil.
3: Dinamizm yok. Dinamik. Evet.
0: Aynen öyle. Dinamik bir nüfus değil. Buyur abi.
3: Hocam şöyle bir şey. Ya bu NATO niye şu anda dünyanın gündeminde? Asıl aramamız gereken soru bu. Ya ne oluyor da NATO Türkiye'de geldi ve yenilenme üzerinden 3-0 gibi bir şey söyleniyor. Bir şey var, ben bizim bütün bu anlatımlar hoş, hocanın anlatımları. Realist mi deniyor sizin o şey yaklaşımınız?
0: Realizm.
3: Realizm.
2: Klasik realizm.
3: Ben tamam. Evet, böyle bir şey. Ama bakın şöyle bir gerçeklik de var. Şimdi bu Amerika hegemon bir devlet. Hoca biraz önce orada anlattı, hegemon bir devlet. Şimdi bu 2000'in başlarında mesela think tanklerde şöyle bir tartışma raporlar çıktı. Deniyor ki Avrupa'daki iki ülkeyi de ismini vererek yazdılar. Almanya ve Fransa Amerika için gelecekte tehdit olabilir. Rusya tehdit zaten deniyor. Çin zaten tehdit. Şimdi bunun için ön almaya çalışan bir Amerika var. Şimdi geldiğimiz bu noktada Çin'e karşı ön Asya bloku denilen bir blok oluşturmaya çalışıyor Amerika. Ön Asya bloku dediğimiz bir blok oluşturmaya çalışıyor. Yani NATO'yu daha da büyütmeye çalışan bir yaklaşım var. Şimdi hocam o yüzden şöyle bir şey düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği de artık dediğiniz gibi refahtan çıkacak, silahlanmaya girecek. Silahı nereden alacak? Amerika'dan alacak. Peki kime karşı alacak? Burada asıl soru o. Kendi içlerinde zaten bir aşırı sağcıların geldiği bir Avrupa düşünün.
0: Evet.
3: Yani ne demektir? Diyelim ki 10 yıl sonra şimdi merkezi partilerin çoğu sarsılmaya başladı. İktidarı kaybediyorlar. Şimdi bu önümüzdeki süreçte Almanya'da, Fransa'da, İngiltere bir o tehditle karşı karşıya. Sağcıların olduğu bir Avrupa düşünün.
0: Ki gidiyor ya.
1: Zaten
0: ya
1: oraya gidiyor.
3: O ne demektir?
0: Yani
3: musunuz?
0: Bir iki seçim bilemedin oldu.
2: Silahlar patlar demektir.
3: Patlar demektir. Yani bu yüzden de NATO şöyle bir yanı olabilir. Bakın bu NATO bizim başımıza en çok bela açan örgütlerden biridir. Bizim darbeler yapan örgüttür. İç kışkırtığı yapan örgütün başında geliyor. Buna rağmen bugünkü rolü açısından söylüyorum, Türkiye'nin de otonom pozisyonu açısından söylüyorum, enteresan bir noktaya geldi NATO. Eğer Türkiye ağırlığını koyarsa, ki koyacak diye düşünüyorum 7-8 Temmuz'da, bambaşka geçmişteki o kirli ilişkilerden uzaklaşan bir NATO olabilir, bölgede güvenliği sağlayan bir yapıya dönüşebilir.
2: Ellerimi ovuşturuyorum. O kadar güzel köşe yazısı formatları çıktı ki şu anda.
1: Her savaş kendi barışını yarısı mı diye şimdi tartışıyoruz hocam. Şimdi Tuğba ve Serkan'dan özür dileyerek önce şu 2000 Serkan 2025'in tehlikeleri, hani tehlikeli görülen maddeleri vardı ya. Önce bir onu Mahmut Öbür'ün söylediğinin üzerinden gidelim. Sonra ben komutanımı onun üzerinden. Şimdi dedi ki Mahmut Öbür, daha doğrusu Burak Güntay, kime göre hangi tehdit? Avrupa'nın hangi ülkesinin liderine gidip sorsak NATO'da sizi ne tehdit ediyor? Kim tehdit ediyor? Kimi tehdit görüyorsunuz? Bu iş değişir diye. Mesela 2025 yılı resmi tehdit algısı Mulahay deklarasyonu. Evet. Rusya en büyük tehdit ve doğrudan tehdit. Yani NATO'nun sonucunda öğrendiğimiz başlıklardı bunlar bizim. İran istikrarsızlaştırıcı aktör. Çin sistemik meydan okuma. Yani biz Rusya, İran ve Çin'i bugün de konuştuğumuz konu.

0: konjonktür içerisinde bunları konuştular ve sonucu böyle getirdiler. Evet. Şimdi Burak Hoca da diyor ki Avrupa'da öyle diyor boşa atılacak bir şey değil. Kendi silahlarını da üretirler, adamlar uçak üretiyor. Doğru. Ama yaşlanıyorlar. Genç nesil gelmiyor. Şimdi bir asker sayılarına baktığımızda evet Avrupa'da çok güçlü ordular var asker sayısı olarak ki hep siz Burak Hocam'la şunu söylüyorsunuz. Bu harcamalar sadece silaha, uçağa, mühimmata değil insan kaynağına da harcanan ki en çok ona gidiyor diyordunuz evet, hocam doğru. Değil mi siz? Güzel şimdi bir o barkoya bakalım birlikte. Sayıların olduğu, asker sayılarının olduğu barko. Gelsin o, onun üzerinden evet. Şimdi bir okuma yapmanızı isteyeceğim ben. Rutte diyor ki harcama yapacağız. Şu an durum bu. Fransa'da 200 bin. Bunlar asker sayıları. Evet. İtalya'da 165 bin 500. Yunanistan'da 142 bin 700 diye gidiyor.
1: Doğru. Şimdi bence NATO'ya bakarken şöyle bakmamız lazım. 1944 sonrasındaki kurulan düzende hani IMF neyse, Dünya Bankası neyse, Birleşmiş Milletler neyse NATO'da odur. Yani NATO'nun kuruluşu her ne kadar Sovyet tehdidi olarak ortaya çıkarılmış olsa da temel bir felsefesi var. O da özellikle Batı Avrupa toplumlarında, coğrafyasından olabildiğince Sovyetleri, Rusları uzakta tutmak. Şu anda bütün Avrupa'ya söyleyebiliriz. ABD'yi Avrupa'nın içinde tutmak, bir de Avrupa içerisinde Almanları, çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı çıkaran bir ulustan bahsediyoruz, kontrol altında tutmak. Şimdi NATO bu işlevini bugün de devam ettiriyor mu? NATO 3.0 dediğimiz şey aslında yine Trump ABD'sinin bolca dillendirdiği Amerika'yı Avrupa'dan dışarıya çekme girişimini antitez olarak tekrar gündeme getirip NATO 3.0'la ABD'yi Avrupa'ya tekrar entegre etmeye devam etmek.
2: Aslında beni inandırın diyor yani. Bana öyle bir şey verin evet. Ki ben burada kalayım.
1: Ama Rusya zaten Avrupa'nın dışında kaldı. Rusya'nın sadece sözde bir tehdit olduğuna inanıyorum ben. Rusya eski Rusya değil. Bakın biz 1. Dünya Savaşı'nda veya bizim Osmanlı'nın o 1870'li yıllardaki savaştığı Rusya neredeyse 150-200 milyon nüfusluk bir ülkeyken bizim o zamanki nüfusumuz hep azaldı. 25-30 milyon. O kadar coğrafyadan bahsediyorum. Ve şeyi Kurtuluş Savaşı'nı yaptıktan sonraki 1927 yılındaki nüfusumuz 13 milyon. Yani büyük nüfuslardan bahsetmiyoruz. O zaman Yunanistan'ın bir nüfusu 7,5-8 milyon.
0: Tamam da diyorsunuz ya bir önceki barkoyu evet. Tuba verir misin? Kim ne istiyor barkosunu NATO'da? Mesela diyorsunuz ya Amerika'yı Avrupa'nın evet. içerisinde tutmak. Hocam diyor ya evet. Trump beni ikna edin dedi. Doğru. Bu süreçte çok sert evet, açıklamalar evet. yaptı. Burada da güzelce söylemiş evet. arkadaşlarım. Daha fazla yük paylaşımı. Alın bu yükü üzerimden. Trump evet. diyor ki ya zaten bir işe yaramıyorsunuz. Bana yardıma da gelmediniz. Olsun ben böyle. Niye böyle yapayım? Evet. Ama şimdi böyle baktığımızda mesela İspanya'dan son olan olaylar üzerinde Amerika'ya çok sert, daha doğrusu Trump'a çok evet. sert açıklamalar geldi liderinden. Evet. İtalya Meloni keza öyle. İngiltere zaman zaman yine öyle.
1: Biz Türkiye olarak biz de söylüyoruz.
0: Biz söylüyoruz.
1: Ne işin var diyoruz Yunanistan'daki adalarda o kadar Amerikan üstün.
0: Macron'u
1: bize karşı
0: hocam gibi saymayacağım.
1: Mesela.
0: En son çünkü Macron yine gözlüklü konuşması ve medyaya evet. yansımasıyla anılıyor şu an Macron. Böyle baktığımız zaman tamam Trump'a hala bu isimler burada siyaseten böyle olsa da güvenlik açısından farklı mı düşünülüyor? Yani NATO şemsiyesi hala olmalı. Tabii. Trump nasıl olsa gidecek. Kalıcı değil diye
1: yani burada Trump çok önemli değil. Buradaki burada liderlerin hiçbiri önemli değil.
0: Tamam,
1: liderler
0: önemli.
1: Bir ülkenin içerisinde tabii ki lokomotiftir ama liderler değişir ama evet. o ülkelerin devlet politikaları devam eder. Yani bu ülkelerin hiçbirinin NATO ile ilgili politikaları değişmiyor ki. Hı-hı. Veya Sovyetlere, Ruslara bakış açısı değişmiyor. Onların gözünde Rusya yine tehdit. Ve bana göre Rusya tehdit olmaya da devam ediyor. Yani 2008 yılında Gürcistan'ı işgal etmeye kalkan kim? Stalin'e özenen, değil mi? Bir şeyden bahsediyoruz. Putin var.
3: Ya işgale zorladılar hocam şimdi.
1: Efendim?
3: İşin o tarafı var yani. Turizm hayır. devrim yapmaya kalktılar. O da karşılık
1: hayır,
3: veriyor.
1: Hayır, o başka bir şey. Yani ay, burada yaptılar yapmadılar. Toprak işgalinden bahsediyoruz. Bakın bir defakto bir şeyden bahsediyoruz. Veya işte Kırım'ın işgali. Ukrayna'ya işgale kalkıştı. Baktı ki büyük lokma şu anda kaldı. 4,5 yıldır sürmekte olan bir Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz. Ama burada Rusya'nın Avrupa'ya işgal etmesi mümkün mü?

0: Burak Hocam'ın söylediği gibi gerçekte böyle bir tehdit yok. Ama Rusya'nın kendi topraklarını korumaya ihtiyacı var ve kendi yakın çevresinde işte Gürcistan, Ukrayna, belki Belarus gibi oralarda kendi hakimiyetini korumaya çalışıyor. Sadece korumaya çalışıyor. Ama uzun vadede baktığımızda 140 milyonluk Rusya, ki azalmaya başladı, nasıl Avrupa ihtiyarlıyorsa 500 milyonluk Avrupa, Rusya da ihtiyarlıyor. Rusya'nın parçalanmaktan başka çıkarı yok. Er ya da geç Rusya parçalanacak. Bakın, eski büyük imparatorlukları düşünmeyelim. 1776 yılında kurulan Amerika 1890'a geldiğimizde dünyanın süper gücüydü aslında. Ama bunu savaşlara girmeyerek kendi kıtasındaki o 1823 yılındaki Monroe doktriniyle sağladı. Sonraki süreçte 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda, bakın, hiçbir zaman savaşın en başında girmedi. Avrupa'daki o çekişmeyi kendi menfaatine göre yorumladı. Kilit zamanda savaşlara girdi ve iki savaşın da kazananı hep Amerika oldu ve sonra kendi düzenini kurdu. Şimdi ABD bu yıl 250. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.
1: Yani şu ilk algı gitti diyorsunuz. Efendim? Rusya en büyük ve doğrudan tehdit algısı.
0: Hayır, bunlar sadece bir algısı. NATO'daki veya ya, bu ülkelerin bir şeyi.
2: Bir şey var o. Bu Amerika'nın retorik düşmana bu. İhtiyacı var.
0: Tabii Rusya, yani bir tane sizin Çin'i bir tehdit buluyor. Koymanız lazım. Yani sonuçta silah yatırım yapacaksınız. Ya karşıda tehdit yoksa, düşman yoksa, şimdi evinize hırsız girme olasılığı yoksa niye kilit alasınız ki? Bu da böyle bir şey. Yani silah,
1: Amerika İsrail'e ne kadar yatırım yapıyor silah, yani ne kadarını yani karşılıyor?
0: Hiç sorgusuz sualsiz 3 milyar dolar vermekle beraber her yıl, yani bunun 10 milyar dolara kadar uzandığı ifade ediliyor yıllık. Ama aynı şey Mısır'a mesela 1 milyar dolar civarında veriyor.
1: Yani Avrupa'da yüküne mesela İsrail'e karşılarsak, İsrail tek başına
0: Avrupa'ya herhangi bir şey vermiyor. Avrupa'ya
1: herhangi bir şey vermiyor ama aldırıyor.
0: Yani şöyle,
3: NATO askerlerini besliyor. Tabii, besliyor.
0: NATO genelinde bakarsak mali külfetin paylaşılması adına Almanya ile ABD aynıdır. Birisi 10 lira koyuyorsa o da 10 lira koymak zorunda. Hmm. Orada ülkelerin sepetleri var. Biz de Türkiye olarak koyuyoruz. Yani 32 ülkenin paylaştığı bir mali külfet şey var. Sorumluluğu var. Bu ülkelerin gayri safi milli hasılarına göre, yıllara göre değişen, bir de gönüllülük esaslı bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bazı ülkeler askeri hiçbir tarafa vermez. Siz bir yere asker gönderdiğiniz zaman bunun karşılığında bir parasal bir değer ortaya çıkar gibi çeşitli hesaplama yöntemleri var. Ama
1: buna da bir bakalım yeniden, NATO savunma harcamalarına. Evet. Daha net anlayayım. O zaman Rutte şunu mu söylüyor? Biz NATO savunma harcamalarını kısalım, İkinci aşamaya bırakalım, biz kendi yolumuza bakalım mı diyor, yoksa olmazsa biz kendi yolumuza bakalım mı diyor. Yani o yaptığı açıklamada biz bu harcamaları yapmalıyız artık.
0: Söyleyen
1: Rutte'nin
0: kim?
1: Söylediği, Rutte'nin ilk başta verdiğim ses.
0: Hayır, Rusya şöyle, Rusya'yı tehdit olarak görüyorlar.
1: Görüyorum diyor.
0: Alman Genelkurmay Başkanı da 2028 yılında veya sonrasında bir savaşın çıkma olasılığından bahsetti. Bundan 2 yıl kadar önce.
3: O şimdi, algı iyi yönettiler.
0: O Rusya bir algı. Rusya bir tehdit değil yalnız. Rusya gibi bir şey olmaz ise, mesela biraz önce benim kullandığım retorik benzeri.
1: Tamam, şunu
0: Ukrayna
1: anlamadım.
0: Savaşı'nı kullanmazsanız.
1: Rusya daha fazla para harcamalıyız diyor ya burada. Bu nedenle, bu sebeplerle sizin söylediğiniz gibi, evet, soğuk savaştan başlıyor Rusya vesaire. Daha fazla para harcamamız gerekiyor.
0: Tamam, onu söyleyen NATO Genel Sekreteri.
1: NATO'ya daha fazla para harcamamız
0: gerekiyor. NATO ülkelerinin savunmaya daha fazla para harcaması gerekiyor.
1: Tamam.
0: Mevcut şu ana kadar Burak Hoca'nın ifade ettiği o refah yapısından çıkıp, evet, aslında İspanya Başbakanı bunu daha güzel ifade etmiş. Yani refahtan taviz vermeden savunma ve güvenliğe yatırım yapma zamanı geldi deniyor. Bunun için ne yapacaksınız? Gayri safi milli hasıladan bir takım işte zorunlu alanları, eğitim gibi, sağlık gibi ayırdığınız paralardan kısarak daha fazla oranda savunma ve güvenlik yatırımlarına para ayırmanız gerekir. Şimdi NATO ülkelerini uzun yıllardır ABD %2 baremine çıkarmaya çalışıyordu. Yani gayri safi milli hasılanın %2'si oranında bir harcama yapın diye. Şimdi Trump ne yaptı, ne etti? Geçen yıl onu %3,5 askeri harcamalara, %1,5 da askeri harcamalarla bağlantılı altyapı yatırımları olacak şekilde %5'e çıkardı. Büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin sadece kendi ordusuna harcadığı para ortalama 15 ila 20 milyar dolar iken, eğer ki Türkiye'nin gayri safi milli hasılası büyüyecekse, ki diyelim ki şey olursa 2 trilyon dolar olursa ne kadar gidecek? Bizim 50 milyar dolar sadece orduya ayırmamız lazım. Yani bizim için bile büyük bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Peki mesela bunlar...

0: ülkelerin NATO'ya yaptığı harcamalar, evet, savunma harcamaları. Trump hangisininkini az buluyor o zaman? Nedir buradaki sıkıntımız?
1: Buradaki rakamlardan...
2: Kademeli olarak artırın diyor.
1: Şimdi bakın.
2: Hepsini.
1: Sizin bir
0: herkesi.
2: Hepsini az buluyor.
1: 1 trilyon dolar siz para harcar iken ve Avrupa'da şimdi 90'lı yıllarda itibaren bakarsak 400 bin civarında Amerikan askeri var. Oralarda konuşlanmış vaziyette. Bu askerlerin bir mali külfeti var. Her ne kadar Rus tehdidi olsa aslında bütün bu ülkeleri ABD'nin kontrol ettiği, bir arada tuttuğu bir mekanizmaydı o. Ve aynı zamanda bir yere güç kullanacaksa güç aktarma mekanizmasıydı. Şimdi o mekanizma ortadan kalksın istiyor ABD bir yönüyle. Ben çok az sayıda askerimi orada tutayım. Buna Orta Doğu'yu da dahil edebiliriz. Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan çekilecek Amerikan askerlerini gerektiğinde ben Çin'e karşı Uzak Doğu'daki yapılanmamının bir parçası olarak kullanabilirim. Endonezya, o anlaşmaya doğru bir kayma var. Onun için Çin'in yükselen tehdit olduğu söyleniyor. ABD açısından sadece Çin tehdittir. Dünyada bir hegemon devlet iseniz başka bir hegemondan başka tehditiniz olamaz. Rusya bir hegemon devlet değil. Rusya'nın kaynağı yok. Rusya'nın savaşacak askeri yok.
0: Amerika Çin'i tam olarak hangi açıdan, en büyük hangi açıdan?
1: Ticari açıdan görmediğini anladık.
0: Ticari açı haricinde hayır, bir askeri...
1: Evet, askeri manada.
0: Görüyor mu bunu?
1: Şu anda görmüyor ama Çin çok hızlı bir şekilde savunma harcamalarına veya silahlanmaya para ayırıyor. 250 milyar dolar, 300 milyar dolar. Ama Çin'in 250-300 milyar doları ABD'nin belki 1 trilyon dolarına eşdeğer bir para. Yani oradaki ekonomilerdeki harcama trendlerine baktığımızda. Şimdi Çin'in, mesela Çin çok hızlı bir şekilde uçak üretiyor, savaş uçağı.
0: Evet.
1: ABD o kadar hızlı üretemiyor. Çin çok hızlı bir şekilde savaş gemileri üretiyor. Yani şu anda ABD'nin birçok tersanesi kapalı iken, Çin'de öyle değil. Çin fersah fersah ABD'ye geçmiş durumda. Ama hala kilit teknolojilerde, örneğin uçak gemisi yapımında Çin çok gerilerde, yapamıyor. Veya bir F-35, F-22 gibi bir uçağı dört dörtlük yapamıyor. Yani düşük görünürlüklü bir savaş uçağı motorunu henüz dört dörtlük üretemiyor. Veya balistik füzelerde de aynı şekilde. Veya uzaydaki boyutta da aynı şekilde ama bunların hepsinde bir kümülatif olarak baktığımızda ABD'yi zorlayabilecek tek devletler o da Çin Halk Cumhuriyeti. Onun haricinde herhangi bir devlet yok.
0: Şimdi bir
1: ve bunu ekonomisi de destekleyebilecek şekilde.
0: Komutanım, siz burada hep anlatıyorsunuz bize detaylı. Kendi envanterimizi de sayenizde, evet, seyircilerimizle birlikte tanıyoruz. Şimdi burada da savunma devlerinin Ankara'ya geleceği bilgisi, evet, var. Bununla ilgili haberler yapılıyor. İşte İsveç merkezli bir yer var. Airbus var. Evet. Amerikalı var. Bakıyorum başka. Bu üçü arkadaşlarım verdi. Evet. Ön planda. Şimdi Türkiye'ye gelmeleri bizim için ne ifade ediyor? Buradaki buna bir parantez açılmasının önemi ne? Çünkü çok anladığımız konular değil, evet, teknik işi, yok, ama teknik olmayan kısmında bizi ne ilgilendiriyor? Biraz bunu anlatabilir misiniz?
1: Şimdi 7-8 Temmuz'da zirve olacak. Ayın 7'sindeki faaliyetlerin ağırlık merkezini savunma sanayi, ülkelerin sahip oldukları savunma kompleksleri oluşturuyor ve birbirlerine aslında bir pazarlama
0: bizim devlerimiz
1: sunuyorlar.
0: De orada olacak.
1: Bizim de 3000 civarında savunma sanayi firmamız var.
0: Evet.
1: Onlar için de güzel bir çıkış. Hatırlarsanız genel sekreter geldi bundan 2 ay kadar önce. Evet. Aselsan'ın tesislerini ziyaret etti. Yani Türkiye'de bir savunma sanayi fuarı gibi bir ortam gezilecek. Ülkelere hem Avrupa'nın ve NATO'nun ikinci büyük ordusunun sahip olduğu savunma sanayi altyapısı gösterilmiş olacak. Hem de buradan hareketle bu NATO ülkelerinin birbirlerine kendi alanlarındaki hem eksik, mesela diyelim ki bizim hava savunma sistemlerine ihtiyacımız varsa, ki mesela bugün Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Biz dedi Patriot da alabiliriz, Samtiz de alabiliriz. Yani İtalyan Fransız yapımı hava savunma sistemini veya Amerikan hava savunma sistemini. Bunlar durup dururken söylenen bir şeyler değil. Biz bunları alabiliriz ama siz de bizden bir şeyler alırsanız. Yani şimdi bu NATO platformu bize ülkelerin birbirlerine, madem savunmaya harcama yapıyoruz %5'e çıkardık, o zaman bu paranın bir şekilde bir yerlere aktarılması lazım. Hmm. Türkiye gibi Avrupa savunma sanayinin bir parçası olmak isteyen bir ülke için bu SAFE programına biz girmeye çalışıyoruz. İşte Yunanistan'ın engellediği söyleniyor. Hatta Avrupa Birliği üzerinden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de engellediği söyleniyor. Fransa'nın da onları belirli oranda desteklediğini biliyoruz. Almanya'da biraz sessiz kalıyor ama Sonuçta

0: Avrupa ülkeleri bir araya geldiler çeşitli kredilendirme mekanizmalarıyla 2035 yılına kadar 2030 yılı esas baz alınmak suretiyle 200 milyar dolar civarında bir para harcayacaklar savunma için. Ve bunu savunma sanayinde mesela Türkiye gibi ülkelerden de gerektiğinde ortak üretimle bazı silahları veya sistemler almak suretiyle Avrupa'nın savunma sanayisine veya savunmasına katkı sağlayacak şekilde kullanmak istiyorlar. Ancak buna kendi işlerindeki mekanizma engel çıkarabiliyor. İşte şu anda Türkiye ziyaretiyle birlikte Türk savunma sanayini biz doğru bir şekilde Avrupa ülkelerinin liderlerine, burada Amerika bizim için ikinci planda bir şeyler satmak için doğru bir şekilde tanıtabilirsek çok kilit anlaşmalara imza atılacağı bekleniyor. Atılması isteniyor. Muhtemelen bunların altyapıları hazırlanmıştır. Çünkü uzun dönemdir devam ediyor. Ve burada Türk savunma sanayinin yıldızının biraz daha parlatılacağı bir zirve olmasını bekliyorum ben.
1: Bu önemli.
0: Yani ayın 7'sindeki zirvede Türk savunma sanayini en azından Avrupa toplumlarının, Avrupa ülkelerinin daha iyi, daha yakından tanıyacağı bir mekanizma olacak. Ve burada yine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Ne diyor? Avrupa ülkeleri diyor ve Amerika'yı da kastediyor, bize karşı uyguladıkları savunma ve güvenlik alanındaki yaptırımları ortadan kaldırmaları gerekir diyor. Müttefiklik buna sığmaz diyor. Bak biz bunları yıllardır söylüyoruz. Yine demek ki bir takım pürüzler var. Bu zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dillendirmek ihtiyacını hissetti. Yani bu SAFE programı da bunun bir parçası.
1: Peki şimdi bunun da önemini anladığımıza evet. göre sizi de bir soluklandırayım evet. yordum. Levent Hocam buyurun lütfen.
2: Peki.
1: Şimdi baştan sona şöyle bir derlersek bizde gerçekleşecek olması zirvenin kuşkusuz çok önemli. Öneminin farklı noktalarına değindik ama Avrupa'nın ben yine öbür Barko'yu isteyeceğim. Kimin ajandasında ne var Barko'sunu. Avrupa'da farklı liderlerin farklı yaptıkları açıklamalar, NATO'nun geleceğinin, aslında biz NATO'nun geleceğinin ya da işlevselliğinin hatırlarsınız sınır ötesi operasyonlar yaptığımızda Türkiye çok tepki göstermişti o dönemde. O dönemden bu yana da bir tartışma konusu NATO'nun güvenilirliği, NATO'nun nasıl devam edeceği. Son dönemde Trump'ın yaptığı bu açıklamalar ve bu liderlerin yaptığı açıklamalar NATO hala tartışılır noktada. Yani tamam dediğimiz noktada değil.
2: Kurulduğu günden bu yana tartışma devam ediyor.
1: Evet bir tartışma evet. var ve bu tartışmada hep güvenilirlik üzerine. Az önce Burak Hocam çok güzel örnek verdi. Bu ne söyler, bu kimi söyler, bu kimi işaret eder diye. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu şemsiye liderleri attık. Onlar geçici dediler. Bu şemsiye burada durmalı. Yani bunu Körfez'deki gibi okuyamayız herhalde değil mi? Bambaşka bir denklem okuruz. Çünkü öyle okumalar var. Deniliyor ki Körfez'de Amerikan güvenilirliği sona erdi. Bir adım öne geldik. Avrupa'da da bu güvenilirlik sona erdi. Her ikisinde de başat başka güçler, hocam sakın, başat başka güçler arandığına dair yorumlar ve yazılar var. O yüzden bunu Burak Hocam'a değil size soracağım.
2: Körfez'de ABD'nin güvenlik şemsiyesi sona erdi diyor birileri. Ama ne kadar enteresan değil mi? İsrail bile artık ABD ile yan yana yol yürüyemeyiz, kendimize dair bir hat çizmeliyiz derken ben hiçbir Körfez devletinden böylesine iddialı bir cümle duymadım. İsrail bile her yıl aşağı yukarı 10 milyar dolar civarında mühimmat, asker, teçhizat desteği alırken biz artık ABD'den bağımsız da yol yürümeyi öğrenmeliyiz derken Körfez'deki kıymetli müttefiklerimiz olan Arap devletlerinden hala böylesine güçlü bir çıkış duymadık. Yani ben o tezin çok yakın zamanda istemeyeceğini düşünüyorum. Ancak böyle yumuşak geçebilirdim
1: peki.
2: bu cümleyle. Diğer tarafta hadise biraz karışık. Şimdi ABD'nin NATO'ya ihtiyacı var. NATO'nun da Amerika'ya ihtiyacı var. Çünkü NATO sadece bir savunma ve güvenlik işbirliği modeli değil. NATO bir iklim. O iklimin içinde pozisyon aldığınız zaman sadece ordularınızın yeri değişmiyor. İşte birinci ordu, ikinci ordu değişmiyor. Giyeceğiniz postallar şekillenmiyor. Aynı zamanda kullandığınız silah, mesela S-4 üzerinden biraz önce konuştunuz, değişebiliyor. Silahları koyduğunuz yerler değişebiliyor. Radar istasyonlarını konumlandıracağınız yer değişebiliyor. Belçika'da yıllık buluşmalarınız değişebiliyor. Bazı kurmaylarınızı, subaylarınızı gönderdiğiniz ülke değişebiliyor. Ama sadece bu da değil. Mesela tatbikatlar şekillenebiliyor, değil mi? Karadeniz'de Black Sea Force şekillenebiliyor. Doğu Akdeniz'de, Ege'deki tatbikatlar NATO'ya göre yapıyorsunuz. NATO'ya

0: göre konumlanıyorsunuz ama sadece bu da değil. Düşman algınız şekilleniyor. Gelin hep beraber çok basit bir kamuoyu araştırması yapalım. Rusya dediğimiz zaman 20, 30, 40, 50, 60 yaşındaki insanlara 10 bin kişiye sorsak Rusya ile ilgili kanaatiniz olumlu mu olumsuz mu diye çok da basit bir soru sorsak ama üçüncü bir seçenek yok desek olumlu demeyeceklerdir. Çünkü Türkiye dair 1951-52'den itibaren Rusya'ya dair düşman algısını NATO müttefiki olan her devletin gençlerine, çocuklarına, ileri yaş gruplarına yerleştirdiler. Ha bizim bence en haklı sebebi bizim var. Çünkü Stalin döneminde Litvinov protokolleriyle Boğazları istediklerini, Kars'ı, Ardahan'ı istedikleri, uzun süre işgal altında kalan coğrafyalar olduğunu, son 200 yılda 17 defa karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Ama bu sadece bize has değil. Eğer NATO'nun içindeyseniz sizin düşman algınızı parayı veren yönlendirir. Sizin rekabet algınızda, rakip algınızda. Şimdi aynısını Çin'e yapmaya çalışıyor ABD. Sovyetler Birliği ile ilgili algı hep olumsuzdu. Hangi renk mesela şu anda seçtiğiniz renk? Kırmızı değil mi? Niye mavi değil?
1: Sınır belirttik işte, Rusya ayrı.
0: Çünkü NATO mavi.
1: NATO'nun içinde değil.
0: Çünkü NATO mavi. Ben maviyim. Mavinin haricinde kalan kim varsa kırmızıdır dedirtti. Bu resmi ben de yapsam aynı renkleri verirdim. Bu da o iklimin bir parçası. Kırmızı, savaş, düşman algısı. Bunu bile yönetebilen bir NATO varken böyle bir müttefiklik yapısının dışında olmayı, pozisyon almayı değerlendirmek bile abeste iştigal. Yarattığı algı bu. Düşünmeyin diyor. Ama önümüze iki tane seçenek sunacağım. Çok da basit. Trump bunu söylüyor. Bir, benimle yol yürümeye, benim sağladığım güvenlik mimarisindeki konfor alanlarınızı yaşamaya devam edin. Sosyal devlete para ayırın, refaha para ayırın, emeklilere para ayırın, işsizlik maaşlarını artırın. Hiç sorun yok. Ama bir şartım var. Tamam. Artık benim açımdan daha fazla sürdürülebilir değil size sağladığım finans desteği. Artık bütçenizde bir %4'leri, %5'leri göreyim ki %4'ün üzerinde NATO'ya para ayıran hiçbir üye yok. Hiç.
1: Şimdi biliyorum diyeceksiniz ki bana, Johnson onu onunla ilişkilendirme. Belki de demezsiniz ama soracağım. Şimdi hep diyorsunuz ya, Burak Hocam da siz de, artık yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bazı uluslararası hukuk boyutunda söyleyecek söz biz de bulamıyoruz. Sistem buna doğru evriliyor. Okulda çocuklara ne anlatıyoruz diyorsunuz. O zaman bu anlattığınız doğrultuda NATO'yu onun içine almadan mı okuyacağız? Yani her şey değişebiliyor ama NATO'da daha bu bir süre gider ve değişemez mi demek istiyorsunuz? Hem Burak Hocam hem siz.
0: Amerika'nın NATO'ya ihtiyacı bitinceye kadar NATO küçülmez.
2: Birleşmiş Milletler NATO büyür. Mekanizması ortadan kalkarsa NATO da kalkar.
0: Olmayacağını onu değerlendirirseniz. Evet. Çünkü BM'nin kendine ait bir ordusu yok.
2: Evet.
0: NATO yeri geldiği zaman barış güçleri vasıtasıyla BM'nin de içine eklemleniyor. O barış güçlerinin büyük bir kısmı yine NATO'nun müttefiklerinden müteşekkil. Çünkü NATO'ya hep her simetriye bir asimetri gerekir ya. Peki, öteki hocam, gerekir.
3: Bir şey ekleyeyim. Şimdi dediniz ya ikiniz birlikte BM sistemi. Cumhurbaşkanı sanıyorum söyledi ya da evet, birisi söyledi. Yoğun bakımda doğru. Küresel sistem.
1: Evet.
3: Küresel doğru. Sistem yoğun bakımda ama küresel sistemin askeri kanadı canlı. Bu nasıl oluyor?
2: Canlı tutmaya çalışılıyor. De, yani. Canlı değil, canlı
0: BM'nin 193 üyesi var. NATO'nun 32 üyesi var. BM'nin ötekisi yok. NATO'nun ötekisi var. NATO'nun ötekisi suni bir öteki. Rusya.
1: Tamam da, yarın Grönland, öbür gün Küba, öbür gün başka bir yer. Venezuela örneği ortada. O zaman BM'nin bu kadar üyesi var.
3: Bir açıklama yapayım. Ben kendi açımdan hoca değerlendirsin.
1: Benim mi kafam karışıyor? Ha. Yanlış bir şey mi söylüyorum?
0: Ben açıklayamadığım için bilmiyorum şu anda. Ben bitireyim, oradan alayım mı?
3: Olur hocam.
0: Birleşmiş Milletler mekanizması madem yoğun bakımda, bu fişe bağlı olarak 100 yıl daha yaşar. Fişe bağlı olarak 100 yıl yaşar. Ama NATO fişe bağlı olarak yaşayamaz.
1: Çünkü bir muadili var.
0: Çünkü askeri mekanizmanın her daim hareketli aksiyon alanında olması lazım. O yüzden NATO 3.0 diyoruz.
2: Hocam ondan önce NATO 2.0 var ya, onu da söylemek lazım. İşte
0: önce 3.0 anlatmam için onları anlatacağım zaten.
2: Peki şey diyeceğim, yani 90 yılına kadar NATO bir savunma örgütü, 90'dan sonra savunma artık güvenlik örgütü. 2.0 oradan geliyor.
0: Ki insani müdahaleyi de içine almasının sebebi buydu. Ötekisini bulamadı.

0: Neydi Gorbaçov'un tezi? Tarihi bir sözdür 91'de. Ben Batı'ya en büyük kötülüğü yapıyorum demişti. Sovyetler Birliği yakında. Düşman. Sizin ötekinizi elinizden alıyorum dedi.
1: Düşmanın ortadan kaldı.
0: Ve bir anda NATO ötekisiz, amaçsız kaldı. Hemen arkasından ne dediler? 92 zirvesinde durun. NATO'nun belki Varşova Paktı diye bir karşılığı yok. Asimetrisi kalmadı ama bizim insani müdahaleye ihtiyacımız var. Güvenliğe ihtiyacımız var. Ve daha sonra bu tezi kuvvetlendirdiler. Niye öyle diyorsunuz? Medeniyetler çatışıyor dediler. Medeniyetler çatışıyor. NATO kim? Batı. Kalan medeniyetler kim? Batı'dan olmayan herkes. Onun üzerine zaten bazı savaşlar gelişmeye başladı bir anda. Birinci Körfez Savaşı. Ardından Afganistan 11 Eylül müdahalesi. Sonra Amerika çok rahatladı. 11 Eylül hikayesinin senaryosunun nasıl kurgulandığını daha net anlayın. ABD düşman buluncaya kadar eşeledi ve buldu Afganistan. Bütün dünyaya Afganistan'ın düşman olduğunu inandırdı. Bütün dünyaya 11 Eylül saldırının nasıl olduğunu inandırdı. Ve ardından dedi ki bakın gördünüz mü düşman hala varmış. Ve ne dedi? Haçlı seferleri cümlesine kadar gitti. Şimdi niye 3.0? Çünkü artık gerçek anlamda yine bir algıyla oluşan Çin realitesi var. ABD diyor ki 1. Rusya sanrısı sizin gerçek rakibiniz. Ya benim yanımda yer alırsınız ve benim size sunduğum konfor alanından para vererek istifade edersiniz ya da çok net bir şey söyleyecek. Burada da söyleyecek. Kendi ordunuzu kurun.
2: Komutanıma katılıyor musunuz burada Rusya'nın eninde sonunda parçalanacağı?
0: Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. Keynes böyle söylüyor. O yüzden bilmiyorum.
1: Çok iyiydi ya.
0: Bu kadar ama şunu söyleyeyim.
1: Kaçamak cevap olamaz ya. Ya.
0: Ama şunu söyleyeyim.
3: Çünkü müttefik oldukları için bir bölüme olmasın diye. Hocam siz yokken neler kaçırdınız?
0: Ben böyle bir şey söylersem sosyal medyadan neler yazacaklarını bana bildiğim için o topa girmeyeyim. Ama şunu söyleyeyim.
3: Biz hepimiz anladık ne söylediğinizi.
0: 1955-56. De Gaulle yönetimindeki Fransa Pleven planı diye bir plan yaptı. Avrupa 60 bin kişilik bir ordu kursun. Batı Avrupa Birliği ile beraber NATO'dan bağımsız hareket edebilelim dedi. Oldu mu? Hayır.
4: Çünkü, sonra Macron, çünkü Fransa mecliste bunu kabul etmedi.
0: Etmedi. Ettirilmedi. Amerika Fransa meclisine baskı kurdu. Oylamada hayır çıktı. Aynısı Macron. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Bir baktık Paris'te sarı yeletliler diye bir grup çıktı. Macron'un iktidarı tartışıldı. Emperyalizm böyle bir şey. ABD NATO'dan bağımsız bir NATO kurulmasına müsaade etmeyecek kadar bu maviye sadıktır. Diğerlerinde bu mavin içinde olmasını ister. Orada rakamlar vardı ya şu kadar askeri var diye. Hangi Portekizli, Stockholm ya da Finlandiya'da Helsinki Rusya tarafından saldırıya uğrarsa koşarak oraya gidip Rus askerleriyle çarpışmak ister? Cevap veriyorum. Sıfır. Kimse istemez bunu. Ya da Finlandiya'dan, Helsinki'den,
2: refahtan
0: Estonya'dan
2: taviz vermeden savunma harcaması yapmak istiyoruz.
0: Bu siyasete başladığı günden bugüne kadar NATO karşıtlığıyla iktidar oldu İspanya'da. Çıkabildi mi? Soru bu. İspanya'nın başbakanı NATO karşıtı bir adam. Bütün söylenleri böyleydi. Çıkabildi mi? Çıkamazsın. Çıktığın gün senin rengin ne olur?
1: Kırmızı.
0: Kırmızı.
2: Ama bir yandan da baktığınızda tabii olması gereken de bu arada. Bunu başka bir şey için söylemiyorum. Ne olacaktı? Her ülke kendi çıkarını gözetecek ve koruyacak. Bununla ilgili bir şey isteyecekti. Gerçekten hepsinde öyle. Sınırları koruma, güvenlik vesaire. Biz de güçlü Güney Kanada elbet isteyeceğiz. Hı. Çünkü biz hem Asya hem Avrupa en önemli noktadayız. Ama baştaki adil bir NATO dünya beşten büyük değildir söylemleriyle. Ve şimdi de bu olması mesela başka yok. Amerika'nın stratejik askeri özellik, savunmaya daha fazla yatırım. Bunlar da kendileri için tabii ki mantıklı ama Ukrayna'ya uzun vadeli destek. Bu süreçte bir işte ama o da NATO ile ilgili değil. İspanya'dan Gazze çıkışı geldi bir gördüğümüz. Meloni ile Trump kendi aralarında kapıştı. O onundu. Onu ayrı tutalım.
0: Macron her gün
2: Macron'u
0: kapışıyor.
2: Macron'u yolladı zaten Trump. Emekli oluyor artık dedi.
0: Bir yıl kaldı.
2: İngiltere'yi de açıkladı. Bitti. Bırakıyor dedi. O da gitti.
0: Mers'te gitti.
2: Mers'te gitti.
0: Mers'te gitti. Şu anda bahsettiğimiz kişilerin hemen hemen hiçbiri şu kısımda bir yıl sonra olmayacak. Bir yıl sonra Türkiye'nin istikrarlı duruşu varlığını korumaya devam edecek. O bakımdan Ankara zirvesi sadece Ankara'da olduğu için önemli değil. Sadece Ankara'da olup 7 yıl

0: Yıldır belediyecilik adına beklenenlerin 7 günde yapılmasından dolayı olumlu değil. Aynı zamanda biz muhtemelen derslerde 20 yıl sonra şunu anlatacağız. 2026 Ankara zirvesinde alınan kararlarla beraber ve bu iktisadi olacak. Aksi takdirde Almanya meclisi Bundestag'a dönecekler, oylama yapacaklar. Zorunlu askerliğe evet diyor musunuz? Cevap hayır. Niye zorunlu askerlik yapsın ki? Lüksemburglu, Belçikalı, Hollandalı. Eğer ABD yoksa NATO'nun içerisinde kalan bütün devletler zorunlu askerlik çıkarmak zorunda, bütçelerini artırmak zorunda, ordu kurmak zorunda ve ben Belçikalı bir askerin Lüksemburg'u aşıp da Romanya'da, Bulgaristan'da, sınırda görev yapabileceğini düşünmüyorum.
1: Mahmut Öbür 2004 mü o dedi? Mahmut Öbür biz de bilmiyoruz. Şimdi Burak Hocam görüntülerini hazırladı ve bu görüntüler üzerinden bize ne olduğunu anlatacak. Evet. Hocam buyurun.
2: Şimdi sağ olsun arkadaşlarımızdan bir şey rica ettim. Aslında bu çok güzel bir örnek. Bundan önceki NATO toplantısı Türkiye'de olan malumunuz. 2000, arkamdaki 2004 yani 2026'da malum daha olmadığı için bunda en yakın olan 2025'te geçen seneninkinden böyle bir aile fotoğrafı çekiyor ya liderler, ondan bulduk. Yoksa bu seneninki önümüzdeki hafta elimizde olacak malumunuz olduğu üzere. O, şimdi anlatmak istiyorum.
1: Kimler kaldı ya, hiç kimse.
2: İşte anlatmak istediğim o. Şimdi konu bir, ben 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 bilmem ama şunu bilirim. 2004 toplantısı, bir de daha genç akademisyeniz, tezimiz, mezimiz bunlarla da alakalı, tam Irak Harbi vesaire. Bayıldığım bir NATO toplantısıydı bu. NATO'nun en önemli toplantısı deniyordu her sene olduğu gibi. NATO kendini yeniden dizayn edecek deniyordu her sene olduğu gibi. NATO'nun bütün güvenlik şeyleri, parametreleri değişiyor deniyordu her sene olduğu gibi. Buradaki liderleri size birazdan aklımda kaldığınca anlatacağım. Belki bana destek olursunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Walker Bush. Yani oğul Bush diye tabir ettiğimiz beyefendi. 8 yıl başkanlık yaptı. 2004 bu. Bu sırada Yasser Arafat hayatta. Tamam. Burada Jacques Chirac var. Fransa'nın devlet başkanı, bugün hayatta değil. Burada Silvio Berlusconi var, İtalya'yı temsil eden, hayatta değil. Burada doğru hatırlıyorsam Tony Blair var. İngiltere başbakanı, üzerinden 10 başbakan geçti neredeyse. Burada Zapatero var.
3: Schneider var.
2: Var babam var.
3: Alman başbakan var Schneider.
2: Schröder var Schneider. Burada. Bak benim gördüğüm, yakaladıklarım bunlar. Şimdi ne anlatmak istiyorum? O günün en önemli konusu ve dünyada NATO yeniden tesis ediliyor, yeniden NATO'ya bakılıyor derken bakılan en önemli nokta ne biliyor musunuz? Irak, terörizm, yeni konsept bunlar. Bunun üzerine konuşuldu bu toplantıda. Aradan geçen...
4: Orada bir tane şey vardı hocam. Orta Doğu ülkeleriyle bağ kurmak için İstanbul İşbirliği mekanizması devreye sokuldu. Şu anda da tekrar sokulması isteniyor.
2: Aradan 20 yıl geçmiş. Evet. Ne kadar sokulmuş o arada tartışırım.
3: Ama bu arada ne yapmış Amerika? Bak, bölgeyi kuşatmış. Irak'ı kuşattı, Suriye'yi kuşattı. Yani Amerika enteresan bir... Demin söyledim.
2: Geleceğim ama.
1: Çok özür dilerim. Burada da siz başlamadan şunu söyleyeyim. Şu aile fotoğrafı çekildiğinde biz bu yayınları yaparken geçen sene bütün meslektaşlarımızla bunu konuşmuştuk. Tanımıyoruz kim diye not almıştık. Liderleri çok yeni yüzler, kim acaba, kim kaldı?
2: Zaten çok alışmayın. Bunun bir senede yarısı gitti yine.
1: Ve isimleri yazmıştık.
2: Şimdi
1: gerçekten.
2: Buradaki İngiltere Başbakanı şurada artık yok.
1: Yok.
2: Şey duruyor, sizin Macron.
1: Elini yine bak, görüyor musunuz, gözlüğü yok ama yine bir...
0: Orada aile içi problem yok demek.
2: Şimdi burada aslında anlatmak istediğim şu iki fotoğraf arasında. Türkiye ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Tayyip Bey ve Türkiye'nin dış politikası öyle ya da böyle çok badireler atlattı bu 20 senede.
1: Kuşkusuz.
2: Farkındasınız değil mi?
3: Tabii.
2: Bak şurada bahsettiğimiz dönemde daha Irak Harbi'ndeyiz. 1 Mart tezkeresi sürecinin bu çok dibi. İki, çuval meseleleri. Hatırlayın bunları. PKK'nın, Barzani'nin ve Talabani'nin el agresif olarak Türkiye'nin üstüne geldiği dönemler. Bugün

0: Burada hala tuşlu telefon kullanıyorduk. Tamam. Ve dünyanın bütün bu değişimi esnasında...
1: Ama doğru, gerçekten güzel bir çevir.
0: Ya öylesine getirmedik
2: onu
0: mi?
2: Onu düşündüğünü fark ettim ama.
1: Tuşlu telefon, bir de ben hesap yapıyordum. Hocam hesap yapıyordum parmaklarımla.
0: Dur, daha iyisini de söyle. Sen daha doğmamıştın. Ve en önemlisi...
1: Daha önemlisi.
0: Hala internete bağlanırken didi diye ses geliyordu.
2: Vallahi bizde aşağı yukarı hala geliyor.
3: Vallahi o dönemdeki internet hızıyla şu anki Türkiye'deki internet hızı aşağı yukarı aynı.
2: Evet,
0: ama en azından o güzel sesi. Şimdi bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Dünya bu 22 senede muazzam bir teknolojik gelişim içerisine girmiş. Elektrikli arabalar bir gün hayal mi falan derken dünya piyasasının %30'unu doldurmuş.
4: İha siha.
1: Kaya gazı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kalan yok. Var mı?
0: Putin. O da burada değil.
1: Tamam. Burada yok.
0: Ama önemli. Niye önemli? O günden kalan benim bildiğim kadarıyla bir tek Sayın Cumhurbaşkanı. Misafirler de dahil. Yani NATO üyesi olmayan misafir davet ediyorlar da onlar da dahil. Ama en önemli olan şu. Burada en çetrefilli bölge bizim olduğumuz yer.
1: Tabii.
0: Ve buradaki dış politikada 22 sene önce ne konuşuyorsak tamamen başka konular konuşuyoruz ama sapasağlam buradayız ha. Ve bir şekilde 22 sene önceki tabanca tüfek derdimizden çok daha iyi noktadayız. 22 sene önceki durumumuzdan farklı nokta dış politikadan bahsediyorum. Daha enteresan bir yere gelmişiz. Şimdi şunu herkesin anlaması lazım. Dış politikaya bakarken, uluslararası ilişkilere bakarken öyle günlük, magaziner, işte o onu yaptı, bu bunu dedi üzerinden bakarsanız sığ kalır, yavan kalır. Bu işi hep ben niye anlatırım 100 yıl öncesine, 5000 yıl öncesine gidip? Şu yüzden. Bu işin bir evveliyatı var. Bir de geleceği var. Bak burada bir biz sapasağlam duruyoruz. Çünkü çok önemli bir sebep var. Ha, arada bir şey daha söyleyeyim. Rusya tehdit görülmüş. Biz Rusya ile gerginleşmişiz. Fakat Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanmış. Biz tam uygulamamışız. Evet. Kimse bize bir şey dememiş.
1: Evet.
0: Tamam. Bütün bunların neticesine gelmek istediğim
3: nokta şu. Hocam bize de yaptırımlar uyguladılar biliyorsunuz.
0: Şey, Katsa'dan bahsediyorsun.
3: Hayır, 2019'dan beri ha.
0: Yani Katsa'dan bahsediyorsun.
3: Katsa değil.
0: Hangisi?
3: Bu şey
4: ekonomik
3: var ya,
4: yaptırımlar falan da var.
3: Yani bizim 2019 yılındaki Suriye'deki harekatımız bahane edilmek suretiyle
0: Rusya'dan bahsediyor.
2: Rusya, yok, Kanada bize bile yaptırım
3: bize de yaptırımlar yaptılar diyor.
0: Bu şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Rusya'ya herkes tavır alacak deniyor. İran'la kimse ticaret yapmayacak deniyor. Öyle böyle Türkiye yapıyor. Evet. Ama o ülkelere uygulanan birçok şey sana yapılamıyor. Şimdi Türkiye çok şahsına münasır bir ülke. Bunu herkesin bir şekilde farkına artık varması
1: buradan
0: lazım.
1: Buradan buraya arabulucu rolünü üstlenen ülke oldu işte.
0: Arabuluculuğu falan bunları geçin. Başka daha büyük bir şey var burada. Sen Avrupalı değilsin. Sen Asyalı da değilsin. Sen Orta Doğulu da değilsin. Sen Türkiye'sin. Bak bu çok şahsına münasır bir durum var ortada. Millet bayılıyor ben şuralıyım burasıyla biriz falan olmuyor. Bak Orta Asya'da da tam tutmuyor. Orta Doğu'yla da tutmuyor. İslam ülkeleriyle de tam olmuyor. Araplarla da olmuyor. Avrupa'yla da olmuyor. Şahsına münasır bin yıllık Anadolu'da oluşmuş bir yapım var. Ve bu çok özel bir şey. Çok büyük bir güç bu. Çok şahsına münasır büyük bir kuvvet. Bu nükleer silahtan büyük. Bu dünyanın en büyük para basma makinalarından büyük. Bu çok muazzam bir şey. Anadolu'nun bin yıllık sahibisin. Bak çok büyük bir şey bu. Ve burada, buradan geçen en güçsüz olduğumuz dönemde bile... İstilaya uğradığımız dönemde bile devletlerimizin tarumar edildi. Buradan Moğollar geçti, buradan Timur geçti, buradan Haçlılar geçti. Ya bin yıl diyorum ya. Bütün bunların olduğu dönemlerde bile tekrar sivrilip buranın ağası benim diyen bir ülke kurduk. Selçuklu gitti, Anadolu Selçuklu geldi. O gitti, Osmanlı geldi. Arada bile beyliklerle tuttuk vaziyeti. O gitti, Türkiye Cumhuriyeti geldi. Ya şunu anlatmak istiyorum. Bütün bölgedeki fikirler, ta o tarihte konuşulanlar, orada Türkiye'ye yapılan baskılar, bölgeyle ilgili hikayeler bir şekilde devirle birlikte değişti ama baki kalan hem de her zaman daha güçlenerek Türkiye kaldı. Şimdi buradaki esas nokta şu, Türkiye'yi hiçbir zaman dönemlik veya bir politikadan ibaret bir ülke olarak görmemek lazım. Burası çok kadim bir millet, kadim bir ülke. Şu fotoğraf 22 yıldan daha fazlasıdır. Orada konuşulan konular, girdiğiniz zaman NATO'nun 2004 yılı summiti diye yazın çıkar. 2025 hatta bu yılki hedefler diye yazın çıkar NATO'nun resmi sayfasında. Evet. Ve buna baktığınız zaman

0: Türkiye'nin gerçekten ne olduğunu, Türkiye'nin nasıl büyük bir ülke olduğunu ve bu büyüklüğün de yüzlerce yılın bir mirası olduğunu herkes daha net anlar. Evet. Bunu özellikle söylemek istedim.
1: İyi ki söylediniz. Çok önemli. Hem Türkiye hem de aslında burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin de nasıl ön plana çıktığının görüntüler özeti. Yani bir şey söylemeye gerek yok.
2: Bu görüntüler üzerine. Nereden geldi? Dediniz ya oradaki liderlerin hepsi seneye olmayacak. Evet. Ama Türkiye'deki evet. istikrarlı yapı varlığını korumaya devam
1: Aynen
2: edecek.
1: Aynen öyle. Şimdi birkaç açıklamayı üst üste verelim. Bunlardan biri Putin'in açıklaması olsun. Sonra Polonya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması olsun. Önce bu ikisini bir arka arkaya bir dinleyelim.
3: Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçelerini artırıyor. Aynı zamanda bu tür harcamaları ve devletlerinin radikal şekilde militarize edilmesini aklı çıkarmak için NATO ve Avrupa Birliği liderleri her zamanki gibi sözde Rus askeri tehdidi hakkındaki yalan beyanlarını kullanıyor.
4: As long as Ukraine is successfully resisting, Russia doesn't have the forces to attack NATO or to attack successfully. But Putin said something a couple of days ago saying, oh, Russia will respond if she is herself attacked from other countries. We, of course, have no such plans. So I wouldn't exclude the Russians doing some kind of false flag operation against Russian territory in order to have a pretext for hitting one of the NATO countries. We need to communicate to Putin that we know what he's up to and that we will not be taken in and that this would be completely unacceptable and we would defend every inch of NATO territory.
1: Şimdi bir yandan da böyle bir parantez açılması gerekiyor. Çünkü bu açıklamalar arka arkaya geldi. Putin'in söylediği Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçelerini arttırıyor derken Polonya Dışişleri Bakanı da diyor ki NATO ülkelerinden birine saldırmak için Ruslar bir bahane yaratma amacıyla Rus topraklarına karşı bir tür sahte bayrak operasyonu yapabilir. Putin geride bıraktığımız günlerde bu açıklamayı yaptı.
0: Rusya zaten diyor, saldırıyor şu anda.
1: Biz de diyor ona diyor ne yaptığını bildiğimizi ve kandırılmayacağımızı evet. söylememiz lazım. Şimdi genelde Rusya'nın burada özellikle NATO üzerinden konuştuğumuz için tehdit olmadığını söylüyorlar. Katılıyor musunuz bu iki açıklamaya, ne diyorsunuz?
5: Ya ben tabii şöyle söyleyeyim, yani Rusya'nın, ben NATO'nun, NATO ekseninin, özellikle ABD'nin sürekli Rusya'ya karşı bir bahane uydurduğunu düşünenlerdenim. Yani sonuçta Rusya ya 2007 Münih Konferansı'nda da daha önce de Rusya hani NATO'nun parçası bile olalım demeye kalktı.
2: 19+1.
5: Evet, Kissinger'in kitaplarına bakıyorsun okuduğunda işte Rusya İşte ekonomik olarak, siyasi olarak, sosyal olarak çok uyumlu değil bu sistemin içine girmeye falan gibi gerekçeler söylüyor. Halbuki ben o düşman arama mantığı üzerinden ABD sürekli bölgeyi, dünyayı o düşman tanımı üzerinden, yani Rusya zayıflamaya başladığında İslam'ı düşman yaptılar 90'larda. Dönüyorsun şimdi Çin üzerinde ve demin anlatmaya çalıştığım şey biraz da oydu. Amerika 2000'lerin başından itibaren bu ön Asya bloku dediğimiz bir blok oluşturmaya çalışıyor. Bakın Irak operasyonu, Afganistan operasyonu, Suriye operasyonu, hepsi bunların birer parçası. Bugün geldiğimiz nokta da bu. Şimdi NATO'nun böyle saldırgan, düşman yaratmak üzerinden kendini tanımlama şeyinden, prosesinden çıkması için mesela Türkiye'nin orada adil bir NATO yaklaşımı bunu çağrıştırıyor. Yani adil bir NATO ne demektir? Ya daha bütün bir savaş olunca dünyanın herhangi birinde müdahale etmesini sağlamaktır. Var mı bu NATO'da? Yok.
2: Yok.
5: Belki bir Sırp meselesi, Bosna meselesinde o da
2: gecikmeli de olsa
5: yaptı bunu. İyi de yaptı yani. O da, ona da kimse bir şey demiyor. Ama onun dışında böyle bir misyon üstlenmiş değil. Ben gördüğüm kadarıyla son 30-40 yıldır ya daha doğrusu Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra Amerika bugün hem Avrupa'yı tokatlayarak NATO'ya mahkum etmeye çalışıyor. Bu askeri konsepte yapmaya çalışıyor. Hem burada bir ön Asya bloku oluşturmaya çalışıyor. Niye? Çin'e karşı. Rusya'yı da bir biçimde, Rusya'yı da belki de İngiltere'nin, Avrupa'nın isteği doğrultusunda düşmanlaştırıyor. Yoksa mesela Trump Amerika'sına bakarsan Rusya'yı da buraya katmaya çalışıyordu. Yani Rusya'yla da bir ittifak yapmaya çalışıyordu. O yüzden ben hani Batı'nın özellikle şu anda Ukrayna

0: savaş üzerinden baktığınız zaman İngiltere'nin bu işi kışkırttığını görüyoruz. Yani İngiltere Rusya üzerinden Ukrayna meselesini derinleştirdi. Yoksa 2021 mi 22'de barış bitiyordu, yani Türkiye'nin aracılığıyla iş bitiyordu. Bitirmediler. Yani bir biçimde NATO, bu Amerika şu gerçeği görüyor. Ya dünyada bir alt üst oluş yapıyor. Diyoruz ya, bütün küresel sistem yoğun bakımda. Ne demek bu? Niye Amerika şimdi NATO'nun askeri harcamalarını zorunlu kılıyor? Şundan. Amerika artık kaldıramıyor, yükü taşıyamıyor. Ve geçen de söyledim, İsrail yükünü de taşıyamıyor. Bu taş yükü paylaşmak istiyor. Avrupa'nın da işin içine katarak paylaşmak istiyor. Avrupa'nın askeri harcamalarını arttırmaya çalışıyor. Çünkü artık dünyanın 700-750 yerinde üssü olan bir Amerika var ve karşısında ekonomide ciddi şekilde güçlenip gelen bir Çin var. Bunu durdurmaya, bu hattı oluşturmaya çalışıyor. Ya Avrasya'ya bakıyorsun, Avrasya'da Ermenistan ne orta kuşak üzerinden Amerika orada kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Niye? Çünkü Çin'e karşı. Bütün bu konseptin içerisinde Türkiye ne yapabilir? Asıl mesele burada. Türkiye otonom davranışı, yani bugün durduk yerde Türkiye bu noktaya gelmedi. Yani bir, hakikaten şimdi hocam anlattı, Türkiye'nin yani son 50-60 yıllık tarihine baktığın zaman, NATO tarihine, tamam, bütün siyasi aktörlerimizde bir Türkiye'nin kodlarına uygun bir davranış vardı. Doğru. Demirel'in 70-75'te üsleri kapatmasına kadar giden süreci hatırlayalım. Yani Türkiye'nin her zaman bir böyle bir otonom tavrı vardı. Ama bu otonom tavır 2004'ten sonra özellikle de Başkan Erdoğan'la birlikte yeni siyaset üreterek çok daha farklı bir noktaya getirdi. Yani Türkiye bugün eğer Rusya ile ilişki kurabiliyorsa, eğer bölgede İslam coğrafyası ile ilişki kurabiliyorsa, Türk coğrafyası ile ilişki kurabiliyorsa, bu yeni siyaset üretmekle ilgili. Afrika'ya kadar giden bir Türkiye var. NATO bunu görüyor, Amerika bunu görüyor. Amerika bunu gördüğü için bu bölgede benim adını koyduğum, yani o ön Asya blokunda etkili olmasını istiyor Türkiye'nin. Türkiye de bunun karşılığında ne isteyecek? İşte orada şunu göreceğiz. Yani bölgede etkin bir ülke. NATO'nun siyasetinde etkili olmaya çalışan bir Türkiye.
1: Şimdi son dakika bilgileri geliyor. Zaten bu konuya geçecektik. Bilgilerin gelmesiyle birlikte bir derleme yapayım. İran'la biliyorsunuz Amerika arasında varılan bir mutabakat, atılan imzalar vardı. Sonrasında beraberinde gelen krizi konuşuyorduk. Önce şunu söyleyeyim. Bir Doha toplantısı, bir kriz bilmece görüşülecek, görüşülmeyecek. Trump dedi ki İran istiyor. İran dedi ki biz böyle bir şey istemiyoruz. Heyet gitti. Orada heyetler arası bir görüşme olmayacak dedi. İran kabul etmedi. Biz görüşmeyeceğiz Amerika ile. Böyle bir şey yok dedi. Katar dışişlerinden açıklamalar geldi. Biz görüşeceğiz diye. Şimdi sıcak olan şu. İran'ın üst düzey müzakerecisi Kalibaf diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan geçiş mutabakat zaptına göre sadece 60 gün süreyle ücretsiz. Yani biz böyle bir anlaşma imzaladık. İran Parlamentosu Başkanı Kalibaf diyor ki Hürmüz Boğazı'nın refahını günden güne arttırmalıyız. Amerika ve İsrail'e kısıtlamalar getirilmeli. Ancak trafik artmalı. İran Parlamentosu Başkanı, ben de hep böyle arka arka yazdığı için tekrar tekrar okuyorum. Kalibaf yine devam ediyor açıklamalarına. Petrol yaptırımları kaldırıldı ve biz petrolü %20 daha pahalıya satıyoruz. Ne demek bu?
2: Yani daha fazla para kazanmaya başladık. Sağ olsun bu anlaşma diyor aslında.
1: Ama diyor 60 gün boyunca diyor ücretsiz olacak. Biz bu anlaşmayı Trump artık ücretsiz demedi mi?
2: Olamaz. Yani İran elini yükseltmeye gayret ediyor. Burasından kimse ücret alamaz.
1: Ama mesela Pezeşkian da açıklama yaptı. Bir yerler daha vuruldu. Okul vesaire, insanların hayatını kaybettiği saldırılar düzenlendi. Dedi ki anlaşma karşılıklı bir iştir.
2: Doğru.
1: Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya sadık kalırsa biz de taahhütlerine uyacağız. Karşılıklı olarak mantıksız atıp tutmalara ve temelsiz tehditlere karşı.
2: Biz de kime söylediği, şeyler istiyoruz diyor.
1: Bu kime söylediği herhalde açık ortada. Karar alma süreçlerinde akla ve insani onura dayanmakla eylem anında kararlı ve pervasız bir savunma yapmaktır. Açıklaması çok kabul edilebilir.
3: İran yanlış
1: herhalde,
3: yola girdi yalnız.
1: Mi?
3: İran yanlış yola girdi.
1: Neden?
3: Çünkü bakın şöyle. Hürmüz Boğazı'na baktığımızda zaten 21 mil genişliğinde bir yerden bahsediyoruz. 34 kilometre. O da her iki ülkenin, yani Umman'la İran'ın kara sularının ortaya attığını düşünürsek, bakın burada sarıyla gösterilen var. Hı. Bu savaştan önce bunu konuşmuyorduk. Şu anda Umman'ın kontrolünde, kara sularında olan bir hat.

0: açıldı. Buna İran'ın tepkisi ne olabilir? Gidip Umman'a mı saldıracak? Bu yol açılırken ABD de bunun arkasında, İran'ın yapabileceği olabildiğince kendi topraklarına yakın o yeşil hattı hayata geçirmeye çalışıyor. Ve savaştan önceki, 28 Şubat'tan önceki ortadaki mavi hat aslında bu mutabakat zaptında gündemde olan şeydi. Şimdi İran boğazı kapatırım, benim kontrolüm olacak, para isterim, bir sistem falan kuracağım derken bunların olamayacağını uluslararası toplum ona gösteriyor. Dolayısıyla yani İran'ın alternatifi şu anda net bir şekilde ortaya çıktı. Eğer bu alternatife, yani Umman'a İran saldırmak durumunda kalırsa, o zaman başka bir boyuta savaş taşınır.
1: Diyor ki Hürmüz Boğazı'nı kendi aleyhimize bir silaha dönüştürmemeliyiz.
2: Cansın, hiç yapmadığım bir şey yapıp bir şey göstereyim mi?
1: Ne demek, buyurun.
2: Şimdi komutanımın belirttiği mavi, sarı ve yeşil arasındaki uluslararası hukuktaki fark şu. 1982-58 tüm BM deniz hukuku sözleşmelerine göre sarı hat Umman karasularından geçiyor.
1: Tamam.
2: Yeşil hat İran karasularından geçiyor.
1: Evet.
2: Fakat anlaşmaya varılan ve yıllardır aslında var olan mavi hat açık denizden geçiyor. Fark şu. Açık denizde, yani mavi hatta olması gereken de, denizlerde bütün gemilerin seyri sefer serbestisi vardır. Hiç kimseye sormazlar ve geçerler. Kimse durduramaz. Kimse durduramaz.
1: Nereden gelirse gelsin.
2: Hangi devletten gelirse gelsin. Ama sarı Umman'dan geçen, bu ara konuşulan ve İran'ın istediği yeşil hatta ise zararsız geçiş hükümleri işler. Yani her kafasına göre esen geçemez. Zararsız geçişte diyor ki manevra yapamazsın, duramazsın, propaganda yapamazsın, balık avlayamazsın ve en önemlisi benim gösterdiğim güzergahtan geçersin.
0: Yani o Türkiye'deki boğazlar rejiminin bir benzeri gibi.
2: Bir benzeri. Evet. O da ne anlama geliyor Cansan'ın? İran istediği gibi yeşil hattan geçilirse İran her devletin gemisine bir kılavuz gemi verecek. Kılavuzluk ücreti uygulayacak. Kılavuzluk ücretini de vermek zorunda kalacaksın. Yoksa zararsız geçişe aykırı davranıyorsun. Bu İran'ın söylediğin uluslararası hukukta yeri var. Ancak ya burada mavi hat varken niye İran'ın karasularından geçsin devletler? Böyle bir zorlama, Amerika'nın zorlaması.
1: Onun üzerine biz böyle daha çok kazanıyoruz da bir demek de niye dersiniz yani bunu? Şimdi şu durumda bunu demenin bir alemi var mı? Ben...
2: Asla yok. Amerika'nın dayatması da normal değil. Umman karasularından geç diye. İran'ın dayatması da. Mavide bir hat var, açık deniz var. Tabii ki oradan geçecekler. 60 günün sonuna kadar da İran pazarlık masasında elini kuvvetlendirmek amacıyla söylüyor. Olmayacak, onlar da biliyor.
0: Petrolün varili ne kadar?
1: Ekber hazır mı?
0: Şu an petrolün varili
3: 70 falan.
0: Niye soruyorum onu biliyor musun?
2: $70.
1: Evet,
0: şimdi bakın Amerika'da çıkan petrolün piyasaya diğerleriyle rekabet edecek şekilde sürülebilmesi için petrolün varilinin $75 ila $80 bandında olmasına ihtiyaç var deniliyor da ki bu savaş bunu sağladı.
3: Sağladı.
0: Yani bu savaşın arkasında sadece İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması yok. Petrol fiyatlarının bir noktaya kadar yükselmesi gerekiyordu. Ben yıllar önce bir makalede okumuştum. Bir büyük petrol şirketinin başındaki CEO diyordu ki ya petrol $3 iken de biz para kazanıyorduk. $120 olunca da kazanıyoruz. Yani bu petrolün acayip bir kimyası var ama Amerikan sisteminin artık o 1945'li yılları konuştuk ya, o dönemdeki %2,5'luk payı dünyadaki petrol üretiminde ve doğal gazda diyelim çok yukarı noktalara taşındı. Artık petrol ihraç eden, LNG sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç eden bir ülke haline geldiği için.
2: Bir de Venezuela'ya katın.
0: Venezuela'ya da katalım. O diyor ya bütün Körfez ülkelerini de dolaylı olarak katın. ABD burada fiyatları belirleyici bir ülke. Ama Hürmüz Boğazı'nı kapatmak veya biraz daha böyle petrol fiyatlarını yukarı çekmek ABD'nin işine geliyordu. Rusya'nın da işine geliyor.
1: Bir ama, müsaade isteyeceğim. Çok özür dilerim. Bir bölgeye gidelim. Bu açıklamalar sıcağı sıcağına gelmeye devam ediyor komutanım. Bir yeni bilgi var mı? Alalım. Hı. Üzerine konuşalım yine stüdyoda. Ekber İran'da, İrfan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde hazır. Her ikisine de hoş geldiniz diyeyim. Sıcak bölge, Ekber'in bulunduğu bölge şu an. Ekber, açıklamalar gelmeye devam ediyor herhalde. Ne oluyor?
4: Teşekkür ederim Cansın Helvacı. Evet, bugün esasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'da bir görüşmesi öngörülmüştü. ABD'den gelen açıklama

0: olan bu yöndeydi. Ancak ilk baştan itibaren İran bunu kabul etmemişti ve sonunda da İran'ın dediği oldu. Yani bir görüşme söz konusu olmayacaktı. Gerçi iki üst düzey Amerikalı yetkili an itibariyle Doha'da bulunmaktadır. Tabii alt yazımızda da geçiyor. İran Meclis Başkanı ve aynı zamanda İran Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelere başkanlık eden Muhammed Bakır Kalibaf'ın İran Devlet Televizyonu az önce bir konuşması söz konusu oldu. Esasında canlı bir konuşma değildi. Ancak ilginç olaylar yaşandı. Canlı olmamasına rağmen konuşmasının bir bölümü kesilmiş oldu. Bu başlı başına dikkat çeken bir olaydı. Kalibaf nelere değindi? İşte Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yapmıyoruz an itibariyle. Ve buna da gerekçe olarak öncelikle daha önce varılan o 14 maddelik mutabakat zaptının özellikle ilk 5 maddesinin Amerikan tarafından hayata geçmesini görmek istediklerini ifade etti. İran'ın mesela petrol meselelerine değindi. An itibariyle
1: Ekber,
0: İran'ın petrolünü...
1: Anlamadım. Bir açıklamaları detaylı söyle. Onlar önemli ama Kalibaf nereye bir röportaj mı veriyordu? Bu röportaj esnasında bu röportaj kesildi mi? Öyle bir durum mu oldu?
2: Kesilme ne demek?
1: Nasıl yani ne yaptılar? Yayın mı vardı? Kestiler? Ne oldu? Ne yaşandı? Yani o mu? Biraz açar mısın onu?
0: İran Devlet Televizyonu'na bu konuşması. Ben esasında onun canlı olduğunu zannetmiştim. Ancak daha sonra İran medyasını taradığında bunun bir canlı röportaj olmadığı, daha önce kayıt altına alınan bir röportaj. Evet, bir bank kaydı olduğu, ancak buna rağmen yine bir süre sonra o kesildi. Bir süreliğine yayın kesildi. İşte sözlerine yer verilmedi. Aslında benzeri bir süreci biz geçtiğimiz günlerde de görmüştük. Bir milletvekili işte bu uzlaşmayla ilgili ifadeler kullanmıştı. Tam o canlı yayının o canlıydı. Mahmut Nebevyan isimli bir milletvekili, aynı zamanda müzakere heyetinde, Pakistan'a giden müzakere heyetinde bulunan milletvekili bazı ifadeler kullanmıştı. İşte liderler, müzakereciler arasında gelgitleri, işte mektuplaşmaları ve onun da yani devlet televizyonu tarafından kesildi. Şöyle söyleyeyim, devlet televizyonunun öncelikle ben tavrını, tutumunu söyleyeyim. Devlet televizyonu İran'da muhafazakarların elinde, sertlik yanlarla tabir edebileceğimiz radikal muhafazakarların elinde olan bir kurum. Hatta Mesut Pezeşkian da son konuşmasında devlet televizyonunun tavrını eleştirdi. Diyor, öyle bir yayınlar yapıyorlar ki vatandaşın beklentisini gerçek olmayacak şekilde yükselterek işte hükümeti, bizleri zor durumda bırakıyorlar. Bu yönde işte devlet televizyonuna da bir sistemi söz konusuydu. Dediğim üzere Galibaf'ın işte konuşması da işte devlet televizyonu tarafından kesilmiş oldu. Nelere değindi işte Galibaf? Dediğim üzere Amerika Birleşik Devletleri'yle an itibariyle müzakereler yapmadıklarını ve buna da gerekçe olarak şimdilik öncelikle daha önce vardıkları o mutabakatta özellikle 5 maddenin hayata geçmesini görmek istediklerini ifade etti. Özellikle İran'ın üzerinde durduğu mesele Lübnan meselesidir. Onun tam olarak kesinleşmesini istiyor. İran Lübnan konusunda neler istiyor? Bir, İsrail güçlerinin oradan çekilmesi ve tamamıyla hem orada ateşkesin olması hem İsrail güçlerinin oradan çıkması. İran'ın dondurulmuş mal varlıklarıyla ilgili de konuştu. İşte 12 milyar doların serbest bırakılacağını ifade etti. İran istediği şekliyle bu parayı değerlendirebilir. Halbuki Donald Trump birkaç gün önce ancak gelip bizden ürün alacaklar demişti. Mesut Pezeşkian'ın da esasında dün bir konuşması söz konusu oldu. Bunun iki parça halinde 6 milyar artı 6 milyar dolar şeklinde bunun serbest bırakılacağını ifade etti. Bu parada, yani bu 12 milyar dolarda Katar'daki bankalarda an itibariyle duruyor ve yarın da İran'dan bir heyet oraya giderek İran Dışişleri Bakan Yardımcısı oraya gidecek ve Katarlı yetkililerle bu kapsamda görüşmeleri söz konusu olacaktır. İran'ın 24 milyar dolarlık mal varlığından bahsetti. Geçtiğimiz günlerde biz sürekli bir şekilde haber ekranlarında bunu tartışmıştık. İran'ın ne kadar paraları dondurulmuş diye. Bazı hocalarımız 100 milyar demişti. Bazılar daha fazla demişti. Ben de sürekli bir şekilde ifade ediyorum. İran'ın o kadar yurt dışında parası yok. İşte ilk kez yani rakam da açıklanmış oldu. Toplamda 24 milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor.
1: Şimdi bir dakika, ben biraz başa saracağım. Ekber, yine konuşmaya devam edeceğiz. İrfan'a da döneceğim ama Kalibaf açıklama yapıyor. Bir bant kayıt alınmış devlet televizyonunda, bu yayınlanırken kesiliyor. Kalibaf'ın neler söylediğine bakarsak, müzakere yok. Amerika ile savaşa hazırız. 10 maddede anlaştık. Burak Hoca'nın her ne kadar o maddeleri bilmiyoruz diye

0: üstünü altını çizmesi doğru olan o 10 maddenin 5'inin hayata geçtiğini görmek isteriz. Örnek olarak Lübnan kırmızı çizgilerimizden biri gibi başlıklar var. Bunlar söylendikten sonra dondurulmuş mal varlıkları, aldığım notlar doğrultusunda neden böyle bir kesinti olmuş olabilir?
1: Çok basit, çok basit. Kesilmeyen kısımda ne var? İran'ın tezleri, talepleri ve Amerika'nın İran'ın taleplerini karşılayamadığı noktalar.
0: Ve Amerika'ya tehdit.
1: Ve tehdit. Kesildiği düşünülen kısımda ne olacak? Bunun tersi. Şu konularda müzakere anlaştık. Bu konularda mutabakata vardık ve bence nükleer meselede ortak zemin bulundu. Hop tık tık. Anlaştık kısmı kesilmiş olabilir diye düşünüyorum. Matematiksel olarak da makul geliyor. Yani şu andaki İran yönetimi anlaşmaya hazır değil. Anlaşılamayan konuları öne çıkarmakta fayda görüyor. İran'ın
0: şey
1: yönetimi anlayışı.
0: Ben yine benim oturmadı. Yani böyle bir şey keseceksiniz, kesildi belli olacak şekilde bant kaydı televizyona verir misiniz? Ne bileyim ben mi mesleki olarak mı bakıyorum acaba? Ben mi hatalı?
2: Aslında gerçeği Ekber biliyor yani şimdi o ne konuşmuş olabilir ki kesilsin yani değil mi? Orada soru işareti o. Orada
0: çünkü
2: tartışmalardan bu çıkabilir.
0: Pezeşkiyan'ın yani açıklaması vardı. Müzakereleri, kazanımları istemeyenler, bunlar bozulsun isteyenler
2: işte
0: var
2: radikal
0: diye.
2: Muhafazakarların talepleri bunu belirliyor.
1: Hiçbir şeyle anlaşamadılar yani. Konuşmadan bu çıkıyor. Hiçbir şeyle anlaşılamamış. Tabii ki böyle olmadığını biz biliyoruz.
3: Ekber Bey bir şey sorabilir miyim?
0: Ne demek bu?
4: Yandan herhalde bilmem arkamda görüyorsunuz. Burada gerçi ben fazla büyütemedim yani bu ekranı. İşte bu görüyorsunuz İran Devlet Televizyonu'na yaptığı konuşma. Hı. İşte bir süre sonra işte burada dikkat ederseniz işte bu konuşmadır. Bir süre sonra kesiliyor. Ve yayın kesiliyor. Yani kayıt olmasına rağmen işte yayın, yani devlet televizyonuna verdiği yayın kesiliyor ki İran medyası da buna dikkat çekmiş. Mesela neden bu kesildi, neden işte meclis başkanlığının bu şekilde yayını kesiliyor evet diye işte İran medyasında da haberler yapılıyor an itibariyle. Yani Kalibaf'ın açıklamalarından ziyade an itibariyle İran medyası neden meclis başkanının devlet televizyonu tarafından yayını kesildi, daha ziyade bu mesele tartışılıyor İran'da.
0: Ekber yine tek kişilik
5: Ekber'e ben bir şey sormak istiyorum.
0: Gerçekten arkadan görüntüyü de açtı, onu da bize izletti. Yani evet tek kişilik ya, dev kadro Ekber her zaman böyle. İrfan hemen geleceğim, hocamın bir sorusu var Ekber'e, ondan sonra sana döneceğim. Buyurun hocam.
3: Açıklamayı ya Ekber Bey'le siz de hep birlikte çözümü bulalım diye söylüyorum. Konuşmayı yapan kim?
0: Kayıbap.
2: Meclis Başkanı.
3: Televizyon. Devlet televizyonu mu?
0: Evet.
3: Devlet televizyonunun kontrolü muhafazakarların elinde mi?
0: Evet.
3: Ve bu bant yayını mı?
0: Evet.
3: Bir bant yayını çekilip ya da gönderilip İran gibi bir devlette kontrol edilmeden birden verilir mi?
0: Hayır.
3: Evet. Şu ana kadar mutabız değil mi? Elinde gücü olan, bunu kontrol etmiş olan bunu çat diye kesmesinin bir anlamı veya böyle bir beceriksizlik olmaz. Demek ki burada tek bir ihtimal çıkar. Görüşmeler esnasında kendisinin daha önce bantta yaptıklarından daha farklı bir seyir ilerliyordur.
0: Şu an.
3: O an. Ve o söyleyecekleri bant için veya öncesi için normal olmakla beraber o anki gelinen noktada biz bilemeyiz bunu. Farklı bir şey.
2: Ama orada bir şey söylüyor. Televizyon yönetimi yeni radikal, yeni nesil radikal muhafazakarların elinde.
3: Tamam. Ben de diyorum ki kimin elinde olursa olsun bu adamlar bu bantı ilk defa yayında görmüyor
2: bu
3: ki.
2: Bu adamlar görmeyebilir.
6: Ya, İran normal bir ülke değil ya. Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı'nın yerinde kesti bunlar. Kalibaf gibi bir adamı da kesiyorlar. İhtimal suikastı. Doğru
0: bir şey
6: değil
0: mi? Ekber bir şey gösteriyormuş. Savunulacak bir tarafı yok yani. Tam ekranda bakalım hatta seyircilerimiz de görsün. Efendim Ekber.
4: Evet, evet. Bunu burada daha rahat bir şekilde gözüküyor. Ben burada tekrardan size izleyicilerimize göstereyim. İşte burada konuşuyoruz devlet televizyonunda. Dikkat edin. İşte burada kesildi. Burada kesildi. Başka bir görüntüye geçti.
0: Bayağı yani siyaha düşüp yani ama evet, evet. Burak hocamın söylediğinden başka yani çok mantıksız. Elinizde bant kayıt.
2: Anladım da bak şimdi.
4: İşte kesildi. Şu fark var. Dikkat edin. Başka bir konuya geçildi.
0: Hemen yayın başka bir şeye geçiyor.
1: Evet, anlaştıkları konuları kestiler.
0: Hoşçakalın.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikteyiz. Ama bültenimize ne yazık ki bir şehit haberiyle başlıyoruz. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu efendim. Şehidin naaşı memleketi Aksaray'da ebediyete uğurlanacak.
1: Bir ay sonra baba olacaktı. Acı haberi yüreklere kor düşürdü.
2: Abdurrahman!
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında uzman çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Hilal ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 40 gün boyunca yaşam mücadelesi veren uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit uzman çavuş Hilal için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.
3: Şehit yürüyüşü! Marş!
1: Baba olmaya hazırlanan 7 yıllık uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in memleketi Aksaray'a götürülen naaşını 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Şehit uzman çavuş Hilal, Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Aksaray şehitliğinde toprağa verilecek.
3: Şehit yürüyüşü! Marş!
0: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu Marta Kos ve İçişleri ve Göçmen Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'ı kabul etti.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği heyetini kabul etti. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu Marta Kos ve İçişleri ve Göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner'le görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Üç komiserin eş zamanlı ziyareti Avrupa Birliği'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine verdiği artan önemin göstergesi olarak değerlendirilirken, ziyaretin İrlanda'nın 1 Temmuz'da devralacağı Avrupa Birliği dönem başkanlığı öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Ziyaret, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerindeki yapıcı atmosferin güçlenmesine katkı sağlaması açısından önemli.
0: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 6. celsesi bugün görülecek efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.
5: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
4: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 6. celsesi çarşamba günü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
5: Benim canıma tak etti.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazı

0: Bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddia edildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
0: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden ihraçları istenen eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Ayrıca İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
2: Efendim CHP milletvekili Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında mekik dokuyor. Öztunç, MYK öncesi Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yaptı. İşte o görüşmeye dair notlar.
3: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
5: Ne kadar sürecek?
4: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar
4: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
5: 4-5 ay sürer.
4: Tabii nereden bakarsa.
0: CHP'de partinin daha fazla zarar görmemesi için ortak bir yol ve ortak akıl oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda taraflar arasındaki diyalog da sürüyor. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında arabuluculuk yapan isimlerden biri olan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bir kez daha genel merkeze geldi.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
0: Geçtiğimiz gün Özgür Özel ve kurmaylarıyla bir araya gelen Ali Öztunç, bu kez de MYK toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptı. Özgür Özel'in mesajlarını Kılıçdaroğlu'na ileten Öztunç, Kılıçdaroğlu'nun Özel'e iletilmek üzere verdiği mesajı da alarak genel merkezden ayrıldı. Bu arada hakkındaki tedbir kararı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yeniden grup başkan vekilliğine döndü.
2: İçişleri Bakanlığı sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıp yaralaması ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gerekçesiyle 3 belediye başkanı hakkında harekete geçti. Bakanlık 2 belediye başkanına soruşturma izni verirken 1 belediye başkanı hakkında ise ön inceleme başlattı.
6: Yasa değişti artık 2024 yılında. Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, evet. Parklar değil, evet. Meydanlar değil, barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeler yapılacak.
0: Başıboş köpek saldırıları İçişleri Bakanlığı'na harekete geçirdi. İki belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi. Bir belediye başkanı içinse ön inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda vatandaşların can güvenliği başta olmak üzere tüm yerel yönetim ve denetim sistemleri baştan aşağı titizlikle incelenmeye başlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz'de 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı ve son 2 yılda 37 vatandaşın saldırıya uğradığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinin yetersiz olduğu ve toplama çalışmaları etkin yürütülmediği için Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Erzurum Narman'da ise sahipsiz köpeklerin 10 yaşındaki bir çocuğu yaraladığı ve belediyenin hayvanları uzun süre toplamayarak ihmalde bulunduğu saptandı. Bu gerekçeyle yükümlülüklerini yerine getirmeyen AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında da soruşturma başlatıldı.
7: Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan da alıyorlar. Onun için büyük şehirlerde

0: İş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
1: Ayrıca DEM Partili Şanlıurfa Hilvan Belediyesi'nin hayvanları koruma kanunu kapsamında bakım evi kurmadığı ve gerekli ödeneği ayırmadığı iddiaları da müfettişlerce mercek altına alındı. Süreç çerçevesinde bakım evi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapmadığı belirlenen Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin korunması için ihmali görülen tüm yerel yönetimler hakkında çalışmalar sürecek.
2: NATO zirvesi kapsamında başkentte yoğun güvenlik tedbirleri alındı. 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada olacak efendim. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle birlikte liderler ve heyetler saniye saniye korunacak.
1: Kritik NATO zirvesi için geri sayım sürerken Ankara'da hazırlıklar da güvenlik de had safhada. Başkentin birçok noktasında adeta son rötuşlar yapılırken emniyet, jandarma ve istihbarat çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
3: NATO tedbirleri kapsamında başkent Ankara'da 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli görev alacak. Bu kapsamda atlı birlikler de merkezi lokasyonlarda devriye faaliyetleri gerçekleştirecek.
1: Özel günlerde ve çeşitli programlarda görev alan atlı polisler hem zirvenin ruhuna hem de güvenliğe uygun bir şekilde başkent sokaklarında çalışmalarını sürdürüyor. NATO üyesi 32 devlet başkanını ağırlayacak Ankara'da zirve boyunca adeta kuş uçurtulmayacak. Bu kapsamda birçok yol güzergahı da trafiğe kapalı olacak.
3: NATO tedbirleri kapsamında başkent Ankara'da birçok yol güzergahı trafiğe kapalı olacak. Emniyet personeli birçok noktaya konuşularak tedbirler gerçekleştirecek, tedbirler alacak. Atlı birlikler de özellikle merkezi lokasyonların nabzını tutacak.
1: Tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan 100 kritik noktaya da ilave güvenlik kameraları yerleştirildi. Bu kameralar anlık olarak takip edilecek. Liderler ve heyetler hem havadan hem de karadan saniye saniye korunacak.
2: Efendim, İran görüşmüyoruz diyor. Amerika Birleşik Devletleri temaslar sürüyor diyor. Hürmüz Boğazı 6 milyar dolarlık fon ve yaptırımlar pazarlığın en kritik başlıkları olmayı sürdürüyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden son durumu aktardı.
4: ABD-İran hattında diplomatik sürecin en çelişkili günlerinden birisi yaşanıyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile hiçbir şekilde görüşmüyoruz diyerek Tahran'ın resmi pozisyonunu sert biçimde ortaya koydu. Ancak Washington'dan gelen açıklamalar bunun tam tersini söylüyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İran'ın bu tutumunu hem acayip hem de sinir bozucu diye nitelendirdi. J.D. Vance'e göre İran kamuoyuna devam eden müzakere yok mesajı veriyor. Fakat perde arkasında ABD ile İran arasında barış anlaşmasının için teknik görüşmeler sürüyor. J.D. Vance bunu Fars müzakere taktiği ve hitabet yöntemi olarak yorumladı. Bu açıklama doğadaki temasların doğrudan siyasi müzakere değil, Katar aracılığında yürüyen teknik ve dolaylı görüşmeler olduğunu gösteriyor. Yani İran masaya oturmadığını söylüyor. ABD ise teknik düzeyde temasların devam ettiğini vurguluyor. Krizin en kritik başlığı hala Hürmüz Boğazı. Wall Street Journal'e göre devrim muhafızları Katar arabulucu kanalı üzerinden çok sert bir mesaj verdi. Eğer Doha görüşmeleri İran'ın Hürmüz üzerindeki münhasır kontrolünü garanti etmezse ve ABD ile Batı ülkeler Umman'ın güney kıyısı üzerinden alternatif rota planından vazgeçmezse İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma yönünde adım atabilir. Bu sahadaki askeri gerilimin henüz tamamen bitmediğini gösteriyor. Çünkü İran açısından Hürmüz sadece bir deniz geçişi değil, ekonomik baskı, bölgesel güç ve pazarlık kozu anlamına geliyor. ABD açısındansa Hürmüz küresel enerji güvenliği ve serbest deniz ticaretinin kırmızı çizgisi. Bir diğer kritik başlıksa 6 milyar dolarlık dondurulmuş İran fonları. New York Post'tan Kathleen Dornbos'un aktardığına göre bir ABD yönetim yetkilisi, mutabakat zaptında yer alan bu 6 milyar dolarlık insani yardım fonunun hiçbir bölümünün henüz serbest bırakılmadığını doğruladı. Washington'ın mesajı net: Tahran anlaşmadaki şartları yerine getirmeden para serbest bırakılmayacak. Bu da İran'ın neden kamuoyuna görüşmüyoruz mesajını verdiğini açıklayabilir. Tahran içeride zayıf görünmek istemiyor. Dışarıdaysa dondurulmuş fonlara erişim, Hürmüz üzerindeki yetki ve yaptırımlar konusunda pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor. ABD ana akım medyasındaki yorumlarda 3 noktada öne çıkıyor.

0: Birincisi, Doğa süreci diplomatik olarak hala canlı ama çok kırılgan. Taraflar aynı süreci farklı anlatıyor. İkincisi, İran içinde ciddi bir güç ayrışması var. Cumhurbaşkanı Pezeşkian hükümeti ekonomik rahatlama ve fonlara erişim isterken devrim muhafızları Hürm üzerinden sert güç politikasını sürdürüyor. Üçüncüsü, Trump yönetimi askeri caydırıcılıkla diplomatik pazarlığı birlikte yürütüyor. CENTCOM saati yüksek alarm durumunu korurken Washington Doğa üzerinden krizi kontrol altında tutmaya çalışıyor. Sonuç olarak bugün gelinen noktada tablo şu. İran kamuoyuna ABD ile görüşmüyoruz diyor. ABD ise teknik görüşmeler sürüyor diyor. Hürmüz Boğazı yeniden kapanma tehdidi altında. 6 milyar dolarlık fonlar serbest bırakılmış değil. Bu nedenle Doha'daki süreç klasik bir barış görüşmesinden çok askeri tırmanma yönlemeye çalışılan kırılgan bir kriz yönetimi mekanizması olarak ilerliyor.
1: Lübnan ve İsrail ABD arabuluculuğunda masaya oturdu. Anlaşma sağlandı ancak denklemin dışında bırakılan Hizbullah mütabakatı reddetti. İşgalci Başbakan Netanyahu da Lübnan'dan çekilmeyeceği söylemlerini yineledi. Akıllara ise varılan anlaşma ne kadar uygulanabilir sorusu geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Lübnan yönetimi bir tarafta, Hizbullah diğer tarafta. Masada konuşulan barış ancak gerçeklikten uzak, sahada ise işgal var. Tel Aviv ve Beyrut, ABD arabuluculuğunda bir araya geldi. Taraflar 4 gün boyunca müzakere masasında kaldı. Sonunda bir anlaşma ortaya çıktı.
3: It's a good day. Bugün ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle Lübnan egemen hükümetiyle elbette İsrail hükümeti arasında kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan anlaşmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Anlaşma İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi kalıcı olarak azaltmaya odaklandı. Ateşkesi güçlendirmeyi ve Güney Lübnan'da yeni bir güvenlik düzeni oluşturmayı hedefledi. Bu kapsamda da İsrail'in bazı bölgelerden çekilmesine karar verildi. Bu adamlara Lübnan ordusunun konuşlanacağı açıklandı. Taraflar Hizbullah etkisinin azaltılması konusunda mutabık kaldı. ABD'de yapılan anlaşma Lübnan ve İsrail arasındaydı. Hedef dengeyi sağlamaktı. Ancak Hizbullah masada yoktu. Nitekim anlaşmanın hemen ardından örgütten açıklama geldi. Genel Sekreter Naim Kasım mutabakatı reddetti.
3: Washington'daki çerçeve anlaşması bir aşağılama, utanç ve egemenliğin teslimidir.
2: Hizbullah'ın silah kapasitesi yüksek. Bunu hem İsrail'de yıllardır süren gerilimde hem de İran Savaşı'nda bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda Lübnan'da yüksek oranda destekçisi var. Bu nedenle örgütü görmezden gelen bir anlaşma sorgulanmaya başladı. Bunun yanı sıra Beyrut ve Tel Aviv tam olarak ortak noktada buluşmuş değil. Fikir ayrılıklarını ABD medyası haberleştirdi. Axios'a göre taraflar önemli ilerleme kaydetti. Ancak ertesi gün müzakerelerde yeniden kriz yaşandı. İsrail bölgeden çekilmek istemedi. Anlaşmazlık çıktı. ABD heyeti görüş ayrılıklarını gideremedi. Ek süre talep edildi. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun devreye girmesiyle ortak nokta bulundu. Anlaşma sorgulanırken Netanyahu da işgal söylemlerinden vazgeçmedi. Harita karşısına geçti. Lübnan'da kalacağız demeye devam etti.
3: Bizi oradan çıkarmaya her türlü yöntem ve baskıyla çalıştılar. Tabii ki bu olmayacak.
2: İsrail ordusu da saldırılarını sürdürdü. Güney Lübnan peş peşe vuruldu. Yani bölgede gerilim hala yüksek. ABD dengeyi korumaya çalışsa da İsrail saldırganlığını sürdürüyor. Hizbullah da denkleme girince bölgede yakın zamanda barışın sağlanması mümkün görünmüyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye olmasa ada Gazze'ye döner ifadelerini kullandı. Türkiye'nin garantörlüğüne dikkat çekilen bu açıklamada Rum yönetimi İsrail ve Yunanistan yakınlaşmasının ne denli tehlikeli olduğunun önemli bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
4: Türkiye olmasa ada Gazze'ye döner dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki garantör ülke rolüne dikkat çekti.
5: Kuzey Kıbrıs konusunda eğer Türkiye'nin oradaki garantör rolü olmasaydı,

0: İsrail'in Gazze'de, Güney Lübnan'da, Güney Suriye'de yaptığına benzer şekilde Kuzey Kıbrıs'ta da benzer politikalarla buradaki Türk nüfusa karşı bir harekata girişebilmesi söz konusu olabilirdi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail, Yunanistan ve Rumlar arasındaki işbirliğine dikkat çekti. Türkiye olmasaydı Kıbrıs adasını Gazze'ye çevirirlerdi ifadesini kullandı.
0: 7 Ekim sonrası artık giderek artan bölgedeki yayılmacı politikaları, insansızlaştırıp bölgeleri insanlardan arındırıp bölgeleri işgal etme politikası, bunu Gazze'de yaptı, Güney Lübnan'da şu anda yapıyor, Güney Suriye'de bu yönde çabaları var. Bölge ülkeleri kendi içlerinde bir arada olmadıkları sürece, bir ittifak oluşturamadıkları sürece veya güçlü olamadıkları sürece İsrail'in bu tür saldırılarına maruz kalacaklarının artık farkında.
1: Bu kapsamda Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasındaki güven ve istikrarın temini olan Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Levant Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamanın önemini anlattı.
0: İsrail'i bölgede dizginleyen, İsrail'e sınır çeken tek faktör bölgede güç meselesi. Bu anlamda tabii Türkiye'nin bölgede hem diğer bölge ülkeleriyle geliştirmiş olduğu ittifaklar, yakınlaşmalar, özellikle Suriye nezdindeki korumacı politikaları ve tabii Kuzey Kıbrıs konusunda, Kıbrıs konusundaki garantör rolü, bu konularda İsrail'in politikaları önünde çok ciddi bir engel teşkil ediyor.
1: Orhan, İsrail'in yayılmacı politikalarının önündeki en büyük engelin Türkiye olduğunu dile getirdi.
0: Türkiye'nin bu bölgedeki rolü İsrail'in daha da yayılması önünde çok ciddi bir engel oluşturuyor. Biliyoruz ki İsrail son dönemde, özellikle yeni dönemde, yeni bir tehdit olarak, risk olarak Türkiye'yi, İran'ın yerine Türkiye'yi koyma gibi bir çabası söz konusu. Bunu bir risk olarak değerlendiriyor. Bu anlamda da bakıldığında eğer Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta bir Kıbrıs'ta garantör rolü olmasaydı, Kıbrıs'a verdiği stratejik önem kapsamında Kıbrıs'a dönük eylemleri de söz konusu olabilirdi.
1: Türkiye hem adadaki Türklerin güvenliği hem de Ankara'nın güvenliği için yaşananları yakinen takip ediyor.
0: Kuzey Kıbrıs meselesi, Kıbrıs meselesi Türkiye'nin kendi güvenliğiyle doğrudan alakalı bir meseledir. Yani Türkiye'nin oradaki askeri varlığı, Kıbrıs'taki garantör rolü, Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki çıkarları, Mavi Vatan'ın korunması, daha da önemlisi Türkiye'nin kendi ana karasının güvenliği açısından Kıbrıs'taki varlığı, etkisi son derece önemlidir.
1: Rum yönetimi, İsrail ve Yunanistan çeşitli ittifaklar denese de bu Türkiye'nin güvenlik hamlelerinin gölgesinde kalmaya devam ediyor.
0: Tabii Türkiye'nin buradaki varlığına karşı da biliyoruz ki İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi ülkeleri yanına alarak orada Türkiye'ye karşı bir ittifak kurma arayışı içerisinde. Esasında Türkiye'nin buradaki yaklaşımı Doğu Akdeniz'in bir işbirliği havzası olması yönünde. Ancak tabii Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail burada Türkiye'nin güçlenmesini bir risk, tehdit olarak algılayarak burada Türkiye karşıtı bir ittifak kuruyor. Bu doğal olarak Türkiye kanadında da bir oraya dönük güvenlik hamlelerini beraberinde getiriyor.
2: İsrail hükümeti yine Türkiye'ye karşıtı bir adım attı efendim. Sözde Ermeni olaylarına ilişkin kararı onayladı. Ancak Erivan yönetiminden beklediği karşılığı alamadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in attığı skandal adım soruldu. İsrail'in meseleyi silah olarak kullandığını söyleyen Paşinyan, yanıt verme ihtiyacı duymuyorum diyerek konuyu kapattı.
1: İsrail'in skandal 1915 adımına Ermenistan'dan yanıt geldi. Paşinyan, Tel Aviv'in meseleyi silah olarak kullandığını söyledi.
3: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
1: İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemeden on binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu yönetimi sözde 1915 olaylarını tanıdı.
4: Bugün aldığımız bu kararı kabul etmenin Yahudiler olarak ve şüphesiz Yahudi halkının devleti olarak bizim ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.
1: İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin yaptığı katliamları unuttu. Bu bizim ahlaki sorumluluğumuz dedi. Türkiye'ye karşı kararda Netanyahu'nun desteği olduğunu açıkça belirtti.
4: Desteğinden ötürü Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ve katkılarından dolayı hükümet bakanı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.

0: İsrail'in ırkçı hamlesi Erivan'da karşılık bulmadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in kararı soruldu. Paşinyan, bir yanıt verme gereği duymuyoruz dedi.
1: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
2: ABD ile İsrail arasında gerilim sürerken İsrail'de casusluk krizi patlak verdi. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen bir ABD vatandaşının gözaltına alınması ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
3: ABD ile İsrail arasında gerilim tırmanırken casusluk skandalı ortalığı karıştırdı. İsrail'de tarihte bir ilk yaşandı. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen ABD vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İsrail istihbarat güçleri alarma geçti. Shin Bet ve polisin ortak operasyonuyla casusluk şüphelisine baskın düzenlendi. 20'li yaşlardaki bir ABD vatandaşı İran istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin para karşılığında İsrail'in hassas ve stratejik noktalarının görüntülerini toplayıp İran bağlantılı kişilere aktardığı öne sürüldü. Soruşturmanın uluslararası güvenlik ortaklarından gelen kritik istihbarat üzerine başlatıldığı açıklandı. Şüphelinin 9 Haziran'da yakalandığı dosya üzerindeki yayın yasağının kaldırılmasının ardından operasyonun kamuoyuna duyurulduğu bildirildi. İsrail basını bu olayın İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ilk ABD vatandaşı vakası olarak kayda geçtiğini yazdı. Soruşturmanın tüm bağlantılarıyla derinleştirildiği, savcılığınsa önümüzdeki günlerde resmi iddianameyi mahkemeye sunmasının beklendiği aktarıldı.
2: Efendim, Avrupa aşırı sıcaklar nedeniyle haftalardır kavruluyor. Şu Almanya'da da termometreler 42 dereceyi geçerek adeta rekor kırdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle süpermarketlerde klima ve vantilatör satışları tavan yaptı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz kavurucu sıcakların merkezinden son durumu aktardı.

0: Almanya son yılların en sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sıcaklığın 42 dereceleri bulması nedeniyle vatandaşlar klima alabilmek için yapı marketlere hücum etti.
1: Avrupa'daki aşırı sıcaklar her geçen gün rekora koşuyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da kavurucu sıcağın merkezindeki Almanya'da market market gezdi. Ancak talep patlaması yüzünden ne klima ne de vantilatör bulabildi.
0: Bugün gezdiğim 3. yapı marketi ve maalesef burada da bir tane klima bile bulmak mümkün değil.
1: Elde kalanlarsa sadece portatif cihazlar.
2: Evet, yapı marketlerin birinde sadece kamp arabaları için üretilen küçük bir adet klima bulabildik. Bu da sadece 10-15 metrekare büyüklüğündeki araçların içini soğutmak üzere tasarlanmış, evlerde kullanımı uygun değil.
0: Bir tanesinde portatif klima bulabildik. Ancak bunlar da 5000 BTU, yani sadece 8-10 metrekarelik küçük odaları anca soğutabiliyor. Bu nedenle de çok fazla tercih edilmiyor.
1: Sadece klima ve vantilatör değil, dondurma ve buz torbaları için de aşırı talep var.
2: Evet, Almanya'da görmüş olduğunuz gibi burası dondurma reyonları ve büyük oranda boşalmış. Sıcak havalarla mücadele edebilmek için vatandaşların en çok tükettiği ürünlerin başında dondurma geliyor. O nedenle de dondurma reyonları artık birçok

0: İkimiz de kanter içindeyiz. Klimalar da fayda etmiyor artık. Almanya da buna alışkın değil, biz de alışkın değiliz. Hakkımızda hayırlısı.
1: Peki Almanlar kavurucu sıcaklar hakkında ne düşünüyor?
2: Ya, aber nacht.
3: Annem 92 yaşında. Bu sıcaklar özellikle yaşlılar için çok zor. Aynı şekilde çocuklar ve küçük çocuklar için de öyle. Çünkü anaokullarında klima yok. Bence bu Almanya'da siyasetçilerin mutlaka ele alması gereken önemli bir konu.
1: Klima kullanmayı tercih etmeyen Almanlar aşırı sıcaklarla nasıl mücadele ediyor?
3: Tüm pencereleri kapatıyoruz. Hava serin olduğunda havalandırıyoruz. Evet, bu kadar. İnsan biraz dayanıklı olmak zorunda.
4: Çifte deprem felaketiyle sarsılan Venezuela yaralarını sarmaya çalışıyor efendim. Ülkede can kaybı 1943'e yükselirken 45 bin kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Tüm zorluklara rağmen umut veren gelişmeler de var. Son olarak 18 günlük bir bebek 32 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

0: binlerce kişi evsiz kaldı. Yüzlerce ailenin evine ateş düştü. Mahalleler, sokaklar adeta dümdüz oldu. Çifte depremin vurduğu Venezuela'da saatler geçtikçe insani kriz de derinleşiyor. Geçtiğimiz hafta 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Venezuela'da felaketin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Birçok ülkeden gelen 40'tan fazla arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere ulaşabilmek için seferber oldu.
1: Hayatta kalanları kurtarma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum aileleri ve Venezuela'nın kurtarma ekiplerinin ve uluslararası tugayların yorulmak bilmeyen çalışmalarına tanık olan halkımız için bize duygu ve umut veriyor.
0: 18 günlük bir bebeğin depremden 32 saat sonra kurtarıldığı anlarda ortaya çıktı. Bebeğin sağ olarak çıkarılış anı hem ekiplere hem de bölge halkına büyük moral verdi. Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle hali hazırda zayıf olan sağlık sistemi de depremin ardından daha büyük bir baskı altına girdi. Öyle ki felaketin ardından hastaneler kapasite sınırlarını zorluyor. Caracas'ta 8 hastane hizmet dışı kaldı. Kalanlarda da temel hijyen malzemeleri tükenmeye yüz tutmuş durumda. Birçok kişinin öldüğü felakette yaralı sayısı daha şimdiden 5000'i aştı. Enkaz altında ise hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.
2: Her şey o kadar hızlı oldu ki o an hiçbirini idrak edemedim. Sadece her şeyin yolunda olmasını ve oradan kurtulmayı istedim. Annemi görmek istedim ama maalesef onu kurtaramadık ve her şeyimizi kaybettik.
0: Depremle birlikte eğitim sistemi de büyük darbe aldı. Sadece Caracas'ta 432 okul hasar gördü. Sağlam kalanlarsa geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken devam eden artçı sarsıntılar da paniğe yol açıyor.
3: Efendim, Dünya'dan haber turunun manşetinde soykırım ordusunun Gazze'ye saldırıları var.
4: Sözde ateşkes soykırım ordusunu durdurmaya yetmiyor. Gazzelilerin sığındığı çadırlar bombardıman sonrası cayır cayır yandı. 23 yaşında bir anne ve 1 yaşındaki bebeği o kabustan uyanamadı. Hamas'ı 2 günde teslim alırım zanneden ve tünellerden ani saldırılarla ağır kayıplar veren İsrail ordusu bu kez işi sıkı tutuyor. Katliam ordusu Gazze'nin güneyindeki tünellere 30 bin metreküpten fazla beton döktü. Fransa sınırına yakın patlama Monaco'yu alarma geçirdi. Şüphelilerden biri el yapım patlayıcı olan çantasını bina girişine yakın bir yere yerleştirdi. Ukraynalı bir oligarkın hedef alındığı saldırıda 3 yaralıdan ikisinin durumu ağır. Suikast şüphelisinin peşindeki polis sabaha karşı bir eve operasyon düzenledi. Şelale izlemek için terasa çıkmışlardı. Yıldırım düşmesiyle turist grubu neye uğradığını şaşırdı. Bir kişi hayatını kaybetti. 29 yaşında hamile bir annenin de aralarında olduğu 5 yaralının durumu kritik.

0: Gana'da sel aniden bastırdı. İnsanlar akıntıda sürüklenen evlerinde mahsur kaldı. Ölüm hiç bu kadar yakın olmadı. Teksas'ta evde oturan köpek için de ölüm çok yakındı. Ama 6. hissi onu hayatta tuttu. Çöken çatıdan saniye farkıyla kurtulmayı başardı. Bir başka Amerikalıyı aracında vahşi bir sürpriz bekliyordu. İçeride yavru bir ayı olduğunu görünce önce kayda girdi. Sürücü tarafındaki kapıyı açıp kaçmaya çalışırken dengesini kaybetti. Sonunda ayıyı araçtan inmeye ikna etti. Yavru ayı yerinde annesi olsa muhtemelen kovalamaya cesaret edemezdi.
1: Mersin'de erkek arkadaşının ölümle tehdit ettiği genç kadın kaçıp bir markete sığındı. Peşinden giden erkek arkadaşı genç kadını yaka paça dışarı çıkarttı. Zorla aracına bindirip kaçırmaya çalıştı. Herkesin olup biteni izlediği o anlarda genç kadının imdadına yoldan geçen başka bir kadın yetişti.
2: Beni öldürecekti zaten, kafaya takmıştı.
0: Öldürmekle tehdit eden erkek arkadaşından kaçtı, markete sığındı. Yardım çığlıklarına rağmen kimse oralı olmadı. Saplantılı adam genç kadını yaka paça aracına bindirip kaçırmaya çalıştı. O sırada etraftakiler olup biteni izlerken genç kadını yoldan geçen başka bir kadın kurtardı.
2: Beni arabanın içine zorla sokmaya çalışıyor. Ondan sonra bir kadın geliyor ve beni kurtarıyor.
0: Kan donduran görüntünün adresi Mersin'di. İddiaya göre genç kadın bir yıldır şiddet gördüğü erkek arkadaşından ayrılmak istiyordu.
2: Ya benimsin ya kara toprağın falan diyordu hatta.
0: Ölüm tehdidi aldığı erkek arkadaşından kaçan genç kadın yol kenarındaki bir markete sığındı.
2: Kapıları kapatın dedi. Orada da kimsenin umurunda olmadı. Peşimden geldi zaten.
0: Market içinde yaşanan arbede sonrası genç kadını zorla aracına bindirmeye çalıştı. Çevredekiler olup biteni izlerken genç kadının imdadına yoldan geçen başka bir kadın yetişti. Genç kadını aracın içinden çekip aldı. Kendi aracına bindirip bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ama saplantılı adam da hemen peşlerinden gitti.
2: Orada kovalamaca başlıyor. Arabalara çarpa çarpa geliyor. Önümüz kesiliyor. Kadının camını kırıp onu alıyor. Hatta kadın ben hamileyim falan diyor. Hani bıraksın diyor onu da. Her neyse o sırada ben arka kapıdan kaçıyorum.
0: Genç kadını kurtaran kadını da darbeden saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Polis şimdi her yerde o firari saldırganı arıyor.
2: Can güvenliğim yok. Hani benim hayatımı bitirdi, mahvetti, yanına kalmasını istemiyorum.
1: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazayı görüp yardıma koşan 27 yaşındaki Furkan Alan yere düşen yüksek gerilim hattına basarak hayatını kaybetti.
3: Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Onur Uslu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direği çarpmanın şiddetiyle devrildi, kopan yüksek gerilim hattı yola düştü. Otomobiliyle bölgeden geçerken kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan, yaralı sürücü Onur Uslu'nun yardımına koştu. 112 acil çağrı merkezini aradığı sırada yerdeki kablolara basan Alan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Onur Uslu ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında tartışma çıktı efendim. Taraflar o kadar öfkeliydi ki taş ve sopalar havada uçuştu.
4: Aileler arasında kavga çıktı. Sokak savaş alanına döndü. İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü atışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Sokak adeta savaş alanına döndü. Taraflar polisin gelmesiyle sakinleştirildi. Geride ise bu görüntüler kaldı.

0: İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binada göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan iki işçi kurtarıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
1: Bina yıkımı sırasında iki işçi göçük altında kaldı. Olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Kontrolsüz yıkım sırasında bina kısmi olarak çökerken iki işçi göçük altında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve köpekli arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte işçiler bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yıkım çalışmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Efendim, İstanbul'da Marmaray'da çocukların da bulunduğu bir vagonda bir kadın yüksek sesle LGBT'ye destek içerikli sloganlar attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken olaysa büyük tepki topladı.
1: Çocukların da olduğu vagonda provokasyona imza attı.
2: Özgürlük mücadelemize ket vurmak isteyenlere karşı sokakta mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızı da alacağız. Lubunya'nın onuru işkenceyi yenecek.
1: İstanbul Marmaray'da bir yolcu çocukların ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu vagonda LGBT'ye destek verdi.
2: 24. İstanbul Onur Yürüyüşü gerçekleşti.
1: Çevredeki yolculara ve çocuklara aldırış etmeyen kadın yüksek sesle bağırmaya devam etti. Kadın kamusal alanda yasa dışı pankart açtıkları gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan gruplara destek veren ifadeler de kullandı.
2: Bugün 24. İstanbul Onur Yürüyüşü gerçekleşti. Lubunyalar onurlarıyla, varoluşlarıyla açık saçık bütün sokakları doldurdu.
0: Efendim, yaz sıcaklarıyla birlikte klimalar tam mesaiye başladı. Arızalarsa arttı. Ancak serinlemek isterken dolandırıcıların tuzağına düşmek işten bile değil. Arama motorlarında ilk sıralarda çıkan yetkili servis sayfaları dolandırıcıların yeni gözdesi. Kendilerini resmi servis gibi tanıtan sahte ekipler yüksek tamir ücretleri talep etmekle kalmıyor. Kimi zaman kullanılmayan parçaları değişmiş gibi gösteriyor. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı?
3: Ben klima arızası için ulaştım. Yetkili servis misiniz?
4: Özel servisiniz. Bakıyoruz. Buyurun.
5: Yaz geldi, klimalar için servis mesaisi başladı. Tabii dolandırıcılar da kolları sıvadı.
6: İnternet sitesi üzerinden çağırdığımızda mevcut bir rakam yazıyordu. Sonra geldiklerinde ayrı bir arzu olduğunu, onun üzerine ayrı bir rakam isteyeceklerini beyan ettikleri için biz de güvenmediğimiz için kapıyı gösterdik.
5: İnternet sitelerinde arama yapıldığında ilk çıkan telefon numarası veya yetkili servis sayfaları her zaman güvenli olmayabiliyor.
7: Ben direkt buldum. Gelip değiştirdiler. Gazı bitmiş galiba, onu yaptılar.
8: Burada dikkat edilecek şey ilk çıkan reklamlara kanmamak. Çünkü dolandırıcıların sık yaptığı şeylerden bir tanesi de internete reklam vermek.
5: Markaların ismini kullanan dolandırıcılar internete verdikleri sponsorlu reklamlar sayesinde arama motorlarında en üst sıralarda çıkıyor. Bazı dolandırıcılar o kadar profesyonel ki markanın logosunun basılı olduğu üniformayı bile hazırlıyorlar.
3: Şimdi o servis ilanlarından birini arayalım. Ben klima arızası için ulaştım. Yetkili servis misiniz?
4: Özel servisiniz. Bakıyoruz. Buyurun.
3: Teknik servis gibi mi oluyor?
4: Tabii canım, bize tamir, montaj, bakım, satış ne isterseniz hepsi mevcut bizde.
7: Güvenmiyoruz asla. Yani bildiğimiz ya da eski usul giderek kendi yerlerinde o şekilde görüşüyoruz, veriyoruz, teslim ediyoruz ürünlerimize.
5: Ticaret Bakanlığı bu mağduriyetlere son vermek için orijinal yetkili teknik servislerin yer aldığı bir internet sitesini hizmete soktu.
9: Bu konuda aracılık eden firmalar dahi var. Yani servis hizmeti almak üzerine müşteriyle görüşüyor. O işi başka birine taşere ediyor. Aradan parasını alıp çekilenler de var. Daha sonra arıza süreci çözülmediği zaman muhatap bulamıyorsunuz.
5: Servis.gov.tr adresi üzerinden o servislere anında ulaşmak mümkün.
3: Site üzerinde sorgulama kısmına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada klimanın markasını yazarak adresimizi giriyoruz ve bize en yakın yetkili servisler karşımıza çıkıyor.
0: Jandarma Genel Komutanlığı yollarda güvenliği artırmak ve kazaların önüne geçmek için yapay zeka destekli dev bir adım attı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ASAS yani araç ve sürücü analiz sistemi göreve başladı. Peki sistem nasıl işliyor? Cevabı haberimizde.
1: Türk mühendisler geliştirdi, direksiyon başındaki hatalar sıfıra indirildi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi artık jandarma araçlarının yeni yol arkadaşı.
10: Kullandığı yapay zeka desteğiyle verileri analiz edebiliyor.
1: Araca binen personel önce kendine özel kartı okutuyor. Böylece yetkisiz kişilerin direksiyon başına geçmesi engelleniyor. Sistem devreye girdiği an aracın hızı, konumu, motor devri ve yakıt durumu merkezden anlık izleniyor. İkaz etmekle de kalmıyor. İhlal anının 10 saniyelik video kaydını otomatik olarak merkeze gönderiyor. Üstelik araç park halindeyken veya internet çekmiyorken bile 7/24 kayıt devam ediyor, veri kaybı yaşanmıyor.
10: Bu sayede sürüş esnasında telefon kullanımı, yeme içme, yorgunluk, şerit ihlali, ani yavaşlama, ani manevra ve benzeri ihlallerin de önüne geçiliyor.
1: ASAS sadece güvenliği değil operasyonel hızı da artırıyor. Bir olay ihbarı geldiğinde merkeze en yakın ekip anında bölgeye sevk ediliyor.
10: ASAS sayesinde 150 ayrı rapor hazırlanabilecek verilerin analizleri yapılabilmektedir.
1: Sistem yakıt tasarrufunda da milyonlarca liralık kazanç sağlıyor.
10: Bu analizler sayesinde devriye araçlarının yaptığı toplam kilometre verileri, harcanan yakıt bilgileri, personelin mesai ve görev süreleri, yapılan ihlallerin türleri ve sık karşılaşılan kaza nedenleri kolaylıkla ortaya konulmaktadır. Bununla araçları daha verimli, güvenli ve personelin daha sağlıklı çalıştırılması amaçlanmaktadır.
0: Efendim İstanbul'da sıcakların artmasıyla birlikte şehrin can damarı olan barajlarda su seviyesi düşüşe geçti. Barajların ortalama doluluk oranı %64'e geriledi.

0: Yazda su seviyesi düşüşe geçti. Yetkililerden tasarruf çağrısı geldi. İstanbul'da barajlarda kış aylarındaki kuraklığın ardından %70 bandına yaklaşan su seviyesi, yaz sıcaklarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. 1 Haziran'da %70,83 olarak ölçülen doluluk oranı 30 Haziran itibarıyla %64'e düştü. Ömerli %90 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj %26,43 ile Israncalar oldu. Barajların doluluk oranları ise şöyle sıralandı. Ömerli %90, Elmalı %89,37, Darlık %82,15, Ali Bey %60,06, Terkos %52,33, Büyükçekmece %46,54, Kazandere %43,53, Pabuçdere %39,41, Sazlıdere %38,89, Israncalar %26,43. Yetkililer kısa vadede kriz olmasa da Temmuz ve Ağustos ayları için tasarruf çağrısında bulundu.
1: Dünyaca ünlü gastronomi platformu Test Atlas 2026 yılının en iyi kuru yemişlerini listeledi efendim. Uluslararası gurmelerin oylarıyla şekillenen listede Türkiye'nin coğrafi işaretli Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı.
0: Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve fındık dünyanın en iyi kuru yemişleri arasında. Dünyanın lezzet rehberi Taste Atlas, küresel mutfak kültürünün zirvesini belirleyen dünyanın en iyi 15 kuru yemişi sıralamasını açıkladı. Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının en ikonik ürünlerinin yer aldığı bu prestijli listede Türkiye tescilli ve coğrafi işaretli yerel mahsulleriyle gövde gösterisi yaptı. Yüksek yağ oranı, canlı yeşil rengi ve benzersiz yoğun aromasıyla tatlıcılık sektörünün vazgeçilmezi Antep fıstığı listenin 3. sırasında yer aldı.
2: Boz fıstık henüz kızarmamış yeşil fıstık oluyor. Yeşil fıstık baklavalarda kullanılıyor. Bundan 20 gün sonra ise ben fıstık, yani kuru yemiş olarak kullandığımız o iyice kızarmış fıstık toplanıyor.
0: Güneşli ve nemli havasında yetişen Ege'nin dünyaca ünlü coğrafi işaret sembolü olan Aydın kestanesi ise listenin 11. sırasında yer aldı.
3: Aydın Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden birisi. Kentte kestane ve incir tüketimi ön planda. Avrupa Birliği'nden tescilli, coğrafi işaretli Aydın kestanesi bölge çiftçisi açısından önemli bir gelir kaynağı.
0: Aydın kestanesi iri boyutu, yumuşak dokusu ve kolayca soyulan iç kabuğu sayesinde özellikle kestane şekeri imalatında önde geliyor. Listenin 13. sırasında ise Giresun tombul fındığı yer aldı.
4: Giresun fındığı öncelikle nedir, farkı nedir?
5: Giresun fındığı dünyanın birinci kalite fındığıdır. Coğrafi işaret tescillenmiş fındıktır. Özelliği yağlı fındık olması, kabuğunun ince olmasıdır. Direkt kırılır.
0: Dünyadaki en yüksek yağ ve protein oranına sahip olan fındık, kavrulduğunda yaydığı benzersiz koku ve çıtır yapısıyla kalitesini uluslararası düzeyde tescilledi. Listenin ilk sırasında Yunanistan'a özgü Fistiki Aygenas yer aldı. İkinci sırada ise Sicilya'da Etna Yanardağ eteklerinde yetiştirilen Pistachio Verde di Bronte bulunuyor.
1: Efendim, son dönemde gençler arasında sıkça duyduğumuz bir cümle var. Bir daha mı bu yaşa geleceğiz? Peki gençlik gerçekten sadece bugün doyasa yaşamak için mi var, yoksa geleceğin temellerini atmak için de bir fırsat mı? Muhabirimiz Merve İzci Özmen vatandaşlara sordu efendim. Birlikte izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü noktalayacağız.

0: Son dönemde gençler arasında en sık duyduğumuz cümlelerden biri şu: bir daha mı bu yaşa geleceğiz? Evet, bu yaşa bir daha gelmeyeceksiniz ama bugünkü enerjiniz ve fırsatlarınızla da 50 yaşınızda olmayacaksınız. Peki gençlik sadece bugünü yaşamak mı yoksa geleceği inşa etmek mi? Vatandaşa soracağız, söz millette. Yaşlarınıza dönecek olsanız neler yapmak istersiniz?
1: Özellikle geleceğe yönelik çok büyük yatırımlar yapabilirdim şu anda.
0: Peki onun için pişmanlık yaşıyor musunuz yoksa o gün de çok güzel geçirdim deyip biraz da olsa motive ediyor musunuz kendinizi?
1: Tabii o günler de çok güzel günler de geçirdik ama düşündüğüm anda evet ne için o yaşlarımda bir yatırım yapmadım da diyebiliyorum.
0: Evet, gençlere tavsiyeniz ne olur buradan?
1: Gençlere tavsiyem şudur: paranızın kıymetini bilin, geleceğinize yatırım yapın.
0: Evet, bugünü de yaşasınlar ama geleceği de.
1: Tabii ki. Onları biraz frenleyeceğiz. Evet, yaşasınlar. Gençler yapacaklar, edecekler. Sizler de yaşadınız. Sizler de gençsiniz. Yaşamak istiyorsun, cıvıl cıvılsınız. Kanınız kaynıyor diyelim.
0: Bu yaşa bir daha gelmeyeceğiz sözüne ne kadar katılıyorsun?
2: Kesinlikle katılıyorum. Ne de olsa bir daha bu yaşlara gelmeyeceğiz. Geleceğe yönelik bir şeyler yapmak bence daha önemli. Ama tabii eğlenmeyi de unutmamak lazım.
0: Gençlik sizce bu anı yaşamak mı yoksa geleceğe yatırım yapmak için mi?
2: Bence ikisinin orta yolunu bulabilmek daha önemli. Yani. Hem bu anı yaşayıp hem de geleceğimize yatırım yaptığımızda bence asıl başarıya ulaşabiliriz diyebilirim.
0: 50 yaşına geldiğinde bir de şu anki 20 yaşındaki enerjin olmayacak.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden ne yaparsak o kar gibi.
2: Evet.
3: Hayat hepimiz için bir kerelik yani neticede ama yani bunu da hor kullanmamak lazım bence. Yerine göre her şeyi yapmak. Evet. Ben bundan yanayım yani bilmiyorum hani biraz daha bence yeni nesil geçmişindeki şeylere bence biraz daha kulağına küpe etmeli diye düşünüyorum.
0: Peki bu yaşa bir daha gelmeyeceğiz diyorlar. Bu söze ne kadar katılıyorsunuz?
3: Hiç kimse gelmeyecek. Hani evet hiç kimse gelmeyecek. Ama bu demek değil ki hani bugün bulduk bunu yapalım. Bugün bulduk bunu geçirelim. Hani onu doğru bulmuyorum. Yani hani biraz daha ölçüp tartarak ya. Herkes için hayat bir kere. Hani bin kere değil. Ama çok isterim ki hani özellikle Türkiye'nin geçmişini daha iyi bilmelerini. Hani benim için bence en önemli şey o atalarımızın, ecdatlarımızın hani nelerin karşılığında bu hayata bize bahşettikleri. Kıymet bilmek bence çok önemli.
0: Bugünün tadını mı çıkartıyorsun yoksa geleceği inşa etmek adına da bir şeyler yapıyor musun?
2: Ya ben daha çok bugün tadını çıkartma amaçlı yaşıyorum hayatı. Ama tabii ki de bir sonraki gelecek hayatım için de yatırım yapıyorum.
0: Neler yapıyorsun?
2: Derslerime çalışıyorum. Bir yandan da borsa yatırım yapıyorum.
4: Bence ikisini de yarı yarıya yapmak daha mantıklı. Hani tadını da çıkaracaksın, geleceğe de dönük olman lazım. Çabalıyoruz yani bir şekilde. Meslek edinmeye çalışıyoruz. Emekli olduktan sonra zaten pek şey olmuyor, enerji kalmıyor ama geleceğe dönük meslek olmak daha mantıklı.
5: Bir kerelik geldik bu hayata, o yüzden tadını çıkartmamız lazım.
0: Sizce gençlikte para biriktirmek mi önemli yoksa o günün tadını çıkartıp harcamak mı?
6: O günün tadını çıkartmak. Evet.
0: Kaç yaşındasınız?
6: 20 yaşındayım. Sonuçta bir kere yaşıyoruz. O yüzden.
0: Evet. Peki 50 yaşında bu enerjiniz olmayacak. Şimdi önünüze çıkan fırsatlar da çıkmayacak.
6: Evet, doğru.
0: Buna yönelik bir şeyler yapıyor musunuz?
6: Babam yanımda.
0: Şimdi gençler böyle düşünüyor. Bugünün tadını çıkartmaya odaklılar. Siz kaç yaşındasınız?
7: Ben 50 yaşındayım.
0: Kızınız tam tersi. Şu an 20 yaşında olduğu için size güveniyor. Ama siz 50 yaşındasınız. Tavsiye verecek olsanız neler söylersiniz?
7: Yani ben her zaman dediğim gibi insanca yaşayıp güzel bir yaşam sürdürmek lazım. Evet, günü birlik yaşamak da güzel ama ileri düşünerek de biriktirmek lazım.
8: Yaptığım hataların çoğunu yapmazdım. Yani bu yaştan geriye dönebilecek olsam bugünü yaşamalılar.
0: Geleceği inşa etmek adına bir şey yapmasınlar mı?
8: Hiçbir şeye gerek yok. Gelecek nasıl olsa burada kalacak. Kendi hayatlarını yaşasınlar. Zaten hayat onlara gelecekte vereceklerini verecektir.
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi 20 yaşlarınızdaki enerjiyle şu anki bir değil.
8: Değil. Değil.
0: O yüzden hani gençken bir şeyleri halletmek daha sağlıklı olmaz mı?
8: Hallettik. İşte o yanlışları yapmam diyorum. Evler, arabalar.
9: Bence bugünü yaşamak.
0: Şu anki enerjiniz ileride olmayacak.
9: Yani yarına kalmayacağız.
0: İleriye dönük bir şeyler yapıyor musunuz?
9: Hiç düşünmüyorum. O anı yaşamak istiyorum.
4: Ders çalışmayı, geleceğe odaklanmalı, ticarete atanmalı. Hani çocuk yaşta aklınca olarak ticarete atanmalı bence. Büyünce rahat etmek için, kimseye muhtaç olmamak için.
0: Bugünün tadını çıkartıyor musun peki?
4: Bugünün tadını çıkartıyorum. Arkadaşlarla zaten bugün gezdik. Hala tadını çıkartıyorum. Çıkartmaya da devam edeceğim.
0: Yani. Şimdi bu yaşa bir daha dönmeyeceğiz diye geleceği unutup da her şeyi bugün tüketmek doğru mu sizce?
10: Hayır, değil. Bizim gençliğimizde daha tutarlıydık. Daha elimize geçen 3 kuruş da olsa oradan kendimize geleceğimiz için bir birikim yapardık. Ama şimdiki gençlerde aynı şeyi görmüyoruz.
11: İnsanlar hani biraz da geleceği düşünmek zorunda. Yani bugün gençsin, evet çalışırsın, şey yaparsın ama gelecekte yani bugün yaptıklarını yapamazsın. Hani bu enerjiyi bulamazsın artık. Evet. Okusunlar, kimseye muhtaç olmasınlar, ayaklarının üzerine sapasağlam basabilsinler.
12: Daha dikkatli adımlarınızı atın, her şeyi ona göre kullanın. Çünkü hayat her zaman daha da zorlaşıyor. Okulu bıraktığım için çok üzülürdüm, üzülüyorum. O günlere tekrar dönerdim, okumaya çalışırdım.
13: Valla benim için gelecek önemli değil.
12: Bitti.
13: En güzel şey anın tadına çıkarmak.
14: Yarına birikim olması gerekiyor. Keşke 20 yaşına dönseydim. 20 yaşındaki halimi şu anda yaşasaydım.
15: 20 yaşındaki halim ne? Şimdiki halim yok. Mümkünatı yok yani. Yani şimdiki gençlere şunu söylüyorum. İleriyi düşünsünler. Yatırımlarını ona göre yapsınlar. Mutlaka okusunlar. İyi bir üniversiteye gitmek isterdim yani.
0: 20 yaşındaki bir insanın enerjisiyle 50 yaşındaki bir insanın enerjisi biri olmuyor. O yüzden iyi değerlendirmek gerekiyor galiba.
3: Tabii o enerjiyi dengeleyecekler. Onun da nasıl olması lazım? Çünkü gençler biraz şeydir, gözü karadır diyebiliriz. Buna da ne yapacak? Biz büyükler onlara destek olacağız.

0: Erdoğan'ın açıklamalarıyla Sabah Ajansı'na başlayacağız. Dün Başkan Erdoğan Başkanlığı'na toplanan kabine sonrasında açıklamalarda bulundu Erdoğan. Gündeminde ise İsrail'in 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıması vardı. Net ve sert mesajlar verdi. Tam 72 bin insanı öldüren Gazze'de soykırım yapanların iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkan Erdoğan'ın gündeminde CHP'de yaşananlar da vardı.
1: Buyurun. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır.
2: İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi ve ekledi.
1: Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hedefinde Alevi vatandaşlar üzerinden istismar siyaseti yapan CHP vardı.
1: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
2: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine değindi.
1: 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır.
0: Mecliste MHP'nin grup toplantısı vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli de kürsüdeydi. Gündemde ise yaklaşan NATO liderler zirvesi vardı. Net bir mesaj verdi. Türkiye'nin olmadığı her türlü denklem çöker dedi. İşte MHP lideri Bahçeli'den gelen o açıklamalar.
3: Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya ve çökmeye mahkum olacaktır.
4: Bölgesel krizlerin çözümünde Türkiye'nin kritik rolüne dikkati çekti. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi uyarılarını grup toplantısında peş peşe sıraladı.
3: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözlerini Türkiye bölgesel yangınları frenliyor diyerek sürdürdü.
3: Türkiye NATO haritasında temel kaldıraçtır. Bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Bu hassas kavşakta bağlarımızın güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir fırsattır.
4: NATO zirvesi dünya sahnesindeki karşılığımızı gösterecek vurgusunda da bulundu.
3: NATO heyeti Ankara'ya gelirken zihinlere mıh gibi kazınmalıdır. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı ve sarsılmaz mutlakiyeti yalnızca sınır güvenliği için değil, bölgesel barışın, küresel enerji yollarının, emniyetinin ve ittifakının caydırıcılık kapasitesinin ayakta kalabilmesi için hava kadar, su kadar hayatidir.
4: Bahçeli, NATO'ya artık büyük bir Türkiye var diyerek seslendi.
3: NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Maruz kaldığı haksızlıkları aziyet içeren bir ağıta değil, semalarında çelik kanada dönüştüren büyük bir Türkiye vardır.
4: ABD, İran müzakere sürecine de ayrı bir başlık açtı Bahçeli. İsrail barış iklimini baltalıyor dedi ve ekledi.
3: Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Söz başka, eylem başka olmaya devam ettikçe masada verilen taahhütlerin hükmünden bahsetmek nasıl mümkün olacaktır?
0: Tabii NATO Liderler Zirvesi şu an artık ana gündem başlığımız olmuş durumda. Ancak bir yandan da Türkiye'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de var. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde grup toplantısı sonrasında terörsüz Türkiye sürecinde artık yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclis gündemine geleceğini söylemişti. Takvimde netleşiyor. NATO Liderler Zirvesi sonrasında yeni düzenlemeler meclis başkanlığına sunulacak. Hedefse Temmuz ayının ortasına kadar terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenleme sürecini tamamlayabilmek.
1: Bu yasa, hazırlanacak olan yasa, sadece bir partinin ya da birkaç partinin yasası, hazırladığı yasa değil, meclisin ortak kanaatiyle, aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir.
2: Süreç yasası NATO arasından sonra meclis gündemine gelecek.
5: Kararlılık gösterebilen.
2: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için son hazırlıklar yapılıyor. Düzenleme müstakil ve geçici olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bunun ipuçlarını verdi.
1: Örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu bizim kararlaştırdığımız, komisyonda kararlaştırdığımız başlıklardır. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Taslak üzerinde AK Parti grubu bir çalışma yürütecek. Sonrasında MHP başta olmak üzere diğer partilerle de görüşmeler yapacak. Yasa üzerinde İYİ Parti dışındaki tüm partilerin uzlaşması aranacak. Meclis NATO arasından sonra çalışmalarına 14 Temmuz'da devam edecek. Geçen sürede partililerle istişarenin yapılması bekleniyor. Meclis Adalet Komisyonu ardından genel kurul gündemine gelerek süreç teklifinin yasalaşması bekleniyor. Söz konusu bu yasanın meclisin tatile girmeden çıkaracağı son yasa olacağı belirtiliyor.
0: NATO Liderler Zirvesi artık ana gündem başlığımız. Önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz tarihlerinde tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak. Başkan Erdoğan'ın ikili temasları olacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında pek çok da önemli forum düzenlenecek. Ve bu forumlar kapsamında bir ilk de olacak. Savunma Sanayi Forumu NATO'nun Ankara Zirvesi'ne ilk kez resmi bir programın içerisine dahil edilmiş durumda. Avrupa'nın önemli savunma sanayi şirketleri de yine Türkiye'de olacak. Hedefse ittifakın savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirebilmek.
6: NATO zirvesinin yalnızca NATO'nun kaderiyle ilgili olmayacağını biliyoruz. Bu noktada Türk savunma sanayinin gelişen ve güçlenen yeni yüzünü de NATO toplantısında biz sıklıkla görüyor olacağız.
2: 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi için son kavşağa girildi. Savunma Sanayi Forumu NATO'nun Ankara zirvesinde ilk kez resmi programın bir parçası olarak düzenlenecek.
6: Türk savunma sanayinin gerek artan işbirliği çerçevesinde gerekse hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa'nın değişen bir takım ihtiyaçları çerçevesine yanıt verecek şekilde geliştiğini de söylemek lazım. İşte bu anlamda gerçekten son derece büyük 3 tane savunma sanayi firmasının Türkiye'ye gelişiyle birlikte çok daha bu trafiğin hızlanacağını biz görüyoruz. Bu şirketler başta Airbus olmak üzere Saab ve Northrop Grumman firmaları ki bunlar bilindiği üzere son derece büyük savunma sanayi firmaları.
2: Forum kapsamında savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab AB ve Northrop Grumman şirketleri yetkililerinin de Türkiye'de olması bekleniyor.
7: Zirve programı 7 Temmuz'da saat 10 ile 17 arasında Savunma Sanayi Forumu'yla başlayacak. Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi devleri de 3 boyutlu sergiyle ürünlerini tanıtacak.
2: Avrupa devi Airbus sivil havacılığın yanı sıra savunma sanayi sektöründe de büyük firmalardan biri olarak biliniyor. Şirket askeri uçaklar, stratejik helikopterler, insansız hava araçları, uzay sistemleri ve siber güvenlik çözümleri olmak üzere 5 ana başlıkta toplanan alanlarda üretim yapıyor. Airbus, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığıyla üretilen Eurofighter savaş uçağının da ana konsorsiyum ortağı durumunda olmasının yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan ve Koca Yusuf olarak adlandırılan A400M yeni nesil ağır nakliye uçaklarını üretiyor.
6: Airbus özellikle askeri uçaklar, stratejik helikopterler, İHA'lar, uzay sistemleri, siber güvenlik konuları ve bilhassa Türk kamuoyuna çok bilinen Eurofighter'ın ana üstlenicilerinden bir tanesi. Benzer biçimde İsveçli Saab, bu da bildiğiniz gibi Gripen 4 uçaklarının üzerine erken uyarı sistemlerini monte ediyor ve bununla beraber bu özellikle istihbarat anlamında uçaklar ürettiğini biliyoruz. Yine çok tanınan aslında Türk kamuoyunda bilinen bir firma olarak Northrop Grumman'da bildiğiniz gibi B-2 bombardıman uçaklarını, ki bunların İran'da kullandıklarını hatırlayacağız, ağır ve gizli bombardıman uçaklarıydı ve yine F-35'lerin ana üretim ortaklarından bir tanesi.
2: İsveç'in NATO'ya katılmasının ardından üretim kapasitesini ve pazardaki payını artırma arayışı içine giren Saab AB ise havadan erken uyarı ve kontrol uçağı üretiyor. Piyade tüfekleriyle tank savar sistemlerinin üretim listesinde yer aldığı şirket, radar, sensör ve elektronik harp sistemleri alanında da üretimde bulunuyor. Ayrıca 5. nesil bombardıman uçağını üretiyor. ABD merkezli Northrop Grumman da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve savunma sanayi devlerinden biri. Şirket, görünmez hayalet stratejik bombardıman uçakları, kıtalar arası nükleer füzeler, otonom insansız sistemler ve uzay teleskopları alanında üretim yapıyor. F-35 uçaklarının orta gövdesini, radarlarını, aviyonik sistemlerini ve elektrooptik merkez katmanlarını üretiyor. Savunma sanayinin devlerinin Ankara'daki foruma ilgisi, Türkiye'nin savunma alanında yakın geçmişte uygulanan kısıtlama döneminin de sona ermekte olduğunu gösteriyor.
6: Bilindiği üzere NATO müttefiği olmasına rağmen Türkiye çok uzun zaman maalesef başta İsveç gibi ülkeler olmak üzere çok sayıda ambargoya maruz bırakıldı. Özellikle İsveç'in NATO'ya dahil olması yönündeki olumlu bakış sonucunda da biz bütün bu sürecin değiştiğini görüyoruz.
0: Gelelim gazete manşetlerine. Gazete manşetlerinde hangi haberler öne çıkmış? Hızlı bir gazete turu yapacağız. Ardından Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinin manşetinde FETÖ'cü tetikçilerden kesintisiz ihanet. Birazdan zaten sabaha daha da detaylandıracağız. Takvim gazetesine bakalım. Cebimize göz dikenleri ağır darbe. Milletin huzurunu bozan, halkın ekmeğini çalan sahtekarların şah damarları kesildi. Sahte altın basanlar, yasa dışı bahisle vurgun yapanlar ve gençleri suça sürükleyenler, sokak çeteleri bir bir yakalandı diyor Takvim gazetesinde. Yeni Asır, CHP'li başkanlar hesap veriyor. İzmir'de son bir yılda belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük soruşturmaları kapsamında CHP'li eski ve mevcut 8 belediye başkanı hakkında gözaltı, tutuklama, adli kontrol ve ev hapsi kararı verildi. Dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise bu isimlerin sonuncusu olduğu deniliyor. Türkiye gazetesi, LGBT terörüne ilk darbe. Rusya hapse attı. Anayasa Mahkemesi kapıyı kapattı. Moskova sapkınları mahkum etti. Anayasa Mahkemesi de cinsiyet değişikliği için yargı kararı şarttır dedi. Konuşacağımız haberlerden biri. Türk'ün gazetesi, Türkiye'nin olmadığı denklem çöker. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi önemli bir toplantıdır. Stratejik akıl kendini gösterecektir. NATO Türkiye için bir biat merkezi değildir. Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır. Ankara'yı hesaba katmadan ittifak olmaz değerlendirmesine bulundu MHP lideri Bahçeli. Akşam gazetesine bakalım. Ne villayı ne parayı izah edebildi. Bu İmamoğlu suç örgütü davasında ilk savunmasını yapan Murat Ongun, lüks konut kirası ve şüpheli para trafiği için tek bir cümle bile etmedi. 26 il başkanı ise azledildi. Bu da Akşam gazetesinden gelen haberler. Hürriyet gazetesi, her senaryoyu hazırız. Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıyor. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm dünya düzeninde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Altında yine sert hareketler, altın yeni güne de düşüşle başladı. CHP'de ipler kopmaya yakın. Bu da yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberler. Milliyet gazetesi, NATO zirvesini manşete taşıyor ama NATO zirvesiyle birlikte bir ilk de yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında temelini attığı ve Türkiye'nin Pentagon olarak telendirilen Ay Yıldız müşterek karargahı kapılarını bir hafta içinde iki kez sembolik olarak açacak. NATO için resepsiyon verecek. Tam taşınma ise 2028 yılında gerçekleşecek. Pentagon'dan büyük deniliyor. Şimdi gazetelerde genel manşetler bu şekilde. Peki detaylarda neler var? Hemen Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesine baktığımızda FETÖ tetikçilerden kesintisiz ihanet. 15 Temmuz ihanetinin öncesine yurt dışına firar eden FETÖ'nün medya tetikçileri Türkiye düşmanlıklarını 10 yıldır sürdürüyor. Haklarında kırmızı bültenle aramak yakalama kararı bulunan gazeteci görünümlü hainler adım adım Türk istihbaratının takibinde. Kim onlar? Ekrem Dümanlı, Ceferi Güven, Adem Yavuz Aslan, Tarık Toros, Emrullah Uslu gibi isimlerden bahsediyoruz. Nazi Almanya'sının propaganda bakanı Goebbels gibi çalışan FETÖ'nün medya tetikçileri 10 yıldır kara propaganda ile kitleleri manipüle etmeyi sürdürüyor. Karanlık yüzlerini gazeteci maskesi arkasında gizleyen FETÖ militanları Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye düşmanı lobilerle hareket ediyor diyor Sabah gazetesi. Nifak siyasetine müsaade etmeyiz. Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, kutuplaşma bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Biz buna geçit vermeyiz açıklamasında bulundu Başkan Erdoğan. Son bir haber aktaralım. Kardeş Türkiye'ye teşekkürler. Venezuelalı bakanlar depremin ardından yardıma koşan Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Gil, kardeşimiz olan Türk halkına yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz dedi. Bugün bir yandan da dünyanın gözü tabii Katar'a çevrilmiş durumda. Katar'ın başkenti Doha'da Amerika Birleşik Devletleri'nden Steve Witkoff ve Jared Kushner Doha'da olacak ve bir görüşme trafiği olacak. Ancak bu görüşme nasıl olacak sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İran bir kez daha bir araya gelecekler ama doğrudan bir görüşme gerçekleşmeyecek. Ara bulucular vasıtasıyla bir görüşme trafiğinin gerçekleşmesini bekliyoruz. En azından beklenti bu yönde. Peki o görüşmelerde masada ne olacak? Yanıtına bakalım.
5: ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Doha'da Katarlı yetkililerle görüşmek üzere bulunuyor.
8: Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası tekrar kuruluyor. ABD ve İran temsilcileri yeni tur görüşme için Katar'a ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la Trump'ın damadı Jared Kushner hafta sonu gerçekleşen karşılıklı saldırıların ardından başkent Doha'ya gitti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari ise doğrudan görüşme planlanmadığını söyledi.
5: ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner doğada müzakerecilerle yani arabulucularla ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere bulunuyor. Görüşmelerde İran'la yürütülen müzakerelerin yanı sıra Lübnan ve bölgedeki diğer dosyalar da ele alınacak. Ancak İranlılarla doğrudan müzakere ya da buna ilişkin herhangi bir görüşme için burada değiller. Şu an için üst düzey herhangi bir İranlı yetkiliyi beklemiyoruz.
8: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
5: Doha'daki görüşmeler çarşamba günü yapılacak. Toplantıda mutabakat zaptındaki hükümlerin uygulanmasına, özellikle de İran'ın kısıtlanmış varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin maddeye odaklanılacak ve Katarlı yetkililerle yürütülecek. Bu nedenle bir kez daha vurguluyorum. Önümüzdeki günlerde Amerikan tarafıyla herhangi bir düzeyde planlanmış bir görüşme bulunmamaktadır. Önümüzdeki günlerde devam eden süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun ardından nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin hangi şekilde ve ne zaman başlayacağına karar vereceğiz.
8: Heyetler Katar'a ulaşsa da İranlı temsilcilerin ABD heyetiyle bir araya gelmeyeceği belirtiliyor. Heyetlerin yalnızca arabulucu Katar'la görüşeceği ve birbirlerine mesaj iletmeyeceği ifade ediliyor. Öte yandan İran Meclis Başkanı Kalibaf Washington yönetimini uyardı. Savaşa hazırız mesajı verdi.
0: Eğer bunu savaş veya ateş yoluyla yapmak gerekirse bunu yaparız. Eğer onlar karşılık verirse biz de mutlaka tekrar karşılık vereceğimizi söyledik.
8: Ayrıca Kalibaf'ın İran Devlet Televizyonu'na verdiği röportajın kesilmesi tartışmalara neden oldu.
0: Cihan Şimdi bu röportaj sırasında, yani İran Meclis Başkanı Galibah'ın konuşması sırasında dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Çünkü Galibah o uzun konuşma sırasında aslında İran Devlet Televizyonu'nu da eleştiren, biraz da aslında İran'da o sertlik yanlılarını eleştiren sözler de sarf etti. Ve o konuşma sırasında bir anda yayın kesildi. Önce Galibah'ın sesi yayından alındı, ardından ekran siyaha düştü ve daha sonra bir başka görüntü verildi. Hemen bakalım o anlara. İşte İran Devlet Televizyonu'nda canlı yayınlanmıyordu bu röportaj. Galibah'ın röportaj sırasında bir anda öncelikle ses kesildi. Ardından işte ekranlara getireceğiz. Görüntü siyah düşecek. Ekranın karesi ortasında siyah düşen bir görüntü. Ve ardından da başka bir paket, başka bir görüntü ekrana verildi. Tabi bu teknik bir arıza nedeniyle mi yaşandı? Yoksa gerçekten İran'da o söylendiği gibi devlet televizyonu içerisindeki o sertlik yanlıları bu röportaja tepki mi gösterdi? Çünkü daha önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da İran Devlet Televizyonu'nu eleştirilerde bulmuştu. Bekleyip görmek gerekiyor. İran'a nasıl yankılanacak önemli ama Galibah'ın bu görüntülerinin ya da röportajının kesilmesi İran içerisindeki görüş ayrılıklarında bir simgesi olarak da yorumlanıyor. En azından geceden sabaha kadar. O röportaj sırasında Galibah ablukanın kalkmasıyla birlikte İran %20 daha primli olarak yaklaşık 10 günde 40 milyon varil petrolü ihraç ettiğini açıkladı. En azından iddia bu yönde ama Hürmüz konusunda belirsizlik devam ediyor. Fransa Umman'la birlikte Hürmüz'e girip burada mayınları temizlemek istediğini açıkladı. İran buna sert tepki gösterdi ama bir yandan da İran'la Hürmüz arasında o geçiş trafiği, geçiş rejimi sırasında alınacak ücretler konusunda da görüş ayrılıkları yaşanıyor. Peki son durum ne? Hürmüz konusu gerçekten nasıl çözümlenecek? Yanıtına bakalım.
2: Umman Sultanı 40 yıl sonra ilk kez Fransa'yı ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi konusunda Umman'la birlikte çalışacaklarını iddia etti.
9: Bölgesel istikrar en önemli konulardan biri. Ortak bir şekilde hareket edeceğimiz birçok alan var. Fransız Umman Ortaklığı, Körfez İşbirliği Konseyi içinde büyük fırsatlar inşa edebilir.
2: Ancak Fransa'nın Hürmüz açıklaması İran'ın sert tepkisine neden oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Fransa'yı Hürmüz'den uzak durması konusunda uyardı. Paris kışkırtıcı eylemleriyle durumu daha da karmaşık hale getirmesin denildi. Hürmüz konusunda sadece Fransa ile değil İran'la Umman arasında da ipler geriliyor. İran kendi belirlediği güzergah dışında bir hattın kullanılmasına karşı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Umman'a gitti. Ummanlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşme sonrasında Bakan Yardımcısı Umman'la Hürmüz konusunda uzlaşı sinyali verdi.
10: Umman tarafını olumlu bulduk. Umman Hürmüz konusunda kıyı devletlerinin egemenlik haklarıyla düzenleme yapmasını destekliyor. Hürmüz Boğazı geçmişteki haline dönemez. Sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmalı.
2: Ancak Umman Dışişleri Bakanı Hürmüz'den geçiş ücreti alınmasını kabul etmediklerini açıkladı. Uluslararası bir su yolunun ücretlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fransa'nın Hürmüz'e girme çabalarına da kapıyı kapattı. Boğazları mayından temizleyecek olan İran'dır dedi.
0: Bir yandan da Gazze diyeceğiz. Gazze'ye bakmamız gerekiyor. Çünkü Gazze'de İsrail'in saldırıları devam ederken ateşkesin ikinci aşaması, o beklenen adımlar bir türlü gelmiyor. Özellikle Gazze'nin yeniden imarı, Gazze'nin ayağa kaldırılması, yeni bir hükümet yapısının oluşturulması gibi pek çok başlığı geçtiğimiz aylarda ekranlara getirmiştik. Ancak bunların hiçbiri henüz hayata geçmiş değil. Ve İsrail medyasına göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e Gazze konusunda yeni bir model önerdi. Yeni yönetim modeli oluşturulması ve altyapı projelerine izin verilmesi ortaya çıkan belgede yer alan başlıklar. Peki İsrail buna izin verecek mi? Gazze'de neler oluyor? Bakalım.
11: Yeniden yapılanma sürsün. İsrail altyapı projelerinin uygulanmasına engel olmasın. ABD Gazze için işte bunları talep etti. Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan İsrail, Gazze şeridine yönelik ablukasını da sürdürüyor. Sivilleri hedef alıyor. İnsani yardımların girişine izin vermiyor. Sağlık hizmetlerine ve hastaların bölgeden çıkışına engel oluyor.
12: Ateşkes yalanı ve barış anlaşması yalanı sadece yalandır. Uluslararası toplum, Filistin halkımıza karşı her yerde, her gün işlenen bu vahşi katliamlara şahittir.
13: Her gün suikastlar, her gün katliamlar, her gün saldırılar oluyor. Sahada gerçek bir ateşkes yok. Her gün yerimizden ediliyoruz. Gece yarısı hedef alındık. Uyandığımızda yerin yıkıntılarıyla karşılaştık.
11: İsrail Devlet Televizyonu Kans'a ABD'nin İsrail'de Gazze ile ilgili taleplerin yer aldığı bir belge sunduğunu öne sürdü. Habere göre bu belge Hamas silahsızlandırılmasa bile ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanması yönünde ABD'den gelen bir baskıyı yansıtıyor. Söz konusu belge İsrail'i Gazze şeridinde su, elektrik ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere altyapı projelerinin uygulanmasına izin vermeye zorlayan hükümler içeriyor. Belge ayrıca uluslararası istikrar gücü için üslerin inşasına izin verilmesini, Avrupa Hastanesi'nin yeniden inşasını, inşaat malzemeleri ve tıbbi ekipman girişini zorunlu kılıyor. İsrail basınına göre belgeden çıkan sonuç Gazze'de savaşa yeniden başlama seçeneğinin artık masada olmadı. ABD'nin belgeyle ilgili İsrail'den yazılı bir onay beklediği ifade edilirken her iki taraftan da söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Şimdi birkaç ay öncesine döneceğiz. İstanbul'da 22 yaşındaki Ayşe Tokaz'ın cansız bedeni yol kenarındaki bir valiz içerisinde bulunmuştu. Olaya ilişkin yargılama süreci devam ederken önemli gelişmeler var. Katil zanlısı suçlamaları reddetti. Ayşe Tokaz'ı öldürmedim. Ayşe Tokaz düştü ve hayatını kaybetti dedi. Ancak Ayşe Tokaz'ın kız kardeşi ablasına yönelik gerçekleştirilen o işkencelerin görüntülerini de paylaştı. Peki neler oluyor? Yargılama sürecinde son durum ne? Hemen bakalım.
4: Herkes onu üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katili olarak tanımıştı. Aynı ismin yıllar önce eski sevgilisine işkence yaptığı ortaya çıktı. Takvim 13 Temmuz 2025'i gösterirken yol kenarındaki bir valizde cansız bedeni bulunmuştu 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın. Katili ise eski polis olan Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 kişinin yargılandığı cinayetin 3. duruşması görüldü.
14: Cemil gücünü toplayıp öyle karşımıza çıkmak istiyordu. Daha sevindireceğini söylüyordu.
4: Duruşmanın başında Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz mahkemeye katilin başka kadınlara da şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Paylaştığı görüntüler 2023 yılında Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ejegül Ovezo Ova'ya aitti. Kan donduran görüntülerde genç kadının ayaklarından iple bağlandığı, saçından sürüklendiği ve Cemil Koç tarafından tekmelendiği açıkça görülüyordu. Ardından tanık koltuğuna bu görüntüleri çeken Cemil Koç'un eski arkadaşı oturdu.
15: Cemil'i 2020 yılında tanıdım. Kendisi beni de darp etti. Suç duyurusunda bulundum. Beni darp ettiği sırada da seni burada öldürürüm, kimse bana bir şey yapamaz diyordu.
4: Tanık, Koç'un eski sevgilisi Ejegül'ün darp edildiği anları da kendisi çekmişti.
15: Ejegül isimli bir kız arkadaşı vardı. Şiddet uyguluyordu. O videoları ben çektim.
4: Duruşmaya Segbis'le cezaevinden bağlanan sanık Cemil Koç tüm suçlamaları reddederek kendini savundu.
16: Ben yapmadım. 3 yerde kan var. Biri öncesinde dayak yediği yer. Ayşe düşerken ben girmedim. Güm diye bir ses geldi. Tuttum koltuğa yatırdım. Ağzından köpükler geliyordu. 40 dakika geçti. Vücudu morarmaya başladı. Öncesinde kalp masajı yaptım. Sonrasında telefon cebimden çıktı.
4: Ejegül vefat etmeden hemen önce aslında darp edildiğini söyleyerek Cemil Koç'tan şikayetçi olmuş, hatta adli rapor bile düzenlenmişti. İddia o ki o rapor sanık Cemil Koç'un eline düşmüş ve genç kadın tehditle susturulmuştu.
14: Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için, ama ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması da bizim en azından içimizi biraz rahatlattı.
4: Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Ayşe Tokyaz'ın cinayet davası 2 Temmuz'a ertelendi.
0: İstanbul Silivri'den gelen bu görüntülerle devam edeceğiz. İstanbul Silivri'de bir kadın yolun ortasında bir erkek tarafından adeta kaçırılmak istendi. Kadın önce bir markete girdi. Ardından adam o kadını marketten dışarı çıkarttı. Beni öldürecek diye yolun ortasına kadın feryat etti. Ancak kadının bu yardım çığlıklarına rağmen kimse dönüp, işte ekranlara getiriyoruz, kadına yardım etmeye çalışmadı bile. Yalnızca bir başka kadın dışında.
11: Of a sesi çıktığı kadar bağırıp yardım istedi.
17: Yardım edin ya! Yardım edin!
11: Sesi tüm sokakta inlese de kimse gelmedi. Silivri'de bir şüpheli kolundan tuttuğu kadını zorla sürükledi. Gitmek istemeyen kadın birileri tarafından kurtarılmak için defalarca yardım istedi. Yardım çığlığını nihayet biri duydu. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden ayrılırken kadın da kaçtı. Yaşananlar cep telefonu

0: ihmal dolu bir okul. Orayı kırıklığı görünce şok oldum.
1: Oysa ki o gün karne heyecanıyla okula gitmişti. 3 yaşındaki küçük çocuk kreşin balkonundan düştü, kafatası kırıldı. Sorumlularsa ihmalkarlığı korkulacak bir şey yok diyerek örtmeye çalıştı.
2: 3 yaşındaki Han büyük bir sevinçle karne günü kreşine gelmişti ancak başına gelmeyen kalmadı. Çünkü okulda bulunan korkuluklardan aşağı düştü ve minik Han'ın kafatası kırıldı.
0: Nasıl düştü diye soruyoruz. Çocuk ayağa kaymış, arka üstü düşmüş ama doktor bunu çok şiddetli bir yerden düştü.
1: Korkunç gerçekse diğer velilerin aileyi aramasıyla ortaya çıktı.
0: Akşam karne aldıktan sonra diğer çocukların velileri beni aradı. Korkuluklarından aşmış aşağıya düşmüş.
3: Demirlerin yüksekliği çok az. Bir fileyle kapatma durumu söz konusu değil.
1: İddia o ki kurum çalışanları Özhan ailesine gerçeği söylemedi. Ancak küçük Han'ın hastanedeki durumu giderek ağırlaştı.
0: Şu an 3 yaşındaki çocuğuma ben epilepsi ilaçları veriyorlar sabah akşam. Çünkü çocuğun atak geçirme durumu olacakmış. Yani o maması için dua ediyoruz ama böyle olma olasılığı da varmış.
4: Ailesi minik Han'ın hayatından endişe duyuyor. Çünkü her ne kadar birazdan taburcu olup hastaneden çıksa da kafatasını aldığı darbe yüzünden uzun bir tedavi süreci görecek.
0: Çocuğun kafatası kırılmış dedi. Ve düştüğü yerde göçme var. Göçtüğü yerde de kanama birikmiş. O yüzden çocuğunuzun beyin kanaması var.
2: İddiaya göre okulda ne güvenlik kamerası vardı ne de güvenlik önlemleri alınmıştı. İşte acılı aile tüm bunları öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Şimdi ise tek istedikleri evlatlarının sağlığına kavuşması ve onu bu hale getiren kişilerin hesap vermesi.
0: Çocuğumu bu hale getirenlerin hepsinden tek tek hesap sormak istiyorum ve hepsinden şikayetçiyim. Hala reklam yapıyorlar. Güvenli okuma asla öyle bir şey yok. Kesinlikle ceza almalarını istiyorum.
3: Okulun içinde kamera olmadığını söylüyorlar. Sürecinde sonuna kadar takipçisi olacağız.
5: Şimdi günün sıcak görüntülerinden biri. Adresimiz Bursa. Bursa'da bulunan iki katlı bir mobilya mağazasında dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Tabii ki fabrikada hasar meydana geldi.
6: Tarihi çarşı alevlere teslim oldu. Ekipler adeta zamanla yarıştı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki iki katlı ahşap mobilya mağazasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Bölgede adeta zamana karşı yarış başladı. Yangına 7 ekip, 17 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Ekipler kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Mobilya mağazasında başlayan ve bitişiğindeki dükkanlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 6 iş yeri zarar görürken yer yer çökmeler de meydana geldi.
5: Başıboş sokak köpekleri uzun zamandır özellikle büyük şehirlerdeki en önemli problemlerden biri. Geçtiğimiz yıl çıkarılan yasayla birlikte artık belediyelerin başıboş sokak köpeklerine barınaklar vermesi, onları orada beslemesi ve kısırlaştırılması gerekiyor. Ancak birçok belediye yasal düzenlemeye rağmen bu adımları atmıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise önemli bir adım attı. Gerekli adımları atmayan 3 belediye hakkında adım atıldı. 2 belediye başkanına soruşturma izni verilirken 1 belediye başkanına ise ön soruşturma açıldı.
7: Yasa değişti artık. 2024 yılında sahipsiz sokak hayvanlarının yeri artık sokaklar değil, evet. Parklar değil, evet. Meydanlar değil, barınaklar. Orada bu hayvanlar toplanacak, tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak ve orada beslenmeler yapılacak.
6: Başıboş köpek saldırıları İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 2 belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi. 1 belediye başkanı içinse ön inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda vatandaşların can güvenliği başta olmak üzere tüm yerel yönetim ve denetim

0: Sistemleri baştan aşağı titizlikle incelenmeye başlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz'de 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı ve son 2 yılda 37 vatandaşın saldırıya uğradığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinin yetersiz olduğu ve toplama çalışmaları etkin yürütülmediği için Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Erzurum Narman'da ise sahipsiz köpeklerin 10 yaşındaki bir çocuğu yaraladığı ve belediyenin hayvanları uzun süre toplamayarak ihmalde bulunduğu saptandı. Bu gerekçeyle yükümlülüklerini yerine getirmeyen AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında da soruşturma başlatıldı.
1: Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan da alıyorlar. Onun için büyük şehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
0: Ayrıca DEM Partili Şanlıurfa Hilvan Belediyesi'nin hayvanları koruma kanunu kapsamında bakım evi kurmadığı ve gerekli ödeneği ayırmadığı iddiaları da müfettişlerce mercek altına alındı. Süreç çerçevesinde bakım evi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapmadığı belirlenen Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin korunması için ihmali görülen tüm yerel yönetimler hakkında çalışmalar sürecek.
2: Şimdi İstanbul Beyoğlu'nda bir görüntüyü ekranlara getireceğiz. 4 yaşındaki bir çocuk scooter kullanıyordu. Park halindeki iki aracın arasından bir anda yola fırladı. O dakikalarda ise 16 yaşındaki bir başka çocuğun kullandırmış olduğu motosiklette hızla yoldan geliyordu ve küçük çocuğa çarptı. Tabii çarpmanın etkisiyle motosikletli de bir anda yere fırladı. Çocuk da yaralandı. Tabii görüntüler aslında ihmal kimde sorusunu da gündeme getirmiş durumda. Çocuk o sokakta olması doğru muydu ya da motosiklet çok mu hızlı geliyordu? Ekranlara getirelim, konuşalım.
0: İki aracın arasından yola fırlayan 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. Scooter kullanan küçük şevval park halindeki araçların arasından bir anda yola fırladı. O sırada sokakta seyir halindeki motosiklet aniden yola çıkan küçük kıza hızla çarptı.
3: Bir anda ara sokaktan bir anda çıkıyordu öyle arabanın önünden. Sonra motorcu hızlı olduğu için bir anda çocuğa göremediği için abi hızlı sürücü olduğu için abi bir anda çocuğa girdi işte. Son sürükledi çocuğu.
0: Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuğun sol bacağı kırıldı. Kaza sonrası büyük panik yaşandı. Yaralı çocuk bir iş yerine götürülerek su ve çikolatayla sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen anne gözyaşlarına boğuldu. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Dehşet anları ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Şimdi günün sosyal medyadaki konuşulan görüntülerinden biri. Bitlis'in Ahlat ilçesine gideceğiz. Cadde boyunca sürüklenen çöp konteyneri paniğe neden oldu. O anlara bakalım.
0: Aniden hareket etti, caddeyi birbirine kattı. Görüntüler Bitlis'in Ahlat ilçesinden. Cadde üzerindeki çöp konteyneri birden hareket etmeye başladı. Konteyner yola çıktı, trafiği birbirine kattı. Araçlarından inen sürücüler şaşkın gözlerle sürüklenen konteynere baktı. Metrelerce sürüklenen çöp konteyneri araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Sahte altın operasyonuna devam edeceğiz. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın ve üretim ve pazarlama yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.
0: Hem vatandaşı dolandırdılar hem devleti zarara uğrattılar. Sahte altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta darphane tarafından basılması gereken altınların olması gereken

0: değer ve ağırlığın altında üretildiği bilgisi üzerine sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
1: Kahramanmaraş'ta vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 10 ilde düzenlenen operasyonda milyem değerleri farklı, ayarı düşük, baskısı ise sahte altınlar ele geçirildi.
0: Aralarında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
1: Operasyonda gözaltına alınan kişiler düşük ayarda, eksik gramajda altınları piyasaya sürerken servetine servet katıyordu. Ancak devlet ile vatandaş ise zarara uğruyordu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
2: Hazır altın demişken bir de altın fiyatlarına bakalım. Altın günü yine düşüşle başladı. 4000 doların altındayız artık. 3900 doların da neredeyse altına doğru geleceğiz. 3982 dolar %0.63'lük düşüşle güne başlıyoruz. Bir de iç piyasaya bakalım. Gram altında tablo nedir dediğimizde gram altında da 6000 liranın altına gelmiş durumdayız. 5975 liradan güne başladı. Altın fiyatları altındaki düşüşte devam ediyor. Şimdi bir başka haberle devam edeceğiz. Dün son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda geçtiğimiz günlerde çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınan isimlerden aralarında belediye başkanının da olduğu birçok isim tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Tabii ki bu kararın hemen ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştırdı. Şimdi Seferihisar İlçe Belediyesi toplanacak ve yeni belediye başkan vekilinin seçimini yapacak.
3: Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 kişi rüşvetten tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda belediye görevleriyle özel sektör arasında usulsüz menfaat ilişkisi ve rüşvet trafiği tespit edildi. Soruşturmada Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
4: Mahkeme Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Yapı Kontrol Müdür Vekili ve Şehir Plancısının da aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
3: 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır'a da ev hapsi verildi.
2: İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda da 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
0: Üçüncü dalga rüşvet soruşturmasında 13 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 33'e yükseldi. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenledi. Soruşturmada telefon inceleme raporları, ETS kayıtları ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 6 farklı eylemde daha suç işlendiğine yönelik şüphe oluştu. Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Son operasyonla birlikte belediyeye yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 33'e yükseldi. Belediyeye ilk operasyon geçen yıl 10 Temmuz'da gerçekleştirildi.

0: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İkinci dalga yolsuzluk operasyonu geçen yıl 23 Aralık'ta yapıldı. 15 şüpheli mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.
1: Şimdi bugüne dikkat diyeceğiz. Bugün tüm Türkiye'de ama özellikle de yurdun batısında İstanbul'da sıcaklıklar rekor kırabilir. Termometrelerin 40 dereceyi gösterme ihtimali var. Tabii o kavurucu sıcakların artık iyiden iyiye etkili olmasıyla birlikte uzmanlardan da uyarılar var. Peki bu kavurucu sıcaklardan kendimizi korumamız mümkün mü? Bugün ne yaşayacağız? Haberimize bakalım.
0: Avrupa genelinde rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcaklar can almaya devam ediyor.
2: Avrupa son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar beraberinde önemli sağlık sorunlarını da getiriyor. Uzmanlar artan sıcaklıklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.
3: Sıcak saatlerde dışarıya çıkmıyorum. Ya sabah serinliğinde ya akşam serinliğinde çıkıyorum.
4: O kadar çok dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Çıkarsak bir sabah çıkıyoruz. Çünkü ben artık yaşlıyım. Genelde öğleden sonra bir de akşamüstü çıkarsam çıkıyoruz.
0: Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar risk altında. Vatandaşlar sokakta nefes almakta zorlanırken sıcak havanın neden olabileceği tehlikeler de bir kez daha gündemde. Peki nasıl korunacağız?
5: Öncelikle çok sıcak saatlerde yani güneşin en tepeden vurduğu saat 11 ila 3 arasında çok fazla dışarıda durmamalarını öneriyoruz. Özellikle kronik hastalığı olanlar, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, 65 yaş üstü hastalarımız ve çocukların güneşten kendilerini çok ciddi bir şekilde korumaları gerekiyor.
0: Sıcak havalarda en çok görülen rahatsızlıksa güneş çarpması.
2: Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü bu günlerde alınabilecek basit önlemler ciddi sağlık problemlerinin önüne geçebiliyor.
5: Isı yükselmesiyle beraber bulantı, kusma, kramplar, halsizlik, baş dönmesi şeklinde bu belirti verebilir güneş çarpması. Gölge bir yere geçip bol sıvı almalıyız, su içmeliyiz. Eğer su içemeyecek durumdaysak, bulantımız çok fazlaysa, çok yoğunsa, kramplarımız çok fazlaysa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.
0: Uzmanlara göre vücudun verdiği sinyaller dikkate alınmalı. Doktor müdahalesinin gerekli olduğu durumlarsa çok net.
5: Sıvı tedavileriyle kişiyi tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada en büyük yanlış ateş düşürücü verilmesi. Kişinin vücut sıcaklığı artıyor ama bu güneş çarpmasına bağlı bir vücut sıcaklığı artışı. Böyle durumlarda kesinlikle ateş düşürücü verilmez. Vücudun sıvı açığı yerine konulmaya çalışılır.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en stratejik yatırımlarından biri Mardin Ana Kanalı. Fırat'ın bereketli suyunu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan bu kanal, Türkiye'nin en uzun yapay nehri olma özelliğini de taşıyor. Bölgenin bereketli toprakları suyla buluşunca çiftçi yılda 3 kez ürün alma imkanına da kavuştu. Ve ekonomiye de milyarlarca liralık katkı sağlandı.
0: Fırat Nehri'nin sularını binlerce dönüm toprakla buluşturan Mardin Ana Kanalı çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin en uzun yapay nehri unvanına sahip olan Mardin Ana Kanalı, Şanlıurfa ve Mardin'in verimli ovalarına adeta can veriyor.
7: Süveyş kanalından daha uzun olan bu kanal, Mardin ve Şanlıurfa'nın bereketli topraklarına can suyu oluyor.
8: Güneydoğu Anadolu projesi en önemli ayağı sulamadır. Bu Fırat ve Dicle sularının birleşmesiyle Fırat Nehri üzerinde kurulan Atatürk Barajı'ndan suyu Mardin Havzası'na taşıyacak kanal 221 kilometredir. Suyun geldiği yerde hem çiftçi rahat ediyor, hem burada çiftçi elektrik maliyetinden de kurtuluyor, hem ekonomik olarak da çiftçiye rahatlama sağlıyor, hem milli ekonomimize de önemli katkılar sağlamış oluyor.
0: Atatürk Barajı'ndan beslenen ve tam 221 kilometre uzunluğa sahip olan bu devasa su yolu, bölgedeki tarımsal üretimde yeni bir sayfa açtı. Toprağın suyla buluşmasıyla ürün çeşitliliği de arttı. Pamuk, mısır, buğday, soya fasulyesi ve daha nice ürün tarlalarda yetiştirilmeye başlandı. Suya kavuşan tarım alanı 2,5 milyon dekar, yani yaklaşık 70 bin futbol sahası genişliğinde.
9: Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çok devasa bir proje. Bu şimdi son aşamasına geldiğinde daha güzel ürün alacağız. Daha mesela yılda 3 ürün alabilecek duruma geleceğiz.
0: Çalışmaların aralıksız sürdüğü dev projede nihai hedef daha büyük. Yapay nehir nihayete erdiğinde uzunluğu 265 kilometreye ulaşacak ve tam 349 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi Fırat'ın suyuyla hayat bulacak.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştığı kapanış programına katıldı. Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocuklara evlerini ve gönüllerini açan koruyucu ailelerin insanlığa ışık tuttuğunu söyledi. Yeni bir seferberlik çağrısında da bulundu.
10: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar.
0: Gönül elçileri koruyucu aile günü nedeniyle Ankara'da bir araya geldi.
11: Koruyucu aile olmayı herkese tavsiye ediyorum. Kızım ailemize neşe kattı.
12: Ben 8 yıldır koruyucu aileyim. Bir tane nüfusumda var, oğlum var.
0: Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri projesinin nasıl başladığını anlattı.
10: Bizler 2012 yılında Gönül Elçileri projemizi başlatarak kalpten kalbe bir yol vardır. Gözle görünmez sırdır denilen manevi bir yola çıktık. 14 yıldır koruyucu ailelerimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda her türlü takdirin üzerinde bir insanlık manzarası seyrediyoruz.
0: Emine Erdoğan projede başarı gösteren illere ve vali eşlerine ödüllerini verdi.
10: Peygamber Efendimizin en hayırlı ev dediği evlerden biri olmasına vesile oldunuz. Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimiz bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek bir başarı sergileyerek ödüle layık görüldüler. Ödül olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizi ve vali eşlerini yürekten kutluyorum.
0: Emine Erdoğan, dünyada yaşanan çatışmalar ve Gazze'deki yetim krizine değindi.
10: Sadece 2025 yılında dünya genelinde toplam 65 çatışma kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımla modern tarihin en büyük yetim krizi Gazze'de yaşandı. Yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı.
1: Şehre yakın ekibi İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Türkeli köyünde kahvaltı sofrasına misafir oldu. O anları ekranlara getirelim.
13: Tabi Türkelli ifade ettiğimiz gibi bir Yörük beldesi. Yörüklerin de kendine has tabi geleneksel yemekleri var. İşte bir kahvaltı hazırlığı var. İşte pişiler yapıldı, tartı yapıldı, menemen yapıldı ancak orada bir otlarla bir kavurma yapıyorsunuz. Nedir Nuriye Hanım?
14: Şimdi biz bu kavurmayı sabah kahvaltısında yiyoruz. Akşam yemeğinde yiyoruz. Sabah kahvaltısında içine yumurta kırarak servis ediyoruz veya süzme yoğurt cevizle.
13: Tek bir ot yok onun içinde gördüğüm kadarıyla.
14: Hayır, tek bir ot yok. Ispanak var, pazı var, radika var, bahçeden topladığımız yabani otlar var. Hepsini karıştırıyoruz. Sütün kaymağıyla birlikte pişirdikten sonra servis ediyoruz.
13: Tabii bu bir gelenek değil mi? Uzun zamandır bu otları siz tanıyorsunuz. Sahada hangisi yenir, hangisi yenmez değil mi?
14: Ya büyüklerimiz bize gösterdiler. Onların gösterdiği şekilde elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz.
13: Yani yüzyılların getirdiği bir gelenek değil mi? Yörük yemekleri.
14: Yani biz öyle gördük, öyle gördük de devam ediyor.
13: Yörük kadınları becerikli o zaman. Her anlamda onu bir kere daha görmüş oldum.
14: Ya öyle, öyle diyorlar.
13: Emeklerinize sağlık. İşte Yörük kahvaltısını Mina Hanım ve Nuriye Hanım hazırladılar.

0: Ben de size yardım edeyim. O zaman başlayalım değil mi? Hadi bakalım. Muhteşem bir görüntü. Tabii yörük yemekleri bildiğimiz gibi kendine has çok önemli lezzetler. İşte kahvaltıda da detayları alacağız şimdi. Nasıl yapıldı bunlar? Yörük kahvaltımız hazır. Şimdi detayları Mina Hanım'dan alacağız. Büyük bir emek harcadınız. Tabii birbirinden lezzetli kahvaltılıklar var. Sırasıyla başlayalım. Menemen.
1: Evet, menemen. Biliyorsunuz ki coğrafi işaretini de aldı menemen soğanlı bir şekilde. O yüzden şu anda en yaygın.
0: Soğanlı mı soğansız tartışması da bitti değil mi?
1: Bitti. Ülkece artık rahata kavuştuk. Menemen artık soğanlı.
0: Ve artık tescillendi. Artık evet. Menemenin bir ürünü. Coğrafi işaretli ürünü. Şimdi bu gördüğümüz nedir? Onu anlatalım.
1: Bu gördüğümüz nedir? Ben çok kısaca hemen size anlatayım. Bu gördüğümüz tartı. Bizim
0: tartı.
1: Evet, tartı. Bu bildiğimiz Bascul tartılardan değil ama onu söyleyeyim.
0: Yörük yemeği değil mi?
1: Yörük yemeği bu. Nasıl yörük yemeği onu da anlatayım. Biz aldığımız hayvancılardan sütle uğraşan hayvancılarımızdan aldığımız sütleri kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kaynatmadan da alıyoruz. Kaynattıktan sonra da alıyoruz. Üzerindeki kaymağı, o kaymak.
0: Kalın bir kaymak tabakası oluşuyor.
1: Yani o tabakayı alıyoruz ve onu saklama kabına koyup az bir şey tuz atıp biriktiriyoruz onu. Her süt aldığımızda biriktiriyoruz. Bir de çok sık tüketiyoruz biz sütü. Yoğurt yapıyoruz, peynir yapıyoruz.
0: Artık evde yoğurt yapmak evet. Artık kaçınılmaz.
1: Kaçınılmaz. Bir de biz köylü olduğumuz için evet. O yüzden daha fazla yapıyoruz bunları.
0: Şimdi tabii rengi kahverengiye yakın süt içinde var mı yok var. Mu o anlaşılmıyor var. Bile.
1: Öyle söyleyeyim. Bu biriktirdiğimiz kaymağı içine süt atıp odun ateşinde büyük dağın deriz biz. Büyük dağınlarda yani tencere gibi biraz onun sığ olanından. Onun içine koyarız. Onu en az 4-5 saat odun ateşinde az yanan odun ateşinde saatlerce kavururuz. Hiç elimizden bırakmadan. O yüzden bu görüntüyü alır. Daha sonra onları kaplara koyarız. Ve zeytinyağında tereyağı ısıtır gibi oluyor. Bu şekilde şeklini alır ısıttıktan sonra. Bunu neyde kullanırız? Aynı bu şekilde kahvaltıda kullanırız. Bunun içine
0: ben de bir taraftan bir tadına tadım, bakayım. Çok farklı bir lezzet.
1: Bir şey yok bunun içinde. Süt kaymağı, süt ve tuz. Bir de sevgimiz.
0: Ben bu kadar yörük kültüründe bu kadar renkli bir yelpaze olduğunu açıkçası bilmiyordum.
1: Aynen öyle.
0: Otlarla biraz önce Nuriye Hanım'la mutfakta yapılırken sorduk ama bu da sıra dışı bir şey.
1: Aynen.
0: İçinde kaç tane ot var bunun?
1: Yani bunun içinde en az 7-8 tane otumuz var. Ben sadece benim bildiğim radika var. Ispanak var, pazı var. İşte şey var, Arap saçı var. Biz kokarotu deriz Arap saçına da burada.
0: Hepsi de birbirinden lezzetli
1: aynen
0: otlar.
1: Öyle. Yani değişik tatlar var bunun içinde. Biz bunu yumurta kırıp da az önce yengem de söyledi. Yumurta kırıp da kullanırız kahvaltıda. Aynı süzme yoğurt koyup üzerine ceviz böyle soslayıp onu da koyarız. O şekilde.
0: Şimdi saymakla bitmiyor. Hepsi Türkelli'de yetişen ürünlerden hazırlanan yörük kahvaltısı. Biz de şimdi hepsine tek tek tadına bakacağız. Mükemmel olduğunu düşünüyorum biz hepsinin.
1: Afiyet olsun şimdiden.

Yeni bir saatte saat nemzediği gösteriyor. Sabah ajansı sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir yangın haberiyle başlayacağız. İzmir'de gece saatlerinde Makinik alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Hemen ekranlara getirelim. Dikili ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarında bulunan Makinik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler 112 acil çağrı merkezine yaptı.

0: ekiplerle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler 17 arazöz ve 3 dozerle alevleri kontrol altına alma çalışması hala devam ediyor. Kastamonu'da ise ahşap bir evde elektrik kontağından çıktı. Tahmin edilen yangın binayı küle çevirdi. Merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde annesiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait iki katlı yarı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlar tüm evi sardı. Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarıyla yangın söndürüldü. Bir göçmen faciası. İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Teknenin batması sonrasında 15 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Umudu yolculuk bu kez Ege'nin serin sularında son buldu. Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Ve ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi kayıp, 15 kişi ise kurtarıldı. Gazete manşetleri diyelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinde yüreğini koyan kazandı. Dünya kupasında Paraguay'ın Almanya'yı, Fas'ın Hollanda'yı elemesi deprem yarattı. Paraguay aklını kullandı. Müthiş bir savunma yaptı. Fas hem fiziği hem de yüreğiyle Hollanda'yı ezdi deniliyor. Geriye bir tek yazmam kaldı. Türkan Şoray bir etkinlikte Sultan Gazi Belediye Başkanı'na ilişkin söyleşiye katıldı. Dursun Şoray'dan sinema müzesi için bir hatıra istedi. O da geriye kalan tek şey olan Kadir İnanır'a ilişkin hatıralarını paylaştı. Geriye bir tek yazmam kaldı dedi. Manşete bakalım. Her senaryoya hazırız. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirmek tercihten öte bir zorunluluktur. Ufukları burunlarının dibinden öteye geçemeyenler bizim ne yaptığımızı anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Türkiye'nin gelecek çeyrek asırlarına, hatta yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütüyoruz dedi. NATO için kırmızı alan, NATO zirvesine değinilen Ankara'da liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle bazı noktalar kırmızı alan ilan edildi. Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den askeri hastaneler açılsın çıkışı geldi. CHP'de ipler kopmaya yakın. Kılıçdaroğlu 26 il başkanını görevden aldı. Özgür Özel, Manisa milletvekili Özgür Özel ise milleti seçeneksiz bırakmayız diyerek yeni parti sinyalini verdi. Hepsini bu saat diliminde zaten detaylandıracağız. Şimdi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan masaya oturmuş ve bir anlaşmaya imza atmıştı. Bir mutabakattan bahsediyoruz. Ama gerçekten bu bir barışı getirecek mutabakat mı? Hizbullah ne olacak? Çünkü Hizbullah bu anlaşmayı tanımadığını açıkladı. Benzer bir açıklama İran Meclis Başkanı Galibah'tan da dün akşam saatlerine geldi. Peki Hizbullah'ın olmadığı, Hizbullah'ın dışarıda bırakıldığı bir süreçte Lübnan gerekli adımları atabilecek mi? Daha da doğrusu İsrail ile Lübnan arasına varılan bu anlaşma gerçekten bir barışın kapısını aralayabilecek mi? Ekranlara getirelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Lübnan yönetimi bir tarafta, Hizbullah diğer tarafta. Masada konuşulan barış, ancak gerçeklikten uzak, sahadaysa işgal var. Tel Aviv ve Beyrut, ABD arabuluculuğunda bir araya geldi. Taraflar 4 gün boyunca müzakere masasında kaldı. Sonunda bir anlaşma ortaya çıktı.
2: Bugün ABD'nin arabuluculuğu ve desteğiyle Lübnan egemen hükümetiyle elbette İsrail hükümeti arasında kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan anlaşmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
1: Anlaşma İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi kalıcı olarak azaltmaya odaklandı. Ateşkesi güçlendirmeyi ve Güney Lübnan'da yeni bir güvenlik düzeni oluşturmayı hedefledi. Bu kapsamda da İsrail'in bazı bölgelerden çekilmesine karar verildi. Bu adamlara Lübnan ordusunun konuşlanacağı açıklandı. Taraflar Hizbullah etkisinin azaltılması konusunda mutabık kaldı. ABD'de yapılan anlaşma Lübnan ve İsrail arasındaydı. Hedef dengeyi sağlamaktı. Ancak Hizbullah masada yoktu. Nitekim anlaşmanın hemen ardından örgütten açıklama geldi. Genel Sekreter Naim Kasım mutabakatı reddetti.
2: Washington'daki çerçeve anlaşması bir aşağılama, utanç ve egemenliğin teslimidir.
1: Hizbullah'ın silah kapasitesi yüksek. Bunu hem İsrail'de yıllardır süren gerilimde hem de İran Savaşı'nda bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda Lübnan'da yüksek oranda destekçisi var. Bu nedenle örgütü görmezden gelen bir anlaşma sorgulanmaya başladı. Bunun yanı sıra Beyrut ve Tel Aviv tam olarak ortak noktada buluşmuş değil. Fikir ayrılıklarını ABD medyası haberleştirdi. Axios'a göre taraflar önemli ilerleme kaydetti. Ancak ertesi gün müzakerelerde yeniden kriz yaşandı. İsrail bölgeden çekilmek istemedi. Anlaşmazlık çıktı. ABD heyeti görüş ayrılıklarını gideremedi. Ek süre talep edildi. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun devreye girmesiyle ortak nokta bulundu. Anlaşma sorgulanırken Netanyahu da işgal söylemlerinden vazgeçmedi. Harita karşısına geçti. Lübnan'da kalacağız demeye devam etti.
2: Bizi oradan çıkarmaya her türlü yöntem ve baskıyla çalıştılar. Tabii ki bu olmayacak.
1: İsrail ordusu da saldırılarını sürdürdü. Güney Lübnan peş peşe vuruldu. Yani bölgede gerilim hala yüksek. ABD dengeyi korumaya çalışsa da İsrail saldırganlığını sürdürüyor. Hizbullah da denkleme girince bölgede yakın zamanda barışın sağlanması mümkün görünmüyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Şam'da temasları vardı. Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü ve aynı zamanda Şam'da bulunan Emevi Camii'ni ziyaret etti. Çiftçi burada Zariyat suresini okudu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Suriye'de beraberindeki heyette Emevi Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Aynı zamanda hafız olan Bakan Çiftçi'nin okuduğu Zariyat suresi çevrede bulunan kalabalık tarafından dikkatle dinlendi. Camide vatandaşlarla sohbet eden çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi. Bakan Çiftçi, camideki programının ardından İslam tarihinin önemli komutanlarından Selahaddin Eyyubi'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.
0: Gazete manşetleri diyelim, Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. NATO Liderler Zirvesi ana günden başladı ama bir yandan da Türkiye'nin en önemli projelerinden biri de artık hayata geçiyor. Ay Yıldız doğuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında temelini attığı ve Türkiye'nin Pentagon'u olarak telendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını bir hafta içinde iki kez sembolik olarak açacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her perşembe gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısı yarın Ay Yıldız Karargahı'nda düzenlenecek. 7 Temmuz Salı günü ise NATO zirvesi için gelen konuk savunma bakanlarıyla beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon verilecek. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Müşterek Karargah Projesi Ay ve Yıldız bölümlerinden oluşuyor. Yerleşkenin Yıldız bölümü büyük ölçüde tamamlandı. Ay bölümünün bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının karargahı 2028 yılı içerisinde taşınması bekleniyor. Türkiye'nin önemli ve gurur projelerinden biri olacak Pentagon. Şimdi NATO zirvesi yaklaşıyor. NATO zirvesi yaklaşırken tabii ki Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den gelen açıklamalara bakacağız. Reuters'a açıklamalarda bulundu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Özellikle Türkiye'nin hava savunma sistemleri konusunda SAMP'te ve Patriot'lar konusunda da gündemini alabileceklerini söyledi bu başlıkların. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise NATO'dan çıkmaya niyeti olmadığını da altını çizdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Peki NATO NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin savunma sanayi alanında başka hangi adımlar atılıyor? Özellikle hava savunma sistemlerinde hangi başlıkları konuşuluyor?

0: biraz ekranlara getirelim.
1: Gerginlikler ve savaşlar ışığında değişen küresel güvenlik ortamı, NATO'nun değişen ve dönüşen rolü. Masada önemli konular var. NATO liderleri en kritik zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Savunma Bakanı Yaşar Güler de zirve öncesi uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu. Güler, Ankara'daki zirvenin savunma harcamaları, sanayi, blok birliği üzerine odaklanacağını söyledi. Bakan Güler, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı.
2: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için SAMP/T ve Patriot sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyoruz.
1: Bakan Güler, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını söyledi. ABD'nin NATO'dan çekinme yaklaşımı olmadığını da belirtti. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de kaydetti.
0: Dün havacılık alanında bir alarm verildi. Kırmızı alarm. Havada 7500 alarmı deniliyor. Neydi o alarm? Yanlışlıkla uçak kaçırma alarmı veren Varşova-Tel Aviv arasında uçak seferi yapan pilot bir anda tüm dünyada alarma neden oldu. Türk F-16'ları havalandı. Hava sahasına kadar eşlik etti. Uçak Bulgaristan'a indi. Hemen detaylandıralım. Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağı uçuş sırasında 7500 yani uçak kaçırma kodu yayınlandı. Bunun üzerine İsrail uçağın Tel Aviv'e inişine izin vermeyerek rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Uçak Bulgaristan'a yönelirken Türk hava sahasında F-16 savaş uçakları tarafından uçağa refakat edildi. LOT Hava Yolları ise alarmın pilotun yanlışlıkla 7500 koduna girmesi sonucunda olduğu belirlendi. Yani bölgedeki tüm ülkeleri alarma geçiren bir gelişmeydi. Türk F-16'larında havalandığı o gelişmenin detaylarına baktık. Şimdi bir de siyaset. Siyaset dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bir depremden bahsedeceğiz. Dün CHP'de adeta bir arınma depremi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHK'yı topladı. MHK'yı toplamasıyla birlikte görevden alma kararları ardı ardına geldi. Toplamda 26 il yönetimi ve il başkanı görevinden alındı. 7 il başkanı içinse ihraç isteniyor. Bu ihraç ya da bu görevden almalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmasıyla birlikte toplamda 38 il başkanı ve il teşkilatı da görevden alınmış oldu. Şimdi CHP'de neler yaşanıyor? Kılıçdaroğlu'nun bu almış olduğu kararın etkileri ne? Hemen bakalım. Ardından da Özgür Özel'den gelecek açıklamaları da ekranlara getireceğiz.
3: Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
4: Hiçbir kurum İki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
5: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki arınma sürecini hızlandırdı. Bu kez hedefte il başkanları var. A takımıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu 26 il başkanının üstünü çizdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu, partinin kurumsal yapısına zedeleyen iş, eylem ve işlemlere karşı da izlediğimizi, not ettiğimizi değerlendirmiştik. 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu.
5: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu'yla bir araya geldiği toplantıda görevden alınan 26 il başkanından 7'sinin ihracı da istendi.
4: 7 tane İl başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir.
5: Şaibeli Kurultay davasındaki para trafiğinde adı geçtiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç ettiği Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili de yeni iddialar var. Ağbaba ile yakın ilişkisi olduğu öne sürülen iş adamı Turgut Koç ifadesinde Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak 500 bin lira istediğini öne sürdü. Üstelik o görüşmeye ait olduğu söylenen WhatsApp yazışmaları da telefonun çıktı. Koç ifadesinde kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim dedi. 16 Nisan 2026 tarihindeki WhatsApp görüşmesinde ise nerede olduğumu ve gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim dedi. Koç'un dolar ve euro desteleri göstererek yaptığı

0: görüntülü bir görüşmeye ait fotoğraf da dosyaya girdi.
1: Kılıçdaroğlu'nun hamleleri bu şekilde. Peki Özgür Özel cephesine ne oluyor dediğimizde ise dün saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP grup toplantısı vardı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de kürsüdeydi. Özellikle CHP bölünecek mi ya da CHP içinden yeni bir parti mi çıkacak sorusuna aslında üstü kapalı yanıt verdi Özgür Özel. Yeni parti iddialarına ilişkin milleti seçeneksiz bırakmayız diyerek parti iddialarını güçlendirdi.
2: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
0: Önce CHP içinde mücadele edeceğiz dedi. Hemen arkasından yeni parti için yeşil ışık yaktı.
2: Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
0: Grup kürsüsü bu haftada Özgür Özel'indi. İl gezilerini anlattı, sonra da hedefine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini aldı.
2: Partimize yönelik saldırının, işgalin ardından Ankara'da oturmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ara dönemden hızla çıkarmak, kendine aydınım diyen, partiliyim diyen herkesin boynunun borcudur.
0: Dünya liderlerini ağırlayacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi yapıldığı her ülkede alındığı gibi Ankara'da da alınan güvenlik önlemleri de Özel'i rahatsız etti.
2: Hepimizi utandıran bir şeyler oluyor. Yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan bir acayip olağanüstü hal var.
0: Ve CHP'li belediyelerde devam eden yolsuzluk soruşturmaları. Son olarak rüşvet suçlamasıyla İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 11 kişi tutuklandı. Şile'den de yeni tutuklama haberleri geldi. Belediyeye yapılan 3. dalga operasyonda doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı suçlamasıyla 13 kişi tutuklandı.
1: Şimdi CHP Genel Başkanı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup toplantısı sırasında AK Parti'yi ve özellikle AK Parti gençlik kollarını hedef aldı. Özgür Özel'in sözlerine ise AK Parti'den ardı ardına çok sert yanıt geldi. Peki Özgür Özel ne dedi? AK Parti'den nasıl bir yanıt var? Siyasetteki sıcak başlıkla devam edelim.
3: AK Parti gençliğine hedef alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e AK Parti'den tepki gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik, Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili AK Gençliği eleştirecek kapasiteye sahip değildir dedi. AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir ifadesini kullandı. Ömer Çelik, AK Gençliğin Başkan Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğine vurgu yaptı ve ekledi. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK Gençlik, Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine AK Gençlik'ten siyaset öğrenmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olur. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise Özel'i Türk gençliğini tanımamakla suçladı, CHP'deki yolsuzluklar üzerinden yüklendi. Türk gençliğini tanımıyor. Teknofest kuşağı nedir bilmiyor. Kaan nedir, Bayraktar nedir bilmiyor. Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü, kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu.
1: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazayı görüp yardıma koşan 27 yaşındaki Furkan Alansa yere düşen yüksek gerilim hattına basarak hayatını kaybetti.
4: Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Onur Uslu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direği çarpmanın şiddetiyle devrildi, kopan yüksek gerilim hattı yola düştü.

0: otomobiliyle bölgeden geçerken kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan, yaralı sürücü Onur Uslu'nun yardımına koştu. 112 acil çağrı merkezini aradığı sırada yerdeki kablolara basan Alan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Onur Uslu ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: Düğünlerde ya da kutlamalar sırasında bu etrafa rastgele ateş açma huyumuzdan, o davranışımızdan vazgeçmediğimiz sürece ne yazık ki facia haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu kez adres Konya. Konya'da bir düğünde bir muhtar, üstelik bunu yapan da bir muhtar, havaya rastgele ateş açtı. Onun tabancasından çıkan bir kurşunla 17 yaşındaki bir genç ayağından vuruldu.
0: Maganda kurşunu bir genci canından ediyordu. Konya'nın Meram ilçesinde sokak düğününe giden Yeşintekke Mahallesi muhtarı Ali Ayçiçek, damat ve sadıcın hemen yanı başında tabancasıyla havaya ateş açtı. Çevresindeki onlarca insana aldırış etmeden peş peşe tetiğe basan muhtarın tabancasından çıkan kurşunlardan biri 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer'in bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan muhtar Ali Ayçiçek ifadesinde tabancasının kazara ateş aldığını ileri sürdü. Ancak bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler bu iddiayı çürüttü. Ayçiçek, kasten yaralama ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçlarından tutuklandı.
1: Şimdi kentsel dönüşüm İstanbul'da pek çok noktada yapılıyor. Ancak kentsel dönüşümde eski binaların yıkımı sırasında bazen problemler de yaşanabiliyor ya da kazalar. Adres Kadıköy. Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında binada göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan iki işçiyi kurtarabilmek içinse zamana karşı bir yarış verildi. Hemen ekranlara getirelim.
2: Bina yıkımı sırasında iki işçi göçük altında kaldı. Olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Kontrolsüz yıkım sırasında bina kısmi olarak çökerken iki işçi göçük altında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve köpekli arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte işçiler bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yıkım çalışmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Meteorolojiden uyarılar var. Bugün en sıcak günlerden birini yaşıyor olacağız. İstanbul için ve yurdun tamamı için konuşacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum.
1: Hep konuştuğumuz havalar ısınacak mı derken şimdi artık o rekor sıcaklıklarını görecek miyiz sorusunu soracağız. Ne yaşayacağız bugün?
3: Şöyle öncelikle Avrupa'da bir yüksek sıcaklıklar vardı. Onlar artık etkisini kaybetmeye başladı. O omega blokajı diye adlandırdığımız bir yapı vardı. Onun biz kenar kıyılarında kalıyorduk. O yapı da artık yavaş yavaş ortadan kalıyordu. Halkta ama tabii ki o yapının kaybolmasıyla birlikte yurdun batı bölgelerinde özellikle o nispeten normal seyreden sıcaklıklar biraz daha artmaya başladı. Tabii güney bölgelerimiz yine her zaman olduğu gibi yani bu mevsimde artık 40 derecede rahatlıkla gözüküyor. Şu anda bugün için, bugün öğle saatlerinin haritası bu. Turuncu ve kırmızı alanlar sıcak yerleri gösteriyor. Maviye doğru yaklaştıkça da daha serin bölgeleri ifade ediyor. Bu tabloya bu sene için daha rastlamamıştık ama bugün
1: İlk
3: artık
1: kez, evet.
3: Bu tabloyu görmeye başladık ki özellikle Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde artık 39-40 derecelere sıcaklık değerleri yaklaşmaya başladı. Ege'de de özellikle yine Ege'nin kıyı kesiminin iç bölgelerinde yani Balıkesir, işte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın hattı boyunca bugün sıcak hava etkisini oldukça fazla gösterecek. Kıyılarda görüyorsunuz biraz daha nispeten sıcaklık düşük ama kıyılarda bu sefer nem değerleri yükselmeye başlıyor.
1: O zaman hissedilen sıcaklığı
3: arttıracak. Evet. Hepsi hissedilen sıcaklığa bağladığımızda hissedilen sıcaklık değerleri hemen hemen yani kıyıların içerisinde çok fazla bir fark oluşmuyor. Özellikle Ege'de İzmir'in iç ilçeleri Manisa, buralarda bugün yine Aydın 39-40 derece hatta 41-42 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklar var. İstanbul'u çıkacağız bazen geleceğiz tahminlere evet. Sonra ama biraz abartılar yapılıyor. İşte 45 derece 40 derecenin evet. Üzerinde görecek diye. Hayır, bugün İstanbul'da sıcak çıkacak sıcak 32-33 derecelere kadar çıkıyor. Biraz nem etkisini görüyor. 35-36 derecelik.
1: Evet, ama 40 hissedim. Dereceyi görmeyecek miyiz hocam?
3: İstanbul için öyle bir şey söz konusu değil. Yani şu an için ki bu

0: Tabloda zaten sıcaklıklar cumartesi gününe kadar yaklaşık bu değerlerde seyrediyor olacak ülke genelinde. Şu saatler itibariyle de Balıkesir ve Çanakkale civarında hafif bir yağış var. Gün içerisinde o yağışları da görüyor olacağız ki tahminlerde aslında evet. Görürüz onları.
1: Şimdi isterseniz
0: Güneydoğu Anadolu'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor
1: olacak. Haritamızı değiştirelim bölge bölge bir bakalım. Tablomuzda işte yurdu genelinde zaten güneşli bir nokta havalar hava var. Marmara ile başlayalım. Şimdi Marmara'da tabii 37 derece karşımıza çıkıyor. Bilecik 37, Edirne 37, Balıkesir 36.
0: Yani az önceki haritamızdan birebir örtüşüyor zaten. Edirne'de 37, bazı ilçelerinde 38-39 derecelere kadar çıkabilir sıcaklık değerleri. Bu merkez ilçe olarak bu sıcaklık, yani merkezi olarak sıcaklık değerleri. İstanbul'da da gördüğünüz gibi 32-33 derece. Bugün artık en yüksek seviyeye çıkmış oluyor İstanbul. Ki cumartesinden sonra sıcaklık değerleri İstanbul'da da düşmeye başlayacak. Hatta cumartesi yağış gözüküyor İstanbul için. Pazar günü sabah saatlerinde o yağış İstanbul'da görüyor olabiliriz. Bugün en yüksek, yarın düşüyor 32 derece. Cumartesi pazara doğru da 29-28 dereceler civarına inmiş olacak İstanbul için sıcaklıklar.
1: Peki o hep uyarılar vardır, onu isterseniz bir kez daha tekrarlayayım. Çünkü 33-34 derece ama yine de sıcak bir gün olacak bugün.
0: Tabii yani şöyle 30 derecenin üzerine çıktığı zaman tropikal bir gün bu aslında. Ha, bu değerleri biz daha önce gördük mü? Gördük bu değerleri ama tabii ki özellikle yaşlıların, kronik rahatsızlıkları olanların, çocukların öğle saatlerinde özellikle saat 11 ile saat 4 arası, 10 ile 4 arasında dışarı çık çok güneş ışığına maruz kalmamaları gerekiyor. Bu konuda yapılması gerekenler içerisinde spor yapanların o saatleri çok kullanmaması gerekiyor. Eforlu işlerde çalışanların biraz daha tempoyu düşürmeleri gerekiyor. Yiyecekler çok önem kazanıyor burada. Yiyecekler konusunda da proteinli yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden özellikle de alkolden kaçınmak gerekiyor. Bunlar metabolizmayı hızlandırıyor ve vücudun ısısını arttırıyor. Vücudun İstanbul için özellikle kıyı bölgeleri içinde vücudun soğuma mekanizması diye adlandırdığımız, yani terleme olduğu zaman ter vücuttan uzaklaşmıyor dışarıdan en fazla olduğu için o soğutma mekanizması çalışmıyor ve sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Çarpıntılar da artıyor. Evet. Sıvıyı bol tüketmemiz gerekiyor.
1: Peki o zaman İstanbul'a ilişkin son bir başlık söyleyeyim. Cumartesi 29 derece etkili bir yağış mı olacak cumartesi
0: günü? Cumartesi günü yağış çok kuvvetli gözükmüyor. Ara ara geçişler şeklinde bir yağış gözüküyor. Cumartesi gece saatlerinde de bu yağış, yani ara ara geçişler şeklinde görüyor olacağız İstanbul'daki yağışları.
1: O zaman Ege'ye hemen bakalım. Zaten asıl sıcaklıklar da burada karşımıza çıkacak. Ege bölgesinde İzmir 35, Aydın 39, Denizli 39'u gördüğümüz bir tablo var.
0: Manisa'da 38. Az önceki yine sıcaklık artışımızdan örtüşen bir durum. Omega blokajının ısı kubbesini oluşturduğu yapı bu bölgelerde bugünlerde çok daha fazla hissettiriyor kendini. Ki sıcaklık değerleri yakın planda da yağış, yani cumartesi günü olan yağışlar var ama yakın planda genel olarak yağış gözükmüyor. Bugün yine en yüksek sıcaklıkların olduğu günlerden birisi. Yarından itibaren sıcaklıklarda birer ikişer derecelik. Çok hızlı bir düşüş yok ama o düşüşleri önümüzdeki günlerde görüyor olacağız. Bugün pik değerlerdeyiz.
1: En yüksek sıcaklık.
0: Evet, bugün buralarda bölgemizde sıcaklıklar en yüksek değerlerde.
1: İsterseniz bir İzmir'e bakalım 5 günlük bakalım. Nasıl bir tahmin olup karşımıza çıkacak. Evet. Hemen hemen hiçbir değişim yok. 5 gün boyunca.
0: Evet. Yani güney bölgelerde çok yoğun sıcaklık. Cumartesi günü İzmir'de yağış var. O yağış çok kuvvetli bir yağış değil. Kuzeydeki o yağışlarla birlikte orada da etkisini gösterecek. İzmir'de cumartesi günü sıcaklıklar çok değişmiyor. Gece sıcaklıkları özellikle arttı. Ki o gece sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı günlerde o sıcak günler olarak adlandırıyoruz. Gece sıcaklıkları önemli. Aslında gün içerisinde biraz kullanıyoruz ama gece artık yatmaya girdiğimizde eğer klimalı ortamlar değilse evler biraz bunun altıcı evet. olmaya başlıyor.
1: Deniz suyu sıcaklıkları isterseniz
0: deniz suyu sıcaklıkları Ege'de artık 24-25 dereceleri görmeye başladık. Akdeniz çok ısındı, 28 derecelere kadar çıkıyor. Marmara'da artık denize girilebilecek duruma gelindi. Hatta Karadeniz içinde artık deniz sezonu
1: tamamen başladı
0: diyebiliriz.
1: O zaman Akdeniz'e bir bakalım. Hazır Akdeniz'den bahsetmişken. Antalya 33 derece karşımıza çıkıyor. Burada en yüksek Kahramanmaraş 38
0: Antalya'nın
1: derece.
0: 33'üne aldanmayalım. Antalya'nın 33'ü evet. Hissedilen en az 38-39 derecedir. Güneyden esen akışlar var. Nemi arttırıyor. Nemle birlikte Antalya. Şu anda Antalya ıslak, yani yapış yapış oluyorsunuz.
1: Zor günlerinden birini yaşayacak Antalya.
0: Evet, yani Antalya ve Akdeniz için bu durum her yaz zaten geçerli olan bir durum. Bir kısmı alıştı ama çok alışkın olmayanların dikkat etmesi.
1: Antalya'ya dışarıdan gelenler için zor günler diyelim.
0: Evet, yani normalde Antalya'nın yani yerlisi yörükler yaylaya çıkıyorlar bu mevsimde. Biz kuzeyliler Akdeniz'e akıyoruz. Tabii ki yani oteller, ortamlar artık bu konforu biraz sağlamaya başladı.
1: Bir de isterseniz Antalya'ya bir 5 günde bakalım. Nasıl bir tablo karşımıza çıkacak. Hemen bir değişim
0: yani
1: yok.
0: Evet, Antalya 32 derece olur mu? Oluyor ama öyle oluyor 32 derece. Az önce baktık.

0: Yine yağışları görüyor olacağız şu anda. Biraz kuzeyinde yağışlar var. Yani hafta sonudur kuzey kesimleri yağış alacak. Sıcaklıklar bugün ve yarın Ankara'da
1: en yüksek sanırım yarın olacak.
0: Yarın evet değil. Yani o batıdaki sıcaklık yeri biraz da etkili olacak ama sistem çok yüksek şey değil. Yani yavaş yavaş sönümlenmeye başlayacak. Yani bugünden sonra o özellikle hani Ege'deki ve diğer illerimizde etkileyen özellikle orta boy batı kesimleri etkileyen sıcaklık yerli yarından sonra biraz daha birkaç derecelik düşüşler gösterecek ki başkent Ankara'da da hafta sonuna doğru sıcaklıkları
1: o zaman Avrupa'daki gibi o günlerce süren bir sıcak havadan bahsetmeyeceğiz şu an için.
0: Şu an bahsetmeyeceğiz. Şöyle söyleyelim. Yeni bir özellikle İspanya, Portekiz üzerinden sokulan o omega blokajının yeni bir yapısı sokulmaya başladı.
1: Oraya da geliyor tekrar.
0: Tekrar geliyor. Yani bu yaz Avrupa çok çok sıcak hava dalgalarına maruz kalacak gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim, bizde de yaz bitmeyecek. Yani yaz bitmeyecekten kastım Eylül-Ekim'de de sıcaklık değerleri ortalamaların üzerine çıkacak. Eylül-Ekim'de biz çok bunalmayacağız ama sıcaklıkları yaz gibi hissetmeye sürdürüyoruz.
1: Önemli bir manşet verdiniz. Eylül-Ekim'de de yaz Eylül-Ekim'de kapsayacak şekilde
0: evet,
1: uzuyor.
0: Evet yani şu anda öyle yani çok çabuk bir soğuma yok. Eylül-Ekim biraz daha sıcak geçecek de ortalamaların üzerine çıkacak gözüküyor. Bir tane bir şey daha söyleyeyim. Ekim ve Kasım'da da yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyorsa uzun vade tahminlerimizde yani iklim modellerinde.
1: Evet yeni manşetlerimiz var. Ankara'yı tamamlayalım. O zaman hızlıca devam edelim. Karadeniz. Şimdi Karadeniz yağışın tabii en fazla olduğu bölgemizde ama burada da artık yağışların durduğunu gözüküyor. Sıcaklıklar. Bartın 38 derece en yüksek sıcaklığı olan bölge şu an.
0: Evet yani iç kesimlere doğru gittikçe sıcaklıkları zaten artıyor. O sıcak hava dalgasının biraz daha etkilerini tabii ki hissettiriyor. Kıyılarda biraz daha 30 derecelere yaklaşmış vaziyette ama doğusu biraz daha yine hala evet. Çok sıcak değil. Önümüzdeki günlerde de yine yağışları Doğu Karadeniz'de görüyor olacağız. Özellikle pazar günü Trabzon'da gözüken yağış var. Arada biraz daha iç kesimlerine, bizim mesela bu tahmin Trabzon'un merkezi için yani merkezi için iç kesimlerine doğru özellikle dağlık kesimlerine doğru yağışları yarın ve sonraki günlerde
1: etkili
0: yine yağışlar
1: yağış
0: var.
1: Etkili yağış olacak peki?
0: Çok kuvvetli değil ama şöyle yaz yağışlarında şöyle bir şey var. Şimdi bizim atmosfer modellerinde evet yağışa bakıyoruz ama o tahmin edilen yağış bazen çok dar alanda kısa sürede düşme olasılığı bulunuyor. O riskler yaz yağışlarında özellikle genellikle görülen durum.
1: Karadeniz'i tamamladık. Güneydoğu artık zaten rekor sıcak sıcaklıklarında evet. Karşımıza çıktı bölge olacak.
0: 40 derece.
1: 40 dereceyi gördük evet. Artık yani. Güneydoğu'da.
0: 40 derece ama geçen sene Şırnak'ta 50 dereceyi görmüştük. Bu sene 50 dereceler yok ama 40 dereceler yani 45'e kadar çıkabilir sıcaklık değerleri. Bu bölgelerimiz için bunlar artık normal, yani normal değerler. Hadi geçen gün de konuştuk dam zamanı. Demiştik. Dam zamanı artık Güneydoğu Anadolu'da geldi. Tabii ki o eskiden çok şu anda o tür şeyler yapılıyor mu? Çok ben yakında gitmedim bilmiyorum ama eskiden çok konuşulmuş damdan düşme mevzusu. Şanlıurfa gördüğünüz gibi 40-42 dereceleri görüyor. Güneydoğu Anadolu'da olan sıcaklıklar.
1: Ama gece sıcaklıklarıyla yine arada onlar 20
0: buranın tabii şey özelliği buradaki nem olmadığı için bu yani 40 derece 40 dereceler. Yani
1: hissedildiği
0: gibi. 40 kaç derecesi o derecedir Güneydoğu Anadolu'da.
1: Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Son olarak Doğu Anadolu diyelim. Tabii Doğu Anadolu baktığımızda daha karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Evet.
0: Kuzeye doğru biraz daha rakımdan dolayı serinlemeler. Güneye doğru indikçe de sıcaklık değerlerini yine yükseliyoruz. Bu sene aslında bir de şeyi konuşmuştuk. Bu sene meyve rekoltesi bol olacak demiştik. Evet. Ve rekolteler bol. Şunu söyleyeyim. Güzel kiraz yedik. Yemeye devam ediyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Meyveler, rekolteler yüksek vaziyette. Etkilenen yerler oldu ama çok fazla değil. Kuzeyde biraz daha serin ama güney yine Güneydoğu Anadolu'ya yakın değerler. Çok büyük değişiklik yok. Erzurum'a bakalım.
1: İsterseniz bir Erzurum diyelim bugün.
0: Bakalım. Evet.
1: 27
0: evet.
1: derece.
0: Yani kuzeyinde cumadan sonra yağışları görüyor olacağız ama artık Erzurum'da da sıcaklıklar yükselmiş vaziyette.
1: 30'u görüyoruz Erzurum'da
0: evet.
1: Da.
0: Bu sene yağışı bol aldık. Birazcık sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerine çıkmış ama çok sıcak bir yaz değil.
1: Bunu söyleyelim. Evet. Türkiye genelini son bir kez daha açalım. Ama yine de bugün dikkatli olunması gereken evet, bir gün. Evet, çünkü sıcaklıklar İstanbul için konuşursak yine 33-34 dereceleri göreceğimiz bir tablo olacak gibi duruyor. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Cuma günü tekrar birlikteyiz. Bu kez artık hafta sonuna ilişkin detayları daha da fazla konuşacağız. Size kolaylıklar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ama havalar ısındı tabii. Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımı tabii ki yoğunlaşmaya başladı. Ama özellikle de klima kullanımını dediğimizde karşımıza yine dolandırıcılar çıkmaya başladı. Şimdi nasıl bir bağlantı kuracağız dediğimizde, klimanıza bakım yaptırmak istiyorsunuz. İnternet sitesinde klima bakım diye arattığınız zaman arama motorunda sahte hesaplar karşınıza çıkıyor. Onlar aslında yetkili servis sayfaları değil, dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sayfalar. Peki dolandırılmamak için ne?

0: Neye dikkat etmek gerekiyor? Hemen ekranlara getirelim.
1: Ben klima arızası için ulaştım. Yetkili servis misiniz?
2: Özel servisiniz. Bakıyoruz. Buyurun.
3: Yaz geldi. Klimalar için servis mesaisi başladı. Tabii dolandırıcılar da kolları sıvadı.
4: İnternet sitesi üzerinden çağırdığımızda mevcut bir rakam yazıyordu. Sonra geldiklerinde ayrı bir arıza olduğunu, onun üzerine ayrı bir rakam isteyeceklerini beyan ettikleri için biz de güvenmediğimiz için kapıyı gösterdik.
3: İnternet sitelerinde arama yapıldığında ilk çıkan telefon numarası veya yetkili servis sayfaları her zaman güvenli olmayabiliyor.
5: Ben direkt buldum. Gelip değiştirdiler. Gazı bitmiş galiba, onu yaptılar.
6: Burada dikkat edilecek şey ilk çıkan reklamlara kanmamak. Çünkü dolandırıcıların sık yaptığı şeylerden bir tanesi de internete reklam vermek.
3: Markaların ismini kullanan dolandırıcılar internete verdikleri sponsorlu reklamlar sayesinde arama motorlarında en üst sıralarda çıkıyor. Bazı dolandırıcılar o kadar profesyonel ki markanın logosunun basılı olduğu üniformayı bile hazırlıyorlar.
1: Şimdi o servis ilanlarından birini arayalım. Ben klima arızası için ulaştım. Yetkili servis misiniz?
2: Özel servisiniz. Bakıyoruz. Buyurun.
1: Teknik servis gibi mi oluyor?
2: Tabii canım, bize tamir, montaj, bakım, satış ne isterseniz hepsi mevcut bizde.
5: Güvenmiyoruz asla. Yani bildiğimiz ya da eski usul giderek kendi yerlerinde o şekilde görüşüyoruz, veriyoruz, teslim ediyoruz ürünlerimizi.
3: Ticaret Bakanlığı bu mağduriyetlere son vermek için orijinal yetkili teknik servislerin yer aldığı bir internet sitesini hizmete soktu.
7: Bu konuda aracılık eden firmalar dahi var. Yani servis hizmeti almak üzerine müşteriyle görüşüyor. O işi başka birine taşere ediyor. Aradan parasını alıp çekilenler de var. Daha sonra arıza süreci çözülmediği zaman muhatap bulamıyorsunuz.
3: Servis.gov.tr adresi üzerinden o servislere anında ulaşmak mümkün.
1: Site üzerinde sorgulama kısmına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada klimanın markasını yazarak adresimizi giriyoruz ve bize en yakın yetkili servisler karşımıza çıkıyor.
0: İstanbul Kağıthane'de bir oto tamirci bir aracın şanzıman arızasını giderdikten sonra test sürüşüne çıkartmak istedi. Ancak o test sürüşüne çıkartılan aracın test sürüşünü yapan kişinin ehliyeti yoktu. Ve ehliyeti olmayan o sürücü bir anda aracın direksiyon akıbetini kaybetti ve yaklaşık 15 milyon liralık lüks otomobil bir anda kazaya neden oldu. Ve sonrası o sürücü aracı bırakıp kaçmaya çalıştı. Ekranlara getirelim.
8: Lüks otomobille test sürüşü faciayla bitti. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Bir galerici 15 milyon liralık lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle bir tamirhaneye bıraktı. Arızayı gideren tamirhane sahibi aracı test sürüşüne çıkardı. Ancak iddiaya göre gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks araç seyir halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip aydınlatma direğine vurarak devrildi. Cip sürücüsü kazada yaralanırken ortalığı savaş alanına çeviren tamirci ise lüks araçla olay yerinden hızla kaçtı. Terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü kameralardan tespit edilerek yakalandı. Ehliyetsiz ve plakasız olduğu anlaşılan sürücüye 174 bin lira, araç sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırdığı için 40 bin lira ceza kesildi. 15 milyon liralık araç 30 gün trafikten men edildi.
0: İstanbul'daki bir de trafik durumuna bakalım. A Haber ekibinden Kübra Kılıç bizi bekliyor olacak. Kübra ile konuşacağız. Kübra, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Sözü hemen sana bırakalım.
9: Günaydın Gökhan Kurt. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. İstanbul trafiğine baktığımızda şu anda %45'lik bir trafik var genelde. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Ok Meydanı yönündeyiz. Dilerseniz ben notlarımı aktarırken izleyicilerimiz için de son durumu ekranlara getirelim. Avrupa yakasına %42, Anadolu yakasına %51'lik bir yoğunluk yaşanıyor. Eğer sürücüler Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Hürriyet Tepesi'nde yoğun bir trafik onları bekliyor olacak. bağlayan ve Mecidiyeköy'de de yoğunluk giderek artıyor. Zincirlikuyu Köprü ve Altunizade'de ise yol açık. Yine Avrupa'dan Anadolu'yu bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda her sabah olduğu gibi bu sabah da Hastal'da yoğun bir trafik görüyoruz.

0: Seyrantepe'de de yoğunluk giderek artıyor. Nurtepe Maslak Köprü ve Kavacık'ta ise yol açık. Avrupa'dan Anadolu'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Yedikule Yenikapı Tünel Koşu yolu Uzunşehir Göztepe'de yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü çift yönlü olarak açık. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeyi düşünen sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Bostancı, Çamlıca, Altınizade ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Küçük yılda da yoğunluk giderek artıyor. Uzunşehir'de ise yol açık. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücüler ise Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve köprüye geldiklerinde onları yoğun bir trafik bekliyor olacak. Ataşehir'de de yoğunluk giderek artıyor. Şu anda sadece Çakmak Köprüsü tarafında yolun açık olduğunu belirtmiş olalım. Anadolu'dan Avrupa'ya Avrasya Tüneli'ne baktığımızda tünel içinde de trafik yoğunluğu giderek artış gösteriyor. Göztepe, Uzunçayır, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de ise yol açık. Haftanın 3. günündeyiz, çarşamba günündeyiz. Haftayı artık yarıladık. Ve saatlerimiz de 8'e geliyor, 7:42 geçiyor. İstanbul geneline baktığımızda şu anda %47'lik bir trafik yoğunluğu yaşanırken Avrupa'da %44, Anadolu yakasında ise %53'lük bir trafik yoğunluğu yaşandığını belirtmiş olalım. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Ok Meydanı'ndaki son durumu da izleyicilerimiz için ekranlara getirdik diyelim ve sizlere iyi yayınlar dileyerek sözü size bırakalım.
1: Jandarma Genel Komutanlığı yollarda güvenliği artırmak ve kazaların önüne geçmek için yapay zeka destekli dev bir adım attı.
2: Türk mühendisler geliştirdi, direksiyon başındaki hatalar sıfıra indirildi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi artık jandarma araçlarının yeni yol arkadaşı.
3: Kullandığı yapay zeka desteğiyle verileri analiz edebiliyor.
2: Araca binen personel önce kendine özel kartı okutuyor. Böylece yetkisiz kişilerin direksiyon başına geçmesi engelleniyor. Sistem devreye girdiği an aracın hızı, konumu, motor devri ve yakıt durumu merkezden anlık izleniyor. İkaz etmekle de kalmıyor. İhlal anının 10 saniyelik video kaydını otomatik olarak merkeze gönderiyor. Üstelik araç park halindeyken veya internet çekmiyorken bile 7/24 kayıt devam ediyor, veri kaybı yaşanmıyor.
3: Bu sayede sürüş esnasında telefon kullanımı, yeme içme, yorgunluk, şerit ihlali, ani yavaşlama, ani manevra ve benzeri ihlallerin de önüne geçiliyor.
2: ASAS sadece güvenliği değil operasyonel hızı da artırıyor. Bir olay ihbarı geldiğinde merkeze en yakın ekip anında bölgeye sevk ediliyor.
3: ASAS sayesinde 150 ayrı rapor hazırlanabilecek verilerin analizleri yapılabilmektedir.
2: Sistem yakıt tasarrufunda da milyonlarca liralık kazanç sağlıyor.
3: Bu analizler sayesinde devri araçlarının yaptığı toplam kilometre verileri, harcanan yakıt bilgileri, personelin mesai ve görev süreleri, yapılan ihlallerin türleri ve sık karşılaşılan kaza nedenleri kolaylıkla ortaya konulmaktadır. Bununla araçların daha verimli, güvenli ve personelin daha sağlıklı çalıştırılması amaçlanmaktadır.
1: İstanbul'da Maçka Parkı'nda toplanan bir grup bisikletli gençse herkesin ortasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan serbest atlayış yapıyor.
4: Ne kaskları var ne de bedenlerini koruyacak başka bir ekipmanları. Bütün riskleri göze alıp bisikletle merdivenlerden atlıyorlar. Üstelik sadece kendilerini değil, çevredekileri de tehlikeye atıyorlar.
5: Kaskım var ama bir yere kadar.
6: Kaç saat geçiriyorsunuz bisikletlerinizde?
5: 6-7 saat falan.
6: Bu sporun ismi serbest iniş. Gençler burada Maçka Parkı'nda bisikletleriyle birlikte merdivenlerden aşağıya doğru adeta atlıyor. Ancak birçoğunun ne kaskı var ne de dizliği. Dizliklerin yok. Dirsekliklerin yok.
4: Merdivenlerin yüksekliği ortalama 3 metre. Ama bu mesafe peş peşe atlayışlarla çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Adrenalin tutkunu çocuklar bu eğlencenin hayati risk taşıdığının farkında değil. Ama görenler hem onlar için hem de kendileri için endişeleniyor. Parkta mutlaka bir güvenlik görevlisi olması gerektiğini savunuyorlar.
6: Sen takmadın mesela.
7: Bende yok.
6: Sende yok. Arkadaşınınkini de alıp takmadın.
7: Olmuyor.
6: Olmuyor. Yani bana biraz bahane gibi geldi.
7: Biraz öyle.
6: Riskli bir spor bu aslında.
7: Yani onu farkındayız. Yani freeride sporu, serbest atlama sporu olarak geçiyor.
8: Geliyoruz, atıyoruz.

0: Ona gidiyoruz. Aşağıda başka merdivenler de var. Spotlar.
1: Korkuyor musunuz yaparken?
0: Yani korku oluyor. Ama spor olduğu için yapıyoruz.
2: İşte tabii ya.
1: Neden?
2: Ya burada benim çocuğum şimdi o bir tane piste geçse nasıl olacak? Ya da senin çocuğunun ya da başkasının ya da bir kediye etse.
1: Tehlikeli değil mi bu sizce?
3: Allah şimdi herkes diyor tehlikeli ama yani tecrübe edindikten sonra o tehlikenin çok bir önemi kalmıyor.
2: Bir güvenlik gerekiyor. Burada bir sahip çıkan biri yok ki.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Şimdi kiralara bakalım. İstanbul'daki ve büyük şehirlerde kiralar yüksekliğe devam ediyor. Yüksek olmaya, bütçeler üzerine yük oluşturmaya devam ediyor. İstanbul'a geneline baktığımızda ise kent geneli kira ortalamasını yükselten iki tane ilçe var. Biri Beşiktaş, biri Kadıköy. Kirada yükseliş tersine döndü. Artışlar son dönemde enflasyon oranının altında kaldı ama emlakçılara göre Kadıköy ve Beşiktaş gibi semtler ortalamayı yükseltiyor. Şimdi Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli şu an itibariyle 24.179 liraya ulaşmış durumda. Ama İstanbul'un bazı ilçelerinde bu çok daha yüksek fiyatlara çıkıyor tabii ki. Mega kentte geçen yılın son çeyreğine nazaran kira fiyatlarında yaklaşık %10'luk bir artış var. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40.453 lira olarak kaydedilmiş durumda. Türkiye genelinde 24 bin lira ancak İstanbul'a geldiğimizde 40 bin liralık bir rakam karşımıza çıkıyor. En pahalı iki ilçe İstanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy. İstanbul'un ardından Muğla'da ortalama kiralar 33 bin lira civarında seyrediyor. Muğla'yı İzmir takip ediyor. İzmir'de tabii ortalama rakamlardan bahsediyoruz. 26 bin liralık bir kira var. 25.095 lirayla Antalya 2-3. Sırada yer alıyor ama bu rakamları bir kez daha söyleyeyim. Bunların hepsi ortalama yani ilçe bazında çok daha kat be kat yüksek kiralarda karşımıza çıkabiliyor. Bu da İstanbul'daki ve Türkiye'deki kiralarına ilişkin son durumdu. Peki piyasalarda tablo ne? Bir de ona bir bakalım. Piyasalara baktığımızda özellikle tabii ki altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Borsa İstanbul bu haftaya düşüşle başlamıştı. Düşüşle devam ediyoruz. %0.43'lük bir geri çekilmeyle 14.121 puanla günü tamamlayıp yeni güne başladı haftanın tam da ortasına. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de işlemler devam ediyor. Dolarda yükseliş yavaş da olsa devam ediyor. 46 lira 67 kuruş seviyesine ulaştık. Euro TL'ye bakalım. Euro'da bir geri çekilme var. 53 lira 28 kuruş. Hemen altın fiyatlarına bakalım. Altın yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Düşüş biraz daha ivmelenmiş durumda. %0.74'lük bir geri çekilmeyle 3.977 dolar 4.000 doların altına gelmiş durumda. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırabileceğine ilişkin beklentiler altın üzerindeki baskıyı arttırıyor. İç piyasaya bakalım. 6.000 liranın altına geldik. 3.969 liraya geriledik. Gram altında 0.71'lik bir düşüş var. Gümüş diyelim. Gümüş geçtiğimiz yılın en fazla kazandıranıydı. Bu yıl ise işler tamamen tersine döndü. %1.43'lük bir kayıp var. 57 dolar 71 sente geriledik. Ve petrol fiyatları. Petrol özellikle bugün gözler Katar'a çevrilmiş durumda. Katar'daki o görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı? Bekleyip görmek gerekiyor. Bir de Brent petrol fiyatını hemen ekran getirelim. Petrolde yatay diyebiliriz aslında. Çok önemli bir hareketlilik yok. %0.33'lük bir yükseliş var. 73 dolara 19 sent 100 dolarlardan 73 dolarlara geldik ama hala petrol yüksekliğinde korumaya devam ediyor. Bu da piyasalara ilişkin son notlardı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas 2026 yılının en iyi kuru yemişlerini listeledi. Uluslararası gurmelerin oylarıyla şekillenen listede Türkiye'nin coğrafi işaretli Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te kendine yer buldu.
4: Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve fındık dünyanın en iyi kuru yemişleri arasında. Dünyanın lezzet rehberi Taste Atlas, küresel mutfak kültürünün zirvesini belirleyen dünyanın en iyi 15 kuru yemişi sıralamasını açıkladı. Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının en ikonik ürünlerinin yer aldığı bu prestijli listede, Türkiye tescilli ve coğrafi işaretli yerel mahsulleriyle gövde gösterisi yaptı. Yüksek yağ oranı, canlı yeşil rengi ve benzersiz yoğun aromasıyla tatlıcılık sektörünün vazgeçilmezi Antep fıstığı listenin 3. sırasında yer aldı.
6: Bol fıstık henüz kızarmamış yeşil fıstık.

0: fıstık oluyor. Yeşil fıstık baklavalarda kullanılıyor. Bundan 20 gün sonra ise ben fıstık, yani kuru yemiş olarak kullandığımız o iyice kızarmış fıstık toplanıyor.
1: Güneşli ve nemli havasında yetişen Ege'nin dünyaca ünlü coğrafi işaret sembolü olan Aydın Kestanesi ise listenin 11. sırasında yer aldı.
2: Aydın, Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden birisi. Kentte kestane ve incir tüketimi ön planda. Avrupa Birliği'nden tescilli, coğrafi işaretli Aydın Kestanesi bölge çiftçisi açısından önemli bir gelir kaynağı.
1: Aydın Kestanesi iri boyutu, yumuşak dokusu ve kolayca soyulan iç kabuğu sayesinde özellikle kestane şekeri imalatında önde geliyor. Listenin 13. sırasında ise Giresun tombul fındığı yer aldı.
3: Giresun fındığı öncelikle nedir, farkı nedir?
4: Giresun fındığı dünyanın birinci kalite fındığıdır. Coğrafi işaret tescillenmiş fındıktır. Özelliği yağlı fındık olması, kabuğunun ince olmasıdır.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 Mayıs ayı iş gücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
16: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
15: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Bir reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankart'ın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul

0: 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Şimdi aktaracağımız son bir manşete de hemen bakalım. Vatan için Efeler gibi şehit oldu. 15 Temmuz şehidi Barış Efe'yi kardeşi Serpil Efe anlattı. Barış o gece hainlere karşı vatanı korumak için ay yıldızlı bayrağımızı boynuna astı. Hiç tereddüt etmeden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koştu. Kardeşim soyadımıza yakışır şekilde Efeler gibi şehit oldu deniliyor. 15 Temmuz'un 10. yılına az bir süre kalmışken 15 Temmuz'u hatırlatmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki günün acı haberi. Pençekilit Harekat Bölgesi'ne 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuşumuz Abdurrahman Hilal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
6: Bir ay sonra baba olacaktı. Acı haberi yüreklere kor düşürdü.
7: Abdurrahman! Abdurrahman!
6: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında uzman çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Hilal ilk müdahalesinin ardından Ankara Günhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 40 gün boyunca yaşam mücadelesi veren uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit uzman çavuş Hilal için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.
8: Şehit duruşu! Marş!
6: Baba olmaya hazırlanan 7 yıllık uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in memleketi Aksaray'a götürülen naaşını 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Şehit uzman çavuş Hilal, Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Aksaray şehitliğinde toprağa verilecek.
8: Şehit duruşu! Marş!
5: Şehidimize biz de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Sayın seyirciler, İstanbul Fatih'te ise bir facianın eşiğinden dönüldü. 4 katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta yürüyen 2 kişi ise saniyelerle o beton parçalarının altında kalmaktan kurtuldu.
6: İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde kısmi çökme oldu. Kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta yürüyen 2 kişi beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Beton parçalarının isabet ettiği park halindeki bir otomobil ve motosiklette ise hasar oluştu. Çökme sebebiyle binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorları itfaiye ekipleri tarafından kesilerek indirildi. Zabıta ekipleri yaşanabilecek yeni bir tehlikeye karşı sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
5: Bugün Ankara'nın gündeminde yine Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 6. celsesi bugün görülecek. Hemen detaylara bakalım. A Haber ekibinden Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor olacak. Arzu'yla konuşacağız süreci. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Bugüne ilişkin neler söyleyeceğiz?
9: Gökhan, günaydın. Evet, ceza kurultayına ilişkin ceza davasının 6. celsesi bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek, senin de söylediğin gibi. Hemen detaylandıracak olursak aslında İBB yolsuzluk davası.

0: sanıklarından Adem Soytekin bugün tanık olarak dinlenecek. Özellikle bu noktaya dikkat çekmekte fayda var. Hemen detaylandıracak olursak, ana muhalefet partisinin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunmuş olduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Bugün de o davadaki duruşmalardan bir tanesi daha görülmüş olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor. Özellikle bunu hatırlatmış olalım. İddianameye baktığımızda hemen Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, yine bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiğinin öne sürülmüş olduğunu hatırlatalım. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermelerini istediği de iddialar arasında şu an için yer alıyor. Bugünkü mahkemede elbette bu konularda gündeme getirilmiş olacak ve aralarında İmamoğlu'nun da bulunmuş olduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırmış oldukları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve özellikle aldıkları ceza süresince de siyasi yasağın istenmiş olduğunu söylemiş olalım. Yine İmamoğlu'nun yanı sıra aslında baktığımızda CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden ihraçları istenen İstanbul İl Eski İl Başkanı Özgür Çelik, yine bununla birlikte Bursa Eski İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Erzurum Eski İl Başkanı Serhat Can eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer almış oluyor. Bu çerçevede iddianamenin örneğin de şu an için dosyaya eklenmiş olduğunu söyleyelim. Son olarak bir kez daha hatırlatacak ve belirtecek olursak, CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırmış olduğu iddiasıyla aralarında İmamoğlu'nun da bulunmuş olduğu 12 sanığın yargılanmış olduğu davada bugün 6. kez özellikle mahkeme karşısına çıkacaklarını söyleyelim. 6. celsesinin bugün itibariyle bugün saatler 9'u gösterdiğinde görülmeye başlanacağını da ifade ederek şimdilik söz tekrar sana bırakalım.
1: Arzu filan verdi. Notları için teşekkür edelim. Kolaylıklar değil mi? Ankara'da gündem giderek yoğunlaşıyor. Biz CHP'de kalmaya devam edeceğiz. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıktı. Söylediğinde bir şey yok dedi. Özel daha önce de Kur'an-ı Kerim eğitimi için Orta Çağ benzetmesi yapmıştı.
2: Komedyen Deniz Göktaş. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e inanca bilmem ne. Bilmeyene söyleyeyim.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden sözde komedyene sahip çıktı.
2: Diyor ki, ya 600'lü yıllarda diyor, 4. kitaba son kitap demişler. Çok iddialı değil mi diyor. Ama sonra da dönüyor diyor ki, ben olsam korkarım diyor, daha sonra yenisi çıkar diyor. Sonra çıkmadı diyor.
3: Özel, Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği gösteriye destek verdi. Tepki çeken açıklamalara açık açık kalkan oldu. Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Grup toplantısını grup başkan vekilliği görevine iade edilen Gökhan Günaydın yönetti.
4: 30. birleşimini açıyorum.
3: Dini değerlerin alenen aşağılanmasını ifade özgürlüğü olarak niteleyen Özel, sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan bir anlayış var karşımızda dedi.
2: Başka da bir şey yok. Efendim, dini değerlerle alay bilmem ne falan. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasını aldılar gencecik bir insanı.
3: CHP'li Özel daha önce de Kur'an-ı Kerim eğitimi için Orta Çağ zihniyeti benzetmesi yapmıştı.
2: Bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Ve emmemen hafetme.
1: Şimdi NATO Liderler Zirvesi için geri sayım tamamlandı. Artık sadece liderler gelmeyecek tabii ki. Bürokratlar, gazeteciler, dünyanın dört bir yanından pek çok isim Ankara'ya gelecek. Ankara'nın dünyaya açılan kapısı da Esenboğa Havalimanı ve tabii ki onları ilk karşılayanlarsa burada Esenboğa Havalimanı'nda görev yapan taksiciler olacak. Alınacak önlemlerden biri, taksi şoförleri için de tek tip kıyafet uygulamasına geçildi. Ankaralı taksi şoförleri beyaz gömlek, gri pantolon ve ellerinde lokumlarıyla misafirleri karşılamak için hazır.
5: Welcome to Turkey. Misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz.
3: NATO Liderler Zirvesi için taksicilere de kıyafet düzenlemesi getirildi. Yabancı konukları taşıyacak taksiciler tek tip kıyafetle çalışacak, yaka kartı zorunlu olacak.
6: Welcome to Ankara.

0: 7-8 Temmuz tarihinde dünyanın gözü Ankara'da NATO liderler zirvesinde olacak. Şehrin her noktasında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Taksiciler de o hazırlıklar kapsamına alındı.
1: Tarihi NATO liderler zirvesine sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Taksi şoförleri de beyaz gömlekleri, gri pantolonlarıyla birlikte işte o misafirleri karşılamak için hazır.
0: Misafirler havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişiler taksiciler olacak. Haliyle kıyafetleri oldukça önemli. Şoförler beyaz gömlek, gri pantolon ve ellerinde ikramlarla kapıda hazır bekleyecek.
2: Araçlarımızı NATO zirvesine yönetimimizin direktifleri doğrultusunda en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayacağımızdan eminim. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bunun için de güvenlik de dahil, taşıma hizmetleri de dahil en iyi şekilde ifa edeceğimize eminim. Beyaz gömlek, yaka kartımız, gri pantolon ve görüntü çok güzel. Bu değişmeyen bir kural.
0: Araçlar temizlendi, kokular takıldı. NATO zirvesine özel yapıştırmalar asıldı. Şimdi taksiciler merakla zirveyi bekliyor.
2: Su ikramımız var, lokum ikramımız var. Nezaketimiz de buna dahil.
3: Ülkemiz için olan bu önemli toplantıya en iyi şekilde hazırlandık. Esenbağ Taksicileri Kooperatif olarak şoförlerimiz beyaz gömlek, gri pantolon, yaka kartları gördüğünüz gibi takılı. Gelen misafirlerimize Türk kültürünü tanıtma adına Türk lokumu ikram edeceğiz. Yanında soğuk suyumuz, kolonyamız, araçlarımız temizliği, güvenliği en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık.
4: Bütün arkadaşlarla beraber insanlara Türkiye'nin vizyonunu daha iyi bir şekilde gösterebilmek için ilk izlenim adına ilk bizi görecekler çünkü bizimle birlikte ilk izlenimi sağlayacaklar. Onun için daha iyi hazırlandık.
0: Sadece bunlar değil, havalimanında çalışacak taksicilere İngilizce eğitimleri de verildi.
4: İngilizce eğitimlerimizi aldık, insanlara hitabet eğitimlerimizi aldık. Welcome to Türkiye demeyi öğrendik ilk etapta. Daha sonrasında nereye gideceklerini sormayı öğrendik.
5: Biz NATO Liderler Zirvesi'ni konuşuyoruz. Geri sayım tamamlandı diyoruz. Hazırlıklar bitti ama bir yandan da onun öncesine dünyanın gözünü çevrileceği bir başka nokta daha olacak. Tahran. Tahran'da çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Hamaney ve ailesi için cenaze töreni düzenlenecek. 4 Temmuz'da tören başlayacak. Tahran'da hazırlıklar nedir? Son duruma bakalım. A Haber ekibine Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Tahran'daki hazırlıklar işte arkandan da görebiliyoruz. Nedir son durum? Cenaze için neler söyleyeceğiz?
6: Evet Gökhan, teşekkür ederim. Esasında ülke lideri, eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamenei saldırıların da ilk günde yani 28 Şubat tarihinde bazı aile fertleriyle mensup hayatını kaybetmişti. Ve kendisi için cumartesi gününden başlamak üzere ülkede cenaze etkinlikleri yapılacak. Tahran'daki etkinlikler 3 gün boyunca sürecek. Öncelikle 2 gün boyunca cumartesi ve pazar günü Tahran'ın en büyük camisi olan Musalla Camisi'nde kendisi için etkinlik yapılacak. Ardından bir gün boyunca yani pazartesi günü arkamda da gördüğünüz tam bu caddede uzun bir cadde boyunca bir gün boyunca cenazesi gezdirilecek ve bu şekilde etkinlik yapılacak ve siz de arkamda da gördüğünüz şekilde an itibariyle bulunduğum nokta Devrim Meydanı'dır. Hazırlıklar bu konuda yapılmaktadır. Görürseniz belediye çalışanlarının bu kapsamda çalışmaları söz konusu. Hemen arka tarafta şöyle göstereyim. Önümüzde işte yine belediye tarafından böyle bir düzenek kurulmuş durumda. Her tarafa bakarsanız simsiyah bayraklarla cadde donatılmış durumda. Sadece bu cadde, bu meydan için değil, aynı zamanda tüm cadde içinde aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bütün güzergah boyunca her tarafın simsiyah bayraklarla ki yaz belirtisi olarak simsiyah bayraklarla donatıldığını ifade edebiliriz. Hemen bu tarafta şöyle göstereyim. Özel cihaz getirildi. İşte iletişim için özel cihazlar bu şekilde monte edilmiş durumda. Esasında 3 gün boyunca başkent Tahran'da işte resmi tatildir. Yani cumartesi gününden başlamak üzere 3 gün boyunca resmi tatil olacaktır. Ve dünya genelinde de çok sayıda işte üst düzey yetkilinin de buraya Tahran'a gelmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre örnek olarak Pakistan'dan başbakanı Şahbaz Şerif gelecektir. Türkiye'den de üst düzey yetkililerin bu etkinliğe katılım

0: olması öngörülmektedir. Tahran'dan sonra cenaze Kum kentine götürülecek. Kum kenti neden önemli? Çünkü din adamlarının bulunduğu bir kent, Şiiler için oldukça önemli bir kent. Orada kendisi için de yani bir gün boyunca cenaze etkinliği yapılacaktır ve son durak olarak Meşhed kentine götürülecek. Meşhed'de İmam Rıza'nın türbesi bulunmaktadır. Şiilerin 8. imamı İmam Rıza'nın türbesinin yanında Ayetullah Ali Hamine'nin cenazesi defnedilecek.
1: Peki Ekber, son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii bu kadar büyük bir cenaze, milyonların katılacağı bir cenazeden bahsediliyor ama herkesin aklına tek bir soru var. İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamaney bu dini tören sırasında, bu törenler sırasında ortaya çıkacak mı sence? Böyle bir beklenti var mı?
0: Gökhan, resmi olarak bir açıklama yapılmadı ancak çıkması öngörülmektedir. Yani ihtimaller arasında bulunuyor. Tabii bazılar buna karşı çıkmaktadır. Bu güvenlik sebebiyle. Tabii ne kadar biz bir ateşkes sürecinde olsak da savaşın tam olarak %100 bittiğini söyleyemeyiz. Hatta en son dün akşam saatlerinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 3. kez İran'a saldırabiliriz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Ancak kendisinin Müşteba Hamine'nin halkın karşısına çıkması yönünde özellikle bu etkinlik sebebiyle bir beklenti söz konusu. Bunu yapacak mı yapmayacak mı resmi olarak bir açıklama yapılmadı ancak olabilir.
1: Bekleyip göreceğiz. Müşteba Hamaney törene katılacak mı? Tarihi bir tören olacak gibi duruyor. Hamaney'in cenaze töreni. Ekber Karabağ Tahran'dan bize detayları aktardı. Ekber, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biz Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşmaya devam ederken az önce Ekber'in de vurguladığı gibi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni adımlar, yeni tehditler gelmeye devam ediyor. Netanyahu dün Lübnan'ın güneyinde işgal altında bulunan bölgelere gitti. Burada bulunan, işgal altında bulunan bölgelerdeki İsrail askerleriyle bir araya geldi. Hemen o görüntüler ekranlara getirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Lübnan'ın İsrail arasına varılan mutabakat ardından İsrail'in Lübnan'ın belli bölgelerinden çekilmesi beklenirken İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Katz'la birlikte Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelere gitti. Burada askerleri ziyaret etti. Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Tehditlerini de sürdürdü. İsrail Lübnan'da, İsrail Gazze'de katliamlarına, soykırımlarına devam ediyor. Gazze'yi adeta ölüm çukuruna çevirdi İsrail. 73 binden fazla Gazze'li şehit düştü. Ayakta bir tane bile sağlam yapı kalmamışken ateşkes ilan edildi. Ancak katliam ordusu ona da uymuyor. Filistin'de yaşanan korkunç durumu Gazze'li Takrit Ebu Zayit artık hiç umudumuz yok sözleriyle A Haber'de anlattı.
2: Maalesef durumlar çok kötü. Umudumuz maalesef hiçbir şekilde yok.

0: Her enkazın altında onlarca ölüm, her yürekte derin bir acı. Gazze kan ağlıyor. Filistinlilerin umudu her geçen gün biraz daha yok oluyor. Ama İsrail katliamdan asla vazgeçmiyor.
1: Benim ailemden de şehit düşen oldu. Benim ablam da şehit oldu.
0: İsrail Gazze'yi enkaz kente çevirdi. Her bir metrekare şu an mezarlığa dönüşmüş durumda. Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı 73 bini geçti. 2025 Ekim'inde sözde ateşkes ilan edildi. Ancak saldırılar daha da arttı. İşgalci İsrail her fırsatta Gazze'ye acımasızca saldırıyor. Gazze'li genç kız Takrit Ebu Zaid, Gazze'deki son durumu A Haber'e anlattı. Ateşkes bir yalan dedi.
1: Hala saldırıyorlar, hala roket atılıyor, hala insanlar şehit taşıyor. O yüzden maalesef öyle bir umudumuz yok. Yani şöyle diyebiliriz ki ateşkes ilanı koca bir yalan. Sadece yurt dışındaki insanları susturabilmek amaçlı bir ilan edilme oldu.
0: Gazze'li genç kız saldırıların şiddetinin de arttığını söyledi.
1: Yani saldırıların şiddetleri azalmadı. Tam tersi daha da çok vahşileşti. Şu an yeni savaşın öncesinde en azından bir savaşta olduğumuzu biliyorduk. Ama şu an bir ateşkesin sürecinde olduğumuzu bile insanlar hala şehit düşüyor.
0: Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. İsrail'in saldırılarından kurtulanlarsa açlık, susuzluk ve barınma sorunuyla daha da büyük bir krizin içinde. Milyonlarca masum yırtık çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.
1: Gördüğünüz gibi burada binlerce çadır var, binlerce insanlar yaşıyor. Ve bu insanların hepsi savaştan önce bir evleri vardı, bir bahçeleri vardı, yemek yiyecekleri, içecekleri falan vardı. Ama şu an maalesef görüyorsunuz her şey çok kötü durumda. Burası bir çöl gibi. Hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok, sadece çadırlardan ibaret.
0: İsrail yeterli seviyede yardımında Gazze'ye geçişine izin vermiyor.
1: Evet, İsrail yardım tırlarının girilmesine müsaade edeceğini söylemişlerdi ama maalesef bu yalan. Girdiği zamanlarda tabii hiçbir şekilde müsaade etmiyor ama müsaade ettiği zamanlarda çok az sayıda giriyor ve bütün insanlara yetmiyor.
2: Erkek şiddeti haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bir önceki bültenimizi de ekranlara getirmiştik. Genç bir kız bir erkek tarafından zorla koluna girilmiş ve götürülmek istenmişti, kaçırılmak istenmişti. İşte bu olayın çok birebir benzer bir olayı bu kez Mersin'de yaşandı. Mersin'de genç bir kadın kendisine ölümle tehdit ettiği, iddia ettiği erkek arkadaşından kaçıp bir markete sığındı. O erkek arkadaşı ise kadının peşinden gitti. Genç kadını herkesin gözleri önünde yaka paça marketten dışarı çıkardı. Kadın yalvarıyordu, bana yardım edin diyordu ama hiç kimse kadına yardım etmedi dönüp durup. Sadece yoldan geçen bir başka kadın o yardım çığlığında bulunan kadına yardım etti. Ekranlara getirelim.
3: Ben öldürecekti zaten, kafaya takmıştı.
4: Öldürmekle tehdit eden erkek arkadaşından kaçtı, markete sığındı. Yardım çığlıklarına rağmen kimse oralı olmadı. Saplantılı adam genç kadını yaka paça aracına bindirip kaçırmaya çalıştı. O sırada etraftakiler olup biteni izlerken genç kadını yoldan geçen başka bir kadın kurtardı.
3: Beni arabanın içine zorla sokmaya çalışıyor. Ondan sonra bir kadın geliyor ve beni kurtarıyor.
4: Kan donduran görüntünün adresi Mersin'di. İddiaya göre genç kadın bir yıldır şiddet gördüğü erkek arkadaşından ayrılmak istiyordu.
3: Ya benimsin ya kara toprağın falan diyordu hatta.
4: Ölüm tehdidi aldığı erkek arkadaşından kaçan genç kadın yol kenarındaki bir markete sığındı.
3: Kapıları kapatın dedi. Orada da kimsenin umurunda olmadı. Peşimden geldi zaten.
4: Market içinde yaşanan arbede sonrası genç kadını zorla aracına bindirmeye çalıştı. Çevredekiler olup biteni izlerken genç kadının imdadına yoldan geçen başka bir kadın yetişti. Genç kadını aracın içinden çekip aldı. Kendi aracına bindirip bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ama saplantılı adam da hemen peşlerinden gitti.
3: Orada kovalamaca başlıyor. Arabalara çarpa çarpa geliyor. Önümüz kesiliyor. Kadının camını kırıp onu alıyor. Hatta kadın ben hamileyim falan diyor. Hani bıraksın diyor onu da. Her neyse o sırada ben arka kapıdan kaçıyorum.
4: Genç kadını kurtaran kadını da darbeden saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Polis şimdi her yerde o firari saldırganı arıyor.
3: Can güvenliğim yok. Hani benim hayatımı bitirdi, mahvetti, yanına kalmasını istemiyorum.
2: İstanbul'da Esenyurt'ta iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflar o kadar öfkeliydi ki sayın seyirciler, taş ve sopalar havada uçuştu.
0: Aileler arasında kavga çıktı. Sokak savaş alanına döndü. İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü atışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Sokak adeta savaş alanına döndü. Taraflar polisin gelmesiyle sakinleştirildi. Geride ise bu görüntüler kaldı.
2: İstanbul Kartal'da ise bir motokurye ile ilgili yol verme sebebiyle tartışan sürücünün geri viteste bıraktığı hafif ticari araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı.
5: Öfkeyle kalktı, zararla oturdu. Yol verme tartışması pahalıya patladı. İstanbul Kartal'da bir hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflar arasındaki tansiyon giderek yükseldi. Hafif ticari aracın sürücüsü aşağı inmeye çalışırken büyük bir hata yaptı. Geri viteste bıraktığı araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı. Kazayı

0: Olaya rağmen sakinleşmeyen sürücü araçtan inerek motokuryeye yumrukla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Bugün dikkat diyeceğiz. Bugün gündemin ana başlığı sıcaklar. Az önce meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le de konuştuk. Sıcaklıklar bugün hissedilir derecede artacak. İstanbul'da 34-35 dereceleri göreceğiz ama hissedilen sıcaklık çok daha fazla. Peki o sıcaklar kendini göstermeye başladı mı? Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Kübra günaydın. Kolaylıklar diyelim. İstanbul'un en güzel noktalarından birinden gerçekleştiriyorsun yayınımızı. Neler söyleyeceğiz? İstanbul nasıl bir güne hazırlanıyor?
2: Günaydın Gökhan Kurt, teşekkür ediyoruz. Kesinlikle öyle. Şu anda bizler İstanbul'un bu güzel manzarasına karşı canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda hava aslında çok güzel. Hatta sahilde yürüyüş yapanlar da var. Sıcaklık rahatsız etmiyor öncelikle. Ondan bahsedeyim ama özellikle bugün öğleden sonrası için uyarılar yapılmıştı. Bugün çok sıcak olması bekleniyordu. Temmuz'un ilk günde İstanbul'da oldukça sıcak geçmesi bekleniyor. Özellikle öğleden sonrası için dediğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve uzmanlar uyarılar yapılmıştı. Lakin şu an sabah saatlerinde sahil kenarında hafif bir esintiyle birlikte oldukça güzel bir havanın hakim olduğunu belirtmiş olan kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da bu güzel İstanbul Boğazı'nın manzarasını ekranlara getirdiğini belirtmiş olalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de dediğimiz gibi uyarılar yapılmıştı. Uzmanlardan da valiliklerden de uyarılar gelmişti. Bugün İstanbul'da sıcak bir havanın özellikle öğleden sonra oldukça sıcak bir havanın hakim olması bekleniyordu. Peki Türkiye geneline bak baktığımızda hava durumunda neler var? Detaylara bakalım isterseniz. Çanakkale çevreleri, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutluydu. Balıkesir'in batı ve güneyiyle İzmir, Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Az bulutlu ve açık geçeceği de tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemizin genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği yine tahmin ediliyordu. Rüzgarların genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif ve ara sıra orta kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyordu. Ancak İstanbul'a gelindiğinde öğle saatlerinden sonra hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 derecelere kadar varması bile tahmin ediliyor açıkçası. Hava sıcaklıkları nedeniyle tabii kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar, çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan saat 11 ile 4 arası açık alanda bulunmamasında yine hatırlatmış olalım. Sıcak çarpmasına karşı tabii dikkat edilmesi gerekiyor. Oldukça tabii bol su tüketimi de yine gerekiyor bu sıcak havalarda. Su kaybında dediğimiz gibi vücudumuza yaşatmamamız gerekiyor. Şu anda bizler sahil tarafındayız. Bu güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar şimdi tabii yürüyüş de yapıyor. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle sahil kesiminde denize girenleri de çok fazla görüyoruz. Serinlemek isteyenler kendisine serin sulara bırakıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıçtepeci'ye notları için teşekkür ederim. İstanbul'un en güzel noktalarından birinden görüntüleri paylaştı. İstanbul güne başlıyor. Aman dikkat diyelim, özellikle saat 11'den sonra dışarı çıkarken yaşlılar, rahatsızlığı olanlar ve çocukların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Son günlerin en sıcak gününü yaşayacağız gibi duruyor İstanbul için konuştuğumuzda. Şimdi diğer yandan son dönemde aslında pek çok kişinin ortak bazı şikayetleri var. O da yüksek ateş, mide rahatsızlıkları, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvuran kişilerin sayısında önemli bir artış var. Bunun sebebi ise havaların ısınmasıyla birlikte artık sofralarımızın da tabii ki bir kez daha vazgeçilmezi haline gelen buzlu içecekler ve özellikle de buzlar. Çünkü uzmanlara göre o buzlar üzerinde oluşan bakteriler sağlığımızı tehdit ediyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Daha da önemlisi belirtiler neler? Hemen bakalım.
3: Sıcaktan bunalan serinliği onda arıyor. Müşteri ferahlamak için önüne gelen bardağa sarılıyor. Ama sonraki rota çoğunlukla hastane oluyor. Mekanlardaki buzlar bakteri saçıyor.
4: Soğuk bakteriyi öldürür diyoruz. Ancak bu gördüğünüz donmuş sular aslında birer mikrop yuvası.
5: emin olamadığınız buzların içinde herhangi bir üreme söz konusu olabiliyor. Buna bağlı olarak da kişilerde gastroenterit dediğimiz kusma, ishal, bazen ateşlenme eğer viral de bir şeyse gerçekleşebiliyor.
6: Kendi buzumu kullanırsam kullanıyorum. İnsanların kötü olduğunu duydum.
7: Çeşme suyuyla doldurulan buzlardan kaynaklanıyormuş, öyle mi?
6: Evet.
7: Yaz aylarında

0: Bir taraftadır gibi gibi, yani aynı yeri aynı rafa koyma.
1: Buz kaplarını da buzu arındırdıktan sonra tekrar yıkanıp tekrar içine su koyularak dondurulması gerekiyor.
2: İshal olacağım diye korkuyorum. Enfekte olduğunu düşünüyorum.
3: İçmiyorsunuz o yüzden.
2: İçmiyorum. Hazır su kullanıyorum.
4: Peki restoranda veya kafede sipariş ettiğimiz içeceği nasıl güvenle tüketeceğiz?
1: Soğuk olarak isteyebilirler. Yani direkt soğuk gelen paketi açıp tüketebilirler. Ekstra buz istemeden bunu sağlayabilirler.
5: Yeni bir dönem başlıyor bugünden itibaren. Bugün bir restorana ya da bir kafeye gittiğinizde artık karşılaşacağınız menüler daha büyük ve daha kalın olacak. Bunun sebebi ise işte bu örnek. Bugünden itibaren artık menülerdeki ürünlerin daha detaylı şekilde görebileceğiz. Örneğin bir lahmacun. 250 gram bir lahmacunda 374 kilokalori olduğu yazacak. İçinde 54 gram karbonhidrat, 16 gram protein ve 9 gram yağ olduğunu tüm detaylı ile görebileceğiz. Özellikle spor yapanlar ya da sağlıklı yaşama biraz daha fazla dikkat edenler için çok çok önemli bir gelişme. İşte menülerdeki o yeni dönem.
6: Menüler kalınlaştı. Kafe ve restoranlarda ayrıntılı döneme geçildi.
7: Artık tüketiciden ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı sağlıklı ve bilinçli tüketimi hedefleyerek düzenlemeye gitti.
7: Obezite oranlarının artmasından mütevellit bu artık bir zorunluluk hale geldi. Zaten gıda alerjisinin ülkemizde son dönemlerde ne kadar büyük sıkıntılar yaratabildiğini maalesef hep beraber gözlemledik.
8: Yeni dönemle birlikte artık gittiğiniz restoran ve kafelerde yediğiniz yiyeceklerin yanında hem o ürünün içerikleri yazacak hem de kaç kalori olduğu yer alacak.
7: Gıda bileşenleri detaylı olarak isimlerin altında yer alacak ve alerjen takvimi olacak. Alerjen takvimleri zaten belli başlı bilgiler sunar. İşte deniz ürünleri ya da işte glutenli ürünler gibi. Bunların da simge olarak olabilir ya da detay olarak, yani bazı bilgiler tabii ki de genel olarak verilecek. Çünkü gıda alerjilerinde başlı başına tek ürünler değil aslında, genel alerjiler vardır. O nedenle alerjen takvimlerinde bunları belli başlıklar altında inceleyeceğiz ve menülerimize ekleyeceğiz.
6: Vatandaş bilgilere klasik menü, yazı tahtaları, broşür, dijital ekranlar ve kare kod sistemi üzerinden erişebilecek.
7: Basılı menü, kare kod ya da duvarda duran menüler, hepsinde bu ayrıntıları göreceğiz. Artık tüketiciden ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar. 2027'nin sonunda tüm restoran ve kafelerde artık ayrıntılı menü dönemi tamamen devreye girmiş olacak ve zorunlu hale gelecek.
5: Peki Türkiye'nin gündeminde başka hangi haberler var? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
9: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Bilal Erten'e hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Bir göçmen hayatını kaybetti, 15'i sağ kurtarıldı. Kaybolan iki göçmen ise aranıyor. Kastamonu'da iki katlı yarı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Osmaniye'de seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandığı elektrikli motosikletin üzerinde ayağa kalkan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Ve futbol, Dünya Kupası diyeceğiz. Dünya Kupası'nda hareketli bir geceyi geride bıraktık. Fransa İsveç'e 3-0 yendi. Tabii ki Mbappe'nin golleri var. Tabii ki Mbappe'nin atmış olduğu gollerle birlikte kıyasıya giden bir rekabet de var. Şu an Messi 19 golle Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu. Ama Messi'yi hemen ardından Mbappe takip ediyor. Mbappe 18 golle ikinci sırada. Arada kıyasıya bir mücadele var. Konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuzla A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte olacak. Cem Bey günaydın. Kıyasıya maçlar devam ediyor. Mbappe mi Messi mi? Klasik soruyla başlayalım.
10: Günaydın Gökhan Bey, çok teşekkür ederim. Mbappe inanılmaz formda. Fransa benim bu turnuvadaki favorim, çok net olarak. Ama

0: Messi'de bu zamana kadar yaptıklarıyla bambaşka bir bence pencere açtı. İkisi de çok kıymetli oyuncular. Tabii ki Mbappe'nin genç olması ve
1: Evet.
0: önünde çok daha fazla turnuva oynayabilme şansı olduğu için rekorları kıracaktır. Ama Messi'nin de dünyadaki oyuna katkısı, Ronaldo'yla aralarındaki mücadele, bunlar dünyada oyunun gelişimine dair ortaya koydukları çok kıymetli Gökhan Bey.
1: Dünkü maçı değerlendirelim. Fransa İsveç rahat bir şekilde Fransa geçti 3-0. Nasıl değerlendiriyorsunuz Fransa'nın futbolunu?
0: Fransa'nın öyle bir ön hattı var ki mavileri durdurmak neredeyse imkansız. Ya Dembele'yi mi durduracaksınız? Ön tarafta Mbappe gibi bir yıldız var. Désiré Doué oynadığı zaman Barcola'sı var. Daha oynamayan kenardaki oyuncuların saysak inanılmaz bir kadrosu var. Ön alanda Fransa'yı durdurmak imkansız
1: Evet.
0: Gökhan Bey. Ben Fransa'yı durdurabilecek şu anda bir savunma anlayışını çok zor görüyorum açıkçası.
1: Dün de söylemiştin, sizin zaten favorinizde Fransa. Şimdi gelelim bugünkü maçlara. Şimdi İngiltere Demokratik Kongo ile Belçika Senegal ile Amerika Birleşik Devletleri de, tabii Türkiye saatiyle artık yarın olacak o, Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'yi nasıl değerlendirmek gerekiyor? İngiltere'nin ortaya koymuş olduğu futbol, performans bir hayal kırıklığı mı oluyor, yoksa sizce İngiltere yoluna devam mı edecek?
0: Ben İngiltere'yi beğenen taraftayım. Yoluna da devam edeceğini düşünüyorum. Tuchel'le birlikte aslında gayet de iyi bir oyun sergiliyorlar. Ben oyunlarının turnuva geliştikçe daha da iyi olacağını düşünen taraftayım. Yani bir Kane diye bir oyuncuları var. Altını çizelim. Her geçen gün bence yaş aldıkça çok daha
1: Evet.
0: kalitesini ortaya koyuyor. İngiltere'nin ben oyun anlayışında da Tuchel'le birlikte farklılıklar ortaya koyduğunu, daha fazla hücumda işleri iyiye götürecek noktalarda daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum Gökhan Bey.
1: Şimdi bir de Belçika Senegal maçı var. Önemli bir maç. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Belçika mı Senegal mi?
0: Ben Belçika'nın bir türlü uzun yıllardır o istenilen performansı gösteremediğini anlatarak başlayayım. Senegal ise benim beğendiğim bir takım. Senegal bence Belçika'dan bir adım önde desem kendi penceremden yanılmış olmam Gökhan Bey.
1: Şimdi tabii bunu yarın daha fazla konuşabiliriz detaylı şekilde, ama Cuma gününün aslında çok önemli bir maçı var. Erken final olarak da yorumlanıyor. Bunu da kısa bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Portekiz Hırvatistan. Çok zorlu bir maç. Belki de son 16'lara giden maç turu içindeki en zorlu maç. Nasıl değerlendirilmeli Portekiz ile Hırvatistan arasındaki performans? Portekiz yoluna devam edebilecek mi sizce?
0: Portekiz müthiş bir takım. Sonuçta Ronaldo gibi bir silahları var. Her ne kadar bu turnuvada istenilen performansı gösteremese de müthiş bir orta sahaları var. Hani Reves özellikle dönüp bakıyorsunuz. Ama bir yandan da Hırvatistan gayet iyi bir oyunu var. Tam bir ekip oyunu. Orada yaşlanıp yaşlanmayan bir isim var, Modric.
1: Evet.
0: Dönüp baktığınızda ben Hırvatistan'ı da net olarak söyleyeyim, Portekiz'in önünde görüyorum bir adım.
1: Hırvatistan önde. Peki son bir soru. Dün de sordum. Bütün yayınlarımızda aslında ben size sormaya devam edeceğim.
0: Tabii ki.
1: Final için favoriniz hala aynı mı? Değişim var mı?
0: Benim için şu ana kadar bir değişim yok. Çok net olarak ben Fransa'yı turnuva başladığından beri hep en önde görüyorum. İspanya bence evet yine bu turnuvaya damgasını vuran ekiplerden biri olacak. Ha gönlümdeki benim şampiyon aslında onu dünkü yayında biraz konuşmuştuk. Ben Fas'ın gidebileceği
1: Evet.
0: yere kadar gitmesini isteyen taraftayım. Ama tabii ki ya somut şartların somut halinde Fransa benim penceremden bir adım önde Gökhan Bey.
1: Bakalım neler olacak? Fransa şampiyonluğu göğüsleyecek mi, yoksa bir başka takım Arjantin mi aradan çıkacak? Konuşacağız, değerlendireceğiz. Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikteydi. Cem Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim Gökhan Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler, kolaylıklar dileyelim. Evet, sporu konuştuk. Bir de dünyanın gündemine bakmamız gerekiyor. Dünyanın gündeminde ise ne yazık ki acı haberler geliyor. Adres Pakistan. Pakistan'ın Lahore kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Onlarca kişi molozların altında kaldı. İlk belirlemelere göre ise 14 çocuk hayatını kaybetti.
2: Dershanede felaket yaşandı, çatı bir anda çöktü. Sınıftaki çocuklar enkaz altında kaldı. Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan özel bir etüt merkezinin çatısı içeride 35 ila 40 öğrenci bulunduğu sırada çöktü. İlk belirlemelere göre 14 öğrenci hayatını

0: kaybetti. 5 öğrenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların 7 ila 12 yaş arasında olduğu açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkazdan çok sayıda öğrenciyi sağ olarak çıkarırken en az 7 çocuğun daha enkaz altında olabileceği bildirildi. Olayın ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Yetkililerin ilk tespitlerine göre etüt merkezinin ruhsatsız olduğu ve eski bir binada faaliyet gösterdiği belirtildi.
1: Burası oldukça harap ve eski durumda olan bir evdi. Bir kadın öğretmen burada çocuklara ders veriyordu. Birdenbire çatı çöktü.
0: Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında etüt merkezi sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı. Sorumlular hakkında ihmal ve güvenlik ihlali iddiaları araştırılıyor.
2: Venezuela diyeceğiz. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 39 saniye arayla yaşanan depremlerin şokunu yaşıyor. 2000'e yaklaşmış durumda can kaybı sayısı. Can kaybı sayısının ama 60.000'i geçebileceği tahmin ediliyor ama Venezuela'dan gelen yeni bir görüntüyü ekranlara getireceğiz. Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı sırada Venezuela'nın başkenti Caracas kızıla büründü. Ortaya çıkan bu görüntüde şaşkınlığa neden olmuş durumda. Aslında uzmanlar tarafından nadir görülen bir olay olarak tanımlanıyor ama yine de sürpriz bir olay olarak gözükmüyor. Özellikle bir ışık kırılması olarak tanımlanmakta ve yine çöl tozunun bölgeye ulaşması nedeniyle de bu rengin oluşması olarak tanımlanıyor yaşananlar için. Ama başkent Caracas bir yanda o enkazın altında arama çalışmaları yaparken akşamüstü saatlerinde kayda geçen bu görüntü biraz da korkulara neden oldu. Ancak meteoroloji uzmanları bunun depremle bir ilgisi olmadığının da altını çiziyor bu görüntülerin. Biz Venezuela'da kalmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki acı görüntüler var. 1900 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti ama az önce de söyledik ya, rakamın 60.000'in üzerine çıkması tahmin ediliyor ve bir yandan da cenazeler için işte o tabutlar Venezuela'da Caracas'a, La Guaira bölgelerine getirilmiş durumda. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dün sabah ajansına AFAD ekibi bağlanmıştı. Artık zamana karşı bir yarış diyoruz ama tabii ki zaman çok geride kalmaya başladı ve bundan sonra artık bir canlı çıkma ihtimalde giderek azalıyor. Venezuela yönetimi ise binlerce tabutu bölgelere göndermiş durumda. Filipinler'den gelen bir görüntüyle devam edeceğiz. Filipinler'de Tahal Yanardağ faaliyete geçti. O anların görüntülerine bakalım hemen. Bölgenin en aktif yanardağlarından biri Tahal Yanardağ. O Tahal Yanardağ'ındaki patlama anında kameralara işte böyle yansıdı. Bir anda volkandan çıkan, kraterden çıkan o lavlarla birlikte ortaya bu görüntüler çıktı. Bölge tahliye edildi. Bunu belirtelim. Güvenlik alarmı da verilmiş durumda.

0: Son dönemde pek çok kez aslında hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olduğu WhatsApp. Ama WhatsApp'ta yeni bir uygulama var. İsim. İsimle artık kendi belirleyeceğiniz bir isimle numara olmadan insanlar birbirine ekleyebilecek. Ama uzmanlar uyarıyor, riskler var. Güncellenen WhatsApp'ta büyük tehlike. WhatsApp'ın telefon numarası paylaşmadan sadece kullanıcı adıyla iletişim kurulabilecek yeni özelliği tartışmalara neden oldu. Profesör Doktor Ali Murat Kırık, WhatsApp'ın güncellenmesiyle birlikte gelecek yeni özellikle ilgili uyarıları var. Numara gizlenince kötü niyetli mesajlar çok daha kolay yayılabilir. Numarayı gizlemek suçluların gizlenmesini kolaylaştırmamalı. Meta hesaplara güçlü doğrulama sağlamalı. Yoksa WhatsApp zamanla Telegram'a dönüşebilir deniliyor. WhatsApp'a ilişkin tartışmalar devam edecek gibi duruyor. Şimdi bir yandan da Anadolu'nun dört bir yanında hasat zamanı diyoruz. Yoğun bir şekilde çiftçilerin mesaisi devam ediyor. Bu kez Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale'nin bereketli topraklarında ise çilek hasadı var. Söz hemen İstanbul'dan Çanakkale'ye Vedat Sezer'e bırakıyorum.
1: Gökhan Kurt, biz de şu anda Kazdağ eteklerinde Yenice ilçesindeyiz ve burcu burcu çilek kokan bir tarladayız. Yılın 7 ayında hasatı yapılan çilek şu anda yoğun bir şekilde toplanmaya devam ediyor. Ona bakacağız. Yayın konuğumuz da var, üretici Faruk Aksu. Bereketli olsun. Sağ olun, bu yıl nasıl gidiyor çilek üretimi, hasatta devam ediyor?
2: Rekoltemiz güzel. Yenicemizin çileği kırmızı altın. Hem yükselen değeri hem de mis kokusuyla mutfaklara, damak tadına uygun bir çilek. Çok güzel bir çilek.

0: Rekoltemiz de güzel. Bereketli gidiyor inşallah. Yani ne diyeyim?
1: Şimdi ne zaman başlıyor hasat, ne zaman bitiyor?
0: Mayıs ayından başlıyoruz toplamaya. Kasım ayına kadar devam ediyor. Bu süreçte 4 günde bir, 5 günde bir toplama yapıyoruz. Sürekli işçilerimiz var. Sürekli çalışıyorlar işçilerimiz de.
1: Peki bakımı kolay bir ürün mü? Nasıl fidan ne zaman dikiliyor? Ne kadar bakım yapılıyor?
0: Dikimi Kasım ayında, Ekim-Kasım ayında başlıyor. Bakımları yıl boyunca devam ediyor.
1: Şu anda örtü çilek değil mi bunlar?
0: Bunlar
1: tarla çileği.
0: Tarla çileği. Açık alanında biz zaten 7 ay üretim yapıyoruz. Bizim iklimimiz buna müsait. Yani milletin serada ürettiğini biz burada açık tarlada üretiyoruz. Bu da Yenice'nin oksijeninden, havasından kaynaklı, toprağından kaynaklı.
1: Onu soracağım. Şimdi Yenice çileği çok aromasıyla, nefasetiyle ön plana çıkıyor. Türkiye'de de evet. Çanakkale 4. sırada. Peki bu kaliteyi nereden yakalıyoruz?
0: Havadaki oksijenden, tarla yapısından, Yenice'nin Allah'ın bize vermiş olduğu bir ödülden yani.
1: Evet. Şimdi rekolte iyi diyoruz. Acaba fiyatlar da üreticiyi memnun ediyor mu?
0: Allah'a şükür bu sene zaten biz sözleşmeli tarım yapıyoruz. Bizim bütün tarlalarımız sözleşmeli. Kıştan yani biz bu tarlaya ekim yaparken bunun yaklaşık olarak taban fiyatı belli oluyor. Bu yılda Allah bereket versin. Güzel gidiyor şu an. Bundan sonra da güzel gider inşallah.
1: Şimdi bakıyoruz pazardaki fiyatlarla bazen makas açılmış olabiliyor. Mesela İstanbul'da bir marketteki fiyat çok çok pahalı olabiliyor. Nedir bunun farkı?
0: Ya bunun farkı
1: aracılar mı?
0: Aracılar. Bir de nakliye bedelleri. Bunlar hani kolay taşınan bir ürün değil. Tarladan soğuk hava zincirinin korunması gerekiyor çıktığı itibariyle. O yüzden makas açık olabilir biraz.
1: Nerelerde kullanılıyor? Çilek şu anda mesela ihracata da gidiyor ama birçok alanda da kullanılıyor.
0: Biz ihracata satıyoruz. Bizim çileğimiz yani pazarda değil de daha çok fabrikada. Çilek yani bugün hayatınızda kozmetik ürünlerinden tutun. Aklınıza ne geliyorsa yani hani şampuandan tutun. Mutfakta kullandığınız çilekli kremalardan tutun.
1: Birçok alanda
0: birçok tabii çocuklarımızın yediği yoğurtlardan tutun. Birçok alanda kullanılıyor.
1: Teşekkür ettik. Faruk Aksu da anlattı. Yenice'de yapılan üretim devam ediyor. 7 ay boyunca devam edecek. Türkiye'de 4. sırada Çanakkale üretim yapıyor ama Çanakkale üretiminin %95'inde Yenice yapıyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde suyuyla, havasıyla, toprağıyla kaliteli bir üretim yapıyor ve Çanakkale'nin Yenice çileği ünü sınırları aşmış durumda. Şu anda da hasat devam ediyor diyelim. Yenice'den sözü merkeze, stüdyoya size bırakalım.
2: Son dönemde zayıflama iğnelerini çokça duymaya başladık ama önemli uyarılar da var. Çünkü zayıflama iğnelerinin sahtesi çıkmış durumda. Sahte zayıflama iğnesine dikkat. Obezite tedavisinde kullanılan yeni nesil zayıflama ilaçlarına yönelik talep sahte ürün pazarlarında büyüttü. Son dönemde internet ve sosyal medya üzerinden satılan sahte zayıflama iğneleriyle ilgili uyarılar artarken uzmanlar içeriği bilinmeyen ürünlerin ciddi organ hasarına, ağır kan şekeri düşüklüğüne hatta ölüme neden olabileceği konusunda da uyarıyor. Aman dikkat, İnternet üzerinden zayıflama iğnesi ilanlarına kanmayın. Bu uyarıyı da ekranlara getirelim. Şimdi kameralarımızı Karadeniz'e çevireceğiz. Ordu Fatsa'da Bolaman pidesi ve Bolaman köftesi sofraları süslüyor. Turizme kazandırılmaya çalışılan ve Gürcü köyü olan Kabakdağ köyünde de kendine özgü lezzetler dikkat çekiyor. Ekranlara getirelim.
3: Fatsa'ya ve o geçmiş dönemlerdeki yoldan, Bolaman'dan yolculuk yapanların özellikle tercih ettikleri bölge için ünü adeta birçok yere yayılmış olan Bolaman pidesi yapımını gerçekleştireceğiz. Hem yuvarlak hem de uzun şekliyle yapımı devam eden Bolaman pidesinin birçok çeşidi de mevcut.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortalarında değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkları azaltmak ve tazminat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yeni bir genelgeyi yürürlüğe aldı. Düzenleme ile kanun

0: aykırı hasar aracılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketiyle sonuçlandırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Bir reklam.
8: A Haber Radyo 24 saat haber.
9: Reklam. Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
10: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Smokin bizim işimiz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Reklam.
1: A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
3: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
6: Günaydın.
5: Hoş geldiniz yayına.
6: Hoş bulduk. İyi teşekkür misiniz? Ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
5: Çok şükür. Sağ
6: akşam
5: olun.
6: Da programın vardı. Evet. İzledim. Gayet güzeldi.
5: Sağ olun. Teşekkür ederim.
6: Sabah da buradasın.
5: Sabah da yanınızdayım.
6: Evet.
5: Şimdi
6: buyurun.
5: Hemen
6: var
5: başlayacağız.
6: Var mı güzel haberler?
5: Hem güzel hem kötü hem de size soracağım haberler
6: tamam.
5: Var. Ama muhabir arkadaşım Kübra hazır, bizi bekliyor. İstanbul kavrulacak, yanacak. Bununla ilgili detayları aktaracak Kübra. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Günaydın, hoş geldin yayına. Ne olacak, ne bekliyor bizi?
7: Günaydın. Günaydın Cansın Ayvacı, hoş bulduk. Faruk Erdem'le sizlere iyi yayınlar dilerim. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bugün 1 Temmuz ama oldukça sıcak geçeceğe benziyor Temmuz ayı. Çünkü hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem uzmanlardan uyarılar yapıldı. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Emirgan tarafındayız. Çok da güzel bir manzaramız var. Manzarayı ekranlara getirirken ben de notlarımı izleyicilerimiz için aktarmış olayım isterseniz. Bugün şu anda hava sahil tarafında sabah saatlerinde oldukça güzel ama özellikle öğleden sonra için uzmanlardan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapılmıştı. Öğleden sonra 40 dereceye varması beklenen sıcaklıklar bekleniyor. Sabah saatlerinde 25-26 derece seviyelerinde başlayıp daha sonra 34 derece hatta 40 dereceye kadar varması beklenen sıcaklıklar olduğunu belirtmiş olalım. 1 Temmuz oldukça zorlu geçecek belli ki bizler için bugün. Şu anda tabii sahilde olta balıkçılarını görüyorsunuz. Yine babasına eşlik eden küçük bir çocuğu görüyoruz bu noktaya gelmiş. Bu güzel havanın tadını babası balık tutarken o da oturarak şapkasına takmış güzel bir esintiyle birlikte sahilin tadını çıkararak geçiriyor. Tabii sabahın erken saatlerinde burada yürüyüş yapanları da görüyoruz. Oldukça güzel bir hava hakim. Güneş yakmıyor, rahatsız etmiyor çok fazla. Denizden esinti oldukça güzel ama bu sizi yanıltmasın. Özellikle öğleden sonrası için oldukça yoğun uyarılar yapılmıştı. Özellikle saat 11 ve 16 arası yine rahatsızlığı olan, kronik rahatsızlığı olan yaşlılar, hastalar, çocuklar mümkün olmadığı sürece aslında dışarıya çıkmasın uyarısı da yapılmıştı. Çünkü oldukça sıcak bir hava bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmamız gerektiği konusunda dediğimiz gibi bizler de uyarıları bir kez daha yenilemiş olalım. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da İstanbul'un bu güzel manzarasını ekranlara getiriyor.

0: Sıcak hava etkisi günden güne artıyor aslında ki bugün itibariyle de bu artışı çok daha yoğun bir şekilde de bizler hissetmiş olacağız İstanbullular olarak. Tabii Türkiye aslında 1 Temmuz'da Afrika ve Avrupa üzerinden gelen sıcak etkinin altına girmiş bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde yağış beklenmezken birçok ilde sıcaklar mevsim normalleri üzerine bile çıkması bekleniyor. İstanbul'da yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık tabii 40 dereceye varabilir. Bu konuda uyarılar yapılmıştı. Ege'de termometreler yine 39 dereceyi, İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgelerinde ise 36 dereceyi göstermesi bekleniyor. İstanbul Valiliği de başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar olmak üzere saat 11 ve 4 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması konusunda vatandaşları uyarmıştı. Çünkü bugün oldukça beklenen bir sıcak hava dalgası var İstanbul'da ki şunu da belirtmiş olalım, tabii biz sahilde yürüyüş yapanları, balık tutanları, olta balıkçılarını ekranlara getirdik ama öğleden sonra özellikle o sıcaklar arttıktan sonra bu sahilde büyük ihtimalle daha çok denize girenleri göreceğiz. Serinlemek isteyenler kendini denizin serin sularına bırakıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Varşova Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınlanmasının üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. F-16'lar yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Varşova Tel Aviv seferini yapan LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Bulgaristan hava sahasından 75 bin kodunu gönderdi. Havacılıkta uçak kaçırılma anlamına gelen uluslararası acil bir durum kodu olarak biliniyor bu kod. Uçağın daha sonra Türk hava sahasına girmesi üzerine mürettebat herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirse de uluslararası havacılık prosedürleri gereği tüm güvenlik önlemleri devreye alındı. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 savaş uçağı yolcu uçağına Türk hava sahası boyunca refakat etti. Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından uçak güvenli şekilde iniş yaptı. LOT Hava Yolları'nın ilk açıklamasına göre ise olayın pilotun 75-0 kodunu yanlışlıkla seçmesinden kaynaklandığı, gerçek bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail'in 1915 olaylarının sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi. Gazze'de soykırım yapanların iftiralarını kale almıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'deki gerileme de değindi.
2: Buyurun. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır.
3: İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi ve ekledi.
2: Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hedefinde Alevi vatandaşlar üzerinden istismar siyaseti yapan CHP vardı.
2: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit

0: veririz.
1: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine değindi.
2: 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır.
3: CHP'de grup toplantısını geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Özgür Özel yaptı. Yeni parti iddialarını millet seçeneksiz kalmayacak, seçeneksiz bırakmayız diyerek güçlendirdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi.
4: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
5: Önce CHP içinde mücadele edeceğiz dedi. Hemen arkasından yeni parti için yeşil ışık yaktı.
4: Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
5: Grup kürsüsü bu haftada Özgür Özel'indi. İl gezilerini anlattı, sonra da hedefine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini aldı.
4: Partimize yönelik saldırının, işgalin ardından Ankara'da oturmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ara dönemden hızla çıkarmak, kendine aydınım diyen, partiliyim diyen herkesin boynunun borcudur.
5: Dünya liderlerini ağırlayacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi yapıldığı her ülkede alındığı gibi Ankara'da da alınan güvenlik önlemleri de Özel'i rahatsız etti.
4: Hepimizi utandıran bir şeyler oluyor. Yabancı liderler gelecek diye kendi insanına çile tasarlayan, güvenlik önlemlerini artık akıl almaz boyutlara taşıyan bir acayip olağanüstü hal var.
5: Ve CHP'li belediyelerde devam eden yolsuzluk soruşturmaları. Son olarak rüşvet suçlamasıyla İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 11 kişi tutuklandı. Şile'den de yeni tutuklama haberleri geldi. Belediyeye yapılan 3. dalga operasyonda doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı suçlamasıyla 13 kişi tutuklandı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ndeydi. A takımını arınma başlığıyla topladı ve toplantıda partide deprem etkisi yapan bazı kararlar çıktı. 26 il başkanı daha görevden alındı. 7 il başkanı ise ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
6: Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
7: Hiçbir kurum İki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
5: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki arınma sürecini hızlandırdı. Bu kez hedefte il başkanları var. A takımıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu 26 il başkanının üstünü çizdi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu, partinin kurumsal yapısına zedeleyen iş, eylem ve işlemlere karşı da izlediğimizi, not ettiğimizi değerlendirmiştik. 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu.
5: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu'yla bir araya geldiği toplantıda görevden alınan 26 il başkanından 7'sinin ihracı da istendi.
7: 7 tane İl başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir.
5: Şaibeli Kurultay davasındaki para trafiğinde adı geçtiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç ettiği Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yla ilgili de yeni iddialar var. Ağbaba'yla yakın ilişkisi olduğu öne sürülen iş adamı Turgut Koç ifadesinde Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak 500 bin lira istediğini öne sürdü. Üstelik o görüşmeye ait olduğu söylenen WhatsApp yazışmaları da telefonundan çıktı. Koç ifadesinde kendisine kesin vereceğimi söyledim ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim dedi. 16 Nisan 2026 tarihindeki WhatsApp görüşmesinde ise nerede olduğumu ve gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim dedi. Koç'un dolar ve

0: Kadro desteleri göstererek yaptığı görüntülü bir görüşmeye ait fotoğraf da dosyaya girdi.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası önemli bir dava var. 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Ekibimizden muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum, detaylar?
2: Günaydın, kolay gelsin. Sizin de bahsettiğiniz gibi CHP kurultayına ilişkin ceza davası 6. celsesi bugün Ankara Adliyesi'nde görülecek. Tabii ki özellikle 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde söz konusu davanın 6. celsesinin görüleceğini söyleyebiliriz. Saat 10'da özellikle duruşmanın başlamasını bekliyoruz. Özellikle bugünkü davada İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin de tanık olarak dinlenecek. Özellikle ana muhalefet partisinin 2023'teki 38. olağan kurultayındaki oylamaya hile karıştırılmıştır iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık yargılanacak bu davada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede özellikle Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla duruşmada isimleri geçen kişiler olarak da ön plana çıkıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği de öne sürüldü. Bu konularda bugünkü duruşmada görüşülmüş olacak. Özellikle delegelerden oy pusulasının fotoğraflarını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddianame içerisinde yer alıyor. Yine aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Yine Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden ihracı istenen İstanbul Eski İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa Eski İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Erzurum Eski İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamelerde şüpheli sıfatıyla yer alan isimler olarak ön plana çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli milletvekilinin dosyası ise ayrılmış durumda bu davadan. Ayrıca İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının da iddianamenin bir örneği olarak görülüyor. Yine Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay ceza davası dosyası da gönderilmiş durumda. İddianamenin örneği dosyaya da eklendi. Bu notu da düşmüş olalım. Bu çerçevede özellikle bakacak olursak CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırdığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 6. celsesi görüşülmüş olacak bugün. Mahkeme heyeti İBB'li yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'i de tabii ki tanık olarak dinleyecek. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son olarak hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu da mağdur sıfatıyla yer alacak diyelim. Sözü sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. NATO zirvesi kapsamında başkentte yoğun güvenlik tedbirleri alındı. 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada olacak. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle birlikte liderler ve heyetler saniye saniye korunacak.
3: Kritik NATO zirvesi için geri sayım sürerken Ankara'da hazırlıklar da güvenlikte had safhada. Başkentin birçok noktasında adeta son rötuşlar yapılırken emniyet, jandarma ve istihbarat çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
4: NATO tedbirleri kapsamında başkent Ankara'da 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli görev alacak. Bu kapsamda atlı birlikler de merkezi lokasyonlarda devriye faaliyetleri gerçekleştirecek.
3: Özel günlerde ve çeşitli programlarda görev alan atlı polisler hem zirvenin ruhuna hem de güvenliğe uygun bir şekilde başkent sokaklarında çalışmalarını sürdürüyor. NATO üyesi 32 devlet başkanını ağırlayacak Ankara'da zirve boyunca adeta kuş uçurtulmayacak. Bu kapsamda birçok yol güzergahı da trafiğe kapalı olacak.
4: NATO tedbirleri kapsamında başkent Ankara'da birçok yol güzergahı trafiğe kapalı olacak. Emniyet personeli birçok noktaya konuşturarak tedbirler gerçekleştirecek. gidecek, tedbirler alacak. Atlı birlikler de özellikle merkezi lokasyonların nabzını tutacak.
3: Tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan 100 kritik noktaya da ilave güvenlik kameraları yerleştirildi. Bu kameralar anlık olarak takip edilecek. Liderler ve heyetler hem havadan hem de karadan saniye saniye

0: korunacak.
1: Amerika ve İran hattında gerilim kriz noktasına dayanmış durumda. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika'nın mutabakat zaptına uymaması halinde savaşa hazırız mesajı verdi. Tahran yönetimi diplomatik süreci ihlal edilmesi durumunda askeri karşılığın kaçınılmaz olacağını vurguladı.
2: Ben barha guftam.
3: Aslında bir insan ancak savaşa da hazırsa iyi müzakere edebilir. Eğer bunu savaş veya ateş yoluyla yapmak gerekirse bunu yaparız. Eğer onlar karşılık verirse biz de mutlaka tekrar karşılık vereceğimizi söyledik. Lübnan ordusu Siyonist rejimin güvenliğini sağlayabilmesi için Siyonist rejimin hizmetine sunuluyor.
1: Şimdi açıklamalar İran Devlet Televizyonu'nda yapıldı. Kalibaf'ın İran'ın serbest bırakılan varlıklarını Amerikan tahılı almak için neden kullanacağını açıklamaya çalışırken daha önce kaydedilmiş canlı yayın olmayan röportajı ortadan bir anda kesildi. Bizim deyimimizde siyaha düştü ekran. Ve daha önce benzer bir muhabere mutabakat zaptını eleştirdiği için milletvekillerinden birine Nabaviyan'a yapılmıştı. Tabii İran'da merak uyandırdı neden bu yayın kesildi diye. Dün akşam saatlerinde yayındaydık. Faruk abinin açılışta söylediği gibi. Ekber'le bu konuyu sıcağı sıcağına da konuşmuştuk. Bu arada bir cenaze programı olacak Hamaney'in 4 Temmuz'da. Bugün artık Temmuz ayının ilk günündeyiz. Bir tören hazırlığı da devam ediyor. Ekber, günaydın. Hoş geldin yayına.
4: Teşekkür ederim Cans.
1: Nedir son durum?
4: Evet Johnson, son durumu şöyle söyleyebilirim. Son sorundan başlayayım. Evet, cenaze töreni cumartesi günü yapılacak ve siz de arkamda gördüğünüz şekilde bu kapsamda Tahran'da hummanı bir çalışmanın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Esasında cenaze tam bu caddeden de geçecektir. İki gün boyunca Musalla Camisi'nde, yani Tahran'ın en büyük camisinde Ayetullah Ali Hamine'i için etkinlik yapılacak ve üçüncü gün, yani pazartesi gününde tam bu caddeden işte cenaze geçirilecek. Yani uzun bir güzergah söz konusu ve dünyanın birkaç ülkesinden de bu törene üst düzey katılımlar olacak. Gelen bilgilere göre ülkemizden de bu cenaze törenine üst düzey katılım söz konusu olacaktır Türkiye'den. Ve aynı zamanda Pakistan, arabulucu konumunda olan İran'la ABD arasındaki görüşmeler, arabulucu olan Pakistan'dan da Şahbaz Şerif'in bu etkinliğe katılması öngörülmektedir. Dikkat ederseniz bu cadde, yani Azadi Caddesi baştan başa siyah bayraklarla donatılmış durumda. Hemen her tarafta o siyah bayrakları görebiliriz ki bu siyah bayraklar aynı zamanda yaz belirtisi olduğunu da ifade edebilirim. Peki Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimiyle ilgili neler konuşuyor? Az önce de senin belirttiğin üzere özellikle dün akşam saatlerinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın İran Devlet Televizyonu'ndaki röportajının kesilmesi ülkede çok tartışılıyor. Hatta bu konuyla ilgili meclisten de ilgili birimden de işte İran Devlet Televizyonu'na bir tepki söz konusu oldu. Esasında dün akşam saatlerinde Kalibaf ülkedeki işte kendilerine yönelik, hükümete yönelik bu uzlaşmayla ilgili eleştirilere cevap veriyordu. İşte onların geçersiz olduğunu, gereksiz olduğunu ifade etti. Bu uzlaşmayla birlikte İran'ın rahat bir şekilde petrol satabildiğini, artık petrolünde indirim yapmak zorunda kalmadığını, %20 daha pahalı sattığını, bu ablukanın kalkmasıyla birlikte 40 milyon varil İran'ın petrol sattığını ifade etti. Yine bu uzlaşma kapsamında İran'ın serbest bırakılan paralarının nasıl harcanacağı ile ilgili bazı eleştirilere de cevap verdi. Esasında bu konuyla ilgili, bu paranın nasıl harcanacağı ile ilgili 2023 yılında, yani daha muhafazakarlar görevdeyken İbrahim Reis'i yönetimi zamanında karar verildiğini ifade etti. Yani eğer bizi eleştirecekseniz neden kendinizi eleştirmiyorsunuz yönünde üstü kapalı bir eleştirisi söz konusu oldu. Tam bu sırada işte İran Devlet Televizyonu'ndaki yayını kapanmış oldu. Esasında gün içinde, dün gün içinde Mesut Pezeşkian'ın da benzeri yönde açıklamaları söz konusu oldu. Biz bu uzlaşmayı tek başımıza değil, ülkeyle, koordineli ülke lideriyle koordineli bir şekilde yaptık yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Johnson Erbacı, son olarak da şunu belirteyim. Amerikan cephesinde de ilginç bir gelişme söz konusu oldu ki malum biliyorsunuz Dünya Kupası kapsamında İran milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyordu. 3 maçın sonrasında elendi ve ülkeye geri dönüyor. Fakat ABD'deki bir bakanın bu konuyla ilgili dile getirdiği bazı ifadeler ülkede çok tartışılıyor. İç Güvenlik Bakanı İran'ın elenmesine çok sevindim, hatta şarkı mırıldadım ve dans bile ettim yönünde ifadesi İran'da çok tartışılıyor ve İran'dan da peş peşe söz konusu ABD'li bakana yönelik tepkiler geliyor diyor ve sözü başkent Tahran'dan sana bırakıyorum.

0: Ekber, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İsrail hükümeti yine Türkiye karşıtı bir adım attı. Sözde Ermeni olaylarına ilişkin kararı onayladı. Ancak Erivan yönetiminden beklediği karşılığı alamadı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Tel Aviv'in attığı skandal adım soruldu. İsrail'in meseleyi silah olarak kullandığını söyleyen Paşinyan, yanıt verme ihtiyacı duymuyorum dedi ve konuyu kapattı. Bir yandan da dün akşam saatlerinde Netanyahu kameraların karşısındaydı. Bazı açıklamalar yaptı. O açıklamaların bir kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgiliydi. Bir kısmı Türkiye ile ilgiliydi ama bir kısmı direkt muhatabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Skandal açıklamalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak Türkiye'yi tehdit etti, etmeye kalktı. Bu daha doğru olacak. Dedi ki Osmanlı'nın bittiğini, yıkıldığını herhalde unuttu Erdoğan dedi. Sakin olması gerek dedi. Bundan önceki açıklamalarında da Amerika'ya şikayet edeceğim demişti. Detaylara bakalım.
1: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
0: Amerika ile İsrail arasındaki gerilim sürerken İsrail'de casusluk krizi patlak verdi. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen bir Amerikan vatandaşının gözaltına alınması ülke tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.
2: ABD ile İsrail arasında gerilim tırmanırken casusluk skandalı ortalığı karıştırdı. İsrail'de tarihte bir ilk yaşandı. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen ABD vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İsrail istihbarat güçleri alarma geçti. Shin Bet ve polisin ortak operasyonuyla casusluk şüphelisine baskın düzenlendi. 20'li yaşlardaki bir ABD vatandaşı İran istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin para karşılığında İsrail'in hassas ve stratejik noktalarının görüntülerini toplayıp İran bağlantılı kişilere aktardığı öne sürüldü. Soruşturmanın uluslararası güvenlik ortaklarından gelen kritik istihbarat üzerine başlatıldığı açıklandı. Şüphelinin 9 Haziran'da yakalandığı dosya üzerindeki yayın yasağının kaldırılmasının ardından operasyonun kamuoyuna duyurulduğu bildirildi. İsrail basını bu olayın İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ilk ABD vatandaşı vakası olarak kayda geçtiğini yazdı. Soruşturmanın tüm bağlantılarıyla derinleştirildiği, savcılığınsa önümüzdeki günlerde resmi iddianameyi mahkemeye sunmasının beklendiği aktarıldı.
0: Pakistan'da bir dershanenin çatısı çöktü. Onlarca kişi molozların altında kaldı. 14 çocuk hayatını kaybetti. Enkazda da aramalar sürüyor.
2: Dershanede felaket yaşandı. Çatı bir anda çöktü. Sınıftaki çocuklar enkaz altında kaldı. Pakistan'ın Lahore kentinde bulunan özel bir etüt merkezinin çatısı içeride 35 ila 40 öğrenci bulunduğu sırada çöktü. İlk belirlemelere göre 14 öğrenci hayatını kaybetti. 5 öğrenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların 7 ila 12 yaş arasında olduğu açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkazdan çok sayıda öğrenciyi sağ olarak çıkarırken en az 7 çocuğun daha enkaz altında olabileceği bildirildi. Olayın ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Yetkililerin ilk tespitlerine göre etüt merkezinin ruhsatsız olduğu ve eski bir binada faaliyet gösterdiği belirtildi.
3: Burası oldukça harap ve eski durumda olan bir evdi. Bir kadın öğretmen burada çocuklara ders veriyordu. Birdenbire çatı çöktü.
2: Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında etüt merkezi sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı. Sorumlular hakkında ihmal ve güvenlik ihlali iddiaları araştırılıyor.
0: Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Bir göçmen hayatını kaybetti. 15'i kurtarıldı. Kaybolan iki göçmen ise aranıyor. Umuda yolculuk bir kez daha Ege'nin serin sularında son buldu. Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Denizde can pazarı yaşandığını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 göçmen kurtarıldı. Birinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan iki göçmen ise aranıyor. İstanbul'da yol kenarındaki bir valiz içerisinde cansız bedeni bulunmuştu. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın davanın 3. duruşması yapıldı. Faili ben öldürmedim, düşerek öldü dedi. Ama hayatını kaybeden genç kızın kardeşi Esra Tokyaz'ın mahkemeye sunduğu görüntüler vardı. Ve o kayıtlarda zanlının eski kız arkadaşına uyguladığı işkence kareleri yer alıyordu. Hem o caninin foyası hem de dehşet anları ortaya çıktı.
4: Herkes onu üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katili olarak tanımıştı. Aynı ismin yıllar önce eski sevgilisine işkence yaptığı ortaya çıktı. Takvim 13 Temmuz 2025'i gösterirken yol kenarındaki bir valizde cansız bedeni bulunmuştu 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın. Katili ise eski polis olan Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 kişinin yargılandığı cinayetin 3. duruşması görüldü.
5: Cemil gücünü toplayıp öyle karşımıza çıkmak istiyordu. Daha sevindireceğini söylüyordu.
4: Duruşmanın başında Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz mahkemeye katilin başka kadınlara da şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Paylaştığı görüntüler 2023 yılında Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ece Gül Ovezova aitti. Kan donduran görüntülerde genç kadının ayaklarından iple bağlandığı, saçından sürüklendiği ve Cemil Koç tarafından tekmelendiği açıkça görülüyordu. Ardından tanık koltuğuna bu görüntüleri çeken Cemil Koç'un eski arkadaşı oturdu.
6: Cemil'i 2020 yılında tanıdım. Kendisi beni de darp etti. Suç duruşunda bulundum. Beni darp ettiği sırada da seni burada öldürürüm, kimse bana bir şey yapamaz diyordu.
4: Tanık, Koç'un eski sevgilisi Ece Gül'ün darp edildiği anları da kendisi çekmişti.
6: Ece Gül isimli bir kız arkadaşı vardı. Şiddet uyguluyordu. O videoları ben çektim.
4: Duruşmaya Segbis'le cezaevinden bağlanan sanık Cemil Koç tüm suçlamaları reddederek kendini savundu.
7: Ben yapmadım. 3 yerde kan var. Biri öncesinde dayak yediği yer. Ayşe düşerken ben girmedim. Güm diye bir ses geldi. Tuttum koltuğa yatırdım. Ağzından köpükler geliyordu. 40 dakika geçti. Vücudum morarmaya başladı. Öncesinde kalp masajı yaptım. Sonrasında telefon cebimden çıktı.
4: Ece Gül vefat etmeden hemen önce aslında darp edildiğini söyleyerek Cemil Koç'tan şikayetçi olmuş, hatta adli rapor bile düzenlenmişti. İddia o ki o rapor sanık Cemil Koç'un eline düşmüş ve genç kadın tehditle susturulmuştu.
5: Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için. Ama ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması da bizim en azından içimizi biraz rahatlattı.
4: Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Ayşe Tokyaz'ın cinayet davası 2 Temmuz'a ertelendi.
0: İstanbul Silivri'de bir kadın bir adam tarafından zorla götürülmeye çalışıldı. Öldürecek beni diye bağırarak feryat eden kadın yardım çığlığıyla sokağa inletti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
8: Avası çıktığı kadar bağırıp yardım istedi.
9: Yardım edin ya! Yardım edin!
8: Sesi tüm sokakta inlese de kimse gelmedi. Silivri'de bir şüpheli kolundan tuttuğu kadını zorla sürükledi. Gitmek istemeyen kadın birileri tarafından kurtarılmak için defalarca yardım istedi. Yardım çığlığını nihayet biri duydu. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli, olay yerinden ayrılırken kadın da kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Şimdi İstanbul'daki kiralık konut piyasasını konuşacağız.

0: nereye geliyor? Ama tabii ki bunun çeşitli sebepleri var ki zaten biliyorsunuz 500 bin konut kampanyasıyla da aslında buna bir müdahale edildi. Ama temel sebep tabii ki şu anda ummalı bir şekilde devam eden kentsel dönüşüm. Burada bir iki rakam vermek istiyorum. Bu rakamlar çok önemli çünkü şu anda hali hazırda dönüşümü devam eden bağımsız bölüm sayısı 250 bine yaklaşmış durumda. 150 bin civarında da ruhsatta şu anda bekleyen var. Yani ben bu yıl sonu biliyorsunuz yarısı bizden kampanyası için son tarih, uzatıp uzatılmayacağı konusunda bir bilgi gelmedi ama eğer uzatılmazsa yıl sonuna doğru biraz daha bu bağımsız bölümlerle alakalı hani biliyorsunuz bu kampanyaya dahil olması için riskli yapı tespitinin 31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor. Bu da yapılırsa ben yaklaşık 50 veya 100 bin arasında bir konutun da buna dahil olacağını düşünüyorum. Tabii kesin rakam vermek çok zor çünkü vatandaşın özellikle kentsel dönüşümde 10 daire bile anlaşması çok zor koşullarda yapılıyor. Vatandaşın birazcık buraya ilgi göstermesini de bekliyoruz işin gerçeği ama kira fiyatlarını en çok zorlayan sebeplerden bir tanesi bu kentsel dönüşüm. Artık sağlığımız için sağlıklı binalara kavuşmak için de bir süre bunu çekeceğiz ne yazık ki. Ama piyasa şu anda İstanbul'da
1: yani
0: ortalama
1: bu aralıkta
0: seyrediyor. Yani
1: piyasayı kentsel dönüşüm mü bu hale getiriyor? Biz masada durmadan bu işin dolandırıcılık kısmını konuşuyoruz tırnak içerisinde. Böyle balon fiyatlarla emlak ofislerinden yapılan o ilanlar, bakanlıklar bunlarla mücadele ediyor. Yani kentsel dönüşümse eğer zahmeti çektiğimiz çekelim bence.
2: Yani şöyle belli semtlerde evet insanlar evlerinden çıkıp kiralık daire talebinde bulunuyorlar. O da tabii orada da hani hazır talep varken fiyatı yüksek tutarak artırıyorlar. İkincisi tabii şimdi arkadaşlar onu yazmışlardı %40. Artmış mesela son bir yılda. Baktığın zaman biz burada her ay açıklıyoruz işte ya da TÜİK'in verilerini söylüyoruz. %30'lar civarında artış. Onu geçmiyor yani 12 aylık ortalamalar kira artışları. Demek ki onu da dinlemeyenler var.
1: Temas ettiği nokta önemli.
2: Evet, evet.
1: İşte kentsel dönüşüm tamam. Gerekli yapılacak bu kentsel dönüşüm. Ama buradaki çatı sebep kentsel dönüşüm değil ki. Kentsel dönüşümde yine vatandaşa sağlanan kolaylık geçtim olmasın özel bir kentsel dönüşüme girsin. Yine o kirayı veren ev sahibi, emlakçı her neyse
2: tabii,
1: diyor ki
2: yok.
1: Zaten kısa kalacak.
2: Bu bir benim
1: elime muhtaç. Ona
2: tabii.
1: Vermezsem öbürüne veririm
2: aynen.
1: Dediğiniz
2: yani
1: gibi.
2: Yani orada bir fırsatçılık söz konusu o yüzden de biraz fiyatlar yükseliyor. Belli semtlerde özellikle. İşte kentsel dönüşümden çıkan vatandaş mecburen dediğin gibi evi yıkılıyor, yeniden yapılıyor.
1: Bir süre bir yerde barınacak.
2: Barınacak. Dolayısıyla bir talep oluşuyor orada. Talebi de gören fırsatçı da fiyatı yüksek tutuyor. Aslında bir kısmını da devlet karşılıyor onun. O da var.
1: Ya Olcay Bey peki nasıl çözülecek bu iş? Siz piyasanın içerisindesiniz.
0: Aslında biraz zaman sorunu yani tabii ki çözülecek ama gayrimenkul dünyasındaki çözümler çok kısa vadeli olmuyor. Aslında burada Sayın Cumhurbaşkanı ki siz de hatırlarsınız Faruk Hocam da hatırlar bunu. Daha öncesinde özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı. Kira fiyatları çok yüksek bu enflasyonu da etkiliyor diye ve buna işte 500 bin konut kampanyası özeliyle de aslında müdahale edilmek istenen kısım. Konut üretiminin arttırılması. Tabi bir konutun üretim süreci altyapısıyla işte onun yapım aşamasıyla sonra vatandaşların bunun içine girmesi ve o yaşama alışması açısıyla 36 ay civarında sürüyor. Ben hep bu tarihleri 500 bin konut kampanyasının lansman töreninde de bulunmuştum. Orada da yine arkadaşlarla bunlarla ilgili röportajlar yapmıştık. Orada da aynı tarihi söylemiştim. 2027 yılının Mart ayından itibaren teslimatlar başlayacak. Zaten hali hazırda mevcuttaki kentsel dönüşümün o 230-240 bin bağımsız bölümün de bitirme aşaması 2027'nin ortalarına doğru denk gelecek. Ben ondan sonra bu piyasanın bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü oradaki artış şöyle. Evet, yıllık bizim kira artış oranımız 12 aylık enflasyon ortalamasıyla alınıyor. Yani o da son aya baktığınızda %30'larda. Ama burada bir de şu var. Bu mevcuttaki kiracının zam oranı oluyor. Ama ev boşsa burada bir ne yazık ki bir rakam belirleyemiyoruz. Dolayısıyla buradaki enflasyonu %40'a getiren, az önce de dediğiniz gibi, evet, şu anda piyasanın bu konuda bir açık vermesi ve bu açıktan faydalanmak isteyen mal sahiplerinden geliyor. Evet, bununla alakalı

0: çeşitli sorumlular da var. Bakanlık özellikle çok ciddi şekilde bunu takip de ediyor. İlan siteleri çok ciddi takip ediliyor. Çok ciddi cezalar yazılıyor. Ama yine de tabii piyasa biraz bağımsız olduğu için burada özellikle boş evler yaz aylarına da geldik. Kira fiyatları biraz daha yüksek. Bir de bizim toplumsal olarak yapımız da değişiyor. Yani yıllar geçtikçe hane halkı büyüklüğümüz birazcık azalıyor. Yani 2.4'lerden işte biz 2029'larda 28'lerde 1.7'lere geleceğini düşünüyoruz bunun şu andaki mevcut şeye göre. Yani hane halkı büyüklüğümüz de azaldıkça hem konut çeşidi değişiyor hem kiralık konut ihtiyacı artıyor. Özellikle şimdi yaz ayındayız. İşte düğünler olacak, tayinler olacak, öğrenciler biliyorsunuz gelecek ve bununla alakalı da ben başta söylediğim noktada devam ediyorum. Bir süreç gerekiyor. Bu süreçte birazcık bu acıları da çekeceğiz ne yazık ki. Çünkü müdahale edildi. Biliyorsunuz 100 bin konutun dışında İstanbul'da 15 binde kiralık konut eklenecek ve ben hep söylüyorum 15 bin evet büyük bir rakam değil ama buna nitelik değil nicelik olarak bakmamız lazım. Devletimiz başka bir şey deniyor şu anda. Eğer bu tutturulabilirse inanın birkaç sene içerisinde kirayı konuşmayacağız bile ülkemizde. Çünkü devletin kiralama modeliyle yürüyeceği bir yolda bu piyasa böyle kalmayacaktır.
1: Peki çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Olcay Selvi bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Değil mi? Yani evet. İşin özeti. Şimdi çilek dolunayı Amerika'dan Avrupa'ya uzanan geniş coğrafyada gökyüzünü kızıl ve bakır tonlara boyadı. Yunanistan, Avusturya ve Slovakya'da görsel şölen oluşturan dolunay Gazze'de ise savaşın gölgesinde hüzün dolu bir kareyle görüntülendi. Aynı gökyüzü dünyanın farklı noktalarında kimine hayranlık, kimine derin bir hüzün yaşattı. Gökyüzünün bile adaleti yok dedirtti.
2: Savaşlar, enkazlar, sessiz şehirler ve gökyüzünde yükselen kan kızılı bir ay. ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den dünyanın dört bir yanına aynı gökyüzü bakışları birleştirdi. Gecenin karanlığını yavaşça yererek ufuktan yükselen çilek dolunayı önce gökyüzünü bakır ve kızıl tonlara boyadı, sonra onu izleyen herkese kelimelerle anlatılması güç bir manzara sundu. ABD'de gökdelenlerin arasından, Yunanistan'ın tarih kokan yapılarının üzerinden, Avusturya'nın dağlarından ve Slovakya'nın ormanlarından yükselen ay geceyi adeta devasa bir tuvale dönüştürdü. Aynı dolunay Gazze'de ise bambaşka bir hikaye anlattı. Yıkılmış binaların silüeti, enkazların arasında yanan zayıf ışıklar ve savaşın derin izleri üzerine doğan Kızılay, gökyüzünden tüm insanlığa aynı ışığı sunarken yeryüzünde yaşanan derin acıları da sessizce anlattı. Halk arasında çilek dolunayı olarak bilinen bu gökyüzü olayı adını renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı döneminden alıyor.
1: Rize'de arıcılık yapan Halil İbrahim Saruhan, kovanlarına ayıların saldırmasından dolayı bir sorun yaşıyordu. Bakın nasıl bir çözüm buldu.

0: düşündüm, eve takayım bu ayılar, yüksek olsunlar, ayı da ulaşamazsın diye.
1: Ayı saldırılarından bıktı, kovanlarını yüksek bir alana koydu. Platforma asansörle ulaşılıyor. Rize'de yaşayan Halil İbrahim Saruhan bal üretimi yapıyor. 63 yaşındaki arıcının başı ayılarla dertte.
0: 2-3-5 katağımız vardır. Buralarda koyacak bir yer olmaz. Ayıdan sebep. Ayı gelip iki sefer peteklerimi yedi.
1: Saruhan ilginç bir yöntem buldu. Kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu platforma yerleştirdi.
0: Bir sene içerisinde planladık. Öyle kafamıza göre kendim, bütün işçiliklerini de kendim yaptım yani. Kaynağından tut, elektrik tesisatına kadar her şeyini de kendim yaptım.
1: Arıcı kovanlarını koyduğu 5 metre yükseklikteki platforma asansörle ulaşıyor.
2: Ayının ulaşamayacağı yere arıyı koyması gerekiyordu. Asansör de zaten yapmıştı öncesinde. Bu sefer onu geliştirerek

0: bir tezgah yaparak arıları da ayıdan uzaklaştırmış oldu.
1: Gönlümde hayretle bakıyor yani.
2: Son dönemde gençler arasında sıkça duyduğumuz bir cümle var. Bir daha mı bu yaşa geleceğiz? Peki gençlik gerçekten sadece bugünü doyasıya yaşamak için mi var, yoksa geleceğin temellerini atmak için de bir fırsat mı? A Haber ekibinden Merve İzici vatandaşlara sordu. Birlikte izleyelim.

0: Son dönemde gençler arasında en sık duyduğumuz cümlelerden biri şu: bir daha mı bu yaşa geleceğiz? Evet, bu yaşa bir daha gelmeyeceksiniz ama bugünkü enerjiniz ve fırsatlarınızla da 50 yaşınızda olmayacaksınız. Peki gençlik sadece bugünü yaşamak mı yoksa geleceği inşa etmek mi? Vatandaşa soracağız, söz millette. Yaşlarınıza dönecek olsanız neler yapmak istersiniz?
1: Özellikle geleceğe yönelik çok büyük yatırımlar yapabilirdim şu anda.
0: Peki onun için pişmanlık yaşıyor musunuz yoksa o günde çok güzel geçirdim deyip biraz da olsa motive ediyor musunuz kendinizi?
1: Tabii o günlerde çok güzel günler de geçirdik ama düşündüğüm anda evet ne için o yaşlarımda bir yatırım yapmadım da diyebiliyorum.
0: Evet, gençlere tavsiyeniz ne olur buradan?
1: Gençlere tavsiyem şudur: paranızın kıymetini bilin, geleceğinize yatırım yapın.
0: Evet, bugünü de yaşasınlar ama geleceği de.
1: Tabii ki. Onları biraz frenleyeceğiz. Evet, yaşasınlar. Gençler yapacaklar, edecekler. Sizler de yaşadınız. Sizler de gençsiniz. Yaşamak istiyorsunuz. Cıvıl cıvılsınız. Kanınız kaynıyor diyelim.
0: Bu yaşa bir daha gelmeyeceğiz sözüne ne kadar katılıyorsun?
2: Kesinlikle katılıyorum. Ne de olsa bir daha bu yaşlara ermeyeceğiz. Geleceğe yönelik bir şeyler yapmak bence daha önemli. Ama tabii eğlenmeyi de unutmamak lazım.
0: Gençlik sizce bu anı yaşamak mı yoksa geleceğe yatırım yapmak için mi?
2: Bence ikisinin orta yolunu bulabilmek daha önemli. Yani. Hem bu anı yaşayıp hem de geleceğimize yatırım yaptığımızda bence asıl başarıya ulaşabiliriz diyebilirim.
0: 50 yaşına geldiğinde bir de şu anki 20 yaşındaki enerjin olmayacak.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden ne yaparsak o kar gibi.
2: Evet.
3: Hayat hepimiz için bir kerelik yani neticede, ama yani bunu da hor kullanmamak lazım bence. Yerine göre her şeyi yapmak. Evet. Ben bundan yanayım yani, bilmiyorum, hani biraz daha bence yeni nesil geçmişindeki şeylere bence biraz daha kulağına küpe etmeli diye düşünüyorum.
0: Peki bu yaşa bir daha gelmeyeceğiz diyorlar. Bu söze ne kadar katılıyorsunuz?
3: Hiç kimse gelmeyecek. Hani evet, hiç kimse gelmeyecek. Ama bu demek değil ki hani bugün bulduk bunu yapalım, bugün bulduk bunu geçirelim. Hani onu doğru bulmuyor. Yani hani biraz daha ölçüp tartarak, ya herkes için hayat bir kere, hani bin kere değil, ama çok isterim ki hani özellikle Türkiye'nin geçmişini daha iyi bilmelerini. Hani benim için bence en önemli şey o, atalarımızın, ecdatlarımızın hani nelerin karşılığında bu hayata bize bahşettikleri, kıymet bilmek bence çok önemli.
0: Bugünün tadını mı çıkartıyorsun yoksa geleceği inşa etmek adına da bir şeyler yapıyor musun?
2: Ya ben daha çok bugün tadını çıkartma amaçlı yaşıyorum hayatı. Ama tabii ki de bir sonraki hayat, gelecek hayatım için de yatırım yapıyorum.
0: Neler yapıyorsun?
2: Derslerime çalışıyorum. Bir yandan da borsa yatırım yapıyorum. Bence ikisini de yarı yarıya yapmak daha mantıklı. Hani tadını da çıkaracaksın, geleceğe de dönük olman lazım. Çabalıyoruz yani bir şekilde. Meslek edinmeye çalışıyoruz. Emekli olduktan sonra zaten pek şey olmuyor, enerji kalmıyor, ama geleceğe dönük meslek olmak daha mantıklı.
4: Bir kerelik geldik bu hayata, o yüzden tadını çıkartmamız lazım.
0: Sizce gençlikte para biriktirmek mi önemli yoksa o günün tadını çıkartıp harcamak mı?
5: O günün tadını çıkartmak. Evet.
0: Kaç yaşındasınız?
5: 20 yaşındayım. Sonuçta bir kere yaşıyoruz. O yüzden.
0: Evet. Peki 50 yaşında bu enerjiniz olmayacak. Şimdi önünüze çıkan fırsatlar da çıkmayacak.
5: Evet, doğru.
0: Buna yönelik bir şeyler yapıyor musunuz?
5: Babam yanımda.
0: Şimdi gençler böyle düşünüyor. Bugünün tadını çıkartmaya odaklılar. Siz kaç yaşındasınız?
6: Ben 50 yaşındayım.
0: Kızınız tam tersi. Şu an 20 yaşında olduğu için size güveniyor. Ama siz 50 yaşındasınız. Tavsiye verecek olsanız neler söylersiniz?
6: Yani ben her zaman dediğim gibi insanca yaşayıp güzel bir yaşam sürdürmek lazım. Evet, günü birlik yaşamak da güzel ama ileri düşünerek de biriktirmek lazım.
7: Yaptığım hataların çoğunu yapmazdım. Yani bu yaştan geri

0: geriye dönebilecek olsam, bugünü yaşamalılar.
1: Geleceği inşa etmek adına bir şey yapmasınlar mı?
0: Hiçbir şeye gerek yok. Gelecek nasıl olsa burada kalacak. Evet. Kendi hayatlarını yaşasınlar. Zaten hayat onlara gelecekte vereceklerini verecektir.
1: Ama şöyle bir şey var. Şimdi 20 yaşlarınızdaki enerjiyle şu anki bir değil.
0: Değil. Değil.
1: O yüzden hani gençken bir şeyleri halletmek daha sağlıklı olmaz mı?
0: Hallettik. İşte o yanlışları yapmam diyorum. Evler, arabalar.
2: Bence bugünü yaşamak.
1: Şu anki...
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. 17 ekonomiste gerçekleştirilen ankete göre Haziran'da tüketici fiyatlarının %1,04 artması, yıllık enflasyonun ise %32,17'ye gerilemesi bekleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
7: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot

0: bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Saatler artık onu gösteriyor. Yeni saat diliminde piyasalara altına bakarak başlayacağız. Faruk abi, nasıl bir güne başladık?
2: Vallahi altındaki FED baskısı devam ediyor. İşte son bir haftadır altında çok ciddi düşüşler oldu. Hatta son iki ayın en yüksek düşüşlerini de yaşadık. Hani o psikolojik sınır dediğimiz 4000 dolar ve 6000 liralık fiyatların altındayız yine. 3971 dolardan şu anda işlem görüyor. Tabii bu İran meselesi elbette etkili ama altın artık FED'e kilitlenmiş durumda. Yani petrol düşse de altında bir değişiklik olmuyor. Biliyorsun işte orada bir bu masanın dağılması, tekrar ne olacağının bir belirsizliğin olması FED'in faiz arttıracağı yönündeki baskıları arttırdı. Zaten hani bir tane faiz arttıracak artık, onu piyasa satın aldı da hani iki mi olur, üç mü olur, ona bakmaya başladı piyasa. Dolayısıyla yüksek faiz ihtimali altındaki talebi azaltıyor. Bir de tabii güçlü dolar var bu arada. Merkez bankaları evet ufak ufak altın toplamaya devam ediyor ama altının maliyeti yükseliyor güçlü dolar sebebiyle. Bu da talebi biraz azaltıyor. İçeride hala talep yok. İnsanlar işte o yüksek rakamlardan aldıkları altınları ellerinde tutmak zorunda kalıyorlar ve ellerinde tutuyorlar. Götürüp bozdurmuyorlar. İşte belki düğünü olan, ne bileyim borcu olan, onlar belki biraz altın alıyor ya da şu anda işte bu fiyatlar benim için çok uygundur deyip yatırım amacıyla alanlar oluyor ama
1: onlar az değil mi? Yani,
2: evet, yani
1: yükselince gidiyor.
2: Alan aldı zaten. Hani biliyorsun kuyumcular bizde altın yok dediler. Ama işte bu da hepsi birleşince altını şu anda baskılıyor. Tabii iç piyasa biraz da Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarını da bekliyor. Biraz onu da biz de bekliyoruz aslında, biliyorsun.
1: Evet.
2: Cuma günü inşallah kısmetse burada seninle onu değerlendireceğiz. Emekliler, memurlar, işte bütün gelirler artacak Cuma günü inşallah. Orada da Haziran enflasyonuyla ilgili artık biraz beklentiler 1.5-1.6 gibiydi ama biraz daha 1'in altında da tahminler gelmeye başladı, 0.90 gibi. Dolayısıyla eğer 1'in altında bir enflasyon rakamı gelirse orada da emeklinin artışı 17.90-17.80 gibi bir rakama tekabül ediyor. Cuma günü onu göreceğiz ama piyasalar biraz oradaki düşüşü de bekliyor, daha sonra fiyatlayacak. Ama altında bir süre daha bunu göreceğiz gibi görünüyor Johnson. Yani 4000'in hemen altı, 4000'in hemen üstü, böyle işte burada bir tepki alımı geliyor. O tepki alımı gelince belki bir 10 dakika sonra, 1 dakika sonra bir anda fiyat değişiyor. Belki öğleden sonra tekrar 6000 liranın üzerinde bir fiyat görebiliriz. Ama elimdeki altını götüreyim, satayım dersen zaten 5958 liradan satamıyorsun. Bu almak için bir fiyat. Yani şu anda ekrana verdiğimiz fiyat. Sen satmaya kalksan orada birazcık fark oluyor. Yani daha düşüğe satıyorsun ama o fark da azaldı. Eskiden 200-300 liralara çıktığını gördük biliyorsun. O fark da azaldı. Yani işçilik de azaldı. O yüzden de hani dediğim gibi yatırım yapmak isteyen, borcu olan, düğünü olan şu anda bu fiyatlar alınabilir fiyatlar gibi görünüyor. O fikrimden hiç vazgeçmedim ben. Yani ivme

0: yukarı doğru uzun vadede, hani yıl sonu olur, önümüzdeki yılın ilk çeyreği olur, fiyatlar artacak gibi görünüyor. Hani şu faiz arttırımı meselesi bir netleştiği zaman, ki Amerika'da bir de seçim dönemi gelecek. Dolayısıyla çünkü Trump aslında faizleri yüksek faizden yana bir lider değil. Düşük faiz istiyor. Hı hı. Bu yüzden de Fed başkanını değiştirdi biliyorsun. Ama yeni Fed başkanı da jeopolitik duruma bakıyor. Yüksek enflasyona bakıyor ve faiz arttırmayla ilgili bir açıklama yaptı. Bütün bunlar altını baskılıyor. Bir süre daha böyle iniş çıkış göreceğiz. Şimdi anlık değişiyor şu anda. Ben de ekranda gözüm. Ama şunu söyleyeyim, yani altınınız varsa, içerideki Ayşe teyzeye, Mehmet amcaya söylüyorum. Yani durmadan ekrana bakmanın da bir anlamı yok. Yani çünkü sürekli değişiyor. Yani profesyoneller de bunu takip edemiyor. O yüzden sürekli ekrana bakmayacaksınız. Kenara çekilip biraz bekleyeceksiniz. Yani altında böyle bir durum var. Paranızı koruyor mu altın? Baktığın zaman yıl başında 6000 lira civarındaydı. Hatırlarsan hani savaştan önce. Sonra savaşla birlikte işte 7000-8000, savaştan hemen önce Ocak ayında 7000-8000 liraları gördüğümüz bir balon oluştu. Ama yıl başını düşünürsen veya aralığın sonunu, evet, 6000 lira civarındaydı. Evet. Dolayısıyla biraz şu anda kayıp görünüyor o fiyata göre. Ama ondan önce işte 3000 liradan 4000 liradan almış birisi için kazanç, hala kazanç duruyor. Bu da neyi gösteriyor? Uzun vadede kazanç var demektir. Ama bütün yatırımımızda altına yapalım derseniz o da yanlış bir düşünce. O yüzden de biraz çeşitlendirmek lazım ki bu riskleri göğüsleyebilelim.
1: Peki, borsaya da bakalım.
0: Bakalım. Borsada bir süredir yükseliş devam ediyor. 14 bin puanın üzerinde kalmaya devam ediyor. 14 bin puanın üzerinde kaldığı sürece borsada yön yukarı olacak. Burada da işte yeni bilançolar gelecek. İkinci çeyrek bilançoları gelecek. Yılın yarısıyla ilgili bilançolar gelecek. Enflasyondaki düşüş devam ederse orada şirket karlılıkları da artacak. O yüzden de borsada da yön yukarı, 15 bin 16 bin puanlar konuşuluyor. Ama gördüğün gibi piyasa biraz cuma gününü bekliyor gibi görünüyor.
1: Cuma günü biz de sizin hesaplamalarınızı bekliyoruz.
0: Emekliler de bekliyor.
1: Evet.
0: Vaktimiz olursa onu da biraz konuşuruz. Emeklileri ne bekliyor cuma günü diye.
1: Vaktimiz sizindir. Cuma günü nasipse burada konuşuyor oluruz. Şimdi altında piyasalarda son durum bu. Petrolde 73.10.
0: Evet, yani petrol de 80'in hala yüksek. Yani evet, savaş öncesine hala dönmüş değil ve hala yükselebilme ihtimali de büyük. Çünkü Hürmüz tekrar kapatıldı. Bir açtılar, bir miktar petrol dışarı çıktı. Gemiler kendilerini bir kurtardılar, bir daha geri dönemiyorlar şimdi.
1: Trump kendi ülkesinde indirim yapın diyor.
0: Evet, düşün.
1: Yani o durum şu an. Bakalım, öngörülebilir bir süreçten geçmiyoruz bunlar, evet, adına. Faruk abinin söylediklerinden anladığım bu. Şimdi bir yandan da tabii yaz geldi. Faruk abiye göre daha gelmedi. Temmuz oldu, geldi mi size göre de?
0: Yardı, yaz bitiyor.
1: Tamam.
0: Bir şey söylediler. Çok, evet, sıcaklar bir miktar, bu sıcak devam edecekmiş ama bu yaz çok uzun sürecekmiş. Yani sonbahar olmayacakmış deniliyor.
1: Bu da sizin teselliniz mi?
0: Yok, tesellim değil. Yani yaz uzun sürecek. Sonbahar olsun, sonbahar önemli.
1: En güzel mevsim,
0: evet,
1: sonbahar.
0: Yağış olsun.
1: Geçen sene pek olmadı sonbahar.
0: Evet işte, yani İstanbul'da biliyorsun ışıklara geldiğin zaman sarı ışık neredeyse kalktı. Kırmızıdan yeşile geçiyor. Şimdi burada da yazdan hemen kışa geçeceğiz. Bahar kalmadı.
1: Durun da, eğer bilimsel tahminler doğruysa bu iş yuvarlana gidiyor.
0: Şu anda yani
1: insanoğlu bunu
0: Avrupa'dan öyle haberler geliyor ki insanlar ölüyor.
1: Yani öyle, doğanın dengesiyle oynamayacaktık.
0: Evet.
1: Ben bunu söyleyince de bana işte yaşlı yorumları yapma diyorlar ama siz de bana gülüyorsunuz. Oynamayacaktık. Öyle bir muazzam zincir ki o, öyle bir yaratılış ki o zincirle oynarsak günün sonunda
0: o da cezasını kesiyor.
1: Bir de bu daha iyi. Yani bunun oksijeni var, bunun yakıcı sıcağı var. Neyle yaşıyoruz yani?
0: Kuraklığı var.
1: O bilim kurgu filmleri de gördüklerimiz, ben mesela unutmuyorum, bir adam böyle bir bardak su için arabasının anahtarını veriyor böyle. Bir bardak suyu
0: su
1: ver diye.
0: Yani bir süre sonra su meselesi, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı da çok önemli bir uyarı yapmıştı. Su ne kadar önemli olacak ileride? Kıymetini bilmek lazım da işte.
1: Savaş sebebi olacak, evet, yani. Şimdi valilikten sıcak hava uyarısı var İstanbul için. Termometreler bugün 40 dereceyi görecek, hissedilen sıcaklık malumunuz. Faruk abinin söylediği gibi Avrupa'da ölümler var bu sıcak hava nedeniyle. Türkiye'de ulaşması, özellikle batı kesime ulaşması ama Avrupa'daki kadar etkili olmaması bekleniyordu. Bir rekor seviye gelecek. Bazı hissedilen noktalarda yer yer 50 dereceyi bulması bekleniyor sıcaklıkların. Uzmanların uyarısı var. Önce onu söyleyeyim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Ama az önce söylediğim o Avrupa'daki etkisi kadar görülmeyecek sıcaklığın batı kesimlere gelmesini geçen hafta öngörmüşlerdi. Biz de en batıya gideceğiz. İzmir'e uzanacağız. Tayfuner hazır. Bizi bekliyor. İzmir'de meydanda. Günaydın. Allah, İzmir'in sıcağı da sıcaktır yani. Nasıl bir güne başladınız?
2: Sadece bugün değil, yaklaşık bir haftadır yavaş yavaş artarak devam ediyor hava sıcaklığı. Tabii sıcaklık bir tarafa, nem de artıyor. Şu anda bulunduğumuz tarihi konak meydanı genellikle bu saatlerde turistler, yerli yabancı turistler burayı dolduruyorlardı. Ancak işte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sokaklar şu anda tarihi Kemeraltı çarşısı da başta olmak üzere biraz azalma olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugün İzmir'de şu andaki hava sıcaklığı 31 derece, hissedilen ise 32 derece ve nem yaklaşık %50'lerde. Tabi insanları bezdiren, aslında sıcaktan bezdiren bu nem. Tabi ki nemin yüksek olması insanları bir anlamda yoruyor ama orman yangınları için de önemli. Nem yüksekse orman yangınının çıkma ihtimali düşüyor. İşte bu çelişki içerisinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tabi ki başta İzmir olmak üzere Manisa, Aydın ve Muğla'da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar yükselecek. İzmir'de 35 dereceleri, Manisa'da 38 dereceleri, Aydın ise yaklaşık 40 dereceleri bulacak. Muğla'da da 35 derece. Tabii havanın sıcak olması, nemin yüksek olması orman yangınları bakımından avantaj. Ancak işte geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın bir benzeri de kapıda diyebiliriz. Başta barajlar olmak üzere yüksek sıcaklıklardan dolayı buharlaşma giderek artıyor. Ve işte geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığa yavaş yavaş uzmanlar gidildiğini söylüyor. Tabii İzmir'de yapılan araştırmalara göre yıllık ortalama sıcaklıklar her 10 yılda bir 0.20 ila 50 derece arasında artıyor. Son 100 yıl içerisinde yapılan meteoroloji verilerinin analizlerinin sonucunda ve işte aslında bu da şu andaki yaşadığımız durumun bir anlamda onaylanması anlamına geliyor. Tabii İzmir'le birlikte Manisa, Aydın, Muğla ve İzmir'de de aynı hava sıcaklıkları devam ediyor. Tabii özellikle kronik hastalıkları olanlar, yaşlı olanların en azından sabah saatlerinde evlerinden çıkıp işlerini halledip evlerine dönmesi gerekiyor. Tabii burada evlerde klimalar çalışıyor. Bu da bir taraftan tabii ki vatandaşlar için hem maliyet anlamında hem de aynı zamanda elektrik tüketiminin artmasına neden oluyor. Şu an itibariyle sabah saatleri işte saat 11.30 onu gösterirken şu anda hava sıcaklığı İzmir'de 31 derece, hissedilen 32 derecede ve öğleden sonra da yaklaşık 35 derecelere ulaşacak. Aynı zamanda bir sevindirici haber, İzmir ve Manisa ile ilgili cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İfade ettiğim gibi sıcaklıkların yükselmesi nebine artması orman yangınları için oldukça önemli ki yavaş yavaş işte geçtiğimiz gün Dikili tarafında, Çandarlı tarafında yangınlar çıkmıştı. Bursa'da keza işte o yangınların en azından şu anda bulunan işte yakıt olarak tanımlanıyor. Ormanlık alanların arazideki işte örtü altı yangınlarla başlayan süreçte işte geçtiğimiz yılda son derece uzun sürmüştü. Şu an itibariyle bir kez daha söyleyeyim, 31 derece Öğleden sonraki saatlerde 35 dereceyi bulacak ve en yüksek sıcaklık da Aydın'da 39 derece olacak diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.

Tayfuner'e teşekkür edelim ama bir an önce bir gölgeye geçin diyelim. Kendisi de Aydın'ı hatırlattı. Dün Aydın'da Yermencik Türkiye'deki rekoru kırdı. Yani doğudaki illerden de daha fazla sıcaklık vardı. Sıcaklık rekoru dün Aydın'ın Yermencik ilçesindeydi. Sonra kıyı kesimleri Kuşadası'na doğru ilerlemiş durumda. Şimdi Avrupa'dan ulaştı bu sıcaklık, aşırı sıcaklar. Hatta bunlara ejderha sıcakları diye adlandırıldı. Avrupa haftalardır kavruluyor. Almanya'da da termometreler 42 dereceyi geçti, rekor kırdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle süpermarketlerde klima vantilatör satışları tavan yaptı. Hatta bazı yerlerde yağma vardı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz kavurucu sıcakların merkezinden son durumu aktardı.

0: Almanya son yılların en sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sıcaklığın 42 dereceleri bulması nedeniyle vatandaşlar klima alabilmek için yapı marketlere hücum etti.
1: Avrupa'daki aşırı sıcaklar her geçen gün rekora koşuyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da kavurucu sıcağın merkezindeki Almanya'da market market gezdi. Ancak talep patlaması yüzünden ne klima ne de vantilatör bulabildi.
0: Bugün gezdiğim 3. yapı marketi ve maalesef burada da bir tane klima bile bulmak mümkün değil.
1: Elde kalanlarsa sadece portatif cihazlar.
2: Evet, yapı marketlerin birinde sadece kamp arabaları için üretilen küçük bir adet klima bulabildik. Bu da sadece 10-15 metrekare büyüklüğündeki araçların içini soğutmak üzere tasarlanmış, evlerde kullanımı uygun değil.
0: Bir tanesinde portatif klima bulabildik. Ancak bunlar da 5000 BTU, yani sadece 8-10 metrekarelik küçük odaları anca soğutabiliyor. Bu nedenle de çok fazla tercih edilmiyor.
1: Sadece klima ve vantilatör değil, dondurma ve buz torbaları için de aşırı talep var.
2: Evet, Almanya'da görmüş olduğunuz gibi burası dondurma reyonları ve büyük oranda boşalmış. Sıcak havalarla mücadele edebilmek için vatandaşların en çok tükettiği ürünlerin başında dondurma geliyor. O nedenle de dondurma reyonları artık birçok markette neredeyse boş.
1: A Haber Almanya'da kavurucu sıcağın altında evine ekmek götürmeye çalışan Türklere de mikrofon uzattı.
3: Çok zor gerçekten. Geçen hafta yine bayağı bir zordu. Bu şartlarda böyle bir sıcak görmedik. Burası bir kat daha sıcak ve vantilatörle çalışıyoruz.
1: Mağazalarda klima bulamayan esnaf çareyi portatif serinleticilerde buldu.
0: Bir tane kuaför salonu portatif klima almış ama içeriye monte etmek mümkün olmadığından bu şekilde hortumunu dışarıya vererek serinlemeye çalışan bir dükkan.
4: İkimiz de kan ter içindeyiz. Klimalar da fayda etmiyor artık. Almanya'da buna alışkın değil, biz de alışkın değiliz. Hakkımızda hayırlısı.
1: Peki Almanlar kavurucu sıcaklar hakkında ne düşünüyor?
5: Ya, aber na?
6: Annem 92 yaşında. Bu sıcaklar özellikle yaşlılar için çok zor. Aynı şekilde çocuklar ve küçük çocuklar için de öyle. Çünkü anaokullarında klima yok. Bence bu Almanya'da siyasetçilerin mutlaka ele alması gereken önemli bir konu.
1: Klima kullanmayı tercih etmeyen Almanlar aşırı sıcaklarla nasıl mücadele ediyor?
6: Tüm pencereleri kapatıyoruz. Hava serin olduğunda havalandırıyoruz. Evet, bu kadar. İnsan biraz dayanıklı olmak zorunda.
7: Adil Bey, günaydın.
8: Günaydın Cansın Hanım. Teşekkürler.
7: Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizimle birlikte. Şimdi geçen hafta sizinle konuştuğumuzda bu Avrupa meselesini bu hafta işaret etmiştiniz. Demiştiniz ki Türkiye'de görecek bunu ama şu an Avrupa'daki kadar olmayacak ama önümüzdeki sene tabii ne konuşuruz onu bilmiyoruz demiştik. Şu an itibarıyla bizi en çok bugün İstanbul için de uyarılar var. Yurt genelinde mi bir uyarı söz konusu? Önce onu sorayım.
8: Öncelikle şu anda ekranda verdiğiniz bir haritamız var. O haritamızda aslında o durum net olarak gözüküyor. O haritamızı genel olarak değerlendirdik.

0: desek, öncelikli olarak zaten Güneydoğu Anadolu'da her zaman olduğu gibi bu 40 derecede daha önceki yıllarda da, yani Güneydoğu Anadolu yaşayan, bölgemizde yaşayanlar o sıcaklık değerlerine alışkın oldukları değerler, bu dönemlerde bu sıcaklık değerlerine erişiliyor. Batıya geldiğimizde ağırlıklı olarak haritamızda gözüktüğü üzere Ege ve Trakya'da daha çok sıcak ve Marmara'nın doğusu, özellikle Kocaeli, Sakarya, Anadolu'nun civarında sıcaklık yer verecek. İstanbul'da da evet sıcaklıklar bugün 33 derecelere kadar çıkıyor. Yer yer o güney ilçelerde İstanbul'da, yani rüzgar sirkülasyonunun kuzeyli rüzgarı fazla almayan ilçelerde 34-35 dereceler görülebilir. Hissedilen sıcaklıkta en fazla 37-38 derecelere kadar çıkalım. Çünkü İstanbul'da Poyraz bugün kendini gösteriyor. Poyraz'ın esen rüzgarın şiddeti zaman zaman 15-20 kilometreye kadar. Bu İstanbul'ları biraz daha rahatlatmış oluyor. Ama tabii ki bu 30 derece sıcaklık değeri düşük değer, çok da düşük bir değer değil. Yani biz bu değerlere tropikal gün diye adlandırıyoruz, evet. Burada sıcaklığın bu değerlerimizde 30 derecenin üstü çıktığı günleri. Evet, yani dikkatli olmak gerekiyor. Yaşlıların, özellikle çocukların şu saatlerden itibaren artık ve akşam saat akşam 4-5'e kadar, hatta 6'ya kadar da diyebiliriz ki direkt güneş ışığına maruz kalmamalarında fayda var. Yiyeceklerimize dikkat, proteinli yiyeceklerden kaçınmak, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, özellikle alkol tüketiminden kaçınmak ki geçtiğimiz haftalarda Avrupa'yı konuşurken Fransa'da alkol yasağı gelmişti geçtiğimiz hafta. Devlet tarafından yasaklanmıştı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar sürecek? Bugün pik değerlerdeyiz, en yüksek seviyelerdeyiz. Yani pik artan bir sıcaklıktı. O omega blokajı vardı Avrupa üzerinde. Aslında Avrupa'daki şey şu anda bitti. Yani o blokaj dağılmış şu anda Avrupa'daki. Bizde de o blokajın son artan kısımları diyelim, öyle diyebiliriz. Onun etkisi var ama tabii ki Avrupa'daki kadar yüksek sıcaklıklar yok. Bunu söyleyelim, Avrupa'nın değerlerine ulaşmıyor ama dediğimiz gibi bu sıcaklık değerleri düşük değil. Buna dikkat etmekte fayda var. Az önce sizin de muhabiriniz, arkadaşınız da aktardığı gibi özellikle Manisa, Aydın, İzmir, Muğla buralarda evet 39-40 derecelere yaklaşıyor sıcaklık değerleri. Ki özellikle Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sıcaklıklar 40 dereceden dün önceki günde üzerine çıkmıştı. Trakya'da da Edirne, Kırklareli, buralar çok sıcak. Ama tabii sahil kesimlerinin denizin etkisi var. Denizden dolayı biraz sıcaklıklar düşüyor ama bu sefer burada nem değerlerini arttırıyor.
1: Evet.
0: Yani sıcaklığı 30-33 derece görebilirsiniz ama nemden dolayı bu hissedilen sıcaklık 36-37 derecelere kadar çıkabilir. Örneğin bu örneğe çok uygun yer olan Antalya. Mesela Antalya için bugün sıcaklık tahminleri 32-33 dereceler civarında. Ama 32-33 derece Antalya'nın o sıcaklığı mı? Antalya'da denizden esen rüzgardan dolayı nem değerleri %70'lere, %80'lere kadar çıkıyor. Bu da Antalya'nın sıcaklığı 39-40 derecelerde hissedilen sıcaklık değerlerini getiriyor. Genel olarak böyle ne kadar sürecek? Hafta sonuna kadar aslında süreceğini söyleyebiliriz bu sıcaklık. Ama bugün pik değerlerde yavaş yavaş sönümlenerek hafta sonuna kadar sürecek. Özellikle aynı benzer haritanın olduğu bölgede. Yani o kırmızı alanların genişliği biraz daha daralmaya başlayacak. Daha yeşile dönmeye başlayacak. O sarı bölgeler yeşile dönmeye başlayacak.
1: Yani şunu söyleyebilir miyiz? Hafta sonu itibariyle tehlike bitiyor diyebilir miyiz? Yoksa yeni bir dalgada gelebilme ihtimali var mı?
0: Hafta sonu itibariyle, yani özellikle pazar gününden, cumartesi günü zaten yağışlar geldi. Balkanlar üzerinden gelen yine bir yağış var. Öncelikle Marmara'ya etkileyecek. Sonra Ege ve yurdun orta ve doğu kesimlerinde etkileyecek. Tabii yurdun orta ve doğu kesimlerinde yine yağış geçişlerini ara ara göreceğiz. Önümüzdeki günlerde, özellikle öğleden sonraki saatlerde, ama yurdun doğu kesimlerinde Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde oralarda zaman zaman yağış geçişleri var. Sıcaklıklarda örneğin İstanbul'u örnek alırsak işte bugün 33 derecelerde seyredecek olan zaman zaman sizden sıcaklıkların 36-37 derecelere çıktı. Sıcaklık yerleri hafta sonu 27-28 derecelere pazar günü inmiş olacak. Mart pazar günü sıcaklıklar oralara inmiş olacak. Bu da zaten İstanbul için örneğin yani yaz değerli önceki yıllarda karşılaştırılmış değerler. Bir de demiş şunu da söyleyebiliriz. Yani evet, sıcak hava dalgasından bahsediyoruz ama şu anki sıcak hava dalgası daha önceki yıllarda yaşanılmış yani hiç olmadık yerler değil ama tabii ki sıklığı biraz daha artmaya başladı bu sıcak. Yani iklim krizi, iklim değişikliği beraberinde geliyor. Tabii bir de şunu da söyleyeyim, bu sene geçen seneden benzer değil. Yani bu sene mesela Temmuz, Ağustos öyle çok fazla sıcak hava dalgasına maruz kalmıyoruz. Tabii ki yaz değerlerimiz var. Yani 30 dereceler, evet artık 30 dereceler bizim normalimiz olmaya başladı. Yani Örneğin bir İstanbul örneğinde Temmuz-Ağustos ayları içerisinde 37-38 derece sıcaklık değerlerini görmemiz çok olası değil. Belki bir iki tane olabilir. Çok olası gözükmüyor. Az önce Faruk Bey dinlerken Faruk Bey söyledi. Evet, Eylül-Ekim ayında biraz yaz uzayacak gözüküyor. Şu andaki iklim modelleri aslında bunları nereden konuşuyoruz? İklim modelleri var. O iklim modellerinin çıktıları, onun çıktılarını birkaç iklim modelinin çıktıları aynı şeyleri vermeye başlayınca olasılıklar, yani tahmin olasılıkları daha yükselmeye başlıyor ki önümüzdeki sonbahar için gözüken öyle. Biraz da su konusuyla vaktimiz var. Su konusuyla ilgili bir şeyler söylemek istedim.
1: Çok hızlıca alabilirim.
0: Su konusuyla ilgili olarak da evet, barajlarımızdaki dolukluklar çok yüksek. Bu sene kuraklık yaşamıyoruz. Ekim-Kasım aylarında da yağışların dolukluklar yükselmiş oldu. Daha da yükselmiş olacak. Ama bu demek değildir ki biz suyu bol kesiden harcayalım. Evet. Su tasarrufuna alışmamız gerekiyor. Suyumuzla ilgili çok büyük sıkıntılar önümüzdeki yıllarda yaşayacağız. Son olarak da şunu söylüyordum. Avrupa bu sıcaklıkları yaşadı ama bizim önümüzdeki sene yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Bu hafta Avrupa tekrar yüksek sıcak hava değerleri tekrar bir Avrupa, yani bu yaz Avrupa'ya devam edecek gözüküyor Cansın Hanım.
1: Çok önemli uyarınızı ilk eklediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Adi Tek bizimle birlikteydi. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Su demişken tabii hem camınızın hem kapınızın önüne bir kap su koymak kimseyi yormayacaktır ki hayatta kalabilen başka canlılar da olsun. Sadece insan üzerinden konuşmayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile birlikteydi. Genişlemeden sorumlu Marta Kos ve İçişleri Göç'ten sorumlu üyesini kabul etti. Detaylara bir bakalım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği heyetini kabul etti. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, genişlemeden sorumlu Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'le görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Üç komiserin eş zamanlı ziyareti Avrupa Birliği'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine verdiği artan önemin göstergesi olarak değerlendirilirken, ziyaretin İrlanda'nın 1 Temmuz'da devralacağı Avrupa Birliği dönem başkanlığı öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Ziyaret, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerindeki yapıcı atmosferin güçlenmesine katkı sağlaması açısından önemli.
1: Savunma Sanayi Forumu NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ilk kez programın bir parçası olarak düzenlenecek. İşte detaylar.
3: NATO zirvesinin yalnızca NATO'nun kaderiyle ilgili olmayacağını biliyoruz. Bu noktada Türk savunma sanayinin gelişen ve güçlenen yeni yüzünü de NATO toplantısında biz sıklıkla görüyor olacağız.
2: 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi için son kavşağa girildi. Savunma Sanayi Forumu NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ilk kez resmi programın bir parçası olarak düzenlenecek.
3: Türk savunma sanayinin gerek artan işbirliği çerçevesinde gerekse hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa'nın değişen bir takım ihtiyaçları çerçevesine yanıt verecek şekilde geliştiğini söylemek lazım. İşte bu anlamda gerçekten son derece büyük 3 tane savunma sanayi firmasının Türkiye'ye gelişiyle birlikte çok daha bu trafiğin hızlanacağını biz görüyoruz. Bu şirketler başta Airbus olmak üzere Saab ve Northrop Grumman firmaları ki bunlar bilindiği üzere son derece büyük savunma sanayi firmaları.
2: Forum kapsamında savunma sanayi devleri arasında Airbus, Saab AB ve Northrop Grumman şirketleri yetkililerinin de Türkiye'de olması bekleniyor.
4: Zirve programı 7 Temmuz'da saat 10 ile 17 arasında Savunma Sanayi Forumu'yla başlayacak. Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi devleri de 3 boyutlu sergiyle ürünlerini tanıtacak.
2: Avrupa devi Airbus, sivil havacılığın yanı sıra savunma sanayi sektöründe de büyük firmalardan biri olarak biliniyor. Şirket, askeri uçaklar, stratejik helikopterler, insansız hava araçları, uzay sistemleri ve siber güvenlik çözümleri olmak üzere 5 ana başlıkta toplanan alanlarda üretim yapıyor. Airbus, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığıyla üretilen Eurofighter savaş uçağında ana konsorsiyum ortağı durumunda olmasının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan ve Koca Yusuf

0: olarak adlandırılan A400M yeni nesil ağır nakliye uçaklarını üretiyor.
1: Airbus özellikle askeri uçaklar, stratejik helikopterler, İHA'lar, uzay sistemleri, siber güvenlik konuları ve bilhassa Türk kamuoyuna çok bilinen Eurofighter'ın ana üstlenicilerinden bir tanesi. Benzer biçimde İsveçli Saab, bu da bildiğiniz gibi Gripen 4 uçaklarının üzerine erken uyarı sistemlerini monte ediyor ve bununla beraber bu özellikle istihbarat anlamında uçaklar ürettiğini biliyoruz. Yine çok tanınan aslında Türk kamuoyunda bilinen bir firma olarak Northrop Grumman'da bildiğiniz gibi B-2 bombardıman uçaklarını, ki bunların İran'da kullandıklarını hatırlayacağız, ağır ve gizli bombardıman uçaklarıydı ve yine F-35'lerin ana üretim ortaklarından bir tanesi.
0: İsveç'in NATO'ya katılmasının ardından üretim kapasitesini ve pazardaki payını artırma arayışı içine giren Saab AB ise havadan erken uyarı ve kontrol uçağı üretiyor. Piyade tüfekleriyle tank savar sistemlerinin üretim listesinde yer aldığı şirket, radar, sensör ve elektronik harp sistemleri alanında da üretimde bulunuyor. Ayrıca 5. nesil bombardıman uçağını üretiyor. ABD merkezli Northrop Grumman'da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve savunma sanayi devlerinden biri. Şirket, görünmez hayalet stratejik bombardıman uçakları, kıtalar arası nükleer füzeler, otonom insansız sistemler ve uzay teleskopları alanında üretim yapıyor. F-35 uçaklarının orta gövdesini, radarlarını, aviyonik sistemlerini ve elektrooptik merkez katmanlarını üretiyor. Savunma sanayinin devlerinin Ankara'daki foruma ilgisi, Türkiye'nin savunma alanında yakın geçmişte uygulanan kısıtlama döneminin de sona ermekte olduğunu gösteriyor.
1: Bilindiği üzere NATO müttefiği olmasına rağmen Türkiye çok uzun zaman maalesef başta İsveç gibi ülkeler olmak üzere çok sayıda ambargoya maruz bırakıldı. Özellikle İsveç'in NATO'ya dahil olması yönündeki olumlu bakış sonucunda da biz bütün bu sürecin değiştiğini görüyoruz.
2: Netanyahu hükümetine içeriden en sert eleştirilerden biri geldi. Eski Başbakan Bennett'in sözleri İsrail'de siyasi kriz ve erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
3: Netanyahu artık kendi kabinesine söz geçiremiyor. Ben Gvir onu bir tarafa, Smotrich bir diğer tarafa çekiyor. Ultra Ortodoks partilerse bambaşka bir yöne baskı yapıyor.
4: İsrail siyasetinde deprem etkisi yaşatan çıkış geldi. Eski Başbakan Naftali Bennett Netanyahu'yu hedef aldı. Artık ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetti dedi. Amerikalı yayıncı Mario Namfel'e konuşan Bennett, Netanyahu'nun artık kendi hükümeti üzerinde otoritesini kaybettiğini söyledi. Bennett'e göre Netanyahu, aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile ultra ortodoks partilerin baskısı altında siyasi hareket alanını tamamen yitirmiş durumda.
3: Netanyahu iktidarda kalabilmek için bu isimlerin tamamına muhtaç olduğundan hiçbirine hayır diyebilecek gücü kendisinde bulamıyor.
4: Bennett, Ben-Gvir ve Smotrich'i de sert sözlerle hedef aldı.
3: Kendi hükümetimde böyle açıklamalar yapan hiçbir isme yer vermezdim. Ben-Gvir'i en başta kabineye bile almazdım. Ancak Netanyahu varlığı onlara bağlı olduğu için bunu artık yapamıyor.
4: Bennett, İsrail'in uluslararası arenada çöken itibarına ve diplomatik yalnızlığına da değindi. Bu durumun sorumlusunun taraflı medya veya dış propaganda olmadığını, doğrudan hükümetin kendi politikaları olduğunu dile getirdi. Eski Başbakan Bennett, Gazze, Lübnan ve İran eksenindeki çatışmalarda İsrail'in geleneksel askeri doktrininden uzaklaşıldığı görüşünü savundu.
3: Uzun süren savaşlar ekonomiyi tüketiyor, yedek askerleri yıpratıyor ve ülkeye zarar veriyor.
2: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik sorunuyla ilgili önemli bir adım atılıyor. Gurbetçilerin Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yoluyla ilgili bir adım bu. Peki neler konuşuluyor, nasıl bir adım olabilir? Parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu Ankara'da hazır bizi bekliyor. Tülay Ağoğlu günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
5: Günaydın Cansın Elvacı. Şöyle ki şu anda gurbetçilere ilgilen çifte vatandaşlığı olan gurbetçilere ilgilendiriyor bu düzenleme. Şöyle ki mevcut düzenlemeye göre şu anda askerlik bulundukları ülkede askerlik hizmetini yapsalar dahi Türkiye'de kaçak durumda oluyorlar. Türkiye'de askerlik yapmadıkları için. Ancak yapılacak düzenlemeyle eğer bulundukları ülkelerde askerlik görevini yerine getirirlerse bu durumda Türkiye'de askerlik askerlik yapmaları gerekmeyecek. Bundan muaf tutulacak. Peki kaç kişi yararlanabilir bundan? Yaklaşık

0: olan çevrim içi oyunlar tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Konuşuyoruz özellikle çocuklar ve gençlerin oynadığı çevrim içi oyun platformları, siber suçlar, dolandırıcılar ve yasa dışı bahis çeteleri için cazip hedefler haline geliyor. Bu konuda en büyük görev ise ailelere düşüyor.
1: Keyifli zaman geçirtirebiliyor. Vakit geçirmek için eğlenceli ama kesinlikle bir riski var.
2: Çocuklar daha fazla burada dijital tehdit ve tehlikelere maruz kalacaklar.
3: Hak sahibi tazminat talep edebilir.
4: Yasa dışı bahis çeteleri çevrim içi oyunlarda çocukları tuzağa düşürüyor.
2: Suç örgütleri bu ortamları yeni kişilere ulaşabilecekleri dijital alanlar olarak da değerlendirebiliyorlar. Özellikle çocuklar ve gençler işte oyun oynarken sohbet ekranlarında veya özel mesajlarla kolay para kazanma gibi vaatlerle karşılaşabiliyor.
4: Çevrim içi oyun platformları yasa dışı bahis çeteleri tarafından gençler ve çocuklara ulaşmak için kullanılıyor.
5: Platformlar üzerinden kişisel veriler sızdırılabiliyor. Özellikle çocukların ve gençlerin oynadıkları bu oyunlarda edinilen arkadaşlıklar sosyal medya hesabı üzerinden devam ediyor ve hiç tanımadıkları kişilerle ettikleri bu arkadaşlıkta riskleri beraberinde getiriyor.
2: Tehdit ve şantajlar başlıyor. Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim, okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız.
1: Başlarda tanışıp bir süre konuşup dijital ortamda online arkadaşlık olarak kalıyor.
4: Oyunlardaki sohbet bölümleri, arkadaş listeleri ve mesajlaşma uygulamaları kullanıcılarla doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor. Oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlanması ve dijital varlıkların satılması ya da aktarılması durumundaysa tazminat doğabiliyor.
3: Dijital varlıkların hukuka aykırı olarak ele geçirilip üçüncü kişilere satılması halinde özel hukuk bakımından tazminat, ceza hukuku bakımından da bir takım ceza yaptırımlar oluşabilir.
4: Bu kritik süreçte en büyük sorumluluksa ailelere düşüyor.
2: Çocukta anormal davranışlar seziyorsanız, çocuk size karşı asileşmeye başladıysa yavaş yavaş tehlike çanlarının çaldığını gösterir. Hemen burada ilgili oyun platformuna başvurmak, delilleri muhafaza etmek, özel yazışmalar söz konusuysa hemen savcılığa başvurmak, BTK'ya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bu durumu bilgilendirmek çok daha önemli.
1: Çok da fazla boşa vakit harcanmasına da sebep oluyor. Birçok da kişisel bilginin alınmasıyla aslında bir tık da tehlike oluşturabiliyor. Ben kendi kendime online satranç gibi şeyler oynuyorum. Bu tarz güvenli oyunları tavsiye ediyorum sadece.
0: Bir süredir restoran ve kafelerdeki yeni dönemi konuşuyoruz. Zincir restoranda menülerde bir değişiklik olacak. Peki bu değişiklikler neler oldu? Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
6: 1 Temmuz itibariyle artık yeni ayın girmesiyle birlikte takvim yapraklarında artık bir değişiklik daha olacak. Artık restoranlardaki menülerde bir değişiklik olacak ki bu değişiklik artık hem müşterileri hem de aynı zamanda işletme sahiplerini oldukça ilgilendiren bir konu. Peki bu düzenleme neydi ve ilk olarak bugün itibariyle kimler kapsam içerisinde, hemen bunu işin uzmanına soracağız. Yanımda restoran işletmecisi Nihat Bingöl var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Merhabalar, sizler de hoş geldiniz.
6: Çok teşekkür ediyorum. Efendim hemen ana soruyla başlayalım. Şu an hangi işletmelerin menülerinde değişikliğe gidildi? Sonraki dönemde kimlere sıra gelecek?
7: Evet, bugünden itibaren artık ayrıntılı menü dönemi resmen başladı. Şu an ulusal zincir restoranlarda, farklı illerde şubesi olan restoranlar bundan artık bu ayrıntılı menü dönemine başlattı ve zorunlu hale geldi. Bu geçişli bir süreç. 2026'nın sonunda daha az şubesi olan ya da il bazlı şubeleri olan restoran ve kafeler bundan sorumlu tutulacak. 2027'nin sonunda ise tüm restoran ve kafelerin hem basılı olsun hem QR olsun ya da duvarda da yazılı olabilir, tüm menülerinde artık ayrıntılı menü dönemi zorunlu hale gelecek 2027'nin sonuyla itibariyle.
6: Peki şu an nasıl bir menüden bahsediyoruz? İsterseniz gösterelim seyircilerimize ve bir yandan bu konunun ne olduğunu da sizler de açıklayın.
7: Evet, tabii ki bu menü haberini birçok kez yaptık, duyurduk. Ancak ayrıntısıyla ilgili esnaflar bazı soru işaretleri vardı. Biz de burada bir örneğini sizlerle sunacağız. Şimdi menümüze baktığımız zaman menümüzde ismini ve fiyatını görüyoruz. Eskisi gibi gramajı vardı en son kanunda. Artık içeride bileşenleri, yani mesela Urfa'nın kuzu ve dana kıymasından yapıldığını, tabağın içinde

0: Bulgur pilavı domates ve biberin olduğunu, bunda baharat kullanıldığı gibi detayları da görüyoruz artık. Yani tüketiciler artık tüm tabakla ilgili bilgileri net ve şeffaf bir şekilde ulaşıyor. Burada önemli bir konu daha var. Şurada parantez içinde bir yazdığını görüyoruz. Bu gıda alerjini dediğimiz bölüm aslında. Gıda alerjen takvimi de bu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda alerjen takvimi. Esnaflarımız bu siteden kendileri de indirebilirler. Burada gördüğünüz üzere belli alerjenler var. İşte gluten alerjisi, deniz mahsulleri, kabuklu yemişler gibi. Bunları artık gıdalarımızın yanında, mesela burada gördüğünüz gibi gluten alerjisini görüyoruz bir numarada. Bakın burada parantez içinde bir yazıyor. Bu ne demek? Yani bu ürünümüz, tabağımız gluten alerjisinde etken maddeyi barındırıyor demek. Ne var mesela? Bulgur pilavı var ya da altında lavaş var. Bunlar gluten alerjisinde etken maddeler olduğu için biz buraya bir yazdık. Eğer içinde deniz mahsulü de olsaydı iki numara yazacaktık. Bunlar artık tüketicilerin alerjileriyle ilgili onlara net ve şeffaf bilgiler veriyor olacak. Yani sistem tamamen böyle. Tabii ki görüntü olarak ya da yazı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak içerikler artık gördüğünüz üzere isim, fiyat, gıda bileşenleri, gramaj, kalori ve alerjen bilgisi artık yer almak zorunda olacak. Şu an tabi olmayan restoranların da çalışmaya başlamasını öneriyorum. Çünkü bu uzun ve detaylı bir süreç olacak reçete açısından. O nedenle şimdiden başlayıp 2026 sonunu beklememeleri ve güncellemelerini tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, restoran işletmecisi Nihat Bingöl bizlerle birlikteydi ve menülerdeki ayrıntılı menü dönemini bizlere bütün ayrıntılarıyla aktardı diyebiliriz. Öyle ki menülerde hangi detayların yer alması gerektiğini, kalori hesabını, bunun yanı sıra alerjen takviminin de yine artık menülerin içerisinde yer alması gerektiğinin bilgilerini aktardı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür ederim. İstanbul'daki meşhur Maçka Parkı'nda toplanan bir grup bisikletli genç. Herkesin ortasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan serbest atlayış yapıyorlar. Üstelik merdivenlerin boyu yaklaşık 3-4 metre. İşte her an bir kazanın yaşanabileceği Maçka Parkı'nda yaşananlar.
3: Ne kaskları var ne de bedenlerini koruyacak başka bir ekipmanları. Bütün riskleri göze alıp bisikletle merdivenlerden atlıyorlar. Üstelik sadece kendilerini değil, çevredekileri de tehlikeye atıyorlar.
4: Kaskım var ama bir yere kadar.
5: Kaç saat geçiriyorsunuz bisikletlerinizde?
4: 6-7 saat falan.
5: Bu sporun ismi serbest iniş. Gençler burada Maçka Parkı'nda bisikletleriyle birlikte merdivenlerden aşağıya doğru adeta atlıyor. Ancak birçoğunun ne kaskı var ne de dizliği. Dizliklerin yok. Dirsekliklerin yok.
3: Merdivenlerin yüksekliği ortalama 3 metre. Ama bu mesafe peş peşe atlayışlarla çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Adrenalin tutkunu çocuklar bu eğlencenin hayati risk taşıdığının farkında değil. Ama görenler hem onlar için hem de kendileri için endişeleniyor. Parkta mutlaka bir güvenlik görevlisi olması gerektiğini savunuyorlar.
5: Sen takmadın mesela.
6: Bende yok.
5: Sende yok. Arkadaşınınkini de alıp takmadın.
6: Olmuyor.
5: Olmuyor. Yani bana biraz bahane gibi geldi.
6: Biraz öyle.
5: Riskli bir spor bu aslında.
6: Yani onu farkındayız. Yani freeride sporu, serbest atlama sporu olarak geçiyor.
4: Geliyoruz, atıyoruz, sonra gidiyoruz. Aşağıda başka merdivenler de var, spotlar.
5: Korkuyor musunuz yaparken?
4: Yani korku oluyor ama spor olduğu için yapıyoruz.
7: İşte tabii ya.
5: Neden?
7: Ya burada benim çocuğum bu, şimdi o bir tane piste geçse nasıl olacak? Ya da senin çocuğunun ya da başkasının ya da bir kediye etse.
5: Tehlikeli değil mi bu sizce?
4: Allah, şimdi herkes diyor tehlikeli ama yani tecrübe edindikten sonra o tehlikenin çok bir önemi kalmıyor.
7: Bir güvenlik gerekiyor. Burada bir sahip çıkan biri yok ki.
2: Her sabah olduğu gibi bu sabah da Dünya Kupası diyeceğiz. Arkadaşım Ezgi Toper stüdyoda yanımda. Ezgi, günaydın, hoş geldin.
8: Hoş bulduk Cansın, günaydın.
2: Şimdi seni dinleyeceğiz ama öncesinde bir kısa maç özeti ekrana taşıyacağız. Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa-İsveç maçı 3-0 son durum. Bir bakalım.
9: Dünya Kupası'nın en büyük favori

0: Elinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata. Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot. Sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında 2. sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Göker Eş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
1: Sonuç İsveç için üzücü olmuş tabii. Biraz da hareketliymiş ama maç çok da...
2: Yani Fransa için sürpriz oldu diyemeyiz. Fransa yoluna emin adımlarla devam ediyor ki sen de özete paslarken zaten turnuvanın favorilerinden dedin. Gerçekten de öyle, doğrudan bir final adayı. Öncesinde elenmesi hepimiz için çok büyük bir sürpriz olur. Çünkü yıldızlarla dolu bir kadrosu var. Mbappe'si var. Fransa yoluna dolu düzgün devam ediyor. İstersen sadece Fransa'nın değil, şöyle son 32 turunda şimdiye kadar alınan sonuçlara birlikte bir göz atalım. Kanada ev sahibi avantajını iyi kullanan ülkelerden biri. Güney Afrika'yı tek golle geçti ve son 16'ya yükseldi. Brezilya birçok Türk'ün de bir taraftan favorisi olan ülkelerden biridir.
3: Kim
2: her
3: acaba
2: zaman. Brezilya, Arjantin her zaman öyle. Japonya'yı 2-1'le geçti. Aslında Japonya'da biraz daha ilerlemesi beklenen ülkelerden biriydi ama beklendiği gibi olmadı. Brezilya devam ediyor. Paraguay biliyorsun bizi de mağlup etmişti grupta. Belalımız olmuştu. Çok büyük bir sürpriz. Almanya'yı elemeyi başardı Paraguay. Penaltılar sonucu ve Paraguay yola devam ediyor. Almanya evine döndü. Bu Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden biri şüphesiz. Norveç yine dün oynanan mücadelede penaltılarla fil dişi sahillerini geçmeyi başardı. Fransa İsveç'i az önce özeti izledik. 3-0 yendi. Meksika'da yine ev sahiplerinden biri. Ekvador'u 2-0 yendi ve bir üst tura yükselmeyi başardı. Şimdi hemen bugün oynanacak karşılaşmalara da bakalım. Dikkatini çektiyse biraz daha izlenebilir saatlerde oynanıyor artık maçlar.
3: Hayırlı olsun.
2: Dileriz ki biz de bu, dilerdik ki daha doğrusu biz de bu saatlerde maçlarımızı oynayalım, güzel güzel izleyelim ama İngiltere Demokratik Kongo mücadelesi var saat 19'da. saat 23'te de Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek.
1: Nasıl, buralarda var mı favoriler ya da kapışma olur dediğin?
2: İngiltere çok ciddi bir favori şu anda. Yani Demokratik Kongo'nun buradan çıkması çok büyük bir sürpriz olur. Tıpkı Paraguay olduğu gibi. Burada da bir adım Belçika önde gibi ama

0: Bu maçtan her sonuç çıkabilir. Bu biraz daha her sonucu açık bir mücadele diyebiliriz.
1: Peki, o zaman biz de maçlar sonrasında yine seni burada bekleriz.
0: Tabii ki.
1: Başımızın üstünde ağırlarız, konuşmaya devam ederiz.
0: Tabii ki, her zaman.
1: O zaman ben Ezgi'yi uğurlayayım, Faruk abiyi uğurlayayım. Bir kısa müsaade isteyeyim. Saat başında devam edelim.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas YHT hattında 3 Temmuz ile 14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Şibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen

0: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
1: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 6. celsesi çarşamba günü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
2: Benim canıma tak etti.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddia edildi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte, şaibeli kurultay diye.
1: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden ihraçları istenen eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Ayrıca İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay ceza davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
4: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
5: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
1: NATO zirvesi hazırlıkları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı. Kabine iki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem, Ankara'da gerçekleştirilmesine sayılı günler kalan NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarda gelinen son durum olacak. Dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve marşında başkente alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. Öte yandan ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda mercek altına alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının da gündemindeydi. Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca toplantıda 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon oranı ile şekillenecek yeni ekonomik tabloyla en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da masada olacak.

0: Sabahın saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. CHP'nin tartışmalı kurultayına ilişkin ceza davası Ankara'da görülüyor. İBB davasında yargılanan Adem Soytekin de dinlenecek. Bugün karar çıkacak mı soru bu. Ekibimizden Oğuzhan Gültekin Ankara'da detayları aktarmak için hazır, bizi bekliyor. Bu arada İran Pejak elebaşları hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkardı. Ekber Karabağ İran'dan detayları paylaşacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Kübra Kılıçtepeci İstanbul'da canlı yayında olacak. Ve yeni memur ve emekli maaşları cuma günü belli olacak. Maaşlar ne kadar olacak? Hatice Kübra Bal Ankara'da detayları paylaşacak. Ve bir başlık daha. Besiciler aşırı sıcaklar nedeniyle mandaları ilginç bir yöntemle serinletiyor. Yüksel Akalan o anları bize aktaracak. Hemen başlayalım. Yaz geldi, havalar gün geçtikçe daha da sıcak oluyor ve bunaltıyor. Yüksek sıcaklıklar sağlık açısından da çok ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Bu kavurucu sıcaklardan kendimizi nasıl koruyacağız? Haberde detayı göreceğiz.
1: Avrupa genelinde rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcaklar can almaya devam ediyor.
2: Avrupa son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar beraberinde önemli sağlık sorunlarını da getiriyor. Uzmanlar artan sıcaklıklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.
3: Sıcak saatlerde dışarıya çıkmıyorum. Ya sabah serinliğinde ya akşam serinliğinde çıkıyorum.
4: O kadar çok dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Çıkarsak bir sabah çıkıyoruz çünkü ben artık yaşlıyım. Genelde öğleden sonra bir de akşamüstü çıkarsam çıkıyoruz.
1: Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar risk altında. Vatandaşlar sokakta nefes almakta zorlanırken sıcak havanın neden olabileceği tehlikeler de bir kez daha gündendi. Peki nasıl korunacağız?
5: Öncelikle çok sıcak saatlerde, yani güneşin en tepeden vurduğu saat 11 ila 3 arasında çok fazla dışarıda durmamalarını öneriyoruz. Özellikle kronik hastalığı olanlar, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, 65 yaş üstü hastalarımız ve çocukların güneşten kendilerini çok ciddi bir şekilde korumaları gerekiyor.
1: Sıcak havalarda en çok görülen rahatsızlıksa güneş çarpması.
2: Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü bu günlerde alınabilecek basit önlemler ciddi sağlık problemlerinin önüne geçebiliyor.
5: Isı yükselmesiyle beraber bulantı, kusma, kramplar, halsizlik, baş dönmesi şeklinde bu belirti verebilir güneş çarpması. Gölge bir yere geçip bol sıvı almalıyız, su içmeliyiz. Eğer su içemeyecek durumdaysak, bulantımız çok fazlaysa, çok yoğunsa, kramplarımız çok fazlaysa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.
1: Uzmanlara göre vücudun verdiği sinyaller dikkate alınmalı. Doktor müdahalesinin gerekli olduğu durumlarsa çok net.
5: Sıvı tedavileriyle kişiyi tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada en büyük yanlış ateş düşürücü verilmesi. Kişinin vücut sıcaklığı artıyor ama bu güneş çarpmasına bağlı bir vücut sıcaklığı artışı. Böyle durumlarda kesinlikle ateş düşürücü verilmez. Vücudun sıvı açığı yerine konulmaya çalışılır.
0: Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Mardin'e gideceğiz. A Haber muhabiri, muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz detayları aktaracak. Oradaki havanın son durumunu. Sinan, günaydın, hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
6: Günaydın. Şu anda Türkiye-Suriye sınırına yakın Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunuyoruz. Hava sıcaklığı bir hayli yüksek. Kameram arkadaşımla beraber biraz önce biz Kızıltepe'ye ulaştık ve hava durumunu şu anda ekranlara taşıyoruz. Mardin Kızıltepe'deki hava sıcaklığı 36 derece olduğunu söyleyebiliriz, ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaştı. Öğleden sonra hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması bekleniyor ve gerçekten saat şu anda 11. Pek fazla dışarıda insanların olmadığını söyleyebiliriz. Bir yandan da tarımda çalışan insanlar var. Kameram arkadaşım şu anda ekranlara taşıyor. Traktörler şu anda arazide, özellikle de tarım işçileri sabah saat 4 ile 8 arası çalıştıklarını söyleyebiliriz. O saatten sonra işi bırakıyorlar çünkü inanılmaz.

0: derecede bir sıcaklık var şu anda bölgede, Güneydoğu'da, ve sıcak havadan dolayı vatandaşlar olumsuz yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Peki vatandaşlar nasıl serinliyor? Mardin, Kızıltepe'de, Mardin genelinde vatandaşlar genellikle serin bölgeleri tercih ettiğini söyleyebiliriz. Örneğin Mardin'de bulunan Beyaz Su var ve ona benzer birçok yerlerde vatandaşlar serinlemeye çalışıyor. Kimisi ağaçların gölgesinde, kimisi parklarda, meydanlarda, serin bölgelerde serinlemeye çalışıyor. Ancak şu an için gördüğümüz kadarıyla dışarıda pek fazla insan yok. Ağaçların gölgelerinde dahi insanların olmadığını söyleyebiliriz. Mardin'de, Kızıltepe'de yaşayan insanlar günü genellikle şu anda evlerinde geçirdiğini söyleyebiliriz. Ancak tarım işçileri sabah saat 4'te başladılar mesailerine. Saat 8'de işini bitirdiler, çünkü inanılmaz derecede bir sıcaklık var ve sıcak hava maalesef vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar da vatandaşları uyarıyor, çünkü saat 11 ile 14 arası kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiğini ifade ediyor uzmanlar. Özellikle kronik hastalığı olanlar, hamile kadınlar, bu yönde uzmanların bir uyarısı söz konusu. Dediğimiz gibi biz kameram arkadaşım Muhammed Enes'le beraber şu anda Mardin Kızıltepe'deyiz. Türkiye-Suriye sınırına yakın bir yer burası. Tam da güneyde diyebiliriz ve hava sıcaklığı gün geçtikçe yükselmeye, artmaya devam ediyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Meteoroloji mühendisi Doktor Güven Özdemir yayın konuğumuz olacak. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de bir sıcak hava dalgasını göreceğimiz yönünde bazı uyarılar var. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hastalar için de belirli saatlerde sokağa çıkmayın uyarıları geliyor. Bu Avrupa'daki etki galiba bizde o kadar olmasa da görecek gibiyiz, öyle mi?
2: Şimdi takma eğilimi gösteriyor. Yani tüm Türkiye'de hemen hemen tamamında güneşli gün görüyoruz. İstanbul'da sıcaklar 33 derece civarında. Ege yine aynı şekilde. İç Anadolu 34, Karadeniz bölgesi 30 ila 27 arasında, ama Akdeniz indiğiniz zaman da yine 33-34, Güneydoğu Anadolu bölgesi 36 dereceleri bulacak. Ama tabii ki bu hissedilen sıcaklık değil. Yani o bölgedeki nem durumu, işte topografik yapı, işte metropolde yaşayanların daha bir farklı şekilde görme imkanı olacaktır. Sıcaklıklar artıyor. Tabii artık kaçınılmaz bu, işte iklim kriziyle birlikte sahadaların oluşması, Sahra üzerinden gelen, Afrika üzerinden gelen sıcak hava atakları, Basra üzerinden gelen alçak basınç sisteminde etkisi Türkiye üzerinde farklılıklar meydana getirebiliyor. Bunlardan işte bir günü yaşıyoruz. Şöyle söyleyelim, yani hissedilen sıcaklıklar İstanbul'da 33 derece, ama hissedilen sıcaklık İstanbul'da 37-38'i bulacaktır. Bugün için söylüyoruz. Ama tabii ki yüksek kesimlerde İstanbul biliyorsunuz düz bir zemin üzerinde kurulmamış vaziyette. Yeditepe üzerine kurulan bir metropol. Ama tabii ki yapay yükseltiler de var. İşte yüksek binalar var. Birbirine çok yakın yüksek binalar var. Bunlar da rüzgar sirkülasyonunu engelliyor tabii. Çukur alanlarda yine rüzgarın olmaması veyahut da çok hafif esmesi o bölgedeki sıcaklığı artıracaktır. İşte asfaltın, betonun olumsuz etkileri, sıcaklığı emmesi ve hemen hemen işte sıfırla 10 metre kadar yüksek, 20 metre yüksekliğe kadar hızlı bir şekilde çıkması bunu tabii sıkıntıya sokuyor. Bu da tabii sahadaları da ayrı bir dert. Metropollerde biliyorsunuz sahadaları çok önem arz ediyor. Neden? Çünkü sera gazları yoğun bir şekilde kullanılıyor. İşte araçların trafiğe çıkması, sanayinin şehir içerisinde yoğun bir şekilde olması. Bunlar da sera gazlarının, yani karbondioksit, karbonmonoksit, metan gazı gibi gazların atmosferde çoğalmasıyla, güneşten gelen radyasyonun absorbe etmesi, yani tutmasıyla o bölgede ne yapıyor? Ayrıca sıcaklık artıyor. Betonla artıyor. Asfaltta sıcaklık artışı var. Hava açık. Afrika üzerinden gelen hava sıcaklığı var. Isı adaları var. maalesef bir ısı kubbesi metropolün üzerinde oluşuyor. Bu da işte sıcaklıkların en büyük artma nedeni. Tabii bir de buna işte Marmara Denizi ve Karadeniz'deki nem etkili olmaya başladığı zaman maalesef hissedilen sıcaklıklar yüksek değerlere kadar çıkacaktır. Ama tabii ki yaz sezonu işte bunlar da eklenince maalesef sıcaklıklar pik yapmaya başlıyor. Evet. Halkımızın çok dikkatli olması lazım. Yani işte biraz önce arkadaşım söyledi, kronik hastalığı olanlar, astım olanlar, iko hastası olanlar, yaşlılar, çocuklar, hamile bayanlar, işte sabah 10 ila, ben artık 10 diyorum çünkü, 10 ila 17 arasında kesinlikle güneşli alanlarda bulunmamaları gerekiyor. Yani daha çok işte ağaç altı, gölge, korunaklı alanlar diyelim, bu alanlarda bulunmalarında fayda var. Tabii bunun yanı sıra su tüketimi çok fazla oluyor. Kuraklık zaten geçmiş değil. Su kullanımı önemli.
1: Evet.
2: Orman yangınları tabii gündeme gelme ihtimali dilimizi almak istemiyoruz ama orman yangınları da önem arz ediyor. Çünkü hava çok sıcak. O yüzden vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. En ufak bir duman gördüklerine ve ateş gördüklerine ilgili kuruluşları haberdar etmeleri fayda var. Devletimiz şeyini alıyor zaten, tedbirini alıyor. Onda bir sıkıntı yok ama bizler vatandaş olarak da muhakkak bu tedbirlere uymamız ve dikkatli olmamızda fayda var.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Rica ederim.
1: Doktor Güven İyi Özdemir diyorum. Sağ olun. Biz de size Güven Özdemir bizimle birlikteydi. Şimdi görüntüler geliyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'nda bir selamlama geçişi düzenleniyor. Şu an İstanbul Boğazı'ndan görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü bu aslında 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. Ve şu an görüntüleri İstanbul Boğazı'ndan canlı olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz. 1926 yılında yürürlüğe giren bir kanun, kabotaj kanunuyla Türk karasularında tam bağımsızlık kazanılan bu özel ve önemli gün aslında kutlanıyor diyebiliriz. Mavi Vatan'ın gücünü ve denizciliğin önemini bir kez daha hatırlatan bir gün ve bunun Boğaz'da şu an gerçekleşiyor olması da tabii ayrı bir özellik taşıyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları bir yandan paylaşılmaya devam ediliyor. Şöyle bir sosyal medyaya baktım. Orada da bir coşku var. Denizlerimizde egemenlik hakkımızı tescilleyen bir kanun aslında bu. Ve yürürlüğe girişinin de 100. yıl dönümü. Şu an Boğaz'da selamlama devam ediyor. Ve o görüntüler de ekrana yansıyor. Ve Ankara'ya gideceğiz. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası bugün önemli bir dava var. O davaya ilişkin detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin'in haber nöbeti sürüyor. Son durumu Oğuzhan senden dinleyelim.
3: Evet, CHP'nin kurultaya ilişkin ceza davası geçtiğimiz saatlerde başladı ve özellikle sanıklar dinlenmeye başlandı. Biliyorsunuz bu davada Ekrem İmamoğlu sanık sıfatıyla yer alırken Kemal Kılıçdaroğlu da mağdur sıfatıyla yer alıyor. Burada tabii ki davanın görüşülmesine başlandı ve bir saatte geride kaldı. Özellikle bu davada İBB'de yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin de tanık olarak dinlenecek. Bizim de tabii ki kıymetli bir yayın konu var. Özellikle dava ilişkin merak edilenleri kendisine soracağız. Avukat hukukçu Mehmet Yılmaz Er'le birlikteyiz. Kendisine merak edilenleri soracağız. Ben hemen sözü de kendisine bırakmak istiyorum. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Merhabalar. Hemen isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Tabii ki İBB yolsuzluk davasında sanık sıfatında olan Adem Soytekin bugün söz konusu davada ifade verecek. İfadesi de şu anda içeride hali hazırda devam ediyor. Verilen bu ifade davanın seyrini değiştirir mi? Siz neler söylersiniz?
4: Şöyle söyleyeyim. Malumunuz İBB yolsuzluk davasında ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Adem Soytekin sanıktı. Ve buralarda verdiği etkin pişmanlık ifadeleri sebebiyle zaten serbest bırakılmıştı. Orada söylediği tabii ki sözler var. Doğal olarak ister istemez diğer davaları, kurultay davasını da etkileyecektir. Buradaki

0: Temel mesele ne? Kiptaş dairelerinin ve onunla beraber bir takım işe yerleştirme imkanlarının belediyeler aracılığıyla delegelere sağlanmasına, buna ilişkin bir vaatte bulunulmasına ilişkindi beyanları daha önce de. Dolayısıyla buradaki dosyada da tanık ifadesi veriyor. Tanık olarak bunlardan bahsettiği takdirde ister istemez maddi gerçeği de ispatlar hale getirir. İBB dosyasıyla, kurultay dosyasının birbiriyle aslında bağlantısı olduğunu da ortaya koymuştur. Olacak tabii ki o anlamda etkili olur.
1: Peki efendim, tabii ki bu davada özellikle siyasi partiler kanunun 112. maddesi uyarınca oylamaya hile karıştırmak çok ciddi bir suç olarak sayılıyor. Evet. Bu dava sonucunda da özellikle siyasi yasak beklentisi var İmamoğlu üzerinde. Evet. Siz neler söylersiniz? Böyle bir şey gerçek olabilir mi? Yani siyasi yasak gelebilir mi kendilerine?
0: Evet, zaten savcılık bu davayı açarken iddianamesinde hem siyasi partiler kanununun 112. maddesinde ki bir yıldan 3 yıla kadar ceza talep ederek başladı 112. maddeye göre ve 112. madde aynı zamanda bu hapis cezasıyla birlikte siyasi yasağı da öngörüyor. Siyasi yasağı da talep etti ve bu siyasi yasak çıkarsa ve cezayla beraber siyasi yasak çıktığı takdirde ne kadar ceza verilmişse o ceza süresince siyasi yasak da gelmiş olacak. Bu anlamda da önemli bu dosyanın sonucu. Evet, Ekrem İmamoğlu bu anlamda eğer bir yıldan 3 yıla kadar hangi oranda artık mahkemenin takdiridir, 2 yılda verebilir, 1 yılda verebilir, 3 yılda verebilir teşhiden. Bunu verdiği zaman bu süreyle siyasi yasak da gelmiş olacak Ekrem İmamoğlu'na ve diğer sadıklara.
1: Peki efendim, şunu da sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz mutlak putlandan sonra tekrar göreve geldiğinde bir arınma çağrısı yapmıştı. Evet. Eğer böyle bir siyasi yasak gelirse İmamoğlu'nun partiden gönderilme durumu da söz konusu olabilir mi?
0: Şimdi şöyle, zaten siyasi yasak partide seçme seçilme hakkında zaten ortadan kalktığı bir süreci gösterir. İster istemez zaten otomatik olarak parti üyeliğinin düşmesi gerekir. Değilse de zaten parti kendi önlemini alır. Ekrem İmamoğlu ya da bir başka belediye başkanının bu anlamda siyasi yasakla muhatap olduğu takdirde ya da herhangi bir üyenin bu anlamda siyasi yasakla muhatap olduğu takdirde zaten bu sonuç beklenen bir şeydir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır ben bu konuda farklı davranacağım deme lüksü kalmaz zaten.
1: Peki efendim, çok kısa son olarak bu davanın bugün sonuçlanmasını bekliyor musunuz?
0: Şimdi şöyle, burada tabii dinlenmeyen bir Adem Soytekin vardı. Bir de dinlenmeyen sanık Özgen Nama kalmıştı. Özgen Nama ve Adem Soytekin dinlenirse tamamen bugün, dinlendikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın esasa ilişkin mütalaa vermesi beklenir. Esasa ilişkin mütalaa verildiğinde sanık müdafileri eğer süre isterlerse esasa ilişkin mütalaya karşı beyanda bulunmak için dosya daha bugünkü duruşmada ertelenir. Bir sonraki duruşmada karar verilmek üzere. Çünkü savunmaya esas olduğu için esasa ilişkin savunma yapmaları beklenir. Bugün eğer esasa ilişkin savunma yaparsa avukatlar, sanık avukatları, o durumda karar çıkması da beklenebilir ama ben muhtemelen erteleneceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim konuk olduğunuz için. Kolaylıklar diliyorum
0: size. Ben sizlere çok teşekkür ettim. Sağ olun.
1: Evet, yanımızda avukat hukukçu Mehmet Yılmazer vardı ve CHP'nin kurultayına ilişkin ceza davasında merak edilenleri kendisine sorduk ve cevap aldık diyelim. Sözü Ankara Adalet Sarayı önünden tekrar sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak süreç yasası için takvim netleşti. Çerçeve yasa teklifi NATO zirvesinin hemen ardından meclis gündemine gelecek. Düzenleme Temmuz ayı sonuna kadar yasalaşması beklenen bir düzenleme.
3: Bu yasa, hazırlanacak olan yasa, sadece bir partinin ya da birkaç partinin yasası, hazırladığı yasa değil, meclisin ortak kanaatiyle aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir.
4: Süreç yasası NATO arasından sonra meclis gündemine gelecek.
5: Kararlılık gösterebilen.
4: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için son hazırlıklar yapılıyor. Düzenleme müstakil ve geçici olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bunun ipuçlarını verdi.
3: Örgüt mensuplarını, münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu bizim kararlaştırdığımız, komisyonda kararlaştırdığımız başlıklardır. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa, asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
4: Taslak üzerinde AK Parti grubu bir...

0: çalışma yürütecek. Sonrasında MHP başta olmak üzere diğer partilerle de görüşmeler yapacak. Yasa üzerinde İyi Parti dışındaki tüm partilerin uzlaşması aranacak. Meclis NATO arasından sonra çalışmalarına 14 Temmuz'da devam edecek. Geçen sürede partililerle istişarenin yapılması bekleniyor. Meclis Adalet Komisyonu ardından genel kurul gündemine gelerek süreç teklifinin yasalaşması bekleniyor. Söz konusu bu yasanın meclisin tatile girmeden çıkaracağı son yasa olacağı belirtiliyor.
1: Amerika ile İsrail arasında gerilim sürerken İsrail'de casusluk krizi patlak verdi. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen bir Amerikan vatandaşının gözaltına alınması ülke tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.
2: ABD ile İsrail arasında gerilim tırmanırken casusluk skandalı ortalığı karıştırdı. İsrail'de tarihte bir ilk yaşandı. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen ABD vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İsrail istihbarat güçleri alarma geçti. Shin Bet ve polisin ortak operasyonuyla casusluk şüphelisine baskın düzenlendi. 20'li yaşlardaki bir ABD vatandaşı İran istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin para karşılığında İsrail'in hassas ve stratejik noktalarının görüntülerini toplayıp İran bağlantılı kişilere aktardığı öne sürüldü. Soruşturmanın uluslararası güvenlik ortaklarından gelen kritik istihbarat üzerine başlatıldığı açıklandı. Şüphelinin 9 Haziran'da yakalandığı dosya üzerindeki yayın yasağının kaldırılmasının ardından operasyonun kamuoyuna duyurulduğu bildirildi. İsrail basını bu olayın İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ilk ABD vatandaşı vakası olarak kayda geçtiğini yazdı. Soruşturmanın tüm bağlantılarıyla derinleştirildiği, savcılığınsa önümüzdeki günlerde resmi iddianameyi mahkemeye sunmasının beklendiği aktarıldı.
1: Tayvan yönetimi terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı PEJAK'ın elebaşları hakkında Interpol'den kırmızı bülten çıkardı. Peki İran terör elebaşlarını hangi Avrupa ülkelerinden talep etti? Detayları muhabir arkadaşım Ekber Karabağ aktaracak. Ekber hoş geldin, seni dinliyoruz.
3: Can sana bacı teşekkür ederim. Evet, sen de belirttiğin üzere Tahran yönetimi Interpol'den PEJAK'ta dahil olmak üzere İran'a karşı silahlı faaliyet yürüten bazı örgütlerin üst düzey yöneticileri ve üyeleriyle ilgili kırmızı bülten çıkararak söz konusu bu kişilerin İran'a iadesini istedi. Gelen bilgilere göre İran özellikle hem PEJAK, İran Kürdistan Demokrat Partisi, PAK ve KOMALE gibi yapılanmaların üst düzey yöneticilerinin bulundukları, yaşamlarını sürdükleri Belçika, Almanya, Fransa, İsveç'ten taleplerini istedi. İlginçtir, bu kapsamda İran, Irak'tan da söz konusu işte kişilerin bu bölgede bulunan, Irak'ın özellikle kuzeyinde Kürtlerin yaşadığı bölgede bulunan söz konusu kişilerin iadesini istedi. Esasında geçtiğimiz sene İran ve Irak yönetimi arasında bu kapsamda bir anlaşma yapılmıştı, bir uzlaşma sağlanmıştı ve bu kapsamda söz konusu örgüt mensuplarının İran sınırından uzaklaşması istenmişti. Ancak İran an itibariyle bunun tamamıyla, bu uzlaşmanın tamamıyla hayata geçirilmesini ve söz konusu örgüt mensuplarının İran'a iadesini istiyor. Can Sınavacı, yapılan başka işte bu meseleyle ilgili diğer gelişmeler de söz konusu. Gelen bilgilere göre dün akşam saatlerinde İran-Irak sınırına yakın Mahabad bölgesinde PEJAK'la İran güçleri arasında çıkan çatışmada PEJAK'ın kendi aktarımına göre 4 PEJAK mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Gelen bilgilere göre bu kişilerden ikisinin erkek, ikisinin kadın olduğu belirtildi. Yine söz konusu bölgede, yani Irak sınırı yakında Kidnişap bölgesinde, Paber bölgesinde, bu bölgede devrim muhafızlarına yönelik yapılan saldırıda iki devrim muhafızı üyesinin hayatını kaybettiği, ikisinin de yaralandığı ifade edilmektedir. Johnson son olarak da şunu belirteyim ki esasında İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı devam ederken İran özellikle söz konusu örgüt ve diğer örgütlerin Irak'taki, İran'ın kuzeyindeki yapılanmalarına yönelik ciddi saldırıları söz konusu oldu.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana.

0: Şimdi bir yandan da Bitcoin fiyatlarını konuşacağız. Kripto para uzmanı Helin Çelik yayın konuğumuz olacak. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
1: Günaydın Cansın Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar
0: Çok
1: dilerim.
0: teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz altını konuşuyoruz son ayların dibini gördü diye. Bitcoin'de de pek farklı değil galiba durum. Yine savaş ortamından etkilenen bir enstrüman mı? Neden böyle oldu diye sorayım.
1: Evet, maalesef jeopolitik risklerin son dönemde yükselmesi ve ABD-İran arasında nihai bir barış anlaşmasının henüz gerçekleşmemiş olması tabii varlıkları aşağıya çekiyor. Yatırımcı biraz daha riskten kaçış, temkinli bir duruş sergileme eğilimi içerisinde. Savaşın getirdiği en önemli sıkıntılardan bir tanesi aslında bakacak olursak küresel çapta enflasyon riskinin yükselmesi oldu. Avrupa Merkez Bankası faiz artırımı yaptı. Fed cephesine baktı zaman Kevin Warsh yönetiminde aradığını bulamadı yatırımcı ve hem Eylül hem de Ekim ayları için faizlerin artırılma ihtimali yüzdesel anlamda yükseldi. Dolayısıyla yatırımcı altın üzerinde de bir baskı oluşturduğunu fark ediyor aslında bu faiz artırma durumunun. Çünkü faiz getirisi olan ürünlere doğru, farklı temalara doğru bir kaçış da sergiliyor. Hal böyle olunca hem altın cephesinde bir gerileme eğilimi var hem de Bitcoin tarafında 60 binin altında fiyatlanan bir durum var. Altın tarafına baktığımız zaman 4 bin seviyesinin altına geriledi maalesef ons altın. 3980 seviyelerinden hali hazırda fiyatlanıyor. Bu baskı devam ederse 3900'ün altına gerileyebilir. Bitcoin tarafında bakacak olursak Bitcoin'de de 58 bin seviyesi çok önemli bir eşik, önemli bir destek konumunda. Çünkü 60 bin 58 bin bant aralığı biraz daha belirleyici. Yatırımcı pozisyonlarını değiştirebildiği ya tamam ya devam diyebileceği bir bölge. Dolayısıyla eğer bu bölge aşağı yönlü kırılırsa ilk etapta 55 bin ardından 52 bin seviyesi gündeme gelebilir. Bu negatif tabloyu toparlayabilecek olgu ise ABD-İran arasındaki artık bu nihai barışın görüşülüyor olması ve kesin bir sonuç elde edebilmemiz. Diğer taraftan böyle olursa eğer makro verilerde ki bozulan makro verilerde bir miktar daha düzelme olursa faiz artırımlarını en azından öteleme ya da faizi sabit tutarak farklı para politikası araçları kullanılarak piyasanın desteklenmesiyle ancak bu tablo çözülür.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Helin Çelik bizimle birlikteydi. Bitcoin'deki son durumu aktardı. Venezuela'yı vuran çifte deprem biliyorsunuz gündemde. Bunun için uluslararası yardım seferberliği devam ediyor. Karakas'a yardım elini ilk uzatan ülkelerden olan Türkiye'den de AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sahada zamana karşı yarış veriyor. AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay A Haber'e konuştu. Oradaki son durumu aktardı.
2: Venezuela'yı çifte deprem vurdu. Felaketin ardından yardıma ilk uzanan ellerden biri Türkiye oldu. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşabilmek için durdurak bilmeden çalışıyor. A Haber'de enkaz bölgesine bağlandı. Ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.
3: Gelen her türlü ihbar sanki depremin ilk dakikaları gibi büyük bir titizlikle değerlendirerek tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla ve teknolojimizle arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz.
2: Latin Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Ülkedeki büyük yıkımın ardından uluslararası yardım seferberliği başladı. Çok sayıda kişinin öldüğü afette yaralı sayısı 5000'i aştı. Enkaz altında ise hala binlerce kişi var. Ankara'da afetin ilk günlerinde Karakas'ı yalnız bırakmadı. Türkiye'den giden AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleri 75 personel, 5 araç ve 6 köpekle enkaz çalışmalarını sürdürüyor. 7 gün 24 saat kesintisiz mücadele ediyor.
3: Özellikle sahil kesimdeki La Guaira bölgesinde büyük yıkımlar oluştu yüksek katlı binalarda. Uluslararası arama ve kurtarma ekipleri La Guaira bölgesine yönlendi. Daha uzman ve profesyonel ekip olduğu için. Türkiye'de ayın 27'sinde 2 adet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağıyla bölgeye geldi.
2: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, afet nedeniyle hasar gören 855 binadan 189'unun tamamen çöktüğünü açıkladı. Halkın en büyük ihtiyacı ise barınma problemi.
3: Bölgede tabii halk evlerine

0: giremiyor. Sokaklarda yaşıyorlar, yatıyorlar. Venezuela hükümeti, Venezuela devleti yoğun bir şekilde iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir karmaşa hakim değil. Sakinlik hakim. Ama tabii ki bütün düşünceler, gözler enkazlardan gelebilecek bir canlı haberinde.
1: Felakette can kaybı giderek artıyor. Birleşmiş Milletler daha şimdiden 10 bin ceset torbasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
2: Maalesef çok acı detaylar. Bu arada Venezuela'da yaşanan yıkıcı depremlerle depremlerde kurtarma çalışmaları bir yandan sürerken deprem anına ait yeni görüntüler de gelmeye, ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir asansör görüyorsunuz burada. İlk depremde panikle asansöre binen, evlerini terk etmeye çalışan ve ikinci depremden de aslında saniyelerle kurtulan insanları görüyoruz şu anda. Çünkü bindikleri o asansör ikinci depremde kopuyor ve yere çakılıyor asansör. Neyse ki o insanlar, ondan fazla kişi vardı asansörün içerisinde, işte o an, yere çakıldığı an asansörün. Çünkü hemen ardından ikinci deprem yaşanıyor ve ondan fazla kişi asansörü, kıl payı terk ediyorlar. O anların görüntüsü. Bu depreme ilişkin yeni görüntülerden bir tanesi. Muhtemel aynı aileden komşu olan insanlar bunlar. Aynı apartmanın içerisinde ilk depremin etkisiyle önden çocukları alarak arkadan erkekler çıkıyor kadınların arkasından. Ve kapının kapanmasından saniyeler sonra ikinci deprem meydana geliyor ve o bindikleri asansör yere çakılıyor. Bu da etkileyici görüntülerden bir tanesi. Şimdi... Dünyadan haber turunun manşetinde soykırım ordusunun Gazze'ye saldırıları var.
3: Sözde ateşkes soykırım ordusunu durdurmaya yetmiyor. Gazzelilerin sığındığı çadırlar bombardıman sonrası cayır cayır yandı. 23 yaşında bir anne ve 1 yaşındaki bebeği o kabustan uyanamadı. Hamas'ı 2 günde teslim alırım zanneden ve tünellerden ani saldırılarla ağır kayıplar veren İsrail ordusu bu kez işi sıkı tutuyor. Katliam ordusu Gazze'nin güneyindeki tünellere 30 bin metreküpten fazla beton döktü. Fransa sınırına yakın patlama Monaco'yu alarma geçirdi. Şüphelilerden biri el yapımı patlayıcı olan çantasını bina girişine yakın bir yere yerleştirdi. Ukraynalı bir oligarkın hedef alındığı saldırıda 3 yaralıdan ikisinin durumu ağır. Suikast şüphelisinin peşindeki polis sabaha karşı bir eve operasyon düzenledi. Şelale izlemek için terasa çıkmışlardı. Yıldırım düşmesiyle turist grubu neye uğradığını şaşırdı. Bir kişi hayatını kaybetti. 29 yaşında hamile bir annenin de aralarında olduğu 5 yaralının durumu kritik. Gana'da sel aniden bastırdı. İnsanlar akıntıda sürüklenen evlerinde mahsur kaldı. Ölüm hiç bu kadar yakın olmadı. Teksas'ta evde oturan köpek için de ölüm çok yakındı. Ama 6. hissi onu hayatta tuttu. Çöken çatıdan saniye farkıyla kurtulmayı başardı. Bir başka Amerikalıyı aracında vahşi bir sürpriz bekliyordu. İçeride yavru bir ayı olduğunu görünce önce kayda girdi. Sürücü tarafındaki kapıyı açıp kaçmaya çalışırken dengesini kaybetti. Sonunda ayıyı araçtan inmeye ikna etti. Yavru ayı yerinde annesi olsa muhtemelen kovalamaya cesaret edemezdi.
2: Aydın'da alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü aracıyla semt pazarına girdi. Tezgahlara çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü Aydın'ın Efeler ilçesinden.
4: Karışma abla, karışma. Kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak. Bak şuraya.
2: Alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü otomobiliyle semt pazarına giriyor. Sürücü pazardaki tezgahlara çarptıktan sonra yere düşen karpuzları da bu şekilde eziyor.

0: kırmaya çalıştı. Herkesin olup biteni izlediği o anlarda genç kadının imdadına yoldan geçen başka bir kadın yetişti.
1: Beni öldürecekti zaten, kafaya takmıştı.
2: Öldürmekle tehdit eden erkek arkadaşından kaçtı, markete sığındı. Yardım çığlıklarına rağmen kimse oralı olmadı. Saplantılı adam genç kadını yaka paça aracına bindirip kaçırmaya çalıştı. O sırada etraftakiler olup biteni izlerken genç kadını yoldan geçen başka bir kadın kurtardı.
1: Beni arabanın içine zorla sokmaya çalışıyor. Ondan sonra bir kadın geliyor ve beni kurtarıyor.
2: Kan donduran görüntünün adresi Mersin'di. İddiaya göre genç kadın bir yıldır şiddet gördüğü erkek arkadaşından ayrılmak istiyordu.
1: Ya benimsin ya kara toprağın falan diyordu hatta.
2: Ölüm tehdidi aldığı erkek arkadaşından kaçan genç kadın yol kenarındaki bir markete sığındı.
1: Kapıları kapatın dedi. Orada da kimsenin umurunda olmadı. Peşimden geldi zaten.
2: Market içinde yaşanan arbede sonrası genç kadını zorla aracına bindirmeye çalıştı. Çevredekiler olup biteni izlerken genç kadının imdadına yoldan geçen başka bir kadın yetişti. Genç kadını aracın içinden çekip aldı. Kendi aracına bindirip bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ama saplantılı adam da hemen peşlerinden gitti.
1: Orada kovalamaca başlıyor. Arabalara çarpa çarpa geliyor. Önümüz kesiliyor. Kadının camını kırıp onu alıyor. Hatta kadın ben hamileyim falan diyor. Hani bıraksın diyor onu da. Her neyse o sırada ben arka kapıdan kaçıyorum.
2: Genç kadını kurtaran kadını da darbeden saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Polis şimdi her yerde o firari saldırganı arıyor.
1: Can güvenliğim yok. Hani benim hayatımı bitirdi, mahvetti, yanına kalmasını istemiyorum.
0: İstanbul Kartal'da motokurye ile sürücü tartıştı. Sürücünün geri viteste bıraktığı hafif ticari araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı. Yaşananlar bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi.
3: Öfkeyle kalktı, zararla oturdu. Yol verme tartışması pahalıya patladı. İstanbul Kartal'da bir hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflar arasındaki tansiyon giderek yükseldi. Hafif ticari aracın sürücüsü aşağı inmeye çalışırken büyük bir hata yaptı. Geri viteste bıraktığı araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı. Kazaya rağmen sakinleşmeyen sürücü araçtan inerek motokuryeye yumrukla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: İstanbul Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Silivri'de ise bir mobilya atölyesi yandı. İki yangında da itfaiye ekiplerinin yoğun çabası vardı ve sonuç verdi.
3: Alevler çatıya sıçradı. Korkulu anlar yaşandı. İstanbul'daki yangınların ilk adresi Esenler oldu. Kazım Karabekir mahallesindeki 4 katlı bir binanın en üst katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısını sardı. Paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği diğer adres ise Silivri. 2 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Gökyüzüne yükselen duman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Atölyede 2 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.
0: İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları sokağa düştü. Bu sırada sokakta yürüyen 2 kişi son anda kurtuldu.
3: İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde kısmi çökme oldu. Kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta yürüyen 2 kişi beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Beton parçalarının isabet ettiği park halindeki bir otomobil ve motosiklette ise hasar oluştu. Çökme sebebiyle binanın dış cephesinde asılı kalan

0: yanma motorları itfaiye ekipleri tarafından kesilerek indirildi. Zabıta ekipleri yaşanabilecek yeni bir tehlikeye karşı sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
1: NATO Liderler Zirvesi için Esenboğa'dan yabancı konukların Ankara'ya ilk indiklerinde kullanacakları taksilerin şoförleri için tek tip kıyafet uygulamasına geçildi. Ankaralı taksi şoförleri beyaz gömlek, gri pantolonları ve ellerinde lokumlarıyla misafirleri karşılamak için hazır.
2: Welcome to Turkey. Misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz.
3: NATO Liderler Zirvesi için taksicilere de kıyafet düzenlemesi getirildi. Yabancı konukları taşıyacak taksiciler tek tip kıyafetle çalışacak, yaka kartı zorunlu olacak.
4: Welcome to Ankara.
3: 7-8 Temmuz tarihinde dünyanın gözü Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. Şehrin her noktasında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Taksiciler de o hazırlıklar kapsamına alındı.
5: Tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Taksi şoförleri de beyaz gömlekleri, gri pantolonlarıyla birlikte işte o misafirleri karşılamak için hazır.
3: Misafirler havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişiler taksiciler olacak. Haliyle kıyafetleri oldukça önemli. Şoförler beyaz gömlek, gri pantolon ve ellerinde ikramlarla kapıda hazır bekleyecek.
2: Araçlarımızı NATO Zirvesi'ne yönetimimizin direktifleri doğrultusunda en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayacağımızdan eminim. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bunun için de güvenlik de dahil, taşıma hizmetleri de dahil en iyi şekilde ifa edeceğimize eminim. Beyaz gömlek, yaka kartımız, gri pantolon ve görüntü çok güzel. Bu değişmeyen bir kural.
3: Araçlar temizlendi, kokular takıldı. NATO zirvesine özel yapıştırmalar asıldı. Şimdi taksiciler merakla zirveyi bekliyor.
2: Su ikramımız var, lokum ikramımız var. Nezaketimiz de buna dahil.
6: Ülkemiz için olan bu önemli toplantıya en iyi şekilde hazırlandık. Esenboğa Taksicileri Kooperatifi olarak şoförlerimiz beyaz gömlek, gri pantolon, yaka kartları gördüğünüz gibi takılı. Gelen misafirlerimize Türk kültürünü tanıtma adına Türk lokumu ikram edeceğiz. Yanında soğuk suyumuz, kolonyamız, araçlarımız temizliği, güvenliği en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık.
7: Bütün arkadaşlarla beraber insanlara Türkiye'nin vizyonunu daha iyi bir şekilde gösterebilmek için ilk izlenim adına ilk bizi görecekler çünkü bizimle birlikte ilk izlenimi sağlayacaklar. Onun için daha iyi hazırlandık.
3: Sadece bunlar değil, havalimanında çalışacak taksicilere İngilizce eğitimleri de verildi.
7: İngilizce eğitimlerimizi aldık, insanlara hitabet eğitimlerimizi aldık. Welcome to Türkiye demeyi öğrendik ilk etapta. Daha sonrasında nereye gideceklerini sormayı öğrendik.
1: Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesi başladı. İlk taksidi ödemeyenler ne kadar ceza ödeyecek? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıç Tepeci konuyla birlikte hazır. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Sizi dinliyoruz.
8: Günaydın Cansın Ayvacı, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim bizler de sizlere. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir konu. İkinci taksitler başladı. Peki ilk taksiti ödemeyenlerin gecikme faizi ne kadar olacak? Peki hiç ödemeyenlere ne tür yine yaptırımlar uygulanıyor? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu var. Efendim yayınımıza hoş geldin.
9: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum ben de siz Kübra Hanım.
8: Göksel Bey, ilk ödemeler, daha doğrusu ikinci taksitlerin ilk ödemesi bugün itibariyle başladı ve ay sonuna kadar devam edecek sanırım.
9: Evet, 1 Temmuz itibariyle başladı. Son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak güncel olarak cezası olarak ödenebilecek yasal süreç bu şekilde devam ediyor.
8: Peki ilk taksidi ödemeye ya da hiç taksitleri ödemeyenler için nasıl bir yaptırım uygulanıyor?
9: Bir kere aylık 3.7 oranında bir faizi var. Geri cezası var bunun. Bunu ödemek durumunda kalırlar. Tabii bunların dışında sadece ödenecek cezanın dışında şu da var. Araçlarını satmak istediklerinde bu araçları vergi borcunu ödemeden satış yapamazlar. Eğer ki muayene döneminde denk gelirlerse bu borçlar ödenmeden muayenelerini dahi yaptıramazlar. Onun için bu borçları takip etmeleri önemli.
8: Peki motorlu taşıtlar vergisini yılda kaç defa ödüyorduk? Genel olarak bir kuralları da hatırlatalım mı?
9: Doğru. Toplamda iki taksit olarak

0: ödeniyor. 1 Ocak tarihinde başlayıp 31 Ocak tarihinde ve ikinci taksite şu an içinde bulunduğumuz takvim 1 Temmuz'a 31 Temmuz arasında ikinci taksit ödeniyor. Bunlar güncel dönemler. Bu dönemde ödedikleri zaman zaten yasal dönemde ödenmiş sayılır. Herhangi bir gecikme cezası uygulamadan bugünlerde yatırabilirler.
1: Henüz ilk taksiti ödemeyenlerin de yine bir gecikme faizi var sanırım.
0: Doğru. Aylık %3.7 gecikme faizi uygulanıyor. Bu faiz ve bu cezaya mağdur kalmamak için 31 Temmuz'a kadar eğer ki ikinci taksitlerini öderlerse böyle bir faiz ödemek zorunda kalmazlar.
1: Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Allah kolaylık versin hepimize inşallah.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı otomotiv piyasalar uzmanı Göksel Erkoyuncu'ya teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Çilek doğum ayı Amerika'dan Avrupa'ya uzanan geniş coğrafyada gökyüzünü kızıl ve bakır tonlara boyadı. Her ülkede farklı göründü.
3: Savaşlar, enkazlar, sessiz şehirler ve gökyüzünde yükselen kan kızılı bir ay. ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den dünyanın dört bir yanına aynı gökyüzü bakışları birleştirdi. Gecenin karanlığını yavaşça yererek ufuktan yükselen çilek dolunayı önce gökyüzünü bakır ve kızıl tonlara boyadı, sonra onu izleyen herkese kelimelerle anlatılması güç bir manzara sundu. ABD'de gökdelenlerin arasından, Yunanistan'ın tarih kokan yapılarının üzerinden, Avusturya'nın dağlarından ve Slovakya'nın ormanlarından yükselen ay geceyi adeta devasa bir tuvale dönüştürdü. Aynı dolunay Gazze'de ise bambaşka bir hikaye anlattı. Yıkılmış binaların silüeti, enkazların arasında yanan zayıf ışıklar ve savaşın derin izleri üzerine doğan Kızılay, gökyüzünden tüm insanlığa aynı ışığı sunarken yeryüzünde yaşanan derin acıları da sessizce anlattı. Halk arasında çilek dolunayı olarak bilinen bu gökyüzü olayı adını renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı döneminden alıyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı kapanış programına katıldı. Emine Erdoğan, devlet korumasındaki çocuklara evlerini ve gönüllerini açan koruyucu ailelerin insanlığa ışık tuttuğunu söyledi. Yeni bir seferberlik çağrısı yaptı.
4: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar.
5: Gönül elçileri koruyucu aile günü nedeniyle Ankara'da bir araya geldi.
6: Koruyucu aile olmayı herkese tavsiye ediyorum. Kızım ailemize neşe kattı.
7: Ben 8 yıldır koruyucu aileyim. Bir tane nüfusum da var, oğlum var.
5: Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri projesinin nasıl başladığını anlattı.
4: Bizler 2012 yılında Gönül Elçileri projemizi başlatarak kalpten kalbe bir yol vardır. Gözle görünmez sırdır denilen manevi bir yola çıktık. 14 yıldır koruyucu ailelerimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda her türlü takdirin üzerinde bir insanlık manzarası seyrediyoruz.
5: Emine Erdoğan projede başarı gösteren illere ve vali eşlerine ödüllerini verdi.
4: Peygamber Efendimizin en hayırlı ev dediği evlerden biri olmasına vesile oldunuz. Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimiz bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek bir başarı sergileyerek ödüle layık görüldüler. Ödül alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizi ve vali eşlerini yürekten kutluyorum.
5: Emine Erdoğan, dünyada yaşanan çatışmalar ve Gazze'deki yetim krizine değindi.
4: sadece 2025

yılında dünya genelinde toplam 65 çatışma kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımla modern tarihin en büyük yetim krizi Gazze'de yaşandı. Yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 Mayıs ayı iş gücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
8: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyunca...

0: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı...

0: buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Smokin bizim işimiz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Çalışma şu anda yapılmaktadır.
1: 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversite devrişi kesilen öğrenciler de kayıt yaptırma hakkı kazanıp yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmesine yönelik kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. AK Parti'nin milletvekillerinin yükseköğretim kanununda değişiklik öngören teklifi bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Teklifte kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen, ilişki kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek. Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler de kayıt yaptırma hakkı elde edip yaptırmayanlar, teklifin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler düzenleme kapsamı dışında tutulacak. Teklifte yükseköğretim kanununda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
3: Savaşlar, enkazlar, sessiz şehirler ve gökyüzünde yükselen kan kızılı bir ay. ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den dünyanın dört bir yanına aynı gökyüzü bakışları birleştirdi. Gecenin karanlığını yavaşça yererek ufuktan yükselen çilek dolunayı önce gökyüzünü bakır ve kızıl tonlara boyadı, sonra onu izleyen herkese kelimelerle anlatılması güç bir manzara sundu. ABD'de gökdelenlerin arasından, Yunanistan'ın tarih kokan yapılarının üzerinden, Avusturya'nın dağlarından ve Slovakya'nın ormanlarından yükselen ay geceyi adeta devasa bir tuvale dönüştürdü. Aynı dolunay Gazze'de ise bambaşka bir hikaye anlattı. Yıkılmış binaların silüeti, enkazların arasında yanan zayıf ışıklar ve savaşın derin izleri üzerine doğan Kızılay, gökyüzünden tüm insanlığa aynı ışığı sunarken yeryüzünde yaşanan derin acıları da sessizce anlattı. Halk arasında çilek dolunayı olarak bilinen bu gökyüzü olayı adını renginden değil, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların çilek hasadı döneminden alıyor.
2: A Haber Radyo

0: Finans Bugün'de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı için geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi. Işıkhan 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacağını ve en düşük emekli aile ile ilgili mecliste gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.
1: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için sona yaklaşılıyor. Gözler 3 Temmuz Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek ve SSK'da Bağkur emeklilerine zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu.
2: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
1: En düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
0: Yeni memur ve emekli maaşları Cuma günü belli oluyor. Maaşlar ne kadar olacak? Yüzde kaç zam geliyor? Zam promosyonları nasıl etkiler? Hatice Kübra Bal konuyla Ankara'da buna başlığa dair önemli bir yayın hazırladı. Şimdi sözü Ankara'ya, Hatice Kübra'ya bırakalım.
3: Haktan Uysal, dün kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu gazetecilere ve 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanacağını ve bir rakam ortaya çıkacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gerekli açıklamanın yapılacağını ifade etti. Peki zamlar ne kadar olacak, maaşlar ne kadar olacak? İşte bu konuyu konuşmak üzere bir yayın konuğum bulunuyor. Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş bizlerle. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bize bir de tablo hazırladınız. Tablo üzerinden anlatır mısınız?
4: Hoş buldum. Gerçekten birkaç gün kaldı. 17 milyonu aşkın emeklimiz nefesini tuttu. Peki Temmuz ayında cebimize ne kadar zamlı maaş girecek? Şimdi biliyorsunuz 5 aylık rakamımız belli. SSK Bağkur emekleri bugün itibariyle %16.60 kesinleşmiş cepte. Haziran ayı enflasyonunu bekliyoruz Cuma günü. Haziran ayı enflasyonuyla ilgili biliyorsunuz savaş bitti ve dolayısıyla Merkez Bankası da beklentileri düşürdü 1.36'ya kadar. Ancak beklentilerin 1'e kadar düşme ihtimali de var. Bütün bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman SSK ve Bağkur emeklilerine herhangi bir iyileştirme yapılmasa bile yasal olarak %17,5 ile %18 civarında, benim beklentim biraz %18'in altında, biz yuvarlama yaparsak %18'lik bir zam bekliyoruz. Memur ve memur emeklilerinin durumu ise farklı. Neden? Onlar toplu sözleşmeye bağlı. Toplu sözleşmedeki oranı da göz önünde bulundurduğumuz zaman bugün itibariyle %12.40'lık bir zam kesinleşmiş. Hem memurlar için hem emekli memurlar için. Bu oranın da şu andaki baktığımız zaman %4.20 oranında SSK Bağkur emeklerinin altında olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de toplu sözleşme. Dolayısıyla Haziran ayında memur ve memur emekleri için beklentimiz %13.5 ile %14 civarında olmasını bekliyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Resmi enflasyonun altında en az %4 oranı eksik kalacak. Hem memurlar için hem memur emekleri için. Şu anda hem memurlarımız hem memur emeklerimiz hükümet nezdinde girişimde bulunmakta. Dolayısıyla eğer bu telafi edilirse aynen SSK Bağkur emekleri gibi memur ve memur emekleri de %18 civarında bir zam alabilirler. En düşük emekli maaşı dün Sayın Bakanımız açıklama yapmıştı. Bugün itibariyle kök maaşı 12 bin lira olan da, 13 bin lira olan da, 14 bin lira olan da hazine desteğiyle 20 bin lira almaktadır. Dolayısıyla bu 20 bin liralık maaş ne kadar olacak? Enflasyon oranı da artırıldığı takdirde 23.600 TL civarında bekliyoruz. En düşük memur emeklisine baktığımız zaman bugün itibariyle 27.888 TL. Şimdi izleyicilerimiz haklı olarak en düşük memur emeklisi ile en düşük SSK emeklisi arasında neden böyle bir fark var? Çünkü en düşük memur emeklisi

0: maaşından her ay %16 oranında kesinti yapılıyor. İşçi emeklisi %14 oranında ve memur emeklisi 25-30 yıl çalışarak bu rakamı alıyor. Dolayısıyla en düşük memur emeklisinin de 31.792 TL civarında olacağını söyleyebiliriz.
1: Peki zam promosyonları nasıl etkiler?
0: Evet, emeklilik promosyonu son derece önemli. Benim gazete yazılarımda ve bütün yayınlarda şunu diyoruz. Bu konuda acele edilmemesi lazım. Zamlı maaşların açıklandığı tarihlerin beklenmesinin doğru olacağını söylüyoruz. Dolayısıyla Temmuz ayında maaşlar güncellenince tabii ki bankalar promosyon miktarını artıracaklardı. Bir katılım bankası hem net promosyon ve ilavelerle işte telefon faturasıdır, şudur budur 40.000 TL'ye varan bir promosyon veriyordu. Bu rakamlar daha da artacak. Dolayısıyla zamlar açıklandıktan sonra belirli bir süre beklemelerinde fayda var. Ancak şunu söyleyelim. Burada da şöyle bir sorunumuz var promosyonlarla ilgili. Çizelgemiz 0'la 9.999 TL ile başlıyor, 20.000 TL ve üzeri diye geçiyor. Yani bu çizelgenin de güncellenmesi gerekiyor artık. Örneğin şimdi 20.000 liranın üzerinde maaş derken, maaş 20.000 lira olan da 100.000 lira olan da aynı promosyon alıyor. Bunun daha da kademelendirmesi gerekiyor ve bu çizelgenin de hükümetin devreye girerek özellikle SGK'nın güncellenmesi gerekiyor. Çünkü bu çizelge artık günümüzde çok da makul değil. Hem tavan yönünden hem taban yönden güncellenirse, dolayısıyla SGK devreye girerse emeklerimiz daha yüksek bir promosyon alır.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş bizlerleydi. Memur ve emeklisi için de yaklaşık %14'lük bir zam beklentisi olduğunu söyleyelim ve yeniden sözü size bırakırım.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Reuters'a konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için SAMP/T ve Patriot sistemlerinin satın alınmasını değerlendirileceğini söyledi. Güler, Amerika'nın ittifaktan ayrılma niyetinin olmadığını da ifade etti.
3: Gerginlikler ve savaşlar ışığında değişen küresel güvenlik ortamı, NATO'nun değişen ve dönüşen rolü. Masada önemli konular var. NATO liderleri en kritik zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Savunma Bakanı Yaşar Güler de zirve öncesi uluslararası haber ajansı Reuters'a konuştu. Güler, Ankara'daki zirvenin savunma harcamaları, sanayi, blok birliği üzerine odaklanacağını söyledi. Bakan Güler, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı.
4: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için SAMP/T ve Patriot sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyoruz.
3: Bakan Güler, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını söyledi. ABD'nin NATO'dan çekilme yaklaşımı olmadığını da belirtti. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de kaydetti.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni gelişme var. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan aktarıyor.
5: Evet, CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin şaibe iddialarına tabii ki davası görülüyordu. Ceza davası görülüyordu özellikle. 6. celsesi bugün görüşülüyordu ve saat 10'da başlamıştı duruşma. Ankara 26. Asli Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Tabii ki özellikle bu davada İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in de tanık olarak dinlendi. Özellikle davada sanık Ekrem İmamoğlu, mağdur taraf ise Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Dava dediğimiz gibi saat 10'da başladı ve ya 2 saat sürdü. 2 saatin sonunda özellikle davaya mutlak butlan kararının da dosyaya girmesi istendi ve mahkemenin 16 Eylül saat 10'a ertelenmesi kabul edilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte dava özellikle 16 Eylül saat 10'da görülmüş olacak. Tabii ki özellikle dediğimiz gibi İBB yolsuzluk soruşturmasında, yolsuzluk davasındaki sanık Adem

0: Soytekin tanık olarak davada dinlenmişti ve kendisi özellikle dikkat çeken açıklamalar yaptı bu davada. Kendisi özellikle kurultay sürecinde işimize yarar ya da bu kişilere daire vermemiz gerekiyor, sen de buna uyum sağlarsın diyen biri oldu mu sorusunu cevaplamıştı duruşmada. Özellikle yaptığı açıklamada Adem Soytekin doğrudan bir baskı olmadığını iddia etse de şirket içinde daireleri CHP'li kişilere vereceği şeklinde net bir konuşmanın geçtiğini mahkeme huzurunda kabul etmiş oldu. Yine ayrıca Soytekin dairelerin kime satılacağını kendi ekipleri tarafından belirlenmediğini belirtti ve Kiptaş'tan satış ekibine mail yoluyla hazır bir randevu listesi geldiğini açıkladı ve 350 dairenin tamamının bu liste doğrultusunda sadece bir ay içerisinde, yani Aralık 2021'de satıldığını belirtti. Yine Soytekin söz konusu e-posta listesinin de resmi bir delil olduğunu ve savunma dosyasına ekleneceğini vurgulamış oldu. Son olarak özellikle Soytekin daha önceki ifadelerinde dairelerin metrekare fiyatının 13.000 TL olarak beyan edildiğini söylemişti. Ancak buna rağmen dairelerin neden 10.000 ve 12.000 TL'ye satıldığı soruldu kendisine. Burada da yaptığı açıklamada o gün 13.000 TL'den çıkmak istedik ama Kiptaş 10.000'i onayladı dedi. Yine aradaki milyonlarca liralık fiyat düşüşüne ve kamu zararı riskine dair hiçbir yazılı ya da resmi bir yazışma olmadığını, belge olmadığını söyledi. Kararların tamamen sözlü toplantılarda alındığını ifade etti. Tüm bu tabii ki ifadelerin ardından dediğimiz gibi karar da çıktı. Özellikle mahkeme duruşmanın son olarak 16 Eylül saat 10'a ertelendiğini, yine dava dosyasına mutlak butlan kararının da girmesini istedi diyelim. Sözü Ankara Adalet Sarayı önünden tekrar sizlere bırakalım.
1: Terörsüz Türkiye'de yasal düzenlemenin içeriği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yasal düzenlemenin NATO zirvesinden sonra meclis gündemine gelmesi bekleniyor. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu notlarıyla Ankara'dan karşımızda.
2: Haktan Uysal, artık taslak neredeyse hazır diyebiliriz. AK Parti kurmayları çalıştılar taslak üzerinde. Süreç yasasının nasıl şekilleneceği az çok belli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak meclise hemen gelmeyecek. Önümüzdeki hafta NATO zirvesi dolayısıyla meclis çalışmalarına ara verecek. 14 Temmuz'da tekrar çalışmalarına başlayacak ki işte o yasal düzenlemenin taslağının da o zaman meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Tabii bu süreçte de hazırlıklar artık tamamlanmış olacak taslak üzerinde. Şunu da ifade edelim. Tabii meclis gündemine gelecek ama meclis AK Parti grubunda da bir
1: üzerinde çalışma yürütülecek. Bir virgül koyalım. Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları var. Canlı olarak ekranlara getirelim.
3: Yapılmış özel bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir kavşağına bağlayarak son buluyor. Bunların yanında Başakşehir kavşağından güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yolu ile de Isparta Kule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul Edirne otoyoluna ulaşıyor. Proje kapsamında 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 adet gergin eğik askılı köprü, yani hemen bizim arkamızda bulunan Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 9 köprü, 17 adet alt geçit, 10 adet kutu kesit olmak üzere 43 adet menfez ve modern mühendisliğin en güzel örnekleriyle otoyolumuzu inşa ediyoruz. Bu kesimin hiç şüphesiz en önemli yapısı bahsettiğim hemen bizim arkamızda bulunan Sazlıdere Köprüsü. Köprüyü 4 gidiş 4 geliş toplam 8 şeritli 46 metre tapliğe genişliğiyle tasarladık ve inşa ediyoruz. 440 metre orta açıklık ve 210 metre yan açıklıklı olan köprümüz 196 metre yüksekliğinde 2 adet diamond, yani elmas geometrisinde pilona sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam köprümüzün uzunluğu 860 metre. 249 metre ve 509 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam 1618 metre uzunluğunda bir köprüden bahsediyoruz, bir geçişten bahsediyoruz. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayan viyadüğü ise bölge halkının

0: sosyal faaliyetlerine engel olmamak için belirttiğim üzere MSS yöntemiyle inşa ediyoruz. Yani hareketli kalıp sistemiyle beraber inşa ederek mevcut yerleşime herhangi bir halel getirmiyoruz.
1: Jandarma Genel Komutanlığı yollarda güvenliği arttırmak ve kazaların önüne geçmek için yapay zeka destekli dev bir adım attı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ASAS, yani araç ve sürücü analiz sistemi göreve başladı. Peki sistem nasıl işliyor? Cevabı haberimizde.
2: Türk mühendisler geliştirdi, direksiyon başındaki hatalar sıfıra indirildi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi artık jandarma araçlarının yeni yol arkadaşı.
3: Kullandığı yapay zeka desteğiyle verileri analiz edebiliyor.
2: Araca binen personel önce kendine özel kartı okutuyor. Böylece yetkisiz kişilerin direksiyon başına geçmesi engelleniyor. Sistem devreye girdiği an aracın hızı, konumu, motor devri ve yakıt durumu merkezden anlık izleniyor. İkaz etmekte de kalmıyor. İhlal anının 10 saniyelik video kaydını otomatik olarak merkeze gönderiyor. Üstelik araç park halindeyken veya internet çekmiyorken bile 7/24 kayıt devam ediyor, veri kaybı yaşanmıyor.
3: Bu sayede sürüş esnasında telefon kullanımı, yeme içme, yorgunluk, şerit ihlali, ani yavaşlama, ani manevra ve benzeri ihlallerin de önüne geçiliyor.
2: ASAS sadece güvenliği değil operasyonel hızı da artırıyor. Bir olay ihbarı geldiğinde merkeze en yakın ekip anında bölgeye sevk ediliyor.
3: ASAS sayesinde 150 ayrı rapor hazırlanabilecek verilerin analizleri yapılabilmektedir.
2: Sistem yakıt tasarrufunda da milyonlarca liralık kazanç sağlıyor.
3: Bu analizler sayesinde devri araçlarının yaptığı toplam kilometre verileri, harcanan yakıt bilgileri, personelin mesai ve görev süreleri, yapılan ihlallerin türleri ve sık karşılaşılan kaza nedenleri kolaylıkla ortaya konulmaktadır. Bununla araçların daha verimli, güvenli ve personelin daha sağlıklı çalıştırılması amaçlanmaktadır.
1: AK Parti gençliğini hedef alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e tepkiler ard arda geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili AK gençliği eleştirecek kapasiteye sahip değildir dedi. Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbi ise Özel'i Türk gençliğini tanımamakla suçladı. CHP'deki yolsuzluklar üzerinden yüklendi.
2: AK Parti gençliğine hedef alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e AK Parti'den tepki gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik, Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili AK gençliği eleştirecek kapasiteye sahip değildir dedi. AK gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil AK gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir ifadesini kullandı. Ömer Çelik, AK gençliğin Başkan Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğine vurgu yaptı ve ekledi. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK gençlik, Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK gençliği hedef almak yerine AK gençlikten siyaset öğrenmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olur. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise Özel'i Türk gençliğini tanımamakla suçladı, CHP'deki yolsuzluklar üzerinden yüklendi. Türk gençliğini tanımıyor, Teknofest kuşağı nedir bilmiyor, Kaan nedir, Bayraktar nedir bilmiyor. Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü, kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim kriz noktasına dayandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika'nın mutabakat zaptına uymaması halinde savaşa hazırız mesajı verdi. Tahran yönetimi diplomatik sürecin ihlal edilmesi durumunda askeri karşılığın kaçınılmaz olacağını vurguladı.
4: Ben barha guftam.
5: Aslında bir insan ancak savaşa da hazırsa iyi müzakere edebilir. Eğer bunu savaş veya ateş yoluyla yapmak gerekirse bunu yaparız. Eğer onlar karşılık verirse biz de mutlaka tekrar karşılık vereceğimizi söyledik. Lübnan ordusu Siyonist rejimin güvenliğini sağlayabilmesi için Siyonist rejimin hizmetine sunuluyor.
1: İçişleri Bakanı

0: Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye ziyarette bulundu. Başkent Şam'da bulunan Emevi Camii'ne giden çiftçi burada Zarivat suresini okudu. Ekranlara getirelim o anları.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Suriye'de beraberindeki heyette Emevi Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Aynı zamanda hafız olan Bakan Çiftçi'nin okuduğu Zariyat Suresi çevrede bulunan kalabalık tarafından dikkatle dinlendi. Camide vatandaşlarla sohbet eden çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi. Bakan çiftçi, camideki programının ardından İslam tarihinin önemli komutanlarından Selahaddin Eyyubi'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.
0: Dijital müzik platformu Spotify'ın kullanıcıların karşısına çıkan listelerin neye göre şekillendiği uzun süredir tartışma konusuydu. Şimdilerde LGBT propagandası yapmakla gündemde. Platforma tepkiler büyürken gençlerin ideolojik dayatmalardan nasıl korunacağı tartışma halinde.
2: Radyoda tutan şarkılarla Spotify'daki ilk 10 asla birbirini tutmuyor. Listelere baktığınız zaman hayatın akışına ters bir şeyler olduğu kesin.
3: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor?
2: Ya bir tarafta yıllara meydan okuyan eserler var. Senelerdir bir birim dinlenmişler. Fakat iki gün olmuş çıkalı, 2,5 dakikalık bir şarkı 10 birim dinlenmiş. Yani akıl mantık almıyor. Demek ki bu işin altında bir şey var.
3: Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify yeni bir tartışmayla yeniden gündemde.
2: LGBT var, uyuşturucu var, şiddet var. Hani böyle şarkılar yaparsanız ben sizi biraz öne çıkaracağım. Tamam işte sizin yaptığınız o zaman manipülasyonun ta kendisi. Hani markette farklı ürünler var ama siz inatla bu ürünler satılsın diye bunları öne çıkarıyorsunuz.
3: Platformun baş editörü Talya'nın küresel çapta faaliyet gösteren müzik şirketlerine gönderdiği e-posta gündem oldu. Yıl boyunca LGBT içeriklerini savunduklarını, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıklarını yazan Talya, bunun için şirketlerden destek istedi.
2: Siz yoğun bir baskı yaparsanız eğer bunu dinle, bunu dinle, bunu dinle diye bilinçaltında, bir de cep telefonundan tutun tabletlere kadar. Yani çocuklarımızın hep elinde bunlar. Bir şekilde kendi odalarına çekildikleri zaman o dünyayla baş başa kalıyorlar. Yönlendirme de yapıldığı andan itibaren onun doğru olduğunu düşünüyorlar. Ve anne babalara da döndükleri zaman genelde şunu söylüyorlar. Siz eski kafasınız. Siz bu müziklerden ne anlarsınız? Ama aldığı, beslendiği yer orası. Mesela biz radyolarda belli kurallarımız var. Bütün kuralları çerçevesinde şarkılarımızı çalıyoruz. Ama orada öyle bir uygulama yok.
3: Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
2: Manipüle ettikleri eserleri ayrı alanlar açmış Spotify. Buradan dinleyin diyor. Konu LGBT ise eğer, bir sene boyunca zaten desteklemişler. Bunların bir tane de bir ayı var, o ay içerisinde de diyor ki, siz diyor ne kadar bu tarz ürünü üretirseniz ben sizi ön plana çıkaracağım diyor. Ön plana çıkarken de işte o odasına kapanan çocuklar bir süre sonra o şarkılarla tanışmaya başlıyorlar.
3: Peki gençleri bu ideolojik dayatmalardan nasıl koruyacağız?
2: Bununla ilgili çalıştaylar, bununla ilgili toplantılar bolca yapılmalı ve bir sonuca varılmalı. Bu sonuçta devletin ilgili kurumlarıyla paylaşılmalı. Burada özgürlüklere hiçbir şekilde kimse bir şey demiyor. Dünyaca ünlü starlar gelip bu ülkede, İstanbul'da özellikle konser veriyorlar zaten. Hatta Avrupa'da bile konser vermeleri yasaklı olan isimler İstanbul'da konser verebiliyor. Demek ki özgürlükle ilgili bir sorun yok. Ama çocuklarımızı bunlardan korumamız için bizim de bir defans göstermemiz, bir duvar örmemiz gerekiyor.
0: Yok. Sıcak bir gelişme var aslında. Hemen sınav sonrasında tartışılmaya başlanmıştı. YKS'deki iki soru, özellikle AYT'de alan yetenek sınavında matematikte bir soru ve edebiyatta bir soru konuşuluyordu. Matematik sorusunun yanıtı değişti. Edebiyat sorusununsa iptaline karar verildi.

0: detaylara bakacağız şimdi. Telefon hattımızın diğer ucunda Mert Hacıalioğlu var. Mert, bir açıklama geldi anladığım kadarıyla. Detaylarında neler var? Sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkürler Aksan Ünsal. ÖSYM yönetimi tarafından alınan bir karardan söz etmekteyiz. İfade ettiğiniz gibi aslında tartışmalara da yol açmıştı. Alan yeterlilik sınavı, yani AYT'den söz ediyoruz. Matematik testinde temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Bunu neden bu denli detaylı söylüyorum? Çünkü öğrenciler kuşkusuz hesaplamalarını yapmışlardı, çalışmalarını yapmışlardı. Bu sebepten dolayı 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirmesine karar verildi açıklaması geldi. Bir diğeri ise Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1. Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun da iptal edilmesine karar verildi. Zaten sınavdan sonra öğrencilerin de özellikle ihtilafa düştüğü herkes tarafından bilinmekteydi bu her iki soruya ilişkin. Birinin cevabının değiştirilmesine, bir diğerinin ise iptal olmasına karar verildi. Bundan sonraki süreçte ne olacak? İptal olan soru düşürdükten sonra kaç soru kaldıysa bunun üzerinden değerleme gerçekleştirilecek. Öte yandan matematik testi soru kitapçığında cevap yalnızca değişmiş durumda. Yani cevabın C değil A olduğu ortaya çıktı. Bu nedenden dolayı bu şekilde bir değerleme ile birlikte puanlamaları öğrencilerin gerçekleştirecek. Tabii ki her biri heyecanlı ve stresliydi aslında bir yandan da. ÖSYM'de bu konuya ilişkin vermiş olduğu kararı bu şekilde duyurdu. Tabii ki çeşitli ilgili maddeler gereğince de soruların puan değerinin yeniden saplanması suretiyle puanlama gerçekleştirileceği de belirtilmiş durumda. Yani bu sorunun üzerinden değerleme ve puanlama yapılacak diyelim. Hakkınızı sadece siz yeniden size bırakalım.
0: 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni İstanbul'da yol kenarındaki bir valiz içerisinde bulunmuştu. Davanın 3. duruşması yapıldı. Olayın faili "ben öldürmedim, düşerek öldü" dedi. Ama hayatını kaybeden genç kızın kardeşi Esra Tokyaz'ın mahkemeye sunduğu görüntüler vardı. O kayıtlarda zanlının eski kız arkadaşına uyguladığı işkence kareleri yer alıyordu. Hem o caninin foyası hem de dehşet anları bakın nasıl ortaya çıktı.
2: Herkes onu üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katili olarak tanımıştı. Aynı ismin yıllar önce eski sevgilisine işkence yaptığı ortaya çıktı. Takvim 13 Temmuz 2025'i gösterirken yol kenarındaki bir valizde cansız bedeni bulunmuştu 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın. Katili ise eski polis olan Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 kişinin yargılandığı cinayetin 3. duruşması görüldü.
3: Cemil gücünü toplayıp öyle karşımıza çıkmak istiyordu. Daha sevindireceğini söylüyordu.
2: Duruşmanın başında Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz mahkemeye katilin başka kadınlara da şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Paylaştığı görüntüler 2023 yılında Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ece Gül Ovezo Ova'ya aitti. Kan donduran görüntülerde genç kadının ayaklarından iple bağlandığı, saçından sürüklendiği ve Cemil Koç tarafından tekmelendiği açıkça görülüyordu. Ardından tanık koltuğuna bu görüntüleri çeken Cemil Koç'un eski arkadaşı oturdu.
4: Cemil'i 2020 yılında tanıdım. Kendisi beni de darp etti. Suç duruşmasında bulundum. Beni darp ettiği sırada da "seni burada öldürürüm, kimse bana bir şey yapamaz" diyordu.
2: Tanık, Koç'un eski sevgilisi Ece Gül'ün darp edildiği anları da kendisi çekmişti.
4: Ece Gül isimli bir kız arkadaşı vardı. Şiddet uyguluyordu. O videoları ben çektim.
2: Duruşmaya Segbis'le cezaevinden bağlanan sanık Cemil Koç tüm suçlamaları reddederek kendini savundu.
5: "Ben yapmadım. 3 yerde kan var. Biri öncesinde dayak yediği yer. Ayşe düşerken ben girmedim. Güm diye bir ses geldi. Tuttum koltuğa yatırdım. Ağzından köpükler geliyordu. 40 dakika geçti. Vücudum morarmaya başladı. Öncesinde kalp masajı yaptım. Sonrasında telefon cebimden çıktı."
2: Ece Gül vefat etmeden hemen önce aslında darp edildiğini söyleyerek Cemil Koç'tan şikayetçi olmuş, hatta adli rapor bile düzenlenmişti. İddia o ki o rapor sanık Cemil Koç'un eline düşmüş ve genç kadın tehditle susturulmuştu.
3: "Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için. Ama ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması da bizim en azından içimizi biraz rahatlattı."
2: Yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından Ayşe Tokyaz'ın cinayet davası 2 Temmuz'a ertelendi.

0: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazayı görüp yardıma koşan 27 yaşındaki Furkan Alan, yere düşen yüksek gerilim hattına basarak hayatını kaybetti.
1: Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Onur Uslu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direği çarpmanın şiddetiyle devrildi, kopan yüksek gerilim hattı yola düştü. Otomobiliyle bölgeden geçerken kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan, yaralı sürücü Onur Uslu'nun yardımına koştu. 112 acil çağrı merkezini aradığı sırada yerdeki kablolara basan Alan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Onur Uslu ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
0: Konya'da bir düğünde havaya ateş açan muhtarın tabancasından çıkan kurşun 17 yaşındaki gencin bacağına isabet etti. Genç hastanede tedavi altına alındı, muhtarsa tutuklandı.
1: Maganda kurşunu bir genci canından ediyordu. Konya'nın Meram ilçesinde sokak düğününe giden Yeşiltekke Mahallesi muhtarı Ali Ayçiçek, damat ve sadıcın hemen yanı başında tabancasıyla havaya ateş açtı. Çevresindeki onlarca insana aldırış etmeden peş peşe tetiğe basan muhtarın tabancasından çıkan kurşunlardan biri 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer'in bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan muhtar Ali Ayçiçek ifadesinde tabancasının kazara ateş aldığını ileri sürdü. Ancak bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler bu iddiayı çürüttü. Ayçiçek kasten yaralama ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçlarından tutuklandı.
0: Pençekilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı memleketi Aksaray'da ebediyete uğurlanacak.
1: Bir ay sonra baba olacaktı. Acı haberi yüreklere kor düşürdü.
2: Abdurrahman!
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında uzman çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Hilal ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 40 gün boyunca yaşam mücadelesi veren uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit uzman çavuş Hilal için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.
3: Şehit yürüyüşü! Marş!
1: Baba olmaya hazırlanan 7 yıllık uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in memleketi Aksaray'a götürülen naaşını 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Şehit uzman çavuş Hilal, Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Aksaray şehitliğinde toprağa verilecek.
3: Şehit yürüyüşü! Marş!
0: Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin hayvancılık alanında geliştirdiği ıslah çalışması meyvelerini verdi. Et verimliliğinde %57'lik bir artış sağlandı. Peki bu nasıl oldu? İşte detaylar.
4: Islah çalışmaları sonuç verdi. Üniversitenin ıslah edip besiciye dağıttığı koyunlarda et verimliliğinde %57'lik bir artış gözlendi. Üniversitelerin çalışmalarını yakından takip eden ve onların bu çalışmalarına her türlü desteği sağlayan Yükseköğretim Kurulu bu kez Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne konuk oldu.
5: %57 oranında artı et anlamına geliyor. Çünkü ette altın oran dediğimiz bir oranı biz

0: ürettiğimiz bilgilerin raflarda kalmasını istemiyoruz, laboratuvarlarda kalmasını istemiyoruz. Aynı zamanda üretilen bilgileri ilgili sektörde üniversite sanayi işbirliği kapsamında karşılık bulmasını istiyoruz.
1: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özfar yaptığı açıklamada, üniversitelerimiz artık sadece bilim üretmiyor, ihtiyaçlara da çözüm üretiyor değerlendirmesinde bulundu.
2: Gecenin 10'unda arıyoruz, 11'inde arıyoruz, açıyorlar telefonu. Bir hocalara, üniversite olsun, profesörler olsun, veteriner olsun, hepsi açıyor, yardımcı oluyor. Bu bakımından da üreticiye çok büyük değerler katıyor.
3: Türkiye jeotermal enerji açısından oldukça zengin bir ülke. Peki bu jeotermal kaynaklar nerede kullanılıyor? Hangi alanlarda hizmet ve yatırıma dönüşüyor? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Denizli'de detaylarla karşımızda. Ata.
4: Aktan Uysal, teşekkür ediyoruz. Türkiye aynı zamanda dünya üzerinde fay kırıklarının en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi. Hal böyle olunca da jeotermal zengini ve bu jeotermal kaynakların kullanımında da Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü sırada. Biz de şu anda bir kaynağın tam da üzerindeyiz. Aslında şu anda bulunduğumuz yer çok tehlikeli, çok da riskli ama bu görüntüleri de tabii ki izleyicilerimize paylaşmamız lazım, göstermemiz gerekiyor. Türkiye'nin dört bir tarafından işte deyim tam da yerinde fokur fokur jeotermal su çıkıyor, jeotermal kaynak çıkıyor. Sarayköy ilçesindeyiz şu anda ve Türkiye'de bu şekilde 1000 civarında jeotermal kaynak var. Tekrar edelim, şu anda tam da suyun üzerindeyiz ve çok da riskli. Birazdan bölgeden hemen ayrılacağız zaten. Şunu söyleyelim, suyun sıcaklığı yaklaşık 200 derece civarında. İşte hal böyle olunca da bu su elektrik enerjisine de dönüştürülüyor. Şimdi Köksal birazdan o alanı gösterecek. Kızıldere santrallerinin bulunduğu alan burası. Türkiye'nin en büyük ve en geniş enerji üretim sahası. Yani jeotermalden kaynaklı kaynaklardan elektrik üretilen bir saha burası ve işte bu nedenle de büyük önem taşıyor. Tabii jeotermal kaynaklar sadece elektrik enerjisi üretiminde değil, konutlarda, seralarda, termal tesislerde ve sağlık turizminde de yatırıma dönüştürülüyor. Ama dediğim gibi jeotermal kaynağın elektrik enerjisi üretimine dönüştüğü yerlere en iyi örnek şu anda kardeşimizde bulunan Denizli'deki işte bu Kızıldere santralleri. Binlerce evin elektrik ihtiyacı da yine bu kaynaklar sayesinde, buradaki santraller sayesinde karşılanıyor. Aynı zamanda konut ısınmasında da yine bu jeotermal kaynaklar kullanılıyor. Son bir kez daha gösterelim. İşte Türkiye'de yaklaşık 1000 civarında bu şekilde jeotermal kaynak var ve bu kaynaklar az önce bahsettiğim gibi sadece elektrik enerjisi üretmekte değil, sağlık turizminde, konutlarda ve hatta son dönemde seralarda da sıklıkla ve başarılı bir şekilde kullanılıyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
3: Konya'nın en çok ilgi gören yerlerinden biri olan Karatay Lavanta Bahçeleri ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Ahmet Çelik gelişmelerle bizi bekliyor. Sözü Ahmet'e bırakalım.
5: Evet, Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden birisindeyiz. Karatay Belediyesi'nin oluşturduğu lavanta bahçesindeyiz. Lavanta bahçeleri bugün itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 1 Temmuz ve yaklaşık olarak 30 gün boyunca, yani 31 Temmuz'a kadar ziyaretçiler bu alanı ziyaret edebilecekler. 2019 yılında oluşturulan bir alan. İlk olarak 90 bin metrekarelik bir alanda lavanta bahçesi oluşturuldu ve devamında ise burası bir büyütüldü. Yaklaşık olarak 300 bin 340 bin metrekarelik bir alan oluşturuldu ve burada 300 bin 350 binden fazla lavanta fidanının olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burası sadece doğal güzelliğin yanı sıra bir fotoğraf platosu haline getirildi. Buraya konulan platolarla birçok kişi burada hatıra fotoğrafı çektirebiliyor. Mis gibi bir kokunun da olduğunu belirtelim. Bu yıl yağışların da bol geçmesi nedeniyle oldukça lavantaların da uzun boylu olduğunu ve mis gibi koktuğunu belirtelim. Bugün itibariyle kapılar açıldı ama lavanta günleri de yapılacak. 3-4-5 5 Temmuz tarihlerinde lavanta günleri yapılacak ve burada bir alan oluşturulur, festival alanı. İşte orada lavanta ile ilgili olarak her türlü ürünün bulabileceği bir yer hazırlanıyor ve 3-4-5 Temmuz arasında

0: Karatay Belediyesi tarafından burada lavanta günleri yapılıyor. İşte bu alan bu alan şu an itibariyle ziyaretçilerine açık ve 30 gün boyunca burayı ziyaret edebilecekler, mis kokunun arasında gezebilecekler ve aynı zamanda da fotoğraf çekilme imkanı da bulacaklar. Çünkü burada çok sayıda platform oluşturuldu. Fotoğraf için, hatıralar için çok uygun alanlar belirlendi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Türk halkının en sevdiği meyvelerden biri olan kirazı geçen sene zirai don vurmuştu. Mahsul oldukça azdı, olanların fiyatı da inanılmaz yüksekti. Bu sene ise yağan yağmurlarla birlikte bereketli bir sezon geçiyor. Tokat'ta kirazıyla meşhur kentlerimizden biri, üretici de tüketici de dünya listelerine giren kirazdan oldukça memnun.
2: Dalların yükü arttı, kiraz bahçelerine bereket geldi. Verimli hasat üreticiye de can suyu verdi.
3: Bu sene verimimiz çok yüksek. Geçen sene hiç yoktu ondan dolayı. Bu sene Allah'a şükür çok iyi verimimiz var.
4: Geçtiğimiz yıl Tokat, Sivas, Amasya bölgeleri başta olmak üzere birçok meyve ağacının çiçekleri zirai dondan etkilendi. Bu sene ise dallardan adeta meyve akıyor. Bizler de kiraz bahçesindeyiz şu anda. Vatandaşlar kirazları dallarından topluyor. Adeta salkım salkım kirazlar sabah erken saatlerde çiftçiler tarafından hasat ediliyor.
2: Tokat'ta halk arasında Napolyon olarak bilinen Ziraat 0900 kirazında hasat başladı. Geçen yıl dolunun vurduğu dallar bu yıl meyveye durdu.
3: 700-800 arası ağacımız var burada. Bizim burada 16 dekar. Yaklaşık 15-20 tonası bir ürün bekliyoruz inşallah.
2: Rekoltenin yüksek olması hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de tezgahlara bolluk getirdi.
4: Kiraz tarlada ne kadar?
5: 50 lira 60 lira birinci boy, birinci sıra kirazımız 70 lira yazabiliyorlar.
2: Bu yaz kiraz lüks değil, aksine sofraların vazgeçilmezi olmaya aday.
4: Kiraz bol mu?
6: Çok bol. Sabah 7'de evi terk ediyor, geliyor, topluyor. Bu yıl çok güzel verimi var.
2: Üretimde dünya çapındaki birinciliğini kaptırmayan Türkiye bu gücü ihracata da yansıtarak birçok Avrupa ve Asya ülkesine kiraz sevkiyatı yapmayı sürdürüyor.
4: Ağaçlardan kirazları toplamak göründüğü kadar kolay değil. Bakın bir ablamız şu anda kiraz ağacının en uç kısmına kadar çıkmış, oradan kirazları tek tek topluyor.
2: İri yapısı, sert dokusu ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken tescilli Napolyon kirazı verimli ve kaliteli bir hasat süreciyle daldan emeğe dönüşüyor.
6: Yemeyenin yiyesi geliyor.
1: Elazığ'ın coğrafi işaretli tescilli lezzeti Orçi'ye yoğun talep var. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Türel aktarıyor. Mehmet.
7: Evet Aktan Ünsal, senin de ifade ettiğin gibi hakikaten Elazığ'ın coğrafi tescilli ürünü Orca'ya büyük talep var. Buraya gelen, Elazığ'a gelen yerli yabancı turistler orucuk tatmadan gitmiyor bir kere, bunu ifade edelim. Bizler de şu anda Elazığ Kapalı Çarşı'dayız ve orucuğun üretim noktasındayız aslında. Orucuğun tam merkezindeyiz. Aslında orucuk 2 ay sonra başlayacak olan üzüm hasadından sonra üretim aşamasıyla burada bu gastronomi severleri selamlıyor ama biz öncesinde tezgahlarda bu sıralanmış orucukların hikayesini sizlere aktarmak için üretici Osman Özdemir ile birlikteyiz. Osman Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
8: Merhabalar, hoş geldiniz.
7: Siz de yıllardır bu lezzeti insanlara tattırıyorsunuz. Evet. Hem satışı hem üretimi. Bir anlatır mısınız orucun hikayesini?
8: Öncelikle Elazığ'ımıza hoş geldiniz. Orucuk, dut orucuğu ve üzüm orucuğu var Elazığ'ımızda. Şu an mevcut olan dut orucuğu. Üzüm orucuğu da yaklaşık 2 ay sonra Elazığ'da üzümler çıktıktan sonra onun şiresini yaparlar. Ve şiresini yaptıktan sonra cevize takılır ve üzüm orucu olur. Özellikle de iki çeşit orucuklarımız var. Biri boğazkere üzüm dediğimiz beyaz üzümle yapılan. İkincisi de öküz gözü dediğimiz siyah üzümden yapılan ve hakikaten çok lezzetli olan bir orucuk. Siyah üzüm. yerli ve yabancı turistlerin özellikle yaz aylarında gelip de buradan alıp da hediyelik kendi evlerine veya hediyelik göndermek istedikleri orucuk üzüm orucuğudur. Elazığ'ın da tescilli ürünüdür zaten.
7: Evet.
8: Üzüm orucuğu.
7: Evet işte Aktan Ünsal detaylarda.

0: Da izliyoruz Elazığ'ın o lezzetli coğrafi tescilli ürünü orcik. İşte burada hemen fındığa bulandırılmış şekli var. İplere ceviz tek tek diziliyor. Daha sonra kazanlarda bulunan üzümden yapılmış olan şıraya daldırılıyor ve bu lezzetli ürün ortaya çıkıyor. Her boyu, her abadı var. Burada Osman Özdemir bizlere anlattı. Son sözlerinizi evet. Toparlayalım.
1: Evet, şimdi dut orcuğunu şöyle bir...
0: Bir de keselim hemen, şöyle bir keselim hızlı bir şekilde.
1: Keselim.
0: İşte böyle kesiliyor.
1: İçi cevizli, dışı fındıklı olan dut orcuğu. Bunu üzüm orcuğu da 2 ay sonra çıkacağı için... özellikle tavsiye ettiğimiz üzüm orcuğundan yapılan
0: evet, bir sağlık açısından da çok faydalı.
1: Mutlaka diyorsun. Çok faydalı üzüm orcuğunu tavsiye ediyoruz.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Elazığ'daydık. Elazığ Kapalı Çarşı'daydık. Elazığ'ın coğrafi işaretli ürünü orcuğun hikayesini sizlere aktardık diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Doğu Anadolu'da besiciler sıcaktan bunalan mandaları nehre sokuyor. Detaylar Muş'ta bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan'da. Notları için sözü Yüksel'e bırakalım.
3: Evet Aktan Üstad, son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar sadece insanları değil doğadaki tüm canlıları etkilemeye devam ediyor. Tabii Muş'un Hasköy ilçesinde bulunan mandalar için ise sıcak havalardan kurtuluş hemen sol tarafımda bulunan Karasu Nehri'ne sığınmak oluyor diyebilirim. Sabahın erken saatlerinde besiciler tarafından Muş Ovası'na çıkarılan işte görmüş olduğunuz manda sürüsü öğle sıcağı bastırdığında, güneş tepeden vurduğunda hemen kendilerini Karasu Nehri'nin o serin surlarına bırakıyor diyebilirim. Öyle ki şu an itibariyle su banyosu saatlerce sürecek ve kendileri ne zaman isterse, keyifleri ne zaman yerine gelirse işte o zaman tekrar sudan çıkacaklar. Tabii onların suya girmesi oldukça da önemli çünkü mandaların et ve süt veriminin artması için gün içerisinde belirli saatlerde ve sulak alanlarda olması gerekiyor. Özellikle de hem koyu renkli olmalarıyla hem de yine vücut yapıları gereğince güneşe, sıcak havaya çok fazla dayanamayan bir yapılar olduğunu belirtelim. İşte bu zamanlarda ise öğle sıcağında ise besiciler tarafından, çobanlarımız tarafından yine onlar Karasu Nehri'nin serin sularına getiriliyor ve burada onların su banyosu başlıyor. Zaman zaman bu noktadaki o doğa ritüelini gördüğümüzde aslında Afrika'da ya da Serengeti belgesellerini andıran görüntüler de ortaya çıkıyor diyebilir. Şöyle Bahattin amcamız da var. 60 yaşında ve kendisi 20 yıldır Hasköy ilçesindeki işte bu mandaların besiciliğini yapıyor. Kolay gelsin diyelim. Bahattin amca, neler söylersin mandaların suya girişi, otlaması, bir gününüz nasıl geçiyor?
4: Şimdi mandaların şöyle şeklinde diyorsun, biz sabahları kalkıyoruz, onları sadece eve çıkartıyoruz, toplanıyoruz, yutlamaya götürüyoruz. Ondan sonra saat 12 civarında falan geliyor, onları sulandırmaya derede getiriyoruz, banyo falan yapıyoruz. Ondan sonra serinleniyoruz, hayvanların için iyi geliyor. Yani ondan sonra mandalar suya girmese otlamıyor, ondan sonra dere...
3: Suya girmezlerse otlamıyorlar.
4: Otlamıyor. Yani sıcaktan dayanamıyor. Böyle hayvanlar şu şeklinde, biz de bunları sabahları getirip onları
3: suya
4: getiriyoruz. Ondan sonra şu şekilde devam ediyoruz yani. Ondan sonra bir ay, 2 ay, 3 ay böyle devam ediyoruz. Yani sıcaktan hayvanlar dayanamıyor. Artık ikincisi de
3: rica ederim.
4: Allah'a emanet.
3: Kolay gelsin.
4: Siz de hoş geldiniz.
3: Evet, hadi iyi günler. Abimiz de anlattı. Mandalar gün içerisinde belirli saatlerde görmüş olduğunuz gibi suya getiriyor. Tabii zaman zaman büyükbaş hayvanları da buradan görebiliyoruz. Onlar da yine serinlemek için Karasu Nehri'ne geliyor. Ancak mandalar bütün vücutlarını tamamen suya sokarak aslında saatlerce su banyosunu yapıyor diyelim. Sözü Muş'tan tekrar sizlere bırakalım. Aktan Üstal.
2: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızda.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortalarında değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkları azaltmak ve tazminat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yeni bir genelgeyi yürürlüğe aldı. Düzenleme ile kanuna aykırı hasar aracılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketiyle sonuçlandırılması hedefleniyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo.
9: ETS ile yurt dışında

0: da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
5: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam. Umran Oto
2: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: peş peşe operasyonlarla yasa dışı bahis şebekelerine darbe indirildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahisle 30 milyar liralık vurgun yapan 37 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 19 konut, 31 motorlu araç ve tam 32 şirkete el konuldu. İkinci operasyonun düğmesine ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bastı. İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alındı.
0: Örgütün yasa dışı bahisten elde

0: ettiği parayı kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktararak hackladığı tespit edildi.
1: İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan toplamda 5 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
0: Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yarım kiloda uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Sosyal medyada beğeni tartışmasında kan aktı. 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
3: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret.
2: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Erencan Alparslan geçtiğimiz hafta 17. yaşını kutlamıştı. 26 Haziran'da bir parkta oturduğu sırada 16 yaşındaki akranıyla aralarında tartışma çıktı. Zanlı sosyal medya platformu TikTok'ta kız arkadaşının paylaşımını beğendiğini iddia ettiği Alparslan'a bıçakla saldırdı.
3: Kaçmış, kaçabildiği kadar yapma diye kaçmış. Orada tanık olan çocuklar da var. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
2: Kanlar içinde kalan Erencan çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Erencan'ın ailesi tutuklanan saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.
3: Mesela hayaller vardı. Amcası gibi asker olmak istiyorlar. Şimdi hayaller bitti.
4: 4 gündür yoğun bakımda çocuğum. Göremedim yüzünü yani daha da. İyi gidiyor diyor doktora. Çok şükür Allah'ım. Allah'ım başladı bize tekrardan çocuğumuzu.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösterilen Monako bu kez şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Yerel saatte 20.58'de bir apartmanın girişinde meydana gelen patlama bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. İlk belirlemelere göre Ukraynalı bir aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İddialara göre saldırgan patlayıcı düzenek bulunan bir çantayı binanın girişine bıraktı. Saniyeler sonra meydana gelen şiddetli patlama çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından şüphelinin sınırı geçerek Fransa topraklarına kaçtığı belirlendi. Monako ve Fransa güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken terör, kişisel hesaplaşma ve organize suç bağlantısı dahil tüm ihtimaller masaya yatırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
5: A Haber Radyo.
2: Kuraklık Ren Nehri'ni vurdu, su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı. 135 metrelik yolcu gemisi karaya oturdu. Almanya'da etkisini arttıran aşırı sıcaklıklar ve yağsız hava ülkenin en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'nde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Köln kentinde seyreden 135 metre uzunluğundaki Viking Einar adlı yolcu gemisi dönüş manevrası sırasında sığ bölgede karaya oturdu. İlk kurtarma girişimi başarısız olunca su yolları ve denizcilik idaresiyle su polisi bölgeye sevk edildi. Yetkililer olayın Ren Nehri'ndeki su seviyesinin mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığını açıkladı. Nehir trafiği kontrollü şekilde sürerken geminin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

haber ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz sıcak duraklarda haber nöbetlerini tutuyor. Yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Merve İzci Özmen İstanbul'dan, Tayfun Er İzmir'den, İsmet Yerdelen ise Antalya'dan birazdan

0: gelişmeleri aktaracak. Mutlak bu plan sonrası gözlerin çevrildiği CHP kurultay davası ertelendi. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan bu gelişmeye dair notlarını birazdan paylaşacak. Dünyanın gözü Katar'da. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın İsviçre'den sonra Katar'da müzakere masası kurması bekleniyor. Ekber Karabağ İran'dan gelişmeler için birazdan karşınızda olacak. Yeni memur ve emekli maaşları Cuma günü belli oluyor. Maaşlar ne kadar olacak? Ahmet Nazif Ural İstanbul'dan canlı yayında gelişmeleri aktaracak diyelim. Yeni saate başlayalım. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru için başlatılan inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti. Mert Acıalioğlu ayrıntıları aktarmak için hazır, sözü Mert'e bırakalım.
1: Teşekkürler Aktan Ünsal. Yükseköğretim Kurumları sınavı diyoruz aslında. Üniversite sınavından söz ediyoruz ve üniversite sınavı içerisinde gerçekleşen farklı oturumlar var bilindiği üzere. Bir yanda YKS'nin temel soru kitapçığı var. Diğer yanda ise alanlarla ilgili soru kitapçıkları vardı. Bu hususta özellikle matematikle ilgili bir soru vardı ki bu da tabii ki tartışmalara neden olmuştu. Alan yeterlilik testi içerisinde yer alan matematik temel testi soru kitapçığındaki 23 numaralı sorunun cevabı C olarak girilmişti sisteme. Bu değiştirildi. A olarak girilecek. Yani bu şekilde son olarak değerlendirmesini yapan öğrenciler 23 numaralı soruyu C olarak değil A olarak değiştirecekler. Bu şekilde kendi sonuçlarını teyit edebilirler, kontrol edebilirler. Bir diğer soru da iptal edilmiş durumda. Bu da özellikle Türk Dil ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1. testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi ki bu iki soruya ilişkin aslında sınavın akabinde öğrencilerin ve tabii ki hocaların özellikle de itirazları vardı. Bu itirazlar ÖSYM tarafından değerlendirildi, ele alındı ve sonuca bağlandı. Bir sorunun cevabının değiştirilmesine, diğer sorunun ise iptaline karar verildi. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bundan sonraki süreçte aslında sınavlara ilişkin mevzuat işletilecek. Burada da tabii ki sınavdan önce, sınavdan sonra ÖSYM ve yargı merciliği tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Yani bir soru iptal edildi, diğer sorunun cevabı değiştirildi. Son olarak yapılacak puanlama, yani öğrencilerin sınavdan almış oldukları puan ve sıralamaları da son yapılan değerlendirme sonucu iptal ve soru cevabının değişmesi sonucu ortaya çıkacak rakamlarla birlikte yansıtılacak ve öğrencilerin puanları ve sıralamaları bu şekilde açıklanacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: İstanbul'da bugün yılın en sıcak günün yaşanacak. Hissedilen sıcaklık nemle birlikte 36 dereceyi bulacak. Peki sıcak hava dalgası ne kadar etkili olacak? Ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen, meteoroloji uzmanı Adil Tek'le konuşuyor. Şimdi sözü Merve'ye ve konuğuna bırakalım.
2: Teşekkürler Aktan Uysal, iyi yayınlar dileyelim. Evet, İstanbul'da bugün yılın en sıcak günü yaşanıyor. Bununla birlikte de orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul Valiliği'nden bir son dakika bilgisi geldi. Onu da sizlerle paylaşalım. 16 Temmuz ile 28 Ekim tarihleri arasında havai fişek, meşale gibi patlayıcı maddeler yasaklandı. Hem ormanlarımızı korumak için hem de vatandaşların daha dikkatli olması için. Şimdi yanımda da çok değerli bir konuğum var. Ona da bu hafta bizleri neler bekliyor daha detaylı konuşacağız. Meteoroloji mühendisi Adil Tek, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar. Güzel bir İstanbul havası aslında, her ne kadar sıcak gibi gözükse de İstanbul'da şu anda sıcaklık değerleri 28 ile 31 derece arasında değişiyor. Gün içerisinde bu sıcaklık değerleri 1-2 derece daha fazla artabilir. 32-33 derecelere kadar çıkabilir. Nereler bu ilçelerimiz? Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avrupa yakasında, Anadolu yakasında ise Tuzla, Kartal, hatta Kadıköy gibi ilçelerimiz, o güneye bakan ilçelerimiz bu sıcak havadan biraz daha etkileniyor. Yine iç kesimlerde sıcak havadan biraz daha etkileniyor bu kesimler. Ama özellikle Boğaz koridorundaki Poyraz'dan esen rüzgar sıcaklık değerlerini biraz daha hafifletiyor ki bulunduğumuz noktada şu anda 28 derecelik bir sıcaklık değeri var ve bağlı nemde %60'lar civarında. Bu da hissedilen sıcaklığı bulunduğumuz Üsküdar'da bulunduğumuz noktada 30 derecelere gösteriyor. İstanbul'da bugün en yüksek çıkılabilecek hissedilen sıcaklıkla olan değer değer 35-36 derece. Bu değerlerden yukarı çıkmaz. Şu an için o Poyraz Nesnen rüzgarının şiddetli saatte 15-20 kilometre civarında. Bu İstanbulluları bir rahat nefes aldırıyor. Ama iç kesimlerde ve o güney ilçelerde

0: Tabii ki o kuzeyli rüzgarın etkisinde kalmayan bölgelerde sıcaklıklar biraz daha 34-35 derecelere kadar hissedilen sıcaklıklar yaklaşma eğiliminde gözüküyor. İstanbul'da genel tablo bugün böyle. Bu tablo aslında yarından itibaren biraz daha düşmeye başlayacak. 1-2 derecelik düşüşler var ama İstanbul'da esas düşüş değerlerini hafta sonu cumartesi günü gelecek olan bir yağışlı sistem var. Onunla birlikte sıcaklıklar 28 derecelere kadar inmiş olacak ve devam eden günlerde de İstanbul'da sıcaklıklar 28 ile 30 dereceler arasında sürüyor olacak. Ülke geneline baktığımızda ve Avrupa'da geçtiğimiz haftalarda yükselen o sıcaklık değerleri artık etkisini Avrupa'da kaybetmeye başladı. Özellikle Avrupa'nın batısına, daha sonra Orta Avrupa ve doğusuna doğru yayılmıştı. Bize doğru da biraz sarkması oluydu. Bunu da nereler etkilendi bizde? Daha çok Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Trakya'da ve Ege'ye geçtiğimizde Manisa, Aydın, Muğla gibi illerimizde sıcaklıklar evet 34-35 derecelere. Hissedilen sıcaklıklar biraz daha 37-38 derecelere kadar çıkıyor. Tabii Ege'de özellikle Aydın'a dikkat çekmek lazım. Orada 39 derecelere kadar çıkıyor. Burada fazla nem yok ama nem olan yerlerde sıcaklık düşmekle birlikte nem değerleri hissedilen sıcaklığı artırıyor. Aynı şekilde Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklık değerleri 40 derecelere kadar yaklaşmış bu vaziyette. Genel tablomuz böyle. Bundan sonraki günlerde devamında ne olacak? Temmuz Ağustos'a baktığımızda da aslında çok yüksek, yani o Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgaları bizde çok fazla gözükmüyor. Biz yine o serin tarafta kalıyoruz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bu haftadan itibaren yine Avrupa'nın batısına, İspanya, Portekiz'de Fransa'ya doğru yeni uzanan bir o omega blokajı diye adlandığımız yapı tekrar oluşmaya başladı. Yani Avrupa bu sene biraz daha kavrulacak gözüküyor. Bizim bölgelerimizde ise mevsim normalleri ve az üzeri değerlerde seyredecek gözüküyor tablo.
1: Evet hocam, hafta içi kavurucu sıcaklar hakim şu an İstanbul'da. Ama sizin söylemiş olduğunuz gibi 40 dereceleri bulmadı. Sosyal medyada dönen birçok söylenti vardı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Aslında yani bu konuda bu alanın uzmanları, sosyal medyada çok şeyler dolaşıyor. Bir de tabii ki önemli bir kurumumuz var, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Onun yayınladığı raporlar var. Onlara da dikkat etmek gerekiyor ki bu gerçek madde meteorolojinin içinde olanların verdiği bilgilere dikkate almak gerekiyor ki daha önceki öngörülerimizde yazın çok sıcak geçmez, Haziran'ın serin geçeceğini söylemiştik. Bundan sonra da yine öyle geçtiğimiz sene gördüğümüz o çok sıcak kavurucu sıcak hava dalgalarına çok fazla maruz kalmayacağız. Barajlarımızdaki doluluklar yeterli seviyede şu an için. Eylül-Ekim'de gelecek, Ekim-Kasım'da gelecek olan yağışlar var. Şunu söyleyebiliriz. Bu yaz biraz daha uzun olacak. Yani Eylül-Ekim'de biraz daha yazı hissediyor olacağız. Sıcaklıklar Eylül-Ekim'de biraz daha ortalamaların üzerinde kalacak ama tabii ki o da bir sıcak hava dalgası. Yani sağlığı etkileyecek sıcak hava dalgası değil. Tabii ki biz bu sıcak hava dalgasından bahsediyoruz ama yani sıcaklıklar 30 derecelerin üzerine çıkıyor. Bu tropikal gün aslında. Biz bunları sıklıkla daha önceki yıllarda da görüyor oluyorduk. Bu sıcak hava dalgalarında alacak önlemlere de dikkat etmekte fayda var. İşte 11 ile 16 saatler arasında özellikle yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerekiyor. Ve bol su tüketelim, açık renk giyinelim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.
2: Avrupa kaynaklı sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Antalya'da bulunan A Haber muhabiri İsmet Yerdelen notlarıyla karşımızda olacak. Kolaylıklar dileyelim. Sözü İsmet'e bırakalım.
3: Evet, teşekkürler Gökhan Kurt. Türkiye'yi kasıp kavuran sıcak hava dalgası Antalya'da da etkisini göstermeye başladı. Şu anda Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin üst tarafındaki park alanından sizlere sesleniyoruz. Termometreler 37-38 dereceyi gösteriyor. Ancak kameraman arkadaşımın da gösterdiği gibi ilerideki dağın eteklerindeki nemi görebiliyorsunuz. Bu nemle birlikte hissedilen sıcaklık 38 derecelerin çok üstüne çıkıyor. Şu anda 44-45 dereceyi bulan bir hissedilen sıcaklıktan bahsediyoruz Antalya'da. Evet, Antalya'da deniz kenarındayız. Hafif bir esinti var ama bu esintinin de sıcak olduğunu sizlerle paylaşalım. Özellikle güneyden gelen sıcak hava kütlesi, sıcak rüzgarlar havadaki nemi de bünyesine alarak hissedilen sıcaklığın daha da üst seviyelere çıkmasına neden oluyor. Evet, şu anda denizden bir manzara izliyorsunuz, Akdeniz'den. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum yine dağdaki o nemi sizlere göstersin. Bu Antalya'da hissedilen sıcaklığı artıran önemli bir unsur. Bugün havadaki nem oranının şu anda %55'ler seviyesinde olduğunu söyleyelim. İlerleyen saatlerde bu nem oranı %70'lere çıkacak ve meteorolojiden aldığımız bilgilere göre bu nem oranı yarın %80'lere, pazar gününe doğru da %90'ı bulacak. Bu ne demek? Hissedilen sıcaklıkları

0: daha da artıracak. Evet, günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunuyordu. Avrupa yetkisini alan ve birçok insanın ölümüne neden olan o sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı ve Akdeniz sahillerinde de etkisini gösteriyor. Evet, şu anda kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Ağaç altında serinlemeye çalışan vatandaşlar var. Bir taraftan da plajlar şu anda tamamen dolu. İnsanlar serinlemek için kendisini Akdeniz'in sularına bırakmış durumda. Çok detaylı olarak sahili vermiyoruz ama güneş alanına baktığımız zaman açık alanda insanların çok nadir yürüyüş yaptığını görüyoruz. Genellikle sıcaktan korunmak için gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ediyor insanlar. Ve uzmanların da uyarısı var. Özellikle sıcağın güneşin en etkili olduğu saatler olan 11 ile 16 saatleri arasında mümkün olmadıkça, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulunuyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalıkları olanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Şu anda biz güneşin altında bu yayını yapıyoruz sizlere ve hissedilen sıcaklığın 45 dereceleri, 46 derecelerini bulduğunu sizlerle paylaşalım. Evet, yine kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Gölgelik alanda serinlemeye çalışan vatandaşları görüyorsunuz. Antalya'da sıcak hava oldukça etkili ve bu sıcak havanın önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha da artması bekleniyor. Evet, diyoruz Antalya'dan sıcak havadan bilgi verdik. Sözü tekrar merkeze sizlere bırakıyoruz.
1: Peki zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda nasıl beslenmeliyiz? A Haber muhabiri Tayfun Er konuyla birlikte bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Notları değerli olacak. Şimdi kolaylıklar dileyelim. Sözü Tayfun'a ve konuğuna bırakalım.
2: Evet, o sıcak hava dalgasından nasibini alan şehirlerden bir tanesi de İzmir. Yaklaşık 35 derecenin üzerinde şu anda, akşam saatlerine kadar ise ne kadar yükselir bilmiyoruz. Tabi beslenme özellikle bu sıcak havalarda nasıl yapılmalı, uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Sıcak havalar tabi bir handikap, hem gençler için hem yaşlılar için. Neler yapılmalı, nasıl bir beslenme düzeni oluşturulmalı?
3: Sıcak havalarda vücudumuz terlemeyle birlikte çok daha fazla, normalden daha fazla su, mineral kaybediyor. Bu evet her yaşta tabii ki çok önemli ama özellikle yaşlılarda ve küçük çocuklarda ve hamilelerde çok çok kıymetli. Aslında bu mevsimde sofralarımızda gördüğümüz gibi sulu sebze ve meyveler var. Yani muhakkak sulu sebze ve meyvelerden tüketilmeli, gün içerisinde öğün atlanmamalı, uzun süreli açlıklar düşük tansiyonla birlikte yine sağlık sıkıntıları oluşturabilir. En önemli şey hava sıcakken su tüketimi. Yani suyu tüketemiyorsanız içerisine bir şey...
2: Örnek mesela ne var bunun içerisinde? Diğerlerini de bize anlatır mısınız Derya?
3: Tabii ki. Şimdi eğer ki suyu eksik içersek ne olur? Halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi olabilir. Su içemiyorum diyenler, bunun içerisinde nane var ve reyhan var. İstedikleri şeyle, limonla da, sadece naneyle de tatlandırabilirler. Burada ayran var. Aslında ev yapımı yoğurttan ayran bizim mineral dengemizi, hele bir de sade bir maden suyu eklersek mineral dengemizi en iyi şekilde koruyan içeceklerden bir tanesi. Eğer ki kişiler diyorlarsa ki ben gerçekten su tüketemiyorum, bunu nasıl arttırabilirim? Bu iki seçenekle arttırabilirler. Yine ev yapımı soğuk çay yapabilirler, taze meyveyle, şekersiz bir şekilde. Fakat çay, bunlar sıvı tüketimi yerine geçer ama su tüketimi yerine geçmez. O yüzden mutlaka su da tüketilmeli.
2: Elimde bir salatalık var. Sizin o muhteşem sunumunuz içerisinde bunun da %95'i su. Evet. Aynı zamanda acur da öyle değil mi?
3: Evet. Özellikle acur ve salatalık yemeklerde cacıklarınızı ekleyebilirsiniz. Bu havaları sağlıklı geçirmenin yolu aslında sıvı dengesini doğru sağlamaktan geçiyor. Dediğiniz gibi salatalığın büyük çoğunluğu su. Acurun büyük çoğunluğu su. Yine kabak aynı şekilde. Kiraz, erik, mevsim sebze ve meyveleri aslında çok yüksek oranda su içeriyor. Bu gerçekten doğru şekilde tüketmek önemli. Özellikle kronik rahatsızlığı varsa hele ki kişide, maalesef farkına varılmıyor ama buna dehidratasyon diyoruz. Bir susuzluk tablosu, böbrek yetmezliğine dahi gidebiliyor. Mutlaka yaşlı bireyler buna çok dikkat etmeli, çocuklarda buna çok dikkat edilmeli. Yaşı olan kişilerde maalesef ki organ fonksiyonları azalabildiği için, küçük olan çocuklardaysa gerçekten daha toleransları düşük olduğu için susuzluktan çok etkileniyorlar. Su tüketmeye ve sudan zengin besinleri tüketmeye dikkat etmeliler.
2: Özellikle işte ifade ettiğiniz yaş grubu günde kaç litre su tüketmeli?
3: Kaç kilolarsa kilogramlarıyla 40 ila 50'yi çarpabilirler. Buldukları rakam tüketmeleri gereken su miktarıdır. Örneğin 70 kiloysanız eğer ki 70 ile 40'ı eğer çok terliyorsanız da 50'yi çarpabilirsiniz. 2.8 ile 3.500 mililitre arası bir rakam bulacaksınız. Terleme arttıkça su tüketimi artacaktır. Normalde kışın bu rakamı 30 ile 35 ile çarpsalar da yeterli. Ancak yazın terleme çokken vücudun ısısını dengeleyebilmesi için mutlaka rakam 40 ila 50 arasında bir rakamla çarpılmalı. Terleme arttıkça da bu muhakkak takviye edilmeye devam edilmeli.
2: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, Derya Zümbülcan'la işte bu sıcak havalarda nasıl bir beslenme düzeni oluşturmamız gerekiyor? Özellikle yaşlılarla ilgili de yüksek miktarda tabii işte o biraz önceki formülle birlikte de bol su içilmesini öneriyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı için geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi. Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili mecliste gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.
4: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için sona yaklaşılıyor. Gözler 3 Temmuz Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek ve SSK'da Bağkur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu.
5: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
4: En düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
1: Yeni memur ve emekli maaşları Cuma günü belli oluyor. Maaşlar ne kadar olacak? Sözü haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğuna bırakalım.
6: Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammında artık son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da yine bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve 3 Temmuz'u işaret etti. Peki önümüzde nasıl senaryolar var? Bu zamla alakalı seçenekler neler? Memuru ve emekliyi neler bekliyor bu süreç içerisinde? Yılın ikinci 6 aylık yarısında bu konuyu konuşacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Mali müşaviri İsmet Çetinkaya yanımızda. İsmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Merhaba Ahmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, nedir şu an bizi bekleyen son durum konuyla alakalı?
7: Evet, Cuma günü Haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. Şu an elimizde Ocak'tan Mayıs ayına kadar yani 5 aylık enflasyon verisi var. Haziran ayı enflasyon verisi açıklandığı zaman memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zam oranları belli olmuş olacak. Tabii ki Haziran beklentisi var. %1 ya da 1.5 seviyelerinde enflasyon beklentimiz var. Bu oranda gerçekleşirse şayet SSK Bağkur emeklilerine ortalama %18 civarında bir maaş zammı bekliyor. Memur ve memur emeklilerimize ise %14 seviyelerinde bir maaş zammı bekliyoruz. Tabii %14 memur emeklisi, SSK Bağkur emeklisi %18, arada 4 puanlık yaklaşık bir fark var. Bu da şuradan kaynaklanıyor Ahmet Bey. Her iki senede bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri geçen sene Ağustos ayında yapılmıştı. Buradaki enflasyon farklarını memur ve memur emeklisi Ocak ayında zaten almışlardı. Oradan kaynaklanan bir fark var. Tabii ki burada aslında en çok gözler şurada. 5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alan SSK Bağkur emeklisi, yani 20 bin lira maaş alan SSK Bağkur emeklisinin maaşı ne olacak? Bununla ilgili elbette ki bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Her 6 ayda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu düzenleme yapılıyor. Bu dönemde yapılmasını bekliyoruz elbette. Buradaki beklentiler ne olur derseniz, tabii %18 civarında bir 6 aylık enflasyon verisi açıklanırsa TÜİK tarafından bu 20 bin lira 23.600 TL olmasını bekliyoruz. Tabii ki bu meclisin düzenleyeceği kararla beraber 25 bin bin lira seviyesine de çıkartılabilir. Çünkü Ocak ayında enflasyon üzerinde bir artış yapılmıştı. Tabii ki şu anda da en düşük emekli memur maaşı 27.775 lira. Orada da bir %14'lük bir artış olursa 32 bin liralar seviyelerine çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu cuma günü açıklanacak enflasyon verilisiyle beraber. Bu da tabii ki sadece emekliler değil, az önce de ifade ettiğimiz gibi memur maaş zamlarını da doğrudan etkiliyor. Burada memur zamlarını etkilediği için

0: Kıdem tazminatı tavanı da etkiliyor. Askerlik borçlanmasını da etkiliyor. Bu şekilde ise Ocak'tan Mayıs'a kadar enflasyon verilerimiz buydu. Şayet dediğim gerçekleşirse %18 civarında bir enflasyon gerçekleşir diye
1: tahmin ediyorum. Tekrar hatırlatabilir miyiz? Haziran ayı için beklentiler ne durumda acaba?
0: Ya minimum %1, maksimum %1,5 seviyesinde bir enflasyon oranı bekliyoruz Haziran ayı için.
1: Peki devam eden noktada maaş artış oranı 5 aylık. Buradaki sayılar bizlere neyi ifade ediyor? Onları da yine sizlere soralım isterseniz.
0: Şöyle söyleyeyim. Bu ilk 5 aylık veri, enflasyon verisi %16,61. Şayet siz en düşük emekli maaşı değil de taban maaş olarak 20 bin lira maaşınız varsa %18 oranında gerçekleşirse 20 bin lira maaş alan bir vatandaşınız 23.600 lira yükseltilecek. 22 bin lira maaş alan bir vatandaşımızın emekli maaşı ise 25.960 TL'ye yükseltilecek. 25 bin lira emekli maaşı alan SSK Bağkur emeklisi 29.500 TL'ye yükseltilecek. Son olarak da 30 bin liradan bir örnek vereyim isterseniz. %18 artırdığımız zaman 30 bin lira emekli maaşı alan SSK Bağkur emeklisi 35.400 TL'ye yükseltilmiş olacak. Temmuz ayında da bu zamlı maaşlarını almış olacaklar.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, mali müşavir İsmet Çetinkaya bizlerle, memur ve memur emeklileri. Bunun yanı sıra da yine SSK Bağkur emeklileriyle alakalı oldukça önemli bilgiler ve onlarla ilgili ne gibi beklentiler var? Maaş zamlarıyla alakalı son virajda seçenekler ve tahminler ne yönde? Bununla alakalı çok kritik bilgiler verdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi. Gazze'de soykırım yapanların iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkan Erdoğan CHP'deki gerilime de değindi.
3: Buyurun. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır.
4: İsrail'in 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi ve ekledi.
3: Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hedefinde Alevi vatandaşlar üzerinden istismar siyaseti yapan CHP vardı.
3: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz, ne de geçit veririz.
4: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine değindi.
3: 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim kriz noktasına dayandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına uymaması halinde savaşa hazırız mesajı verdi. Tahran yönetimi diplomatik sürecin ihlal edilmesi durumunda askeri karşılığın kaçınılmaz olacağını vurguladı.
1: Ben baraha güftem.
2: Aslında bir insan ancak savaşa da hazırsa iyi müzakere edebilir. Eğer bunu savaş veya ateş yoluyla yapmak gerekirse bunu yaparız. Eğer onlar karşılık verirse biz de mutlaka tekrar karşılık vereceğimizi söyledik. Lübnan ordusu Siyonist rejimin güvenliğini sağlayabilmesi için Siyonist rejimin hizmetine sunuluyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere dolaylı olarak devam ediliyor. Doha'daki görüşmelere ise teknik ekipler katılıyor. Şimdi Tahran'a gideceğiz. Haber ekibinden Ekber Karabağ gelişmeleri takip etti. Yeni Saat'le birlikte son notlarını aktarmak için hazır. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Gelişmeler için sözü hemen sana bırakalım.
3: Aksan, teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar dilerim. Esasında Katar konusunda bir bilmecenin var olduğunu ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey iki yöneticisini, Donald Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve Donald Trump'ın yine damadı Jared Kushner'i bölgeye gönderdi, Doha'ya gönderdi. Ve gelen açıklamada İran'la üst düzey görüşmeler yapılacağı ifade edilmişti. Ancak İran tarafı bunu reddetti ve an itibariyle ve önümüzde yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere düşünülmüyor. İran'da resmi düzeyde bir açıklama geldi. Esasında bugün İran'dan da teknik düzeyde bir heyet Doha'ya gidecekti. Ve Doha'da işte gelen son bilgilere göre Reuters haber ajansı teknik görüşmelerin dolaylı bir şekilde iki ülke arasında yapılacağını duyuruyor. Ancak hala bu da İran tarafından doğrulanmış değil. Başka bir deyişle iki ülke arasında dolaylı mı dolaysız mı bir görüşmenin yapılacağı hala net kazanmış değil. Diğer taraftan ülke içinde de bu anlaşma ciddi şekilde taraflar tarafından tartışılmaktadır. Tabii bu anlaşmanın öncüleri arasında hükümet, yani Mesut Pezeşkiyan ve onun bakanı Abbas Irakçı ve aynı zamanda meclis başkanının ismi Kalibaf'ın ismi ön plana çıkmaktadır. Ve ülkedeki radikal kesimler özellikle bunlara yönelik, bu iki üç isme yönelik sert eleştiriler yapmaktadır. Dün gece saatlerinde bu anlaşmayı devlet televizyonu çıkarak savunan Kalibaf muhafazakarları, radikal muhafazakarları eleştirdi ve bu eleştiri sırasında da devlet televizyonunun yayını kesildi. Diğer taraftan Mesut Pezeşkan da bu anlaşmanın sadece kendileri tarafından değil aynı zamanda ülke lideriyle koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Bugün de Mesut Pezeşkan'ın danışmanı bir açıklaması söz konusu oldu ve o açıklamada muhaliflere sokağa çıkarak bu anlaşmayı eleştirmelerine imkan sağlanıyor. Esasında bu anlaşmayı destek verenler için de böyle bir ortamın sağlanması gerektiği yönünde işte ifadeleri kullandı. Başka bir de işte ülke içindeki bu yöndeki işte taraflar arasındaki tartışmalar da devam etmektedir diyor ve sözü sana bırakıyorum.
0: Ekber, teşekkürler. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. İran savaşı sırasında Amerika ile Suudi Arabistan arasında en büyük krizlerden birinin yaşandığı ortaya çıktı. Trump'ın özgürlük projesi sırasında Suudilerin Amerikan uçaklarını üstlerine açmayı reddettiği, Washington'ın ise Riyad'ı hava savunma sistemleri üzerinden tehdit ettiği iddia edildi.
4: ABD-İran savaşı sırasında Riyad-Washington ilişkileri kopma noktasına geldi. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin haberine göre Trump yönetimi Hürmüz'ün açılması için Özgürlük Projesi adlı operasyonu Körfez'e danışmadan başlattı. Suudi Arabistan ise operasyon kapsamında Amerikan savaş uçaklarının askeri üsleri kullanmasına izin vermedi. Bu itiraz üzerine ABD ise operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Hatta o günlerde ABD Başkanı Donald Trump, operasyonu Pakistan'ın talebi nedeniyle askıya aldıklarını söylemişti.
5: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
4: Wall Street Journal'a göre Riyad'dan gelen itiraz Beyaz Saray'ın öfkesine neden oldu. Amerikan yönetimi, Suudi Arabistan'ı kararını geri almadıkça hava savunma sistemleri tesliminin erteleneceği konusunda uyardı. İran füzelerinin hedefi olan Suudi Arabistan ise bu tehdit sonrasında ABD'ye üslerin açılması için onay verdi. Gazeteye konuşan Beyaz Saray'a yakın isimler bu krizi iki ülke arasındaki en büyük güven bunalımlarından biri olarak tanımladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın G7 zirvesine katılmaması, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da Körfez turuna Suudi Arabistan'ı dahil etmemesi bu gerilimin bir parçası olarak yorumlanıyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de katıldığı bir programda Arap ülkelerini tehdit etmişti.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma mı istiyorsunuz? O zaman bu mücadeleye gireceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri bu mücadelede tek kalmayacak. Arap ülkeleri de hedef oldu. Onlar da bu çatışmaya girmeli.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulundu. 12 sanığın yargılandığı dava ertelendi. Dakikalar önce AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. Detaylara bakacağız şimdi. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan notlarını aktaracak. Sözü Oğuzhan'a bırakalım.
7: Evet, öncelikle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in CHP milletvekili Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekili Özgür Özel ile ilgili yaptığı açıklamayla başlayalım isterseniz. Özgür Özel özellikle kendi partisi içerisindeki gayri resmi seçimleri yok saymış. Delege iradelerini sakatlayan seçimleri unutmuş ve bununla alakalı da özellikle Türkiye'de yapılan seçimleri yine yurt dışına tabii ki şikayet etmekle ilgili bir yazı yazmış. Bununla alakalı da yine Ömer Çelik tabii ki bu gazeteye verilen demeçle ilgili de bir tepki paylaşımında bulundu. Özellikle tabii ki defalarca seçimde iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi rejim olarak etkilemiş bir CHP geleneğinden bahsediyoruz demiş Ömer Çelik yaptığı paylaşımda. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi şeklinde de bir paylaşımı olmuş yine Ömer Çelik'in. Ayrıca kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet araçlarına zemin yapmaya çalışıyorlar dedi Ömer Çelik. Yine Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu ve zihniyeti siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor ifadelerinde kullanmış. Yine öte yandan Özgür Özel Türkiye'nin NATO içindeki rolünü de sorgulamış. Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür şeklinde de paylaşımına devam etmiş Ömer Çelik. Ayrıca tüm dünyada Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddi alınacak bir şey değildir. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir ifadeleriyle paylaşımını devam ettirmiş Ömer Çelik. Özellikle yine Özgür Özel'in toplumsal ve siyasi çalkantıdan bahsetmesi ise sadece hezeyandır. Milletimizin kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. Çalkantı olan tek yer ise CHP'nin içindeki taht kavgalarıdır şeklinde paylaşımı olmuş Ömer Çelik'in özellikle Özgür Özel'e tepki olarak. Tabii ki yine siz de bahsettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin bugün ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 6. duruşma gerçekleşti ve saat 10'da başladı söz konusu duruşma. 2 saat sürdü. Burada Özgür Özel ve 12 sanığın yargılanması yapıldı. Burada özellikle yine Kemal Kılıçdaroğlu da mağdur sıfatıyla yer aldı. Alınan kararda da baktığımız zaman İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. Kendisinin verdiği ifadenin ardından da mahkeme özellikle 16 Eylül Salı günü saat 10'a ertelendi. Yine hakim özellikle davada mutlak butlan kararının da dosyaya girmesini istedi. Bundan sonra da gözler özellikle söz konusu ceza davasında 16 Eylül saat 10'a çevrilmiş durumda. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
0: Depozito iade sistemi bugün başlıyor. 81 şehre otomatlar kurulacak. Depozitolu şişeleri bu cihazlara atan kişilere şişe başına 1 lira ödenecek. Detayları da Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci aktaracak. Şimdi sözü Kübra'ya bırakalım.
8: Teşekkür ediyoruz Haktan Uysal. Aslında bugün itibariyle atılan

0: yardım da alayım. Hemen şöyle isterseniz siz gelin. Sistem nasıl ilerliyor dediğim indirdikten sonra buradan ne yapmam gerekiyor?
1: İlk önce giriş cüzdanın bölümünden şifreye giriyoruz. Şifreye girdikten sonra kare kod kısmı var. Buraya geldiğimizde başlamak için ekrana dokun yazar. Bu dokuna tıkladıktan sonra bu kare kodu buraya okutuyoruz.
0: Direkt zaten burada şişayı göndermek için bir bölüm açılıyor bize.
1: Evet. Ardından burada doğa logosu olan işareti buraya üste getirerek buraya bıraktık.
0: Çok önemli, ondan bahsedelim. O işareti şöyle gösterelim hatta. Şu işaretin olması gerekiyor. Attığınız, gönderdiğiniz bütün ambalajlarda. Onu belirtmiş olalım. Şu anda bir tane pet şişe gönderdik. Peki buraya neler atılıyor? Alüminyum, cam ve pet şişe atılabiliyor dediğimiz gibi. Şu anda biz bir tane pet şişe gönderdik. Ardından bir şişe daha göndereceğiz. Peki bu işlem bittikten sonra mı göndereceğiz? Yoksa şu an gönderebilir miyiz? İşlem devam ediyor.
1: Gönderebiliriz. Onu gönderdikten sonra burada ambalajımız
0: pet şişe
1: oluyor. Evet.
0: Evet.
1: Tekrar bunu da atıyoruz. Bazen alüminyumlarda sorun çıkabiliyor ama şimdi mesela atıyorum pet şişeye attık. İşlemimiz bitti. Başka atacağımız bir şey yok. İşlem tamamı dedikten sonra para hesabınıza yatıyor. İşlem tamamlanıyor.
0: Hemen uygulamayı açalım mı? Hatta uygulamanın neresinde olduğunu. Hatta ben içeriği de göstereyim. İçeriye doğru da gidelim. Şöyle gösterelim. İşleminiz gerçekleştirilmiştir yazısı da direkt telefonunuzdaki ekranda da çıkmış oluyor. Peki para hangi ekrana düştü? Onu da açıp gösterelim izleyicilerimize.
1: Şu an sistemimizde yoğunluk olduğu için.
0: Yoğun olduğu için yüklenme yapılıyor buraya değil mi? Gün içerisinde. Şimdi güncel bakiye yazıyor. 0 TL yazıyor şu anda. Gün içinde yoğunluktan dolayı tabii ki düşüyormuş. Az önce de işlemin gerçekleştiğini söylüyordu. Biz size ön tarafı gösterdik. Peki arkada nasıl bir işlem devam ediyor? Kameraman arkadaşımla birlikte hemen şöyle arka tarafa doğru gidelim. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bir kişi bir gün boyunca 200 adet şişe atabiliyor. Bu cam olabilir, alüminyum olabilir, pet şişe olabilir. Hiç önemli değil. Bir günde 200 hakkı var kişinin. Aynı zamanda bir defada 50 tane atabiliyoruz. Peki sistem nasıl ilerliyor? Hemen iç tarafa geldik. Az önce dışarıdan nasıl uygulandığını anlatmıştık. Peki arka taraf da neler oluyor? Hatta burada sizden de yardım alayım. Burada nasıl bir ayrışma oluyor? Sanırım buraya plastikler geldi.
2: Burada pet ve plastiklerimiz var. Buraya da alüminyum ve kutu içeceklerimiz dökülüyor. Hemen makinenin altındaki şu göstermiş olduğum bölgeye de camlarımız kırılarak bu şekilde birikim sağlanıyor.
0: Tabii şuna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şöyle göstereyim. Pet şişeleri atarken vatandaşların ambalajları çıkarmadan atması gerekiyor. Çünkü şu logonun olması gerekiyor. O tarafta logoyu okuduktan sonra çünkü cihaz kabul ediyor. Eğer o logo okunmazsa cihaz kabul etmiyor. Ve aslında anında bakiye yatırılıyor kişilerin hesabına da. Tabii şu an sistemde bir problem olduğu için, daha doğrusu problem değil, yoğunluk olduğu için az önce yatmamıştı. Ama gün içinde yattığını yine söylemişlerdi. Hatta hesaptaki parayı nasıl kullanacağız onu da soralım istiyorum. Efendim hesaptaki para nasıl kullanılıyor? Nasıl nakit olarak geri çekilebiliyor mu?
1: Nakit olarak çekebiliyoruz. Ayrıca belli marketler aracılığıyla da bu paraları marketlerde de kullanabiliriz. Yani para hesabımıza yatar genellikle. Bir banka IBAN şekilde size hesabı para olarak gönderirler ve markette de kullanırız bunları.
0: Çok teşekkürler. Geri dönüşüme aslında büyük bir katkısı olacak. 81 ilde geri dönüşüm için yapılan çok güzel ve çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi sadece uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Öncelikle doğa uygulamasını telefonunuza indirmeniz. Ardından kaydınıza olmanız gerekiyor. Yine kimlik doğrulama sistemi var. Kimliğinizi de doğruladıktan sonra direkt uygulama hayata geçmiş oluyor. Az önce cihazın ön tarafındaydık. Nasıl işlediğini, uygulamanın nasıl devam ettiğini göstermiştik. Bir günde kişinin 200 adet dediğimiz gibi burayı alüminyum olabilir, pet şişe olabilir, cam şişe olabilir, şişe gönderebiliyor. Bir defada da 50 tane, sonra tekrardan aynı şekilde QR okutuyorlar. Yani vatandaşlar geldiğinde 50 şişe attıktan sonra sistem durdu sanırsa yanılıyor. Tekrardan işlemi tamamlıyor. 50 TL bakiye olarak yüklendikten sonra 50 şişe daha atabiliyorlar. Yani bu işlemi 4 defa tekrarlıyorlar. Biz buraya geldiğimizde de yine birkaç vatandaş görmüştük açıkçası. Buraya pet şişelerle, plastik ve cam şişelerle gelip ki zaten arka tarafı da görüyorsunuz. Bu uygulamayı kullanarak geri dönüşme katkı sağlamışlardı. 81 ile de geri dönüşüm için çok güzel bir proje başlatıldığını belirtmiş olalım ve her şişe başına 1 TL'de bakiye olarak cüzdanınıza yansıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
3: İstanbul'da telefon dolandırıcılarının hedefi bu kez 83 yaşındaki emekli Dinçer

0: kazancıydı. Yaşlı adamın 72 milyon liralık altınını dolandırıcılara kaptırdığı ortaya çıktı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 firari aranıyor.
1: Dolandırıcılara 1758 tane Cumhuriyet altını kaptırdı. Olay 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı telefonla aradı. Yapılan görüşmede dolandırıcıların talimatlarına uyan Kazancı, evindeki altınları kendi elleriyle teslim etti.
2: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim.
1: Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altını veren yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.
2: Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana. Kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı, ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
1: Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm kameralar incelendi. İstanbul'da ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmada organizatör olduğu değerlendirilen Hakan Ural'da atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
3: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Bilal Erten'e hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Bir göçmen hayatını kaybetti, 15'i sağ kurtarıldı. Kaybolan 2 göçmen ise aranıyor. Kastamonu'da 2 katlı yarı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Osmaniye'de seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandığı elektrikli motosikletin üzerinde ayağa kalkan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Niğde'de 100 yıldır yayla göçü geleneği yaşatılıyor. 2300 rakıma çıkan besiciler yaklaşık 2 ay yaylada kalıyor.

0: Havanın ısınmasıyla hayvanlarıyla yaylaya çıktılar. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Halaç köyünde yaşayan besiciler bir asırdır yaylaya göç ediyor.
1: Köyümüz tarihi eskiye dayanır. 13. yüzyılların ortasında Orta Asya'dan gelen Moğol istilasından sonra Halaçlı Türklerin adında bir grup gelip buraya konmuş ve biz bu kadim tarihimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Besiciler araçlarla 20 kilometrelik yolculuktan sonra yaylaya ulaşıyor.
1: Yaylamız gördüğünüz gibi yüzyıllardır burada konup göçüyoruz. Yaklaşık 1,5 ay kalıyoruz.
2: Yıllardır süren bu yayla göçümüzü yaptık. Geldik buraya. Zorlu bir yolcumuz olmadı. Çok çok kolay oldu ama 2 saat falan sürüyor araçlarla. Yerimize yerleştik.
3: Yaylamızın göçümü vardı bugün. Göçtük, hayırlısından geldik. Çadırlarımızı kurduk. Çadırlarımızı kurduktan sonra yerleşme yapıyoruz. Yerleşmeden sonra kara kuyumla, kara çadırlıkla biz bir çay içmesek biz buranın tadını bulamayız.
1: Bu temiz havayı soluyoruz. Hem hayvanlarımız için iyi oluyor, bizim için iyi oluyor. İşte gelip geçiyoruz burada. Çok şükür suyumuz var. Yolumuz iyi, devletimiz Allah sevaldirmesin yollarımızı yaptı. Daha önce bundan 20 yıl önce filan biz buraya merkeple göçüyorduk. Söyleme sahip eşek derler, eşekle göçüyorduk. Şimdi o iş

0: gitti. Geçmiş dönem muhtarımız buraya güzel bir yol yaptı da. Hepsine Allah razı olsun, emeğe geçenlerden. Şimdi arabayla, motosikletle, traktörle çok kolay ulaşım sağlanıyor. Hastalarımızı zamanında götürüp getiriyoruz. Hastaların hayvanlarımız olursa onları daha çabuk yerine yerleştiriyoruz yani.
1: Besiciler yaklaşık 2 ay boyunca yayladaki çadırlarda kalıyor.
0: Yaklaşık 4000 koyunumuz var. Küçükbaş yetiştiriciyle uğraşıyoruz. Köyümüzün geçimi küçükbaş. Yazın buraya geldiğimiz zaman hayvan hastalıklarımız %90 bitiyor. Koyunlarımız yaylasını alıyor. Biz de çoluk çocuk buraya gelip bu temiz havayı soluyoruz. Hem hayvanlarımız için iyi oluyor, bizim için iyi oluyor.
1: Hayvanlarını otlatan besiciler işlerini bitirdikten sonra günün yorgunluğunu sohbet ederek atıyor.
2: Serin, yaylamız güzel. Hayvanlarımız yanmaması için geldik.
3: Stres olmuyor, rahat oluyor. Buzlar var, koyunlar var herkesin. Bol süt içiyor, çay içiyor. Ne istersen var yani. Rahatlık var, güzellik var.
4: Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, İsveç'i 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın özeti şimdi ekranlarınızda.
5: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Gökereşli, İshaklı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata, Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot sert bir şut sol ayağıyla, kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe, Fransa'nın golcüsü, saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu, Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: 23 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. 17 ekonomiste gerçekleştirilen ankete göre Haziran'da tüketici fiyatlarının %1,04 artması, yıllık enflasyonun ise %32,17'ye gerilemesi bekleniyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreleri

0: arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda sokakta oynayan iki çocuk yaralandı. Polis ekipleri patlamanın yaşandığı sokağı trafiğe kapattı. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili inceleme devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan bir muz serasında yangın çıktı. İçerisinde motosiklet yedek parçaları ve yakıt bulunan seradaki alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Adana'da bir iş yerinin asma tavanı çöktü. O sırada iş yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bitlis'te rüzgarın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri araçlara çarparak sokaklarda ilerledi. Manisa'da bir marketin önünde bulunan sirke şişesi sıcak havanın etkisiyle patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dolunay, Türkiye'nin farklı şehirlerinden görüntülendi. İstanbul, Ankara, Tekirdağ ve Karaman'da objektiflere muhteşem görüntüler yansıdı.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarihi bir roze takma törenine imza attı. Toplam 1010 kişi AK Parti saflarına katıldı. 391 muhtarda 619 azanın rozetlerinin takıldığı törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu insan odaklı hizmet vurgusu yaptı.
3: Kentin her köşesine gece demeden, gündüz demeden hizmet götürdünüz, götürmeye de devam edeceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Aydın'dan yükselen bu coşkunun Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolda güçlü bir irade olduğuna dikkati çekti.
4: Türkiye yoluna daha emin adımlarla 86 milyonun tesadüdüyle bir araya gelmesiyle devam edecektir.
2: Tören sonunda 391 muhtar ve 619 azaya AK Parti rozetleri takıldı.
5: Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber ekranlarında yeni saatte gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaklaşık 19 yıl sonra bir faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Haber ekibinden Sinan Yılmaz telefon hattımızda notlarını paylaşmak için hazır. Sözü Sinan'a bırakalım.
1: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılmaya devam ediliyor. Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyü Şatderesi'nde 5 Haziran 2007 tarihinde yüzü tanınmayacak derecede bozulmuş ve sabunlaşmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu. O dönem yapılan otopside cesedin kafatasında parçalı çökme kırığı bulunduğu, ölümün ise suda boğulma sonucu gerçekleştiği belirlenmişti. Ancak kimlik tespitine yönelik tüm çalışmalar rağmen cesedin kime ait olduğu ortaya çıkarılmamıştı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2026 yılında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında kamuoyunu

0: ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden incelemeye alındı. Bu kapsamda Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde JASAT ekipleri tarafından dosya tekrar değerlendirildi. Yapılan araştırmalarda Batman ve çevre illerde kayıp başvuruları ile uzun yıllardır hiçbir resmi kurumda işlem yapmayan kişiler karşılaştırıldı. İncelemeler sonucunda cesedin Aydın Özcan'a ait olabileceği değerlendirilerek soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda Aydın Özcan'ın 2007 yılından itibaren hiçbir resmi kuruma başvuru bulunmadığı, adına herhangi bir işlem yapılmadığı ve ailesi tarafından da kayıp başvurusunda bulunulmadığı tespit edildi. Yine yapılan incelemelerde Aydın Özcan hakkında 2007 yılında resmi nikahsız eşi Yıldız Doğan'ı fuhşa zorladığı, bunu kabul etmemesi üzerine ellerini ve ayaklarını bağlayarak burnunu bıçakla kestiği ve eve kilitlediği iddiasıyla adli süreç başlatıldığı belirlenmiş oldu ve olayla ilgili çok yönlü bir soruşturmaydı ve bu soruşturmayla beraber Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Aydın Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleriyle 2007
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Canlı olarak ekranlara getiriyoruz.
2: Potansiyellerimiz, durumlarımız var. Onları da gözden geçirdik. Diğer taraftan ortak stratejik planlama grubunun bugünkü toplantısında aldığımız bir takım kararlar var. Takip edeceğimiz hususlar var. Bunları sistemli bir şekilde not ettik. Üstünden geçtik. Ve planlama grubunun liderlerimiz arasında yapılacak bir sonraki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının da altyapısını oluşturmuş oldu. Bunun için ben bu verimli ziyaretten dolayı değerli meslektaşıma, kıymetli heyetine gerçekten ve ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hem bu toplantı esnasında hem de bu toplantıya gelene kadar ortaya konmuş çok yoğun çalışmalar var, çabalar var. İki heyet tarafından da ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli kardeşime veriyorum. Buyurun.
3: Hurmatlu Minister Mirza, hurmatlu
4: Sayın basın mensupları, sayın bayanlar ve beyler. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı benim kardeşim Sayın Hakan Fidan Bey'e ve kardeş Türk halkına bizi ve bizim heyeti sıcak karşılayarak misafirperverlik ve samimi ev sahibi dolayısıyla en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün Sayın Hakan Fidan Bey ile verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortak stratejik planlama grubunun 7. toplantısına ev sahibi eş başkanlık ettik. Görüşmelerimiz tam bir karşılıklı anlayış, açıklık ve güven ortamı içerisinde gerçekleşti. Bu durum ülkelerimizin işbirliğini daha da güçlendirme ve geliştirme konusundaki ortak iradesini açıkça ortaya koymaktadır. Görüşmelerimiz sırasında Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik ve ikili işbirliğimizi daha da derinleştirmeye somut adımları el aldık. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov'un Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaretiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız Cumhuriyeti'ne yapacağı karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi görüşmelerimizin öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Sayın Hakan Fidan Bey ile karşılıklı çıkar sağlayan yatırım girişlerine güçlü siyasi destek vermeye ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için elverişli koşullar oluşturmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Bunun yanı sıra ülkelerimiz arasındaki kültürler, insani ve eğitim alanlarındaki işbirliğini daha da geliştirmesine özel önem verdik. Vatandaşlarımızın yaşamları, çalışmaları ve eğitim görmeleri için daha elverişli şartların oluşturulması ile kardeş Kırgız ve Türk halkları arasındaki karşılıklı seyahatlerin daha da kolaylaştırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bizim için ortak koridor en önemli istikamet olur. Onun için Kırgızistan, Özbekistan, Çin demir yolunun kurulması gelecekte orta koridora bağlantı kurarak biz Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Arap ülkelerine çıkmaya ilgimiz olduğunu orada görüştük. Onun dışında bugün toplantının pratik sonucu olarak Dışişleri Bakanlığı seviyesinde 2027-2028 döneminin geçici üyeliğine konusunda konuştuk. Biz bölgesel ve global konularında istişare ettik. Global ve bölgesel güvenliği sağlamak açısından bir fikirde olduk. Dünyadaki kavgaları barışla, diyalogla çözüme kavuşturmayla ilgili bir de fikirde olduk. Birleşmiş Milletler'in oradaki kanunlarla, diplomasiyle çözüm geliştirmesi konusunda anlaştık. Hepimiz bildiğiniz gibi 3 Haziran 2026 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2027-2028 dönemi geçici üyeliğine seçilerek tarihi bir başarı elde etmiştir. Güvenlik Konseyi üyesi olarak Kırgızistan farklı görüş ve çıkarlar arasında köprü kurabilen yapıcı bir ülke olmayı hedeflemektedir. Çatışma yerine diyalogu, işbirliğini ve diplomasiyi önceleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. Kırgızistan uluslararası barış ve güvenliğin korunması merkezi rol üstlenen Birleşmiş Milletler'in etkinliğinin güçlendirilmesine somut katkı sağlamaya kararlıdır. Uluslararası toplumun sorumlu ve aktif bir üyesi olarak karşılıklı anlayışın, güvenin ve anlaşma kültürünün geliştirilmesi için çalışmaya devam edecektir. Kırgızistan'ın önceliklerinin arasında dağlık ülkelerin, denize kıyısı bulunmayan gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ada devletlerinin çıkarlarının uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde savunulması yer almaktadır. Bu doğrultuda Afrika, Pasifik, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle yakın işbirliğimizi sürdürmeye hazırız. Ayrıca Kırgızistan sınır meselelerini barışçıl yollarla çözme ve diplomatik yöntemlerle karşılıklı güven inşa etme konusundaki deneyimini uluslararası toplumla paylaşmaya hazır. Bu fırsatla Sayın Bakanımıza, Dışişleri Bakanlığı'na ve tüm ülkelerdeki büyükelçilere bu stratejik kazanmada katkılarından dolayı teşekkürümü sunuyorum. Sayın basın mensupları, sözümün sonunda bugünkü ziyaretimin ve varılan mutabakatların Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına, kardeş halklarımızın arasındaki dostluğu, karşılıklı güveni ve anlayışı daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'deki reformlar, Türkiye'nin aracılık gayretlerin her zaman destekliyoruz. Bölgedeki barışı, bölgedeki krizlere Türkiye

0: Cumhuriyetinin aracılık yapması en önemli rol üstlenmektedir. Bu işlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a cana ve Hakan Fidan Beyefendi'ye başarılar dilerim. Sayın kardeşim Hakan Fidan Beyefendi, size misafirperverliğiniz için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kardeş Türkiye halkına yürekten gelişmeyi diliyorum. Sayın dostum Hakan Fidan'ı Kırgız Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret için davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
1: TRT Haber Cansu'dan sorum Sayın Bakan Fidan'a olacak. Türkiye ile Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği arasında yüksek düzeyli temasların arttığını görüyoruz. Dün de komisyondan 3 isim Ankara'daydı, ağırlandı. Bu konuda dünkü görüşmelerde hangi gündem maddeleri vardı ve bundan sonraki süreçte Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrini nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler.
2: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Biliyorsunuz Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji dahil birçok alanda Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden başlatıldı. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerini biliyorsunuz kısmen tekrar başlattı. Tek Avrupa ödeme alanı dediğimiz SEPA'ya Türkiye'nin ilgisi var. Bu konudaki ilgili finansal teknik birimler çalışıyorlar. Dünkü görüşmelerimizde biz bu alanlara ilaveten tabii dış politika, bağlantısallık, enerji, ulaştırma, ticaret, göç ve vize konuları gibi çok konuları ele aldık. Ve güncel konuları gözden geçirdik. Aynı zamanda küresel güvenlik, bölgesel güvenlik, devam eden krizler, savaşlar, Rusya, Ukrayna, İran, Hürmüz Boğazı, İsrail yayılmacılığı gibi birçok konuları masaya yatırma imkanımız oldu. Bağlantısallık konularını görüştük. Türkiye'nin çünkü gelen biliyorsunuz komiserlere baktığınız zaman dış ilişkiler yüksek temsilcisi var Sayın Kalakalas. Diğer taraftan genişleme komiseri, diğer taraftan İçişleri komiseri, bunların görev tanımı gereği hem dış politika hem bağlantısallık ve genişleme ile ilgili konular hem de göç vize konuları konuşuldu. Bağlantısallık konusunda AB Türkiye'nin hem ortaya koyduğu altyapının, ulaştırma altyapısının önemini, faydasını çok iyi değerlendiriyor. Hem de coğrafi olarak Türkiye'nin bağlantısallıkta oynayabileceği rolü görüyor. Hem de Türkiye'deki liderliğin bu konudaki vizyonunu ve kapasitesini de çok iyi değerlendiriyor. Biz de bu konularda hem Kuzey-Güney hem Doğu-Batı ekseninde yeni lojistik bağlantı yollarını nasıl harekete geçirebiliriz? Var olanlardan hep beraber daha fazla nasıl istifade edebiliriz? Bunun görüşmelerini yaptık. Diğer taraftan Gümrük Birliği güncellenmesi meselesi var. Biliyorsunuz bu konuda da yoğun bir istek var her iki tarafta da. Ama Kıbrıs Rum kesiminin bu konuda belli bir blokajı olmasından dolayı istenilen hızda adımlar atılamıyor. Avrupa Birliği'nde belli kararların üye ülkelerin katılımıyla alınması gerekiyor. Hepsinde ortak karar ortaklaşmaya ihtiyaç yok. Oy çokluğuyla da olabiliyor. Ama üye bir yerde kendi istediği olmasa başka bir yerde diğer üyelerin istediğini tıkıyor. Karşılıklı böyle birbirlerini tehdit ettikleri için belli konu

0: adamlar bir yere götürmekte zorlanıyor. Ama gördüğümüz şu, AB'nin Kahire ekseriyeti gümrük birliğinin güncellenmesinden yana, çünkü şu andaki mevcut yaklaşık 250 milyar dolara zaman zaman yaklaşan ticaret hacminin birdenbire 2 misline 3 misline çıkma durumu var. Bu her iki taraf için de gerçekten faydalı bir durum. Dolayısıyla bunu mevcut şartlarda nasıl ilerletebiliriz, neler yapabiliriz, onun da arayışı içerisindeyiz. Dünkü konular arasında o da vardı. Göç ve vize konuları tabii ki önemli. Avrupa ile entegrasyonumuz arttıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası, turizm amaçlı giriş gelişler çok fazla oluyor. Bu konuda Türkiye'den talep var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar ama biz bu konuda daha da ileri işbirliğinin olmasını düşünüyoruz. Atılması gereken adımlar var. Onlar geçen yıl aşamalı vize kolaylaştırılması getirdiler. Cascade dedikleri. Bunu daha da ileri taşımak gerekiyor. Diğer taraftan vize serbestliği anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da kendimizle birbirimizle paylaştık. Bizim AB ile olan ilişkilerimizin kurumsal manada daha da ileri gitmesi, daha planlı, programlı ve somut çıktılar üreten bir yapıda olması beklentimiz. Bütün bakanlıklarımız, kurumlarımız da açıkçası bu yönde Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılmışlardır. Biz de AB koordinasyonundan sorumlu bakanlık olarak hem üyelik sürecini hem de devam eden ilişkileri en iyi şekilde nasıl ileri taşırız onu götürüyoruz. Ama biliyorsunuz Avrupa Birliği üyeleriyle ikili ilişkilerimiz gerçekten biri ikisi dışında fevkalade iyi. Ticari, siyasi, ekonomik, yani hiçbir sıkıntı yok. Ama kurum olarak bir araya geldikleri zaman orada bu ilişkilerin ortalamasının Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin kurumlarına yansıtılamadığını görüyoruz. Bunu problemleri tespit edip sistemli bir şekilde inşallah aşarak gitmeye devam edeceğiz.
1: Efendim ikinci ve son soruyu Hürriyet Gazetesi soracak.
2: Benim sorum da Bakan Fidan'a. Efendim artık NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Mevcut durum nedir? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bizim bu zirveden beklentilerimiz nelerdir Türkiye olarak? Hangi sonuçları elde etmeyi planlıyorsunuz? Teşekkür ederim.
0: Değerli arkadaşlar, Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. Biliyorsunuz 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus. Burada alınmış bir takım kararlar var ve bu kararların hayata geçirilmesi konusunda neredeyiz? Onu tabii takip etmek gerekiyor. Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak. Diğer taraftan yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın tabii ki uzun erimli liderliğinin getirdiği bir sonuç. Dünyada saygın gören liderlik, Türkiye'nin dış politikasında, bölge politikasında gerçekten çok oyun kurucu bir araç olarak önümüze çıkıyor. NATO zirvesinde resmi zirvenin yanı sıra gerçekten STK'larımızın ve kurumlarımızın ortaya koyduğu başka faaliyetler de var. Düşünce kuruluşlarının yaptığı faaliyet.

0: der var. Ve bir diğer önemli konu da savunma sanayinin bir forum düzenlemesi. Ankara'da yapılan zirveye paralel olarak savunma sanayi konuları NATO'nun en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Önceden de bu konular tartışılırdı ama ağırlıklı konular muharip birliklerin ve istihbarat unsurlarının değerlendirmeleri ve bunlara yönelik yapılacak askeri hazırlıklardı. Ama şimdi son savaşlar gösterdi ki savunma sanayindeki üretkenlik, verimlilik, çeşitlilik ve bağımlılık oranı eşit derecede önemli bir husus. Bu da artık hem liderler düzeyinde hem etkinlik düzeyinde kendisini gösteriyor. Bu konuda da önemli bir etkinliğimiz olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Önemli başlıklar vardı. O başlıklara dair ilerleyen dakikalarda ayrıntıları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Devam edelim bir sıcak gelişmeyle. Belçika'da bir apartmanda yangın çıktı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 8. katta oturanların hayatta kalmak için bir pencereden diğerine geçtiği anlar kayıt altına alındı. O çarpıcı anları da ekranlarınıza getiriyoruz. Anvers kentindeki Linkoevir bölgesinde bulunan 10 katlı apartmanda sabah saatlerinde çıktı yangın. 8. katta başlayan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralananlar olduğu açıklandı. Anvers itfaiyesi 200'den fazla kişinin yaşadığı binada tahliye çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Ondan fazla itfaiye aracının yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Yangının çıktığı 8. katta oturanların hayatta kalmak için bir pencereden diğerine geçtiği anlarsa kameralara böyle yansıdı. Ülkede acil sağlık hizmetlerinin normal kapasitesini aşması beklenen olaylarda başvurulan tıbbi müdahale planı da devreye alınmıştı. İran Devlet Televizyonu'nda dikkat çeken bir an yaşandı. Meclis Başkanı Kalibaf'ın Amerika ile yürütülen müzakereler ve imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bant yayın beklenmedik bir şekilde yarıda kesildi. Kalibaf konuşmanın yayınlanan kısmında da Amerika'ya gözdağı verdi.
1: Buradaki 6 milyar dolar 2023'te Güney Kore'den Katar'a getirilen paradır. Anlaşma kapsamında İran bu parayı temel ihtiyaç maddelerinin satın alınmasında kullanabilir ve başka alanlarda kullanılması mümkün değil.
2: Washington Tahran hattındaki anlaşma süreci hakkında konuşuyordu. İran Devlet Televizyonu ani bir şekilde yayını kesti. Beklenmedik kesinti Tahran yönetimi içindeki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı. ABD ile İran arasındaki mutabakat süreci tehdit ve belirsizliklerin gölgesinde sürüyor. Ancak İran'da yönetim kademesi anlaşma isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Mutabakat isteyenler arasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf bulunuyor. Başta İran devrim muhafızları olmak üzere Tahran Meclisi'nde birçok vekilde olası bir anlaşmaya karşı. Dini lider Müçteba Hamane ise mesafeli. Görüş ayrılıklarının gölgesinde İran televizyonuna dikkat çeken anlar yansıdı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile müzakere süreci ve mutabakata ilişkin demeç verdiği röportajı beklenmedik bir şekilde yarıda kesildi. Ekran siyaha düştü.
1: Buradaki 6 milyar dolar 2023'te Güney Kore'den Katar'a getirilen paradır. Anlaşma kapsamında İran bu parayı temel ihtiyaç maddelerinin satın alınmasında kullanabilir ve başka alanlarda kullanılması mümkün değil.
2: Kalibaf sözlerinin bölündüğü anda serbest bırakılacak İran varlıklarının kullanımı, İran'a yönelik nükleer denetim süreci ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşuyordu. Açıklamalarında ABD ile barış sürecine karşı çıkan sertlik yanlısı çevrelerin eleştirilerine yönelik karşı yanıtlar da vardı. İran Meclisi Medya Merkezi yaşanan kesintiye tepki gösterdi. Devlet televizyonu IRIB ise söyleşinin bant olarak kanala yayından 2 saat önce teslim edildiğini ve röportajı

0: Röportajın ikinci kısmının daha sonra yayınlanacağını açıkladı. Kaydın yayınlanan kısımlarında da Kalibaf ABD'ye gözdağı verdi.
1: Aslında bir insan ancak savaşa da hazırsa iyi müzakere edebilir. Eğer bunu savaş ve ateş yoluyla yapmak gerekirse bunu yaparız. Eğer onlar karşılık verirse biz de mutlaka tekrar karşılık vereceğimizi söyledik.
2: Netanyahu hükümetine içeriden en sert eleştirilerden biri geldi. Eski başbakan Naftali Bennett'in sözleri İsrail'de siyasi kriz ve erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gözler Netanyahu cephesinden gelecek yanıta çevrildi.
3: Netanyahu artık kendi kabinesine söz geçiremiyor. Ben-Gvir onu bir tarafa, Smotrich bir diğer tarafa çekiyor. Ultra Ortodoks partilerse bambaşka bir yöne baskı yapıyor.
4: İsrail siyasetinde deprem etkisi yaşatan çıkış geldi. Eski başbakan Naftali Bennett Netanyahu'yu hedef aldı. Artık ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetti dedi. Amerikalı yayıncı Mario Namfel'e konuşan Bennett, Netanyahu'nun artık kendi hükümeti üzerinde otoritesini kaybettiğini söyledi. Bennett'e göre Netanyahu, aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile ultra ortodoks partilerin baskısı altında siyasi hareket alanını tamamen yitirmiş durumda.
3: Netanyahu iktidarda kalabilmek için bu isimlerin tamamına muhtaç olduğundan hiçbirine hayır diyebilecek gücü kendisinde bulamıyor.
4: Bennett, Ben-Gvir ve Smotrich'i de sert sözlerle hedef aldı.
3: Kendi hükümetimde böyle açıklamalar yapan hiçbir isme yer vermezdim. Ben-Gvir'i en başta kabineye bile almazdım. Ancak Netanyahu varlığı onlara bağlı olduğu için bunu artık yapamıyor.
4: Bennett, İsrail'in uluslararası arenada çöken itibarına ve diplomatik yalnızlığına da değindi. Bu durumun sorumlusunun taraflı medya veya dış propaganda olmadığını, doğrudan hükümetin kendi politikaları olduğunu dile getirdi. Eski Başbakan Bennett, Gazze, Lübnan ve İran eksenindeki çatışmalarda İsrail'in geleneksel askeri doktrininden uzaklaşıldığı görüşünü savundu.
3: Uzun süren savaşlar ekonomiyi tüketiyor, yedek askerleri yıpratıyor ve ülkeye zarar veriyor.
2: Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır süren savaş yalnızca insan hayatını değil, bölgede yaşayan canlıların alışkanlıklarını da derinden etkiliyor. Ukrayna'daki kuşlar cephe hattında drone savaşlarından geriye kalan fiber optik kablo parçalarıyla yuvalarını yapıyor.
5: Çalıyadı otlarla değil, fiber optik kablolarla yuvalarını yapıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı kuşların da bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Doğal yaşam en zor şartlarda bile ayakta kalmanın bir yolunu buluyor. Fiber optik drone savaşlarından geriye kalan kablolar Ukrayna'da kuşlara yuva olmaya başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli savaş 4 yılı geride bıraktı. 1200 kilometrelik cephe hattı özellikle yoğun drone savaşlarına sahne oluyor. Savaşta fiber optik kablolu FPV dronlar daha fazla kullanılır hale geldi. Bu dronlar operatöre ince bir kablo ile bağlı. Veri ve görüntü aktarımı radyo frekansı yerine ince bir fiber optik kablo aracılığıyla sağlanıyor. Bu sebeple sinyal karıştırma sistemlerine karşı da daha güvenli. Savaşta kullanılan dronlar uçtukça kilometrelerce fiber optik kablo tarlalara, ağaçlara ve yollara yayılıyor. Bu ince lifler daha sonra geniş alanlara dağılıyor. Kuş yuvasında ortaya çıkan detay da bu atıkların doğaya nasıl karıştığını da açıkça gösteriyor.
1: Bu yuvalar çok eşsiz. Daha önce hiç böyle yuvalar görmedim. Oysa çok fazla kuş yuvası gördüm. Bu gerçekten çok özel bir şey. Aynı zamanda gerçekten bir hikaye anlatıyor.
5: Kuşların ağaç dalları yerine cepheden topladıkları ince fiber optik kablolarla yaptığı bu yuvalar, savaşın doğayı nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne serdi.
1: Bu sadece kuşlar açısından değil, tarihsel açıdan da ilginç. Bu yuvayla Ukrayna'da savaşın doğa üzerindeki etkisini de belgeliyoruz.
5: Kuş bilimciler kablolardan oluşan yuvaların kuşlar için hem birer avantaj hem de dezavantaj barındırdığını söylüyor.
1: Bu yapay malzeme kuşlara zarar verebilir, ona dolanabilirler. Ancak kuşlar yapay malzemeyi gerçekten sağlam bir yuva yapmak için de kullanabilirler. Bu nedenle kuşlar için de faydalı olabilir.
2: Türkiye iki büyük depremin vurduğu Venezuela'ya yardım eli uzattı. Ülkeye giden Türk silahlı

0: Silahlı kuvvetleri ve AFAD ekipleri Venezuela'daki enkazlarda hayat aramaya devam ediyor.
1: Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela'da görev başında. Enkazlardaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ekipleri enkazlarda yaşam izi arıyor.
2: Güçlü bir yapıyla şu anda Venezuela'da çalışmalarımızı yürütüyoruz.
1: 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin yıktığı Venezuela'da Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları umutla takip ediliyor.
2: Tabii ki Allah'ta hiçbir zaman ümit kesilmez ama can çıkarma durumları oldukça düştü. Fakat gelen her türlü ihbar sanki depremin ilk dakikaları gibi büyük bir titizlikle değerlendirerek tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla ve teknolojimizle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiriyoruz.
1: Arama kurtarma köpekleri de zorlu görevin ayrılmaz parçası. Çalışmalar sırasında ısı tespit cihazıyla kameralar da kullanılıyor. Türkiye, Venezuela'daki arama kurtarma çalışmalarına 75 personel, 5 araç ve 6 köpekle destek veriyor.
2: Ekiplerimiz Venezuela devleti uluslararası arama kurtarma evresinin bittiğini ilan edene kadar burada.
0: Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli projelerinden biri olan Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta basın bilgilendirme toplantısını Ay Yıldız Karargahı'nda yapacak. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız'da NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları da ağırlanacak.
3: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız Karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ay Yıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
0: İstanbul Valiliği artan orman yangınlarının önüne geçmek için yeni önlemler aldı. Bu kapsamda İstanbul genelinde havai fişek ve meşale gibi maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz ile 28 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. İstanbul Valiliği yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirleri açıkladı. Karar doğrultusunda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı yanıcı maddelerin satışını ve kullanımını geçici süreyle yasakladı. Karara göre yasak 16 Temmuz ile 28 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Kararda uygulamanın vatandaşların huzur, güvenlik ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek ve yangın riskini azaltmak amacıyla alındığı da belirtildi. Klimalar yaz sıcaklarında en sık başvurulan yöntemlerin başında geliyor. Ancak doğru kullanılmadığında beklenmedik sağlık sorunlarının da önü açılabiliyor. Peki klima kullanımında nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar.
4: Dışarıda kavurucu sıcak, içeride ise buz kesen bir hava. Peki vücut

0: 24 derecenin altında çok tutulmamalı. Tüm gece boyunca özellikle açık tutulmamalı ve direkt vücuda temas etmemeli.
1: Yani çok sıcaklarda kullanıyoruz.
2: Bir öksürük alerjileri var. Evet, zararları var ama sıcakla da baş edemiyoruz başka türlü.
3: Klima çalışırken sadece ortamı soğutmuyor, nem dengesini de azaltıyor. Durum böyle olunca kuruyan hava solunum yollarını savunmasız bırakıyor.
4: Klimalar hayat kolaylaştırsa da klima çarpması gerçeği vücutta ağır hasarlar bırakıyor. Ani ısı değişimi ve bakımsız filtreler vücudun bağışıklık sistemini doğrudan hedef alıyor.
0: Bakımlarının çok iyi yapılması lazım. Filtrelerinin bakımları çok önemli. Çünkü bunlar enfeksiyon partiküllerini, alerjenleri tutan filtreler barındırıyor içerisinde. Bilhassa bizim hasta grubumuzda alerjik riniti, yani burun alerjisi, astımı, havayolu ile ilgili kronik hastalığı olan kişilerde klimanın dikkatli kullanılmasını, uzun süre kullanılmaması, ısısının dengeli kullanılmamasını istiyoruz. Çünkü bu hava yolunun nem oranı kadar enfeksiyon açısından da bizim için çok önemli.
5: Kullanıyoruz. Vallahi her sene bakım yaptırıyorum.
6: Senede bir yaptırıyoruz. Her yazın başında yaptırıyoruz. Alerji hastasıyım. O yüzden düzenli bir şekilde filtrelerini değiştiriyoruz.
7: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uygulama bugün başladı. Zorunlu trafik sigortasında neler değişiyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural konuyla aktaracak.
8: Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren trafik sigortasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Bu yeni trafik sigortasıyla birlikte artık değer kaybıyla alakalı daha çok önemli kritik adımlar atılmış halde. Peki bu konunun detayları neler? İşin uzmanına soracağız. Yanımızda sigorta uzmanı Halit Cebeci var. Kendisine mikrofonu uzatacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
8: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim nedir bu konunun detayları, sizden öğrenelim.
9: 1 Temmuz itibariyle SDDK'nın yayınlamış olduğu genelge itibariyle şu anda tüm Türkiye'de sigorta şirketleri 40.000 TL ve üzerindeki her bir hasar için sigorta şirketleri tarafından eksper atanma zorunluluğu gelmiş oldu. Atanmış olan bu eksper arkadaşlar servislere hasarlarla ilgili gittikleri vakit sigortalıların hem araçlarında bulunan oluşan hasarları tespit ettikleri ve raporladıkları gibi sigortalıların herhangi bir talebine gerek kalmadan sigortalıların aracında meydana gelmiş olan değer kaybında aynı rapor şeklinde sigorta şirketlerine bildirmekle yükümlü hale geldiler. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Bir diğer konu, sigorta şirketleri hasara uğrayan araçlardaki trafik sigortaları özelinde söylüyorum. Hasara uğrayan araçlardaki araçların parçalarını orijinal bile olsa yedek parçasını yan sanayi veya eşdeğerle değiştirebiliyordu. Bu yönetmelikle beraber aracın üzerindeki parça orijinal parçaysa sigorta şirketleri bunu orijinaliyle değiştirmek zorunluluğu geldi. Eğer bu orijinal parça bulunmaması durumunda sigortalının bilgi bilgisi ve izni dahilinde yan sanayi veya eşdeğer parça takılabilir hale geldi. Yine buna başka bir örnek daha verecek olursak, bir yeni değişiklik olarak da olay yerini terk etme ile alakalı önemli bir düzenleme geldi. Sigortalıların kazaya uğramaları durumunda, iki sigortalının kaza yapması durumunda kendi aralarında bir kaza tespit tutanağı doldurmaları süreciyle başlıyor aslında iş. Orada sigortalıların olay yerini terk etmesi, yani kaza tespit tutanağını doldurmaktan imtina etmesi veya burada doldururken eksik bilgi veya belge vermesi durumunda sigorta şirketleri hasara uğrayan aracın hasarını ödeyecekler. Fakat bu ödedikleri hasarı olay yerini terk eden kişinin suçlu olduğu ön kabulüyle ondan da rücu etme hakkını elde etmiş oldular bu genelgeyle. Kısaca böyle anlatabiliriz.
8: Şunu sorayım. Değer kaybında özellikle yeni bir gelişme yaşandı. Değer kaybıyla alakalı bunu illegal yoldan kendi çıkarına çevirmek isteyenlerin de önü kapanmış oldu. Onun detayını tekrar alalım sizden.
9: Evet, değer kaybında şimdi şöyle bir durum oluyordu. Kaza olduğu vakit sigortalılarımızı çeşitli yerlerden insanlar arıyordu. İşte sizin değer kaybınızı biz alalım, bize yetki verin, vekalet verin, noterden bize işte bu şekilde yetkilendirin şeklinde aramalar oluyordu. Şimdi bu genelgeyle beraber bu değer kaybıyla alakalı sigortalılarımızın hiç kimseyi araya sokmadan hasar olduğu vakit aracını servise bıraktığında eksperlerin yapacağı bir tespitle beraber değer kayıplarını direkt sigorta şirketlerinden hiçbir aracıya gerek kalmadan, herhangi bir hasarla ilgili de eksikliğe uğramadan değer kayıplarını bu şekilde alabilmiş olacaklar.
8: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet, sigorta uzmanı Halit Cebeci bizlere oldukça önemli bilgiler verdi. Yeni sigorta düzenlemesiyle beraber, trafik sigortası düzenlemesiyle beraber değer kaybında oldukça önemli adımlar atıldı ve bu değer kaybı adımlarıyla birlikte aslında birçok sigortalı kişi değer kaybıyla alakalı illegal yollardan kendilerine ulaşan ve değer

0: kaybını kendi inisiyatifi altında kullanmaya çalışan kişilerin de önüne geçilmiş olduğu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Antalya'da el dokuması, halı ve kilimler renklerinin pastelleşmesi için buğday tarlalarına seriliyor. Detayları alacağız şimdi haber ekibinden. İsmet Yerdelen de notlarıyla karşımızda. İsmet.
2: Evet, teşekkürler Haktan Uysal. Evet, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeyiz. Şu anda bir buğday tarlası. Buğday tarlasında hasat işlemi tamamlanmış. İş makineleri düzeltme işlemi yapıldı ve halılar serildi. Burada Türkiye'nin dört bir tarafından toplanan ve kendi dokudukları halılar, kök boyasıyla yapılmış halılar güneşe serilerek renkleri eskitiliyor ve daha kıymetli, daha değerli hale getiriliyor. Şu anda yanımda hem halı üreticisi hem de ihracatçısı Halil Bey var. Halil Bey, sizi bir tanıyalım.
3: Ben 1969'dan beri bu döşem altında halı güneşletme işiyle ilgileniyorum. O yıldan beri halı ihracatıyla uğraştım. 1970'den 2000'e kadar İstanbul'dan ihracat yapıyordum. 89'da 130 bin halı ihraç ederek Türkiye üçüncüsü oldum. Şimdi de tabii o hızla ihracat olmadığı için ufak çaplı ihracatlar yaparak yaşamımızı devam ettiriyoruz.
2: Evet, ben küçük bir belirti yaptım ama siz daha detaylı anlatır mısınız bize? Buradaki güneşlendirme işleminin temel amacı nedir?
3: Buradaki güneşlendirme işleminin temel amacı insanların evlerinde kullanıp eskittikleri el dokuması halı ve kilimleri biz onları alıp tekrar işlemlerden geçirip ikinci işlemden sonra daha kullanılabilir hale getirip onları yurt dışına satıyoruz. Aynı zamanda bazı kilimlerin iplerini söküp eski iplerden eski halılar yaptırıyoruz veyahut da eski iplerden eski kilimler yaptırıyoruz. Yeni iplerden eski model halı ve kilimlerin aynılarını, kopyalarını yaptırıyoruz. Eski halıları, kilimleri de tamir olanları tamir ediyoruz. Tamir olmayacakları kesip patchwork yapıyoruz, minder yapıyoruz. Ufak tefek şeylerde kullanıyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz hepsini.
2: Evet, Döşemealtı ilçesinde. Şu anda kameraman arkadaşım detaylı olarak sizlere gösteriyor. Halıların soldurma işlemi yapılıyor ve diyoruz. Tekrar sözü Haktan Uysal, size bırakıyorum.
1: Tokat'ta oyuncak müzesi açıldı. Müzede 380 tematik oyuncak bulunuyor. A Haber ekibinden Murat Onur müzede bizi bekliyor. Notlarını aktarmak için şimdi sözü Murat'a bırakalım.
4: Teşekkür ederim Haktan Uysal. Evet, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız aslında okullarda kapandı. Çocuklarınızı alıp muhakkak bu müzeyi görmeniz gerekiyor. Müzenin aslında en büyük özelliklerinden bir tanesi Selçuklu döneminde yapılmış bir yapının içerisinde bulunması. Yani 750 yıllık bir yapının içerisinde bu müze kuruldu. Birçok oyuncak müzesi var ama Selçuklu döneminden kalma bir tarihi yapının içerisinde bu şekilde bir müze Türkiye'de ilk defa belki de hayata geçirildi. Tokat Belediyesi ve Ankara Üniversitesi tarafından ortaklaşa bir protokol imzalandı ve bu müzede 380'den fazla tematik oyuncak, yani o geçmiş dönemde kullandığımız birçok, ne bileyim işte, bakın şu anda kameraman arkadaşım hatta gösteriyor sizlere o oyuncak bulaşık makineleri, kızların kullandığı işte dikiş makineleri, birçok oyuncağı görmemiz mümkün. Bakın burada topaçları göreceksiniz şimdi. O eskiden cep telefonları, bilgisayarlar, çocuklarımız daha onları görmeden önce işte bu topaçlarla sokaklarda, mahallelerde oynuyorlardı. Şimdi çocuklar müzeye geziyor. Şöyle müzenin etrafını biz de gösterelim kameraman arkadaşımla birlikte. İşte çöp bebekler var burada. Çöp bebeklerden yapılmış oyuncaklar var. Yine yan tarafına baktığım zaman bez bebekler var. İşte geçmiş dönemde aslında bunların hepsi çocukların oynadığı oyuncaklardı. Şimdilerde belki çocuklarımız çok fazla cep telefonuyla, bilgisayarla vaktini geçiriyor ama bu müze sayesinde çocuklarımız da geçmiş dönemde annelerinin, babaannelerinin, büyüklerinin oynadığı oyuncakları görüyorlar ve merakla bu oyuncakları geliyorlar, inceliyorlar. Aslında 50-60 yaşın üzerindeki vatandaşların bu müze daha çok dikkatini çekiyor. Çünkü duygusal anlar yaşıyorlar bu müzede. Çocukluklarına dönüyorlar. Bakın burada birçok aslında müzik aleti bulunuyor. El davulları var. Geçmiş dönemde çocukların kullandığı işte trompetler var, mandalinler var, davullar var. Bunlarla adeta geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıldığını söylemekte fayda var.

0: Tokat Belediyesi tarafından tam Selçuklu döneminden kalma o tarihi köprünün yanına kurulmuş, kent merkezine açılmış bir müze ve bu müzeye açılalı henüz daha birkaç gün oldu ama yüzlerce kişinin gelip ziyaret ettiğini, o eski oyuncakları, o eski geçmiş dönemde kullanılan materyalleri görme imkanı buluyor. Tabii buraya gelen vatandaşlar oldukça fazla duygusal anlar yaşıyor burada. İşte bakın, eskiden o tahtalarla yapılmış fareler iple bağlanıyordu. Bu şekilde oyuncaklar burada sergileniyor. Evet, bizler de şimdi o müzenin içerisindeyiz. Gerçekten buram buram tarih kokuyor ve sizi alıyor. Böyle geçmişe doğru bir yolculuğa götürüyor. Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir müze ve buraya okullar tatil olmasıyla birlikte birçok çocuk ve büyük vatandaşımız geliyor, ziyaret ediyor diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
1: Hatay'da kayısı hasadı başladı. Bu yıl kayısıda rekolte ne? Detayları alacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Salih İbrahim Uğur konuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Bu yayınla birlikte noktayı koyacağız.
2: Türkiye'de kayısının başkenti her ne kadar Malatya olarak bilinse de bizler şu anda A Haber ekibi olarak Hatay'ın Arsuz ilçesi Kurtbağ mahallesindeyiz. Elbette burada da hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi kayısı hasadına başlanıldı ve Kurtbağ'ın kayısısı bal gibi, şeker gibi, lokum gibi. Hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum efendim. Kolay gelsin. Kurtbağ mahalle muhtarı, aynı zamanda kayısı üreticisi Hanifi Kasap. Bereketli olsun efendim.
3: Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun. Burada bu kadar lezzetli kayısının olduğunu kimler biliyor?
3: Bu kayısımız bizim yaklaşık 50 yıldır Türkiye'de satıyoruz. Yaklaşık bir 10 senedir de ihracat yapıyoruz. Kayısımız lezzetli, tatlı, aroması güzel. Kesinlikle Türkiye'nin her tarafına veriyoruz.
2: Peki, tad oranı çok... neden bu kadar lezzetli?
3: 550 rakamdayız. Organik kayısımız, şekerpare diyoruz. Yani tad oranında Türkiye'de tek geçerim.
2: Peki rekolte nasıl bu yıl?
3: Bu sene 15 bin ile 20 bin ton arası mahallemizde kayısı bekliyoruz. Tabii bu ekimler çoğalıyor. İleriki senelerde 30-35 bin tona kadar, 50 bin tona kadar çıkacağına inanıyorum.
2: Peki şimdi şöyle de bir gösterelim. Şuradan alalım. Şöyle biraz pembeleşmiş. Şöyle açıyoruz. Şöyle açarken zaten lif lif, evet, olmuş durumda.
3: Lif. Evet.
2: Ve lezzetli. Şöyle izninizle tadına da bakalım.
3: Evet.
2: Gerçekten şekerpare bu olsa gerek. Lokum gibi.
3: Kesinlikle yani Hatay'ın künefesi meşhur ama Kurtbağ'ın da kayısısı meşhur. Tad oranında çok güzeldir.
2: Peki üreticiler her sene daha fazla ekmek için planlama yapıyor mu?
3: Kesinlikle üreticiler hasta olan ağaçların yerine, boş kalan yerlere yerine taze fidanlar dikiyor. Gittikçe tonajımız artıyor. Her sene, her senekinden daha kaliteli kayısı çıkıyor ve ihracatımız da güçleniyor.
2: Peki şimdi burada toplanan kayısılar nereye gönderiliyor? Tüccar mahalleye mi geliyor?
3: Tüccar mahalleye geliyor. Mahallede Türkiye'nin çoğu bir yerine, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Bursa'ya, Eskişehir'e, Türkiye'nin her yerine, her pazarına giriyoruz.
2: İhracat olarak?
3: İhracat Avrupa olarak Avrupa ülkeleri var. İç Anadolu var. Almanya'ya mesela verdik buradan. Kaçtır götürdüler. Denediler. Çok beğendiler. Marketlerde satılıyor Almanya'da. Kayısımız mükemmeldir. Tad oranı da gerçekten güzeldir.
2: Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık.
3: Ben de teşekkür ederim. Ama Kurtbağ'ın kayısısını herkes tatmasını isterim. Gerçekten tad oranı güzel.
2: Gerçekten de öyle. Ben de bu temenniyle birazdan yayını sonlandıracağım. Çünkü gerçekten çok lezzetli ve lokum gibi. İşte sabah erken saatlerinde görmüş olduğunuz buradaki işçiler kayısı bahçelerine geliyorlar. Ve gün öğleye dönene kadar, yani hava ısınana kadar, görmüş olduğunuz gibi bu koca koca kayısı ağaçlarının üzerine çıkıyorlar ve buradaki kayısıları itinayla tek tek topluyorlar ve bahçe içerisinde de toplanan kayısılar ayıklanıyor ve ardından da işte buraya gelen tüccarlara satılıyor. Mahallenin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi kayısı ve şu anda kayısı sezonu kurt bağında başlamış durumda diyelim ve sözü Hatay'dan kurt bağından

0: tekrar size bırakalım.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas YHT hattında 3 Temmuz ile 14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi
7: bu. Bankam, bank,
3: reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Gördüğü rüya anne katili yaptı. Dehşete düşüren olay Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki genç kız rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Polisi arayan genç kız kendisini ihbar etti. Adrese giden ekipler iki çocuk annesi Tekir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki çocuk ablasıyla annesi arasında herhangi bir tartışma ya da bağırma sesi duymadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne katili genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Polisten kaçtı, yakalanınca direndi. İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle polis noktasındaki güvenlik bariyerini hızla kırarak kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan sürücüyle ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Asayiş ekiplerinin takibi sonucu aracıyla kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Köşeye sıkıştığını anlayınca bu kez de kendisini gözaltına almak isteyen polis memurlarına direndi. Ekiplerin müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
1: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 6. celsesi çarşamba günü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
2: Benim canıma tak etti.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermeleri istendiği de iddia edildi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte, şaibeli kurultay diye.
1: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden ihraçları istenen eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Ayrıca İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay ceza davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi. Peş peşe operasyonlarla yasa dışı bahis şebekelerine darbe indirildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahisle 30 milyar liralık vurgun yapan 37 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 19 konut, 31 motorlu araç ve tam 32 şirkete el konuldu. İkinci operasyonun düğmesine ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bastı. İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Operasyonda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 24 kişi gözaltına alındı.
1: Örgütün yasa dışı bahisten elde ettiği parayı kripto varlıklara ve soğuk cüzdanlara aktararak hakladığı tespit edildi.
4: İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan toplamda 5 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.
5: Saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Güneşi kuşağına başlıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. İstanbul'da şu ana kadarki yılın en sıcak günü yaşanıyor. Son durumu Merve İzci Özmen'den alacağız. Amerika ve İran heyetleri Doha'da teknik görüşmeler için bir araya geliyor. Gelişmeleri Ekber Karabağ İran'dan aktaracak. NATO'nun nükleer silahlarını Rusya sınırındaki Litvanya'ya yerleştirmesi gündemde. Son durumu Fatih Yılmaz aktaracak. Çin'in finansal silahı devreye giriyor. Uzmanlara göre bu durum uzun vadede doların saltanatını sona erdirecek nitelikte. Mehmet Zeyrek'in Pekin'den bir canlı yayını var. Samsun'da yangın söndürme robotları kullanılmaya başlandı. Ayrıntıları Mahmut Erdoğan'dan alacağız. Evet, canlı yayın noktalarımız böyle, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Değerlendirme sonucu bir sorunun iptaline, bir sorunun ise yanıtının değişmesine karar verildi.
6: 2026 yılı üniversite sınavına ilişkin bir soru iptal edildi. Bir sorunun da yanıtı değişti. Açıklama ÖSYM'den geldi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesine yer verildi.
5: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı için geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama var. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak ve en düşük emekli aylığı ile ilgili mecliste gerekli açıklama yapılacak dedi.
6: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için sona yaklaşılıyor. Gözler 3 Temmuz Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek ve SSK'da Bağkur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu.
1: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
6: En düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
5: CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne yapılacak? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
7: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe bu can... Bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
1: Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak. Rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Hakkında soruşturma olan CHP'li belediyeler mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söyledi.
7: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
1: CHP'de ihraç ve görevden alma süreci de devam ediyor. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alınmasıyla sayı 36'ya yükseldi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
7: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Parti kaynakları tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımız üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı için de genel merkezde temas kuran isimlerin olduğu öğrenildi.
7: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Genel merkezde bir yandan da il başkanları toplantısı hazırlığı yapılıyor. Temmuz ayının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapmayacağı ifade edildi.
5: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayine duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirdi.

0: Türkiye'nin ittifakın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
1: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
2: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
1: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
2: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
1: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedim.
2: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.
1: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
2: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
1: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
2: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizm de bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor. The big umbrella which is this ultimate guarantor of our freedom I think provides exactly what
0: Sıradaki haber Çin'den. Otoyolda olası bir facia sürücünün soğukkanlılığı sayesinde önlendi. Çin'de seyir halinde giden bir kamyonun kopan branda parçası arkadaki aracın camını kapattı. Sürücünün soğukkanlılığı olası bir kazanın önüne geçti. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü brandayı ön camdan alıp yoluna devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 11 bin hektar ormanlık alan kül oldu. 3 itfaiye eri ise hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının önüne geçilemiyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti orman yangınlarına teslim oldu. 11 bin hektardan fazla alan kül oldu.
2: Döndüğümde her şeyin yandığını görmekten endişe ediyorum. Tüm güzel anılarımız küle dönmüş olabilir.
3: Hava sıcaklıklarının 30 ila 35 derece arasında değiştiği eyalette orman yangınıyla mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin önüne geçilemiyor. En az 55'i konut olmak üzere 155 bina tahrip oldu. Alevlerle mücadele eden 3 itfaiyeci de hayatını kaybetti. Hızı saatte 72 kilometreye ulaşan rüzgarlar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle pek çok kasabada zorunlu tahliye uyarısı yayınlandı. Çiftliklerin yoğun olduğu bölgelerden hayvanlar da çıkarılıyor.
4: Pek fazla uyumuyorum. Eşim için endişe ediyorum. Onun güvenliğinden endişeliyim. Yeniden bir ev inşa edilebilir ama aileniz edilemez.
3: Alevlere 250 itfaiyeci karadan müdahale ediyor. Havadan da 10 uçakta su ve yangın önleyici sıvı bırakılıyor.
0: Bültenimize başlarken Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de giriş yaptı demiştik. İstanbul bugün yılın en sıcak gününü yaşıyor. Hissedilen sıcaklık nemle birlikte 40 dereceyi buldu. Son durumu A Haber ekibinden Merve İzci Özmen aktaracak. Merve.
5: Teşekkürler Banu'ya. İyi günler dileyim. Evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi İstanbul uzun bir aradan sonra en sıcak gününü yaşıyor. Öyle ki nemle birlikte bu oran 35 civarını da buldu diyebiliriz. Tabii bununla birlikte hem meteoroloji uzmanlarının hem de uzmanların valinin uyarıları vardı. Onlar nelerdi hemen sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşalım.

0: İstanbul'da bugün yılın şu ana kadarki en sıcak günü yaşanmaya başlandı. Öyle ki öğle saatlerinde kentte hava sıcaklıklarının yükselecek olması nedeniyle tedbirli olunması gerektiğinde de yine vatandaşlarımızı uyaralım. Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere aslında vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları gerektiğini söyleyelim. Bununla birlikte de tabii sıcak çarpması olabilir. Bununla birlikte yine baş dönmesi gibi sağlık sorunları yaşayabilirler. Bunu belirtelim. Bir diğer önemli uyarı da klima kullanımı ile ilgili. Uzmanlar evde ya da araçta klimalı ortamlardan bir anda kavurucu sıcağa çıkmanın sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda da yine dikkat çekiyor. Ani sıcaklıklar değişimlerinden kaçınılması gerektiğini, yine klimanın aşırı derecede çalıştırılmaması ve güneş çarpmasına karşı günün en sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre işi olmayan vatandaşlarımızın kalmaması gerektiğinde de uyarıları veriyorlar. Tabii başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde bugün bunaltan sıcaklar hakim. Tabii sıcak hava yalnızca İstanbul'u değil, yurdun birçok bölümünü etkiliyor. Yine oradaki vatandaşlarımızı da uyarmış olalım. İşi olmayan vatandaşlarımız 11 ile 16 arasında dışarıda bulunmamalarında fayda var. Bir hatırlatma daha yapalım. Birkaç saat önce aslında İstanbul Valiliği'nden bir uyarı gelmişti. Bu da havaların ısınmasıyla birlikte yine orman yangınları riskine karşı da il genelinde hem havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi benzer patlayıcı maddelerin hem satışı hem de kullanımı yasaklandı. Bunun da yine oldukça önemli bir önlem olduğunu sizlerle paylaşalım. Peki yasak ne zaman başlayacak? 16 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar bu patlayıcı maddelerin satışları ve kullanımı yasaklanacak. Tabii artan sıcaklık orman yangını riskini de arttırıyor. Yetkililer olası yangınların önlenmesi için ise vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli hareket etmelerinde yine belirtiyor. Tabii yangına yol açabilecek bazı durumlar var tabii. Piknik alanlarına gittiklerinde çöplerini, cam şişelerini de yine bırakmamaları konusunda bizler de bu noktadan uyarmış olalım. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de son tahminlerine göre hafta boyunca Türkiye genelinde yaz mevsimi etkisini oldukça fazla hissettirecek. Ve sıcak hava koşulları da etkili olmaya devam edecek. Ancak İstanbul'da hafta sonu cumartesi pazar günü bir yağış beklentisi var. Bunun da bilgisini vatandaşlarımızla paylaşmış olalım. Tabii bizler şu an Üsküdar sahildeyiz. Burada havanın şu an 31 derecede olduğunu söyleyelim. Ancak hissedilen sıcaklığın 35 derecede olduğunu belirtelim. Ne kadar hava güzel de olsa dışarı çıkan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerektiğini belirtelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Merve, çok teşekkürler. Amerika ile İsrail arasında gerilim sürerken İsrail'de casusluk krizi patlak verdi. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen bir Amerikan vatandaşının gözaltına alınması ülke tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.
2: ABD ile İsrail arasında gerilim tırmanırken casusluk skandalı ortalığı karıştırdı. İsrail'de tarihte bir ilk yaşandı. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen ABD vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İsrail istihbarat güçleri alarma geçti. Shin Bet ve polisin ortak operasyonuyla casusluk şüphelisine baskın düzenlendi. 20'li yaşlardaki bir ABD vatandaşı İran istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin para karşılığında İsrail'in hassas ve stratejik noktalarının görüntülerini toplayıp İran bağlantılı kişilere aktardığı öne sürüldü. Soruşturmanın uluslararası güvenlik ortaklarından gelen kritik istihbarat üzerine başlatıldığı açıklandı. Şüphelinin 9 Haziran'da yakalandığı dosya üzerindeki yayın yasağının kaldırılmasının ardından operasyonun kamuoyuna duyurulduğu bildirildi. İsrail basını bu olayın İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ilk AB

0: ülkede vatandaşı vakası olarak kayda geçtiğini yazdı. Soruşturmanın tüm bağlantılarıyla derinleştirildiği, savcılığınsa önümüzdeki günlerde resmi iddianameyi mahkemeye sunmasının beklendiği aktarıldı.
1: İstanbul'da telefon dolandırıcılarının hedefi bu kez 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı oldu. Yaşlı adamın 72 milyon liralık altınını dolandırıcılara kaptırdığı ortaya çıktı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 firari aranıyor.
2: Dolandırıcılara 1758 tane Cumhuriyet altınını kaptırdı. Olay 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı telefonla aradı. Yapılan görüşmede dolandırıcıların talimatlarına uyan Kazancı, evindeki altınları kendi elleriyle teslim etti.
3: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim.
2: Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altını veren yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.
3: Etiler metrosunun arkasındaki bankı yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana. Kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
2: Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm kameralar incelendi. İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmada organizatör olduğu değerlendirilen Hakan Ural'da atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Bu arada altın fiyatları son 13 yılın en kötü 3 aylık performansını sergiliyor. Altın fiyatları neden geriliyor? Düşüşün nedeni ne? Altın için felaket senaryosu mu yaşanacak? Son gelişmeleri Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Sayın Arda Coşar'la konuşacağız. Arda Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler yayınlar.
1: Ne olacak bu altının akıbeti diye soralım size.
4: Şöyle aslında 2024 ve 2025 yıllarında altında çok iyi bir performans gördük. Hem TL bazlı hem dolar bazlı bir yükseliş gördük. Daha sonra bir miktar düzeltme, geri çekilme zaten konuşuluyordu. Bu süreç başladı. Ardından tabii ABD-İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarının yükselmesi küresel bazda enflasyon beklentilerini yükseltti. Enflasyon beklentileri yükseltince de piyasadaki faizlerde yukarı yönlü hareketler gördük. Tabi altını aşağı çeken en önemli unsur faizdir, piyasa faizleridir. Küresel bazda faizler yukarı doğru gidince ve dolar endeksi yukarı doğru gidince altında aşağı yönlü bir seyrin başladığını ve devam ettiğini gördük. Hem dolar bazlı hem TL bazlı ciddi bir düşüş oldu altında. Bu orta ve uzun vadede bir miktar daha devam edebilir, böyle bir potansiyel var. Çünkü Fed beklentileri büyük ölçüde değişti. Ama kısa vade için söyleyecek olursak ons fiyatı için en azından 4100 dolarla 3950 dolar arasında şu anda kısa vade yatay seyrediyor diyebiliriz.
1: Peki orta ve uzun vadede nasıl bir beklenti var? Yıl sonu tahminleri neler? Vatandaşlarımız artık bu aşamada eğer altın yatay bir seyir içerisinde kalacaksa altına yatırım yapmaya başlamalı mı? Yoksa biraz daha beklemeli mi? Ne dersiniz?
4: Uzun süre elinde tutacaksa bu fiyatlar iyi, hatta biraz daha aşağısı görülebilir. 3800 dolar gibi yerler yine görülebilir biraz daha aşağıladı. Ama dibi görmesek de büyük bir ihtimalle dibe yaklaştık diye düşünüyorum. Yani 3800-3700 dolar civarı görülebilir. Daha aşağısını şu aşamada beklemiyorum. Daha orta ve uzun vadede yukarıda 4500 dolar seviyesi hedeflenebilir. Ama daha önceki dönemlerde tabii altın bu kadar düşmeden verilen fiyatlar işte 6000 dolar, 7000 dolar hedef gibi fiyatlar artık bunlar kapsam dışı kaldı diye söyleyebilirim.
1: Daha önce bu tahminleri yani işte 7000 dolar, 8000 dolar hatta bazen 10.000 dolar, 10.000 dolarlık tahminleri yapanlar şu şekilde bir gerekçelendirmeyle karşımıza çıkıyordu. Dünyada üretilecek altının miktarı artık sınırlı ve özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletken ihtiyacının oranında artması beraberinde altına ihtiyacı da getiriyor. Bu da altının en azından uzun vadede çok ciddi prim yapacağı anlamına geliyor diyorlardı. Bu durum geçerliliğini kaybetmedi herhalde. Yani uzun vade derken biraz bir miktar uzunca bir vadede altının tekrar yani belki 10 bin dolarlara yaklaşması söz konusu olabilir mi? Yani bir 4-5 yıllık bir uzun vadeden bahsediyorum. 3 yıla kadarkinden değil.
4: Yani şimdi 5 bin, 6 bin, 7 bin, 10 bin dolar gibi hedefler niye verildi? Birincisi FED faiz indirim sürecinde olması bekleniyordu. Küresel bazda faizlerin gerilemesi bekleniyordu. Faizlerin gerilemesi altın fiyatlarına yarar. İkincisi Trump yönetimiyle beraber dünyada jeopolitik ve politik riskler artmıştı. Bu da altını destekleyen bir unsurdu. Bu beklentilerle yüksek fiyatlar verildi ama bunlar büyük ölçüde gerçekleşmedi. Sorunuza gelince altın evet arzı kısıtlı bir üründür. Bununla beraber talebi dönemden döneme artabilir. Ama bu çok hızlı bir şekilde işte 8 bin, 10 bin dolar gibi yerleri göreceği anlamına gelmez. Birkaç sene önce altının değeri 2000 dolardı, evet, 2500 evet, dolardı. 5600'e kadar zaten yükseldi. Bu sebeple ben daha makul olma tarafındayım. Evet, 5000 dolarlar önümüzdeki yıllarda görülebilir mi?
1: Makul.
4: Mümkün.
1: Makul tahmin.
4: Evet, ama böyle 8 binler, 10 binler.
1: 8 binler, 10 binler iddialı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Arda Bey. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, kafe ve restoranlarda menü içeriklerini şeffaflaştıran yeni bir uygulama hayata geçecek. İşletmeleri artık yemeklerin bileşenlerini ve kalori değerlerini de müşterinin bilgisine sunmak zorunda.
5: Menüler kalınlaştı. Kafe ve restoranlarda ayrıntılı döneme geçildi.
6: Artık tüketiciler ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı sağlıklı ve bilinçli tüketimi hedefleyerek düzenlemeye gitti.
6: Obezite oranlarının artmasından mütevellit bu artık bir zorunluluk hale geldi. Zaten gıda alerjisinin ülkemizde son dönemlerde ne kadar büyük sıkıntılar yaratabildiğini maalesef hep beraber gözlemledik.
7: Yeni dönemle birlikte artık gittiğiniz restoran ve kafelerde yediğiniz yiyeceklerin yanında hem o ürünün içerikleri yazacak hem de kaç kalori olduğu yer alacak.
6: Gıda bileşenleri detaylı olarak isimlerin altında yer alacak ve alerjen takvimi olacak. Alerjen takvimleri zaten belli başlı bilgiler sunar. İşte deniz ürünleri ya da işte glutenli ürünler gibi. Bunların da simge olarak olabilir ya da detay olarak. Yani bazı bilgiler tabii ki de genel olarak verilecek. Çünkü gıda alerjilerinde başlı başına tek ürünler değil aslında. Genel alerjiler vardır. O nedenle alerjen takvimlerinde bunları belli başlıklar altında inceleyeceğiz ve menülerimize ekleyeceğiz.
5: Vatandaş bilgilere klasik menü, yazı tahtaları, broşür, dijital ekranlar ve kare kod sistemi üzerinden erişebilecek.
6: Basılı menü, kare kod ya da duvarda duran menüler hepsinde bu ayrıntıları göreceğiz. Artık tüketiciler ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar. 2027'nin sonunda tüm restoran ve kafelerde artık ayrıntılı menü dönemi tamamen devreye girmiş olacak ve zorunlu hale gelecek.
1: İstanbul Kartal'da motokurye ile yol verme sebebiyle tartışan sürücünün geri viteste bıraktığı hafif ticari araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı. Yaşananlar bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi.
0: Öfkeyle kalktı, zararla oturdu. Yol verme tartışması pahalıya patladı. İstanbul Kartal'da bir hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflar arasındaki tansiyon giderek yükseldi. Hafif ticari aracın sürücüsü aşağı inmeye çalışırken büyük bir hata yaptı. Geri viteste bıraktığı araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı. Kazaya rağmen sakinleşmeyen sürücü araçtan inerek motokuryeye yumrukla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Silivri'de ise bir mobilya atölyesi yandı. İki yangında ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

0: Alevler çatıya sıçradı. Korkulu anlar yaşandı. İstanbul'daki yangınların ilk adresi Esenler oldu. Kazım Karabekir mahallesindeki 4 katlı bir binanın en üst katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısını sardı. Paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği diğer adres ise Silivri. 2 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Gökyüzüne yükselen duman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Atölyede 2 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.
1: Samsun'da yangın söndürme robotları kullanılmaya başlandı. Yangınları artık itfaiye değil, robot mu söndürecek? Bu sorunun yanıtını alacağız A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve konuğundan. Mahmut, söz sende ve konuğunda.
2: Banuel, özellikle yaşanan yangınlarda yangına müdahale eden personelin can ve mal güvenliğini de sağlamak amacıyla Türkiye genelinde başlatılan uygulama Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hız verildi. Robotla birlikte özellikle insanların girmekte güçlük çektiği ya da tehlikeli yerlerde işte o robot, alev kıran görev alacak. Peki nasıl çalışıyor? Çalışma sistemi nasıl? Yangınlarda nasıl müdahale edecek? Bundan sonra itfaiye erlerinin yerini bu robotlar da alacak mı? Onu konuşacağız.
3: Evet. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak doğal afetlerde ve acil durumlarda müdahale kapasitemizi artırmak için itfaiye teşkilatımızın teknik altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan Bey'in talimatıyla özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerinde çıkabilecek yüksek riskli yangınlara daha etkin ve güçlü müdahale edebilmek için Alev Kıran adını verdiğimiz yangın söndürme robotunu itfaiye teşkilatımızın envanterine kattık. Kısaca alev kıran robotumuzdan bahsedecek olursak, saatte 5 kilometre hıza sahip olan robotumuz dakikada 4800 litre su işleme kapasitesine sahip. Kendini soğutma özelliğiyle birlikte dikeyde 100 metre mesafeden su işleyebilen robotumuz insansız müdahaleyi öngördüğü için 250 metre mesafeden kumanda ile kumanda edilebilmektedir.
2: Şimdi başkanım şöyle bakalım. Kumanda bir operatör sayesinde yapılıyor. Yani evet. Bir yangın var, bir göçük riski var, bir tehlike anı var. İtfaiye personeli orada herhangi bir can kaybı yaşamasın diye evet. Bu şekliyle kumandadan kontrol ederek alev kıran yangına müdahale ediyor.
3: Evet, kesinlikle. Az önce de söylediğim gibi özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek olan yangınlarda itfaiye personelimizin çökme, patlama, elektrik ve kimyasal risklerden korunmasını amaç edinmek için aldığımız bu robotumuz yüksek su işleme kapasitesine sahip olduğu için uzaktan yangınlara müdahale ederek etkin ve güçlü bir müdahaleyi öngörmektedir.
2: Başkan, diyelim ki bir yangın yerine geldik. Şu an bir tatbikattayız ama robotun arabadan indirilmesi, hortumların bağlanması ve müdahalesi kaç dakika içerisinde başlar?
3: Bu süreç ortalama 2 dakika sürer. Robot araçtan indirildikten sonra su kaynağına sarnıca bağlandıktan sonra hızlı bir şekilde yangın bölgesine sevk edilir ve müdahaleye başlar.
2: Şimdi tabii çağımız teknoloji çağı. Artık yapay zeka da hayatımıza girdi. Şimdi burada itfaiye erlerimiz de var. Onların yanına doğru da yaklaşan bakın itfaiye erleri de var. Onlar da şu anda burada yaşanan yangına bakıyorlar. Evet. Acaba bizim yerimizi alırlar mı diye bir düşünce, bir soru olur mu?
3: Kesinlikle olmaz. İtfaiyecilik mesleği insan eliyle yürütülmesi gereken bir meslek olmasının yanı sıra teknolojik imkanları ve kabiliyetleri yangınla mücadelede kullanmak gerekir. Bu robotlar, teknoloji ve yapay zeka bizim işimizi kolaylaştıran, bizim işimizde bize kolaylık sağlayan etkenlerdir. Biz her zaman şunu söylüyoruz, savaşlar karadan kazanılır. Yangınla mücadelede her ne kadar robotlar ve diğer teknik unsurlar kullanılmış olsa da insan müdahalesi şarttır.
2: Evet. Şimdi başkan, burada tabii alevle mücadele eden, ateşle mücadele eden itfaiyerlerimiz var. Onlar için elbette ki o

0: Yangınla başa çıkabilmek, o ilk yangın ihbar aldıktan sonra apar topar o göreve gelebilmek önemli. Tabii onların hayatları da bizim için her şeyden önemli. İşte o yüzden bu robotlar bundan sonra süreçte görev alacak. Kaç robotumuz var? Bundan sonra bu sayıda arttırılması işte bir çalışma olacak.
1: Samsun İtfaiye Teşkilatımızda şu an bu robotumuzdan bir adet mevcut. Onu da yakın zamanda envanterimize kattık. İnşallah bundan sonraki süreçte bu robotların verimliliğiyle birlikte başkanımızın da bu konudaki destek ve katkılarıyla, talimatlarıyla robotlarımızın bu tür teknolojik yatırımların sayısını arttıracağız.
0: Başkanım teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen buradan bakın, kumanda kolu var, bir operatör var. O operatör sayesinde buradaki o alev kran robotumuzun çalışma sistemi bu şekilde. Yani bakın ekranda, hemen ekranda görebiliyorsunuz. Biraz hareket ettirelim, biraz yürütelim robotu. Evet, yaklaşık 200-250 metre civarında
1: kesinlikle
0: bir açımız var. Şimdi ortuma da yol verelim. O şekilde girecek. Özellikle göçük yaşanabilecek durumlar için de önemli.
1: Kesinlikle. Biz burada patlama, çökme ve göçük tehlikesini de öngördüğümüz yangın yerine itfaiye personelimizi sokmadan bu robot marifetiyle yangına müdahale edeceğiz.
0: Şimdi içeri kadar girdi. Artık az önce o biz yayına başlarken ki oluşan alevler artık ortada değil, ortada kalmadı. Çünkü alev kıran operatörü sayesinde içeri kadar girdi ve oluşan yangını söndürdü. Elbette ki itfaiye erlerimizin, ateşle mücadele eden vatandaşlarımızın ya da bu işle meşgul olanların görevini almayacak, ancak onların görevlerini daha da rahatlatacak diyelim bu robotlar ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
2: Mahmut, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuklarına. İngiltere boğulma riski nedeniyle bazı bebek can simitlerini toplattı. Peki can simidi kullanırken nelere dikkat edilmeli? Sorunun cevabını İzmir'den A Haber ekibinden Tayfun Er ve konuğundan alacağız. Tayfun, söz sende ve konuğunda.
3: Evet, işte İngiltere'deki o küçük yaştaki çocuklara takılan o boyun aparatı sizin de ifade ettiğiniz gibi piyasadan kaldırıldı. Tabii normal hareket etme ve nefes alma kabiliyetini kısıtladığı için. Peki Türkiye'de nasıl çocuklara yüzme öğretiliyor, onu konumdan öğreneceğiz. Tabii İngiltere'deki durum yerinde bir karar mı? Bizde nasıl çocuklara yüzme nasıl öğretiliyor denizde ve havuzda?
4: Şöyle, bence yerinde bir karar. Çünkü bu malzemeler aslında su terapisi adı altında çıkan malzemeler. Aslında amaç şuydu, bebeklerin boynuna takılarak suyun içinde hareket etmesini sağlamak. Ama bununla ilgili belli başlı sıkıntılar yaşandı. Bazı aileler bu aparatlara güvendiler ve çocuklarını yalnız bıraktılar. Bu da tabii olumsuz sonuçlara sebebiyet verdi. Bunun dışında bu yine aparatla beraber yüzme eğitimi vermeye çalışan aileler oldu. Ama burada da şöyle bir sıkıntı yaşandı. Bu aparat aslında ortopedik olarak uygun bir aparat değil. Biz yüzme eğitiminde spor çocukların suyun üzerinde yatay pozisyonda kalmasını sağlıyoruz.
3: Ama şurada şunu sormak istiyorum, kesiyorum kusura bakmayın. Bebekler ne zaman denizle tanışmalı ya da suyla, havuzla?
4: Aslında bir yaştan itibaren suyla tanışabilir. Ama bu oyun eğitimi ve tamamen ebeveynin yardımıyla oluyor. Yine profesyonel bir yanında destekçiyle beraber ebeveyn sporcuyu, yani daha doğrusu bebeğimizi suya alıştırıyor. Daha sonra aslında 5 ve 6 yaştan sonra bizim komutlu eğitimlerimiz başlıyor.
3: Tabii şunu, şimdi havuz, Türkiye'nin en büyük havuzlarından bir tanesindeyiz şu anda. Gençlik Spor Bakanlığı'nın havuzunda. Şimdi bir takım aparatlar kullanıyor çocuklar. Evet. Tabii onlar biraz daha büyük ama çocuklar için en güvenli yüzme aracı ne sizce?
4: Yani bizde yüzme tahtaları ve makanalar kullanılıyor. Ama bunu yaparken yine eğitmenlerimizin gözetiminde oluyor. Demin de bahsettiğim gibi biz sporcularımızın suya yatay şekilde kalmasını sağlıyoruz. Öncelikle doğru ayak duruşlarını öğretiyoruz. Daha sonra doğru nefes alışını, su koordinasyonu sağlıyoruz.
3: Bu değil mi hocam?
4: Evet, evet. Bu aparatla tahtayı tutarak önce ayak vuruşları ve yatay şekilde suyun üzerinde kalma eğitimi veriliyor. Daha sonra doğru nefes çalışmaları veriliyor. Daha sonra bu ikisini birleştirerek bunu koordine ediyoruz ve yüzme eğitimi artık başlıyor sporcular.
3: Hemen karşıda görüyorum o miniklerin belinde bir işte ona ne deniyor bilmiyorum.
4: Makarnalar.
3: Makarna.
4: Evet, evet.
3: İlk başlangıç o değil mi?
4: Aynen. Onu da hem beline ya da kol altına koyarak suyun üzerinde yatay kalmasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz sporcular.
3: Tabii siz burada ebeveynler tribünde, siz burada hocaları olarak öğretiyorsunuz. Denizde peki aileler, işte bu tahta ve aparatla işte bellerine bağladıkları, onunla öğrenebilirler mi? Aileler bunu başarabilir mi?
4: Aslında olabilir, öğretebilirler ama yine burada da belli başlı güvenlik kurallarına mutlaka dikkat etmeleri lazım. Bir de şu çok yaşanıyor. Biz çocuğumuzu alıyoruz, suya attık ve öğreniyoruz.

0: gitmeyen yerlerde birebir çocuğunu gözlemleyerek ve oyunla beraber sevecen bir tavırla öğretmeleri daha doğru olur.
1: Şimdi o kullandığınız iki tane enstrümanla ki havuzun şu andaki derinliği yaklaşık 3 metre doğru. Güvenli bir şekilde yüzme aşamasına, öğrenme aşamasına geliyorlar değil mi? Bir güven de var burada sizler sayesinde.
0: Doğrudur ama tabii burada bazı kurallarımız da var. İşte bir eğitmenimiz en fazla 10 sporcuyla ilgileniyor ve onları birebir gözlemliyor. Çünkü diğer branşlarda farklı olarak yüzme branşında can güvenliği de çok önemli. Hani başka bir branşta atıyorum basketbol oynuyor, sporcu düşebilir, top çarpabilir ama yüzmede böyle değil. O yüzden burada bizim için hep öncelikli konu güvenlik. O güvenlikle beraber hem antrenörlerimiz var hem de can kurtaranlarımız var. Bu şekilde eğitimlerimizi veriyoruz.
1: Son derece güvenli bir ortamda yüzmeyi öğreniyorlar. Denizde de tabii ki ailelerin burada çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü deniz havuzdan daha tehlikeli, öyle değil mi?
0: Doğru. Bir de bazen akıntı olan sular var. Özellikle Karadeniz'de bu çok yaşanıyor. Yani böyle sularda ekstra dikkatli olmak lazım. İşte dalganın fazla olduğu denizlerde dikkat etmek lazım. Şimdi burada durgun bir suda yüzüyoruz havuz olunca. Bu tabii sporcuların eğitimi açısından çok çok daha avantajlı bir ortam.
1: Şimdi hocam tam karşı tarafta daha küçükler var. Görüyorum 4 yaşlarında belki var ya da yoklar. Burası, onlar nasıl?
0: Burası 6 yaşla başlıyor. Bizim Genç Spor Bakanlığı'nın yüzme bilmeyen kalmasın diye bir projesi var. İl Müdürümüz Murat Eskici de gerçekten de bu konuya çok önem veriyor ve sporcumuzla bir ay boyunca ücretsiz olarak eğitimi alıyoruz. Burada sporcular eğitimi aldıktan sonra yüzmeyi öğreniyorlar. Daha sonra devam etmek isteyenler kursiyer gruplarına katılarak devam ediyorlar.
1: Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, İngiltere'deki o parat uzman konuğumuz gayet yerinde bir davranış dedi. Ancak yüzme öğretirken aileler çok dikkatli olmaları gerektiğini söylediler. Tabii bu işin de aslında öğrenmenin, yüzmeyi öğrenmenin adresi de işte şu anda Gençlik Spor Bakanlığı'nın havuzlarında hem de ücretsiz ve uzman antrenörlerle yapılıyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Tayfun, çok teşekkürler. Son yıllarda popülaritesi artan çevrimiçi oyunlar tehlikeleri de beraberinde getirmekte. Özellikle çocuklar ve gençlerin oynadığı çevrimiçi oyun platformları siber suçlular, dolandırıcılar ve yasa dışı bahis çeteleri için cazip hedefler haline geliyor. Bu konuda en büyük görev ise ailelere düşmekte.
3: Keyifli zaman geçirtirebiliyor. Vakit geçirmek için eğlenceli ama kesinlikle bir riski var.
4: Çocuklar daha fazla burada dijital tehdit ve tehlikelere maruz kalacaklar.
5: Hak sahibi tazminat talep edebilir.
6: Yasa dışı bahis çeteleri çevrimiçi oyunlarda çocukları tuzağa düşürüyor.
4: Suç örgütleri bu ortamları yeni kişilere ulaşabilecekleri dijital alanlar olarak da değerlendirebiliyorlar. Özellikle çocuklar ve gençler işte oyun oynarken sohbet ekranlarında veya özel mesajlarla kolay para kazanma gibi vaatlerle karşılaşabiliyor.
6: Çevrimiçi oyun platformları yasa dışı bahis çeteleri tarafından gençler ve çocuklara ulaşmak için kullanılıyor.
7: Platformlar üzerinden kişisel veriler sızdırılabiliyor. Özellikle çocukların ve gençlerin oynadıkları bu oyunlarda edinilen arkadaşlıklar sosyal medya hesabı üzerinden devam ediyor ve hiç tanımadıkları kişilerle ettikleri bu arkadaşlıkta riskleri beraberinde getiriyor.
4: Tehdit ve şantajlar başlıyor. Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim, okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız.
3: Başlarda tanışıp bir süre konuşup dijital ortamda online arkadaşlık olarak kalıyor.
6: Oyunlardaki sohbet bölümleri, arkadaş listeleri ve mesajlaşma uygulamaları kullanıcılarla doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor. Oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlanması ve dijital varlıkların satılması ya da aktarılması durumundaysa tazminat doğabiliyor.
5: Dijital varlıkların hukuka aykırı olarak ele geçirilip üçüncü kişilere satılması halinde özel hukuk bakımından tazminat, ceza hukuku bakımından da bir takım cezai yaptırımlar oluşabilir.
6: Bu kritik süreçte en büyük sorumluluksa ailelere düşüyor.
4: Çocukta anormal davranışlar seziyorsanız, çocuk size karşı asileşmeye başladıysa yavaş yavaş tehlike çanlarının çaldığını gösterir. Hemen burada ilgili oyun platformuna başvurmak, delilleri muhafaza etmek, özel yazışmalar söz konusuysa hemen savcılığa başvurmak, BTK'ya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bu durumu bilgilendirmek çok daha önemli.
3: Çok da fazla boşa vakit harcanmasına da sebep oluyor. Birçok da kişisel bilginin alınmasıyla aslında bir tık da tehlike oluşturabiliyor.

0: Ben kendi kendime online satranç gibi şeyler oynuyorum. Bu tarz güvenli oyunları tavsiye ediyorum sadece.
1: Almanya'da aşırı sağ tehlikesi artarken bununla beraber şiddet suçları ve ırkçı yapılar da hızla büyüyor. Resmi raporlar ülkenin en büyük iç güvenlik tehditlerinden birinin artık aşırı sağ hareketler olduğunu ortaya koydu.
2: Almanya'da aşırı sağ tehlikesi tarihi zirveye tırmandı. Irkçı şiddette alarm zilleri daha yüksek çalıyor. Resmi raporlar ülkenin iç güvenliğine yönelik büyüyen tehdidi gözler önüne serdi. 2025 yılı verileri Almanya'da aşırı sağın sadece siyasi bir akım olmaktan çıkıp doğrudan ülkenin güvenliğini tehdit eden en kritik unsurlardan biri haline geldiğini ortaya koydu. Resmi rakamlara göre aşırı sağcıların işlediği şiddet suçları 2025 yılında bir önceki yıla göre %8,9 arttı. 2024'te 50.250 olarak kayıtlara geçen potansiyel aşırı sağcı sayısı sadece bir yılda 8.500 kişi arttı ve 58.750'ye yükseldi. Bu son bir yılda neredeyse her 7 kişiden birinin aşırı sağ yapılara katıldığını gösteren çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Raporda Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından şüpheli vaka olarak izlenen Almanya için Alternatif AfD Partisi bünyesinde 28 bin potansiyel aşırı sağcı bulunduğu belirtildi.
3: Ülkelerimizi göçmenlerle dolduruyorlar. Suç ve terör artıyor. Bedelini ise Avrupa ödüyor. Göç kontrolden çıktı. Güvenlik tehlikede. Avrupa uçurumun kenarına itilmiş durumda.
2: Şiddet yanlısı aşırı sağcı sayısı da 300 kişilik artışla 15.600'e yükseldi. Bu veriler aşırı sağın sadece sayısal olarak değil, şiddet kapasitesi açısından da büyümeye devam ettiğini işaret etti. Güvenlik makamları ise aşırı sağ ağlarının özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden hızla örgütlendiği uyarısında bulunuyor. Son rapor, Almanya'nın en büyük iç güvenlik sinemalarından birinin aşırı sağ hareketler olduğunu bir kez daha tescil etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump her gün 3 aşağı 5 yukarı bu saatlerde sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunuyor. Onlardan biri daha geldi. İran'la çok iyi görüşmeler oldu ve çok iyi anlaşıyoruz diyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İran'ın nükleer silahsızlaştırılması iyi bir şekilde ilerliyor şeklinde bir açıklama bu. Vurgulamış olalım. Bu şu anda ekranlarınıza yansıttığımız görüntülerde Donald Trump'ın bu açıklamasını yaparken kayda geçmiş görüntüler. Bunu da vurgulamakta fayda var. Yani bugün bu saatlerde yaptığı açıklamayı sosyal medyadan değil kameralara yapmayı tercih etmiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Yine gün içerisinde saatler 14'ü gösterdiği zaman büyük olasılıkla İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılmasına yönelik bir kararın verildiği ile alakalı medyada da haberler yayınlanmıştı. Doha'da malum teknik görüşmelerin devam ettiği ile ilgili haberler var. Donald Trump Doha'da görüşeceğiz demişti. İran tarafı bunu reddetmişti. Bakalım bu görüşmeler ne şekilde seyredecek. Ama Donald Trump İran'la görüşmelerin çok iyi olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını iddia ediyor. İran'dan da kuvvetle muhtemel Amerika bizim düşmanımız, görüşme olmadı falan gibi açıklamalar gelecektir. Pakistan'ın Lahor kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Onlarca kişi molozların altında kaldı. 14 çocuk hayatını kaybetti. Enkazda aramalar sürüyor.
2: Dershanede felaket yaşandı. Çatı bir anda çöktü. Sınıftaki çocuklar enkaz altında kaldı. Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan özel bir etüt merkezinin çatısı içeride 35 ila 40 öğrenci bulunduğu sırada çöktü. İlk belirlemelere göre 14 öğrenci hayatını kaybetti. 5 öğrenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. hayatını kaybeden çocukların 7 ila 12 yaş arasında olduğu açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkazdan çok sayıda öğrenciyi sağ olarak çıkarırken en az 7 çocuğun daha enkaz altında olabileceği bildirildi.

0: Olayın ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Yetkililerin ilk tespitlerine göre etüt merkezinin ruhsatsız olduğu ve eski bir binada faaliyet gösterdiği belirtildi.
1: Burası oldukça harap ve eski durumda olan bir evdi. Bir kadın öğretmen burada çocuklara ders veriyordu. Birdenbire çatı çöktü.
0: Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında etüt merkezi sahibi dahil iki kişi gözaltına alındı. Sorumlular hakkında ihmal ve güvenlik ihlali iddiaları araştırılıyor.
2: Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin hayvancılık alanının geliştirdiği ıslah çalışması meyvelerini verdi. Et verimliliğinde %57'lik bir artış sağlandı. Peki bu nasıl oldu? İşte detaylar.
3: Islah çalışmaları sonuç verdi. Üniversitenin ıslah edip besiciye dağıttığı koyunlarda et verimliliğinde %57'lik bir artış gözlendi. Üniversitelerin çalışmalarını yakından takip eden ve onların bu çalışmalarına her türlü desteği sağlayan Yüksek Öğretim Kurulu bu kez Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne konuk oldu.
4: %57 oranında artı et anlamına geliyor. Çünkü ette altın oran dediğimiz bir oranı biz orana ulaştık.
3: Gündemde ise halk arasında Sosyete koyunu adıyla anılan teksel koyunları vardı. Üniversite tarafından yürütülen verimli çalışmalarla birlikte ırk ıslahı sağlıklı bir şekilde yapıldı. Bu sağlıklı ıslah sonucu besiciye dağıtılan koyunların iklim şartlarına ve özellikle de çetin kış şartlarına karşı dayanıklılığı adeta tescillenmiş oldu. Bilimin sahaya inerek karşılık bulduğunu dile getiren Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, üniversite sanayi işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
4: Tabii ki üniversitemizde ürettiğimiz bilgilerin raflarda kalmasını istemiyoruz, laboratuvarlarda kalmasını istemiyoruz. Aynı zamanda üretilen bilgileri ilgili sektörde üniversite sanayi işbirliği kapsamında karşılık bulmasını istiyoruz.
3: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, üniversitelerimiz artık sadece bilim üretmiyor, ihtiyaçlara da çözüm üretiyor değerlendirmesinde bulundu.
5: Gecenin 10'unda arıyoruz, 11'inde arıyoruz, açıyorlar telefonu. Bir hocalara, üniversite olsun, profesörler olsun, veteriner olsun hepsi açıyor, yardımcı oluyor. Bu bakımından da üreticiye çok büyük değerler katıyor.
2: Geçtiğimiz yıl zirai don sebebiyle üreticiler zor günler yaşamıştı. Bu sene kiraz çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tokat'ta üretimi süren kiraz tezgahlarda uygun fiyattan satışa sunuluyor. Ayrıca yurt dışına da ihraç edilmekte.
6: Bu sene işte bir iyi bolluk var yani. Hı hı. Geçen seneden iyi bu sene daha.
7: Bahçe ve tarım arazilerinde bu yıl bolluk bereket var. Geçen yıl etkili olan zirai don ve kuraklık meyvede rekolteyi düşürmüştü.
8: Geçtiğimiz yıl Tokat, Sivas, Amasya, Çorum illeri başta olmak üzere birçok bölgeyi zirai don etkiledi. Ağaçların çiçekleri soğuk hava yüzünden yandı. Bu sene ise dallardan adeta meyve akıyor.
7: Verim ve rekolte bu sene üreticinin yüzünü güldürüyor.
9: Bu sene verimimiz çok yüksek. Geçen sene hiç yoktu ondan dolayı. Bu sene Allah'a şükür çok iyi verimimiz var. Ortalama 20-30 kilo arası bir verim bekliyoruz ağaç başına. O da yani bir 15-20 ton arası ürün bekliyoruz inşallah.
8: 0.9 diye tabir edilen işte o iri kalibreli kirazlar dallardan hasat ediliyor.
10: Çok bol. Sabah 7'de evi terk ediyor, geliyor, topluyor. Bıldırıyor odan mı geçen sene? Bu yıl çok güzel verimi var.
11: Yağmurlar yağdı, güneş de yüzünü gösterdi derken toprakta verimliliğini artırdı. Peki tarladaki ürünler pazara nasıl yansıdı? Geçen yılın aranan yüzü kiraz bu yıl tezgahlarda yerini aldı. Hem rengi hem tadıyla iştah kabartan kiraz 85 liradan alıcısını bekliyor.
7: Tarlada meyve sebze bu sene bol olunca pazardaki fiyatlara da olumlu olarak yansıdı.
12: Geçen sene bunun kilosu 1500, 2000 lira, 2500 lira dolu ağacında yediği için yoktu. Bu sene de bol, 85 lira, 75 lira, 95 lira tarzında fiyatlarında.
13: Bu sene fiyatlar gerçek

0: Yani çok uygun. Zaten mahsul de bol. Bayağı bir bol. Pazar da bayağı uygun.
1: Kolay gelsin. Nasıl pazardaki fiyatlar, ne düşünüyorsunuz?
2: Şu anda bizi memnun edici. Yani fena değil.
1: Ne alacaksınız peki? Bugün lisede neler var?
2: Lisede ne? Kafama göre alacağım ya. Neyi alacağım? Sadece geçen pazardan aldım sevdemi.
3: Bu sene bana göre, geçen senelere göre fiyatlar daha da uygun. Daha da güzel ürünler geliyor. Bolluk da var. Onun da yansıması bu.
4: Ancak tarlayla market arasındaki fiyat farkıysa hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşündürüyor. Yüksek rekolteye rağmen üretici tarladaki fiyatla market rafı arasındaki farka dikkat çekti.
5: 50 lira 60 lira birinci boy, birinci sıra kiralarını 70 lira yazabiliyorlar. Ama bir markete gidiyoruz 200-250 lira. Bu fark nerede, kimlere gidiyor ben bilmiyorum.
6: Ardahan'ın Damalı ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, evinin bahçesinde kendi elleriyle kırdığı çekirdekleri kuşlara ikram ediyor. Aydın'ın sevgiyle beslediği serçeler artık onu tanıyor ve bahçeyi cıvıltılarıyla dolduruyor.
7: Altı seneden beri bunlarla böyle çekirdek çetliyordum. Geldi elime kondular. Ondan sonra bunlarla böyle dost olduk.
4: Bir avuç çekirdekle başladı dostlukları. 6 yıl boyunca her geçen gün biraz daha güçlendi. Ardahan'ın Damalı ilçesinde yaşayan İrfan Aydın, serçelerle kurduğu bağla dikkat çekiyor. Bahçesini ziyaret eden kuşlara çekirdek ikram eden Aydın, zamanla serçelerin güvenini kazanmaya başladı.
7: Her gün bu şekilde bunlara şey yapıyoruz, çekirdek veriyoruz. Bunlarla şey yapıyoruz, zamanımızı geçiriyoruz.
4: Artık her gün aynı bahçede buluşan minik misafirler cıvıltılarıyla bu dostluğa eşlik ediyor. Kuş seslerinin eksik olmadığı bahçe, insan ve doğa arasındaki güven bağının en güzel örneklerinden birini gözler önüne seriyor.
8: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 Mayıs ayı iş gücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
12: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Reklam.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
5: NATO zirvesi hazırlıkları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakatı, terörsüz Türkiye süreci ve en düşük emekli aylığı. Kabine iki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Ankara'da gerçekleştirilmesine sayılı günler kalan NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarda gelinen son durum olacak. Dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve marşında başkente alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak. Zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği gözden geçirilecek. Öte yandan ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek. Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda mercek altına alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının da gündemindeydi.
6: Canlı yayınımız.
7: Anvers kentinde 10 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde yangın çıktı. 8. katta başlayan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralananlar olduğu bildirildi. Ekipler 200'den fazla kişinin yaşadığı binada tahliye çalışmasını güçlükle yaptılar. Ondan fazla itfaiye aracı alevleri kontrol altına almak için zamanla yarıştı. Yangının çıktığı 8. katta oturanların hayatta kalmak için bir pencereden diğerine geçtiği anlar kameralara yansıdı. Ülkede acil sağlık hizmetlerinin normal kapasitesini aşması beklenen olaylarda başvurulan tıbbi müdahale planı devreye alındı. Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli projelerinden biri olan Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta basın bilgilendirme toplantısını Ay Yıldız Karargahı'nda yapacak. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız'da NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları ağırlanacak.
8: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma

0: Savunma Bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız karargahında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız karargahının uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ay Yıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri Katar'ın başkenti Doha'da. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu, herhangi bir müzakerenin ise başlamadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'la çok iyi görüşmeler olduğu açıklamasında bulundu az önce. Biz de şimdi Tahran'a gideceğiz. Detayları A Haber ekibinden Ekber Karabağ aktaracak. Ekber.
2: Evet doğru, sen de belirttiğin üzere İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi an itibariyle Katar'da temaslarda bulunmaktadır. Ve bugün gün içinde Katar Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi ve ardından bir açıklaması söz konusu oldu. Nihai anlaşmaya varmak için ve aynı zamanda mutabakat zaptındaki maddeler konusunda çalışma gruplarının oluşturulduğunu, ancak bu çalışma gruplarının işte müzakerelerde çalışmaya başlamadığını ve bu çalışmaların ne zaman ve yerin nerede olacağına ilişkin arabulucularla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. An itibariyle aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden de iki üst düzey yetkili Katar'da bulunmaktadır. Steve Witkoff ve aynı zamanda Jared Kushner orada bulunmaktadır. Esasında üst düzey görüşmeler yapılması öngörülmekteydi. Fakat İran tarafı bunu reddetti ve böyle bir görüşmelerin an itibariyle gündemimizde olmadığı yoktur yönünde İran'dan açıklamalar geldi. Tabii diğer taraftan bu meseleler, yani müzakere meselesi görüşülürken ve bu konuyla ilgili kafa karışıklığı devam ederken diğer taraftan İsrail ve İran'la birbirlerini tehdit etmeye de devam ediyor. Gün içinde İsrail Savunma Bakanlığı'na bir açıklaması oldu. Savunma Bakanı iki kez İran'a saldırdıklarını, gerek görülürse üçüncü kez, gerekirse İsrail'in tek başına İran'a yönelik bir saldırı yapacağını söyledi. Bu meseleye tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Abbas Rakçı, ülke liderine veya ülke halkına yönelik bir saldırı söz konusu olursa İran'ın anında ve çok güçlü bir şekilde buna yanıt vereceğini bildirdi. Aynı zamanda mutabakat zaptı kapsamında işte İsrail'in kontrolünün Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu belirten İranlı yetkili, eğer Amerika Birleşik Devletleri bu kapsamında görevini yerine getirmezse İran olarak, İran tek başına İsrail'i cezalandırmaya ve ders vermeye hazırdır yönünde ifadeler kullandı.
1: Ekber, çok teşekkürler. Bu arada İran Savaşı sırasında Amerika ile Suudi Arabistan arasında en büyük krizlerden birinin yaşandığı ortaya çıktı. Trump'ın özgürlük projesi sırasında Suudilerin Amerikan uçaklarını üslerini açmayı reddettiği, Washington'un ise Riyad'ı hava savunma sistemleri üzerinden tehdit ettiği iddia edildi.
0: ABD-İran Savaşı sırasında Riyad-Washington ilişkileri kopma noktasına geldi. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin haberine göre Trump yönetimi, Hürmüz'ün açılması için Özgürlük Projesi adlı operasyonu Körfez'e danışmadan başlattı. Suudi Arabistan ise operasyon kapsamında Amerikan savaş uçaklarının askeri üsleri kullanmasına izin vermedi. Bu itiraz üzerine ABD ise operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Hatta o günlerde ABD Başkanı Donald Trump, operasyonu Pakistan'ın talebi nedeniyle askıya aldıklarını söylemişti.
3: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
0: Wall Street Journal'a göre Riyad'dan gelen itiraz Beyaz Saray'ın öfkesine neden oldu. Amerikan yönetimi, Suudi Arabistan'ı kararını geri almadıkça hava savunma sistemleri tesliminin erteleneceği konusunda uyardı. İran füzelerinin hedefi olan Suudi Arabistan

0: Fransa, bu tehdit sonrasında ABD'ye üslerin açılması için onay verdi. Gazeteye konuşan Beyaz Saray'a yakın isimler bu krizi iki ülke arasındaki en büyük güven bunalımlarından biri olarak tanımladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın G7 zirvesine katılmaması, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da Körfez turuna Suudi Arabistan'ı dahil etmemesi bu gerilimin bir parçası olarak yorumlanıyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de katıldığı bir programda Arap ülkelerini tehdit etmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma mı istiyorsunuz? O zaman bu mücadeleye gireceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri bu mücadelede tek kalmayacak. Arap ülkeleri de hedef oldu. Onlar da bu çatışmaya girmeli.
2: Dünyanın gündemine de bakalım. Dünyanın gözü birkaç saattir belki de Baltık bölgesinde. Finlandiya nükleer silahların ülkede konuşlandırılmasına izin veriyor. Ardından Rusya 3 ülkeyle kara ve demiryolu sınır geçiş noktalarını kapatma kararı aldı. Biz de şimdi Almanya'ya gideceğiz ve gelişmeleri A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Fatih.
3: Amiral, Rusya ile NATO arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşınıyor. İfade ettiğiniz üzere Finlandiya'nın barış döneminde, savaş döneminde topraklarına nükleer silah konuşlandırmaya izin verecek bir yasal düzenlenmeye hazırlanması Rusya'nın çok sert tepkisine neden oldu. Rusya hem siyasi hem de askeri karşılık vereceğini duyurdu. Finlandiya ve Baltık ülkeleri olan bazı sınır kapılarını da geçici olarak kapatma kararı aldı Moskova yönetimi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklama sözcüğü Maria Zakharova, Finlandiya'nın bu adımı hayata geçirmesi halinde Moskova'nın siyasi ve askeri teknik tedbirler alacağını açıkladı. Yaklaşık 1300 kilometrelik bir sınır komşusu biliyorsunuz iki ülke. Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından sonra zaten iki ülke arasındaki gerilim iyice artmıştı. Şimdi Helsinki yönetiminin savaş halinde topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verebilecek yasa değişikliği bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden tartışmaya açtı. Rusya'nın tepkisi açıklamalarla sınırlı kalmadı. Moskova yönetimi 1 Temmuz itibariyle yani bugün itibariyle Finlandiya sınırındaki 3 karayolu geçiş noktasını ve St. Petersburg, Finlandiya ve Vibor demiryolu geçişlerini geçici olarak kapattı. Aynı karar kapsamında Estonya ve Letonya sınırındaki bazı demiryolu geçişleri de durduruldu. Öte yandan Polonya basınında yer alan ve istihbarat kaynaklarına dayandırılan çok dikkat çekici bir haber var. O da şu: Moskova NATO'nun doğu kanadında özellikle Polonya'yı hedef alabilecek sınırlı askeri provokasyon senaryolarını değerlendiriyor. İddialar arasında kritik altyapıya yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar, yine hava sahasını doğrulayacak girişimler ve hibrit senaryolar bulunuyor. Uzmanlara göre Rusya'nın amacı doğrudan NATO ile bir savaşa girişmek, kalkışmak değil, sıcak bir çatışmaya girmekten ziyade ittifak içinde baskı oluşturmak ve Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteği zayıflatmak. Banuel.
2: Fatih, çok teşekkürler. Şimdi de Çin'e uzanalım. Çin'in askeri güç yerine finansal araçları kullanarak başlattığı ekonomik hamlenin dünya genelinde doların tahtını sarsacağı iddia ediliyor. Detayları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek'te. Mehmet.
4: Banuel, bu stratejinin merkezinde 3 unsur var. Yuan'le ticaret, alternatif ödeme altyapısı ve dijital yuan. 2025 yılında Çinli ticari bankaların müşterileri adına yürüttüğü sınır ötesi yuan tahsilatı ve ödemeleri 71 trilyona kadar yükselmiş ve mal ticaretinde yuan'la ödeme oranı da yaklaşık 1/3'e yaklaşmış durumda. Bir diğer önemli araçsa sınır ötesi ödeme sistemi. Bu sistemle Çin parasıyla yapılan uluslararası ödemelerde daha hızlı ve kontrollü bir altyapı sağlama hedefi var. 2026 itibarıyla bu sistemle doğrudan ve dolaylı katılımcı sayısı 2025 yılının işlem hacmine göre 180 trilyon yuan olarak da açıklandı. Çin ayrıca dijital parasını da piyasaya sürüyor. Şangay'da dijital yuan'in uluslararası operasyon merkezi açıldı. Ardından 26 finans kuruluşu sınır ötesi dijital yuan ödeme platformuna doğrudan katılımcı oldu. Çin resmi medyası bu sistemle bazı sınır ötesi ödemelerin günler yerine saatler içinde tamamlanabileceğini aktarıyor. Son dönemde Afrika başlığı da dikkat çekiyor. Çin Merkez Bankaları bu bölgedeki ticaretlerde yuan'ı ortak para birimi olarak kullanıyor ve bu da Çin-Afrika ticaretinde önemli bir kolaylık sağlıyor. Ancak burada önemli bir denge var. Dolar hala küresel rezerv sisteminin ana omurgası. IMF verilerine göre 2025'in son çeyreğinde küresel rezervlerde doların payı %56,77 seviyesinde. Yuan'in payı ise %1,95. Yani yuan yükseliyor ama dolar yerini kısa vadede alması ise uzmanlar tarafından gerçekçi görünmüyor. Özetle baktığımızda Çin'in bu hamlesi doların bir gecede tahtından indirilmesi değil, daha çok küresel finans sisteminde dolar merkezli yapıya alternatif kanallar açması. Bu da uzun vadede daha çok kutuplu bir finans düzeninin işaretçisi olarak yorumlanıyor. Çin yuan'ı ise geçtiğimiz yıldan bu yana dolar karşısında güçlü performansını sürdürdüğünü de hatırlatmış olalım. Banuel.

0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava Ankara'da görüldü. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada itirafçı tanık Adem Soytekin Segbis üzerinden ifade verdi. Mahkeme dosyaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının eklenmesini isterken davayı 16 Eylül'e erteledi.
1: CHP davasında yeni bir gelişme yaşandı.
2: CHP 38. olağan kurultayı ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İBB yolsuzluk davasında sanık olan Adem Soytekin bu kez tanık olarak ifade verdi.
1: Adem Soytekin ifadesinde Kiptaş tarafından belirlendiğini öne sürdüğü 100 kişilik bir VIP liste üzerinden bazı CHP'li isimlere 2021 ve 2022 yıllarında daire satıldığını iddia etti. Ancak bu satışların kurultay süreciyle bağlantılı olduğuna, delege iradesini etkileme amacı taşıdığına ya da herhangi bir usulsüzlüğe tanıklık ettiğine dair bilgisinin bulunmadığını söyledi. Dairelerin bedelsiz değil, ücret karşılığı satıldığını da ifadesine ekledi. Duruşmada sanıklardan Özgen Nama da savunmasını yaptı. Otelde delegelere çantalarla para dağıtıldığı yönündeki iddiaları reddeden Özgen Nama hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme bir sonraki duruşmada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dosyaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının eklenmesini isterken davayı 16 Eylül 2026 tarihine erteledi.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la birlikte belediye iştiraki şirketlerinde görevli olan 9 kişi zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Tanju Özcan görevinden uzaklaştırılmıştı. NATO Liderler Zirvesi için Esenboğa'dan yabancı konukların Ankara'ya ilk indiklerinde kullanacakları taksilerin şoförleri için tek tip kıyafet uygulamasına geçildi. Ankaralı taksi şoförleri beyaz gömlek, gri pantolonları ve ellerinde lokumlarıyla misafirleri karşılamak için hazır.
3: Welcome to Turkey. Misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz.
1: NATO Liderler Zirvesi için taksicilere de kıyafet düzenlemesi getirildi. Yabancı konukları taşıyacak taksiciler tek tip kıyafetle çalışacak, yaka kartı zorunlu olacak. 7-8 Temmuz tarihinde dünyanın gözü Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. Şehrin her noktasında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Taksiciler de o hazırlıklar kapsamına alındı.
4: Tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Taksi şoförleri de beyaz gömlekleri, gri pantolonlarıyla birlikte işte o misafirleri karşılamak için hazır.
1: Misafirler havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişiler taksiciler olacak. Haliyle kıyafetleri oldukça önemli. Şoförler beyaz gömlek, gri pantolon ve ellerinde ikramlarla kapıda hazır bekleyecek.
3: Araçlarımızı NATO Zirvesi'ne yönetimimizin direktifleri doğrultusunda en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayacağımızdan eminim. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bunun için de güvenlik de dahil, taşıma hizmetleri de dahil en iyi şekilde ifa edeceğimize eminim. Beyaz gömlek, yaka kartımız, gri pantolon ve görüntü çok güzel. Bu değişmeyen bir kural.
1: Araçlar temizlendi, kokular takıldı. NATO zirvesine özel yapıştırmalar asıldı. Şimdi taksiciler merakla zirveyi bekliyor.
3: Su ikramımız var, lokum ikramımız var. Nezaketimiz de buna dahil.
5: Ülkemiz için olan bu önemli toplantıya en iyi şekilde hazırlandık. Esenboğa Taksicileri Kooperatifi olarak Şoförlerimiz beyaz gömlek, gri pantolon, yaka kartları gördüğünüz gibi takılı. Gelen misafirlerimize Türk kültürünü tanıtma adına Türk lokumu ikram edeceğiz. Yanında soğuk suyumuz, kolonyamız, araçlarımız temizliği, güvenliği en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık.
6: Bütün arkadaşlarla beraber insanlara Türkiye'nin vizyonunu daha iyi bir şekilde gösterebilmek için ilk izlenim adına, ilk bizi görecekler çünkü bizimle birlikte ilk izlenimi sağlayacaklar. Onun için daha iyi hazırlandık.
1: Sadece bunlar değil, havalimanında çalışacak taksicilere İngilizce eğitimleri de verildi.
6: İngilizce eğitimlerimizi aldık, insanlara hitabet eğitimlerimizi aldık. Welcome to Türkiye demeyi öğrendik ilk etapta. Daha sonrasında nereye gideceklerini sormayı öğrendik.
0: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazayı görüp yardıma koşan 27 yaşındaki Furkan Alan, yere düşen yüksek gerilim hattına basarak hayatını kaybetti.
7: Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Onur Uslu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direği çarpmanın şiddetiyle devrildi, kopan yüksek gerilim hattı yola düştü. Otomobiliyle bölgeden geçerken kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan, yaralı sürücü Onur Uslu'nun yardımına koştu. 112 acil çağrı merkezini aradığı sırada yerdeki kablolara basan Alan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Onur Uslu ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
0: Havalar ısındı, havuz kullanımı da arttı. Ancak serinlemek için tercih edilen havuzlar yeterince temizlenmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki havuzlarda hijyen nasıl sağlanmalı? Havuza girmeden önce nelere dikkat edilmeli? Yanıtlarına haberimizle bakalım.
8: Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler havuzların yolunu tutuyor. Ancak uzmanlar enfeksiyon konusunda uyarıyor.
9: Durgun sularda pH'in 7.4 sınırında olması gerekiyor. 7.4 sınırının üstünde olan havuzlarda göz enfeksiyonu yaşar bütün müşteriler, insanlar.
10: Havalar ısındı, milyonlarca vatandaş havuzu kullanmaya başladı. Peki vatandaş için sağlıklı havuz nasıl ilaçlanmalı ve aynı zamanda gelebilecek alerjik veya reaksiyona karşı vatandaşlar nasıl korunmalı? Uzmanından dinliyoruz.
9: Öncelikle insan sağlığı çok önemli. Havuzlarda bakımlar çok önemli, temizlik çok önemli. En önemli şey bir havuzun hijyen özelliklerinin çok iyi yapılması. İlaçlama olarak da pH ve klor değerlerine çok önem vermemiz gerekiyor. Durgun sularda pH'in 7.4 sınırında olması gerekiyor. 7.4 sınırının üstünde olan havuzlarda göz enfeksiyonlarına başlar sağlık problemleri. Göz enfeksiyonu yaşar bütün müşteriler, insanlar. Tabii klorun da belli bir sistemde verilmesi gerekiyor. Belli bir sınırda verilmesi gerekiyor. Bu 1 metreküp suda 1000 mililitre olarak sınırlandırılması gerekiyor. Onun dışında günlük suların ters yıkama, durulama ve temizlik çalışmaları yapılması gerekiyor her sabah. Onun için eğer bu bakımlar, temizlikler yapıldıktan sonra daha sağlıklı kullanıyor insanlar havuzları.
8: Peki havuzdaki klordan korunmak için ne yapmalı?

0: aktivit hastalıklarından maruz kalmamak için mutlaka bu kullanımlarımızda havuz gözlüğünü kullanmamızı tavsiye ederim. Ve bu gözlüklerin mutlaka gözün etrafını kapatan bir plastikle oluşmasını sağlamamız gerekiyor.
1: Ya havuza girmeden önce işte abi duş almamız gerekiyor. En azından üstümüzü temizleyip terimizi atmamız için temiz girelim havuza. En azından bakteri olmasın başka arkadaşlarımıza. Mikrop kapmasınlar.
2: Avrupa geride bıraktığımız ayı en sıcak Haziran olarak yaşadı. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aştı. İspanya'da ölü sayısı 1000'i geçti. İtalya'ya gideceğiz biz de şimdi. Son durumu A Haber ekibinden Dündar Keşaplı bizlerle paylaşacak. Dündar, söz sende.
3: Evet Banu El, Avrupa'yı haftalardır etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası can almaya ne yazık ki devam ediyor. İspanya'da yalnızca Haziran ayında aşırı sıcaklara bağlantılı yaklaşık 1029 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. O açıklama Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından, ki İspanya'da son dönemlerde aşırı derecede sıcaklar devam ederken özellikle bu can kaybının, hayatlarını kaybedenlerinin 65 yaş üstü ve vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerden oluştuğu söyleniyor. Ülkenin farklı bölgelerinde sıcaklık derecesi zaman zaman 40 ve üzerine çıkarken özellikle artan risk nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkilileri İspanya'da vatandaşları uyarmaya devam ediyor ki önümüzdeki günlerde bu sıcaklık seviyesinin daha ölümcül ve daha yoğun olacağı yönünde uyarılarda bulunurken vatandaşların dikkatli olması isteniyor. Ancak sadece İspanya mı değil, tabii şu anda gördüğünüz gibi başkenti Roma'dayız ve sıcaklık şu anda 39 derece, gerçekten aşırı derecede sıcaklık var Banu El. Ancak özellikle son günlerde İtalya'da aşırı derecede devam eden kavurucu sıcaklar kuzey bölgesinde biraz olsun yerini sağanak dolu ve kuvvetli rüzgar ve ani sel gibi durumların yaşanması beklenirken Alpler ve kuzey kesiminde sıcak hava dalgası biraz olsun uzaklaşırken İtalya'nın orta kesimi ve güney kesiminde sıcaklık seviyesi etkili olmaya devam edecek. Bunu hemen söyleyebiliriz ki önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde 42-43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yani kısaca toparlamak gerekirse Avrupa genelinde sıcaklık uzun bir süredir devam ediyor. Ancak bu son günlerde artan can kaybı ve ciddi şekilde yaşanan risk nedeniyle uzmanlar uyarırken İtalya'da önümüzdeki günlerde sıcaklık seviyesinin artması beklenirken özellikle yaşlıları, her zaman olduğu gibi tekrar ediyoruz, bu her yerde geçerli olan bir kural, kronik hastası olanlar, çocuklar dikkatli olması yerinde uyarılarda bulunuyorlar ki özellikle Sağlık Bakanı yetkilileri geçtiğimiz günlerde almış olduğu kararlar doğrultusunda açık havada sıcaklık seviyesinin yüksek olduğu saatler içinde çalışmanın da yasak olduğunu hatırlatalım. Tabii bu bir süre daha devam edecek. Kısaca iklim değişikliği, aşırı sıcaklar her yaz döneminde olduğu gibi bu yazda karşımıza çıkmış durumda. Kuraklık seviyesi de artmış durumda. Ancak geçtiğimiz yaz döneminde yaşanan yangınlar bu süre içinde yaşanmadığını söyleyebiliriz. Bu biraz olsun güzel bir haber tabii İtalya açısından, ama tabii her zaman olduğu gibi dikkatli olmak gerekiyor. Bu her zaman bakanlık yetkililerinin yapmış olduğu bir uyarı. Evet, kısaca toparlamak gerekirse risk seviyesi yüksek, sıcaklık devam ediyor ve uyarılar dikkatli olunması yönünde. Banu El, aktaracağımız notlar bunlardı. Sıcak bir Roma ortamından size de iyi yayınlar diliyorum.
2: Dündar Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz biz de. Yeniden yurttayız. İstanbul Avcılar'da metrobüs yoğunluğunu fırsat bilip yan kesicilik yapan hırsız tutuklandı. O anlar metrobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Metrobüsün yoğunluğundan yararlandı. Telefonu böyle çaldı. Olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Yoğunluktan faydalanarak metrobüse binen hırsız bir vatandaşın telefonunu çaldı. O anlar metrobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan ekipler telefonu çalan kişiyi kısa sürede yakaladı.
2: İstanbul Avcılar'da kafası demir parmaklık

0: Duvarın arasına sıkışan küçük rüzgarı ekipler kurtardı. Korku dolanların ardından küçük çocuk annesine koştu.
1: Demir kapıya sıkıştı, kurtulunca annesine koştu.
2: Rüzgar.
1: İstanbul Avcılar'da 4 yaşındaki Rüzgar'ın başı demir kapının parmaklıkları arasına sıkıştı. Çocuklarını o halde gören Aydın'ın kendi imkanlarıyla yaptığı kurtarma çabaları sonuç vermedi.
3: Çekebiliyor musun? Gel yavaşça. Yavaşça kaldır kapanı. Yok.
1: İhbar üzerine gelen ekipler kurtarma çalışması başlattı. Rüzgara zarar vermemek için özel ekipmanlarla parmaklıklar genişletildi. Ardından küçük çocuğun başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Korku dolu dakikaların yerini mutluluğa bıraktığı o anlarda küçük Rüzgar ilk annesine koştu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni kabul etti bugün de. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğanlı, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Biz de ekranlarınıza taşımak istedik. Dijital müzik platformu Spotify'ın kullanıcıların karşısına çıkan listelerin neye göre şekillendiği uzun süredir tartışma konusuydu. Şimdilerde LGBT propagandası yapmakla gündemde Spotify. Platforma tepkiler büyürken gençlerin ideolojik dayatmalardan nasıl korunacağı tartışılıyor.
4: Radyoda tutan şarkılarla Spotify'daki ilk 10 asla birbirini tutmuyor. Listelere baktığınız zaman hayatın akışına ters bir şeyler olduğu kesin.
5: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor?
4: Ya bir tarafta yıllara meydan okuyan eserler var. Senelerdir bir birim dinlenmişler. Fakat iki gün olmuş çıkalı, 2,5 dakikalık bir şarkı 10 birim dinlenmiş. Yani akıl mantık almıyor. Demek ki bu işin altında bir şey var.
5: Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify yeni bir tartışmayla yeniden gündemde.
4: LGBT var, uyuşturucu var, şiddet var. Hani böyle şarkılar yaparsanız ben sizi biraz öne çıkaracağım. Tamam işte sizin yaptığınız o zaman manipülasyonun ta kendisi. Hani markette farklı ürünler var ama siz inatla bu ürünler satılsın diye bunları öne çıkarıyorsunuz.
5: Platformun baş editörü Talya'nın küresel çapta faaliyet gösteren müzik şirketlerine gönderdiği e-posta gündem oldu. Yıl boyunca LGBT içeriklerini savunduklarını, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıklarını yazan Talya, bunun için şirketlerden destek istedi.
4: Siz yoğun bir baskı yaparsanız eğer bunu dinle, bunu dinle, bunu dinle diye bilinçaltında, bir de cep telefonundan tutun tabletlere kadar. Yani çocuklarımızın hep elinde bunlar. Bir şekilde kendi odalarına çekildikleri zaman o dünyayla baş başa kalıyorlar. Yönlendirme de yapıldığı andan itibaren onun doğru olduğunu düşünüyorlar. Ve anne babalara da döndükleri zaman genelde şunu söylüyorlar. Siz eski kafasınız. Siz bu müziklerden ne anlarsınız? Ama aldığı, beslendiği yer orası. Mesela biz radyolarda belli kurallarımız var. Bütün kuralları çerçevesinde şarkılarımızı çalıyoruz. Ama orada öyle bir uygulama yok.
5: Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
4: Manipüle ettikleri eserleri ayrı alanlar açmış Spotify. Buradan dinleyin diyor. Konu LGBT ise eğer, bir sene boyunca zaten desteklemişler. Bunların bir tane de bir ayı var, o ay içerisinde de diyor ki, siz diyor ne kadar bu tarz ürünü üretirseniz ben sizi ön plana çıkaracağım diyor. Ön plana çıkarken de işte o odasına kapanan çocuklar bir süre sonra o şarkılarla tanışmaya başlıyorlar.
5: Peki gençleri bu ideolojik dayatmalardan nasıl koruyacağız?
4: Bununla ilgili çalıştaylar, bununla ilgili toplantılar bolca yapılmalı ve bir sonuca varılmalı. Bu sonuçta devletin ilgili kurumlarıyla paylaşılmalı. Burada özgürlüklere hiçbir şekilde kimse bir şey demiyor. Dünyaca ünlü starlar gelip bu ülkede, İstanbul'da özellikle konser veriyorlar zaten. Hatta Avrupa'da bile konser vermeleri yasaklı olan isimler İstanbul'da konser verebiliyor. Demek ki özgürlükle ilgili bir sorun yok. Ama çocuklarımızı bunlardan korumamız için bizim de bir defans göstermemiz, bir duvar örmemiz gerekiyor.
0: Kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların gelişimi ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vereceklerini söyledi. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız ifadesini kullandı.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakım evleri vali onayıyla il müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez denetlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin yönetmeliğe ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız. Bakanlık olarak her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz. Bakan Göktaş yeni düzenlemeyle kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurguladı. Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız. Göktaş, düzenlemenin aile odaklı politikaları güçlendirmek ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak adına son derece önemli bir adım olduğunu ifade etti.
1: Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan Tokat'ın asırlık lezzeti peylili pilav nasıl yapılıyor? Kuzu eti ve özel pilavının eşsiz uyumuyla hazırlanan geleneksel yemeğin sırrını A Haber ekibinden Murat Onur ve konuğundan alacağız şimdi. Murat, söz sende ve konuğunda.
2: Teşekkür ederim Banuel. Evet, bizler de şu an Tokat'tayız. Aslında Osmanlı mutfağında çok sık yapılan özel lezzet. Tokat'ta hala bu kültür yaşatılıyor. Pehlili pilav. Yani aslında pehli demek et demek. Ama şimdi yayın konuğumuzla konuşacağız. Kerim şefimiz, Kerim ustamız yanımızda. Kerim şefim, şimdi çok özel bir lezzet pehlili pilav. Evet. Malzemeleri neler, nasıl yapılıyor?
3: Malzemeleri kuzu eti, pirzola kısmında, pirinç, osmancık. Bu yöreye ait. Hı hı. Pilavımızı
2: tuzumuz var.
3: Nohutumuz.
2: Nohut haşlanmış değil mi?
3: Haşlanmış nohut. Daha önceden haşladığımız bir nohuttur. Defne yaprağı.
2: Defne yaprağını niye koyuyoruz? Lezzet.
3: Lezzet katsın diye koyuyoruz.
2: Peki şimdi özellikle benim bir şey dikkatimi çekti. Közde yapılıyor, evet, bu pilavımızın içi. Köz ateşinde, odun ateşinde, kömür ateşinde pişiriliyor. Şimdi tereyağını koyduk, erittik.
3: Aynen, tereyağını şimdi koyduk, erittik. Islattığımız pirinci de içine katacağız ve pilavımızı yapacağız.
2: Şimdi ıslatılmış o pirincimizi... Daha önceden ıslatılmış pirincimizi, evet, pilavımızı yapmak için tencerenin içerisine boşaltıyoruz ve bu kavrulacak.
3: Kavrulacak. Nohudunu ekleyeceğiz, tuzunu ekleyeceğiz ve suyunu koyup dinlenmeye bırakacağız.
2: Evet, şimdi yavaş yavaş pilavımız hazırlanıyor. Tabii et, özellikle kuzu eti ki bu yöreye özgü karayaka kuzusu diye tabir edilen kuzu etinin sırt kısmı.
3: Aynen, pirzola kısmı.
2: Pirzola kısmından, evet, yapılıyor.
3: En yumuşak yeridir.
2: Şimdi pilavımız orada hazırlanıyor ama biz bir, evet, taraftan da aslında pilavımızı öncesinde Kerim şefimizle birlikte hazırladık. Suyumuz da burada. Evet. Suyumuzu onun içerisine katacağız değil mi? Biraz daha kavrulduktan sonra. Peki biz... Önceden pilavımızı hazırladık. Burada hazır. Servisin sunumu nasıl yapılıyor şefim? Şimdi pilavımızı alalım.
3: Evet. Şimdi pilavımızı bakır tencere tabağımıza koyalım.
2: Evet. Pilavımızı bakır tepsilerde sunumu yapılıyor. Pehlili pilavın. İşte o tane tane olmuş pilav, nohutlu pilav. Özellikle odun ateşinde pişirilmiş ve tereyağında yapılmış özel pilavımız. Evet. Etimizi haşlıyor muyuz?
3: Etimizi tereyağında mühürleyip sonra haşlıyoruz.
2: İlk önce mühürleme işlemi yapılıyor.
3: Tabii, tereyağında mühürleme işlemi yapıldıktan sonra haşlıyoruz.
2: Evet, etimiz de hazır. Pehli dediğimiz işte o, evet, etimiz hazır. Şimdi ustamız o pehliyi de oradan çıkartacak. Yani eti, kuzu etini mühürlenmiş, haşlanmış, özel kuzunun sırt kısmından yapılmış.
3: Aynen, sırt kısmından mühürlenmiş, haşlanmış. 3 saatte haşlanıyor. Yavaş yavaş, kısık ateşte. Hı hı. Daha lezzetli oluyor.
2: İşte bakın burada aslında pirzolaları da görmemiz, evet, mümkün.
3: Şöyle yapalım. Pirzola da görülsün.
2: Bu Osmanlı mutfağında aslında en çok yapılan, evet, yemeklerden bir, evet, tanesi. Padişahlar özellikle bu yemeği yemiş. Peki günümüzde hangi dönemlerde çok sık yapılır, yenilir bu?
3: Genellikle bayram sabahları ve düğünlerde.
2: Genelde

0: Düğünlerde, bayram sabahlarında verilen yemeklerdir bunlar. Çok özel.
1: Bunların yanında ne verilir?
0: Bunların yanında genellikle soğuk çorba dediğimiz pat, madımak, böyle şeyler verilir.
1: Bunlar da yanında böyle yancı olarak.
0: Tabii yancı olarak verilir yani.
1: Peki şimdi etin pişme süresi ortalama ne kadar?
0: 3 saat.
1: Bu arada tabii burada da pilavımız, bakın şu odun kömür ateşini gösterebilirsen aşağıdan Halil İbrahim. Közde pişiyor efendim. En büyük özelliği pilavın da etin de közde, fırında veya pişirilmesi.
0: Evet, ağır pişirilmesi önemli. Ağır pişirilmesi önemli.
1: Yavaş yavaş lezzetini ala ala, suyunu bıraka bıraka.
0: Aynen, daha lezzetli olur.
1: İşte kuzu eti, karayaka kuzusu kullanılıyor. Karayaka kuzusu ile yapılmış pehlili pilavımız da bu şekilde hazırlanıyor bakır tabaklarda.
0: Tabaklarda.
1: Peki servisi nasıl oluyor? Şuraya birazcık alalım şimdi
0: tabii
1: servisini.
0: Tabii ki.
1: Evet, servis de biraz pilavından konuluyor.
0: Biraz tabağa. Pilavdan koyacağız. Şöyle biraz atalım.
1: Sonrasında
0: eti de
1: üzerine
0: gideceğiz.
1: Üzerine eti de didikliyoruz bu şekilde.
0: Yani dokunmadan da gidiyor. Çok güzel.
1: Zaten pişmiş. Evet, kemikten ayrılıyor.
0: Kemikten ayrılıyor.
1: Evet. Peyniri pilavımız hazır efendim. Biz biraz sonra bu lezzetin tadına bakacağız. Bize afiyet olsun. Bu lezzeti tatmak isteyenlere de Tokat'a gelmek, Osmanlı mutfağından günümüze gelen peyniri pilavı tatmak inşallah nasip olsun diyelim. Sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Banu Er.
2: Murat, çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık, afiyet olsun. Sayın seyirciler, başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada 2024 yılında tespiti yapılan toplam 52 bin sokak köpeğinin 1,5 yıllık periyotta toplatıldığını dile getirdi.
3: ...52 bin başıboş sokak köpeği toplatıldı. Valilik tarafından çalışmaların sürdüğü açıklandı. Başıboş sokak köpeği sorunu nedeniyle tarihsiz anlara şahitlik eden Türkiye, yaptığı düzenlemeler sonrası bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdi ve çalışmalar hızlandı.
4: Sahip sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda.
3: Belediyelere yüklenen zorunluluklar ve yapılan çalışmalar sonrası Ankara Valisi Yakup Can Bulat'tan açıklama geldi. Can Bulat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplatıldığını dile getirdi.
4: Büyük şehirlerimizde de mesela Ankara %99'a ulaşmış durumda. Neredeyse sona yaklaşmış.
3: 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplatıldığını sözlerine ekleyen Vali Can Bolat, tespit dışı kalan sokak hayvanları için arama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü dile getirdi.
4: Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
2: Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Elçi'nin karaciğerinde 15 santimetrelik tümör tespit edildi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde saatler süren ameliyat sonrası hastanın karaciğerine zarar verilmeden tümör alındı.
5: Ameliyatımız 9-10 saat sürdü ve hasta başarılı bir operasyonla ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
6: Ameliyat saatler sürdü. Tümör alındı, hasta sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü oldu. Her yıl binlerce kişinin tedavi gördüğü hastanede önemli ameliyatlar da yapılıyor. 70 yaşındaki Mustafa Elçi'nin karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunuyordu. Operasyon riskliydi çünkü karaciğer ameliyatta zarar görebilirdi.
5: Yaptığımız değerlendirmede hastanın başlangıçtaki karaciğerdeki büyük kitleden dolayı ameliyat sonrasındaki kalacak karaciğer rezervinin yeterli olmayacağına karar verdik. Bu yüzden de multidisipliner olarak çok aşamalı bir cerrahi planladık.
7: Gaziantep Şehir Hastanesi bir başarılı operasyona daha imza attı. Karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunan 70 yaşındaki hasta, farklı branşlardaki uzman doktorların ortak operasyonuyla sağlığına kavuştu.
5: En başta direkt biz genişletilmiş sağ hepatektomi ameliyatı yaptık. Ameliyatı en başta direkt yapsaydık belki hastada karaciğer yetmezliği gelişecekti. Ama

0: Bu yaptığımız aşamalı tedaviyle karaciğer yetmezliğinin önüne geçtik.
1: Başarılı operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Yakın zamanda taburcu olacak.
2: Önemli olan, dikkati çekmemiz gereken şey aslında bu işin multidisipliner yöntemlerle yapıldığı. İlk önce girişimsel radyoloji tarafından, sonra medikal onkologlar, daha sonra genel cerrahi ekibi, bunların yanında yine anestezi, patoloji ekipleri, gastroenteroloji ekipleriyle beraber bu işlemin gerçekleştirilmesi. Ve bunun sonucunda da hastayı şifayla taburcu edeceğiz inşallah.
3: Onun eline koluna sağlık, ömrü uzun olsun onun. Zaten o olmasa hiçbir hasta şey olmaz. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu hastane yapıldı. Bu hastane her zaman var olsun.
4: Ekibimiz yurdumuzun dört bir yanındaki eşsiz yöresel lezzetleri ve onların asırlık yapılış sırlarını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. İşte o benzersiz lezzetlerden biri de Doğu Anadolu'da köy sütlacı olarak bilinen kaymaklı sütlaç. Bu eşsiz tatlının yapılışını birlikte izleyelim.

0: Haber ekranlarında yurdumuzun dört bir yanındaki yöresel lezzetleri ve yapılış biçimlerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Tabi o lezzetlerden bir tanesi de sütlaç. Yurdumuzun birçok şehrinde, birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılsa da Doğu Anadolu bölgesinde ise köy sütlacı olarak biliniyor.
1: Sütlacımızı beraber yapabiliriz. Daha önceden haşladığımız pirincimizi katıyoruz.
0: Yani pirinç önceden haşlanması gerekiyor.
1: Tabii ki, hani.
0: Ne kadar olması gerekiyor ya da ne kadar suyla haşlanması?
1: Anadolu bölgesindeki sütlacımız daha yoğun olduğu için biz pirincimizi 2 çay bardağı olarak kullandık. 1 kilo sütümüzü ekliyoruz.
0: Şöyle,
1: evet.
0: Aynen. Ardından ne kadar sürede pişecek?
1: Ne kadar? Pirincimiz zaten haşlandığı için sütümüz kaynayana kadar ve o biraz daha kalın kıvamını verene kadar haşlayacağız.
0: Erzurum köy sütlacında artık pişme tamamlandı. Şimdi ise artık servis tabaklarını alacağız. Almadan önce tabii ki mutlaka.
1: Son aşama olarak toz şekerimizi ekleyeceğiz. Bu tabii ki isteğe bağlı bir şey. Ben 1 litre sütümüzle 1,5 su bardağı toz şekerimi ekledim. Tabii bu sizin isteğinize bağlı. 2 su bardağı olabilir veya daha az istiyorsanız biraz daha az katabilirsiniz. Sütlacımız şu anda tamam.
0: Pişti.
1: Evet.
0: Tüpümüzü kapattık. Şimdi ise servis tabaklarını alacağız. Tabii şefimizin de söylediği gibi aslında bir tarafta güveçlerle fırında da kızartılabiliyor. Aynı zamanda yine diğer servis tabaklarında da sıcak sıcak da tüketilebiliyor. Ve şu an itibariyle de servis tabaklarını da alıyoruz. Oldukça da lezzetli görünüyor. Buharı üzerinde. Tabii bu şekilde sıcak olduğunda biraz daha akışkan oluyor. Ancak bekledikçe
1: yoğunlaşıyor. Kıvamı daha da yoğun oluyor. Ve üzerinde kaymak oluşuyor. Bu şekilde de çocuklarımıza fırında kızartıyoruz. İsteklerine göre.
2: 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Türkiye artık küresel arenada dünyanın önde gelen ülkelerinden biri" dedi.
3: Ülkemiz için attığımız her adımda milletimizi denizle yeniden buluşturmak hepimiz için öncelikli hedefimizdir.
4: Türk denizciliğinin büyük zaferi Kabotaj Kanunu Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel arenada dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri olduğunu söyledi.
3: 218 adet liman tesisi, 85 faal tersanesi, 181 tekne imal ve çekek yeri, 65 yat limanı, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 400 balıkçı barınağı, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizci ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden

0: Den biri oldu.
1: Milletimizi denizde yeniden buluşturan stratejik hamlelerle Türk Deniz Ticaret Filosu 51,8 milyon ton kapasiteye ulaştı.
0: Bu noktada bizler için denizci millet, denizci ülke olma ülküsü sadece bir hedef değil, denizci atalarımıza ve aziz milletimize karşı en kutsal görevlerimizden birisidir.
2: Mersin'de deniz atlarının korunmasına yönelik bir proje başlatıldı. 20 kişilik dalış ekibiyle deniz atlarının habitatlarının ortaya çıkarılması hedeflenmekte.
3: Nesli tehlike altındaki deniz atları için harekete geçildi.
4: Deniz çaylarında korunması ve restorasyonu ve deniz atlarında dolayısıyla korunması projesi onlarca yıl sürecek bir proje. Çünkü bu alanda bu türün deniz çaylarının korunması ile ilgili yapılacak faaliyetler aslında çok kapsamlı bir süreci aslında içeriyor.
5: Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi deniz atlarına yönelik koruma projesi başlattı.
3: Akdeniz sahillerinde 3 farklı deniz atı türü yaşam sürüyor. 20 kişilik dalış ekibi tarafından yürütülen çalışma kapsamında deniz atlarının habitatlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Projede deniz çayırları da korunacak.
4: Deniz atları gibi kırılgan olan türleri için deniz çayırları bir yaşam alanı. Deniz çayırlarının korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda aslında deniz atlarının da korunması anlamına geliyor. Bu bölgede yaptığımız dalış faaliyetleri sırasında özellikle deniz çayırlarından bazı alanların zarar gördüğünü ve aslında o alanların da yok olma tehlikesi altında olduğunu biliyoruz. Hangi alanlarda daha yoğun deniz çayırlarının bulunduğu, hangi alanlarda yok olduğunu tespitine yönelik şu anda haritalama çalışmalarına başladık. Ve bu haritalama çalışmaların sonunda da aslında olmayan alanlarda, zarar gören alanlarda restorasyonuyla ilgili projelerimize başlatacağız.
2: Niğde'de 100 yıldır yayla göçü geleneği yaşatılıyor. 2300 rakama çıkan besiciler yaklaşık 2 ay yaylada kalıyor.

0: havanın ısınmasıyla hayvanlarıyla yaylaya çıktılar. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Halaç köyünde yaşayan besiciler bir asırdır yaylaya göç ediyor.
1: Köyümüz tarihi eskiye dayanır. 13. yüzyılların ortasında Orta Asya'dan gelen Moğol istilasından sonra Halaçlı Türklerin adında bir grup gelip buraya konmuş ve biz bu kadim tarihimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Besiciler araçlarla 20 kilometrelik yolculuktan sonra yaylaya ulaşıyor.
1: Yaylamız gördüğünüz gibi yüzyıllardır burada konup göçüyoruz. Yaklaşık 1,5 ay kalıyoruz.
2: Yıllardır süren bu yayla göçümüzü yaptık. Geldik buraya. Zorlu bir yolcumuz olmadı. Çok çok kolay oldu ama 2 saat falan sürüyor araçlarla. Yerimize yerleştik.
3: Yaylamızın göçümü vardı bugün. Göçtük, hayırlısından geldik. Çadırlarımızı kurduk. Çadırlarımızı kurduktan sonra yerleşme yapıyoruz. Yerleşmeden sonra kara kuyumla, kara çadırlıkla biz bir çay içmesek biz buranın tadını bulamayız.
1: Bu temiz havayı soluyoruz. Hem hayvanlarımız için iyi oluyor, bizim için iyi oluyor. İşte gelip geçiyoruz burada. Çok şükür suyumuz var. Yolumuz iyi, devletimiz Allah sevaldirmesin yollarımızı yaptı. Daha önce bundan 20 yıl önce filan biz buraya merkeple göçüyorduk. Söyleme sahip eşek derler, eşekle göçüyorduk. Şimdi o iş bitti. Geçmiş dönem muhtarımız buraya güzel bir yol yaptı da hepsine Allah razı olsun emeğe geçenlerden. Şimdi arabayla, motosikletle, traktörle çok kolay ulaşım sağlanıyor. Hastalarımızı zamanında götürüp getiriyoruz. Hastalanan hayvanlarımız olursa onları daha

0: Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, İsveç'i 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın özetiyle bu saatimizi de noktalıyoruz.
1: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata, Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Göker Eş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
2: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortalarında değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkları azaltmak ve tazminat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yeni bir genelgeyi yürürlüğe aldı. Düzenleme ile kanuna aykırı hasar aracılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketiyle sonuçlandırılması hedefleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
8: Bankam, Tombank, kartıma gir.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 21'de A Haber'de.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Başlıyoruz Ajans Akşama Doğru'na. 2 saat boyunca da yaklaşık olarak A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Haydi buyurun bakalım bu saat diliminde, birinci saatte ana başlıklarımız neler olacak? İlki Pakistan'dan bir haber. Bir dershanenin çatısı çöküyor. Onlarca kişi molozların altında kalıyor. Ne yazık ki 14 çocuğun hayatını kaybettiği haberi de var. Pakistan'da yaşananlara bakacağız. Ardından yurda döneceğiz. Aydın'a gideceğiz. Aydın'da bir kaza. Bir sürücü aracıyla semt pazarına giriyor. Tüm tezgahlara çarpıyor. Yol kenarındaki karpuzları eziyor. Devam ediyor ama bu şekilde yoluna. Sürücünün zaten alkollü olduğu ortaya çıkıyor. Devamında ne oluyor bakacağız. Ve Venezuela'daki deprem. Başkent Caracas'ta gökyüzü kızıla boyanmış durumda. Depremin ardından bir de endişe oluşturacak böyle bir manzarayla karşı karşıya insanlar. Paniğe sebep olmuş durumda. Birleşmiş Milletler'den önemli açıklamalar var Venezuela'daki depreme yönelik. Kayıp sayılarının her geçen gün arttığı söyleniyor. Farklı mercilerden farklı açıklamalar geliyor. Gerçekliğine bakacağız. Başlayalım. Bunlar birkaç ana başlığımızdı. İstanbul'dan bir görüntüyle başlayacağız şimdi. Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar, beton parçaları üstelik, kiremit falan da değil. Sokakta yürüyen iki kişi de tam da o sırada o kopan parçaların düştüğü noktadan geçiyorlar. Saniyelik kurtuluyorlar diyebiliriz. Park halindeki otomobillerin üzerlerine düşüyor, motosikletlerin üzerlerine düşüyor ama o iki kişinin yani orada anlık bir refleksle kaçışı ekranlara yansıyor. Bakalım buyurun görüntülere.
1: İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde kısmi çökme oldu. Kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta yürüyen iki kişi beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Beton parçalarının isabet ettiği park halindeki bir otomobil ve motosiklette ise hasar oluştu. Çökme sebebiyle binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorları itfaiye ekipleri tarafından kesilerek indirildi. Zabıta ekipleri yaşanabilecek yeni bir tehlikeye karşı sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
0: Bir orman yangını haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden. O sıcaklar Avrupa'da.

0: Avrupa kıtasıyla birlikte Amerika kıtasını da etkisi altına almış durumda. Bu defa Colorado eyaletinde orman yangını çıktı. Mücadele de devam ediyor alevlerle. 11 bin hektarlık alanın tamamen küle döndüğü açıklandı yetkililer tarafından. 3 itfaiye eri hayatını kaybetti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şiddetli rüzgar da devam ediyor ve yangına müdahale etmek artık imkansız hale geliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti orman yangınlarına teslim oldu. 11 bin hektardan fazla alan kül oldu.
2: Döndüğümde her şeyin yandığını görmekten endişe ediyorum. Tüm güzel anılarımız küle dönmüş olabilir.
1: Hava sıcaklıklarının 30 ila 35 derece arasında değiştiği eyalette orman yangınıyla mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin önüne geçilemiyor. En az 55'i konut olmak üzere 155 bina tahrip oldu. Alevlerle mücadele eden 3 itfaiyeci de hayatını kaybetti. Hızı saatte 72 kilometreye ulaşan rüzgarlar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle pek çok kasabada zorunlu tahliye uyarısı yayınlandı. Çiftliklerin yoğun olduğu bölgelerden hayvanlar da çıkarılıyor.
3: Pek fazla uyumuyorum. Eşim için endişe ediyorum. Onun güvenliğinden endişeliyim. Yeniden bir ev inşa edilebilir ama aileniz edilemez.
1: Alevlere 250 itfaiyeci karadan müdahale ediyor. Havadan da 10 uçakla su ve yangın önleyici sıvı bırakılıyor.
0: Ve Pakistan geçtiğimiz saat başında da belirtmiştik. Bir binada sonradan dershane olduğu anlaşılan bir binanın çatısı çöküyor. Onlarca çocuk, çoğu çocuk enkaz altında kalıyorlar. Ne yazık ki 14'ünün hayatını kaybettiği bilgisi var şu ana kadar ama hala çalışmaların devam ettiği de açıklandı.
4: Dershanede felaket yaşandı, çatı bir anda çöktü. Sınıftaki çocuklar enkaz altında kaldı. Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan özel bir etüt merkezinin çatısı içeride 35 ila 40 öğrenci bulunduğu sırada çöktü. İlk belirlemelere göre 14 öğrenci hayatını kaybetti. 5 öğrenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların 7 ila 12 yaş arasında olduğu açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkazdan çok sayıda öğrenciyi sağ olarak çıkarırken en az 7 çocuğun daha enkaz altında olabileceği bildirildi. Olayın ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Yetkililerin ilk tespitlerine göre etüt merkezinin ruhsatsız olduğu ve eski bir binada faaliyet gösterdiği belirtildi.
5: Burası oldukça harap ve eski durumda olan bir evdi. Bir kadın öğretmen burada çocuklara ders veriyordu. Birdenbire çatı çöktü.
4: Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında etüt merkezi sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı. Sorumlular hakkında ihmal ve güvenlik ihlali iddiaları araştırılıyor.
0: Ve YKS ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Aslına bakarsanız önemli bir düzeltme geldi. İki soruyla ilgili bir soru iptal edildi. 20. soru AYT'de romanda baş kişisi iyi yetişmiş, kültürlü fakat henüz cemiyet içinde kimliğini yer bulamadı. Halide Edip Adıvar'ın Handan isimli romanındaki baş karakterden bahsediliyor. Neriman ismi Nermin olarak yazılmış. Evet, cevaplar doğru fakat romanın baş karakterinin adı yanlış olduğu için bu sorunun iptal edildiği ifade edildi. Bir soru daha var. O da matematik sorusu. Şıklar farklı. Yani şıklar yanlış açıklanmış. O soruyla ilgili de bir düzenleme var. Bakalım YKS yakından ilgilendiriyor tüm öğrencileri ve de velileri. Değişiklikler neler? Yakından daha net bakalım.
1: 2026 yılı üniversite sınavına ilişkin bir soru iptal edildi. Bir sorunun da yanıtı değişti. Açıklama ÖSYM'den geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavdan

0: sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesine yer verildi.
1: E 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak adını anıyoruz ama o bir darbe girişimiydi, o bir işgal girişimiydi ve bundan tam yaklaşık 10 yıl evvel yaşanmıştı bu darbe girişimi. 10. yılı bu sene anılacak. 10. yılıyla ilgili de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları var. Neler söyledi Sayın Duran? Hemen Ankara'ya dönelim. Kübra Bal bizi bekliyor. Bu açıklamaya ilişkin detaylar Kübra'da olacak. Çünkü bu yılın ana temasının irade bizim, zafer bizim sloganı olduğu duyuruldu Burhanettin Duran tarafından. Detaylar da Kübra'da.
2: Evet, İletişim Başkanı Burhanettin Duran medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin stratejik yol haritasını paylaştı. Özellikle 15 Temmuz'un milli hafızanın güçlendirilmesi ve aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Burhanettin Duran, anma etkinliklerinin ana temasının irade bizim, zafer bizim sloganı olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda 15 Temmuz'daki iradenin aslında 3 ayrı düzlemde tezahür ettiğini söyledi ve bunlardan ilkinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırarak direnişi başlatan ve sürdüren liderlik iradesi olduğunu, ikincisinin ise söz konusu bu çağrıya tereddüt etmeden karşılık veren millet iradesi olduğunu, üçüncüsünün ise demokrasiyi koruma iradesi olduğunu ifade etti. Peki etkinlikler, anma etkinlikleri nasıl olacak? İzleyicilerimizle detaylarını paylaşalım. Aslında yurt içinde 81 ilde, yine yurt dışında da stratejik alanlarda, merkezlerde farklı binlerce etkinlik gerçekleştiriliyor olacak. Dijital mecralar, medya ve akademiyi içine alan bir iletişim stratejisi halinde hazırlandı ve anma çadırları projesi de hayata geçiriliyor olacak. Şehir meydanları, bahçeler, yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak ve anma çadırları da birer yaşayan hafıza merkezi olacak. Söz konusu bu çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panoları yer alacak. Ayrıca çocuklar ve gençler başta olmak üzere ziyaretçiler de anı defterlerine duygu ve düşüncelerini yazarak aslında aktif katılımları da sağlanmış olacak. Yine 81 ilde nöbetler tutulacak, sancak koşuları düzenlenecek, konserler ve tiyatro gösterileri düzenlenecek, spor etkinlikleri yapılacak ve fidan dikme etkinlikleri yapılacak. Yani geniş bir yelpazede anma etkinlikleri düzenlenecek. Özellikle Ankara ve İstanbul'un da odak noktası olacağını ifade edelim. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yine Millet Bahçesi'nde mapping gösterileri olacak. İstanbul'da ise Ayasofya Camii'nde hatim programı gerçekleştirilecek. Yine 253 teknelik deniz korteji ve 400 araçlık taksi kortejiyle drone ve ışık gösterileri de yapılıyor olacak. İşte İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bugün anma etkinliklerinin detaylarını paylaştı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ankara'da, Türkiye'de bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldiler. Geçtiğimiz dakikalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev. Kabule ilişkin görüntüler de ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin görüntüler ekranlarınızda. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundular. Şimdi bir görüntü gelecek ekranlarınıza. İstanbul'da Silivri'den bir kadın bir adam tarafından zorla götürülmeye çalışılıyor. Bir araca bindirilmeye çalışılıyor. Kadın öldürecek beni diye bağırıyor. Feryat figan. Çığlıkları sokağa inletiyor. O anlarda bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor.
0: Havası çıktığı kadar bağırıp yardım istedim.
3: Yardım edin ya! Yardım edin!
0: Sesi tüm sokakta inlesin.

0: Dede kimse gelmedi. Silivri'de bir şüpheli kolundan tuttuğu kadını zorla sürükledi. Gitmek istemeyen kadın birileri tarafından kurtarılmak için defalarca yardım istedi. Yardım çığlığını nihayet biri duydu. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden ayrılırken kadın da kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Şimdi açılışta da görüntülerin küçük bir kısmını paylaşmıştık sizinle. Aydın'daki o kazadan bahsediyorum. Bir sürücü semt pazarına giriyor. Görüntüler ekranlarınızda, hiç aldırış etmiyor. Tüm tezgahlara çarpıyor. Karpuzları, kavunları eziyor. Hala ilerlemeye çalışıyor. Durmuyor. Ve sürücünün alkollü olduğu ortaya çıkıyor. Görüntüler Aydın'ın Efeler ilçesinden ekranlarınızda. Alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü otomobille semt pazarına giriyor. Tezgahlara çarpıyor. Hiç durmadan ilerlemeye devam ediyor. Yere düşen karpuzları da eziyor. Ve olay yerinden kaçmaya çalışıyor. Görüntülerde pazarcı esnafının cep telefonu kameralarına yansıyor. Bugün İstanbul Valiliği'nin önemli bir kararı var. İşte sıcaklar başladı. Orman yangınlarıyla mücadele de başladı. Bir yandan Avrupa ülkelerinde öyle, Amerika'dan haberleri getirdik ekranlarınıza. İstanbul Valiliği dedi ki artan orman yangınlarının önüne geçmek için bir önlem aldığını açıkladı. İstanbul genelinde havai fişek, meşale gibi maddelerin hem satışı hem de kullanımı yasak. 16 Temmuz 28 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Bakalım detaylara, valinin yaptığı açıklamanın detaylarına.
0: İstanbul Valiliği yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Karar doğrultusunda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz'da 28 Ekim tarihleri arasında geçici süreyle yasaklandı. Uygulamanın vatandaşların huzur, güvenlik ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek ve yangın riskini azaltmak amacıyla alındığı belirtildi. Geçen sene Beykoz'daki bir bölgeye atılan işaret fişeğinin ormanlık alana düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.
1: Artvin'de bir kamyonet dereye devriliyor. Şimdi görüntüler ekranlarınıza gelecek. Akıntıya kapılıyor kamyonet ve sürüklenmeye başlıyor. Kamyonetin içinde de bir baba ve oğul var. Baba ve oğlu arama çalışmaları tamamlandı. 17 günün ardından baba Selahattin Kaya'nın da ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Şavşat ilçesinde yaşanmıştı 14 Haziran'da bu kaza ve kaza sonrasında da kamyonet dereye düşmüştü. Akıntıya kapılmıştı. Kamyonetin içinde bulunan Selahattin Kaya ve oğlu Mecit Kaya ne yazık ki kaybolmuşlardı. Arama çalışmalarının 14. gününde oğlu Mecit Kaya'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Çalışmaların 17. gününde ise, yani bugün, baba Selahattin Kaya'nın da cansız bedeni kaza noktasından yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Deriner baraj görüldü. İsrail ve İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu Türkiye ile ilgili yine skandal açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yine Türkiye'yi hedef alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor ve Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıyor.
2: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
1: Bir yandan sadece Türkiye ile ilgili değil bu ifadeleri İsrail'in ve Netanyahu'nun, soykırımcı başbakanının, Amerika Birleşik Devletleri ile de çok gergin bir süreç geçiriyorlar. Özellikle de o mütabakat zaptından sonra İran'la aralarında anlaşılan ABD'nin ve İsrail'den yapılan açıklamalarda ABD ile İsrail arasındaki o gerilim devam ederken şimdi bir casusluk krizi patlak verdi. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen bir ABD vatandaşının gözaltına alınması şimdi ülke tarihinde bir ilk olarak da kayda geçmiş durumda.
3: ABD ile İsrail arasında gerilim tırmanırken casusluk skandalı ortalığı karıştırdı. İsrail'de tarihte bir ilk yaşandı. İran adına faaliyet gösterdiği iddia edilen ABD vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İsrail istihbarat güçleri alarma geçti. Shin Bet ve polisin ortak operasyonuyla casusluk şüphelisine baskın düzenlendi. 20'li yaşlardaki bir ABD vatandaşı İran istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin para karşılığında İsrail'in hassas ve stratejik noktalarının görüntülerini toplayıp İran bağlantılı kişilere aktardığı öne sürüldü. Soruşturmanın uluslararası güvenlik ortaklarından gelen kritik istihbarat üzerine başlatıldığı açıklandı. Şüphelinin 9 Haziran'da yakalandığı dosya üzerindeki yayın yasağının kaldırılmasının ardından operasyonun kamuoyuna duyurulduğu bildirildi. İsrail basını bu olayın İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ilk ABD vatandaşı vakası olarak kayda geçtiğini yazdı. Soruşturmanın tüm bağlantılarıyla derinleştirildiği, savcılığınsa önümüzdeki günlerde resmi iddianameyi mahkemeye sunmasının beklendiği aktarıldı.
1: Aslında İsrail kendi içinde çok derin bir siyasi kriz içerisinde. Koalisyon hükümetinde Netanyahu çok köşeye sıkışmış durumda. Davalar devam ediyor. Siyasi baskı var üzerinde. Hatta İran savaşı çıktığında ABD'de yer alan bir makale vardı. Şu ifade yer alıyordu. Yaraya, yani kanayan bir yaraya İsrail'in iç siyasetinden bahsediliyordu. Kısa süreli bir pansuman denmişti İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına. Fakat bu süreçte sona erince şimdi her cepheden eleştiri geliyor. Eski başbakanlarından Neftali Bennett'in sözleri var, açıklamaları var. Siyasi otorite boşluğundan bahsediyor. Şimdi o İsrail'deki siyasi kriz ve erken seçim tartışmaları yeniden alevlenmiş durumda ve Bennett'in açıklamalarına Netanyahu ne yanıt vereceğine çevrilmiş durumda gözler.
4: Netanyahu artık kendi kabinesine söz geçiremiyor. Ben Gvir onu bir tarafa, Smotrich bir diğer tarafa çekiyor. Ultra Ortodoks partilerse bambaşka bir yöne baskı yapıyor.
3: İsrail siyasetinde deprem etkisi yaşatan çıkış geldi. Eski başbakan Naftali Bennett Netanyahu'yu hedef aldı. Artık ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetti dedi. Amerikalı yayıncı Mario Namfel'e konuşan Bennett, Netanyahu'nun artık kendi hükümeti üzerinde otoritesini kaybettiğini söyledi. Bennett'e göre Netanyahu, aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile ultra ortodoks partilerin baskısı altında siyasi hareket alanını tamamen yitirmiş durumda.
4: Netanyahu iktidarda kalabilmek için bu isimlerin tamamına muhtaç olduğundan hiçbirine hayır diyebilecek gücü kendisinde bulamıyor.
3: Bennett, Ben-Gvir ve Smotrich'i de sert sözlerle hedef aldı.
4: Kendi hükümetimde böyle açıklamalar yapan hiçbir isme yer vermezdim. Ben-Gvir'i en başta kabineye bile almazdım. Ancak Netanyahu varlığı onlara bağlı olduğu için bunu artık yapamıyor.
3: Bennett, İsrail'in uluslararası arenada çöken itibarına ve diplomatik yalnızlığına da değindi. Bu durumun sorumlusunun taraflı medya veya dış propaganda olmadığını, doğrudan hükümetin kendi politikaları olduğunu dile getirdi. Eski Başbakan Bennett, Gazze, Lübnan ve İran eksenindeki çatışmalarda İsrail'in geleneksel askeri doktrininden uzaklaşıldığı görüşünü savundu.
4: Uzun süren savaşlar ekonomiyi tüketiyor, yedek askerleri yıpratıyor ve ülkeye zarar veriyor.
1: Şimdi Şimdi kavruluyor sıcaklıklarla Avrupa. Almanya'da bir klima krizi var. Fransa'da olduğu gibi Almanya'dan bir açıklama geldi. Biz sisteme zarar vermek istemiyoruz dedi. Ekosisteme zarar vermek istemiyoruz. Klimalar doğaya zarar veriyor gibi bir açıklama. Çok tartışıldı bu açıklama. Çok trajik bulundu. Çünkü devam eden savaşlarda, Ukrayna-Rusya savaşında Avrupa'nın verdiği desteği de görüyoruz. Ortaya çıkan salınımlar sadece insanları değil tüm ekosistemi etkiliyor. Ve değişen dengeler var. Şimdi göreceksiniz, ekranlarınıza bir görüntü gelecek. İşte infilak eden petrol

0: rafinerileri, işte patlayan bombalar, roketler, bunların verdiği zarar, bir de böyle bir zarar. Ekosistemden bahsediyoruz, canlılardan. Ukrayna'da kuşlar cephe hattında drone savaşlarından geriye kalan o fiber optik kablo parçalarıyla yuva yapıyorlarmış.
1: Çalıya'da otlarla değil, fiber optik kablolarla yuvalarını yapıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı kuşların da bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Doğal yaşam en zor şartlarda bile ayakta kalmanın bir yolunu buluyor. Fiber optik drone savaşlarından geriye kalan kablolar Ukrayna'da kuşlara yuva olmaya başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddeti savaş 4 yılı geride bıraktı. 1200 kilometrelik cephe hattı özellikle yoğun drone savaşlarına sahne oluyor. Savaşta fiber optik kablolu FPV dronlar daha fazla kullanılır hale geldi. Bu dronlar operatöre ince bir kablo ile bağlı. Veri ve görüntü aktarımı radyo frekansı yerine ince bir fiber optik kablo aracılığıyla sağlanıyor. Bu sebeple sinyal karıştırma sistemlerine karşı da daha güvenli. Savaşta kullanılan dronlar uçtukça kilometrelerce fiber optik kablo tarlalara, ağaçlara ve yollara yayılıyor. Bu ince lifler daha sonra geniş alanlara dağılıyor. Kuş yuvasında ortaya çıkan detay da bu atıkların doğaya nasıl karıştığını da açıkça gösteriyor.
2: Bu yuvalar çok eşsiz. Daha önce hiç böyle yuvalar görmedim. Oysa çok fazla kuş yuvası gördüm. Bu gerçekten çok özel bir şey. Aynı zamanda gerçekten bir hikaye anlatıyor.
1: Kuşların ağaç dalları yerine cepheden topladıkları ince fiber optik kablolarla yaptığı bu yuvalar, savaşın doğayı nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne serdi.
2: Bu sadece kuşlar açısından değil, tarihsel açıdan da ilginç. Bu yuvayla Ukrayna'da savaşın doğa üzerindeki etkisini de belgeliyoruz.
1: Kuş bilimciler kablolardan oluşan yuvaların kuşlar için hem birer avantaj hem de dezavantaj barındırdığını söylüyor.
2: Bu yapay malzeme kuşlara zarar verebilir, ona dolanabilirler. Ancak kuşlar yapay malzemeyi gerçekten sağlam bir yuva yapmak için de kullanabilirler. Bu nedenle kuşlar için de faydalı olabilir.
0: Pençekilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanmıştı uzman çavuş Abdurrahman Hilal. Hastanede tedavi görüyordu. Fakat ne yazık ki tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberi geldi. Şehit asker baba ocağı Aksaray'da toprağa verildi.
3: Bir ay sonra baba olacaktı. Acı haberi yüreklere kor düşürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençekilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında uzman çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Hilal ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 40 gün boyunca yaşam mücadelesi veren uzman çavuş Hilal, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit uzman çavuş Hilal için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.
4: Şehit duruşu! Marş!
3: Baba olmaya hazırlanan 7 yıllık uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in memleketi Aksaray'a götürülen naaşını, 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Şehit uzman çavuş Abdurrahman Hilal için Aksaray'da tören yapıldı. Törene şehidin yakınları, silah arkadaşları ve kent sakinleri katıldı. Şehit asker kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
0: 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Dolayısıyla gözler kulaklar emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranlarına çevrilmiş durumda ki Bakanlar Kurulu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a basın mensupları bu soruları yönelttiler. Bakan Işıkhan'ın yanıtı ise 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklanacak. İşte o zaman bir rakam ortaya çıkacak, bir oran ortaya çıkacak ve o oran belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur şeklinde bir açıklama geldi. Ocak ayında, geçtiğimiz Ocak ayında hatırlarsanız en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. Şimdi bu konuyla ilgili en düşük emekli maaşının yeniden yükseltilmesiyle ilgili elbette beklentiler var, talepler var mı? Bakalım buna karşılık olacak mı? Bakan Işıkhan'ın bu konuyla ilgili

0: yaptığı açıklama böyle. 2 gün kaldı sadece. 3 Temmuz'da enflasyon rakamları belli olsun. Haziran'da herhalde daha net bir açıklama gelecektir. Altın fiyatlarına da bakalım mı? Yani son bir ayın dibinde, hep zirvesinde konuşuyorduk. Son bir ayın, son bir yılın artık dibinde diyebiliyoruz. Hatta Şubat, Ocak ayının sonu ve Şubat'ta 5500 dolara altının ons fiyatı yükselmişti. Paralel olarak da biz gram altını takip ediyoruz. Gram altın da öyle 7000 seviyelerini zorlardı. Fakat savaşla birlikte 28 Şubat'ta başlayan, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla birlikte daha evvel küresel gerginliklerde olduğunun aksine altın fiyatları düşmeye başladı. Genel itibariyle uzmanların açıklamaları özellikle Körfez ülkelerinin merkez bankalarının altın satması olarak yapıldığı yönündeydi. Ama şimdi bir mütabakat zaptı imzalanmışken, Hürmüz'den geçişler başlamışken altının seyrinin hala aşağı doğru ilerlemesine ilişkin çok da ikna edici bir açıklama yok. Henüz kamuoyuna yansıyan çok ikna edici bir açıklama yok. Ons altının fiyatı ise artık 4000 dolar seviyesine kadar inmiş durumda. Ama hala da altında dolandırıcılık var. Hala da bu konuda spekülasyonlar var. İstanbul'dan bir haber gelecek bu konuyla ilgili ekranlarınıza. Telefon dolandırıcıları bu kez 83 yaşındaki emekli bir vatandaşı arıyorlar. İsmi Dinçer Kazancı. Yaşlı adamın 72 milyon liralık altınını dolandırıcılara kaptırdığı ortaya çıkıyor. Ardından polis çalışma başlatıyor. Bir operasyon düzenleniyor. 5 şüpheli gözaltına alınıyor. 2 firari de yakalanıyor.
1: Dolandırıcılara 1758 tane Cumhuriyet altını kaptırdı. Olay 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı telefonla aradı. Yapılan görüşmede dolandırıcıların talimatlarına uyan Kazancı evindeki altınları kendi elleriyle teslim etti.
2: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim.
1: Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altını veren yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.
2: Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana. Kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
1: Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm kameralar incelendi. İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmada organizatör olduğu değerlendirilen Hakan Ural'da atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Ve ana muhalefetin gündeminde dün iki toplantı vardı. Aynı anda gerçekleşti. Grup toplantısına başkanlığı Özgür Özel yaptı. MYK toplantısına başkanlığı ise Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bu ikilik devam ederken partide MYK'dan yine olağanüstü kararlar çıktı. 26 il başkanı daha görevden alındı MYK toplantı sonrasında. Hatta bu isimlerin 7'sinin ihracı istendi.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun, il disiplin kurulunun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı.
4: 26 il başkanı görevden alındı. 7'si ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantıda aralarında Tunceli, Eskişehir, Manisa ve Bolu'nun da olduğu 26 il başkanının görevden alınması kararlaştırıldı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi.
3: Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce.
4: Görevden alınan Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Sinop, Kars ve Tunceli il başkanları ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na maşa diyen Kars il başkanı Onur Uludaş Demir'le, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradayım be buradayım videosuyla dalga geçen Sinop il başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, ihracı istenen isimler arasında. Ayrıca genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
5: Meydanlarda kayınlara karşı olduğumuzu haykırmıyor muydu?
4: Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye ise atama yapıldı. CHP'nin 38. olağan kurultay davasında tanık olarak ifade veren ve kurultayın iptalini isteyen Batman delegesi Yılmaz Özkanat, Batman İl Başkanlığı'na getirildi.
0: Cesedi bir bavulun içerisine konulup İstanbul'da Küçükçekmece'de yol kenarına bırakılmıştı. Ayşe Tokyaz'ın hatırlayacaksınız. Şimdi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanıklar üçüncü defa hakim karşısında çıktı. Üçüncü duruşmada çok çarpıcı detaylar var. Çok çarpıcı ifadeler var. Katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç'un bir başka kız arkadaşına, Ayşe Tokyaz'dan evvelki eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı anların görüntüsü de var. Bu da mahkemeye sunuldu. Tanık ve sanık beyanları dinlendikten sonra da dava 2 Temmuz'a ertelendi.
1: Yol kenarında bir valizin içinde cansız bedeni bulunmuştu Ayşe Tokyaz'ın. Genç kız ilk kurban değildi. Katil Cemil Koç'un eski kız arkadaşının ellerini ve ayaklarını bağlayıp şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 9'u tutuklu, 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
6: Bu dava yalnızca Ayşe Tokyaz'ın davası değildir. Kadınların yaşam hakkına ilişkin bir adalet sınavıdır.
7: Sadece Ayşe gitmedi, evimizde birçok şey gitti, benim diğer yarım gitti. Evimizde yani sadece böyle bir tabağın eksildiğini, bir bardağın eksildiğini düşünmeyin. Tüm hayatınızın bittiğini, yani toparlanmaya çalışırken sonra fark ediyoruz ki biz daha fazla tükenmişiz.
1: Üçüncü duruşmada dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni deliller mahkemeye sunuldu. Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı anların görüntüsü izletildiğinde mahkeme salonu adeta buz kesti. O görüntüler eski polis Cemil Koç'un 2023 yılında Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ece Gül Ovesova'ya aitti.
6: Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Failin ve bu suça iştirak eden herkesin hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesini talep ediyoruz.
1: Duruşmada tanık sıfatıyla beyanda bulunan Armağan Karagöz kendisinin de şiddet mağduru olduğunu anlattı.
8: 2022 yılında Cemil Koç yüzünden adımı değiştirmek zorunda kaldım. Bir süre görüştüm ama sonrasında beni darp etti. Ben kendisinden ayrıldım. Ben o zaman karakola ifade verdim. Bir süre sonra Koç karakolda verdiğim ifadeyi bana telefonda okudu. Cemil çok fazla yasaklı madde kullanıyordu.
1: Cemil Koç savunmasında indirim talep etmedi.
9: Cezam neyse onu çekerim. Mahkemeden bir indirim talebim yok. Ayşe'nin telefonda okuduğum mesaj sonrası Ayşe'nin 4-5 kez suratına, bir kere de omzuna vurdum. Daha sonra telefonu elinden aldım ve telefonla suratına sert şekilde vurdum. Bir kere daha vuracaktım ama kaşı kanamaya başladığı için yapmadım.
1: Dava 2 Temmuz'a ertelendi.
0: ...39 saniye arayla iki büyük depremle sarsıldı Venezuela. Ölü sayısı henüz tahmin edilemiyor. Çok sayıda kayıp var. Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbası daha göndereceğini açıkladı. Ve ilk günden itibaren depremin vurduğu Venezuela'da Türkiye yardım elini uzattı. Türkiye'den giden yardımlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımları, AFAD ekipleri Venezuela'daki enkazlarda hala hayat aramaya devam ediyorlar.
1: Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela'da görev başında. Enkazlardaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ekipleri enkazlarda yaşam izi arıyor.
10: Güçlü bir yapıyla şu anda Venezuela'da çalışmalarımızı yürütüyoruz.
1: 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin yıktığı Venezuela'da Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları umutla takip ediliyor.
10: Tabii ki Allah'ta hiçbir zaman ümit kesilmez ama canlı çıkarma durumları oldukça düştü. Fakat gelen her türlü ihbar sanki depremin ilk dakikaları gibi bir titizlikle değerlendirerek tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla

0: İtalya Devleti uluslararası arama kurtarma evresinin bittiğini ilan edene kadar burada.
1: Böyle iki büyük depremle sarsıldı Venezuela geçtiğimiz hafta ve dünse Venezuela'da gökyüzü böyle tamamen kırmızıya boyanmış haldeydi. Başkentte Caracas'ta ortaya çıkan bu manzaralar ürküttü insanları. Büyük bir depremin ardından böyle bir manzaraya da şahitlik ettiler. Başkent Caracas'ta kaydedildi bu görüntüler. Gökyüzü bir anda kırmızı, turuncu renklere bürünmüş durumda. Sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı bu görüntüler. Bazı kullanıcılar bu olayı gizemli buldular. Gizemli bir doğa olayı olduğunu ifade ettiler. Hatta biraz endişe ettiklerini söylediler ama uzmanlar görüntünün nedeninin Sahra Çölü'nden taşınan toz bulutlarının gün batımı ışıklarıyla etkileşime girmesi olduğunu belirttiler. Atmosferde asılı kalan toz parçacıkları güneş ışığının kırmızı ve turuncu tonlarını güçlendiriyor ve ortaya da işte bu görüntüler çıkıyor. Uzmanlar bu tip görüntülerin olağanüstü görünse de aslında çok doğal, atmosferik bir doğa olayı olduğunu ifade ediyorlar. Raporlar zaten hep bu yöndeydi. Avrupa'da aşırı sağın yükselişini ve yaşananlar da kanıtlıyor zaten. Özellikle Almanya'da aşırı sağ tehlikesi gitgide artıyor. Ve bununla birlikte istatistiksel olarak da şiddet suçları, ırkçı yapılarında da çok hızlı büyümeler var. Ve şöyle ifade ediliyor resmi raporlarda da. Almanya'nın en büyük iç güvenlik tehditlerinden birinin artık sadece aşırı sağ hareketler olduğu ortaya koyuluyor.
2: Almanya'da aşırı sağ tehlikesi tarihi zirveye tırmandı. Irkçı şiddette alarm zilleri daha yüksek çalıyor. Resmi raporlar ülkenin iç güvenliğine yönelik büyüyen tehdidi gözler önüne serdi. 2025 yılı verileri Almanya'da aşırı sağın sadece siyasi bir akım olmaktan çıkıp doğrudan ülkenin güvenliğini tehdit eden en kritik unsurlardan biri haline geldiğini ortaya koydu. Resmi rakamlara göre aşırı sağcıların işlediği şiddet suçları 2025 yılında bir önceki yıla göre %8,9 arttı. 2024'te 50.250 olarak kayıtlara geçen potansiyel aşırı sağcı sayısı sadece bir yılda 8.500 kişi arttı ve 58.750'ye yükseldi. Bu son bir yılda neredeyse her 7 kişiden birinin aşırı sağ yapılara katıldığını gösteren çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Raporda Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından şüpheli vaka olarak izlenen Almanya için Alternatif AfD Partisi bünyesinde 28 bin potansiyel aşırı sağcı bulunduğu belirtildi.
3: Ülkelerimizi göçmenlerle dolduruyorlar. Suç ve terör artıyor. Bedelini ise Avrupa ödüyor. Göç kontrolden çıktı. Güvenlik tehlikede. Avrupa uçurumun kenarına itilmiş durumda.
2: Şiddet yanlısı aşırı sağcı sayısı da 300 kişilik artışla 15.600'e yükseldi. Bu veriler aşırı sağın sadece sayısal olarak değil, şiddet kapasitesi açısından da büyümeye devam ettiğini işaret etti. Güvenlik makamları ise aşırı sağ ağlarının özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden hızla örgütlendiği uyarısında bulunuyor. Son rapor, Almanya'nın en büyük iç güvenlik sinemalarından birinin aşırı sağ hareketleri olduğunu bir kez daha tescil etti.
1: Ve 22 yıl sonra yeniden NATO zirvesine ev sahipliği yapacağız. 2004 yılında İstanbul'da düzenlenmişti ve şimdi 22 yılın ardından başkentte düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi. Bugün tarihi bir eşikte NATO. Ankara zirvesindense beklentiler çok çok büyük, açıklamalar arka arkaya geliyor. Peki liderler hangi dosyalarla Ankara'ya gelecekler? Zirveden kim ne bekliyor? Beklentiler neler? Bunlara ilişkin pek çok toplantı yapıldı ama merkezi Ankara. Şimdi 3 dakikada bu senaryoları toparladık, bir haber hazırladık. Buyurun izleyelim birlikte.
4: NATO zirvesi son yılların en önemli toplantısı olacak. Merak edilen iki konu var. Bunların ilki NATO zirvesinin ittifakların geleceğini nasıl şekillendireceği, ikincisi ise zirvenin Türkiye için önemli.

0: isminin ne olacağı.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi ittifakın geleceğini belirleyecek. Devam mı, tamam mı? Buna kesinlikle karar verilecek. Amerika 1823'te Monroe Doktrini ile Avrupa'dan tamamen çekildi. Buna karşılık da Avrupa ülkelerinin hiçbir işlerine karışmadı. Almanya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, Portekiz'in, İngiltere'nin, Avusturya'nın ama hiçbirini de Amerika kıtasının işine karıştırmadı. Şimdi Trump da 200 sene sonra benzer bir politika izliyor. NATO bana destek vermedi. İran olayında da destek vermedi. Ben de kendi içime çekiliyorum. Benim için Panama, Kanada, Grönland, Kuzey Buzdenizi o önemli. Dolayısıyla NATO devam mı tamam mı, Ankara'da buna karar verilecek.
2: NATO toplantısının Türkiye'de yapılması NATO için çok önemli. Çünkü NATO'nun geleceğine dair çok önemli kararlar verilecektir. Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı yok. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu bölgede alınacak olan stratejik kararlar yaklaşık bir 20 yıllık NATO'nun geleceğini etki altına alacaktır.
3: NATO zirvesinin Türkiye için ve ittifaklar için önemi çok büyük. 2004'teki zirveden sonra Türkiye'nin bölgedeki yükselişi söz konusuydu. Bütün Orta Doğu'da, işte Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da Türk mucizesinden bahsedilmeye başlanmıştı. Çin'den sonra işte Batı kaçtı modernleşmenin yıldız ülkesi diye Türkiye'den konuşuluyordu. 2009'a kadar bu devam etti. Daha sonraki süreçte Türkiye'ye yönelik operasyonları biliyoruz. Ama şimdi gelinen noktada tekrar NATO zirvesi Türkiye'de yapılıyor. Bu sadece bölgemizin değil, dünyanın küresel anlamda da gidişatını bence belirleyecek. Türkiye'nin Avrupa'daki, Atlantik ilişkilerindeki önemini perçinleyecek.
4: Türkiye'nin NATO'ya girdiği dönemle bugün gelinen nokta arasında oldukça ciddi değişimler var. Özellikle Türkiye'nin güçlenmesiyle alakalı bir sürecin farklılaştığını görüyoruz. O açıdan Türkiye 1950'lerde NATO'ya girdiğinde NATO'ya ihtiyacımız olduğu bir dönemdeydik. Ancak aradan geçen bu yıllar sonrasında artık Türkiye 2026'ın Türkiye'si, 2026'ın Türk Silahlı Kuvvetleri artık Türkiye'ye NATO'nun ihtiyacının olduğu, NATO'nun, NATO'su Türkiye'siz bir NATO'nun düşünemeyeceği bir döneme gelmiş durumdayız. O açıdan bugünkü zirve toplantısı Türkiye'nin ne kadar daha güçlü ve bölgesinde ne kadar etkili bir ülke olduğunu göstermesi açısından çok daha kritik bir noktada olduğunu söyleyebilirim.

0: İstanbul Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın çıktı. Silivri'de de bir yangın vardı. Bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Ve her iki yangında da itfaiye ekiplerinin çok yoğun çabası vardı. Ancak bu yoğun çabalar sonrasında yangınlar söndürülebildi.
1: Alevler çatıya sıçradı. Korkulu anlar yaşandı. İstanbul'daki yangınların ilk adresi Esenler oldu. Kazım Karabekir mahallesindeki 4 katlı bir binanın en üst katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısını sardı. Paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği diğer adres ise Silivri. 2 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Gökyüzüne yükselen duman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Atölyede 2 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Halk, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. 17 ekonomiste gerçekleştirilen ankete göre Haziran'da tüketici fiyatlarının %1,04 artması, yıllık enflasyonun ise %32,17'ye gerilemesi bekleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek.

0: Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Bankam, Tombank, kartım hadi. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ile 16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşımda

0: ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hips Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
6: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Hafta alakalı bir çalışma şu anda yapılmaktadır.
11: 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversite ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt yaptırma hakkı kazanıp yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmesine yönelik kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. AK Parti'nin milletvekillerinin yükseköğretim kanununda değişiklik öngören teklifi bu hafta meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Teklifte kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek. Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler de kayıt yaptırma hakkı elde edip yaptırmayanlar, teklifin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim

0: Üretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler düzenleme kapsamı dışında tutulacak. Teklifte Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Savaşlar, enkazlar, sessiz şehirler ve gökyüzünde yükselen kan kızılı bir ay. ABD'den Avrupa'ya, Gazze'den dünyanın dört bir yanına aynı gökyüzü bakışları birleştirdi. Gecenin karanlığını yavaşça yererek ufuktan yükselen çilek dolunayı önce gökyüzünü bakır ve kızıl tonlara boyadı, sonra onu izleyen herkese kelimelerle anlatılması güç bir manzara sundu. ABD'de gökdelenlerin arasından, Yunanistan'ın tarih kokan yapılarının üzerinden, Avusturya'nın dağlarından ve Slovakya'nın ormanlarından yükselen ay geceyi adeta devasa bir tuvale dönüştürdü. Aynı dolunay Gazze'de ise bambaşka bir hikaye anlattı. Yıkılmış binaların silüeti, enkazların arasında yanan zayıf ışıklar ve savaşın derin izleri üzerine doğan Kızılay, gökyüzünden tüm insanlığa aynı ışığı sunarken yeryüzünde yaşanan derin acıları da sessizce anlattı.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
3: Derece iyi donanımlı dedi Rutte NATO Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada. Ve Ay Yıldız kapılarını açıyor. Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli projelerinden biri olan Ay Yıldız karargahı ilk kez kapılarını açacak ve yarın Milli Savunma Bakanlığı'nın rutin basın toplantısı, haftalık bilgilendirme toplantısı da işte burada yapılacak. Ay Yıldız karargahında yapılacak. NATO'da da ev sahipliği yapacak bu karargah. Ve üçüncü başlığımız, 52 bin sokak köpeği daha toplatıldı. Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Ankara Valisi Can Bolat yaptığı açıklamada 2024 yılında tespiti yapılan toplam 52 bin sokak köpeğinin toplatıldığını açıkladı. Böyle bir periyottan bahsetti Ankara Valisi. Ve İstanbul'da geri vites kazası yaşandı. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Bakacağız bu kazanın nasıl olduğuna. Şimdi bugün 1 Temmuz 2026 ve bugün itibariyle 1 Temmuz 2026 itibariyle hayatımıza 3 yeni uygulama girdi. İlki depozito iade sistemi. Bununla ilgili bakanlığın çok önemli açıklamaları var. Birazdan detaylarına bakacağız. Ve trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Bugün itibariyle 1 Temmuz itibariyle bu ikinci değişiklik hayatımızda olacak. Ve üçüncü değişiklik ise restoranlarda artık şeffaf menü uygulaması olacak. Ne demek peki şeffaf menü uygulaması? Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız detaylarını. Şimdi ilkiyle başlayalım hayatımızdaki değişikliklerin. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor bu uygulama ve bugün itibariyle de başladı. Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklikler var. Özellikle değer kaybıyla alakalı madde sürücüleri artık rahatlatacak cinsten.
0: Araç sahiplerinin uzun süredir beklediği düzenleme nihayet hayata geçti. Sorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başladı.
4: 1 Temmuz itibariyle SDDK'nın yayınlamış olduğu genelge itibariyle şu anda tüm Türkiye'de sigorta şirketleri 40.000 TL ve üzerindeki her bir hasar için sigorta şirketleri tarafından eksper atanma zorunluluğu gelmiş oldu.
0: Sürücü artık sigorta şirketine doğrudan ulaşabilecek. Tazminat süreci şeffaflaşacak.
4: Atanmış olan bu eksper arkadaşlar servislere hasarlarla ilgili gittikleri vakit sigortalıların hem araçlarında bulunan oluşan hasarları tespit ettikleri ve raporladıkları gibi sigortalıların herhangi bir talebine gerek kalmadan sigortalıların aracında meydana gelmiş olan değer kaybında aynı rapor şeklinde sigorta şirketlerine bildirmekle yükümlü hale geldiler.
0: Hasarlı araçta orijinal parça kullanımı esas olacak.
4: Bir diğer konu, sigorta şirketleri hasara uğrayan araçlardaki trafik sigortaları özelinde söylüyorum. Hasara uğrayan araçlardaki araçların parçalarını orijinal bile olsa yedek parçasını yan sanayi veya eşdeğerle değiştirebiliyordu. Bu yönetmelikle beraber aracın üzerindeki parça orijinal parçaysa sigorta şirketleri bunu orijinaliyle değiştirmek zorunluluğu geldi.
5: Trafik sigortasındaki yeni düzenleme ile birlikte kaza sonrası ekspertize gidildiğinde değer kaybı tespiti de yapılacak. Peki bu neye fayda sağlayacak? Bu sayede değer kaybı fırsatçıları artık kapınızı çalamayacak.
4: Hasar olduğu vakit aracını servise bıraktığında ekspertlerin yapacağı bir tespitle beraber değer kayıplarını direkt sigorta şirketlerinden hiçbir aracıya gerek kalmadan, herhangi bir hasarla ilgili de eksikliğe uğramadan değer kayıpları bu şekilde alabilmiş olacaklar.
0: Ağır hasarlı araçlara da belge şartı getirildi.
4: Sigortalıların kazaya uğramaları durumunda, iki sigortalının kaza yapması durumunda kendi aralarında bir kaza tespit tutanağı doldurmaları süreciyle başlıyor aslında iş. Orada sigortalıların olay yerini terk etmesi, yani kaza tespit tutanağını doldurmaktan imtina etmesi veya burada doldururken eksik bilgi veya belge vermesi durumunda sigorta şirketleri hasara uğrayan aracın hasarını ödeyecekler. Fakat bu ödedikleri hasarı olay yerini terk eden kişinin suçlu olduğu ön kabulüyle ondan da rücu etme hakkını elde etmiş oldular bu genelgeyle.
3: İlki buydu hayatımızda bugün itibariyle başlayan değişikliklerde. Evet, trafik sigortasında yeni bir dönem başladı. İkincisi ise depozito iade sistemi. İşte buralardan, bu barkolardan 81 ilimizde kurulacak, otomatlar kurulacak ve depozito şişeleri işte bu cihazlardan içeri atılacak. Ve herkese, her bir şişeye 1 lira ödenecek bunun karşılığında. Peki bu depozito iade sistemi, bugün itibariyle hayatımıza giren iade sistemi nasıl çalışacak? Pratikte nasıl çalışacak? O her 1 lira nasıl alınacak? Bir de bir sınır var. O sınırın üzerine de çıkılamıyor. Pek çok detay var, bakalım.
0: Artık her boş şişe 1 lira kazandıracak. Türkiye genelinde depozito yönetim sistemi başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte içecek ambalajlarında depozito bedeli 25 kuruştan 1 liraya yükseltildi.
6: Öncelikle telefonunuza Doğa uygulamasını indiriyorsunuz. Ardından kimlik doğrulama işlemi var. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra artık uygulama kullanıma hazır duruma geliyor. Daha sonra burada görmüş olduğunuz kare koda tıklıyorsunuz. Bu ekrana geldiğinizde ise hemen daha önce işlem yapılmış, onu iptal ediyoruz. Başlamak için ekrana dokun diyoruz. Kare kodu ekrana okutuyoruz ve sistem görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Atacağımız şişeyi elimize aldığımızda şu logonun olması gerekiyor. Böyle içeriye doğru bırakıyoruz. Logoyu okuduğunu görüp ardından şişeyi içeriye gönderiyoruz. Ardından ekranda işlemimizin tamamlandığına ve bir pet şişe gönderdiğimize dair bildirim geliyor ve işlemi tamamla dedikten sonra bakiyeniz gün içinde cüzdanınıza yatırılmış oluyor.
7: Burada Doğa logosu olan işareti buraya üste getirerek buraya bıraktık.
8: Vallahi çevre için güzel bir uygulama bence.
9: Ya sokaklara atılmaz yani, geri dönüşüm kutusuna geri iade olabilir yani.
0: Bireysel iadelerde günlük üst limit 200 ambalaj olarak uygulanacak. İade bedeli Doğa uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek.
7: Nakit olarak çekebiliyoruz. Ayrıca belli marketler aracılığıyla da bu paraları marketlerde de kullanabiliriz.
0: Otel, restoran ve kafe işletmeleri de tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.
10: Burada PET ve plastiklerimiz var. Buraya da alüminyum ve kutu içeceklerimiz dökülüyor. Hemen makinenin altındaki şu göstermiş olduğum bölgeye de camlarımız kırılarak bu şekilde birikim sağlanıyor.
0: Doğa sayesinde her yıl 25 milyar içecek ambalajının yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
3: Bugün itibariyle hayatımıza giren ikinci uygulama depozito iade sistemiydi. Üçüncüsü ise kafe ve restoranlarda artık şeffaf menü uygulaması olacak. Şeffaf menü uygulaması nasıl? Paketli ürünlerin arkasında ürünlerin içeriğine dair bilgiler olur değil mi? Ne kadar kalorisi var? İşte içinde ne kadar şeker var? Ne kadar tuz var? Bileşenleri neler? İşte bunlar artık menülerde yer alacak. Yine kare kodla bakacağız. Bu şekilde müşterilerin bilgisine sunulacak.
11: Menüler kalınlaştı. Kafe ve restoranlarda ayrıntılı döneme geçildi.
12: Artık tüketiciler ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar.
11: Tarım ve Orman Bakanlığı sağlıklı ve bilinçli tüketimi hedefleyerek düzenlemeye gitti.
12: Obezite oranlarının artmasından mütevellit bu artık bir zorunluluk hale geldi. Zaten gıda alerjisinin ülkemizde son dönemlerde ne kadar büyük sıkıntılar yaratabildiğini maalesef hep beraber gözlemledik.
6: Yeni dönemle birlikte artık gittiğiniz restoran ve kafelerde yediğiniz yiyeceklerin yanında hem o ürünün içerikleri yazacak hem de kaç kalori olduğu yer alacak.
12: Gıda bileşenleri detaylı olarak isimlerin altında yer alacak ve alerjen takvimi olacak. Alerjen takvimleri zaten belli başlı bilgiler sunar. İşte deniz ürünleri ya da işte glutenli ürünler gibi. Bunların da simge olarak olabilir ya da detay olarak, yani bazı bilgiler tabii ki de genel olarak verilecek. Çünkü gıda alerjilerinde başlı başına tek ürünler değil aslında. Genel alerjiler vardır. O nedenle alerjen takvimlerinde bunları belli başlıklar altında inceleyeceğiz ve menülerimize ekleyeceğiz.
11: Vatandaş bilgilere klasik menü, yazı tahtaları, broşür, dijital ekranlar ve kare kod sistemi üzerinden erişebilecek.
12: Basılı menü, kare kod ya da duvarda duran menüler, hepsinde bu ayrıntıları göreceğiz. Artık tüketiciler ne yediğini, ne alerjenler olduğunu ya da kaç kalori aldığını hepsini görmüş olacaklar. 2027'nin sonunda tüm restoran ve kafelerde artık ayrıntılı menü dönemi tamamen devreye girmiş olacak ve zorunlu hale gelecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir kabulü daha vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni kabul etti. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni bugün kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu kabul basına kapalı gerçekleşti. Ve kabulde İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kabulü gerçekleşti bugün ve bugün Kırgızistan Dışişleri Bakanı da Türkiye'de, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi Kırgızistan Dışişleri Bakanı. Onun evvelinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi Kırgızistan Dışişleri Bakanı. Ortak bir basın toplantısı da düzenlendi. O basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesinin Türkiye'de yapılıyor olmasının Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'daki bu basın toplantısında, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün Türkiye'de yapılıyor olması Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor dedi. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus diye konuştu. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun, verimli liderliğinin bir sonucu olduğunu da söyleyen Fidan, dünyada saygınlık gören liderlik, Türkiye'nin dış politikasında, bölge politikasında oyun kurucu bir araç olarak önümüze çıkıyor ifadelerini kullandı. İşte bu önemli, bu büyük zirve öncesinde ev sahipliği yapacağımız bu zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte çok önemli açıklamalarda bulundu Anadolu Ajansı'na. Türk savunma sanayine duydukları güvenden bahsetti, hayranlıktan bahsetti Rutte ve Türkiye'nin ittifakın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.
11: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
13: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
11: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
13: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
11: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
13: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
11: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedim.
13: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.
11: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
13: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
11: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
13: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizmde

0: bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler, ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor.
1: The big umbrella, which is this ultimate guarantor of our freedom, I think provides exactly what...
2: Özellikle mütabakat zaptı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki o gerginlik artık en üst seviyede diyebiliriz. Bu gerilimler ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin açıklamalarına yansıyor ama çok değişik metaforlar kullanıyor. Gerçekten hayret verici bir metaforla açıklıyor bu ilişkiyi. Büyükelçi iki ülke arasındaki ilişkiyi evliliğe benzetiyor ve ABD İsrail'i terk ederse ABD yok olur diye ekliyor.
3: ABD ile İsrail arasındaki ilişkiyi evliliğe benzetti. Boşanma yok dedi.
0: ABD ile İsrail arasında inanılmaz bir evlilik var. İnsanlar ayrılıyor musunuz diye sorduklarında hayır diyorum. Çünkü bu boşanma olursa hiçbir taraf nafakayı ödemeye gücü yetmez.
3: ABD'nin İsrail Büyükelçisi son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerilimle ilgili konuştu.
0: ABD ile İsrail'in ayrılması mümkün mü? Artık o inanılmaz ilişkimiz sona mı erdi deniliyor. Ben ise hayır diyorum. Şunu anlamalısınız. Biz aptal değiliz.
3: Hakkı konuşması sırasında tartışılacak sözler de sarf etti.
0: Amerika İsrail'i terk ederse bu Amerika'nın sonu olur. Umarım bu kadar aptal olmaz.
3: İran savaşı sonrasında özellikle Lübnan konusunda ABD ile İsrail arasında ipler gerildi. Hatta geçtiğimiz günlerde Trump'la Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında seslerin yükseldiği iddia edilmiş, Trump da bunu doğrulamıştı.
0: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız olduğumu biliyorsunuz.
2: Şimdi bu süreçle ilgili mütabakat zaptı imzalandı ama bir süreç devam ediyor. 60 günlük bir süre ortaya konulmuştu. Hem İran'dan hem de ABD'den çelişkili açıklamalar da gelmeye bir yandan devam ediyor. Yine çok hassas bir süreç. İşte bu süreçte İran Devlet Televizyonu'nda çok dikkat çeken bir an yaşandı. Meclis Başkanı Galibaf yürütülen müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuyordu. Fakat bu bir bant yayındı. Canlı yayın değildi. Ve beklenmedik bir şekilde bu röportaj... Yarıda kesildi, yayın kesildi. Şimdi yayının gerçekleşebilen, yayımlanan kısmında ise Galibaf Amerika Birleşik Devletleri'ne yine gözdağı verdi ama.
4: Buradaki 6 milyar dolar 2023'te Güney Kore'den Katar'a getirilen paradır. Anlaşma kapsamında İran bu parayı temel ihtiyaç maddelerinin satın alınmasında kullanabilir ve başka alanlarda kullanılması mümkün değil.
5: Washington Tahran hattındaki anlaşma süreci hakkında konuşuyordu. İran Devlet Televizyonu ani bir şekilde yayını kesti. Beklenmedik kesinti Tahran yönetimi içindeki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı. ABD ile İran arasındaki mutabakat süreci tehdit ve belirsizliklerin gölgesinde sürüyor. Ancak İran'da yönetim kademesi anlaşma isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Mutabakat isteyenler arasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf bulunuyor. Başta İran devrim muhafızları olmak üzere Tahran Meclisi'nde birçok vekilde olası bir anlaşmaya karşı. Dini lider Müşteba Hamane ise mesafeli. Görüş ayrılıklarının gölgesinde İran televizyonuna dikkat çeken anlar yansıdı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile müzakere süreci ve mutabakata ilişkin demeç verdiği röportajı beklenmedik bir şekilde yarıda kesildi. Ekran siyaha düştü.
4: Buradaki 6 milyar dolar 2023'te Güney Kore'den Katar'a getirilen paradır. Anlaşma kapsamında İran bu parayı temel ihtiyaç maddelerinin satın alınmasında kullanabilir ve başka alanlarda kullanılması mümkün değil.
5: Kalibaf sözlerinin bölündüğü anda serbest bırakılacak İran varlıklarının kullanımı, İran'a yönelik nükleer denetim süreci ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşuyordu. Açıklamalarında ABD ile barış sürecine karşı çıkan sertlik yanlısı çevrelerin eleştirilerine yönelik karşı yanıtlar da vardı. İran Meclisi Medya Merkezi yaşanan kesintiye tepki gösterdi. Devlet televizyonu IRIB ise söyleşinin bant olarak kanala yayından 2 saat önce teslim edildiğini ve röportajın ikinci kısmının daha sonra yayınlanacağını açıkladı. Kaydın yayınlanan kısımlarında da Kalibaf ABD'ye gözdağı verdi.
6: Aslında bir insan ancak savaşa da hazırsa iyi müzakere edebilir.

0: Eğer bunu savaş ve ateş yoluyla yapmak gerekirse bunu yaparız. Eğer onlar karşılık verirse biz de mutlaka tekrar karşılık vereceğimizi söyledik.
1: Yayınlanan kısmında galiba Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı veriyor. Ama Donald Trump yeni bir İran mesajı veriyor. İran'la çok iyi anlaşıyoruz diyor Donald Trump bu defa. Çok iyi görüşmeler oldu. İran'ın nükleersizleştirilmesi iyi şekilde ilerliyor derken Donald Trump İran'dan yeniden nihai anlaşma için müzakereler henüz başlamadı açıklaması geldi. Hatta bir ek daha yapayım. G.D. Vance bu açıklamaların ardından dedi ki yani tuhaf bir diplomasi tarzı var İran'ın, hala çözemedik. Görüşmeye devam ederken biz görüşmüyoruz açıklamaları geliyor. Hala neden olduğunu anlayamıyoruz dedi bu kadar zamanın ardından. G.D. Vance de bu çelişkilere ilişkin böyle bir yorumda bulundu. Bu arada İran'da Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklar devam ediliyor. Saldırıların başladığı ilk gün öldürülmüştü. İran ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı ilk gün İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlenecek. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde hazırlıklar devam ediyor. Caminin avlusuna Hamaney ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının da yerleştirileceği ve büyük bir platform kurulacağı ifade edildi. Platformun çevresinin beton bloklarla kaplandığı ve bu alana erişimin çok büyük ölçüde sınırlandırılacağı anlaşılıyor buradan da. Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmeleri amacıyla cami avlusuna serinletme sistemi de kuruldu ayrıca. Çok sayıda iş makinesi ve vincin de çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. 3 Temmuz'da Cuma günü resmi anma töreni gerçekleşecek. 4 Temmuz'da ise cenaze merasimi başlayacak. Hamaney için son cenaze töreni ve defin işleminin ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Şimdi İran'dan Belçika'ya uzanalım çünkü çok büyük bir yangın faciası yaşandı bir apartmanda. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti o yangında. Yangının çıktığı 8. katta oturanlar hayatta kalabilmek için bir pencereden diğerine geçtiler. İşte görüntüler Belçika'daki yangından. 10 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde yangın çıktı bugün ve 8. katta başlayan, görüntülerde de kırmızı olarak işaretlenen yerde başlayan yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve ayrıca ağır yaralıların olduğu da belirtildi. İtfaiye ekipleri 200'den fazla kişinin yaşadığı bu binada tahliye çalışmasını çok güçlükle gerçekleştirmiş. Yapılan açıklamalar bu yönde ve 10'dan fazla itfaiye aracı da alevleri kontrol altına almak için zamanla yarıştı bugün sabah saatlerinde. 8. katta oturanların hayatta kalabilmek için görüyorsunuz görüntülerde de bir pencereden diğer pencereye geçtiği anlar da kameralara yansıdı. Ülkede acil sağlık sistemlerinin normal kapasitesini aşması bekleyen olaylarda başvurulan tıbbi müdahale planı da işte bu yangın faciasının ardından devreye alındı. Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli projelerinden biri Ay Yıldız Karargahı. Görüntülerde görüyorsunuz, havadan görüntüsü. Yarın ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın her hafta gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısı işte yarın burada Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta da NATO zirvesinde Ay Yıldız NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanlarını ağırlayacak. Böyle bir organizasyona da İkinci defaki organizasyona da ev sahipliği yapacak.
2: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız Karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ay Yıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
1: Ve çeyrek asrı artık geride bırakıyor AK Parti. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları bu defa İstanbul merkezi olacak. 81 ilde de ayrıca kutlamalar yapılacak ama en geniş katılımlı toplantı İstanbul'da olması bekleniyor. Ama Türkiye genelinde de böyle bir rekor hedefleniyor. Milyonlar nefer, dünya bizi bekler, bir küresel lider.
3: Çeyrek asrı geride bıraktı. 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da geniş katılımla kutlayacak. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne hazırlanıyor. Bu defa kutlamaların merkezi İstanbul olacak. En geniş katılımlı program olacağı belirtiliyor. Bu nedenle Ankara yerine İstanbul'un tercih edildiği ifade ediliyor.
4: Aziz kardeşlerim.
3: Sadece İstanbul'da değil, eş zamanlı 81 ilde de aynı formatta kutlamalar yapılacak. 2028 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin de bu toplantıda start alması bekleniyor. 25 yılda AK Parti'nin yaptıkları anlatılacak programda. 14 Ağustos 2001'de krizlerin gölgesinde başlayan yolculuk 25. yılında hala Türk siyasetinin merkezinde vurgusu yapılacak.
4: Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Türkiye 100 yılı reform programı ile inşallah hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız.
1: Şimdi AK Parti'nin gündeminde hazırlıklar var. 25. yıl dönümüne ilişkin kutlama hazırlıkları var. Bir de CHP'nin gündemine bakalım. Ana muhalefetin gündeminde ise ihraçlar var, görevden alınmalar var. Dün MYK toplantısını gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir yandan da o esnada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı gerçekleşiyordu Özgür Özel Başkanlığı'nda. Ama MYK toplantısında yine çok ciddi kararlar alındı. 26 il başkanı daha görevden alındı. MYK'nın ardından bu böylelikle de 26 il başkanı ile birlikte görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükselmiş oldu. Fakat gündemde yeni ihraçların olacağı da belirtiliyor. Yolsuzluğa bulaşan tüm belediyelerde ihraçlara gidileceği, ihraç kararları verileceği Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da söylenmişti. Peki neler konuşuluyor? Sırada başka isimler varsa onlar kimler? Bakalım.
5: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
6: Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak. Rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Hakkında soruşturma olan CHP'li belediyeler mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söyledi.
5: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında, rüşvet olur mu?
6: CHP'de ihraç ve görevden alma süreci de devam ediyor. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alınmasıyla sayı 36'ya yükseldi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
5: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
6: Parti kaynakları tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımız üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde genel merkezde temas kuran isimlerin olduğu öğrenildi.
5: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
6: Genel merkezde bir yandan da il başkanları toplantısı hazırlığı yapılıyor. Temmuz ayının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapmayacağı ifade edildi.
1: Saatlerimiz 18.27'yi gösteriyor. Piyasalar kapandı. Haftanın 3. iş gününü bakalım. BIST 100 endeksi nasıl kapattı? %1.62'lik bir yükselişle kapandı bugün. Neyse ki bugün de negatif açılmıştı. Yaklaşık %0.10'luk bir düşüşle açılmıştı. Öğleden sonra toparlandı ve yükselişe geçti BIST 100 endeksi tarafı ve günü 14.350 puandan kapattı. Devamını diliyoruz. Dolar TL kurunda yatay seyir devam ediyor. 46,67 seviyesinde. Euro TL kuru da keza öyle, 53,19 seviyesinde. Altında geri çekilme devam ederken yeniden 6000'in üzerine yükseldi gram altın ve bugün de bir miktar, yaklaşık %2'ye yakın yükseliş var. 1,94'lük bir yükseliş var. 6128 lira değerinde şu an gram altın. Gümüşte paralel ilerliyor zaten altınla. Altında da, gümüşte de %2,77'lik bir yükseliş var. 60,20 seviyesinde an itibariyle gümüşte piyasalar günü böyle noktalamış oldu. Şu Ankara Valisi Yakup Can Polat'ın açıklaması vardı başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasıyla ilişkili. Vali Can Polat yaptığı açıklamada 2024 yılında tespiti yapılan ve toplamda 52 bin sokak köpeğinin 1,5 yıllık periyotta toplatıldığını açıkladı.
3: "52 bin başıboş sokak köpeği toplatıldı. Valilik tarafından çalışmaların sürdüğü açıklandı. Başıboş sokak köpeği sorunu nedeniyle talihsiz anlara şahitlik eden Türkiye, yaptığı düzenlemeler sonrası bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdi ve çalışmalar hızlandı.
7: Sahip sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda.
3: Belediyelere yüklenen zorunluluklar ve yapılan çalışmalar sonrası Ankara Valisi Yakup Can Bulat'tan açıklama geldi. Can Bulat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplatıldığını dile getirdi.
7: Büyük şehirlerimizde de mesela Ankara %99'a ulaşmış durumda. Neredeyse sona yaklaşmış.
3: 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplatıldığını sözlerine ekleyen Vali Can Bolat, tespit dışı kalan sokak hayvanları için arama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü dile getirdi.
7: Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
1: Havalar ısındı. Geçtiğimiz saat klima kullanımına ilişkin uzmanların uyarılarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi ise havuz kullanımı. Çok sayıda havuz var. Geneli de temizlikle ilgili çok ciddi sıkıntıları barındırıyor. Uzmanlar da bu konularla ilgili uyarılarda bulundu.
3: Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler havuzların yolunu tutuyor. Ancak uzmanlar enfeksiyon konusunda uyarıyor.
8: Durgun sularda pH'in 7.4 sınırında olması gerekiyor. 7.4 sınırının üstünde olan havuzlarda göz enfeksiyonu yaşar bütün müşteriler, insanlar.
9: Havalar ısındı, milyonlarca vatandaş havuzu kullanmaya başladı. Peki vatandaş için sağlıklı havuz nasıl ilaçlanmalı ve aynı zamanda gelebilecek alerjik veya reaksiyona karşı vatandaşlar nasıl korunmalı? Uzmanından dinliyoruz.
8: Öncelikle insan sağlığı çok önemli. Havuzlarda bakımlar çok önemli, temizlik çok önemli. En önemli şey bir havuzun hijyen özelliklerinin çok iyi yapılması. İlaçlama olarak da pH ve klor değerlerine çok önem vermemiz gerekiyor. Durgun sularda pH'in 7.4 sınırında olması gerekiyor. 7.4 sınırının üstünde olan havuzlarda göz enfeksiyonlarına başlar sağlık problemleri. Göz enfeksiyonu yaşar bütün müşteriler, insanlar. Tabii klorun da belli bir

0: hem de verilmesi gerekiyor. Belli bir sınırda verilmesi gerekiyor. Bu 1 metreküp suda 1000 mililitre olarak sınırlandırılması gerekiyor. Onun dışında günlük suların ters yıkama, durulama ve temizlik çalışmaları yapılması gerekiyor her sabah. Onun için eğer bu bakımlar, temizlikler yapıldıktan sonra daha sağlıklı kullanıyor insanlar havuzları.
1: Peki havuzdaki klordan korunmak için ne yapmalı?
0: Konjonktivit hastalıklarından maruz kalmamak için mutlaka bu kullanımlarımızda havuz gözlüğünü kullanmamızı tavsiye ederim. Ve bu gözlüklerin mutlaka gözün etrafını kapatan bir plastikle oluşmasını sağlamamız gerekiyor.
2: Ya havuza girmeden önce işte abi duş almamız gerekiyor. En azından üstümüzü temizleyip terimizi atmamız için temiz girelim havuza. En azından bakteri olmasın başka arkadaşlarımıza. Mikrop kapmasınlar.
3: Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Elçi isimli vatandaş karaciğerinde 15 santimetrelik bir tümör tespit ediliyor. Ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde saatler süren çok önemli bir operasyon sonrasında karaciğerine hiç zarar verilmeden o 15 santimetrelik tümör alınıyor.
4: Ameliyatımız 9-10 saat sürdü ve hasta başarılı bir operasyonla ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
5: Ameliyat saatler sürdü. Tümör alındı, hasta sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü oldu. Her yıl binlerce kişinin tedavi gördüğü hastanede önemli ameliyatlar da yapılıyor. 70 yaşındaki Mustafa Elçi'nin karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunuyordu. Operasyon riskliydi çünkü karaciğer ameliyatta zarar görebilirdi.
4: Yaptığımız değerlendirmede hastanın başlangıçtaki karaciğerdeki büyük kitleden dolayı ameliyat sonrasındaki kalacak karaciğer rezervinin yeterli olmayacağına karar verdik. Bu yüzden de multidisipliner olarak çok aşamalı bir cerrahi planladık.
6: Gaziantep Şehir Hastanesi bir başarılı operasyona daha imza attı. Karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunan 70 yaşındaki hasta farklı branşlardaki uzman doktorların ortak operasyonuyla sağlığına kavuştu.
4: En başta direkt biz genişletilmiş sağ hepatektomi ameliyatı yaptık. Ameliyatı en başta direkt yapsaydık belki hastada karaciğer yetmezliği gelişecekti. Ama bu yaptığımız aşamalı tedaviyle karaciğer yetmezliğinin önüne geçtik.
5: Başarılı operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Yakın zamanda taburcu olacak.
7: Önemli olan, dikkati çekmemiz gereken şey aslında bu işin multidisipliner yöntemlerle yapıldığı. İlk önce girişimsel radyoloji tarafından, sonra medikal onkologlar, daha sonra genel cerrahi ekibi. Bunların yanında yine anestezi, patoloji ekipleri, gastroenteroloji ekipleriyle beraber bu işlemin gerçekleştirilmesi. Ve bunun sonucunda da hastayı şifayla taburcu edeceğiz inşallah.
8: Onun eline koluna sağlık, ömrü uzun olsun onun. Zaten o olmasa hiçbir hasta şey olmaz. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu hastane yapıldı. Bu hastane her zaman var olsun.
3: Şimdi Kartal'da bir geri vites dalgınlığı yaşanıyor. Çünkü bir tartışma var, kavga var. İşte görüntülerde görmüş olduğunuz aracın sürücüsüyle bir motosiklet sürücüsü tartışıyorlar. Araç sürücüsü aracından iniyor ama aracını geri viteste bırakmış. Yani el frenini çekmeyi unutmuş da değil. Geri viteste bırakmış. Araba geri kayıyor ve bir servis minibüsüne çarpıyor.
9: Öfkeyle kalktı, zararla oturdu. Yol verme tartışması pahalıya patladı. İstanbul Kartal'da bir hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflar arasındaki tansiyon giderek yükseldi. Hafif ticari aracın sürücüsü aşağı inmeye çalışırken büyük bir hata yaptı. Geri viteste bıraktığı araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı. Kazaya rağmen sakinleşmeyen sürücü araçtan inerek motokuryeye yumrukla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı Çin'in Yönetimi kitabının 5. cildi Ankara'da tanıtıldı.

0: arasındaki işbirlikleriyle daha da güçlendirilebileceği vurgulandı. Program sonunda Çin Büyükelçisi Chan Shubin, A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
1: Bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin'in yönetimi kitabının 5. cildinin tanıtımını yapıyoruz. Ve bu kitap aslında Çin siyasi yaşamında çok önemli bir iştir. Ve şimdi bugün burada tanıtım toplantısını birlikte düzenliyoruz.
0: Türkiye ve Çin'in benzer kalkınma süreçlerinden geçtiğine dikkat çeken Büyükelçi, karşılıklı tecrübe paylaşımının iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını dile getirdi.
1: Çin ve Türkiye'nin kültürel değiş tokuş, medeni değiş tokuşu için çok önemli bir halkadır. Aynı zamanda iki ülkede kalkınma dönüşümünden geçiyor. Çok önemli bir dönüşüm sürecindeyiz ve Türkiye'de aynı zamanda ulusal kalkınma, aynı zamanda halkın refah seviyesini artırma ve uluslararası statüsünü artırma konusunda çok zengin tecrübeleri biriktirmiştir. Bu yüzden de umarız bu toplantı vesilesiyle karşılıklı anlayışımızı daha da derinleştirebiliriz ve böylelikle de işbirliğimize yeni ivme kazandırabiliriz.
0: Programda Turkuaz Medya Dergiler Genel Müdürü Yasemin Gebeş de konuştu. Gebeş, Turkuaz Medya ile China Today Türkiye arasında yürütülen çalışmaların iki ülke arasında iletişim köprüsü kurmayı amaçladığını söyledi.
2: Turkuaz Medya ve China Today Türkiye olarak Çin Uluslararası İletişim Grubu ile yürüttüğümüz çalışmaların temelinde de tam olarak bu anlayış yer almaktadır. China Today Türkiye edisyonunu hazırlarken amacımız hiçbir zaman yalnızca metinleri bir dilden diğerine çevirmek olmadı. Asıl hedefimiz Çin'in hikayelerini Türk okurlarının anlayabileceği, hissedebileceği ve kendi hayatlarıyla ilişkilendirebileceği bir şekilde anlatabilmekti.
3: Ve böylelikle artık bugünü noktalıyoruz. Yarın inşallah saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas YHT hattında 3 Temmuz ile 14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar.

0: 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin'le Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyordu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hips Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. Bakan Işıkhan, rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur ifadesini kullandı. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.
1: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Belçika'da bir apartmanda çıkan yangın ve sonrasındaki can pazarını ekranlarınıza getireceğiz. Faciaya yol açtı yangın. 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var yangında. Yangında insanlar kaçabilmek için, bakın ekranlarınıza geliyor, balkondan bir diğer dairenin penceresine geçmeye çalışıyorlar. 8. katta başlamış efendim yangın. Ekran biraz daha büyüyünce daha net göreceksiniz apartmanın büyüklüğünü. Ansper kentinde 10 katlı bir apartmanda başlayan yangından bahsediyoruz. Sabah saatlerine başlıyor yangın ve 8. katta başlayan yangın en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralananların olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri 200'den fazla kişinin yaşadığı binada tahliye çalışmasını güçlükle yaptı. Ondan fazla itfaiye aracı alevleri kontrol altına almak için zamanla yarıştı. Yangının çıktığı 8. katta oturanların hayatta kalmak için bir pencereden diğerine geçtiği anlar kameraya yansıyor. Tekrar ekranlarınıza geliyor görüntü. Bir kişi, bakın, bulunduğu katta inanılmaz şekilde dumanlar yükseliyor. Muhtemeldir ki yangından en çok etkilenen kat kendisinin bulunduğu kat ve dumandan fırsat bulur bulmaz yan taraftaki dairenin penceresinden içeri girecek ve ondan sonra hayatta kalmayı başaracak ve bunun içinde can pazarının yaşandığı görüntüler. Bakın, bir kişi bulunduğu balkondan yan taraftaki daireye geçiyor ve hayatta kalmayı başarıyor.

0: Bizden de bir sıcak haber. Beylikdüzü'nde bir okulun çatısına çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Erşan Karaca telefon attığımızda ayrıntıları dinleyeceğiz. Erşan.
1: Evet Hikmet Öztürk, iyi akşamlar ve yayınlar diliyorum. İstanbul Beylikdüzü'nden korkutan bir son dakika haberi geldi bizlere. Marmara Mahallesi'nde bulunan Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısı alevlere teslim oldu. Yangını çevre sakinleri ihbar etti. Bu ayrıntıyı da söylemek istiyorum sizlere. Destegül Sokak'ta yer alan 4 katlı okul binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Gökyüzünü kısa sürede kaplayan yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve emniyet güçlerine haber verdiğini belirtmiş olalım. Olay yerine ekipler sevk edildiğini de aynı zamanda belirtmiş olalım. İhbarın ardından bölge adeta abluk altına alındı. Vatandaşların güvenliği için alan tamamıyla boşaltıldı ve olay yerine çok sayıda itfaiye grubu, ambulans ve polis ekibi de yönlendirildi. Müdahale sürüyor şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda. İtfaiye erleri 4 katlı okulun çatısını saran alevleri söndürmek için dört bir koldan müdahale ediyordu. Ve evet, şu anda elime bir bilgi ulaştı. Onu da size hemen söylemek istiyorum. Ulaşan bilgiye göre ise sevindirici bir haber aslında. Yangın kontrol altına alındığını ifade ediyor bana gelen bir bildirde ve soğutma çalışmalarının da aynı zamanda yapıldığını belirtmiş. Evet. Onun yangının çıkış nedenini belirlemek üzere ise inceleme başlatılacak ve ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini belirtmiş olalım Hikmet Öztürk.
0: Erşan, teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim sana da. Efendim, Türkiye iki büyük depremin vurduğu Venezuela'ya yardım elini uzattı. Ülkeye giden Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ekipleri Venezuela'daki enkazlarda hayat aramaya devam ediyor.
2: Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela'da görev başında. Enkazlardaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ekipleri enkazlarda yaşam izi arıyor.
3: Güçlü bir yapıyla şu anda Venezuela'da çalışmalarımızı yürütüyoruz.
2: 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin yıktığı Venezuela'da Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları umutla takip ediliyor.
3: Tabii ki Allah'ta hiçbir zaman ümit kesilmez ama canlı çıkarma durumları oldukça düştü. Fakat gelen her türlü ihbar sanki depremin ilk dakikaları gibi büyük bir titizlikle değerlendirerek tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla ve teknolojimizle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiriyoruz.
2: Arama kurtarma köpekleri de zorlu görevin ayrılmaz parçası. Çalışmalar sırasında ısı tespit cihazıyla kameralar da kullanılıyor. Türkiye, Venezuela'daki arama kurtarma çalışmalarına 75 personel, 5 araç ve 6 köpekle destek veriyor.
3: Ekiplerimiz Venezuela devleti uluslararası arama kurtarma evresinin bittiğini ilan edene kadar burada.
0: Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa, İsveç'i 3-0 yenerek kadını son 16 turuna yazdırdı. Maçın özetini izleyeceğiz şimdi.
4: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata, Olise'nin pasında Mbappe hareketlendiği kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot sert bir şut sol ayağıyla, kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan.

Senin pası Barcola 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız Yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.

0: Akşam ajansına gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Milyonlarca emeklinin beklediği kritik tarih yaklaşıyor. Kritik tarih 3 Temmuz Cuma. Zira o gün Haziran ayının enflasyon verisi açıklanacak. Böylece de SSK ve Bağkur emeklilerin geriye dönük 6 aylık zam oranı da netleşmiş olacak. Peki masada hangi senaryolar var? Haberimizi izleyelim.
1: Temmuz ayı son derece kritik bir ay, sayılı günler kaldı. Dolayısıyla bu hafta sonu yasa gereği verilmesi gereken oranlar kesinleşmiş olacak. Rakamlara baktığımız zaman yasa gereği SSK ve Bağkur emekleri %18'in biraz altında olabilir ama biz %18 istiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız %18'e çarparak emekli maaşları ne kadar olacağını görebilirler.
2: Yaklaşık 16 milyon emekli için gözler 3 Temmuz Cuma gününe çevrildi.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve en düşük emekli aylıkları ile ilgili olarak 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının ortaya çıkacağını ve bir rakamın ortaya çıkacağını ifade etti. Aynı zamanda gerekli açıklamanınsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacağını söyledi.
1: Memur ve memur emeklerimizin maaşı ise birlikte belirleniyor. Memur ve memur emeklerimizin ise toplu sözleşmeye göre alındığı için maaş hesaplama sistemi farklı. Toplu sözleşmedeki %7'lik rakamı da göz önünde bulundurduğumuz zaman bugün itibariyle %12.40 olan 5 aylık kesinleşmiş olan zamları Haziran ayında %14 civarı, yani %14'ün de biraz altında olabilir, %14 civarında olacak.
2: Peki en düşük emekli maaşı için ekonomistler hangi zam oranını işaret ediyor?
1: En düşük emekli maaşı alanlar ise yani kök maaşa göre değil de taban üzerinden hükümetin yapacağını öngörüyoruz. Zira kök maaş üzerinden bir zam yapılacak olursa maaşı 17 bin TL ve altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Bu durumda milyonlarca emeklimiz var. Ancak hükümetimizin taban maaş üzerinden zam mı yapacağını öngörüyoruz. Bu durumda 23.600 TL, 23.500 TL civarında bir rakamın söz konusu olacağını söyleyebiliriz.
0: Biliyorsunuz faili meçhul dosyalar teker teker raftan indiriliyor ve incelemeye alınıyor. Bundan 19 yıl önce Batman'da 2007'de işlenen bir cinayette bu kapsamda aydınlatıldı. Titiz bir çalışma yapan ekipler 10 şüpheliyi yakaladı.
4: Bir faili meçhul cinayetin daha sırrı çözüldü. Batman Kozluk'a bağlı Armutlu köyündeki derede 2007'de bir erkeğe ait cansız beden bulunmuştu. Rafa kaldırılan dosya yeniden açıldı. DNA incelemesinde cansız bedenin Aydın Özcan'a ait olduğu tespit edildi. Özcan'ın ailesiyle sorunlar yaşadığı ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü belirlendi.
5: 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı.
4: Operasyonda Aydın Özcan'ın kardeşlerinin de olduğu 10 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda olayı aydınlatan ekiplere teşekkür etti.
0: ...23 yaşındaki Gülhan Karabacak, Osmaniye'de 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Genç kızın sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ve Karabacak için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
2: İki yıllık sır perdesini kamera görüntüsü araladı. Genç kız için aramalar yeniden başladı. Osmaniye'de 31 Temmuz 2024'te yürüyüş yapmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak bir daha evine dönmedi. Kayıp ihbarının ardından herhangi bir iz bulunamayınca çalışmalar sonlandırıldı. Kızlarını aramaktan vazgeçmeyen Karabacak ailesi, bölgedeki bir güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.
6: Babasıyla banka yolunda karşılaşmış. Kızım eve gel demiş. Baba kafamı dağıtayım geliyorum demiş. Kızım o yoldan hiçbir yere dönmeden direkt kanal yoluna çıkmış.
2: Aile görüntülerde yer alan kişinin kızları olduğunu iddia etti. Görüntülerde genç kızın sulama kanalı yönünde ilerlediği ancak bir daha geri dönmediği görüldü. Gelişme üzerine aile savcılığa başvurdu. Ekip bölgede yeniden harekete geçti. Drone destekli havadan tarama yapılırken sulama kanalında dalgıç polisler de arama çalışması başlattı.
6: Bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa kızımın bulsunlar. Kızımın bir mezar taşı olsun.
0: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Değerlendirmede sonucu bir sorunun iptaline, bir sorununsa yanıtının değişmesine karar verildi.
4: 2026 yılı üniversite sınavına ilişkin bir soru iptal edildi. Bir sorunun da yanıtı değişti. Açıklama ÖSYM'den geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesine yer verildi.
0: Efendim, bu arada Yükseköğretim Kurumu yeni bölümler açıyor. O bölümler içerisinde dikkat çeken bölümler de var. Lisans programlarında yapay zeka destekli web tasarım kodlama var. Ön lisanslarda, lisanslarda da var. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka. Gördüğünüz üzere yapay zeka artık üniversitelerde bir dal olarak da karşımıza çıkacak. Bunlar da gördüğünüz üzere diğer branşlar ama en çok dikkat çeken burada yapay zeka olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi siyaset gündemine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi çok ilginç gelişmeler var. Zira Manisa Milletvekili Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. 3 saat süren bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede çok önemli açıklamalar var görüşme sonrasında. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ilk defa net bir ağızdan bir parti kurma konusunda ilerleyen zamanlarda çalışma başlatılacağını söyledi.
7: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
4: Özgür Özel meclise kurmaylarını topladı. Gündemde yeni parti çalışmaları vardı.
7: Her ne şalt altında olursa olsun kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlasının imzası halinde olağanüstü kurultay mecburdur. Bu da tebliğ edildi. Bunlarla ilgili sürelerin, bekleme sürelerinin sonuna yaklaşıyoruz. Ona göre kararımızı verip sizlere duyuracağız bunu.
4: 3 saat süren toplantının ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti.

0: Yeni kurulacak partiyle ilgili uzak olmayan bir tarihte adım atılacağını söyledi.
1: Şimdi net bir tarih vermek istemiyorum ama şunu söyleyeyim, öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Bazen böyle ben haklı olarak şu tepkileri alıyorum. Bir an evvel parti kurun, bir an evvel biz vatandaş olarak milyonlar olarak arkanızdayız, destek oluruz, bağış yaparız vesaire diye. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız.
0: Zeynel Emre partinin isminin henüz konuşulmadığını söyledi. Özgür Özel'in pazar günü Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde ziyaret edeceğini dile getirdi.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava Ankara'da görüldü. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada itirafçı tanık Adem Soytekin SEGBİS üzerinden ifade verdi. Mahkeme dosyaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının eklenmesini isterken davayı 16 Eylül erteledi.
3: CHP davasında yeni bir gelişme yaşandı.
4: CHP 38. olağan kurultayı ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İBB yolsuzluk davasında sanık olan Adem Soytekin bu kez tanık olarak ifade verdi.
3: Adem Soytekin ifadesinde Kiptaş tarafından belirlendiğini öne sürdüğü 100 kişilik bir VIP liste üzerinden bazı CHP'li isimlere 2021 ve 2022 yıllarında daire satıldığını iddia etti. Ancak bu satışların kurultay süreciyle bağlantılı olduğuna, delege iradesini etkileme amacı taşıdığına ya da herhangi bir usulsüzlüğe tanıklık ettiğine dair bilgisinin bulunmadığını söyledi. Dairelerin bedelsiz değil, ücret karşılığı satıldığını da ifadesine ekledi. Duruşmada sanıklardan Özgen Nama da savunmasını yaptı. Otelde delegelere çantalarla para dağıtıldığı yönündeki iddiaları reddeden Özgen Nama hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme bir sonraki duruşmada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dosyaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının eklenmesini isterken davayı 16 Eylül 2026 tarihine erteledi.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafları Katar'da temsilciler aynı masada oturmuyor olsa da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump verimli görüşmelerin yapıldığını aktardı. İran temsilcileri ise Amerika Birleşik Devletleri ile nihai anlaşmaya yönelik müzakereler henüz başlamadığını söyledi.
5: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
3: Katar'da müzakere masası kurulacak mı, kurulmayacak mı derken ABD Başkanı Trump'tan yine dikkat çeken bir çıkış geldi. İran'la verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, İran'la aramız çok iyi dedi.
5: Bildiğiniz gibi 3 gece boyunca onlara çok sert vurduk ama aramız çok iyi gidiyor. Bence büyük bir ilerleme kaydettiler.
3: Öte yandan ABD heyeti Katar'da. ABD heyetinde özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığındaki bir heyet ise Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'da. İki heyetin dolaylı müzakere için Doha'da olduğu belirtilse de İran tarafı şu anda müzakere planlanmadığını ancak müzakere grupları oluşturulduğunu söyledi. Fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.
2: İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından öldürülen dini lideri Ali Hamane'yi uğurlayacak. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde hazırlıklar yapılıyor. Caminin avlusuna Hamane ve aynı saldırıda hayatını kaybeden tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu. Platformun çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve bu alana erişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü. Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla cami avlusuna serinletme sistemi de kuruldu. Çok sayıda iş makinesi ve vincin çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekiyor. 3 Temmuz Cuma günü resmi anma töreni, 4 Temmuz'da ise cenaze merasimi başlayacak. Hamane için son cenaze töreni ve defin işleminin ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Katil Benjamin Netanyahu, Lübnan'da işgal ettikleri bölge

0: gitti. Beyrut yönetimiyle biliyorsunuz anlaştılar, fakat buna rağmen işgal ettikleri topraklarda kalmaya devam edeceklerini askerlere anlatıyor ve hatta askerlere her şeyi yok edeceğiz demekten de çekinmedi bu toplantıda.
1: Netanyahu Lübnan'da işgal ettiği bölgeye gitti. Çıkmayacağız mesajını verdi.
2: Tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız.
1: İsrail ve Lübnan arasında ateşkes için çerçeve anlaşması yapıldı. Buna göre işgal ordusunun kademeli olarak bölgeden çekilmesi gerekiyor. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları bu duruma aykırı.
2: Silahlı Hizbullah burada olup bizi tehdit ettiği sürece biz de burada kalacağız.
1: Son olarak Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgal mevzilerini gezdi. Askerlerle bir araya geldi. Yanında da Savunma Bakanı Yisrael Katz vardı. Mevzileri denetleyen Netanyahu, askerle yediği yemek sırasında işgalin süreceğini açıkladı. Her şey yok edilecek diye de ekledi.
2: Yer üstünde ve yer altında bulunan, aslında onların bize karşı saldırı aracı olarak kullandıkları her şeyi yok ediyoruz.
1: İsrail ve Lübnan 26 Haziran'da 5.'si yapılan doğrudan müzakerelerde anlaşmıştı. 2 Mart'tan bu yana yapılan saldırılarda İsrail Lübnan'da 4.278 sivili katletmişti.
0: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. 56 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı zirve öncesi Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan alınan önlemler hakkında bilgi verdi.
3: Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı, bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yaklaşık 48-49 bin civarında emniyet teşkilatı personelimiz ve 7 bin civarında jandarma personelimiz olmak üzere toplam 56 bin civarında güvenlik gücümüz bu tedbirlerde görev alacak.
1: Dünyanın gözlerini çevirdiği NATO Liderler Zirvesi'ne sayıda günler kaldı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek zirve öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
3: Aklınıza gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park bahçesinden liderlerin konaklayacağı yerler çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi vesaire falan tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı şekilde, dinamik şekilde artarak devam ediyor. Bizim buradaki önceliğimiz liderlerin, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz bir şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları.
1: Kritik zirve için kriz merkezleri oluşturuldu.
3: Kriz merkezlerimizden anlık takip edeceğiz. Dijital altyapımızı geliştirdik arkadaşlar. Kameralarımıza, izleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize, yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik. Şu anda da tedbirlerimiz sahada iyice belirginleşti. Vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda en önemli unsurumuz sahadaki ekiplerimiz ve bu etüdü yapan ve çalışma yapan arkadaşlarımız.
1: Bazı yollar trafiğe kapatılırken bu yolları kullanacak vatandaşlar için alternatif güzergahlar belirlendi.
4: Liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın seyri esnasında herhangi bir sıkıntıya yaşamayacaklar. Biz bu alternatif güzergahların tamamını paylaştık ve ilettik. Vatandaşlarımız alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Bu şehir arası otobüslerle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Şehir arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi gene Sabancı Bulvarı üzerinden Aşkı Terminali'ne intikal edebilecekler.
0: Efendim, Bursa'da çok üzücü bir ölüm. Şimdi bir kaza var, ekranlarınıza geliyor. Ölümün sebebi bu kaza değil aslında. Kazayı gören 27 yaşındaki gencin kazazedelere yardım için arabasından çıkması ve onların yanına giderken direkteki yüksek gerilim hattına basarak hayatını kaybetmesi.
1: Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Onur Uslu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direği çarpmanın şiddetiyle devrildi. Kopan yüksek gerilim hattı yola düştü. Otomobiliyle bölgeden geçerken kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan, yaralı sürücü Onur Uslu'nun yardımına koştu. 112 acil çağrı merkezini aradığı sırada yerdeki kablolara basan Alan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Onur Uslu, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
0: İstanbul'da telefon dolandırıcılarının hedefi bu kez 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı oldu. Yaşlı adamın 72 milyon liralık altınını dolandırıcılara kaptırdığı ortaya çıktı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 firar ise aranıyor.
1: Dolandırıcılara 1758 tane Cumhuriyet altınını kaptırdı. Olay 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı telefonla aradı. Yapılan görüşmede dolandırıcıların talimatlarına uyan Kazancı, evindeki altınları kendi elleriyle teslim etti.
5: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim.
1: Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altını veren yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.
5: Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana. Kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
1: Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm kameralar incelendi. İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmada organizatör olduğu değerlendirilen Hakan Ural'da atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ankara Valisi Yakup Can Bolat yaptığı açıklamada 2024 yılında tespiti yapılan toplam 52 bin sokak köpeğinin 1,5 yıllık periyotta toplatıldığını dile getirdi.
1: "52 bin başıboş sokak köpeği toplatıldı. Valilik tarafından çalışmaların sürdüğü açıklandı. Başıboş sokak köpeği sorunu nedeniyle tarihsiz anlara şahitlik eden Türkiye, yaptığı düzenlemeler sonrası bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdi ve çalışmalar hızlandı.
6: Sahip sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda.
1: Belediyelere yüklenen zorunluluklar ve yapılan çalışmalar sonrası Ankara Valisi Yakup Can Bulat'tan açıklama geldi. Can Bulat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplatıldığını dile getirdi.
6: Büyük şehirlerimizde de mesela Ankara %99'a ulaşmış durumda. Neredeyse sona yaklaşmış.
1: 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplatıldığını sözlerine ekleyen Vali Can Bolat, tespit dışı kalan sokak hayvanları için arama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü dile getirdi.
6: Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
0: Dijital müzik platformu Spotify'ın kullanıcıların karşısına çıkan listelerin neye göre şekillendiği uzun süredir tartışma konusuydu. Şimdilerde LGBT propagandası yapmakla gündemde. Platforma tepkiler büyürken gençlerin ideolojik dayatmalardan nasıl korunacağı tartışılıyor.
7: Radyoda tutan şarkılarla Spotify'daki ilk 10 asla birbirini tutmuyor. Listelere baktığınız zaman hayatın akışına ters bir şeyler olduğu kesin.
8: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor?
7: Ya bir tarafta yıllara meydan okuyan eserler var. Senelerdir bir birim dinlenmişler. Fakat 2 gün olmuş çıkalı, 2,5 dakikalık bir şarkı 10 birim dinlenmiş. Yani akıl mantık almıyor. Demek ki bu işin altında bir şey var.
8: Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify yeni bir tartışmayla yeniden gündemde.
7: LGBT var, uyuşturucu var, şiddet var. Hani böyle şarkılar yaparsanız ben sizi biraz öne çıkaracağım. E tamam işte sizin yaptığınız o zaman manipülasyon.

0: Enflasyonu ta kendisi, hani markette farklı ürünler var ama siz inatla bu ürünler satılsın diye bunları öne çıkarıyorsunuz.
1: Platformun baş editörü Talya'nın küresel çapta faaliyet gösteren müzik şirketlerine gönderdiği e-posta gündem oldu. Yıl boyunca LGBT içeriklerini savunduklarını, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıklarını yazan Talya, bunun için şirketlerden destek istedi.
0: Siz yoğun bir baskı yaparsanız eğer bunu dinle, bunu dinle, bunu dinle diye bilinçaltında, bir de cep telefonundan tutun tabletlere kadar. Yani çocuklarımızın hep elinde bunlar. Bir şekilde kendi odalarına çekildikleri zaman o dünyayla baş başa kalıyorlar. Yönlendirme de yapıldığı andan itibaren onun doğru olduğunu düşünüyorlar. Ve anne babalarına da döndükleri zaman genelde şunu söylüyorlar. Siz eski kafasınız. Siz bu müziklerden ne anlarsınız? Ama aldığı, beslendiği yer orası. Mesela biz radyolarda belli kurallarımız var. Rütük kuralları çerçevesinde şarkılarımızı çalıyoruz. Ama orada öyle bir uygulama yok.
1: Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
0: Manipüle ettikleri eserleri ayrı alanlar açmış Spotify. Buradan dinleyin diyor. Konu LGBT ise eğer, bir sene boyunca zaten desteklemişler. Bunların bir tane de bir ayı var, o ay içerisinde de diyor ki, siz diyor ne kadar bu tarz ürünü üretirseniz ben sizi ön plana çıkaracağım diyor. Ön plana çıkarken de işte o odasına kapanan çocuklar bir süre sonra o şarkılarla tanışmaya başlıyorlar.
1: Peki gençleri bu ideolojik dayatmalardan nasıl koruyacağız?
0: Bununla ilgili çalıştaylar, bununla ilgili toplantılar bolca yapılmalı ve bir sonuca varılmalı. Bu sonuçta devletin ilgili kurumlarıyla paylaşılmalı. Burada özgürlüklere hiçbir şekilde kimse bir şey demiyor. Dünyaca ünlü starlar gelip bu ülkede, İstanbul'da özellikle konser veriyorlar zaten. Hatta Avrupa'da bile konser vermeleri yasaklı olan isimler İstanbul'da konser verebiliyor. Demek ki özgürlükle ilgili bir sorun yok. Ama çocuklarımızı bunlardan korumamız için bizim de bir defans göstermemiz, bir duvar örmemiz gerekiyor.
2: Depozito iade sistemi bugün başladı. 81 şehre otomatlar kurulacak. Depozitolu şişeleri bu cihazlara atan kişilere şişe başına 1 lira ödenecek. Peki depozito iade sistemi nasıl çalışacak? Haberimizi izleyeceğiz.
3: Artık her boş şişe 1 lira kazandıracak. Türkiye genelinde depozito yönetim sistemi başladı. Yeni düzenleme ile birlikte içecek ambalajlarında depozito bedeli 25 kuruştan 1 liraya yükseltildi.
4: Öncelikle telefonunuza Doğa uygulamasını indiriyorsunuz. Ardından kimlik doğrulama işlemi var. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra artık uygulama kullanıma hazır duruma geliyor. Daha sonra burada görmüş olduğunuz kare koda tıklıyorsunuz. Bu ekrana geldiğinizde ise hemen daha önce işlem yapılmış onu iptal ediyoruz. Başlamak için ekrana dokun diyoruz. Kare kodu ekrana okutuyoruz ve sistem görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Atacağımız şişeyi elimize aldığımızda şu logonun olması gerekiyor. Böyle içeriye doğru bırakıyoruz. Logoyu okuduğunu görüp ardından şişeyi içeriye gönderiyoruz. Ardından ekranda işlemimizin tamamlandığına ve bir pet şişe gönderdiğimize dair bildirim geliyor ve işlemi tamamla dedikten sonra bakiyeniz gün içinde cüzdanınıza yatırılmış oluyor.
5: Burada Doğa logosu olan işareti buraya üste getirerek buraya bıraktık.
6: Vallahi çevre için güzel bir uygulama bence.
7: Ya sokaklara atılmaz yani, geri dönüşüm kutusuna geri iade olabilir yani.
3: Bireysel iadelerde günlük üst limit 200 ambalaj olarak uygulanacak. İade bedeli Doğa uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek.
5: Nakit olarak çekebiliyoruz. Ayrıca belli marketler aracılığıyla da bu paraları marketlerde de kullanabiliriz.
3: Otel, restoran ve kafe işletmeleri de tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.
8: Burada PET ve plastiklerimiz var. Buraya da alüminyum ve kutu içeceklerimiz dökülüyor. Hemen makinenin altındaki şu göstermiş olduğum bölgeye de camlarımız kırılarak bu şekilde birikim sağlanıyor.
3: Doğa sayesinde her yıl 25 milyar içecek ambalajının yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
2: Yaz geldi, havalar gün geçtikçe daha da bunaltıyor. Yüksek sıcaklıklar sağlık açısından da çok ciddi riskleri beraberine getiriyor. Bu kavurucu sıcaklardan kendimizi nasıl koruyacağız? Haberimizi izleyeceğiz efendim.
1: Avrupa genelinde rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcaklar can almaya devam ediyor.
9: Avrupa

0: son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar beraberinde önemli sağlık sorunlarını da getiriyor. Uzmanlar artan sıcaklıklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.
1: Sıcak saatlerde dışarıya çıkmıyorum. Ya sabah serinliğinde ya akşam serinliğinde çıkıyorum.
2: O kadar çok dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Çıkarsak bir sabah çıkıyoruz. Çünkü ben artık yaşlıyım. Genelde öğleden sonra bir de akşamüstü çıkarsam çıkıyoruz.
3: Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar risk altında. Vatandaşlar sokakta nefes almakta zorlanırken sıcak havanın neden olabileceği tehlikeler de bir kez daha gündendi. Peki nasıl korunacağız?
0: Öncelikle çok sıcak saatlerde, yani güneşin en tepeden vurduğu saat 11 ila 3 arasında çok fazla dışarıda durmamalarını öneriyoruz. Özellikle kronik hastalığı olanlar, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, 65 yaş üstü hastalarımız ve çocukların güneşten kendilerini çok ciddi bir şekilde korumaları gerekiyor.
3: Sıcak havalarda en çok görülen rahatsızlıksa güneş çarpması.
0: Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü bu günlerde alınabilecek basit önlemler ciddi sağlık problemlerinin önüne geçebiliyor. Isı yükselmesiyle beraber bulantı, kusma, kramplar, halsizlik, baş dönmesi şeklinde bu belirti verebilir güneş çarpması. Gölge bir yere geçip bol sıvı almalıyız, su içmeliyiz. Eğer su içemeyecek durumdaysak, bulantımız çok fazlaysa, çok yoğunsa, kramplarımız çok fazlaysa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.
3: Uzmanlara göre vücudun verdiği sinyaller dikkate alınmalı. Doktor müdahalesinin gerekli olduğu durumlarsa çok net.
0: Sıvı tedavileriyle kişiyi tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada en büyük yanlış ateş düşürücü verilmesi. Kişinin vücut sıcaklığı artıyor ama bu güneş çarpmasına bağlı bir vücut sıcaklığı artışı. Böyle durumlarda kesinlikle ateş düşürücü verilmez. Vücudun sıvı açığı yerine konulmaya çalışılır.
4: İstanbul Valiliği artan orman yangınlarının önüne geçmek için yeni önlemler aldı. Bu kapsamda İstanbul genelinde havai fişek ve meşale gibi maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz'da 28 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.
5: İstanbul Valiliği yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Karar doğrultusunda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz'da 28 Ekim tarihleri arasında geçici süreyle yasaklandı. Uygulamanın vatandaşların huzur, güvenlik ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek ve yangın riskini azaltmak amacıyla alındığı belirtildi. Geçen sene Beykoz'daki bir bölgeye atılan işaret fişeğinin ormanlık alana düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.
4: İstanbul'da uluslararası uyuşturucu şebekesine nefes kesen operasyon düzenlendi. 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli ise tutuklandı. Bir diğer narkotik operasyonu da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydı. Alkol şişelerine saklanan zehirler polisin dikkati sayesinde yakalandı.

0: Başka bir polis.
1: Krizantem çiçekleri, masum görünen koliler. Ama o kutuların içinde İstanbul'un sokaklarına sürülmek istenen ölüm vardı. Zehir tacirleri yasal çiçek ticaretini paravan yaptı. Yurt dışından getirilen uyuşturucular krizantem kolilerinin arasına gizlenerek Türkiye'ye sokuldu. Planın her adımı İstanbul Narkotik Polisi'nin radarındaydı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Arnavutköy ve Zeytinburnu'ndaki adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Polisin ulaştığı ilk adres şebekenin ana deposuydu. Ancak içeride yalnızca uyuşturucu yoktu. Dağıtım anı korumak için uzun namlulu otomatik silahlar da hazır bekletiliyordu. Narkotik ekipleri tek tek topladı. Operasyonda tam 200 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: Uyuşturucu suç örgütü elebaşısından, yöneticisinden torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz.
1: Narkotik polisinin operasyon düzenlediği bir diğer adres Sabiha Gökçen Havalimanı'ydı. Alman kadınların uyuşturucu

0: Rujuyu İstanbul'a sokmak için başvurdukları yöntem dikkat çekiciydi. Alkol şişelerinin altına gizledikleri zehir polisin dikkatinden kaçmadı. 30 kilo 300 gram sıvı metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Biz uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşta sadece İstanbul adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.
2: Mersin'de deniz atlarının korunmasına yönelik proje başlatıldı. 20 kişilik dalış ekibiyle deniz atlarının habitatlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.
3: Nesli tehlike altındaki deniz atları için harekete geçildi.
4: Deniz çaylarında korunması ve restorasyonu ve deniz atlarında dolayısıyla korunması projesi onlarca yıl sürecek bir proje. Çünkü bu alanda bu türün deniz çaylarının korunması ile ilgili yapılacak faaliyetler aslında çok kapsamlı bir süreci aslında içeriyor.
5: Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi deniz atlarına yönelik koruma projesi başlattı.
3: Akdeniz sahillerinde 3 farklı deniz atı türü yaşam sürüyor. 20 kişilik dalış ekibi tarafından yürütülen çalışma kapsamında deniz atlarının habitatlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Projede deniz çayırları da korunacak.
4: Deniz atları gibi kırılgan olan türleri için deniz çayırları bir yaşam alanı. Deniz çayırlarının korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda aslında deniz atlarının da korunması anlamına geliyor. Bu bölgede yaptığımız dalış faaliyetleri sırasında özellikle deniz çayırlarından bazı alanların zarar gördüğünü ve aslında o alanların da yok olma tehlikesi altında olduğunu biliyoruz. Hangi alanlarda daha yoğun deniz çayırlarının bulunduğu, hangi alanlarda yok olduğunu tespitine yönelik şu anda haritalama çalışmalarına başladık. Ve bu haritalama çalışmaların sonunda da aslında olmayan alanlarda, zarar gören alanlarda restorasyonuyla ilgili projelerimize başlatacağız.
2: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 Mayıs ayı iş gücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişmeyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: ...52 bin başıboş sokak köpeği toplatıldı. Valilik tarafından çalışmaların sürdüğü açıklandı. Başıboş sokak köpeği sorunu nedeniyle tarihsiz anlara şahitlik eden Türkiye, yaptığı düzenlemeler sonrası bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdi ve çalışmalar hızlandı.
7: Sahip sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda.
6: Belediyelere yüklenen zorunluluklar ve yapılan çalışmalar sonrası Ankara Valisi Yakup Can Bulat'tan açıklama geldi. Can Bulat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplatıldığını dile getirdi.
7: Büyük şehirlerimizde de mesela Ankara %99'a ulaşmış durumda. Neredeyse sona yaklaşmış.
6: 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplatıldığını sözlerine ekleyen Vali Can Bolat, tespit dışı kalan sokak hayvanları için arama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü dile getirdi.
7: Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Reklam.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Ameliyatımız 9-10 saat sürdü ve hasta başarılı bir operasyonla ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
13: Ameliyat saatler sürdü. Tümör alındı, hasta sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü oldu. Her yıl binlerce kişinin tedavi gördüğü hastanede önemli ameliyatlar da yapılıyor. 70 yaşındaki Mustafa Elçi'nin karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunuyordu. Operasyon riskliydi çünkü karaciğer ameliyatta zarar görebilirdi.
12: Yaptığımız değerlendirmede hastanın başlangıçtaki karaciğerdeki büyük kitleden dolayı ameliyat sonrasındaki kalacak karaciğer rezervinin yeterli olmayacağına karar verdik.

0: Bu yüzden de multidisipliner olarak çok aşamalı bir cerrahi planladık.
1: Gaziantep Şehir Hastanesi bir başarılı operasyona daha imza attı. Karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunan 70 yaşındaki hasta farklı branşlardaki uzman doktorların ortak operasyonuyla sağlığına kavuştu.
0: En başta direkt biz genişletilmiş sağ hepatektomi ameliyatı yaptık. Ameliyatı en başta direkt yapsaydık belki hastada karaciğer yetmezliği gelişecekti. Ama bu yaptığımız aşamalı tedaviyle karaciğer yetmezliğinin önüne geçtik.
2: Başarılı operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Yakın zamanda taburcu olacak.
3: Önemli olan, dikkati çekmemiz gereken şey aslında bu işin multidisipliner yöntemlerle yapıldığı. İlk önce girişimsel radyoloji tarafından, sonra medikal onkologlar, daha sonra genel cerrahi ekibi. Bunların yanında yine anestezi, patoloji ekipleri, gastroenteroloji ekipleriyle beraber bu işlemin gerçekleştirilmesi. Ve bunun sonucunda da hastayı şifayla taburcu edeceğiz inşallah.
4: Onun eline koluna sağlık, ömrü uzun olsun onun. Zaten o olmasa hiçbir hasta şey olmaz. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu hastane yapıldı. Bu hastane her zaman var olsun.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Artvin'de 17 gün önce dereye uçan kamyonete kaybolan baba ve oğlundan acı haber geldi. 3 gün önce oğlunun, bugün de babanın cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir süren arama çalışmaları da artık sona erdi.
6: 17 günlük bekleyiş acı haberle bitti. Artvin'in Şavşat ilçesinde 14 Haziran'da dereye uçan kamyonetin ardından başlatılan arama çalışmaları sonuçlandı. 17 gün sonra AFAD ekibinin drone destekli taramasında baba Selahattin Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Ceset incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazada akıntıya kapılarak kaybolan Mecit Kaya'nın cansız bedenine 14. günde Deriner Baraj Gölü'nde ulaşılmıştı.
5: İstanbul Kartal'da motokurye ile yol verme sebebiyle tartışan sürücünün geri viteste bıraktığı hafif ticari araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı. Yaşananlar bir motosikletinin kask kamerasıyla kaydedildi.
7: Öfkeyle kalktı, zararla oturdu. Yol verme tartışması pahalıya patladı. İstanbul Kartal'da bir hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Taraflar arasındaki tansiyon giderek yükseldi. Hafif ticari aracın sürücüsü aşağı inmeye çalışırken büyük bir hata yaptı. Geri viteste bıraktığı araç arkasındaki servis minibüsüne çarptı. Kazaya rağmen sakinleşmeyen sürücü araçtan inerek motokuryeye yumrukla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
5: İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları sokağa düştü. Bu sırada sokakta yürüyen 2 kişi son anda kurtuldu. Park halindeki bir otomobille motosiklet zarar gördü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor.
2: İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde kısmi çökme oldu. Kopan beton parçaları sokağa düştü. O sırada sokakta yürüyen 2 kişi beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Beton parçalarının isabet ettiği park halindeki bir otomobil ve motosiklette ise hasar oluştu. Çökme sebebiyle binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorları itfaiye ekipleri tarafından kesilerek indirildi. Zabıta ekipleri yaşanabilecek yeni bir tehlikeye karşı sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
5: Efendim, İstanbul Avcılar'da küçük rüzgar kafasını

0: demir parmaklıkların arasında sıkıştırmış. Kafa ileri gitmiş ama geri gelmiyor. İtfaiyeden yardım istediler. İtfaiyenin yardımıyla Rüzgar oradan kurtarılıyor.
1: Demir kapıya sıkıştı. Kurtulunca annesine koştu.
2: Rüzgar.
1: İstanbul Avcılar'da 4 yaşındaki Rüzgar'ın başı demir kapının parmaklıkları arasına sıkıştı. Çocuklarını o halde gören Aydin'in kendi imkanlarıyla yaptığı kurtarma çabaları sonuç vermedi.
3: Çek. Çekebiliyor musun? Gel yavaşça. Gel, yavaşça kaldır kapanı. Yok.
1: İhbar üzerine gelen ekipler kurtarma çalışması başlattı. Rüzgar'a zarar vermemek için özel ekipmanlarla parmaklıklar genişletildi. Ardından küçük çocuğun başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Korku dolu dakikaların gelini mutluluğa bıraktığı o anlarda küçük Rüzgar ilk annesine koştu.
0: Konya'nın en çok ilgi gören yerlerinden biri Karatay Lavanta Bahçeleri. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.
4: Konya'da bir masal diyarını andıran lavanta bahçeleri ziyaretçilerine kapılarını açtı.
5: Bu sene de kapıları açmanın işte heyecanı, mutluluğu, biraz telaşı içerisindeyiz.
4: Lavanta bahçeleri stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası.
6: Sabahın erken saatleri itibariyle kapıları açılacak olan lavanta bahçelerini gün sonuna kadar ziyaretçiler ziyaret edebilecek.
5: Şu anda burası 340 bin metrekare toplamda bir alanımız var burada. 350 bin kök lavantanın üzerinde lavanta dikili bu alanda. Sabah 9 gibi kapılarımızı açıyoruz. Akşam 10 diyoruz ama tabii biraz hava şartlarına da göre de değişebiliyor.
7: Anamur'dan geliyorum ve ilk defa böyle güzel bir lavanta bahçesi gördüm.
6: Yaklaşık bir ay boyunca açık kalacak olan lavanta bahçelerinde vatandaşlar oluşturulan platolarda fotoğrafta çekilebilecek.
5: Vatandaşlarımızın talebi biraz daha bizim gözlemimize göre talebe göre şekillendiriyor. Ne tür şeyler buradaki görsel objeler daha çok rağbet görüyor diye. Ona göre çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz filan. Bir sürü burada fotoğraf çekme alanlarımız var. Salıncaklarımız var. Burada ikramlığımız var. Orada soğuk sıcak içeceklerimiz var.
8: Sürekli geliyoruz. Yani gayet güzel.
9: İnsanın içi açılıyor, ruhu açılıyor.
4: Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
5: Yağışların da çok olması sebebiyle bu sene çok çok daha fazla boyattı. Geçen senelerde lavantalarımızın arasında çok rahat oradan oraya insanlar geçebilirken bu sene o kadar büyüdü ki lavantalar, o kadar rahat hareket edemeyecek vatandaşlarımız.
8: Koku harika. Herkese tavsiye ediyorum, çıkıp gelsinler.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Van'da 2 yaşındaki Onur Bünyemin Saraç, Sıhke Gölü yakınlarındaki su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Kuyudan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şırnak'ta yüklü tankerin çekici kısmında yangın çıktı. Alevler büyüyerek yakındaki tarlaya sıçradı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle çekicide ve buğday tarlasındaki yangın kontrol altına alındı. Çekici kullanılamaz hale geldi. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tır sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Aracın devrilme anı kameraya yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Görüntüler ise Manisa'dan. Turgutlu'da tır otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kilis'te kenelerle mücadele kapsamında duaya keklik salınımı yapıldı. Düzenlenen törende 200 keklik duaya bırakıldı. Sakarya'nın ana içme suyu kaynağı Sapanca Gölü Havzası'nda temizlik çalışması yapıldı. 14 kilometrelik kıyı şeridinde 6 farklı noktadan atıklar toplandı.
0: İstanbul Silivri'de düello sahnelerini aratmayan görüntüler kayda geçti. Kavga eden iki kişi sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: Birinin elinde sopa, diğerinde bıçak. Sokak ortasında adeta düelloya tutuştular. Görüntüler İstanbul Silivri'de kayda geçti. İki kişi bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. O tartışma alevlendi, sopa ve bıçaklar çekildi. Sokak ortasındaki kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Bıçaklı şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 11 bin hektar ormanlık alan kül oldu. 3 itfaiye erisi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle yangının önüne geçilemiyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti orman yangınlarına teslim oldu. 11 bin hektardan fazla alan kül oldu.
3: Döndüğümde her şeyin yandığını görmekten endişe ediyorum. Tüm güzel anılarımız küle dönmüş olabilir.
2: Hava sıcaklıklarının 30 ila 35 derece arasında değiştiği eyalette orman yangınıyla mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin önüne geçilemiyor. En az 55'i konut olmak üzere 155 bina tahrip oldu. Alevlerle mücadele eden 3 itfaiye eri de hayatını kaybetti. Hızı saatte 72 kilometreye ulaşan rüzgarlar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle pek çok kasabada zorunlu tahliye uyarısı yayınlandı. Çiftliklerin yoğun olduğu bölgelerden hayvanlar da çıkarılıyor.
4: Pek fazla uyumuyorum. Eşim için endişe ediyorum. Onun güvenliğinden endişeliyim. Yeniden bir ev inşa edilebilir ama aileniz edilemez.
2: Alevde de 250 itfaiyeci karadan müdahale ediyor. Havadan da 10 uçakta su ve yangın önleyici sıvı bırakılıyor.
1: Dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Drift sevdası trafik kazasına yol açtı. ABD'de bir sürücü yola drift yaparak girdi. O sırada otomobil caddeden geçen bir cipe hıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan cip, takla atarak yol kenarındaki kaldırıma devrildi. Araçta ağır hasar oluştu. Bu görüntü ise Brezilya'dan. Başkent Rio'da dağa çıkan bir kişi fotoğraf çektirmek için bir kayada asılı durarak poz vermek istedi. Ancak adam trajik bir sonla bitecek olan o fotoğrafı çektirdikten hemen sonra yaklaşık 150 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Adamın son anları bir cep telefonu tarafından kayda alındı. Ada ülkesi Filipinler volkanik aktiviteye sahne oldu. Başkent Manila'nın güneyinde bulunan Taal Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Magma ve suyun etkileşime girmesiyle volkanın kraterinde patlama gerçekleşti. Ardından yanardağdan yükselen duman 1200 metre yükseğe ulaştı. Aracının kapısını açınca davetsiz bir misafirle karşılaştı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Colorado eyaletinde bir adam kamyonete binmek üzereydi. Ancak kapıyı açmasıyla ön koltukta bir ayıyla karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran araç sahibi vahşi hayvanı bir keresteyle kovaladı. Çifte depremle sarsılan Venezuela'da gökyüzü kızıla büründü. Başkent Caracas'ta ortaya çıkan manzara şaşkınlığa yol açtı. Sosyal medyada binlerce görüntü paylaşılırken bazı kullanıcılar olayı gizemli bir doğa olayı olarak yorumladı. Uzmanlarsa görüntünün nedeninin Sahra Çölü'nden taşınan toz bulutlarının gün batımı ışıklarıyla etkileşime girmesi olduğunu belirtti.
1: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakacağız. Daha sonrasında ise detaylandıracağız. Emeklerin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Haziran ayının enflasyonun belirlenmesiyle beraber...

0: 6 aylık zam oranında netleşmiş olacak. Masada farklı senaryolar var. Neler konuşuluyor? Ekranlarınıza birazdan taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Katar'da görüşme yapıyorlar ama bu görüşme birebir bir görüşme değil. En direkt görüşmeler olduğu belirtiliyor ve düşük seviyede bir görüşmeden bahsediyoruz açıkçası. Fakat bütün bu süreç devam ederken Donald Trump'tan açıklamalar geldi. İran'la çok iyi anlaşıyoruz dedi Donald Trump. Dahası da var, birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşlarından ilk defa net bir şekilde yeni bir parti ifadesi kullanıldı. Ve hatta bununla ilgili çalışmalar yapıldı da paylaşıldı. Onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde İran'da neler yaşandığını ekranlarınıza taşıyalım. Daha doğrusu İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o görüşmelerde. Şimdi Katar'da heyetler, temsilciler aynı masada oturmuyor olsa da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump verimli görüşmelerin yapıldığını aktardı. İran temsilcileri ise Amerika Birleşik Devletleri ile nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin henüz başlamadığını söyledi.
1: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
2: Katar'da müzakere masası kurulacak mı, kurulmayacak mı derken ABD Başkanı Trump'tan yine dikkat çeken bir çıkış geldi. İran'la verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, İran'la aramız çok iyi dedi.
1: Bildiğiniz gibi 3 gece boyunca onlara çok sert vurduk ama aramız çok iyi gidiyor. Bence büyük bir ilerleme kaydettiler.
2: Öte yandan ABD heyeti Katar'da. ABD heyetinde özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığındaki bir heyetse Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'da. İki heyetin dolaylı müzakere için Doha'da olduğu belirtilse de İran tarafı şu anda müzakere planlanmadığını ancak müzakere grupları oluşturulduğunu söyledi. Fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.
0: Efendim dün akşam İran Devlet Televizyonu'nda dikkat çeken bir an yaşandı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakereler ve imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bant yayın beklenmedik bir şekilde yarıda kesildi. Kalibaf konuşmanın yayınlanan kısmında da Amerika'ya gözdağı verdi.
3: Buradaki 6 milyar dolar 2023'te Güney Kore'den Katar'a getirilen paradır. Anlaşma kapsamında İran bu parayı temel ihtiyaç maddelerinin satın alınmasında kullanabilir ve başka alanlarda kullanılması mümkün değil.
2: Washington Tahran hattındaki anlaşma süreci hakkında konuşuyordu. İran Devlet Televizyonu ani bir şekilde yayını kesti. Beklenmedik kesinti Tahran yönetimi içindeki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı. ABD ile İran arasındaki mutabakat süreci tehdit ve belirsizliklerin gölgesinde sürüyor. Ancak İran'da yönetim kademesi anlaşma isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Mutabakat isteyenler arasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf bulunuyor. Başta İran devrim muhafızları olmak üzere Tahran Meclisi'nde birçok vekilde olası bir anlaşmaya karşı. Dini lider Müçteba Hamane ise mesafeli. Görüş ayrılıklarının gölgesinde İran televizyonuna dikkat çeken anlar yansıdı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile müzakere süreci ve mutabakata ilişkin demeç verdiği röportajı beklenmedik bir şekilde yarıda kesildi. Ekran siyaha düştü.
3: Buradaki 6 milyar dolar 2023'te Güney Kore'den Katar'a getirilen paradır. Anlaşma kapsamında İran bu parayı temel ihtiyaç maddelerinin satın alınmasında kullanabilir ve başka alanlarda kullanılması mümkün değil.
2: Kalibaf sözlerinin bölündüğü anda serbest bırakılacak İran varlıklarının kullanımı, İran'a yönelik nükleer denetim süreci ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşuyordu. Açıklamalarında ABD ile barış sürecine karşı çıkan sertlik yanlısı çevrelerin eleştirilerine yönelik karşı yanıtlar da vardı. İran Meclisi Medya Merkezi yaşanan kesintiye tepki gösterdi. Devlet televizyonu İRIB ise söyleşinin bant olarak kanala yayından 2 saat önce teslim edildiğini ve röportajın ikinci kısmının daha sonra yayınlanacağını açıkladı. Kaydın yayınlanan kısımlarında da Kalibaf ABD'ye gözdağı verdi.
3: Aslında bir insan ancak savaşa da hazırsa iyi müzakere edebilir. Eğer bunu savaş ve ateş yoluyla yapmak gerekirse bunu yaparız. Eğer onlar karşılık verirse biz de mutlaka tekrar karşılık veririz.

0: Gireceğimizi söyledik.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayine duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirdi. Türkiye'nin ittifakın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
2: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
3: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
2: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
3: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
2: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedi.
3: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.
2: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
3: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
2: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
3: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizm de bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor.
1: Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli projelerinden biri olan Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta basın bilgilendirme toplantısını Ay Yıldız Karargahı'nda yapacak. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız'da NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları ağırlanacak.
4: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız Karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ay Yıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlanla sonuçlanan şaibeli kurultayın ceza davasında 6. duruşma günüydü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı davada tanık olarak İBB itirafçısı Adem Soytekin dinlendi. Soytekin, CHP'li isimlere çok uygun fiyat ve şartlarda daire satıldığını anlattı. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu da arınma sürecinde hız kesmiyor. Şimdiye kadar 30'dan fazla il başkanı değişti. Bu sayının Eylül ayına kadar 50'yi geçeceği konuşuluyor.

0: daha önce değişimci olarak kendisini tanımlayanlar, söyleyenler onlar, konuşanlar onlar, parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar.
1: Parayı veren de aldığını itiraf eden de CHP'li dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı CHP 38. Kurultay ceza davasında 6. duruşma günüydü.
2: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir şaibe bulunursa ve bu şaibeyi yapanlar ortaya çıksın, gerekli cezayı görsün, Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz yoluna devam etsin istedim.
1: Ekrem İmamoğlu ve 11 şüphelinin oylamaya hile karıştırmasıyla suçlandığı davada İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. Soytekin 2021'de Kiptaş'tan CHP'li isimlere dairelerin ödeme kolaylığıyla satıldığını söyledi. Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi diye ekledi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
3: Kurultay'da yanlış yapmışlar. Yapmasalar yargılanıyorlar. Belki de bunlara siyasi yasak gelecek. Ya kardeşim, iki tane arkadaşınızı ya dersin ki feda etmiyorsunuz ya. Dersin ki git aklan gel ya diyemiyorlar. Partiyi düşünmüyorlar bu arkadaşlarımız.
1: Genel merkezde başlayan arınma süreci ise tam gaz sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden aldığı il başkanı sayısı 35'i buldu. Bu sayının Eylül'e kadar 50'yi geçeceği konuşuluyor.
3: Kurultay yapılırken benimle çalışmak istemeyen il başkanıyla, benimle çalışmak istemeyen belediye başkanıyla, benimle çalışmak istemeyen ilçe başkanlarını da ayırmak istiyorum diyor.
1: Sadece il başkanları değil, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen belediye başkanları da genel merkezin disiplin radarında. Oluşturulan kurul belediye harcamalarını tek tek incelemeye başladı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu not ettiğimizi değerlendirmiştik. Hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
1: CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekerle İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında olduğu, Kılıçdaroğlu'na hakaret eden milletvekilleri de ihraç listesinde üst sıralarda.
0: Adnan Beker'in orada ne işi var? Ki bu adam Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermediğini açıklayan kişi. Bu adamın CHP'de ne işi var?
1: Kılıçdaroğlu'nun arınma sürecini polemiklerden uzak yürütme kararı aldığı, bu yüzden meclis tatile girene kadar grup toplantısı yapmayacağı da konuşuluyor.
5: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre toplantıda yeni partiyi konuştuklarını söyledi. Uzak olmayan bir tarihte bu konuda adım atılacağını dile getirdi.
6: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
7: Özgür Özel meclise kurmaylarını topladı. Gündemde yeni parti çalışmaları vardı.
6: Her ne şalt altında olursa olsun, kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlasının imzası halinde olağanüstü kurultay mecburdur. Bu da tebliğ edildi. Bunlarla ilgili sürelerin, bekleme sürelerinin sonuna yaklaşıyoruz. Ona göre kararımızı verip sizlere duyuracağız bunu.
7: 3 saat süren toplantının ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Yeni kurulacak partiyle ilgili uzak olmayan bir tarihte adım atılacağını söyledi.
6: Şimdi net bir tarih vermek istemiyorum ama şunu söyleyeyim, öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Bazen böyle ben haklı olarak şu tepkiler alıyorum. Bir an evvel parti kurun, bir an evvel biz vatandaş olarak milyonlar olarak arkanızdayız, destek oluruz, bağış yaparız vesaire diye. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak yol bulacağız.
7: Zeynel Emre partinin isminin henüz konuşulmadığını söyledi. Özgür Özel'in pazar günü Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde ziyaret edeceğini dile getirdi.
5: Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Demir'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Manisa Milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti. Özel'in Kur'an-ı Kerim'i hakaret eden komedyene sahip çıkması da tartışmaların bir başka konusuydu.
8: CHP Manisa Milletvekili diye kastettiği insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı.
9: Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında tartışma yaşandı.
10: Manisa Milletvekili olarak nitelendirmesinde de herhangi bir problem olmadığını ifade etmek isteriz. Ortada bir hukuk kararı, mutlak

0: Kurtlan kararı ve onun neticeleri söz konusu malumunuz.
1: AK Partili Mehmet Demir'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Manisa Milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti.
2: Genel kurulu toplantısının...
1: Genel kurulda Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıkması da tartışmalara neden oldu.
3: Stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğunu esefle şahit olduk.
2: Hiç kimse milletin mukaddesatına en ufak bir saygısızlık yapmıyor.
0: Soytarılıkla sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında olmadığını, tahkir ve tezyifin asla kabul edilemeyeceğini, bu konuda esprinin, şakanın yerinin farklı olduğunu, millet değerlerinin tezyif, tahkir ve hakaretin ise farklı olduğunu herkesin öğrenmesi gerektiğini ve bunlara göre hareket etmesi gerektiğini de hatırlatıyorum.
1: Tansiyon yükselince oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl genel kurula ara verdi.
4: Birleşme onda karar veriyorum.
1: Gökhan Günaydın'ın AK Parti'ye yönelik eleştirileri devam edince AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tartışmaya katıldı.
5: Ali Mahir Başar'ın niye burada olmadığını dönün kendi arkanıza sorun.
6: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yabancı basına yaptığı açıklamalar ve Türkiye'yi karalama kampanyasına AK Parti kanadından tepki geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'i vesayetçi zihniyetin personeli olarak nitelendirdi.
7: Özgür Özel bir kez daha yabancı basına Türkiye'yi kötüledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki geldi. Çelik, Özgür Özel'i vesayetçi zihniyetin personeli olarak nitelendirdi.
1: Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi rejim olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor.
7: Ayrıca Özgür Özel yabancı medyaya yazdığı yazıda Türkiye'nin NATO'daki rolünü sorgulamış, Başkan Erdoğan'ın NATO için bir tehdit olduğunu dile getirmişti. Ömer Çelik, Özgür Özel'in bu sözlerini çarpık bir zihniyet olarak özetledi.
1: Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir. Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdırdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez.
6: Efendim, sıcak bir bilgi. Büyükada'da bulunan bir plajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A Haber muhabiri Erşen Karaca telefon attığımızda detayları aktaracak bize. Erşen, nedir ayrıntılar?
8: Hikmet Öztürk, İstanbul Büyükada'da bulunan bir plajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken aynı zamanda yangına havadan da destek sağlandığını belirtmek istiyorum. İstanbul'un trans adalarının en büyüğü olan Büyükada'da geçtiğimiz saat diliminde hareketli dakikalar yaşandı. Ada sakinleri ve tatilcilerin uğrak noktası olan bir plajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Plaj alanından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgede adeta alarm verildi diyebiliriz. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildiğini de belirtmiş olalım. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlerin çevre binalara ve ormanlık alana sıçramaması için ise ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor içinde bulunduğumuz dakikalarda. Havadan müdahale başladı, onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yangının kontrol altına alınması ve adanın hassas doğasına zarar vermemesi amacıyla karadan yürütülen söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme

0: helikopteri de havadan su atarak destek verdiğini belirtmek istiyorum. Güvenlik önlemleri de en üst seviyede Hikmet Öztürk, onu da belirtelim sizlere. Polis ekipleri plaj çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak aslında kalabalığı da bir yandan bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyordu ve sağlık evet. ekipleri de olası bir dumandan etkilenen veya yaralanma durumuna karşı da hazır bekletiliyorlar. Son olarak ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları karadan ve havadan tüm hızıyla devam ettiğini belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Hikmet Öztürk.
1: Erşan, teşekkürler, kolaylıklar sana da. Efendim, bir başka yangın haberi de Belçika'dan. Belçika'da bir apartmanda çıkan yangın faciaya yol açtı. 5 kişi hayatını kaybederken yangının çıktığı 8. katta oturanlar hayatta kalmak için balkondan yan dairenin penceresine geçti. Görüntüler Anvers kentinden 10 katlı bir apartmanda sabah saatlerine çıkan bir yangının görüntüleri bunlar. 8. katta başlayan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı. Şimdi birazdan ekranlarınıza gelecek 8. kattaki bir kişinin yangından korunmak için yan taraftaki dairenin balkona girdiği anları göreceksiniz. Yoğun dumandan dolayı oraya doğru ilerleyemiyor ama fırsat bulduğu anda bakın ekranlarınıza gelen görüntüde yan dairenin penceresinden içeri girerek hayatta tutunuyor. Ülkede acil sağlık hizmetlerinin normal kapasitesini aşması beklenen olaylarda başvurulan tıbbi müdahale planı da devreye alındı. Zira Belçika'da acil sağlık hizmetlerinin normal kapasitesini aşması bekleniyor aşırı sıcaklardan dolayı. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de ulaştı. Özellikle Güneydoğu illerinde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Sıcaktan korunmak isteyenlerse gölgelik yerlere ve havuzlara akın etti.
2: Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Güneydoğu sıcak havanın esiri oldu. Mardin'e giden yerli ve yabancı turistler sıcaktan korunmanın yollarını aradı.
3: Biz Afyon'dan geliyoruz. Gerçekten çok sıcakmış. Yani bu kadar tahmin etmiyorduk ama çok güzel bir şehir.
4: Şapka takıyorum, saçımı ıslatıyorum. Öyle yapıyorum yani. Güneşten çok sevmiyorum zaten güneşi. Öyle ama çok sıcak etraf.
5: Mardin'de hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kimisi şapka takarak serinliyor, kimisi de ağaçların gölgesinde oturuyor.
6: Kendi koruma için şapkayı takmışım. Bir de uzun kollu gömlek takıyorum. Ben böyle kendimi koruyorum güneşte.
7: Sıcaklardan korumak için şapka kullanıyoruz. Çocuklara güneş kremi sürdük. Yani bol bol su içiyoruz.
2: Şanlıurfa'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
8: Yapacak başka bir şey yok. Bu sıcakta en iyi gelen bu yani.
9: Vallahi herhalde 45 vardır.
2: Dışarı çıkmak zorunda kalanların uğrak noktası kentin simgesi Balıklı Gölü oldu.
10: Bu rahatından daha fazla sıcak. Urfa yanıyor abi.
11: Sıcaklığı sıcak, güneşi yakıyor. Uzun kollu gömlek giydim o yüzden.
12: Bence çok sıcak burası. Sakarya'ya göre yani şu an böyle hep gölge arıyoruz. Gölgeli duralım istiyoruz.
2: Sıcak hava Gaziantep'te de etkili oldu.
13: Şehir merkezine göre burası biraz daha serin.
2: Sıcaktan bunalanlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle çocuklar serinlemenin tadını çıkardı. İzmir'in Çeşme ilçesinde sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi denize girerek serinlemeye çalıştı.
14: Bu sıcaklarda serinlemek için en güzel yer deniz kenarları.
2: Yüksek sıcaklığın yanı sıra nemin de etkili olduğu bölgede dünyaca ünlü Ilıca plajında denize girenler turkuaz suyun keyfini çıkardı.
1: Venezuela'yı yıkan çifte depremlerin üzerinden bir hafta geçti. Binlerce binanın enkazında zaman eşiği aşıldığı için umutlar azalsa da 7. günde de bile sağ kurtarılanların olması umutları yeşertiyor.
15: İki büyük deprem peş peşe sarstı. Venezuela 40 saniye içinde yerle bir oldu.
16: Kanepelerin, televizyonların, insanların binalardan nasıl

0: nasıl düştüğünü gördüm.
1: 24 Haziran'da meydana gelen çifte felaketin üzerinden bir hafta geçti. Manzara post apokaliptik film sahnelerinden fırlamış gibi. Zira gökyüzü 7. günde kızıla büründü. Can kaybı 2000'e dayandı. Arama kurtarma ekipleri on binleri kurtarmak için seferber. Zamanla yarışta kritik eşik çoktan aşıldı ama mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
2: Sesimi duyuyor musun?
3: Evet.
2: Şimdi su uzatacağım sana. Hepsini iç, tamam mı?
3: Tamam.
2: Seni kurtaracağım birazdan.
1: 3 yaşındaki bir çocuk da enkazdan 6. günde sağ çıktı. Afet bölgesinde siviller de sahada. İçlerinden bir Türk deprem gecesi durmadan koşturarak onlarca hayat kurtarmış.
0: Yaklaşık 22 yıldır Venezuela'da yaşıyorum. Depremin ilk gecesi şu an tam bulunduğumuz yerdeydim. Arkamdaki bina nasıl yıkıldığını birebir yaşadım. Birçok insanlar sağda solda yatıyordu. Kimileri molozun altında kalıyordu. Ve o insanları oradan çekmeye çalıştım. Yaklaşık o gece 38 kişi çıkarıp şu an hemen bu önümüzde gördüğümüz yere bırakmıştım.
1: 96 saat boyunca 6 aylık bebeğiyle kaldığı enkazdan sağ kurtulan bu anne umudun simgesi olmuştu. Ana oğlunun durumu iyi.
4: Onun nefesi bana cesaret verdi. Bebeğimi kurtarmak için direndim. Hayatta kaldım.
5: Gazze'de hastanelerin büyük bir bölümü ya İsrail saldırılarına enkaz haline geldi ya da tıbbi ekipman ve malzeme eksikliği nedeniyle sınırlı hizmet verebiliyor. Türk sivil toplum kuruluşları elini taşın altına koydu. Filistinlilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla mobil tıbbi klinik kuruldu.
6: Gazze şeridine bir kez daha Türkiye'den yardım eli uzandı. Gazze'de sağlık sistemi, İsrail'in saldırıları ve abluka nedeniyle çökme noktasına geldi. Tıbbi malzeme eksikliği, temel ihtiyaçlardaki yetersizlik ve enerji yoksunluğu Gazze'deki birçok hastaneye hizmet veremez hale getirdi. Ayakta kalanlarsa sınırlı kapasiteyle çalışıyor. Türk sivil toplum kuruluşları Filistinlilere yardım için kolları sıvadı. Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir el-Belah'ta mobil tıbbi klinik kuruldu. Bir kamyonun dorsesine kurulan ve tek bir muayene odası şeklinde tasarlanan klinik, yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti veriyor.
7: Klinik haftada 3 gün hizmet veriyor ve her gün 200 ila 300 hastayı tedavi ederek en fazla ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmayı hedefliyor.
6: Sağlık hizmetlerine ulaşmanın güçleştiği bölgeler için kurulan mobil klinik, 7'den 70'e her yaştan Filistinliye umut oluyor.
8: Yüksek hava sıcaklıkları ve çadırlarda yaşam, çocuklar arasında deri hastalıklarının yayılmasına neden oldu. Ücretsiz sağlık hizmeti sayesinde hem ulaşım zahmetinden kurtulduk hem de tedaviye erişebildik.
5: Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır süren savaş yalnızca insan hayatını değil doğa hayatı da değiştirdi efendim. Şimdi ekranlarınıza gelen bu görüntü çok ilginç bir durum söz konusu. Biraz anlatmak lazım bunu. Bu gördüğünüz yuva, kuş yuvaları fiber optik kablolarla yapılmış kuş yuvaları. Dağlardaki fiber optik kabloların işi ne? O da şu. Özellikle Ukrayna tarafından kullanılan dronlar var. FPV dronları. O dronlar kilometrelerce uzağa kadar gidebilen fiber optik kablolarla yönetiliyor. Yani bir drone gönderiliyor. Arkasından kablo bağlı kilometrelerce uzaklıktaki drone işi bittikten sonra o kablonun da işi orada bitiyor. Her tarafta kablolar var ve o kablolar artık kuşlar için yeni yuvalarının yapılması için bir araç haline gelmiş.
6: Çalıya da otlarla değil, fiber optik kablolarla yuvalarını yapıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı kuşların da bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Doğal yaşam en zor şartlarda bile ayakta kalmanın bir yolunu buluyor. Fiber optik drone savaşlarından geriye kalan kablolar Ukrayna'da kuşlara yuva olmaya başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli savaş 4 yılı geride bıraktı. 1200 kilometrelik cephe hattı özellikle yoğun drone savaşlarına sahne oluyor. Savaşta fiber optik kablolu FPV dronlar daha fazla kullanılır hale geldi. Bu dronlar operatöre ince bir kabloyla bağlı. Veri ve görüntü aktarımı radyo frekansı yerine ince bir fiber optik kablo aracılığıyla sağlanıyor. Bu sebeple sinyal karıştırması

0: sistemlerine karşı da daha güvenli. Savaşta kullanılan dronlar uçtukça kilometrelerce fiber optik kablo tarlada, ağaçlara ve yollara yayılıyor. Bu ince lifler daha sonra geniş alanlara dağılıyor. Kuş yuvasında ortaya çıkan detay da bu atıkların doğaya nasıl karıştığını da açıkça gösteriyor.
1: Bu yuvalar çok eşsiz. Daha önce hiç böyle yuvalar görmedim. Oysa çok fazla kuş yuvası gördüm. Bu gerçekten çok özel bir şey. Aynı zamanda gerçekten bir hikaye anlatıyor.
0: Kuşların ağaç dalları yerine cepheden topladıkları ince fiber optik kablolarla yaptığı bu yuvalar, savaşın doğayı nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne serdi.
1: Bu sadece kuşlar açısından değil, tarihsel açıdan da ilginç. Bu yuvayla Ukrayna'da savaşın doğa üzerindeki etkisini de belgeliyoruz.
0: Kuş bilimciler kablolardan oluşan yuvaların kuşlar için hem birer avantaj hem de dezavantaj barındırdığını söylüyor.
1: Bu yapay malzeme kuşlara zarar verebilir, ona dolanabilirler. Ancak kuşlar yapay malzemeyi gerçekten sağlam bir yuva yapmak için de kullanabilirler. Bu nedenle kuşlar için de faydalı olabilir.
2: Yaklaşık 16 milyon emekli için gözler cuma günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına yapılacak zammı merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşına düzenleme sinyali geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahmini hesap tablosu geliyor ekranlarınıza.
3: Prosedürler işleyecek, meclisimizin gündemine gelerek orada yasallaşmasını bekliyoruz.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdeyi verdi. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için AK Parti hazırlığını tamamladı. Gözler Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Temmuz'a kilitlendi.
3: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
4: Bakan Işıkhan konuyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur dedi. Kağıdı kalemi eline alan emekli zam oranlarını hesaplamaya başladı. Yıl bitmeden 20 bin lira olan en düşük emekli aylığına yapılması planlanan ikinci zam için iki farklı senaryo masada. Yılın ilk 5 aylık bölümünde SSK ve Bağkur emeklileri %16,61 zammı cebine koydu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,36 olması bekleniyor. Şayet bu tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor. En düşük emekli maaşına %18 zam yapılması durumunda ise 20 bin lira alan emeklinin hesabına 23.600 lira yatacak. Bir diğer senaryo ise en düşük emekli aylığına memur ve memur emeklisi maaşına yapılacak oranda zam yapılması. Kulislerde o miktarında %14 olacağı konuşuluyor. Bu oranda zam yapılırsa 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı bu kez 22.800 liraya yükselecek. AK Parti'nin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam teklifini meclise sunması ve hızla yasalaşması bekleniyor.
2: Şimdi sizleri İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nün göz bebeği Kanıt'la tanıştıracağız. Polis köpeği Kanıt bugüne kadar 500'e yakın operasyona katıldı ve tonlarca yasaklı maddenin bulunmasını sağladı. Üstelik Kanıt'ın anne, babası ve yavruları da Emniyet Teşkilatı'ndan.
5: Gel babacığım, gel babacığım. Masaya çık. Çık. Aferin sana, otur. Otur. Selam ver. Aferin, iki ayağında kaldır. Yoruldun mu? Kaldır. Kaldır. Aferin sana. Hop.
6: Kanıt'ın anne ve babası da polis teşkilatından mıydı?
5: Evet, ikisi de polis teşkilatında K9 olarak görev yapmaktadır.
7: Kanıt yeteneğini genlerinden alıyor. Babası bomba, annesi narkotik köpeği. O İstanbul Emniyeti'nin en çok uyuşturucu yakalamasını yapan polis köpeği.
5: Gel bak. Bravo sana.
6: O uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası Kanıt bugüne kadar 8 yılda 500'e yakın operasyona katıldı. İşte o operasyonlarda özellikle tonlarca uyuşturucunun yakalanmasına sebep olduğu, başarısız olduğu tek bir operasyon bile olmadı.
5: yapılan operasyonlarda en

0: başarılı, en eksiksiz operasyonlara katılan ve hiçbir maddeyi kaçırmayan köpek olarak şu anda birimimizin gözdesi olarak görev yapmaktadır. Ankara eğitimini bitirdikten sonra 12. aydan itibaren İstanbul Emniyeti'nde hizmet yapmaya devam ediyor. Operasyonlara katıldı, tonlarca mal yakalamasına, biz polis memurlarına yardımcı oldu. Birçok gencin zehirlenmesine önleyici hizmet olarak destek verdi.
1: Eğitmeniyle birlikte tam 7 yıldır İstanbul'un farklı ilçelerinde görev yapıyor. Uyuşturucu tacirlerinin yöntemlerini gittiği her operasyonda bir bir ortaya çıkarıyor.
0: Bir bebeğin bebek bezine saklanan 600 grama yakın bir uyuşturucu maddeyle geçirdi. Veya aynısı İstanbul'da yaptığımız bir ev operasyonu sonucunda bir bölümü bütün her yeri tabloyla doluydu. Daha sonrasında kanıtın sürekli tablolara gidip tepki vermesi sonucunda kontrolleri sağladığımızda tablonun tamamının uyuşturucu maddeden yapıldığını, her bir köşesini öğrenmiş olduk.
1: Kanıt başarılı operasyonlarına devam ederken eğitmeninin sözündense bir an bile çıkmıyor.
2: Yat, bekle. Bravo. Otur babacığım. Selam ver.
3: Bir duygusal bağ da oluşuyor mu?
0: Tabii ki. Olmaz mı? Her ne kadar ciddi bir şekilde görev olarak da baksak bu duruma, bizim önceliğimiz bunlar can tabii ki. Sevgi bağı olmadan köpek aramasında gerçekleştirilmez. O yüzden sevgi bağı çok yüksek bizim aramızda. Neyse ki bakışımdan bile ne istediğimizi yapar.
3: Kanıt eğitmeniyle birlikte her gün tatbikat yapıyor. İşte biz de o tatbikatlardan birisine eşlik edeceğiz. Bu sefer topu biz saklayacağız. Bakalım kanıt eğitmeniyle geldiğinde topu bulabilecek mi?
2: Ara. Aferin sana. Orada mı? Nerede? Orada mı?
3: İşte kanıt kısa sürede o topu bulmayı başardı.
1: Kanıt'ın 9 yavrusu da kendisi gibi emniyet teşkilatına hizmet veriyor. Kanıt da emeklilik günü gelene kadar başarılı operasyonlarına devam edecek.
0: Çok seviyorum kendisini. Tahmini olarak 8 yaşında ben 12'yi görebileceğine inanıyorum enerji bakımından. İnşallah Allah da sağlık verirse.
4: Dünya Kupası birbirinden güzel görüntülere sahne oluyor biliyorsunuz. Dünya Kupası'nda fil dişi sahne 2-1 yenen Norveç adını son 16'ya yazdırdı. Norveç'te maç sonunda muhteşem görüntüler sahne oldu yine. Viking kürek çekme görüntüsü ve bütün stat bakın görüyorsunuz senkronize. Hep beraber bu görüntü yapıyorlar. Futbolcular da bunlara katıyor zaten taraftara. Biraz sonra belki futbolcuların o görüntüsü de gelir. Hep beraber galibiyetten sonra oturuyorlar efendim. O Vikinglerin işte kürek çekme ve denizlerde yol alma anının koreografisi yapılıyor. Bakın tekrar görüyorsunuz. Yine o güzel görüntüler bu şekilde kayda geçti ve bizler de şimdi ekranlarınıza Fransa karşılaşmasının özetini getireceğiz.
5: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata. Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot. Sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström.

0: Maçta ikinci golünü atıyor Fransız Yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik sigortalarında değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkları azaltmak ve tazminat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yeni bir genelgeyi yürürlüğe aldı. Düzenleme ile kanuna aykırı hasar aracılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketiyle sonuçlandırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Karadeniz dalga dalga gelen deniz değildir yalnızca bu topraklarda. Kimi zaman bir kader çarpar kıyıya, kimi zaman yarım kalan bir ömür. Ve bazen bir insanın ardından dilden dile dolaşan bir türkü kalır. Bu hafta programımızda ağıtlara, türkülere konu olan Giresun'un sevgisini kalbine sığdırmış bir adamın hikayesini anlatacağız. Eşref Gedikali'nin. Bu bir hatıranın, bu bir vefanın, bu bir türkünün hikayesidir.

1905. Karadeniz'in fındık kokan yamaçlarında bir çocuk dünyaya gelir. Eşref. Yedikalizadelerdendir. Dönemin sayılı, sözü geçen ailelerinden birinin evladıdır. Yıllar geçer, Eşref büyür. Yakışıklılığıyla, zerafetiyle, insanlara yakınlığıyla tanınır. İyi giyinir, güzel konuşur ama en çok da gönlüyle bilinir. Yardımseverdir, cömerttir, halkın içindedir. Piraziz'in, Giresun'un sevdiği bir isim olur. Babadan kalan fındık fabrikasını abi Murat Gedikali ile birlikte işletirler. Alın terinin, emeğin ne demek olduğunu bilir. Fabrikasında çalışan herkes için Eşref Bey yalnızca bir patron değil, güvenilecek bir insandır. 1933 yılında fabrikada muhasebeci olarak Hakkı adında birini işe alır. Yetki verir, güvenir. Çünkü Eşref Bey'in dünyasında güven esastır. Ama zamanla fabrikanın sessiz köşelerinde fısıltılar dolaştırır.

0: çalışmaya başlar. Kadın işçiler rahatsızdır Hakkı'dan. Durumu öğrenen Eşref Bey serttir ama adildir. Kadınların çalıştığı bölüme girmeyeceksin der. Tembih eder, uyarır Hakkı'yı. Bir gün Eşref Bey Hakkı'yı yine yasaklanan o bölümde görür. Bu kez sesi daha serttir. Bu kez gözleri daha kararlıdır ve işte o andan sonra kader yavaş yavaş karanlık ağlarını örmeye başlar.
1: Giresun Limanı'nda bir tören vardır o gün. Sezonun ilk fındık sevkiyatı yapılacaktır ve o yıl ilk sefer Eşref Gedikali'nin fabrikasındadır. Alkışlar, dualar, gurur, tören biter. Eşref Bey Hakkı'yı da yanına alır. Lokantaya giderler, birlikte yemek yerler, sonra fabrikaya dönerler. Ofiste sohbet ederken Hakkı, Eşref Bey'in belindeki tabancayı beğendiğini söyler. Bir bakabilir miyim der. Eşref Bey tereddüt etmez. Çünkü o güvensizliği bilmez. Silahını uzatır ve bir anlık sessizlik. Bir patlama sesi. Eşref Gedikali kendi silahıyla vurulur.

Şef Bey yaralı halde camlı sokaktaki fabrikadan dışarı çıkar. Yolda karşılaştığı otel sahibi Talat Bey'e sesi titreyerek seslenir. Hakkı beni vurdu Talat. Bu belki de son cümlesidir. Eşraf, dostlar, çalışanlar, herkes koşar. Eşref Bey hastaneye kaldırılır ama saatler geçer. Ve 2 saat sonra Giresun'a bir sessizlik çöker. Eşref Gedikali hayata gözlerini yumar. Hakkı yakalanır, cezaevine götürülür. Hakkı yıllar sonra Cumhuriyet'in 10. yılı için çıkarılan af kanunuyla serbest kalır ve izini kaybettirir. Ama Eşref Gedikali'nin izi kaybolmaz. Onun ardından önce maniler söylenir, sonra bu dizeler Türkiye'ye dönüşür. Bir insanın ardından yakılan bir türkü, bir kasabanın yüreğinde kalan bir sızı olur. Bazı insanlar yaşarken sevilir, bazıları öldükten sonra hatırlanır. Ama bazıları vardır ki ardında bir türkü bırakır ve yarım kalmış bir hayatın adıdır. Ve Karadeniz rüzgarı her estiğinde o türkü hala söylenir.

darda gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Dolandırıcılara 1758 tane Cumhuriyet altını kaptırdı. Olay 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı telefonla aradı. Yapılan görüşmede dolandırıcıların talimatlarına uyan Kazancı, evindeki altınları kendi elleriyle teslim etti.
3: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim.
2: Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altını veren yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.
3: Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana. Kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
2: Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm kameralar incelendi. İstanbul'da yaşayan Urfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmada organizatör olduğu değerlendirilen Hakan Ural da atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türk Arama Kurtarma Ekipleri.
4: Hemen bakalım
2: ekipleri.
4: Financial Times'a. Samet, bir barkodu alabilir miyiz? Başlıkları neler? Burada da Özgür Özel'in bir ağlayan fotoğrafı var gördüğünüz gibi. Bu şey fotoğrafı, yani yapay zeka falan değil. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığında, Cumhurbaşkanı adaylığında, Özgür Bey gözyaşlarını tutamamıştı mecliste. Bercan oradaki görüntü hatırlıyorsan.
5: Evet. Şey de muhtemelen bu yazıyı yazarkenki duygu dünyasını da yansıtıyor.
4: Biraz aynen var, yani ona zaten denk geliyor. Biraz
5: ağlamaklı bir yazı.
4: Ağlama çünkü hali var yani. Ne diyor Özgür Özel? Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdit. Yani NATO'da zirvede buraya gelecekler, kendilerini tehdit altında hissetsinler. Otoriterlik ve muhaliflerin hapse atılması NATO'yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabilir. Yani yolsuzluk davalarının üzerine gidilmesi, yargı süreçlerinin başlaması NATO için
5: çok
4: hocam,
5: bir güvenlik tehdidi.
4: Evet. NATO için kritik bir durum
6: evet,
4: mudur?
6: Evet.
5: Ama bence en önemlisi üçüncü madde.
4: Nedir Muratçım? Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür gün de Pekin'e yönelebilir.
5: Yani diyor ki Sayın diyor ki Erdoğan öyle bir siyaset dizayn ediyor ki Türkiye'de diyor. Bu dizayn hiçbir yerin prang, yani hiçbir yere tam olarak teslim olmayan prangalarını sökmüş bir siyaset izliyor. Ve o gücünün arkasında Moskova'yla da Pekin'le de Washington'la da dengeli bir siyaset izliyor. Hiçbir yere teslim olmayan, hiçbir yerden emir almayan bir siyaset izliyor.
6: Kendisi
5: ama diyor,
6: etmiş Erdoğan.
5: Tabii diyor ki Erdoğan bu siyaset Batı için bir tehdit diyor. Siz böyle bağımsızlık yanlısı olan, ayakları yere basan bir Türkiye ile yol yürürseniz o zaman Türkiye'deki şeyinizi tamamen kaybedersiniz, yitirirsiniz. Halbuki biz alışmıştık diyor. Tanzimat'tan beri biz sizin kölenizdik diyor. Bir köle efendisi ilişkisi vardı aramızda diyor. Bu köle efendisi ilişkisini Erdoğan geldi bozdu diyor. Biz tekrar buna böyle bir role razıyız diyor. Biz bunu istiyoruz diyor. O açıdan siz Erdoğan'la çalışmayı bırakın. Onu NATO toplantılarında falan böyle zirvelerde daha güçlü göstermekten vazgeçin. Bizimle çalışın diyor.
4: Vallahi hakikaten üçüncü madde çok geçmiş dediğin gibi. Yani bunu İsrail de söylüyor. Bunu Türkiye'nin rakipleri değil mi Bercan? Yani, bunlar söylüyorlar. Yani, tabii yani arkanızı dönmeyin.
6: İsrail'in Türkiye'deki sesi işte.
7: Yunan ve Yahudi lobisinin tezleri bunlar.
4: Yani bunu dememesi gerekir. Özgür Bey böyle düşünüyorsa bile hani tamam rakibin, siyasi rakibin bir yerde bir çelme takmak, düşürmek isteyebilirsin de. Ya ben bunu dersem çıkarlar akşam televizyonlarda bana böyle şeyler
5: bugün
4: söylerler
5: Türkiye
4: der. Yani ne yapalım bize kızmasın
5: başkanı,
4: Özgür Bey.
5: TKP Başkanı Kemal Okuyan bile dedi ki bu nasıl bir şeydir dedi. Yani bu itiraf.
4: Gösterdi
5: dedi
4: mi tepki Kemal
5: evet
4: Okuyan? Gerçi evet Kemal Okuyan tepki yani gösteriyor bu kritik dönemlerde ama hakikaten çok garip bir hal bu. Bunun üzerinden

0: Şey mesela demokrasiye saldırı diyor ya.
1: Evet.
0: Ne anlıyor demokrasiden bilmiyoruz ama Amerikan demokrasisini anlıyor galiba değil mi? Ya da İngiliz monarşi demokrasisini anlıyor. Başka anladığı demokrasi yok ya. Monarşi ya, adamın adı mandacılık. Ülkenin adı monarşi. Sen demokrasi kriterini oradan mı ithal ediyorsun? Anladığı demokrasi. Şeyde Amerika'da seçimi halk bile doğrudan katkı sağlamıyor. Önce birilerini seçiyor delegasyon diye. Onlar seçiyor başkanı. Al sana demokrasi işte. Doğrudan değil, dolaylı demokrasi seçimi var. Onu örnek almış. Şimdi şuradaki konu da hani diyor ya muhaliflerin hapsi. Kim muhalif? Neye muhalif?
2: Ya da muhalif olduğu için kime hapse muhalif? Atılan, muhalefet ettiği için bir ideoloji ortaya koyduğu
3: yani
2: için.
3: İktidara muhalif
2: başka bir
3: demek
2: fikir
3: istedim.
2: Ortaya koyduğu için.
0: Kim ya?
2: Hapse atılan
3: ama
2: kim var?
3: O muhalefet muhalif görevini kim? Halk vermiş ona yani. Evet. Yani, yani halk sen muhalefet olacaksın ya senden iktidar olmaz demiş.
2: Hırsızlık yaptığı için, yolsuzluk yaptığı için adam içeride. Yolsuzluktan, hırsızlıktan yargılanıyor. Mesela bunu Fransa'ya söylesene niye Le Pen'i içeri attın diye sorsana. Sor bakayım Fransa'ya.
0: NATO'yla ne alakası var muhalefetin?
3: Şimdi
1: NATO
3: ben size söyleyeyim.
0: Stratejik
3: bakın.
0: Bir kurum, tek bir kurum var zaten dünyada güvenlik açısından örgüt var. O da NATO. Senin Ekrem İmamoğlu çetesiyle ne alakası var ya? Bu korelasyonu bile kuracak ne diyelim ona seviye analiz
3: listesi. Ama şu var.
0: Yok.
3: Bakın şunu analiz etmemiz lazım. Şimdi Türk siyasal hayatında bir paradigma, bir formül vardır.
1: Nedir
3: maalesef
1: hocam?
3: Çok kötü bir formül. CHP artı ordu eşittir iktidar.
1: Değil mi?
3: Yani bu yani kitaplara geçmiş doğru, bir şey. Doğru. Ha çok kötü bir şey. Yani bu işte demokrasiyi en çok zedeleyen
1: hele
3: şey.
1: Hele sol bir parti olduğu iddiasını yani, ülkeler için çok
3: ama
1: çok çok çok kötü.
3: Şimdi
1: şey.
3: NATO ile yani komutanın dediği şeye gelelim. NATO ile nasıl bağdaştırıyoruz? NATO ile şöyle bağdaştırıyoruz işte. Bütün NATO neye karşı yani Kuzey Atlantik Anlaşması göre
1: Rusya ve Çin'e.
3: Ha komünizme ve sosyalizme karşı
1: evet.
3: Oldu değil mi?
1: Evet.
3: Türkiye NATO'nun yani Türkiye'deki darbelerin hepsi NATO artı ABD. Yani zaten ABD demek NATO demek yani NATO demek ABD. ABD'yi çıkart NATO diye bir şey kalmıyor. Türkiye'de bu taraftan çıkart NATO ne ki kağıt üzerinde
1: hiçbir
3: bir şey.
1: Şey kalmaz.
3: Ha NATO ABD beraber. Bütün Türkiye'deki darbelere bakın. Cumhuriyet tarihindeki darbelere bakın. 27 Mayıs.
1: Evet.
3: Sağ iktidara karşı Menderes'e halkın aşırı şeyle 3 kere üst üste oy verdiği tek başına iktidara getirdiği partiye karşı yani darbeyle şey gibi CHP gibi darbeyle bilmem ne gelmemiş halkın oyuyla iradesiyle gelmiş şeyi NATO'nun desteğiyle Amerika'nın desteğiyle devirdiler. Aynı şeyi ona da dediler bakın Moskova'ya bir kere rahmetli Menderes Moskova'ya gitti diye 57'de Moskova'ya gittiler darbe yaptırdılar 27 Mayıs. 12 Mart'a gelin.
1: Oraya gelmeden unutmayalım hocam. 27 Mayıs'ı yaptılar. CHP iktidarı getirdiler.
3: Evet.
1: Buyurun. 12
3: evet.
1: Mart.
3: Onu yaptılar işte.
1: Evet. Evet. Devamında da ekleyeceğim size.
3: 12 Mart Demirel'di. Demirel'i gönderdiler. Sonra Ecevit geldi.
1: Yine CHP'yi getirdiler.
3: Tamam. Sonra tekrar halk Milliyetçi Cephe'yi tekrar Demirel'i getirdi. 12 Eylül'de. Tekrar gönderdiler.
1: CHP'yi getirmeye çalıştılar
3: yok,
1: ama yapamadılar
3: olmadı.
1: Özellikle.
3: Olmadı. Çünkü askeri hükümet bu sefer bütün partileri kapatmıştı. CHP falan kalmamıştı. SODEP, MODEP falan onlar da gelemediler.
1: 28
3: tamam.
1: Şubat var hocam.
3: Ha şimdi Erbakan, rahmetli Erbakan çok başarılı bir hükümetti. Yani Cumhuriyet tarihinin en iyi hükümetlerinden biriydi. Ta 6 ay sonra bile 6 ay sonra başladılar tanksız topsuz hareket. O da darbe. Ama yani onu silahla yapmadılar da içeriden şeyle
2: postmodern
3: yaptılar.
2: Diyorlar
3: postmodern
2: zaten
3: darbe. Bravo. Bütün yani bakın NATO'nun yani Amerika'nın yaptığı
1: sonra yine Ecevit iktidarları falan
3: aynen.
1: Geldi. Yani o silsile devam ediyor.
3: Tabii sonra gene Ecevit geldi. Bravo. 99'da 2 sene sonra gene Ecevit geldi. Hatta bir sene sonra 98'de geldi hem de en küçük partiyken.
1: Evet.
3: Sonra da şey. Dolayısıyla göya NATO komünizme karşı sosyalizme karşı kurulmuş bir müşterek güvenlik teşkilatı. Tamam. Ne oldu? Hep sağ iktidarları devirdi. Halkın ezici iradesiyle oyuyla gelmiş olan devirdi. Azınlıkta kalan CHP iktidara getirdi. Dolayısıyla Özel'in bu şikayeti yani kendi içinde tutarlı.
1: O CHP, zaman şöyle anlıyorum
3: CHP'nin
1: ben sözlerinizden.
3: CHP'nin kendilerine uygun.
1: Şöyle anlıyorum. CHP'nin iktidar formülü CHP artı ordu.
3: Ordu
1: fakat
3: iktidar.
1: Aradıkları orduya artık ulaşılamadığı için Atlantik ordusunu göreve çağırıyor. Yani şimdi ordumuz kendi işiyle meşgul. Çok başarılı. Yurt dışında operasyonlar yapıyor. Bence Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri hep diyorlar ya kolu kanadı kırıldı. Tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor.
3: Tabii.
1: Dolayısıyla içeride o işlerle ilgilenmiyor artık askerlerimiz. Dışarıdan Bercan, NATO ordusu mu
4: evet,
1: devreye
4: yani
1: girer?
4: Balans,
1: utanç vesikası bu yazı.
4: Balans ayarta bu yani işgalci zihniyetin en somut hali. yani şeyi hatırlattı.
2: Ama bana. Farkında bile değil
4: üstelik. Farkında olamazlar. Olamazlar çünkü içselleştirmiş durumdalar.
2: Evet.
4: Hatta stand-upçılar diyor ya, yani hükümeti halklar seçer ama süresini asker.

0: her karar verir. Hala o eski zihniyetle.
1: Evet. Ama o dönem bitti. Yani, bakın eskiden NATO yani Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin bütün komuta kurmayı şeyde Amerika'da, Washington'da, orada burada eğitiliyordu, geliyordu vesaire. O zaman Washington'dan telexle talimatlar geliyordu. Biz ne derlerse onu yapıyorduk.
2: Hocam yani, o dönem bitti ama riski bitmedi.
1: Her risk ayrı. Onu risk var tabii. Alın.
3: Muhafızların ama, muhafızlığını kim yapacak sorusu binlerce yıldır
1: tabii,
3: ortada.
1: Atina
3: aramızda bir asker var ama silah olanı tabii ki. Yani bu soru gündemde. Darbe tehlikesi.
1: Ama artık
0: yani kültürel bir devrime ihtiyaç var. Kültürel bir dönüşüme ihtiyaç var. O kültürel dönüşüm hala sağlanamadı Türkiye'de. Yok. Yani şimdi muhalefet en büyük sorun. Halbuki dünyada da Orta Doğu'da da merkezileşme dönemi var. Yani Amerika'nın da mesela savunduğu bir politika bu. Yani Irak'a bakın mesela, Irak'ta şu anda yani hükümet dışı gayri resmi veya paralel devlet konumundaki Haçlı Şabi unsurları tasfiye ediliyor.
3: Evet.
0: İşte yolsuzluğa bulaşanlar tasfiye ediliyor. İşte Suriye'deki projeyi gördük. Yani Amerika'nın bu yardıma çağırdığı NATO kendi konseptini değiştirmiş. Artık Türkiye öncülüğünde veya Türkiye'nin paradigmasına uygun bir yapıya bürünmeye çalışırken Özgür Özel tam tersi, hala o eski NATO'yu şey yapıyor.
4: Paradigmayı da ıskalıyor yani.
1: Bir de darbeler Nelik Bey eskisi gibi değil. Yani. Eskiden yani 27 Mayıs'ı okuduk, 12 Eylül'ü ben yaşadım. 12 Mart'ta ilkokuldaydım, hayal maya hatırlıyorum. Öbürlerin hepsini yaşadık zaten. Darbe yapılıyordu, işte çıkıyordu komutan, işte kaybolan devlet otoritesini yeniden temine geldik. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bakın 15 Temmuz oldu, ne oldu?
3: Evet.
1: Halk sokaklara indi, artık o iş bitti.
3: O iş bitti.
1: Yani bunu Özgür Bey anlasın öyle. Ne Washington'dan ordu gelecek de darbe yapacak, o beklesin. Sen halkın iradesini kazan, sevgisini kazanacaksın. Kazanamıyorsun. Bir şey vermiyorsun halka. Ekonomik politika vermiyorsun. Siyasi politika, dış politika.
4: Şimdi hocamın anlattığı o süreç var ya, aslında çok bütün bu süreçler demokrasinin yönelik yapılmış darbeyi anlatıyor değil mi?
1: Evet.
4: Yani demokrasi, Türkiye'de demokrasi hangi dönemlerde ortadan kaldırılmış ve kimin ittifakıyla kaldırılmış? Bütün demokrasiye karşı müdahaleler Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: tabii,
4: doğrudan içinde olduğu onlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya bizzat içinde olduğu, ya örgütlediği, ya da sonrasında askerle beraber destek vererek yaptı. Şimdi kalkıp Türkiye'yi antidemokratik olmakla itham ediyor. Niçin? Çünkü söylediği gibi hocam, halk iktidarda artık. Halkın iktidarı var. Onların kafasındaki o yerleşik şey bir türlü değişmiyor.
1: İşte
4: onlar zannediyordu ki
1: yeter söz milletin var ya, işte evet. O. Yani ya, daha öncesinde filmi geriye saralım. Yani biz hep 50'den sonra yaptık. 1926'dan beri terakkiperver seçimi kazanıyordu 26'da. Kapattılar.
3: 30'da da yine.
1: 30'da serbest fırka kazanıyordu. Atatürk kendi kız kardeşini koymuştu kendi yaverine. Hemen kapattılar yani. Şimdiye kadar antidemokratik olan hep CHP'dir.
2: Ya hocam sen kesinlikle bilirsin mesela, değil mi? Silahlı kuvvetlerde şey vardı eskiden. Bu YÖK'te falan ekibi vardı. Ne bileyim o tahkim heyetinde ekip tabii. Asker üye vardı.
3: Devlet güvenlik mahkemelerde asker üye vardı. Ben yargılandım DGM'de yani, vardı işte.
2: Değil mi? Orada asker üye hatırlıyor musun? Yüzünü falan hatırlıyor musunuz? Tabii. Yani kime benziyor, neye benziyor? Yani şöyle bir şey var ya, bütün devletin kurumlarında asker temsilci var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi döneminin aslında askerle iç içe böyle, tabii o zamanlar
4: Kemal hocam Allah aşkına FETÖ'den, milli mücadelenin
2: en terbiye kurulunda üye var, Milliyetin Bakanlığı'nın asker üye var ya. Ya vardı.
3: Niye olur değil mi? Yani
2: askeri, yani askeri yargı
4: gerekiyordu çünkü o zaman ona göre.
2: Değil mi, değil mi yani? Düşünün, Jandarma Genel Komutanlığı genel.
0: Yok, bizim askerimizse sorun yok. Gene olsun. Yani milli iradeyi temsil ediyorsa.
1: Evet.
0: Yani mesele orada milli iraden temsil edilmemesi. Mesela Uğur Hoca dedi ya, yeter söz milleti. Menderes döneminde bile millete hala hizmet götürülemiyordu. Yani barajlar yapılıyor mesela. O barajlardaki elektrik halka verilmiyordu. Yani Özal döneminde ancak köylere, Anadolu elektrik verilmeye başlandı. İşte burjuva devletin desteklediği sanayi kesimine elektrik veriyor. Yani milletin harcamaları, vergileri, bütün alın teri
2: hocam, niye
0: küçük bir zümreye akıtılıyordu.
2: Niye olsun ki yani, askerin işi belli ya. Aldığı eğitim belli. Ne işi var? Yani yüksek öğretim kurulu, ne bileyim tahkim terbiye kurulu ya da RTÜK'te ne işi var ben?
4: Kemal
2: ya,
4: hocam.
2: Benim aldığım eğitim belli ya.
4: Asker komutanlarını düşünün. Milli mücadelenin en büyük komutanlarını düşünün. Kazım Paşa'yı düşünün. Rauf Orbay, Refet Bele. Bunların tamamı, yani milli mücadelenin en büyük 6 komutanı deseniz.
2: Evet, evet.
4: Bunların tamamı biz üniformayı çıkartıp siyasete gireceğiz deyip CHP'nin karşısında bir yerde olması bir tesadüf müdür?
2: Ya.
1: Ve Kazım Karabekir gibi komutanı idam ediyorlardı.
4: Yani az kalsın.
3: Evet, tarihe gittiğimizde bunu görüyoruz ama benim en ilgimi çeken durum şu. Özgür Özel de Kemal hocam bunu biliyor. Yani bunun NATO'da bir karşılığı olmayacağını bilmiyor mu? Biliyor. İçeride biliyor. De derler ki bana, diyor hani bugün yaptığımız gibi gazeteciler, yazarlar.

0: akademisyenler beni eleştirirler. Bunu da biliyor. Artık acaba işleri böyle el yordamıyla geçiştirmek için mi yapıyorlar? Çünkü Financial Times'e oturup yazıyı kendisinin yazmadığını da biliyoruz bu arada.
1: Evet.
0: Yani bu işler öyle
1: Siyonist,
0: olmuyor değil mi Berca?
1: Şu an sadece o Türkiye karşıtı Siyonist lobi var ya, çok daraldı onların da mesela etkisi. Onların tetikçiliğini yapıyor bence. Başka hiçbir şey.
2: Orada bir etki alanı evet, oluşturabilir.
3: Ama şey, 1970'li yıllarda o Soğuk Savaş döneminde belki NATO işte İtalya'da, hatta Almanya'da, tabii ki Türkiye'de darbeler yapıyor. Bitti o dönem artık ya Özgür Bey. Sen
0: de... Bitti, o da farkında değil midir yani? Farkındadır ama bunu ben niye yazıyor onu anlamış değilim hala. Bu dışarıya mesaj.
3: Niye gidip kendini yani, rezil ediyor? Niye zavallı hale getiriyor? Böyle bak
0: şey ağlama. Yapıyor, mantığını anlayalım. Hani anlamaya çalışalım. Dışarıda bir takım çevrelere mesaj vermek için bu yapılır ama dışarıda öyle güçlü bir çevre kalmadı. Trump NATO'nun dışında kalmaya çalışıyor. Erdoğan var diye zirveye geleceğim diyen bir adam. Ve NATO'nun perspektifine artık bambaşka bakıyor. Yani o hakim Avrupalılar gibi bakmıyor. Kim kalıyor geriye? Rusya, Çin desem Rusya'ya Çin'i şikayet ediyor. Erdoğan'ın hem diyor Moskova ile Putin'le ilişkisi iyidir diyor. Hem Çin'le iyidir diyor. Geriye bir İsrail kalıyor. Kimse
3: yani sana biat etmez yani, sadece diyor.
0: Evet. Ben içerideki pek çok tartışmanın da bugün güncel. İlla siyaset değil, pek çok yerde ya oraya işaret ettiğini düşünüyorum.
4: NATO'nun yani
3: buna Murat da... Bey çok doğru söyledi. Üçüncü madde çok tehlikeli. Ne diyor? Bak Erdoğan yarın Pekin'e, Moskova'ya, yani benim gibi sana biat etmez.
0: Evet.
3: Sen ne emir verirsen ben yapacağım diyor. Ben sana bağlıyım diyor.
4: O yüzden Erdoğan diyor bağımsız milli diyor. Sırf bu, bak üçüncü madde yüzünden şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıyılarına ateş değmiyor. Öbür türlü olsaydınız Amerika ile beraber İran'a saldırmıştınız.
1: Tabii İmamoğlu da yazmıştı ya, bizi seçin ki.
4: Filistin'in arkasında Rusya'nın, değil,
1: Rusya karşısında yanınızda
4: yer alalım diye. İsrail'in arkasındaydınız. Amerika ile beraber Orta Doğu'yu beraber dizayn ederken sizi de dizayn edeceklerdi. Parça parça. Yani bu Moskova meselesi değil, bu Pekin meselesi artık Atlantik bağlarından kendini kurtarmış, proaktif bir dış politika ve güvenlik ekseni geliştiren bir liderin hikayesi bu.
0: Evet.
4: Bunu da anlamamak mümkün değil. Yani
0: çok samimi soruyoruz. Hakikaten varsa bir cevapları, biz böyle böyle umuyoruz. İşte insanlık ailesi bilmem nedir, bir aradadır, birbirimize şikayetlerimizi anlatırız falan türünde söylemlere de razıyız. Bir izah getirsinler. Ben hakikaten algılayamıyorum. Yani ben CHP'li de bunları anlamaz. Ne diyor bunlar der.
1: Batı'da da kaybeden kesime oynuyorlar, farkında değil.
0: Evet yani, onu diyorum.
1: Batı'da da marjinalleşen kesimlere bel bağlıyorlar.
0: Şu Özgür Bey'in ilk değil gerçi ama deniyor. Belki hani artık değiştirmiştir dedik. Daha önceki açıklamaları da var Samet. Onları bir alabilir miyiz? Batı'ya şikayetler var. İngiltere'ye niye bizi yalnız bıraktınız? Terk edilmişlik hissediyoruz demişti. Mesela o çok akılda kalmıştı. Erdoğan'a %10 bile baskı yapmıyorsunuz. Dost bildiklerimiz sessiz kalıyor. İspanya'ya. Bu da ABD'de Türkiye'deki demokrasi krizi NATO, Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu güvenliğini tehdit ediyor. Yetmez. Daha başka yani, coğrafyalarda.
1: Demokrasiden artık yani demokrasinin içi de boşaldığı için. Şimdi öyle bir çağda öyle bir şey yapıyor ki. Demokrasi eskiden Batı'nın işte zayıf ülkelere müdahale aracıydı, yöntemiydi. Evet. O dönem aşılıyor artık. Bir de o yolsuzlukları, suçlarını demokrasi adı altında meşrulaştırma çalışması da çok ilginç. Yani antidemokratik bütün, yani demokrasi krizini asıl çıkaran kendileri.
0: Buna dışarıda oy alıyorlar, oy mu alıyorlar diyeceğim. Dışarıdaki oyların da büyük kısmı AK Parti'ye geliyor. Bu yüzden geliyor. Yani dışarıdaki Türkler milliyetçi olmayan bile derler ya hocam.
3: Evet, evet.
0: Gittiğinizde milliyetçi olursunuz yurt dışına. Bu ne dersiniz
3: gerçek
0: ya?
3: Oldu.
0: Çünkü sizi onlar ayırmıyor Türk falan diye. Doğulu diyor, Müslüman diyor. Heh. Yani sen otomatikman şeysin. İkinci sınıf vatandaşsın. Adam milliyetçi geliyor.
3: Diğeri, diğer, diğerleri. Diğer.
1: Hatta Asya yani, Afrikalı diyor yani kıtasal olarak bakıyor
0: tabii,
1: sana.
0: Tabii
1: tabii. Yani bazen yurt dışında mesela Vietnamlarla şeyle Koreliler biz çok farklıyız diye kavga ederler. Biz farklı mıyız diyorlar. Biz yok. İkiniz de aynısınız yani.
4: Hocam şimdi şeyler dışarıdan para bekliyorlardı. Para gelmedi. Onun için dediler ki bunları çalın. Bunlar da parayı içeriden belediyeler üzerinden toparlamaya başladılar. Dediler ki içeride ordu artık o sizin bildiğiniz hocamın tarif ettiği tipte ordu yok. Milli bir ordu var. Yani orduluk yapıyor şu anda. Askerlik yapıyor sadece ve teknik olarak şu anda tarihinin zirvesinde Türk ordusu. Ordu lazım. Dışarıdan size bir ordu bulalım. NATO işte oradan bir şeyler. NATO zaten bu işlere bakmaz ya. NATO'nun böyle bir görevi de yok.
0: Bir şimdi... seyircimiz de demiş ki Kemal Hocam Cimer'e şikayet edin. Ne diyor mandacılara şikayet edin?
1: Doğru Cimer'de
0: bu arada Cimer acayip
1: daha
0: çalışıyor.
1: Olabilir.
0: Yurt dışından gelen turistlerin geçen bir videosunu izledim. Böyle bir sistem yok diyor kadın İngiltere. Cimer diyor işte bir yerde kazıklanmışlar bir lokantada. Çözdüler, paramı iade ettiler, geri tabii döndüler diyor. Bu arada Cimer daha işlevsel yani.
4: Tabii bunu, evet bunu yükleseniz Cimer'den bir sonuç alırsınız.
0: En azından ne oluyor diye evet, bir bakılabilir.
4: Hesap
0: hani kim ne diyor diye ama.

0: Hakikaten yani bir çıkış yolu yok. Bir de NATO zirvesi geliyor şimdi, biraz daha gündem Türkiye falan olacak ama keşke o dalganın üzerine çıkmayı Özgür Bey akıl etse. Yani NATO zirvesinde olamaz mı? Çok mu ütopik bir kavram bu Murat? Hani bir dalga oluşuyor, ben de üstüne bineyim, bu dalgadan yararlanayım. İktidara böyle gelinmiyor mu?
1: Yani çok ütopik değil aslında. Yani akıllı bir siyaset izlerseniz bunu yapabilirsiniz. Biliyorsun daha önceki NATO zirvesi 2004'te Türkiye'de yapıldığında Türkiye'de yapıldı ama Türkiye sanki misafir gibiydi yani.
2: Evet.
1: Ve orada ne karar alındı? Afganistan'la alakalı, Afganistan'ın işgalinin genişletilmesi kararı alındı. Irak işgalinin derinleşmesi kararı alındı ve bunlar Türkiye'de
3: ama orada
1: alındı.
3: Güzel bir şey alındı. Körfez İşbirliği Konseyi kuruldu.
1: Evet.
3: Körfez ülkeleri. Faaliyete geçmedi. Ama güzel. Fikir evet. Güzel.
0: Şimdi ama Murat'ın saydıkları kötü şeylerdi.
1: Evet, kötü şeylerdi. Şimdi bu o Türkiye, yani Türkiye aradan geçen bu süreç içerisinde, bu 22-23 yıllık sürecin sonunda yepyeni bir zirveye hazırlanıyor. Yepyeni bir Türkiye var ve NATO içerisinde son derece öne çıkmış bir Türkiye var ve NATO diyor ki ben konsept artık değiştireceğim. Çünkü bununla devam etmenin imkanı yok. Evet. Irak işgali sonlanmış, Afganistan'dan 20 yıl işgal bitmiş, geri çekilmiş, Suriye'de bir devrim gerçekleşmiş. Bütün bu konjonktür değişmiş ve Türkiye bütün bunların içerisinde müdahil olmuş. Yani devrimi gerçekleşmesini sağlamış. Yani Türkiye orada aktör, Libya'da aktör, Suriye'de aktör, apaçık yani Güney Kafkasya'da aktör. NATO da bunun farkında yani. Şimdi böyle bir süreç içerisinde Türkiye'nin yani bunun bir iktidar muhalefet meselesi haline dönüştürmeyip Türkiye'nin bu mevcut gücünü çok daha güçlü bir şekilde bu vizyonun bir parçası halinde mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, siyasi figürleri NATO zirvesi içerisinde görev alabilirlerdi. Orada ikili ilişkiler kurabilirlerdi. Türkiye'de iktidar alternatifinin kendileri olabileceklerini gösterecek pek çok şey yapabilirler. Lobi faaliyeti yapabilirlerdi. Bütün tabii. Dünya ayağına geliyor tabii. Yani.
3: Evet.
1: Bunu yani bu Türkiye'nin mevcut gücünün yani bu 23 yılda elde ettiği gücü kendisine devşirip sanki kendisi de onun içerisinde bir parçaymış gibi hareket ederek
3: aslında normalde evet. Parça sana muhalefet de yani, normalde demokrasinin
0: protokolde
3: parçası.
0: Yeri belli değil mi?
1: Yani tabii, tabii bunu yapabilir önünde. Mi? Ama bunun için gerçekten güçlü bir vizyon gerekir. Yani sürekli 13 yıl boyunca Cumhurbaşkanı adayı olarak her defasında önümüze koydu. Piro dediği, bağrına bastığı kişiye bugün
3: hain
1: yani kavanoz kapağı muamelesi öyle yapan bir yerden.
0: Kavanoz kapağı diyorlardı değil mi?
1: Kavanoz kapağı muamelesi yaparsan şimdi Cem evine bile geldiğinde yuhlatmak için yani ona hakaret ettirirsen Cem evinde aşura töreninde eğer onu yaptırıyorsan Kemal Kılıçdaroğlu'na sen kendi liderine bunu yaptırabilecek bir noktadaysan senin NATO kim ne yapsın? NATO seni niye dikkate alsın? Sen nasıl böyle vizyona nasıl sahip olabilirsin zaten?
4: İşte o demokrasiyi savunan kişi aynı anda iktidar olan ve 24 yıldır bu ülkenin başında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza %10 bile baskı yapmadınız diyebiliyor.
1: Evet.
4: Ya bu ne demek? Demokrasiyle gelmiş, seçimle gelmiş, halkın teveccühüyle iktidara gelmiş bir lidere sen dışarıdan baskı bile %10'u geçmiyor diye şikayet ediyorsun.
1: Ayrıca yaptılar.
4: Bu demokrasi mi şimdi yani?
1: Yaptılar.
4: Bu nasıl bir tezattır?
1: Hala Ergenekon muhtırasında yaptılar, 15 Temmuz'da yaptılar, her defasında yaptılar, her defasında yenilip mağlup olup gittiler.
4: İşte o yüzden için için hep isterler bakın. Ki bir şey, ordu gibi bir takım şeyler müdahale etsin olaya.
0: Hocam, az önceki Samet çok güzeldi. O diyor ya, Türkiye öngörülebilir bir ülke değil diyor. Şimdi Financial Times nasıl bir dergi? Uluslararası para babalarının çoğu da Yahudiler olmak üzere Siyonistler diyeyim. Siyonist çevrelerin etkisinde bir yer. Orada sahibi dünyalara öyle. Efendim?
1: Sahibi olan şirket de.
0: Tabii. Yani orada piyasalara yön sahibi. Verip o çevrelere işte kredi derecelendirme kuruluşları anlayacağınız dünyayı yiyen bu para babalarını yönlendirmek üzere yapılmış bir. Bunun anlamı diyor ki Türkiye öngörülebilir ya da güvenilir bir ortak değil. Yani siz bir anlamda diyor buradaki o finansal işlerinizi, yatırımlarınızı burada tutmayın çağrısı. Yani bu Türkiye ekonomisine ciddi bir
1: yaptı.
0: Saldırı. Financial Times'da böyle yazılır, böyle yazılar çıkar. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani Türkiye'nin ekonomisi bozulsun, güvenilir değil. Yatırım yapacak adam, borsaya girecek, bilmem ne yapacak, gelmeyin diyen birisi Türkiye'den.
1: Bunu
0: yani CHP'li seyircilerimiz şu an ekran başında bence bana hak vereceklerdir. Buralı olamaz ya.
5: Bunun yani, demesine gerek yok. O dediği
0: böyle kurumlar, birisi buralı olamaz. Bizden olamaz.
5: O dediği kurumlar yabancı o finans merkezi hala Türkiye'ye mesela ambargo uyguluyor, baraj uyguluyor. Yani Türkiye mesela o işte
0: onlar düşman gösterge faizine bu adam iktidar
5: hala yatırım ya. Yapıyorlar mesela.
1: Seçimlerinde CHP'nin adayı çıkıp Türkiye'ye yatırım yapmayın.
5: Açık açık
1: diye çağrıda bulundu. Batılı sermayesine sesleniyorum. Türkiye'ye gelip yatırım yapmayın dedi ya.
4: Hocam açık, bunun bir açık. Tık üstüne biliyor musunuz? Yabancı orduları ülkenize davet edip ülkeyi işgal edin demektir.
3: İşte onu dedi zaten ilk

0: Donbas'ta onu dedi.
1: Donbas'ta olmadı mı, değil mi? Luhansk'ta.
2: Zaten bu yüzden kaybediyorlar.
1: O bölgede demedi mi Putin'e, gelin bizi bilmem nereden koruyun.
0: Ama Donbas'taki yaşayanlar Rus'tu.
1: Demek hocam,
2: Rus çoğunluk var orada.
1: Ukrayna toprağı orası ya. Ukrayna'nın has toprağı. Kırım has toprağı. Demediler mi gelin bizi işgal edin diye? Yani bu çağrının bir sonraki aşamasında bu olacaktır yani. Eğer baş edemezlerse. Dedim ya, Türk ordusuyla bu işi yapamayacaklar kesinlikle. İçeriden bir şey bulamıyorlar. Dışarıdan finans bulamıyorlar. Dışarıdan bir takım böyle paramiliter güçler
2: var. Kemal Bey aynısını mesela
1: çağrılıp 2000... getirip burada bazı olaylar çıkar. Ya da devlet dışı silahlı silahsız aktörlerle işbirliği.
2: 2024'te
0: ne kadar korkunç boyutlarla. Türkiye hocam, bölgenin en güçlü ülkesi. Tutmaz yurt da. Dışından da ordu gelemez.
3: Ama içeride yani Türkiye bir siyasi partisinin liderinin bunu zihninden geçirmesi korkunç bir şey
0: ama
3: değil mi?
0: Ama kuruluşu böyle.
2: Bir de Erdoğan'ı
0: yani
2: tanımıyorlar.
0: Genleri böyle bu partide.
1: Yani hem kuruluşta böyle bir şey yok hocam. Kuruluşta şey yapmıyor.
0: Ya işte 1925'ten olayları kuruluş biliyoruz. Kuruluş böyle işte değil.
1: Sonradan bu oklar değişti yani. Ya kuruluşta nerede var böyle bir şey ya?
0: Terakkiperveri falan hepsini biliyoruz ya.
2: Meşriyetten beri böyleler aslında.
1: Terakkiperver ayrı konu, muhalefet olarak.
2: İngiliz elçisinin arabasını taşıyan Osmanlı şeyleri vardı. O Jön Türkler vardı mesela. O dönemden beri böyle zihniyetleri İngiliz işgal zihniyeti. Hiç değişmiyor. Ya Türkiye... Bir de benim şaşırdım, pardon. Şaşırdım şu. Erdoğan'ı tanımıyorlar bir. Yani yeni Türkiye'nin o yeni psikolojik refleksinin sembolü Erdoğan. Bu o imparatorluk genlerini harekete geçiren bir sembol, bir şey. Onu bir kere bilmiyorlar. Bir de Batı'yı tanımıyorlar. Yani Erdoğan 2024'teki NATO zirvesinde Washington'da da orada meydan okumuştu. 4 maddede dedi ki bana İsrail için ayağıma gelmeyin. Yani NATO-İsrail ilişkileri bağlamında falan. 2 dedi Ukrayna-Rusya savaşında NATO'yu bu işe sürükleyemezsiniz. Bu konuda bana baskı yapmayın. Washington'da hem de Biden'ın olduğu dönemde ABD'de daha Trump iktidara gelmemişti. Orada Batı'ya tam meydan okudu. Üçüncüsü işte PKK-YPG Suriye konusunda. Biz böyle düşünüyoruz. Ne derseniz deyin. Bizim anlayışımız budur. Bir de dedi ki 2026 zirvesi Türkiye'de olacak. Evet. En son şey açıklaması. Yani orada bile Yahudi lobisi şu başlıkları atıyordu. NATO göreve. Yani ABD Kongresi Türkiye'ye hiza vermeli şeklinde yazılar yazıyorlar.
0: Hala onlar 1966 dünyası sanıyorlar. 2026 dünyası.
2: O mahfillere Washington'da meydan okumuş bir lider var. Evet. Bunu bile göremiyor adam. Şimdi NATO Türkiye'nin ayağına gelmiş. Burada NATO'ya çağrı yapıyor. Yani adam
1: hazır gelmiş. Yani Erdoğan reis
4: anlayacağım. NATO'yu protesto etseler anlayacağım. Bakın açıkça söylüyorum. NATO'yu protesto etmek de haktır bu arada. Edebilir. Evet. NATO'nun tarihini hepimiz biliyoruz. NATO'yu protesto etseler anlayacağım. Öyle
2: daha
4: de
2: anlamlı olurdu.
4: Daha anlamlı olur. NATO'dan medet umması, gelin bunlara bir şey yapın diye olması. Sen ondan sonra deniz gezmiş falan diyeceksin.
2: O sol
4: ama
2: şeyleri de...
4: Bu nasıl oldu hocam? Nasıl kandırıyor? Mesela bir insan hem bu partiyle bu ilişkiyi sürdürecek hem de Deniz Gezmiş'in adını falan nasıl alacak?
2: Küresel anlamda da sol artık mesela o küresel burjuvazinin Soros gibi veya işte şimdiki Tusk gibi,
4: evet de.
2: Elon Musk gibi kişilerin mesela artık taşeron olmuş.
4: Şöyle oluyor. Ercan nasıl inan? Murat nasıl inanmıyorlar?
3: Mesela bir tane şimdi bir komedyen var böyle abuk subuk şeyler söylüyor. Kur'an'a falan hakaret ediyor. Bunda
4: Deniz Gezmiş'in bir çocuk galiba.
3: Cahil bir şey tamam mı? Özgür Özel çıktı. Mesela dedik sonuna kadar sahip çıkıyoruz dedi. Bunu da anlıyoruz. Çünkü nerede Allah'a, kitabı, Kur'an'a bir hakaret etse hemen koşa koşa alkış yapıyorlar. Şu, tuhaf olan şey şu. O çocuk kimliği işte solcu, devrimci adı da falan öyle hani. Öyle yani denizlerden falan. Ama çok ilginç bir video seyrettim. Bugün Can Dündar yayın yapıyor. Diyor ki işte diyor Türkiye'nin aradığı vizyon burada diyor. Bu çocukta diyor. Bir seyrettim diyor tam bizim mahalle diyor. Bizim mahalleden çıkmış da çocuk diyor. Hangi ya mahalle? Can Dündar sen hangi mahallede? Sen Fethullahçı terör örgütü mensubu olarak yurt dışında firardasın.
4: At izi it izine çok karıştı. Hakikaten karıştı. FETÖ'cüler Deniz Gezmiş diyor. Yazık o solcu çocukları da kafalıyorlar. Deniz meniz işte eylemlerde görüyoruz Saraçhane'de. Deniz Gezmiş diyor. Yani nasıl oldu bu
1: ya
4: hal?
1: Şimdi
4: nasıl
1: Cumhuriyet Halk Partisi bakıyorsun bir tarafta Atatürk'ü oturtturmuş. Bir tarafta bu soytarıyı oturtturmuş ortaya. Yani ben Aleviyim deyip duruyor sürekli. Onları da işaret ediyor. Ve bir sürü ipe sapa gelmez şeyler söylüyor. Bir tarafta LGBT
4: ya ne reklamını yaptılar ama bu arada yandı. Ben böyle eleştiriyorum
1: biraz. Bu figürleri nasıl yan yana getiriyorsun?
4: Muhafazakar mahalleyi evet, de şu açıdan eleştiriyorum. Bir çocuk hakikaten çok büyütülüyor. Şu anlamda büyütülüyor.
3: Ama o örgüt bir şeydi.
4: Yani
3: ya abi, CHP tarafında örgütlenmiş. Programına Mahir Polat falan hepsi birlikte organize olarak gitmiş. Abi. Onlar birlikte sosyal medya yani anı da yoksa bu çocuk yıllardır zaten bunları.
4: Sana çağrı da tehlike deyince eleştiri olabilir de çok ciddiye alınacak bir şey yok. Ben gülmedim. Ben ona bakarım. Yani bir komedyen stand-upçı güldürüyor mu? Zeka pırıltısı var mı? Bir ışık var mı? Yok.

0: ne yapıyor? Birilerini sinir ediyor. Hı hı. Bugün Kurtuluş'tayız, güzel yazmış yani. Beklentimiz bu bizim. Bizi güldürmesi, yani
1: varsa,
0: sinirlendirmesi
1: varsa,
0: evet, falan değil ama böyle işte şöyle böyle yapılıyor falan değil de büyüyor. Bence çok memnun oluyordur o etkileşim alan tabii çocuk. Yani diyordur ki ne güzel, herkes beni konuşuyor.
2: Hiç dikkat almamış.
1: Yani karşı var sosyolojiyi de bilmek lazım. Yani bu tip tepkilere falan aşina olmak lazım. Yani onu göğüsleyebilecek donanıma da sahip olmak lazım. Dediğiniz gibi hakaret varsa orada mesela zaten yargı güçleri devreye giriyor. Ama
0: ya giriyor da ne oluyor? Onlar için de bir şey, evet, olmuyor. Yargı ne yapıyor? Hakaret diyor. Alıyor. Bir ay, 15 gün, bir iki gün kalıyorsun. Onun için şey
2: sonra
0: bence
2: kahraman
0: ne oluyor,
2: oluyor
0: ki yani? Yargı etkili mi
2: mesele
0: oluyor?
2: Mesele o zihniyetin nasıl iç içe geçmiş olduğu. Burada onu söylemeye çalışıyorum. Fethullahçılıkla sosyalist devrimcilik, Marksistlik, Leninist olmak, Stalinist olmak falan hepsi iç içe. Ve hepsi bunların bir bileşke. Bir yandan en büyük komprodorun arkasında böyle hizaya girmek son derece normal. Hırsızlık, yolsuzluk, yani rüşvet, irtikap, adam bağırıyor. Hırsızım ben, hırsızım, birlikte çaldık diyor. Sen sus, Allah belanı versin diyor öteki ona. Yani belediye başkanına diyor, Allah belanı versin, niye konuşuyorsun, niye itirafçı oldun diyor. Vallahi birlikte çaldık diyor ya, ben 5 milyon euro gönderdim, 15 milyon euro istedi bu adam benden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için diyor. Bak bütün bunları o yapıyor. Bunun adı solculuk, devrimcilik, FETÖ'cülük. Hepsi bir arada.
3: Ha, bu da hapse girilecek demokrasiye
2: bir ideoloji yani.
3: Hapse girmesi aslında.
2: Can Dündar bayraktarlığını yapıyor ki işte diyor bizim diyor vizyonumuz bu. Bizim mahalle diyor. Mahalleye
1: bir
2: bak
1: de
2: ya.
1: Acıklı olan muhalefetin böyle bir komedyenin arkasına sığınması veya sığınmak zorunda kalması. Ya yani işte bir çok şey geliştiremediği için.
4: Ya ben o kadar basit anlamıyorum hocam.
0: Komedyenler, dedikodu yazarları bunları böyle bir şey yapılıyor ortalık.
4: Şöyle başka bir hale geliyor. Şöyle bakılabilir.
0: Yanlış mı düşünüyorum?
4: Yok yok, şöyle haklısınız gerçekten. Çok da böyle pohpohlamaya gerek yok. Bunlar pompaladıkça şişen adamlar. Ama balon etkisi yaratıyor. Bir tane iğneyle patlayacak tipler bunlar. O önemli değil. Önemli olan şu. Böyle planlı, programlı ve muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği bazı klikler tarafından organizasyon yapılmış. Örgütlü bir suça dönüşmüş. Yani bir tarafta bakıyorsunuz bir tane türbanlı hanımefendiye bir tane müptezel markette saldırıyor. Kıbrıs'a gidiyorsunuz, orada bir başörtülü kızcağı sınava alınmıyor. Arkasından bilmem nerede işte biri başörtülüler imha ediliyor. Yani böyle bir toplam aynı anda denk gelmesinin bir tesadüfle açıklamak belki biraz şey olabilir. Yani daha geniş bakmak lazım olaya. Bunların içerisinde de bunları organize eden gruplar var.
0: Ama ben Türkiye'nin öyle bir ülke olduğunu düşünmüyorum.
4: Değil. Ama yani buradan medet, hala bundan medet umuyorlar.
0: Bunlar var 2-3 tane manyak denk gelir orada burada faşist ya beyni durmuş falan ona buna bulaşan tipler. Tamam. Türkiye'nin genelinde öyle ne yapabilir? Kimse, herkes müdahale eder ya. Ben metroda bir başörtülü hanımefendiye birisi bir şey diyecek. Ben inanmıyorum. Ya da başörtüsüz bir hanımefendi bir şey diyecek. Yani kadına madına müdahale eden insanlar şey yaparlar.
4: Demiyor ama
0: bu hastaları var.
4: Diyormuş,
0: yani
4: diyormuş gibi medyada bunu mizansen olarak kullanıyorlar.
1: Zaten o zihniyete Erdoğan da işte
4: yok
1: Türkiye
4: bir
1: kitabı
4: şey
1: konuşmasında
4: evet
1: cevap verdi. Yani ötekini yok sayan işte bu ülke bizimdir, bu vatan bizimdir, sizin değildir. Orada da Türkiye vatandaşı olan herkes bu ülkenin aziz evladıdır. Tabii, tabii, kimse kimseyi tabii dışlayamaz, dışlama lüksüne de sahip değildir. O ayrı bir şey.
0: Ama yani ama, bir sürü faşist vardır her yerde çıkar görür işte.
1: Eleştiri anlamında başka şeyler anlamında bir şey yapıp edenlere de mesela yani o bağlamda haklarını
0: yani hatlarını şey, olmadı lazım demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yo, oldu. Yo, yani yine CHP iktidarında bu ülkede büyük zulüm edildi net olmadı mesela, değil ama
2: ya bireysel olarak böyle manyaklar, sapıklar her zaman olacaktır da bundan sonra 90 milyonluk ülkede yaşıyoruz. Tabii. Olabilir. Sorun şu, bunun örgütlü hale gelmesi ya da bir siyasi irade tarafından arkasında durulması. Mesela Özgür Özel kürsüye çıktığında, kardeşim ben çok açıkçası buna gülemedim yani Kur'an-ı Kerim'le alay edilmez, hoş bir şey değil bu, yaptığın şey doğru dese değil deseydi bu iş bitmişti. Tabii. Bir anda biterdi yani.
1: Hocam orada zaten mesele şimdi, şu yani ki, kültürel düşmanlık, dini düşmanlık, etnik düşmanlık bunlar zaten kabul edilebilir şeyler değil ırkçılık anlamında. Yani siyasi rekabet tamam, yarışın siyaseten mesela eleştir. Sonuna yani siyasi eleştiriyle o etnik kültürel işi etnik kültürel düşmanlığa işte ırkçılığa getirmek ayrı bir şey. Onun zaten sınırını, haddini falan çizmek lazım. Herkes o konuda hemfikir. Ama bu CHP zihniyetinin bazen işte kendini yani sınırlayamadı o kültürel düşmanlığı çok makul rasyonel
2: iliklerine sinmiş
1: iyi bir şey
2: çünkü
1: diyelim
2: iliklerinde yani, o var
1: doğru
2: yani
1: aşağılama.
4: Bakın rakamı
1: aşağılama
4: eğer, müsaade buyursanız evet eğer
0: ya adam, bu arada Kemal Hocam siz verin rakamı ama ben böyle bir kafa yok demiyorum. Tepkiler sınırlı kalır diyorum, yoksa pek çok kişi öyle diyordur
4: buna
0: yani
4: reaksiyon gösterme ihtiyacı hissediyorum ben şahsen. Ya bu tür olaylara reaksiyon gösterme ihtiyacı hissediyorum şahsi olarak hissediyorum. Tabii ki. Yani yoksa bilemiyorum, ölçmedim yani ne kadar

0: kadar büyük bir kitleyi kapsıyor. Ama şunu ölçtük. Rakamlar var. Yani adam o müptezel çıkıyor sahnede. Kutsal kitabımızla alay ediyor. Peygamberimizle alay ediyor. Allah inancıyla alay ediyor. Buna inanmış olan Müslüman camiası, sadece Türkiye'den mürekkep değil Müslümanlar. 2 milyar Müslüman var bu dünyada. Onlarla alay ediyor. Ve bunu destekleyen bir tane muhalefet partisi var. Ve bu kişi 7 milyona ulaşmış. Az mı? Yani şimdi bu 7 milyon kitle lümpen de var. İçinde ergen tipler de var. Geleceğimiz olan çocuklarımız da var. Hoşuna da gidiyor olabilir. Onun öyle bıyıklı böyle gülüşleri bilmem nesi, tiz konuşmaları. Hep bunlar
1: hocam, öyle bir geliyor.
0: Oradan aldığı din referansıyla belki bir dizayn yapacak. %1'i, 1000'de 1'i olsun. 7 milyonun 1000'de 1'i bu tiple özdeşleşmiş, fikirleriyle uyuşmuş bir kitle yarattığını düşünün ya sokakta. Bu risk değil mi? E şimdi o zaman sen de yarın ömür gün karşı kitlede, yani bu tarafta
1: aynı şeyi mesela Yahudilere yapamaz.
0: Yani nefret suçunu böyle mizah çatısı altına akta. Benim
2: doğru söylüyorsun ama bunu niye söylüyorum biliyor musun? Neyse biz de onu tartışıyoruz ama avukatına sormuş bu çocukcağız. Demiş ki ne yapacağım? Seni demiş işte içeri atarlar. Ha demiş devam edeyim. Ha, yani şunu demeye çalışıyorum. Şey tamam, reaksiyon almaya çalışıyorlar. Yani evet. Hikaye bu. Bundan bahsediyorum. Işte, yoksa evet. İçeriğine zaman, dair ben zaten o gösterisindeki yani, bilmiyorum dediğim gibi.
1: Yani kelle koltukta çıktığını söylüyor zaten. Ha. O
3: ben çocuğun kendisinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani o meşhur olmak isteyecek. Zaten çağımızın şeyi o. Hastalığı değil o. Mi? Meşhur olma hastalığı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yani onun programını izleyerek, milletvekillerini göndererek, videolara çektirerek, kendi sosyal medya hesaplarına paylaşarak organize yapmadıysa bu işi, ben daha bir şey bilmiyorum.
2: Çok büyük hata yapıyor o zaman. Evet. Yani bu ülkede Müslüman olan çoğunluğun Müslüman olduğu bir ülkede kalkıp Ercan'ın dediği gibi siz bunlara prim veren bir yaklaşım içindeyseniz iktidar olamazsınız.
1: Yani kültürel düşmanlıkla kazanamaz.
0: Ben şuna da çok katılmıyorum.
2: Bunlara da anlam verilmiyor işte. Ondan sonra diyoruz bunu akıl edemeyince bunları da akıl edemiyorsun. Ondan sonra kendi ülkeni diyorsun ki NATO'ya, Moskova ile de Pekin'le de görüşüyor bizim Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhurbaşkanı. Ya adama derler ki sen...
1: Yani görüşmesin ya, mi yani?
2: Sen ne ayaksın derler Uğur Hocam. Sen niye gelip bunu anlatıyorsun
1: Melih,
2: derler.
1: Görüşmüyor desin yanlış. Melih bunun teorisini yapmış uluslararası ilişkilerde. Çoğul jeopolitika diyorlar. Yani Türkiye'nin izlediği bu politikaya, yani Batı'yla, Rusya'yla, Çin'le görüşmesine çoğul jeopolitik çoğulculuk
0: denge
1: deniliyor.
0: Politika.
3: Yani o herkes yapabilir. Mesela herkes, Finlandiya yapabilir.
1: Varsa yaparsın bunu.
3: Finlandiya yapar mı? Norveç yapamaz. Yapsın bakayım hem Rusya'yla hem ABD'yle güçlü. Yani
1: evet, övünülecek bir şey.
3: İşgal orduları gelmiş dibine.
1: Doğrusu bu yani.
0: Boğazlamış birbirini gırtlak gırtlağa. O iki tarafı savaşın en sıcak ortamında Antalya, İstanbul'da bir araya oturtmaktır
3: bu işte. Türkiye güçlü olduğu için yap. Güçlü güç ülkeler yapar. Güçsüz ülke yapamaz ki.
0: Belçika'ya Rusları çağırabilir misin hocam?
4: CHP yani her siyasi parti niçin kurulur? İktidar olmak için kurulur.
2: İktidar perspektifiyle.
4: Yani doğrusu budur. Ben iktidara geleceğim. Şunu iktisaden şunu yapacağım. Siyasette bunu yapacağım. Dış politikada bunu yapacağım der değil mi?
2: Evet.
4: E şimdi onlar çoğulcu parlamenter sisteme geçildikten sonra hiçbir zaman halk onlara iktidar hakkı vermedi. Bir kere 73 seçimleri, 74 seçimleri, yani o Kıbrıs Savaşı'ndan sonra 77'deki birinci parti yaptı. Onda da tek başına iktidar da yapmadı.
2: Milletvekili
4: o da,
2: aldın.
4: O kadar. Ha, oradan işte kumar borçları ödendi, Adalet Partili milletvekili istedik. Fakat şimdi ne oldu? Muhalefete geçti. Tamam ama muhalefeti de yapamıyor. Yani şimdi bakın muhalefet çok önemli demokrasilerde. Tabii. Çünkü her toplumun olduğu yerde iktidar vardır. Ama muhalefet ancak demokrasilerin olduğu yerlerde vardır. Muhalefeti de beceremiyor. Kendi kendine muhalefet yapıyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ya bırakın gelin yani doğru dürüst muhalefet yapın. Bizim ülkenin kalkınmasına çalışın. Kendi kendinize muhalefet yapmayın. Bize yapın yani. Siz bırakın bu işleri diyor. Muhalefeti denediler beceremediler. Bakın iktisaden bir bakın. Bütün Türkiye ne zaman kalkındı? Net kalkınma. Menderes dönemi, Süleyman Demirel dönemi, Turgut Özal dönemi, Recep Tayyip Erdoğan dönemi.
2: Bunlar ortada.
4: CHP dönemlerinde bakın hep negatif büyüme vardır. Yanık başa baştır, büyüme yoktur. Hadi iktisadı bilmiyorsunuz, ekonomiden anlamıyorsunuz. Peki dış politikaya gelelim. Ne dediler bunlar? Libya'da ne işiniz var dediler. Evet. Libya ile yaptığımız 2019'daki anlaşma var ya, deniz yetki alanlarını
2: sunulmuş. Olmasa ne olurdu şimdi?
4: Lozan'dan sonra Türkiye'nin yaptığı en başarılı anlaşma, hayati şeyimiz, onun altında petrol var. Petrolü ilan edemiyor çünkü bizim bölgede çıktı. Cihatçıları savaştırıyorsunuz dediler Azerbaycan'da. Ya Can Azerbaycan'ı kurtardık. Suriye'de ne işimiz var dediler. PKK oradaydı. Gelip bizi vuruyordu, o şeyi değiştirdik. Yani bunlar iktidarı yapamıyorlar, onu biliyoruz artık.
2: Muhalefet de yapamadı.

0: Muhalefet de yapamıyorlar.
1: Yani şöyle yapmaları gerekiyor. Bence şimdi marjinal bir kesim çok fazla onları manipüle ediyor. Yani aklı selim bir hareket gösterdiğinde Özgür Özel ya da CHP başkanı kimse onu hemen yapma işte falan diyorlar. O marjinal kesimle CHP vedalaşamadıkça merkez partisi olup iktidar gelmesi mümkün değil. Yani mümkün değil. O marjinalleri bırakın orada kalsınlar diyeceğim ama partiyi marjinalleştirmiş durumdalar. Bu açıklamada bunun kanıtı. Şimdi reklama gideceğiz. Döndüğümüzde İran'a bakacağız. İran'da çok ilginç olaylar oluyor. Meclis Başkanı Kalibaf canlı yayındaydı. Bercan takip etmişsindir.
2: Evet.
1: Birden adam tam
2: yayınını kesti diyorlar ama
1: kestiler yayını.
2: Yani Kalibaf'ı kimse deviremez bu saatten sonra.
1: O da güçlü değil mi?
2: Mümkün
1: yani
2: değil yani.
1: O İran'da da ciddi bir iktidar çatışması var. Ona bakacağız. Bir reklam arası sonra yine karşınızda.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Halkbank. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. 17 ekonomiste gerçekleştirilen ankete göre Haziran'da tüketici fiyatlarının %1,04 artması, yıllık enflasyonun ise %32,17'ye gerilemesi bekleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
3: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
4: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
3: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
4: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
3: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedim.
4: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.
3: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
4: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
3: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
4: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizm de bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor. The big umbrella which is this ultimate guarantor
0: of our freedom I think provides exactly what A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: 2026 yılı üniversite sınavına ilişkin bir soru iptal edildi. Bir sorunun da yanıtı değişti. Açıklama ÖSYM'den geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesine yer verildi.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Milyonlar nefer, dünya bizi bekler, bir küresel lider.
5: Çeyrek asrı geride bıraktı. 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da geniş katılımla kutlayacak. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne hazırlanıyor. Bu defa kutlamaların merkezi İstanbul olacak. En geniş katılımlı program olacağı belirtiliyor. Bu nedenle Ankara yerine İstanbul'un tercih edildiği ifade ediliyor.
8: Aziz kardeşlerim.
5: Sadece İstanbul'da değil, eş zamanlı 81 ilde de aynı formatta kutlamalar yapılacak. 2028 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin de bu toplantıda start alması bekleniyor. 25 yılda AK Parti'nin yaptıkları anlatılacak programda. 14 14 Ağustos 2001'de krizlerin gölgesinde başlayan yolculuk 25. yılında hala Türk siyasetinin merkezinde vurgusu yapılacak.
8: Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Türkiye 100 yılı reform programı ile inşallah hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bir ay sonra baba olacaktı. Acı haberi yüreklere kor düşürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında uzman çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Hilal ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 40 gün boyunca yaşam mücadelesi veren uzman çavuş Hilal, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit uzman çavuş Hilal için taziye mesajı yayınladı. Güler mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.
9: Şehit duruşu! Marş!
3: Baba olmaya hazırlanan 7 yıllık uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in memleketi Aksaray'a götürülen naaşını 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Şehit uzman çavuş Abdurrahman Hilal için Aksaray'da tören yapıldı. Törene şehidin yakınları, silah arkadaşları ve kent sakinleri katıldı. Şehit asker kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
6: A Haber Radyo.
10: Sebep sonuç devam ediyor. İran'ı konuşacağız. İran Devlet Televizyonu'nda Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf canlı yayındaydı. Aniden yayını kestiler. Bir bant çekimi yapılmıştı ama banttan canlı diye bir şey vardı bu gezi zamanı, hatırlıyor musun Murat? Canlı yazmıyorlardı, banttan canlı diyorlardı. Yani banta çekmişler ama canlı yayında veriyorlar. Tam Kalibaf'ta böyle konuya girmeye başlıyor. Aslında biraz sonra onu soracağız ne olup ne bittiğine dair. Yani eski yönetimle bugünkü yönetimin icraatlarını biraz kıyaslıyor. Barış müzakereleri sürecindeki performansını kıyaslarken birden kesiyorlar. Bakın konuşuyor. Sonra bu abi giriyor devreye. Yani sen bir geçiş yapardın böyle bir... Ne diyorsun? Ercan içeride ciddi bir iktidar mücadele şeyi var. Yani bu neyi gösteriyor? Bu yayının var, kesilmesi, yani sansür tartışmıyoruz da.
11: Evet.
10: İçeride sürece karşı olanlar var. Görüşmeyelim diyenler var.
11: Yani şu anda tabii daha savaşın da ilk haftalarındaydı. İran'ın sesi yurt dışından yayın yapan muhaliflerin televizyonlarında işte İran'da darbenin ve yönetimin değiştiği şeklinde iddialar vardı. Yani Kalibaf'ın ismi veriliyordu. İşte Hüseyin Ece'yi, eski Ahmet Vahid'i, Ahmet Necat döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Yani Ahmet Necat döneminde göreve gelmiş isimlerin, kadroların şu anda çok daha etkili olduğu, Molla rejimini zayıfladığı, devrim muhafızlarını temsil eden kanadın güçlendiği söyleniyordu. Bu kanat biraz da şey, yani dışarıya da böyle...

0: temasa kapalı, Rusya'ya bir yerde işte Çin'e dayalı bölgesel bir varlık oluşturma çabasıydı. Ama o dönemde de yani İran'ın o politikaları da Amerika'nın kurduğu Soğuk Savaş döneminin kurgusundaki bir roldü aslında, İran'a biçilmiş bir roldü. Şimdi bu rolü Amerika kendisi bitiriyor bana göre. Ben öyle düşünüyorum. Yani yeni bir dönem başlıyor. Amerika'nın İran'a biçtiği veya İran'ın oynamasına izin verdiği o rolün artık sonuna geldik. Yani artık bölge de bunu kaldıramıyor. Küresel dengeler de bunu kaldıramıyor. Şimdi İran'daki o muhalefet, bu radikal kesim, onlar da bizim CHP gibi hala dünyanın değiştiğini farkında değiller yani. Şimdi bir kesim var, biraz pragmatist de olsa, o devrim muhafızı Kalibaf'la temsil edilen kanat veya işte şeyin Pezeşkiyan'ın temsil ettiği kanat, aslında değişim ve dönüşümün en büyük öncüsü Pezeşkiyan'dı. Pezeşkiyan'ın açıklamaları vardı. Hatta bu İran Savaşı başlamadan önce İran rejimini doğrudan eleştiren şeyleri de vardı, açıklamalar da vardı. Bu kadar petrol üretiyoruz, bu petrol nereye gidiyor diye. Yani şimdi inanılmaz bir yolsuzluk şeyi de var İran'da. Yani o devrim muhafızanın kurduğu ekonomik yapının mesela devasa bir şeyi var. Rüşvet ağı var. Devasa bir yolsuzluk ağı var. Yani onlara mesela rejimin işte nepotizmi deniliyor. Yani mola nepotizmi denilen bir şey var şeyde İran'da. Bu bir olgu.
1: Halbuki şimdi bunun görülüyor Bercan. Hep böyle o mollaların resimleri verildiğinde mütevazı yaşıyorlar. Evler küçük.
0: Ahmet'in Necdet'in bir tane öyle bir... değil.
1: 2007 eski model bir arabası vardı falan böyle. Yani ailede oturuyordu, 2+1. Hep onlar anlatıyor.
0: Yani Rafsanjani olsun, Kasım Süleyman'ın bile mesela yeğenlerinin işte Amerika'daki yaşam tarzlarından şeyler var. Mesela kareler var falan. İnanılmaz bir şey yani, insan akılsır erdiremiyor. Bu servet, bu kaynak nereden geliyor diye. Veya Kanada'daki yaşamları, işte İngiltere'deki yaşamları, işte Larijan'ın mesela işte kardeşi veya yeğenleri, yakınları. Yani hepsinin mesela Batı'yla direkt temasları olan insanlar. Şimdi İran muhalefeti de bunu görüyor aslında. Yani İran muhalefetinin şöyle bir çıkmazı var. Rejimin en böyle işte rejimin parasını vurup dışarıya gidenler var. Bir de rejime muhalif olup dışarı gidenler var. Şimdi orada dışarıda iki tane İran şeyi var. Bir yani rejimin, statikonun nimetlerinden faydalananların saltanatı var dışarıda. Ve o Batı dünyası da bu saltanata izin veriyor. Rejim muhaliflerin göremediği bir şey buydu bence. Yani 2009'daki mesela o yeşil devrim sürecinde de aynı şeyi hataya düştüler. Zannettiler ki Obama destek verecek bunlara. Yani Batı dünyası İran'daki bu ikili yapıyı, muhalefetle rejimin mesela sürtüşmesini sürekli kullandı. Kendisine bir fayda sağlamak için bir araç olarak gördü. Ama şimdi geldiğimiz aşamada yani rejimin içerisinden birileri çok sıkıştığı için yeni bir dönemin sonuna geldiğini de artık görüyorlar. Yani bu haliyle İran rejiminin bölgede devam etmesi imkansız bir şey. Yani bırakın İran rejimini, millet artık İsrail'in Siyonist rejimini bile değişme zamanının geldiğine inanıyor. Onlar bile değişim dönüşüme maruz kalacaklar. Şimdi böyle bir dönemde İran'ın eski yapıyla, eski mantığıyla ayrı kalması düşünülemez. Bence Kalibaf, Pezeşkiyan, onların temsil ettiği kanat İran için bir fırsat.
1: Evet. Şimdi röportaj kaydı yayından 2 saat önce teslim edildi diyor. Yani böyle anlık bir şey değil bu tepki. Kalibaf'ın resmi medya kanalı da röportajın kesilen bölümlerini açıkladı. Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'daki tesislere yönelik denetimlerine ilişkin asılsız iddialara yanıt vermiş o kesilen bölümde. Bir şey de yok. Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına yönelik süreci anlatmış. Mutabakat metninde yer alan 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma kredisinden bahsetmiş.
0: 4 şartı var diyor. Onlar yerine getirilmeseydi mümkün değil. Şeyler sürmez. Zaten yaptırımlar fonların serbest bırakılması. Evet. En büyük dertleri ekonomik şey, normalleşme. Bir de rejimin meşruiyetinin tanınması. Yani Kalibaf'ın bu şimdiki kesimi temsil ettiği yapıyı Amerika tanıyor. Evet. Yani o meşruiyet onlara çok büyük bir...
1: Yani işte neyi rahatsız edecek ne var, ben anlayamadım yani
2: bu röportajdaki söylemlerin tamamı dünya medyasında anlaşmalı maddeleri metin olarak ortaya koyuldu.
3: Ama şöyle bir şey var orada.
2: Neyden rahatsız olmuş olabilirler?
4: Onu söyleyeyim.
3: Ben de söyleyeyim.
1: Öyle mi? Buyurun.
3: Hocam söylesin önce.
4: Peki.
3: Kalanları ben
4: şimdi, Berat'ın söylediği gibi ikili bir yapı var. Bakın. Evet. Orada anayasa, yani orada cumhurbaşkanı var Pezeşkiyan, ama o bizim bildiğimiz cumhurbaşkanı değil. Yani Avrupa'daki falan gibi yetkileri falan yok yani. Böyle ne bileyim bakan yardımcısı seviyesinde, genel müdür seviyesinde bir Arakçı var, Dışişleri Bakanı falan. Bunlar liberal, ılımlı, reformist, ama bunların anayasal olarak da yetkisi yok. Yani de facto fiilen yetkisi yok zaten, de jure da hukuken de yok.
0: İran Meclisi'nin adı mesela Danışma Meclisi.
4: Evet, evet.
1: Yani o danışırım, danışmam
0: bir şey yani. Önerir yani.
4: Yani hukuken de yetkisi yok. Fiilen zaten yok. Onu
3: danışma
4: biliyoruz.
3: Meclisi ayrı hocam. Bir şura var mı?
4: Şura var da
0: onun üstünde işte yani.
4: Şimdi,
0: şura var.
4: Şimdi burada Hameney kısmı, yani Hümeyni'den gelen Hameney kısmı ve onun altında devrim muhafızları. Onu çok güzel anlattınız siz. O devrim muhafızları

0: muhafızları, paralel devlet diyoruz biz ona. Ama artık onlar devlet olmuş, normal devleti paralel hale getirmişler. Öyle çökmüş ki yani bunlar göya devrimi muhafaza eden askeri güç.
1: İran'ı devrim muhafızları yönetiyor yani.
0: Aynen öyle. Sadece askeri güç değil. Bürokrasi bunların elinde, ekonomi bunların elinde. Çok güzel anlattınız. Bütün Şah Rıza Pehlevi zamanı, evet, petrokimya tesisleri, petrol tesisleri, rafineriler falan hepsini bunlar işletiyorlar. Yani onların çocukları Amerika'da okuyor.
2: İlhamane mollalarla devrim muhafızlarını birleştirdi. Bütüncül bir yapı haline getirdi. Aynen. Şimdi bunlar o yapıyı parçalıyor bence. Ha.
0: Ve bu şeyleri diyorlar ya, hani vekil güçlere destekler keseceksiniz. İşte eskiden Suriye'de vardı, Allah'a şükür onları kovduk. Şimdi şeyde var, Lübnan'da var, Haçlı Şabi var Irak'ta, Husiler var Yemen'de. Bunlara veren şey işte bu devrim muhafızları. Bütün İran'ın parasını bunlar sömürüyorlar. İran halkı acından ölüyor, 300 milyar dolara düşmüş. Bu zengin ülke. Yani dünyanın ikinci büyük petrol yataklarına sahipsiniz. Birincisi Venezuela'ydı. Çöktüler. İkincisi, dördüncü doğalgaz yataklarına sahipsiniz. Bu kadar tarımınız var. 93 milyon nüfusunuz var. 1 milyon 700 bin kilometre toplağınız var. 3 bin senelik devletiniz var. Kadim devletiniz var. Ve 300 milyar dolara düşürdünüz bunu. Türkiye'nin altıda birine düşürdünüz. Bu devrim muhafızları yaptılar. Şimdi bunlar buna çökmüşler mi? Burada Kalibaf aslına bakarsanız Hamenei tarafındaydı, yani şey değil, reformcu tarafta değildi, yani Pejeskyan Arakçı tarafında değildi, fakat demek ki gizli gizli bir anlaşma olmuş. 3 ay önce bir şey dedi Trump, biz dedi İran'da biriyle görüşüyoruz dedi, ama o Pejeskyan falan değil dedi. Sonradan çıktı ki Kalibaf ilan ettiler, sonra resmen ilan ettiler. Şimdi Kalibaf'ı niye kestiler biliyor musunuz? Tamam, hep diyor işte biz de atom enerjisinde haklıyız, nükleeri de zenginleştireceğiz, şunu da yapacağız falan. Ama şunu dedi, ekonomiyi liberalleştireceğim dedi. O 300 milyar dolar alacak ekonomi, yani nedir onun, Amerika'nın derdi nedir? O petrolleri liberalleştirecek. Kim dedi? Kalibaf bu yayında dedi. Yani ekonominin uluslararası entegre olacak dedi.
1: Öyle mi? Kriz buradan mı çıktı?
0: Kriz oradan
1: devrim
0: çıktı.
1: Muhafızları da
0: devrim muhafızlarının tekeline el koyuyor. Devrim muhafızlarının tekeline çoma sokuyor.
2: Bu para nasıl harcanacak? Kalibaf da diyor ki bunu nasıl harcanacağız? Zaten önceki o 2015'teki nükleer anlaşmada da mesela serbest bırakılan fonların yatırımları nasıl harcanacağı o zaman belirlenmişti. Bunu belirleyen de siz muhafazakarlardınız diyor. Biz o şartlara göre şimdi bu fonları harcıyoruz.
0: Yani dünyayla entegre edeceğiz ekonomiyi dedi yani. İşte onun için kestiler.
3: Hocam ben bu kadar
1: eksik derin, kaldı mı yoksa?
3: Derin analiz yapmayacağım.
0: Hayır yani ben dün seyrettim.
3: Hepsi haklı, yanlış demiyorum zaten. Derin yapmayacağım diyorum bu kadar.
0: Analiz yapmıyorum ben. Dün ben bir canlı yayında seyrederken kesildi yani. Ya
1: ben anladım. Girmiyorum hiç akademisyen.
3: Çok güzel analiz yaptım diyorum, yine de kabul etmiyor. Yani.
0: Hayır, analiz yapmıyorum, ben olayı anlatıyorum. Analiz kendi fikrimdir.
3: Betimliyorsunuz, anlıyorum. Şimdi burada akademik tartışma yapmıyorum. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance'ın direkt gerçek yani fiziki olarak yüz yüze kim gördü? Kalibaf gördü. Başka kim gördü?
2: Arakçı da görmüş. Kare var böyle. Bizi aynı gördü. Odadalar.
3: Yani Vance'la
2: 3 metre mesafedeler.
3: Kim vardı öbür tarafta? Witkoff dediği Suriye özel temsilcisi vardı. Biri daha vardı. Kushner damat. Bu üçünü, devrim muhafızlarını ve Amerikalıların çoğunun nefret ettiği 3 kişiyi Kalibaf gördü. Ve Arakçı gördü. Nerede gördü? İslamabad'da gördü. Nerede gördü? Cenevre'de gördü.
2: Cenevre'de de
3: evet. En sıkıştığını bilmiyorum. Odada. O kadar iddialı olmayın. Ve devrim muhafızları şu anda çok büyük bir nefret taşıyor bu işler.
1: Bunlara kızıyor. Sen Amerikalılarla gittin.
2: Kemal Bey, size destek için
3: basit
2: söyleyeyim.
3: Bir şey söylüyorum.
1: Yo, önemli bu. Çok önemli.
2: Arada...
3: Dolayısıyla bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nden en düşük rütbeli bir er ve bürokratla Amerika İranlı bir en yüksek yere göğe sığdıramadıkları bir aktörün, ki Hamerey'in sağ koludur. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'dır. Devrim muhafızlarında komutanlık yapmıştır. Bu figürün, bu üç karakterin karşı karşıya gelmesinden nefret duyan bir kesim var. Hocam haklı. Dolayısıyla bu nefret öyle basit bir nefret gibi gözüküyor ama değil.
1: Değildir.
3: Onun için bu İran radyosu da devrim muhafızların kontrolünde. İstediğini keser. Çünkü daha önce biliyorsunuz bir açılışta Pezeşkian'ı radyo, televizyon muhabiri röportaj yapacağım. Biraz çabuk olur musun? Bak Cumhurbaşkanı'na diyor ki ya biraz çabuk konuş muhabir.
2: Tabii.
3: Biraz hızlı konuş, vaktimiz yok. Seni mi dinleyeceğiz sabahtan akşama kadar diyor. O da diyor ki ya çek git diyor kardeşim, ben açılışımı ister yayınla.
2: Veya Pezeşkian konuşurken gürültü yapanlar, onun kareleri de yansıdı. O size destek için bir şey söyleyeyim. The Times of Israel'de bugün mesela bir kare yayınlamış Cenevre'den. İşte görüşmeler var. J.D. Vance işte 3 metre ötede

0: Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı da Arakçı ile konuşuyor. Karşılıklı o heyetler aynı odada. Aslında ikisini aynı masaya oturtmaya çalışıyor ama kabul edilmemiş. Ama o karenin verilmesi bile aynı dediğiniz karede. Gibi İran'da bir sürü kesimi ayaklandırır. Yani evet,
1: neden? Neden olur. Neden bunu? Şimdi bakın Kalibaf neyi kabul etti burada? Cenevre'ye niye gitti bunlar biliyor musunuz? İkisi. Şunun için gitti. 1, 4, 5, 10, 11. maddeler hayata geçsin diye gitti. Bu 4, 5 madde gerçekleşmezse 14 maddenin tamamını yok evet. kabul edecekler.
2: Asıl olan onlar.
1: O da gitti hiçbirini kabul ettiremedi. Yani 1, 4, 5, 10, 11 maddelerin hiçbirini kabul ettiremeden geri geldi. Bir de başarısızlığı söz konusu. Maddelere baktığınız zaman ikisinin de kabul ettiği, Arakçı ve Kalibaf'ın kabul ettiği ve Hamene'yi de kabul ettirdiği sözde bir şekilde bu 5 madde ve diğer 14 madde toplamda çok da İran'ın lehinde gibi gözükse de aralarında çok tuzak var içlerinde. Onun için biraz böyle tepki gerçekten...
2: Bence bu dediğiniz şey çok önemli. Yani pek çok şey bunun üzerine şekilleniyor bu psikolojik tavırlar üzerine. Bu şeyi de alalım mı? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamaları var. Bu İran'daki iç çatışma teorilerini destekleyecek konulardan birisi. Pezeşkian da diyor ki bazı siyasi akımlar ulusal kararları sorgulayarak ve müzakerecileri yıpratarak kazanımların zayıflatılmasına zemin hazırlamaya çalışmaktadır. İçeride siyasi akımlar var. Bu müzakerelerde bizi zayıflatıyorsunuz diyor içerideki siyasi mevzulardan dolayı. Meclis Başkanı da İbrahim Rıza'yı devrim rehberinin mesajı yeteri kadar açık. İçeride belli ki reformcular işte diğerleri bir de bir zafer elde edildiğini düşünüp öyle bir hava da yaratıyorlar içeride muhtemelen.
0: Kalibaf'ın orada bir sert çıkışı vardı yani.
3: Şimdi bu söylenen bu aktörlerin şu ana kadar konuştuğumuz aktörlerin hiçbirisi gerçekte reformcu falan değil.
2: Pezeşkian da öyle değil.
3: Değiller. Ne ılımlılar ne liberaller.
4: Göreceli diğerlerine göre.
3: Yani bu devrimin yanlış bir şekilde zeminin kaydığını söyleyen ve İran'ın artık bundan kurtulması gerektiğini bu molla hiyerarşisinden bu ahund diktatörlüğünden kurtulması gerektiğini söyleyen kişiler yani Musavi gibi kişiler zaten bütünü elimine edildiler. Yani Hümeyni'nin kızını bile ev hapsine aldılar yani. Hiç kimse kalmadı yani. Şu anda gerçek anlamıyla o yeşil muhalefet dediğimiz gerçek anlamıyla İran'da bir devrim gerçekleşmesi gerektiğini bunun tamamen değişmesi gerektiğini söyleyenlerin hiçbirisi yok zaten.
2: Kalmadı.
3: Onların hiçbirisi siyaset sahnesinde yok. Bunlar onların suyunun suyu. Kalibaf da biraz önce söyledi zaten muhafazakar da Hamane'ye ne derse olur. Fakat bakın çok çok güzel analizler yaptılar. Neden? İşte gazeteci kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle, bir hoca kimliğiyle, asker kimliğiyle çok güzel analizler yaptılar. Neden? Çünkü her normal insan rasyonel bir izah bulmaya gayret ediyor değil mi? Çünkü bir mesele var. Buna rasyonel olarak nasıl izah edebiliriz? İran'daki mevcut rejimle ilgili yapılabilecek hiçbir rasyonel izahın karşılığı yoktur. Çünkü rejimin kendisi irrasyoneldir. Yani orada şu anda bu barış ateşkes falan gerçekleşse ve ABD İran'la anlaşır olsa, normal bir hayat başlamış olsa İran'da, İran'daki mevcut rejim kendiliğinden yok olup gider. Evet. Çünkü bütün temellerini irrasyonelite üzerine bina etmiş bir rejim. Yani dünya tarihinde görülmemiş bir tuhaf bir rejim çünkü. Kendi liderlerinin Hamane hala ortada yok. Yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil. Ama bir öne bakın. Gerçekten önemi yok. Yaşamıyorsa bile yönetir ülkeyi. Çünkü zaten yani yüzlerce yıl önce 1400 yıl önce yaşadığı ve öldüğü varsayılan 6 yaşındaki bir Mehdi isimli kişinin 12. İmam dedikleri Mehdi'nin gerçekte var olup olmadığını bile bilmiyoruz. Onun vekaleti adına ülke yönetiyorlar. Yani Hamane'yi...
2: Ne anlatıyorsun?
3: Hamane'yi diyor ki... Yani yetkini nereden alıyorsun diye soruyorsun. Normal bir zihin olarak soruyorsun. Ey Hamane, yani sen yetkini nereden alıyorsun? Seni kim seçiyor yani? Sen ülkeyi yönetiyorsun. Bütün ordu sana bağlı. Siyaset kurumu sana bağlı. Meclis sana bağlı. Sözün adeta ayet gibi. Her şeyde senin sözün kesin, kat'i. Peki sen yetkini nereden aldın? Diyor ki ben 1400 yıl önce yaşamış Mehdi'nin vekaleten bunu yapıyorum. Çünkü ben velayeti fakihim diyor. Şimdi bu ülkede işte nasıl rasyonel bir izah yapacak?
1: İşte o yüzden rasyonel oluyor hocam.
3: Bir tane
1: adamın
3: hakikaten
1: kafasındaki ideolojiyle teokratik birikim çok tutarlı. Trump da Tanrı'dan alıyor meşruiyetini. Bush da öyle dedi ya.
3: Ama sonuçta seçimle iktidara geliyorlar.
1: Yok hocam, şunu itirazını ne? Kendi içinde tutarlı olması rasyonel demektir o.
3: Hayır, şu anlamda söylüyorum. Yani o radyonun başında bir tane buna iman etmiş bir tane adam var.

0: mesela diyelim. O diyor ki ben bunu beğenmedim diyor. Bu bizim velayet-i fakih anlayışımıza terstir diyor. Şak diye keser. Niye kestin? Neden bağladın? Niye yayınladın? Kimse bir şey soramaz. Çünkü velayet-i fakih ülkeyi öyle birisi yönetiyor. Hala yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz ülkenin liderinin. Öldü mü kaldı mı? Bir tane videosu yok yani daha. Yani bir kere çıkmadı demedi ki kardeşim ben ölmedim ha canlı kanlı burada yaşıyorum demedi. Öyle bir ülkede neyi soralım neyi konuşalım ki?
1: 4 Temmuz'da çıkabilir.
2: 4 Temmuz'da.
1: Öyle mi? Ekber Karabağ bizi Tahran'da bekliyor. Ekber merhaba.
2: Cenaze evet şeylerinde.
3: Teşekkür ederim Melih. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Esasında evet değerli konuklarım dediğim üzere bugüne kadar İran'ın yeni lideri Mustafa Hamdi bütün mesajlarını yazılı bir şekilde verdi. Ancak cumartesi itibariyle İran'da nereden bakılsa bir hafta boyunca babası için yani Ayetullah Ali Hamine için cenaze etkinliği yapılacak. Başka bu kapsamda da Tahran'da ummalı bir çalışma söz konusu. Güvenlik açısından olsun, diğer meseleler açısından olsun. Çünkü dünyadan da bazı liderlerin özellikle bölge ülkelerinden üst düzey liderlerin Cumhurbaşkanı düzeyinde olsun, Başbakan düzeyinde olsun buraya katılması öngörülmektedir. Hatta havalanları da bu meseleler dışında yani protokoller dışında kapatılacaktır. Resmi tatil ilan edecek bir hafta boyunca böyle bir etkinlik söz konusu olacak ve dediğim üzere Tahran'da da büyük bir çalışma söz konusu. Tabii bir beklenti söz konusu. O beklenti de nedir? Ki babasının işte bu merasiminde Mustafa Hamine'nin de ortaya çıkması öngörülmektedir. Tabii buna karşı çıkan bazı çevreler de vardır. Onlar da şöyle diyor ki hala savaş bitmiş değildir. O yüzden bu aşamada işte Mustafa Hamine'nin ortaya çıkması uygun olmayabilir. O yüzden yani tam olarak ortaya çıkıp çıkmayacağı netlik kazanmış değil.
1: 4 Temmuz tartışması var ama yani.
2: Evet 4 Temmuz. Çıkabilir. Cumartesi günü zaten 4
1: Temmuz. Ama Amerika'ya da 4 Temmuz için
2: onların
1: mesaj
2: da 4 Temmuz'u.
1: Onların da ulusal kurtuluş günleri. Peki Ekber, tartışmanın bir kısmını en azından dinlediğini düşünüyorum. İran'da böyle bir aşırı yorum mu olur? İçeride bir siyasi çekişme var. İşte şeylerle, muhafazakarlarla, reformcular arasında bir zafer elde edildiğini düşünenler de var. Bunu sahiplenmeye çalışan kesimler mi var? Sen nasıl görüyorsun?
3: Evet, bir çekişme söz konusudur. Çekişme söz konusu özellikle liderin bu uzlaşmayla ilgili son mesajının ardından bu çekişmelerin daha gün yüzüne çıktığını, daha ortaya çıktığını ifade edebiliriz ki lider o mesajında ne demişti? Diyor ben prensip olarak bu meseleye karşıydım. Karşıyım ancak bana güvence verildiğinden dolayı bunu kabul ettim. Bu ifadesinin ardından bu mesele daha ayyuka çıktı, daha gün yüzüne çıkmış oldu.
1: Yani Hamene'nin açıklaması üzerine öyle mi Ekber?
3: Evet evet yani lider açık bir şekilde burada diyor ki ben buna prensip olarak bu uzlaşmaya karşıydım. Evet. Yani bu görüşmelere, bu müzakerede buna karşıydım. Ancak bana Mesut Pezeşkan ve müzakereciler güvence verdi. Güvenlik konseyi güvence verdi. Böyle bir uzlaşma yapılırsa bu ülkenin çıkarına olacaktı. Ben de onların güvencesine esasen bunu yapıyorum. Bu ifadenin ardından muhalifler daha rahat bir şekilde muhalefetlerini yapmaya başladı. Ve her günde neredeyse İran'ın ana gündem konusunun bu Amerika ile yaşanan bu müzakereler falan değil de ülke içindeki bu çekişmeler olduğunu ifade edebiliriz.
1: Netleştirelim mi Ekber? Yani Hamene'ye şunu diyor. Ben ilkesel olarak farklı görüşteyim ABD ile mutabakat konusunda ama Pezeşkiyan bana garanti verdiği için ben inandım ona diyor. Bu açıklaması Hamene'in Pezeşkiyan cephesini mi güçlendiriyor yoksa diğerleri de bak işte Hamene diyor ki bak Pezeşkiyan garanti verdi yok, diye ben bu işi bekliyorum.
2: İkisini Pezeşkiyan'ı güçlendiriyor. Yani,
1: Pezeşkiyan'ı güçlendiriyor öyle mi?
0: Yok bence
3: bu muhaliflerin elinde bir koz oluyor. Yani tabii. Şöyle söyleyeyim muhalifler elinde Pezeşkiyan bir koz oluyor. Evet bakın evet zaten az önce bir açıklaması oldu. Açıklamasında şöyle diyor ki eğer ülke lideri Mustafa Hamine kalksaydı deseydi talimat verseydi bu görüşmeler yapılmasın biz herhangi bir görüşme de yapmazdık. Herhangi bir müzakere de söz konusu olmazdı. Bize sadece böyle bir talimat gelmedi. Tamam. Yani ülke lideri sadece düşüncesini belirtiyor. Hatta gün içinde yine Mesut Pezeşkan'ın danışmanlarının birinin ifadesi söz konusuydu. Orada diyor ki evet yani bu uzlaşmayı eleştirenler her gün sokaklardadır. diğerlerine de bir imkan sağlayalım. Onlar da bir çıksın sokağa. Bakalım kaç kişi bunu işte destekliyor işte yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Sadece bu boyutu değil. Mesela Mesut Pezeşkiyan'la devrim muhafızlar arasında da bir çekişmenin olduğunu ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bir ifade kullanmıştı. İşte ifadesi de şuydu. Biz savaş boyunca devrim muhafızlarına bağlı Hava Uzak Kuvvetleri Komutanlığı'na 20 milyon varil petrol verdik, döviz verdik. Ve onlar sadece onlar savaşmadı. Biz de destekledik yönünde bir açıklaması vardı. Bu açıklaması üzerine de bazıları Mesut Pezeşkiyan'ı eleştirdi. Hatta bazıları gizli bilgileri ifşa etmekle Mesut Pezeşkiyan'ı suçladı. Bugün Mesut Pezeşkiyan'ı bu konuya açıklık getirdi. Diyor ki işte evet ben verdim 20 milyon varil petrol verdim. Gerekirse 100 milyon varil de petrol verin. Bunda bir sıkıntı söz konusu değil. Esasında Mesut Pezeşkiyan niye çok savaş zamanında pek ortada değildi. Ancak ne zaman ki uzlaşma meselesi gündeme geldiğinde biliyorsunuz ki bu uzlaşmayı Kalibaf imzalayacaktı. Ancak Mesut Pezeşkiyan bunu ona bırakmadı. Çünkü seçimlerde bir koz olarak bunu kullanmak istiyor. Evet. Zaten son seçimde bu meseleyi ön plana çıkararak kazandı. Ve 2 sene sonra seçim olduğunda elinde ne götürecek? Diyecek bakın ben böyle bir işte zafer elde ettim. Peki Ruhani döneminde Hasan Ruhani döneminde de Hasan Ruhani'nin seçimlerdeki en önemli kozunun bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. Mesela ekranımızda bir İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai'nin fotoğrafını görüyoruz. Çok ilginçtir. Yani biz bunlar için sertlik yanları ifadesini kullanıyoruz da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti, İstanbul'a gelmişti. Bizim haberdeki arkadaşlar da kendisiyle röportaj yapmıştı. Evet. Röportajı da bana gönderdiler deşifre diye. Ben mesela onu deşifre ederken çok dikkatimi çekti. Sadece konuşmaları sert değil. Yani bakışına bakıyordum, bakışları bile çok serttir bu insanın.
1: Yansır ama yani öyle sert yapanın yüzü yani de sertleşebiliyor.
4: Açıktı diyor yani. Yani sen Pezeşkiyan olarak, Cumhurbaşkanı olarak Müştebe Hamene'in sözlerini çarpıtıyorsun. O kadar açık söyledi ki hiç de senin söylediği gibi değil,
1: değil diyor.
4: Dolayısıyla Pezeşkiyan şu anda gerçekten yalnız kalmış durumda. Az önce yüz yüze görüşme örneğini verdim ya.
2: İki taraf da kendi
4: tek imzacı da şeydir, Amerikalılarla imza atan Pezeşkiyan'dır. Ona karşı da Kalibah gibi. Tabii. Ondan dolayı böyle bir reaksiyon var gibi
1: öne
4: gözüküyor.
1: Öne çıktı, bir de şu da oluyor yani her yerde oluyordur o. Savaşan ekip, tırnak içinde söylüyorum, diyordur ki bunlar oturuyorlar orada takım elbiseliler, imza atıyorlar. Bir ara bu PKK için de aynısı olmuştu. Den milletvekillerine gıcık oluyorlardı o takım elbiseliler falan.
2: Oradan diyorlardı. O zaman Murat Bey'in dediği şey, tez öne çıkıyor. Ona ben de biraz yakınım. Yani rejim aslında iki tarafı da kontrol ediyor. Yani şu anda yani muhalif olsun işte bazen mesela Rafsanjani döneminde olduğu gibi yani küresel gündeme göre mesela daha böyle reform ispatını kabul edebileceği bir isim gelirdi. Veya çatışma varsa sertlik bir sert bir durum varsa da Ahmet-i Nejat gibi bir isim mesela seçilirdi. Yani İran aslında o anlamda devlet iyi bir performans sergiliyor. Yani onu da takdir etmek
5: tabii
2: lazım.
5: Yani Bey, ben Müştebe Ekber Bey'e soru
1: sorayım. Hemen hızlıca bir soru sorarsanız
5: Ekber Bey, hocam. Şimdi burada bakın Müştebe Hamene diyor ki ben ilkesel olarak farklı bir görüşteydim. Yani şunu bana her ne olursa olsun Amerika ile görüşmem ya da mesela kazanacağı yok sana şurayı da verdik. Şu kadar da 1 trilyon dolar da işte tazminat da verdik. Yani çok İran'ın lehine bir şey de olsa ona da mı karşıyım diyor. Yoksa bu mutabakat zaptıra mı karşı mı anlıyoruz? İlkesel deyince baştan karşı
1: mı? Dini lider hocam diyordur ki ne biz şeytanla savaşıyoruz kafasını kellesini alacağız. Müzakere der mi dini lider?
5: Hayır, yani, ama ne? Her istediğini verdi mesela.
1: Anladım da onun o ruhani ağırlığı falan onu kaldırır mı müzakere?
3: Şimdi, birinci mehmet şuna ben dikkat ederim. Adam babasının yani sonuçta kimle konuşuyor? Donald Trump'la. Donald Trump kimdi? Onun babasını öden insan. Yani sadece bu açıdan baksak, yani hani diğer meseleleri bir kenara bırakalım, bu açıdan baksak, yani adamın karşı olması doğal. Çünkü sadece babasının değil, ailesinin bazı fertlerini de öldüren kişi Donald Trump. O yüzden yani ilkesel olarak karşı çıkması normal bir meseledir. Ancak diyor ki, evet ben bu meseleyi güvenlik konseyine devrettim. Ve dün de Mesut Pezeşkan'ın birinci yardımcısının bir açıklaması söz konusu oldu. Ve orada da açıkladı, diyor, evet burada biz sadece buna oy vermedik. Komutanlar da olumlu oy verdi. Genelkurmay Başkanı, Devlet Muhafızlar Komutanı, Ordu Komutanı, diğerleri, ülke liderinin oradaki iki temsilcisi hatta ona olumlu oy verdi. Yani şunu demek istiyoruz. Sadece biz hükümet olarak bunu imza atmadık. Diğerleri de bizimle aynı görüşteydi. Ve ülke lideri ne demişti? İşte bu meseleyi Güvenlik Konseyi'ne, eğer Güvenlik Konseyi'nde 4 kişiden 3'ü bunu onaylarsa ben de kabul edeceğim. Ki orada da büyük bir çoğunlukla bildiğim kadarıyla sadece bir kişi buna karşı oy vermişti. O bir kişinin Said Celili olduğu ifade edilmişti. Böyle bir iddia söz konusuydu. Ancak dün hükümetten gelen, Mesut Pezeşkan'ın yardımcısından gelen açıklamaya bakıldığında Mesut o da kendisi de Said Celili de buna müsbet, yani olumlu oy vermiş.
1: Evet. Ekber, bir de kısaca bir cevap isteyeceğim sana zahmet. Bu NATO zirvesi İran'da nasıl konuşuluyor? Komşudaki NATO zirvesi nasıl bakıyor İranlılar?
3: Pek yansıması yoktur. Yani bu meselenin İran'da, çünkü İran'ın kendi meselesi vardır. İran'da, yani ben gündemi size özetlersem, birinci mesele olarak işlediğim üzere ülkedeki bu cenaze merasimi, birinci gündem konusu budur. İkinci gündem konusu ülke içindeki böyle bu çatışmalar meselesi, işte o bunu diyor, o onu diyor ve karşı karşıya gelmeler, yani iç çekişmeler olduğunu ifade ediyorum. Üçüncü gündem meselesi de müzakereler. Gerçi bu eskisi gibi pek insanlar ona odaklanmıyor. NATO zirvesi burada pek konuşulmuyor İran'da.
1: Konuşmuyor. Yani demiyorlar bizim savaştığımız
4: adamlar. Belki Trump'ın gelişi konuşuluyor olabilir.
1: Trump'ın gelişi konuşulacaktır ama şimdiden başlamamış gündem daha.
3: Şimdiden, yani diyorum, İran'ın kendi gündemi vardır. O gündemine daha odaklanmış durumda.
1: Ekber, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ha, bu arada gitmeden su var mı oralarda? Tahran'da çok su sıkıntısı vardı. Havalar çok sıcak. Burası da çok sıcak. Su sıkıntısı var mı şehirde? Bir de bunu sorayım.
3: Yok. Bu sene iyice yağmur yağdı. Özellikle savaş döneminde. Hatta bazı dedikodular da gündeme gelmişti. İşte ne bileyim, İran radarları falan. Tabii bunların bir bilimsel tarafı yoktur da. İşte o yüzden fazla yağmur yağdı. Barajlar doldu ya. Şu ana kadar su sıkıntısı da yoktur. Elektrik sıkıntısı da yoktur. Yani çok şaşılacak bir durumda.
1: Buna çok sevindik. Susuz bırakmasın Allah bu sıcakta kimseyi. Ama bereket var ortalıkta da yani. Ekber, teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
5: Güzel bir soru sordunuz. Şimdi ben aynı şeyi Rusya'da merak ediyorum. Yani Rusya'da bu NATO zirvesi nasıl değerlendi?
1: Hemen onu konuşmaya başlayalım o zaman. Ha,
5: yani İran'da konuşulmuyormuş ki, komşumuz tamam. Olan çok enteresan.
1: Bence şey, Rusya dediğiniz şey gibi isteydi mi?
0: Yani biz tahrif etmek için söylemiyorum. Gerçekten böyle olduğu için söylüyorum. Hamaney ve çevresinin İran'ın savaşıyla falan böyle bir şeyi gerçekten yok yani. Hani bunun bu, ben ülkemizdeki büyük bir problemimiz var ve ülkemiz yıkımla karşı karşıya, yani liderlerimiz öldürüldü. Biz bu işi, yani Amerika'yla savaşarak Amerika'yla bitiremeyiz. Biz bunun farkındayız. Yani normaller insan Amerika'yla savaşarak bu iş olmaz. İşgale kadar gidebilir. Biz ülkemizi bir şekilde bu dar boğazdan nasıl kurtarabiliriz? Mesela bu soru dünyadaki bütün normal insanların sorduğu, cevabını aradığı soru olabilir. Ama Hamaney ve çevresinin böyle bir cevabı yok. Bakın, 14 yıl Suriye'de işgal vardı değil mi İran? Binlerce militanını gönderdi, devrim muhafızlarını gönderdi, Kasım Süleymaniye'yi gönderdi. Evet. Ya bir ülke, başka bir ülkeye dünyanın farklı yerlerinden militan örgütleri toplayarak getiriyor. Dünya kadar masraf yapıyor, adam getiriyor, Afganistan'dan oradan buradan. Tek bir gerekçe var, bakın tek bir gerekçe. Hiçbir... Yani jeopolitik falan bir gerekçe yok. Tek bir gerekçe. Diyor ki Hazreti Zeynep'in türbesi var. Biz o türbeyi koruyacağız. Ya bir devlet koskoca 14 yıl boyunca 1 milyon insanın kanına mal olan, aynı şekilde kendisinin getirdiği bir sürü adam da öldü. Bütün bunları bunun üzerine bina edebilir mi? Etti. Şu anda Hamaney'in öyle bir şeyi yok. O gerçekten dünyada Mehdi'nin zuhur edeceğini, o zuhur edene kadar kendisinin bu savaşın bir parçası olarak görevlendirildiğini ve İran'la ABD ne olursa olsun savaşacaksa da sonuna kadar savaşılmasının zaruri olduğuna inanıyor. Öyle inanıyor.
1: Gerçeklik bu diyorsunuz. Evet, bu bağlamda düşünün. Tabii ki biz buradan bakınca başka görüyoruz ama Uğur Hoca'nın dediği şeye de bakalım. Şimdi NATO orada dediğin gibi gündemleri değil. Onlar başka bir şeye kilitlenmişler. Kendi rasyonaliteleri içerisinde. İsrail yakından takip ediyor net bir şekilde. Bu arada biraz sonra konuşacağız. Rezil oldu yani Ermenistan'da da. Paşinyan sağ olsun.
2: Bir onu yazan da sensin ha. Senden başka Paşinyan'a sahip çıkan yok.
1: Paşinyan'a ben seviyorum açıkçası söyleyeyim. Kızanlar oluyor böyle söylediğim.
5: Ya Ermeni halkı sahip çıktı.
2: Bizim medyada
5: savaşı kaybetti.
2: Birkaç yazıdır Melih böyle değiniyor Ermenistan'daki olayları
1: bence.
2: Falan.
1: Yani evet. Sen dış politika uzmanısın tabii ki çok iyi biliyorsun ama ya bu adama bakıyorum o Ermenistan'ın çıkışı yani o diasporanın ülkenin üstüne çökmüş gölgesinde ot bitmiyor. Ermenistan'a sen de gitmişsindir. Fakirlik, sefalet içerisinde bir yer. Orayı aşacak onu da konuşacağız ama şimdi Rusya bakıyor Uğur Hoca'nın dediği gibi. Rusya bence Putin dikkatli izliyor.
5: Korkunç yani, dikkatli izliyordur. Yani bence gündemin birinci maddesidir.
1: Tabii
5: yani.
1: NATO kime karşı? Rusya'ya karşı örgütlenmiş bir yapı.
5: Evet.
1: Net bir şekilde. Bugün değişiyor falan ama ne olursa olsun bir takip ediyor. Fakat Putin şu konuda biraz rahattır işi. Türkiye'de yapılıyor. Yani ben...
2: İçi rahat evet o konuda. Hocam? Yani Türkiye çok rasyonel bir aktör Putin için.
5: Yani Londra'yı ya. Washington'da falan yapılsa çok daha endişelenir.
1: Yani Türkiye'nin bir şekilde NATO'nun Rusya'ya doğru yönelmesi önündeki engellerden birisi
2: bir
1: bence
2: Türkiye. Türkiye frenliyor NATO'yu. Yani Türkiye'nin ön plana çıkması, NATO'ya diyelim liderlik etmesi. Biraz önce de söyledim o 2024'teki Amerika zirvesinde de yani biz NATO'yu işte Ukrayna-Rusya savaşında taraf olmasına karşıyız diye Erdoğan duruşu
5: değil
2: var.
5: Değil tabii.
2: Bu İki duruş bile Putin için yeter. NATO'yu yani bunun için de. Her şeyi yapar.
1: Şimdi bu konuşmaya başlayalım biraz bu konuyu. Geçen programda da aslında giriş yaptık. Ben de bugün biraz bunu ele aldım. Şöyle bir söylem var. Rusya, Putin Avrupa'yı vuracak. Hatta geçen gazeteciler de sordular kendisine. Yabancı gazeteciler vardı Moskova'da. Vuracak mısınız dediler. Biz senelerdir bunu konuşuyoruz Kemal Hocam. Yani evet. Konuşuyoruz dedim. Bütün dünya basını bunu soruyor. Nereye vuracak? Londra'ya bilmem ne yapacak falan. Ya dedi hüzünlü olmasa komik olabilirdi dedi. Bu dedi saçma bir iddia evet. Diyor. Yani nasıl yapacağı zaten ayrı konu. Bir defa şu konu konuşulmaya başlanıyor şimdi bunun üzerine de. Gerçekten NATO birinci tehdit olarak Rusya'yı görüyor. Hayaletlerle mi uğraşıyor? Putin'in sesi var mı arkadaşlar NATO ile ilgili? Bir dinleyelim.
6: Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçelerini artırıyor. Aynı zamanda bu tür harcamaları ve devletlerinin radikal şekilde militarize edilmesini aklı çıkarmak için NATO ve Avrupa Birliği liderleri her zamanki gibi sözde Rus askeri tehdidi hakkındaki yalan beyanlarını kullanıyor.
1: Evet Putin'in açıklamaları bu. Bu arada kulağıma arkadaşlarım bir bilgi veriyorlar. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu yarın NATO gündemiyle ilgili bir açıklama yapacak Uğur Hocam.
5: Yani doğrusu bu ya.
1: Az önce o programımızın ilk bölümü umarım izlenmiştir.
5: Özel
7: bir açıklama yapar
1: umarım. Yani CHP'den tabii. Bence Kemal Bey yani altını dolduracak. Çünkü şey demeye başladı. Türkiye kritik bir coğrafyada falan hani. İkinci kez geldikten
7: Osmanlı,
1: sonra.
7: Osmanlı interlandı falan dedi
1: evet.
7: Ya.
1: Özgür Özel'e cevaben bir şey
2: yok. Ters köşede yapabilir yani. Teoride yazmış. Tamam orada Türkiye'nin ulusal değerlerini savunuyor
1: teoride
2: ama.
1: Teoride mi yazmış yani?
2: Yazmıştı ya. Ha, ama evet. NATO'ya gelince mesela o kesimlerin NATO reflekslerini de iyi biliyoruz. Yani oradan.
1: Doğru söylüyorsun.
2: O kesimden bir şeyler tevarüs etmişse reflekslerine. Farklı bir şey de söyleyeyim ama zannetmiyorum. Daha rasyonel ve makul bir
1: bence
2: açıklama
1: de,
2: yapar.
1: En azından Türkiye'nin çıkarlarını savunan evet. Böyle şikayet eden falan Erdoğan Cumhurbaşkanı bakıp Putin'le görüşüyor falan diyen bir dil değildir. Putin diyor ki Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçeleri artıyor. Aynı zamanda bu tür harcamaları devletlerin radikal şekilde militarize edilmesini haklı çıkarmak için NATO ve Avrupa Birliği liderleri her zamanki gibi Rus tehdidi yalanıyla büyütüyorlar diyor. Kemal Hocam hakikaten NATO'nun karşısına çıkan Putin'in böyle dünyayı işgal edeceği işte bu İngilizlerin Almanların söylediği gibi Almanya'yı vuracağı işgal edeceği bir ortam var mı yoksa Putin... Kendi derdinde bence biraz ama.
4: Yani Rusya'nın fiziki olarak NATO topraklarına doğrudan bugün saldırması çok kolay değil. Bir. İki. Dolayısıyla...
5: İtiraz ediyorum.
1: Siz böyle alayım. Bir de harita alırız bunun üzerinde.
5: İtirazım var buraya.
1: Öyle mi?
4: İtiraz. Bir dakika. Ben belki bir şey söyleyeceğim.
1: Bir önce de.
5: Yok ben baştan... İtiraz şehrimi koyayım.
4: Bir şey söyle. Ya biz şu, bugünkü koşullarda niyet var mı? Var. Oldu mu hocam?
5: Niyet de var. Mümkün de ayrıca.
4: Fiziken mümkün değil. Söyleyeceğim şimdi. Çünkü Rusya Federasyonu'nun NATO üzerindeki tasarrufu şudur. Haritadan ne
1: harita gelecek değil mi? Ha. Hemen gelir.
4: Şimdi
1: NATO tek, haritası olur mesela.
4: Tek NATO ruhu diye bir kavram var. Tek NATO. Yani birimiz, hepimiz birimiz. Dolayısıyla Rusya'nın öncelikli hedefi NATO'yu parçalamak. Zayıflatmak.
1: Birlikteliğini parçalamak.
4: Nereden başlamak istiyordu biliyor musunuz? Şuradan. Şey yok ha.
1: Hemen.
4: Estonya, Letonya, Litvanya. Bakın şu bölgeden başlamak istiyordu.
1: Nereden hocam çıkacaktı yukarıda?
4: Yani şu Baltık. Estonya, Letonya, Litvanya. Önce burada. Yani NATO'yu parça parça bölmek istiyordu. Sonra devamla Polonya, Slovakya, işte Macaristan, Romanya, Bulgaristan hattını kopartmak istiyordu.
1: Şimdi Uğurcan'ın hep bahsettiği bir yer var. Şu Kaliningrad'dan
4: Svalki
1: geçti. Bunu bölerse ben de bu akşam niye bölürse.
5: Bölmesine falan gerek yok.
1: Bölerse.
5: Bir metre gitsin bitti.
1: Evet,
5: NATO toprağına girdi.
1: Bölerse.
4: Hayır fiziken işgal değil.
1: Baltık
4: demiyorum.
1: Ülkeleri ama bahsettiğim başka bir
4: bu
1: şey.
4: Bu da öyle olabilir.
1: Yani bu yüzden burayı önemsiyorlar. Tabii Kaliningrad'da alırsa Baltık ülkeleriyle Polonya'nın Karabağ'ı kopuyor.
4: Evet, yani yukarısıyla yani kuzeyle güneyin arasındaki tek hat bu.
1: Kara hattı o.
4: Birleş. Svalki koru. Demiryolu var. Demiryoluyla beraber bir de karayolu var. Bütün ikmali şuyu buyu her şeyi buradan yapıyor. Özlemiştik bunu. Bayağı oldu kullanmayalı değil mi? Şu bölgede Kaliningrad ve aradaki Svalki koridoru bakın şu bloğu zaten şu anda fiziken kullanıyor.
1: Evet.
5: Tabii.
4: Belarus üzerinden.
5: Yani Zengezur koridoru diyoruz ya olmuş şey. Burada yani.
4: Evet. 110 kilometrelik bir mesafe.
2: Ama çok engel çıkarıyor. Yani tırlara mırlara oraya sorun çıkarıyor. Acayip eften püften bahanelerle.
4: Şimdi bunları parçalamak demek fiziken işgal etmek demek değil. Polonya'yı şu bölgeyi saydığımın kuzeyini ve güneyini komple eskiden Doğu Avrupa dediğimiz bölge. Hatta bunların çoğu biliyorsunuz o zaman Yugoslavya'da alırsak Balkanlar bölgesinde. Peki. Burayı Varşova Paktı olarak değil mi tanımlıyorduk. Oraya bir özlem var. Kopartmak demek NATO'dan çıkartmak demek. Bir şey olduğunda tek NATO olmasın istiyorlar. Ama bunu hedefleyen Rusya şu anda çok büyük bir koz eline geçirmişti orada. Çok büyük bir koz. O koz ne biliyor musunuz? A3.0. NATO 3.0 Rusya'nın hiç de aklına gelmeyen bir proje. 3.0 şu demek. NATO'nun Avrupalaşması demek. Yani
1: ABD'nin çıkması.
4: Amerika gibi büyük bir lokmayı siz NATO'dan çıkarttığınızda işte parçalanmış NATO demektir bu.
1: Ama yine de hocam kaç yüz milyonluk bir Avrupa, koca ülkeler yani Rusya uğraşıyor Ukrayna ile arka bahçesiyle falan kalkıp buraya bir Hitler modeli gibi bir şey çiziyorlar. Sanki Putin buradan bir çıkacak yola Almanya.
2: Kemal Bey'in dediği doğru.
4: Var da şöyle var. İngiltere diyorlar ya. Nerede İngiltere? İngiltere İngiltere, Londra. Hatta ölçtük biçtik füze gidiyor.
1: Ha, vurabilme kabiliyeti yani, var adam uzaya gidiyor.
4: Tabii Madrid. Nereden başta işte Roma bu bölgeleri komple vurabilecek imkanları var. Finlandiya çok yani İsveç Finlandiya çok problem şu anda özellikle Finlandiya. Yani Rusya'nın şu anda bu bölgelerde eğer fiziken bir saldırı yapacaksa çıkış noktası hep söyleyelim.
1: Ama hocam ne kazanacak diye. Devam ettirebilir mi bir asker gözüyle böyle bir şey yakın bir tehdit mi? Ben de şöyle düşünüyorum. Birleşik Krallık, Almanya askeri harcamalarını arttıracaklar. Milleti gazlıyorlar. Ruslar geliyor.
4: O da var. O
1: yoksa
4: da var.
1: Böyle ama bir yakın tehdit var.
2: Bugün diyor ki 65 milyar dolar nükleer caydırılımızı arttırmaya harcamalı.
1: 65 milyar doları şeyden parlamentodan geçireceksin.
4: Evet. 300 milyar euro lazım. Biliyorsunuz 300 milyar euro Almanya'da bütçe, askeri bütçe. Biz şimdi 2014'te Kırım'ın kopacağını da çok ben gerçi 2007'de yazdım bunları ama pek öngörülmüyordu.
1: Öyle mi hocam?
4: Tabii yani Kırım burada biliyorsunuz özel bir bölge. Kiev'e bağlı. Kiev'den bir tane vali var burada. Ama Kırım'ın kendi meclisi var. Kendi içerisinde yürütmesi var. Filan çok da ya bu bölgede çok kopuş beklemiyorduk.
1: Beklemiyorduk oldu ama diyorsunuz yani burası Ukrayna mesela, arka bahçesi hocam yani Rusya'nın bir şey muhakkak. İngiltere falan değil ki. Bu da adam burada diyor ki benim eski toprağım buralar Usta, diyor. Yani
4: Baltık da öyle. Baltık da öyle. Yani hiç Baltık'ı yabana atmayın. Baltık Denizi çok önemli bir deniz. Şuradan bir çıkışı var. Çok uzak. Kaliningrad'da nükleer füzeleri var. Kaliningrad'da çok büyük bir donanma var. Tıpkı Sivastopol'daki donanma gibi. Yani Baltık bölgesini yok sayamazsınız. Çok küçük bir girişi var. Dikkat buyurursanız yani.
1: Ha, İngilizler de diyor ki burayı da alırsa iyice ilerleyecek falan.
4: İşte Finlandiya NATO'ya girince Baltık artık bakın şurada daraldı. Yani şöyle bir aslında yarısını şu körfezin NATO'ya kaptırdı. Gelin şöyle buradan zaten bakın hep şu bölge NATO. Buraya kadar NATO. Burada bir duruyor NATO. Şurada yok ve şurada yok. Burada kaç mil? 12 mil. 12 mil şurası.
5: Yani onu da 1939'da şurası. Finlandiya'dan aldı zaten.
4: Tabii
5: yani.
4: Finlandiya'dan aldı. Yani şu bölgelerden başka şu Baltıklardan nasıl çıkacaksınız? Bakın şey Melih Bey yani buradan Baltıklar olmazsa eğer nasıl çıkacaksınız? Atlantik Okyanusu'na. Kuzeyden gitmek şu an mümkün değil. Ama bu bölgenin
1: ben şey düşünüyordum. Istismar. Şuradan çıkar diyordum ama çok dar bir alan diyorsunuz. Kaliningrad
4: tabii,
1: hayatı
4: tabii.
1: O açıdan.
4: Ve orada başka bir şey yok. Burada tamamen yığınak yapmışlar. Ve bahane o işte bir tane Sırp'ın Avusturya Macaristan veliahtını vurması gibi küçük bir kıvılcım burası işte.
1: Yakar.
4: Başka da kıvılcım yok. O yüzden şu bölgeyi kopartmak, Amerika'yı şu anda 3-0'dan mürekkep devre dışı bırakmak,
1: bu dediğiniz Rusya'nın önemli yani.
4: Eline yağ sürmektir.
1: Sadece neden? Avrupa'dan müteşekkil bir NATO Rusya'nın çok işine gelir diyor. Uğur Hoca da böyle mi düşünüyorsun?
5: Aslında sanki? Ben de onu diyorum yani. Ya
4: şey etmeyin değil mi hocam biraz önce?
5: Hayır ama itirazı. Dedi ki komutan NATO topraklarına giremez dedi de şimdi de tam tersini
4: giremez
5: söyledi.
4: Giremez demedim. Bakın giremez demedim.
1: Fiziken ben giremez
4: an,
1: mi dedim.
4: Şu an cevap mümkün değil diyorum.
5: Ben de mümkün diyorum işte ben de mümkün diyorum tam tersine. Zaten mümkün olduğunu siz söylediniz işte 120 kilometre. O ya, Baltık'tan kopamaz Rusya.
1: Mümkün de mesela ne kazanacak Rusya bunu yapıp
5: ne
1: şu kazanır? An?
5: Bütün işte sıcak denizleri Rusya'nın 300 senelik
1: imparatorluğu. Onlar da armut toplamayacak İngilizler şunlar bunlar. Onlar da
5: hiçbir şey yapamazlar.
1: Rusya.
5: Bakın.
1: Öyle mi?
5: Hiçbir şey
4: hocam,
5: yapamazlar.
4: Hocam o fiziken girmeden
5: Letonya, Litvanya dediğiniz ülkeler var ya. Eğer, nüfusları 1.5 milyon, 1.6, 1.7.
1: Yok onlar Estonya, Estonya yapamaz. Hayır, hayır. Doğru söylüyorsunuz da.
5: Hayır bakın.
1: İngilizler o, gelir canım.
5: İngilizler Estonya. Falan gelene kadar işi bitirir Ruslar. Onların nüfusunun da o 1.5 milyon %30'u Rus.
1: Rusya'da nüfus mu kaldı hocam?
5: Orada da yok nüfus Rusya, yok.
1: Anladım da Litvanya'dan ibaret bir Avrupa'dan bahsetmiyorum. Yani Birleşik Krallığı vurur mu? Birleşik Krallık diyor ki bize vurur. Fransa'yı vurur.
5: Birleşik tamam, Krallığı hikayemiz, falan
1: sorumuz
5: vurmaz
1: o. Estonya değil sorumuz. Oğlum, benim sorum Putin Avrupalıların söylediği gibi Avrupa'yı işgal edecek mi? Hitler gibi gelip girecek mi? Hikaye bu.
2: Orada
1: yoksa Estonya'yı şey, vurur. Onu, Londra'yı da vurur. Amerika'yı da vurur belki bilmiyorum yani.
0: Şimdi öyle şöyle, bir hata yapmaz. Şöyle bir şey var. Yani bu Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya. O Kaliningrad niye o kadar küçük orada kaldı? Çünkü ülkelerin hepsi zaten Sovyetler Birliği'nin parçasıydı.
5: Evet. Tabii işte.
0: Belarus, Ukrayna, eski Polonya, beyler. Çek, Slovakya hepsi. Doğal olarak yani o çekile çekile. NATO geldi bu toprakları onlardan aldı. Bunlar bağımsız oldular ve NATO'ya girdiler. Batı Paktı'nın içine girdiler. Haliyle Rusya aslında itilmiş oldu. Kendi kıtasına doğru itilmiş oldu. Doğal olarak Rusya daha önce nasıl bu Baltık ülkelerini bir gecede gelip işgal ettiyse işgalini devam eden yıllarca Sovyetler Birliği varken devam ettirebildiyse ben kimse de onlardan bunun hesabını soramadıysa 91'e kadar 91'de Sovyetler çökünce onların hepsi bağımsız oldu.
4: Ama o zaman NATO şimdi yoktu hocam.
0: Sovyetler Birliği
4: farklı bir durum vardı.
0: Şu soru belki şurada. Sovyetler Birliği mi çok daha güçlü ve üniter bir askeri yapıya sahipti? Yoksa bugünkü Rus İmparatorluğu mu çok daha güçlü bir askeri? İkisini kıyasladığımızda Rusya şu anda Çarlık dönemi Rusyası'nın bir devamı olduğunu iddia ediyor. Evet. Biraz önce Putin'in arkasındaki Rus bayrağı Çarlık döneminin bayrağı. Tabii. Yani askeri üniformalarına kadar o Sovyet şeyi sanki hiç yaşamamış gibi yani 1915 öncesine geri dönmüş durumda. İmparatorluğu sahiplendi. Ve o zihin, o ufuk dünyası Putin'de var. Yani yeni Rusya'da 91 sonrası Rusya'sında var mı? Var. Böyle bir düşünce var mı? Önemli olan o. Böyle bir düşünceniz varsa o imkanını bulduğunuzda hayatı da geçirebilirsiniz. Ama böyle bir rasyonalite yok.
1: Yok Putin gerçeklik çok rasyonel yok. Bir adam. Evet. Yani bunu
2: amacı o da değil yani Rusya'nın. Rusya şu an jeopolitik bakıyor ama Rusya'ya bakanlar ideolojik bakıyor. Abi.
1: Evet.
2: Mesele oradan o kaynaklanıyor. Yani mesela şeyle emperyal açıklamaları da var. Afrika Birliği ülkeleri yaptığı görüşmelerde yani Batı emperyalizmini eleştirirken diyor biz de işgal ediyoruz. Biz de girdik diyor ama biz girdiğimiz ülkelerin diyor ulusal kimliğini yok etmedik. Yani onları bağımsız bir devlet olarak tanıdık. Yani tam yani hegemonyası altına alıyor. Ama burada durum farklı. Yani bu şu andaki durum bana göre Amerika
0: yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Hiçbirisinin dili kalmamış durumda. Herkes Rus vatandaşı. Herkes Rusça konuşuyor. Ne Çeçence konuşuyor, ne İnguş, ne Çerkez, ne Adige, ne Kabardin.
2: Çeçenistan'da,
0: Tatarstan'da Tatarca konuşmuyor adam. Herkes Rusça
2: yani
0: konuşuyor.
2: 250 yani. Bin insan öldü. Yani Suriye örneği var. En son orada Halep'te yaptığı katliam, soykırım. Yani girdiği zaman kendi çıkarı söz konusu olduğunda yok ediyor. Ama yani şu anki durum, o Avrupa, Rusya, işte NATO, yani Amerika ile Rusya'nın bir uzlaşısı var. Bunu görmek lazım. Yani Alaska ile ilgili bir soru sorulduğunda şunu demiş. Yani evet bir anlaşma imza atmadık ama Amerika'nın bize Ukrayna için önerdiği maddeleri diyor kabul ettik. Yani şey yaptık. Bu evet bunları kabul edebilir şeklinde bir açıklamalar
0: var.
2: Evet, şifahi bir anlaşma var. Yani şimdi Rusya'nın yani bu millet onu kaçırıyor. Şimdi Amerika'nın derdi o haritada görülüyor zaten. Yani Çin'e karşı Rusya'yı yanına çekmek, Türkiye'yi yanına çekmek ama Avrupa'nın da Rusya için sorun olmaması için bence Kemal Hoca'nın dediği yani NATO'nun iplerini de Türkiye'nin eline vererek Amerika'nın biraz daha böyle yükünü NATO'da hafifleterek. Çünkü Amerika'nın izlediği yeni politika o. Ben diyor Batı Yarımküre'de diyor uğraşacağım. Diğer bölgeleri de değişik bölgesel güçlerle ortaklaşa yönetmeyi düşünüyor. Yani o dediğimiz işte Batı, Doğu Avrupa, işte Hazar bölgesi, Karadeniz'in üst tarafları, diyelim Orta Asya, Rusya ve Türkiye koordinasyonu ile yönetilecek. İşte o hem Çin'e karşı, o geri kalan mesela Karadeniz'in altı, işte Orta Doğu, Doğu Akdeniz veya İran'ın olduğu bölgeler, yani Hürmüz'e kadar, Körfez'e uzanan bölge, hatta daha altından Çin alt kısmında Güney Asya bölgesi Türkiye'ye emanet. Yani böyle bir küresel dizayn kokusu var. Yani Foreign Policy'ye de bakıyorsun, Foreign Affairs'e de bakıyorsun, yapılan analizlerde falan mesela. Yani Türkiye'nin o büyüklüğünün, yeni stratejik diyelim yükselişinin Amerika tarafından kabul edildi. Yani Amerika şu devrede Rusya ile çatışmak istemiyor, Türkiye ile çatışmak istemiyor. Çin'le rekabeti var ama Çin'e karşı bu iki gücü yanına çekmeye çalışıyor. Şimdi Avrupa'nın kavrayamadığı bu. Bir de İsrail'in kavrayamadığı bu. Bir de bizim CHP. Yani bizim CHP, İsrail ve Avrupa aynı frekanstan gidiyorlar, tamam mı? Yani Amerika diyor ki ben yeni bir küresel dünya inşa ediyorum. Tek kutupluluktan vazgeçtim. Marco Rubio bile söyledi. Yani çok kutuplu bir dünyaya giriyor. Ama bu çok kutuplu dünyada ben yani eşitler arasında birinciyim. Ha benim eşit gördüğüm ülkeler kim? Rusya'yı diyor ben önemserim. Türkiye'yi önemserim. Bir yere kadar Çin'i ekonomik anlamda, onu da dizginlemeye çalışıyor. Ama Avrupa benim için yani bir ağırlığı olmayan bir ülke, evet, aktör diyor. İsrail'e de artık öyle bakıyor mesela.
1: İsrail'e gelelim bence ayrı konuya.
5: Şey, şu an, geçmeden şu şey... ilk soruya dönebilir miyiz? Yani daha sonra. Şimdi.
1: Biraz hızlı gidersek.
5: Hızlı gidiyorum hemen. NATO'nun toprağına girer mi girmez mi? Yani şimdi 1991 yılında iki Almanya birleşti mi, kabul etti. 2 artı 4 anlaşmasını Malta'da kabul etti. 1990 dedi ki ben de NATO'ya gireceğim dedi Rusya. Sen giremezsin. Ona bir formül buldular 1994'te. Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi diye. Hani 2004 NATO zirvesinde söyledim ya, Körfez İşbirliği Konseyi kuruldu falan.
1: Evet.
5: Ha, bunu koy. Ve dediler ki 94'te biz dediler doğuya doğru genişlemeyeceğiz NATO. Söz verdiler. Şimdi böyle yazılı yok diyorlar falan filan. Söz verdiler. Ama ne oldu? Bakın harita orada. Evet. Hepsi mavi oldu. Belarus'u pembe yapmayın, onu da kırmızı yapın. O Rusya'nın bir eyaleti gibi. Oraya kadar Rusya'yı geriye attılar.
1: Evet.
5: Şimdi Finlandiya olayına geri dönüyoruz. Finlandiya olayında 1939'da işgal ettiği zaman Rusya'yı Milletler Cemiyeti'nden atmışlardı. Sen gittin başka ülke. Ama 45'te savaşı kazandığı zaman Finlandiya'yı cezalandırdılar. Sen niye savaş direndin, evet, diye. Burada hak kuvvettir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu Estonya, Letonya, Litvanya hiç İngiltere'ye bomba atma, Almanya'ya bomba atmaya niyeti yok. Buraları yutacak Rusya.
1: Vallahi çok özür dilerim. Bir sizden de Letonya, Estonya, Litvanya'dan da Letonya, Litvanya umurumda değil. İşgal ediyor olması. Yani yanlış anlamasın. Çok güzel
2: bir şeyler. Yani yutsal Amerika bir şu şey
1: açıdan,
2: yapmaz.
1: Program yani açısından diyorum. Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, yani büyük böyle güçlü sanayisi olan Rusya'ya kafa tutabilecek ülkeler büyük hazırlık içerisinde, o yüzden soruyorum. Yoksa oralar...
0: Gerçekçi değil.
1: Yani.
0: Ben gerçekçi.
5: Hayır yani 5. maddede yardım etmeyecekler. Üstad, onu demek istiyorum.
1: Sağ olun. 5. madde ama adam geliyor Ukrayna'ya alıyor.
0: Bütün soğuk savaş dönemi boyunca Rus denizaltıları geliyor diye Avrupa'yı korkutmadılar. İşte aynı korku, aynı korku devam ediyor.
1: Şimdi bu Polonya'nın Dışişleri Bakanı var. Sikorski. Tam ismi de hocam bizim...
5: Helikopter ismi.
1: Keşke Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı olsaydı. Ukrayna başarılı bir şekilde direndiği sürece Rusya NATO'ya başarılı bir şekilde saldırmak için güce sahip değil diyor. Ukrayna'da diyor, düğümleniyor hikaye. Yani burada biz oyalıyoruz bu adamların. Sesini dinleyelim isterseniz, evet.
8: As long as Ukraine is successfully resisting, Russia doesn't have the forces to attack NATO or to attack successfully. But Putin said something a couple of days ago saying, "Oh, Russia will respond if she is herself attacked from other countries." We, of course, have no such plans. So I wouldn't exclude the Russians doing some kind of false flag operation against Russian territory in order to have a pretext for hitting one of the NATO countries. We need to communicate to Putin that we know what he's up to and that we will not be taken in, and that this would be completely unacceptable, and we would defend every inch of NATO territory.
4: Ya bu bölgede...
1: Yani diyor ki beyefendi, biz diyor Rusya bir sahte bayrak operasyonu yapar, Rusya'ya bir saldırı yapılmış gibi gelir bize saldırır, ancak böyle olur diyor ama belki ben okuyamıyorum.
0: Rusya yani söyledi ama bak bunu söyleyen kişi gerçek anlamıyla Rus tehdidini gerçek anlamıyla hisseden tek ülke. Herhalde Polonya'dan başka belki Avrupa'nın hiçbir ülkesi yoktur. Polonya fiili olarak Rusya tehdidini böyle iliklerine kadar yaşayan ve Rus nefretinin Avrupa'da en güçlü olduğu
5: 1650'lerden
0: ülke.
5: 1650'lerden beri 7 kere Rus işgalini
1: olmuş. O söylese anlayacağım ama ta İngiltere, Atlantik'teki İngiltere.
2: Ama onlar da Rusya'yı bu hale getirenler de o Polonya, Brzezinski mesela Polonyalı. Tabii. O Avrasya projesini yapan, ondan sonra onun yardımcısı Viktor Nuland vardı mesela. O da Biden döneminde yani bu Ukrayna işini pazarlayıp pişirip bu duruma getirenler onlar da o meydan gösterilerine falan başlayan.
1: Evet, benim anladığım şu, Kemal Hoca diyor ya NATO 3-0 ABD, Trump açıkça diyor ki ben Erdoğan var diye zirveye gidiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Ben kendimi koruyorum zaten diyor. NATO öyle bir sıkışma içerisinde ki ABD uzaklaşacak. Biz de bir şekilde bu askeri savunma sanayi harcamalarını bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Bunun için bu tehdidi diri tutmaya çalışıyorlar. Bence Ukrayna'da çünkü tahrik edilen Rusya'ydı. Yani net bir şekilde sınırlar içerisine girerler. Evet. Yani siz nasıl görüyorsunuz
4: çok
1: bu?
4: Çok doğru öyle. Yani Polonya, Romanya iki tane ülke çok enteresan bir endişe taşıyorlar. Yani NATO içerisindeki tehdit değerlendirmesi çok farklı. Yani bazıları çok şiddetli Rus tehdidi hissederken bazıları çok hissetmiyor. İzlanda mesela yani kuzeyde, kuzeybatıda hiçbir Rus tehdidi üzerine bir kurgusu yok. Ne bileyim işte İspanya'nın çok fazla yok. Ama Baltıkların var. Ama Baltık'ta Romanya'nın var.

0: Polonya'nın var. Hatta Slovakya hissediyor. Macaristan, Çekya hissediyor. Eskiden bunların hepsinin genetik kodlarında Rus korkusu oturmuş durumda, oluşmuş durumda. Bir şey daha var, unutmayalım bunu. Ruslar Boğazlardan hala istiyor olabilir mi?
1: Bizden mi?
0: Yani İstanbul Boğazı, Çanakkale.
1: Yok ya böyle bir şey.
0: Yoktur mutlaka. Yok diyelim, kapatalım konuyu.
1: Ama hani gizli hedefleri yani olabilir diyeceksiniz.
0: Yok yok, gizlimizi demeyeceğim. Yani birinci Petro'dan beri Sıcak Deniz hikayesi Akdeniz ve Basra Körfezi'ni hedeflemiştir.
1: Sıcak Deniz'den gittiler.
0: Katerina ya, ama işte şöyle.
2: Sıcak Deniz kalmadı. Akdeniz'de zaten üstleri.
0: Bak. Hocam siz böyle anlıyorum ben. Gansız bir
3: yapıyorum. Ama siz çok rahat. Yo, o, Kemal Hocam dedi.
1: Hocam bu siviller böyle.
3: Rus tehdidi ciddidir. Yani her an. Yani,
2: ya hocam her şeyine dönüşebilir.
1: Katılıyorum.
2: Ona katılıyorum. Ayrıca
1: görev
2: yani Rusya'nın yayılmacılığı konusundaki şeye de açık ve net. Yani Kırım 2014'te gelip ilhak ettiklerinde. Hangi hakla geldiğini ilhak ettin? Hani Kırım'da Rus mu yaşıyor? Bahçesi orası. Türk toprağı ya.
3: Tabii, tabii.
2: Kırım adı üstünde tabii. Yani bizim ilk kaybettiğimiz toprak. Baştan sona Türk toprağı yani.
1: O da öyle demiş Ukrayna'ya. Türk toprağı, senin ne işin var bu Kırım'da diye.
3: Yani
1: senin
3: hala de bile hala bizi bak, ileride kışla var. Şu kışla bile Rus tehdidi nedeniyle oraya konumlandırılmış durumda.
0: Dolayısıyla Katerina'nın aldığı toprağı sen kaybettin. Kim kaybetti buraları?
1: Tabii ki bir asker gözüyle Kemal Olçer o tehdit algılarını da çok iyi biliyor. NATO'nun işleyişini de biliyor. Ama reklam arası geldi. Reklama gidelim. Sonra tartışma konuşalım.
2: Rahat bırakırsa işgal eder.
1: Doğru.
4: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas YHT hattında 3 Temmuz ile 14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Halkbank'ın katkılarıyla
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Çalıya'da otlarla değil, fiber optik kablolarla yuvalarını yapıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı kuşların da bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Doğal yaşam en zor şartlarda bile ayakta kalmanın bir yolunu buluyor. Fiber optik drone savaşlarından geriye kalan kablolar Ukrayna'da kuşlara yuva olmaya başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli savaş 4 yılı geride bıraktı. 1200 kilometrelik cephe hattı özellikle yoğun drone savaşlarına sahne oluyor. Savaşta fiber optik kablolu FPV dronlar daha fazla kullanılır hale geldi. Bu dronlar operatöre ince bir kablo ile bağlı. Veri ve görüntü aktarımı radyo frekansı yerine ince bir fiber optik kablo aracılığıyla sağlanıyor. Bu sebeple sinyal karıştırma sistemlerine karşı da daha güvenli. Savaşta kullanılan dronlar uçtukça kilometrelerce fiber optik kablo tarlalara, ağaçlara ve yollara yayılıyor. Bu ince lifler daha sonra geniş alanlara dağılıyor. Kuş yuvasında ortaya çıkan detay da bu atıkların doğaya nasıl karıştığını da açıkça gösteriyor.
7: Bu yuvalar çok eşsiz. Daha önce hiç böyle yuvalar görmedim. Oysa çok fazla kuş yuvası gördüm. Bu gerçekten çok özel bir şey. Aynı zamanda gerçekten bir hikaye anlatıyor.
6: Kuşların ağaç dalları yerine cepheden topladıkları ince fiber optik kablolarla yaptığı bu yuvalar, savaşın doğayı nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne serdi.
7: Bu sadece kuşlar açısından değil, tarihsel açıdan da ilginç. Bu yuvayla Ukrayna'da savaşın doğa üzerindeki etkisini de belgeliyoruz.
6: Kuş bilimciler kablolardan oluşan yuvaların kuşlar için hem birer avantaj hem de dezavantaj barındırdığını söylüyor.
7: Bu yapay malzeme kuşlara zarar verebilir, ona dolanabilirler. Ancak kuşlar yapay malzemeyi gerçekten sağlam bir yuva yapmak için de kullanabilirler. Bu nedenle kuşlar için de faydalı olabilir.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ayıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ayıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ayıldız Karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ayıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ayıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ayıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Islah çalışmaları sonuç verdi. Üniversitenin ıslah edip besiciye dağıttığı koyunlarda et verimliliğinde %57'lik bir artış gözlendi. Üniversitelerin çalışmalarını yakından takip eden ve onların bu çalışmalarına her türlü desteği sağlayan Yükseköğretim Kurulu bu kez Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne konuk oldu.
9: %57 oranında artı et anlamına geliyor. Çünkü ette altın oran dediğimiz bir oranı biz orana ulaştık.
6: Gündemde ise halk arasında Sosyete Koyunu adıyla anılan teksel koyunları vardı. Üniversite tarafından yürütülen verimli çalışmalarla birlikte ırk ıslahı sağlıklı bir şekilde yapıldı. Bu sağlıklı ıslah sonucu besiciye dağıtılan koyunların iklim şartlarına ve özellikle de çetin kış şartlarına karşı dayanıklılığı adeta tescillenmiş oldu. Bilimin sahaya inerek karşılık bulduğunu dile getiren Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, üniversite sanayi işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
9: Tabii ki üniversitemizde ürettiğimiz bilgilerin raflarda kalmasını istemiyoruz, laboratuvarlarda kalmasını istemiyoruz. Aynı zamanda üretilen bilgileri ilgili sektörde üniversite sanayi işbirliği kapsamında karşılık bulmasını istiyoruz.
6: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, üniversitelerimiz artık sadece bilim üretmiyor, ihtiyaçlara da çözüm üretiyor değerlendirmesinde bulundu.
10: Gecenin 10'unda arıyoruz, 11'inde arıyoruz, açıyorlar telefonu. Bir hocalara, üniversite olsun, profesörler olsun, veteriner olsun hepsi açıyor, yardımcı oluyor. Bu bakımından da üreticiye çok büyük değerler katıyor.
1: Sebep sonuç devam ediyor. NATO zirvesini konuşmaya başladık. Rusya'dan Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesi nasıl görünüyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da İngiltere, Almanya, Rus tehdidi yaklaşıyor diye nükleer silahlarını yeniliyorlar. Savunma sanayi harcamalarını arttırıyorlar. Askere çağırıyorlar insanları. Bu tehdit, yani Rusya'nın Avrupa'yı işgal edeceği ve Avrupa'yı vuracağı tehdidi ne kadar gerçek? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Reklama gitmeden önce Kemal Olçar dedi ki Rusya Boğazları ister mi dedi mesela. Yani NATO zirvesi öncesi sorun çıkartmayın.
0: Değil da. Aslında söylenmesi gereken ama şöyle Rusya'ya eline boyuna konuşuyoruz ya. Çünkü evet. NATO'nun toplantısını gerçekten hocamın dediği gibi derinlemesine takip eden uzmanlar var. Hatta bir zamanlar NATO toplantısına Ruslar da katıldı 1999'da. 2014'ten itibaren o iş kalktı gitti işgalden sonra. Şimdi dolayısıyla Rusya Federasyonu istihbaratçıları, askerleri, kamu diplomatları, akademisyenleri bunu bir dava edinmişler ve NATO nerede ne toplantı yapıyorsa bütün kararlarını yakından analiz ediyorlar. Onun için diyorum ben Rusları enine boyuna anlamamız lazım. Tamam bizim şu anda çok iyi işbirliği yaptığımız bir ülke. Elbette
1: nükleer santral yapıyoruz beraber aşağıda.
0: İşte işbirliği yaptığımız ama stratejik bir ortak değil.
1: Tabii.
0: Stratejik işbirliği yaptığımız bir partner. NATO stratejik ortak.
1: Ama ABD ben NATO'dan daha çok Rusya'ya şimdi güven deseler yani sıtma ölümü diyeceksiniz de.
0: Yok, aynı fikirdeyim.
1: Çünkü NATO'da olmak artık şu anlamda şimdisi için değil ama NATO sana dokunmasın diye NATO'da duruyorsun. Yani doğru. Eskiden Uğur Hocam denize düşenin yılına sarılması cinsindendi. Rus tehdidine karşı NATO'da duracaksın ki sana bir şey yapmasın.
0: İşte NATO'ya girişimiz de
11: NATO'dan çıksak yarın İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi NATO üyesi
1: alır
11: olacak.
1: Şey yaparlar.
0: Tabii yani NATO anladığımız kadarıyla şöyle söyleyelim. Bakın eskiden çok hızlı...
1: Böyle alayım bir sen.

0: Amerikan çıksa Rusya'dan o füzeyi konuştuk.
1: Kim
0: ya.
1: Kim koruyacak?
0: Gidene kadar burada devreye girmeyecek mi Almanya'da,
1: var.
0: Polonya'da?
1: Romanya'da Develu var. Radar çok büyük, 5000. Burada da kürecik radar var. İki tane radar var. Bakın bu radarlar belli bir bölgeye kadar koruyor. Yani görüyor en azından.
2: Görüyor.
1: Peki nasıl vuracaksınız bunu? Nasıl vurdu biliyor musunuz İran'dan çıkan şu Akdeniz üzerine hatta Kamışlı'da vurulan İran füzesini? Nasıl vurdular biliyor musunuz? Amerikalılar vurdu burada.
2: Amerikalılar vurdu.
1: Amerikalıların SM-3 füzesi olmasa 28.7 milyon dolarlık buradan gelen balistik füzeyi Kamışlı'da uzay domaininde vuramazsınız.
2: Vurduramazdı. Bu arada Starmer, İngiliz Başbakanı görevi bitecek NATO görüşmelerinden sonra. Evet. Devredecek yeni mevkidaşına. Birleşik Krallığı'nın nükleer caydırıcılığını yenilemek için 64 milyar sterlin yatırım yapacağız diyor. Kısa bir dinleyelim mi sesini? 64 milyar sterlin çok büyük para. İngilizler için çok çok daha büyük para. Onlar çok şey adamlar, yani her yere para harcamıyorlar. Sıkı adamlar diyebiliriz. Bir dinleyelim Starmer'i.
3: I can also confirm that we are bringing our investment in renewing our nuclear deterrent to £64 billion. A truly national effort, building new submarines, developing a new sovereign warhead, and buying 12 F-35A fighter jets, maintaining our role in guaranteeing British and European security, and leaving our country in a much better and stronger place than we found it.
2: Evet, İngilizler yurtseverdir tabii ki ama paralarını da çok hesabını yapıyorlar İngiliz seçmen. Yani bu paralar 64 milyar sterlin.
1: Neye karşı yapıyorsunuz?
2: Ayağa kalkar ülke, bunu çok iyi biliyoruz. Bir yandan da böyle bir durum
1: Deniz
2: var.
1: Altı. Mesela hava savunmadan bahsettiğimiz Avrupa'yı koruyan sistem. Gökyüzü Kalkanı diye bir proje başlattılar. 15 ülke başlattı, 21'e çıktı, Türkiye de girdi oraya.
2: Evet.
1: Çelik kubbesi olmasa Türkiye'yi de almayacaklar oraya. Demek ki Amerika'ya çıkarttığınız zaman bakın neler oluyor, gördünüz mü? Hava savunma sistemleriniz işe yaramıyor.
2: Bu yüzden belki de Trump çıkıyor hocam. Şöyle bir çekileyim diyor. Sen 64 milyar arttır diyor. Ya. Sen yap, çünkü para yatırmıyordunuz bugüne kadar diyor. Yine o paralarla kime gidiyor? Amerika'ya gidiyor.
4: F-35 alacağım diyorum ki. Amerika'dan alacağım.
2: Onu diyorum yani. Silah yapacaklar, silah satacaklar. Putin'i de bellemişler, karşılarına koymuşlar. Gelecekler, Ruslar geliyor. Putin diyor şunu dedi. Her Avrupalı kendine sorsun dedi. Ya niye geleyim diyor adam. Yani anladım, tamam. Kırım'ı falan bahsediyorsunuz. Çevresindeki yerler kendi toprağı olarak görüyor tarihsel. Doğru, yanlış, onu söylemiyorum. Ama hani Londra'yı vur. Bu maceralara girilecek bir dünya var mı bilmiyorum. Bir yandan da niye bunu söylüyorum hocam? Foreign Policy dergisi. Yine bu Batı'nın propaganda araçlarından birisi. Buna geleceğiz arkadaşlar hemen. Bu da önemli konu. Diyor ki Foreign Policy'deki bir yazıda. Yazarı da Peter Frankopan. Oxford tarihçisiymiş. Rus askerleri 20 dakikada ölüyor artık diyor. Moskova ayda 30 bin asker kaybediyor. Ukrayna'nın kaybettiği bir askere karşılık Rusya 8 ölü yaralı veriyor. Yani bir yandan da diyor ki Rusya zayıf diyor Foreign Policy. Bu arada ben bu rakamların böyle olmadığını düşünüyorum. Foreign Policy'ye şerh düşeceğim. Yani tam tersi biliyorum hatta. 1'e 6 gibi bir oran var Ruslarla Ukraynalılar. Burada hocam diyor ki Ukrayna 1'e 8 önde diyor yani.
1: Yok.
2: Yani hem diyorsunuz yani, ki büyük tehdit var geliyorlar, hem de diyorsunuz ki Ukrayna'da
5: hem de Kiev sokaklarına gençleri topluyorsunuz askere.
2: Yani 30 bin kişi ölüyor dakikada için. İşte artık 20 dakikada asker ölüyor falan diyorsunuz. Bir asker gözüyle Foreign Policy'nin bu yazarına
1: yani
2: ne dersiniz?
1: Onların analizlerini okuduk. Mesela Ukrayna'nın da yayınladıkları var. İngiliz istihbarat kaynakları var. Rusya'nın yayınladıkları var. Rusya'nın yayınladıkları çok gerçekçi. Rakamlar veriyorlar yani. Mesela Ukrayna tarafında yaklaşık 600-700 bin ölün olduğu bahsediliyor.
2: Evet.
1: Ruslar da 200 bin, 250 bin
2: bandı. O civarda diyorlar.
1: Evet, o civarda bir ölü. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi taarruz eden hep 3'te 1 oranında kaybeder. Yani 1 3 katını kaybeder. Klasik taarruz.
2: Yani Rusya'nın 3 katı kaybetmesi
1: klasik
2: taarruz
1: doğaldır. Yani
2: doğaldır diyorsun.
1: Doğallıktan şunu kastıyor. Hani matematiksel bir hesap var. Taarruz çeşidine göre, arazi yapısına göre, iklime göre, komuta kontrol yapısına göre, elde mevcut silah yapılarını, bütün parametreleri alt alta dizerseniz o harekat çeşidini yaptığınızda, simüle ettiğinizde kayıplarınızı 3 aşağı 5 yukarı artı eksi %10 bulursunuz. Biz de yaparız bunları. Yani herhangi bir harekat çeşidinde diyorum. Taarruz, savunma, geri çekilme, derin karda taarruz, yüksek rakımlı yerlerde taarruz falan gibi çeşitli harekat çeşitleri var. Klasik harplerde, konvansiyonel harplerde bu ölçülebilir. O yüzden şu 20 dakikada bir Rus askerinin ölmesi demek bütün konseptlere aykırı bir ifade. Artı yani bu kadar, bakın, bir askere karşı 6-8 Rus askerinin ölmesi yine

0: konseptten aykırı. Dolayısıyla Rusların elinde bulunan ağır bombardıman bombaları, uçakları ve füzeleri Ukrayna'dan kat kat üstün. Ukrayna elin füzeleriyle şu anda saldırı yapabiliyor. Ve kamikaze dronlarla yapıyor, tesis vuruyor sadece. Dolayısıyla böyle bir konsepte, bu taarruzda Ruslar saldırıyor, Ukraynalılar savunma yapıyor. Ukraynalılar arada bir karşı darbe yapıyor, arada bir kesin sonuç alınmayacak darbeler bunlar. Hatta karşı taarruz yaptılar.
1: Geçen Moskova'ya vurdular. Herson'a. Yani işgal edilen bölge.
0: Evet. Oraya bir karşı taarruz yapılıp fiyaskoyla sonuçlandı. Onu yöneten de Amerikalı kurmay askerlerdi, subaylardı. İstihbaratı veren de İngilizlerdi. Lojistiğini veren de Almanlardı. Almanlar Polonya'da muazzam bir üst kurdular. Lojistik üst. Polonya o yüzden titriyor şu anda. Yani Ukrayna'ya giden tüm silahlar önce Polonya'ya geliyor. Amerikalı askerler de var orada. Almanlar lojistiği yönetiyor. Kendilerine doğru düzgün bir şey yapamıyorlar ama NATO'da iyi işler çıkartıyorlar. Orada birikiyor bütün Tomahawk'lar, şu füzeler, toplar, 155'lik mühimmat, tesisat dahil. Oradan Ukrayna'ya dağılıyor. Polonya bunu tabii şu anda topraklarını kullandırıyor. Rusların vuracağı ilk yer gerçekten Polonya.
1: Polonya korkmakta haklı diyorsunuz.
0: Haklı. Ama dediğim gibi bu analiz çok Foreign Affairs'ın biliyoruz zaten, yıllardır okuyoruz. Çok da böyle itibar et, rakam veriyorsa itibar etmek doğru değil. Çünkü ortada gerçekten yazılmış raporlar var.
2: Bir propaganda etti gibi ama bir yandan da dediğim
0: bir
2: gibi
0: Ukrayna'dan Rusları çok yüksek gösteriyorlar.
3: Ama şöyle bir şey var yani. Hani Rusya'nın verdiği rakam bile 250 bin
1: evet,
3: rakam. 250 bin kayıp verdik. Ya bir ordu için 250 bin askerin ölümü çok büyük bir rakam.
0: Ruslar için hiçbir şey hocam. Hı. Ne söyleyeyim ben size?
4: Trump
0: Ruslar
4: mesela için her iki taraftan da 800 bin kişi öldü demişti.
3: Yani neden?
1: 800.
4: Toplam 800.
3: Şöyle bir düşünün. Yani 200. Sivillerden çok askerler ölüyor Ukrayna Savaşı'nda. O da var. Yani en çok askerler ölüyorlar.
0: Herkes asker hocam yani, orada artık. Evet.
3: Şimdi mesela Rusya'da kendi savaşacak asker bulma konusunda sıkıntı yaşadı Rusya. Evet. O sebeple hem Kuzey Kafkasya'dan hem de Tataristan'dan ve
5: Kore'den bile getirdi.
3: Asker getirdi. Bunlar yani hani Kore falan dışarıdan getirdiği daha sembolik bir şey olabilir ama içeride
5: 20 bin kişi getirdi Kuzey Kore'den.
3: İçeride toparladığı askerlerde çok fazla kayıp var, özellikle Kafkasya'da ve Tataristan'da. Evet. Ve çok uzun bir, onların kaç kişinin öldüğünü açıklamıyor. Cenazelerin ailelerine teslim etmiyor. Hatırlayacak olursanız ellerinde yani buz şeylerinde, konteynerlerinde uzun süre tutmak zorunda kalmıştı. Kimliklerini açıklamıyor ve o Rusya'da bayağı büyük probleme sebebiyet verdi. Çünkü Rusya gerçekten ağır kayıplar veriyor.
1: İngilizler de diyor yani ki 600 bin diyor.
4: Aslında Kadirov savaşı yürütüyor. Çeçenliler Kadirov savaşı yürütüyor. Evet.
3: Karşı tarafta da Ukrayna saflarında da Çeçenler var. Rusya'nın saflarında da Çeçenler var. Bu da
1: ama yani her halükarda birbirini yalanlıyor bu hikaye. Madem dediğin gibi zaten az değil 250 bin kişi, evet, bile olsa ama yani Ukrayna'da uğraşıyor. Zaten gelmişsiniz oraya. Bunun ötesinde bu savaştan Putin de şöyle çıkarlar elde ediyor Durur Hocam. İçeriği konsolide ediyor. Diyor ki evet, savaş ortamı var falan filan ama kalkıp bunu büyütmesi rasyonel mi? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz.
4: Trump onu kabul etti.
0: Polonyalı Dışişleri Bakanı itiraf etti hocam. Gerçekten onlar çok isabetli itiraflar. Yani gerçekten Ukrayna topraklarını tampon olarak kullanıyorlar Ruslara karşı. Hakikaten. Belarus öyle bir ülke değil. Tampon olmaya aday ama başka tampon ülke ihtiyacı olacak mı? Mesela Gürcistan NATO üyesi olmak üzere başvuru yapıyor ve NATO bunu kabul ediyor. Ya ne alaka, senin toprak bağın bile yok yani Gürcistan'la. Tamamen tahrik.
1: Oradan bir tahrik unsuru var.
0: Önce orası işgal edilecek.
4: Yani bu savaşta tabii Kemal Hoca da mesela o şey Polonya, işte Almanya'nın, İngiltere'nin yardımından dile getirince Rusların iddiası var aslında biz Ukrayna'da NATO ile savaşıyoruz.
1: Evet.
4: O doğrulandı. Amerika'da bu savaşı kaybettiklerini Trump zaten Zelenski görüşmesinde söylemişti. Ben olmasam bütün topraklarınızı alırdı. Kaybettiğiniz yani ben silah veriyorum. Benim silahlarım olmasa hiç savaşamayacaksınız şeklinde. Artık anlaşın ve uzlaşın diyor. Yani Amerika orada şeyi gördü. Yani Rusya'nın gücünü geriletemeyeceğini. Çünkü üretim kapasite çok yüksek.
1: Yani
4: Avrupa'da olmayan kapasite Rusya'da var ama uzun süreli devam ettirebilir mi, orada sıkıntı var. Yani Avrupa şunu biliyor. Eğer bütün güçleriyle birleşirlerse Rusya'yı yenerler. Yenemedikleri
1: mesela
4: Hitler'de mesela birleşemedikleri için yenildiler. Hitler yenildi. Napolyon'un mesela Moskova'yı işgalinde de bütün Avrupa bir araya gelemediği için yenildi. Ama birleştikleri yerlerde mesela Soğuk Savaş'ta diyelim bütün Batı dünyası bir araya geldiği zaman SSCB'yi çökerttiler. Yani onun

0: da mantığıyla Avrupa diyor ki, yani İngiltere özellikle, biz bu savaşı sürdürelim. Şimdi değilse 3-4 yıl sonra biz Rusya'ya karşı mukabele edebilecek güce geliriz diye.
1: O zaman yalan bunu söylemesinler Bercan, biz saldıracağız desinler. Rusya geliyor, hazırlanıyoruz, yapmışlar. Rusya, ben onu diyorum, Rusya'ya sefere gidiyorlar. Bu kadar yoğun propagandanın başka bir anlamı yok. Hazırlanıyorlar, geliyorlar.
0: Şimdi silahımız yok, bekle diyorlar, sonra saldıracağız.
2: Şimdi bir şey var. Nükleer bir şey var. Yani nükleer silah hani kullanılamaz deniyor ya. Evet. O bildiğimiz klasik nükleer kullanılamaz. Attın mıydı? Dalga dalga yayılıyor. Ama taktik nükleer silahlar var. Attığın yeri vuruyor, mahvediyor, yayılmıyor. Rusya'nın çok üstüne giderlerse atar bunu.
1: Atar.
2: Tabii.
3: Hocam şöyle düşünün. Rus ordusu geleneği olan bir ordu. Yani ta Çarlık Rusyası'ndan ve Kızıl Ordu geleneğinden gelen bir ordu. Bunları biz ne diyoruz? Metehan diyoruz değil mi? 22-35, 2235 yıl öncesine atıfta bulunuyoruz. Bizim bir geleneğimiz var. Tohumlarımız da var, genetik kod her yerde var. Yani
1: Türk dolayısıyla, askerleri lafı propaganda değil.
3: Değil, gerçekten tohumlarımız var. Yani Ruslar da öyle kadim orduya sahip. Onların da bir kurmay aklı var. Onların da bir siyasi ideolojisi var. Onların da bir duruşu var.
1: Tabii ki.
3: İngilizler de öyle, kraliyet ordusu. Kraliyet donanması, kraliyet hava kuvvetleri.
1: Bir İsrail değiller yani.
3: Hayır asla. Yani bu karşılaştırmayı yaparken bu gözle yapmak lazım. Yani serseri mayın gibi toparlanmış sıradan insanlardan bahsetmiyoruz. Bu kayıpları göze alacak ya da kafasındaki niyeti, grand strateji dediğimiz strateji ele geçirecek bir ordu yapılanması var. Onunla ilgili siyasi kadro da var.
4: Ama öyle binlerce yıllık falan tarihi yok Rusya'nın.
0: Tabii yani Rusça'da
4: Almanlardan
0: sonra
4: kendilerine çar bulamadılar, Almanya'dan çar ithal ettiler yani. Onlar öyle.
1: Bizimle kıyaslayınca kimsenin tarihi yok da.
2: Altın Ordu devleti, o da Türk devletiydi. Onun mirasına kondu yani.
1: Biz ne yazık ki unutturup tamam, 100 yıllık bir tarihi hapsedilmeye çalışılıyoruz yani binlerce yıl.
3: Yani 17.5 milyon kilometre kareye hükmediyor adamlar. Geleneksizler ama yani sonuçta burada şunu
1: Rusya söylemek bir devlet, var. Bir emperyal olan, tarihi olan, imparatorluğu olan tabii, bir devlet de böyle bir yani.
2: Ya öyle yani çok, Melih çok Bey fazla... Rusya nefes almak zorunda. Nefes almak için de o Baltık'ta o demin söyledi, siz beğenmiyorsunuz ama o üç küçük devleti işgal etmek zorunda.
1: Yok, İngiltere değilim şimdi.
2: İngiltere'ye, Londra'ya falan füze atmak falan gibi derdi yok, yapmayacak.
1: Eminim şeker gibi insanlar bağımsız ya, da olsunlar da.
0: Melih mesela Tocqueville var, o Amerika'da demokrasi kitabını yazan Fransız düşünür. O 1830'larda falan 35'lerde kitabını yayınlarken şu kehanette bulunuyor. Yani Amerika'yı görüyor, bir de Rusya'nın yükselişini görüyor tabii. Diyor ki dünyanın kaderine bu iki ülke hükmedecek diyor. Yani ona göre tedbir alın diyor. O adamın kehaneti de gerçekleşiyor. Yani hala bile dünyanın kaderine veya şu anki jeopolitik konuma bu iki büyük gücün hükmettiğini bilmemiz lazım. Yani evet. Bu jeopolitik mantıkla olaya yaklaşırsak daha makul çözümler bulabiliriz.
1: Şu oturmuyor Bercan kafama işte. Yani NATO yan yana gelecek, NATO baktı bir Rus tehdidi var. Bunun üzerine yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği NATO başka konseptler için artık kendisini yeniden yapılandırmalı. Bunu anlamalıyız. Tabii, yoksa tabii. Ötesinde İngiltere'nin bilmem nerenin Rus tehdidi var. Yan yana gelin NATO.
0: Sayın Erdoğan'ın şeyi de vardı mesela, Rusya'nın endişelerini de göz ardı tabii. Etmeyelim. Yani şimdi evet. O biraz... endişeleri göz ardı ederek hareket ederse Avrupa kaybeden kendisi olur. Amerika'yı da yanında bulmaz.
1: Aynen öyle. Yani... Bir de şu harcamaları bir görelim.
3: Evet. Rusya'yı iyi anlamak için bir hikayeyi anlatmak lazım aslında. Hikaye Alexander Dugin'in yazdığı bir hikaye. O da yeni Avrasyacılık. Eskiden Petro'nun Avrasyacılığı vardı. O da şuydu, Türklere karşı bir Avrasya'da Moskova İmparatorluğu kurmak. Türklere rağmen bunun yapılamayacağını Alexander Dugin anlattı Putin'e. O evet, yüzden Türkiye'yi Türklerle eklediler beraber bu anda. İşi yapacaktık. Yeni evet. Avrasyacılık dediği şey Moskova İmparatorluğu. Ta Almanya'ya kadar uzanıyor, Japonya uzanıyor ve İran'a uzanıyor.
1: Tarih bize çok şey söylüyor ama her şeyde geleceğimizi anlatmıyor. Yani tarihte bakka. Bunlar oluyor falan ama bambaşka bir dünya, bambaşka bir atmosfer. Yani
0: ama düze çıkınca da Putin ve küresel güneyi sattı. O biraz önce Kemal Hoca'nın dediği Avrasyacılık'taki o bütün kendisine bel bağlayan ülkeleri bir anda kenara gitti. Şimdi jeopolitik çıkarlarını düşünüyor, Amerika ile beraber hareket ediyor.
1: Aynen öyle, bambaşka bir yere geldi. Bunlar NATO ülkelerinin savunma harcamaları. İspanya, işte Polonya az önce bahsettiğimiz 44 milyar dolar. Kocaman bütçesi için çok büyük para.
2: Almanya
1: için çok
2: 124 milyar dolar harcadı. Geçen sene komutanın dediği gibi 300 milyar doları şey yaptı. Tahsis etti, 124 milyar dolar harcadı.
1: Hadi Almanların parası çok da bu Polonyalılar.
2: Tamam. Onlar ama çok korkuyor Rusya'dan. Çok onlar
1: korkuyordu hocam, bütçesini Avrupa'dan anlamaya çalışıyorum.
0: Almanların da askeri
1: Almanya
0: yok,
1: koca öyle. Bir devlet yani Polonya'nın üretiyor. Kendi parası Polonya'nın değil. Ne markası var hocam?
2: Hayır Polonya'nın kendi parası değil. Avrupa Birliği finanse ediyor. Bütün o yeraltı şehirlerini Avrupa Birliği fonu.
1: Anladım da Polonya 44 milyar dolar bu NATO için para harcıyor değil mi? Bu 44 milyarı başka bir şey için harcıyor. Yani Polonya için büyük bir para olduğunu anlattı.

0: yapmaya çalışıyorum.
1: Onlar için ama büyük... bekan meselesi. 6 kere işgal oldu tarihte.
0: Eyvallah yani. Hocam, onu konuştuk, o başka bir yerde. Yani çok büyük para harcıyorlar demek istiyorum. İtalya 50 milyar dolar. Bu paralar İspanya için 36 milyar dolar. Bunlar
1: Pentagon'a giden paralar.
2: Romanya'nın Romanya'nın korkusu yok herhalde.
1: Mesela Çin'den, Rusya'dan silah almıyor. Belki kendisi silah geliştirmiyor. Kimden alıyor? En fazla Türkiye'den yeni yeni almaya başladı ama bu paralar Amerika'ya, Pentagon'a verilen haraç gibi düşünüyor.
0: Fransa'nın her tarafı getto dolmuş. Sosyal hizmetler sıfır. Bilmem ne. 70 milyar para. Yani bunlar Amerika'ya kesilen
3: burada araçlar. İki tane hesap var. Yüzdeye bakmak lazım. Yani bütçesinin ne kadarı? Mesela Polonya'da çok büyük. Bütçesine bakıldığı zaman. Bir de kişi başına düşen savunma harcamaları hesaplaması evet. var. Ona da bakmak lazım. Yani yalın rakamlar gerçekten pek bir şey vermeyebilir ama.
0: Tabii oranlamamız gerekiyor. Oranlamı hocam işte önemli. Burada da duruyor. 980 milyar
3: ABD'nin.
0: Dolar. Yani bu adamlar hayrına çalışır mı? Bu kadar silaha para harcıyor. Savaş çıksın istiyor evet, bu adam.
1: Komutan haklı. Kişi başı savunmaya ne kadar harcanıyor? Evet. O önemli. Mesela zengin İran, ülke için sorun, Lüksemburg için bir sorun değil yani.
3: İran Savaşı'nda toplam kayıp 42 milyar dolar ABD'nin kaybı.
0: Korkunç para
3: toplam. Yani
1: o kadar mı? Tabii. Günde 1 milyar dolar diyorlardı. 108 gün savaşlar 108 milyar dolar olması lazım.
3: İşte son 70
1: yalan
3: gün,
1: söylemiş
3: 70 gün yok ya hocam. Normalde 113 hatta 180 milyar dolar ayırmışlar. Ama
1: ve harcamadı.
3: 2026 bütçesinde bu para var. Harcanmamış, oradan finanse etmeyi düşünüyorlar şu anda. 42 milyar dolar da az para değil çünkü 26.1 milyar dolarını sadece füzeye harcamışlar. Yaklaşık 9.4 milyar dolar körfezdeki üst bölgelerin kaybı ölçmüş, evet. ölçülmüş. Dolayısıyla işte diğer giderler falan da var, intikal giderleri falan toplam 42 milyar doları gömmüş.
0: Kemal hocam. Şimdi bu ABD'de 980 milyar dolar para gidiyor bu işler. Bu silah üreticilerinin babaları da. Ağababaları da tıpkı finansçılar gibi bu Siyonistler değil mi yani bu silah üretimi paraya
3: Lucky
0: giden
3: Martin'den
0: öyle
3: tutun
0: değil mi
3: da,
0: yani
3: Raytheon'a kadar RTX'e Boeing ya bunların içerisinde hiç olmasa bile görünmez bir ortaklıkları var o Siyonistlerin.
0: Bence bu alanın da hakimi onlardır yani.
1: Bunu piyasasına karşılaştırmalı vermek lazım yani o işte 500 milyon bir kitle var Avrupa bu kadar para harcamışlar. Topladığında mesela 1 trilyonu geçiyor. Yani Amerika ile Avrupa'nın savunma harcamaları 2 trilyon dolara yakın. Karşıda Rusya var. 146 milyar dolar zannedersem öyle bir 120 milyon da nüfusu var. Şimdi Trump da bunu sormuş. Ya demiş siz bu kadar ülkesiniz. Tabii bu kadar canım. Harcama yapıyoruz. Kendi generallerine de yani. Biz 1 trilyon dolarlık şeyimiz bütçemiz var. İşte 150 milyar dolarlık Rusya ile baş edemiyoruz. Niye? Neden? Bana bir açıklama
0: edemiyor
1: yapın
0: muyuz
1: demiş.
0: O korkuyu mu veriyoruz? Putin de onun havasına mı giriyor onu da bilmiyorum. Yani çok ilginç. Şöyle, bu arada o tehdit algısı değişiyor.
3: Avrupalı ülkelerle Putin'in derdi şu hocam. Yani diyor ki hakikaten o mantıkta gideceğiz. Diyor ki ben yıllık 330 milyonluk bir nüfus olarak yaklaşık 30 trilyon dolar toplayabiliyorum. Gayri safi hasılan bu kadar. Avrupa Birliği toplam...
0: Kimin 300 milyon yanlışlık var? 300 milyon nüfusu yok.
3: 330 milyon Amerika'nın. Amerika'nın 330 milyon nüfusunu karşılık 30 trilyon dolar topluyorum diyor. Ve NATO'ya %60 katkı sağlıyorum diyor. Yani 600 evet. milyar dolar filan. Şimdi bakıyorsunuz diyor Avrupa Birliği'ne 27 tane ülke var. Onlar da 25 trilyon dolar bandında benim verdiğimin onda birini vermiyorlar. Halbuki ben onların toprağını koruyorum diyor. Bak düz mantıkla gidiyor. O yüzden bunu arttırın kardeşim diyor. 2'ye çıkarttı şimdi 5'e çıkart diyor. 5'e çıkması ne demek biliyor musunuz Avrupa'da? Şeyin katkısı %30'lara düşmesi hatta 20'lere düşmesi demek Amerika'nın katkısı. İşte. Bu dengeyi kurmaya çalışıyor şu anda.
1: Yani sağlık ve eğitimden kısacaklar yani bir evet. sürü şeyden.
0: Şimdi 2025 yılı resmi tehdit algısı. Biden demişlerdi ki Rusya en büyük doğrudan tehdit. İran istikrarsızlaştırıcı aktör. Çin sistematik meydan okuma.
3: Challenge diyor sınama challenge. Sınanacak yani tehdit diyemiyor NATO buraya. Evet. Tehdit derse bertaraf edecek plan gerekiyor. Plan yapamaz. NATO'nun Pasifik'te hiçbir planı yok. Yani
0: bak o Çin deseler daha gerçekçi anlarız. Bunu da pek çok kişi NATO der ki ha falan filan.
3: Amerika onu yapmaya çalışıyor.
1: Ama rakip olarak
0: Rusya derseniz olmuyor. Bunu yemiyoruz biz. İran konusunda da istikrarsızlaştırıcı aktör.
3: Ya şimdi
0: NATO kendine düşman arıyor ya Sovyetlerin o.
1: Çin'i daha önceki stratejik konsepte tehdit diye soktuydu aslında. Gene bu sefer de sokacak. Yani sistematik
0: bu da girecek mi bu?
1: Evet, girecek diye görünüyor. Yani ama şu anda tehdit ihtimal... ekonomik tehdit. Yani daha çok askeri tehdit. Fakat gittikçe büyüyor. Pasifik'te korkunç donanma kuruyor. gittikçe Amerika'yı tehdit eden bir hale geliyor Çin.
3: Hocam bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik belgesi vardır. Orada bir genel değerlendirme yapılır. Ülke isimleri verilir. Rusya kesin vardır. Hep İran var. Kesin vardır. Kuzey Kore kesin var. Çin banko var. Ve bunların
0: onların hepsi, kırmızı kitabında var bunlar.
1: Kesinlikle. Onlar da NATO'ya yansıyacak şimdi.
3: Bunların hepsi tehdittir.
1: Ama sonra ulusal stratejik belgesinde mesela ama, bunların hiçbirini düşman olarak tanımlamadı Trump.
3: Ama NATO'nun stratejik belgelerinde hepsi tehdit tanımlanamıyor. Amerika baskı yapıyor işte NATO'ya.
1: Biden döneminde
3: tehdit. Çin'i de tehdit olarak değerlendirin. Oraya bir plan yapın diyor. Deniz kuvvetleri gönderelim NATO'nun diyor Pasifik Okyanusu'na. Ya da ne bileyim Umman Denizi açıklarına, Arap Denizi açıklarına onları çevreleyecek bir takım gemiler ya da bu işbirliğini şeyle geliştirin diyor. Pasifik'teki ülkelerle, işte Filipinlerle, ne bileyim Malezya, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, o bölgedeki ülkelerle NATO'ya ortaklık kuralım diyor.
1: Evet. Onları bir afiliye edecekler yani Güney Kore ve Japonya'yı tam üye yapmayacaklar belki ama onlara bir işbirliği şey bulacaklar, bir formül bulacaklar.
3: Bunu
1: ama
3: yaparken de Çin'i içine
0: yani
3: soktuğunda
0: Japonya ve Güney Kore NATO'nun Pasifik
1: ayağı gibi evet olacak. Tam üye olmadan.
3: 3.0. Şimdi dolayısıyla bakın Pasifik'te eğer diyor NATO olarak siz bir tedbir almazsanız ben NATO'dan çıkar Pasifik NATO'sunu kurarım diyor.
0: Trump.
3: Pasifik NATO'sunu kurması için neye ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var. Silah ihtiyacı var. Müttefiki ihtiyaç var. Müttefik olarak orada kim var? İki ülke hariç hepsi var. Endonezya, Malezya çok rahatsız Amerika'nın Pasifik'e girmesinden. Kuzey Kore çok zaten tehdit, onu saymıyoruz. Çin zaten tehdit. Onun dışında kalan tüm ülkeler bu Pasifik NATO'su kurulursa eğer dahil olacaklar.
0: Valla İran neler yaptı nükleer gücü yokken, neticede neler yaptı dediğim direndi evet. Yani. Çok büyük askeri olarak bir şey yapmadı elbette ama Kuzey Kore'de falan nükleer güç var yani.
1: Orada kimse yanına çekemiyor. Bir Kemal Komutan şunu, Anzus var zaten. Yaptı. Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika zaten
3: var.
1: Ha, onu bir genişletir. İşlemiyor. Güney Kore'yi koyar. Belki Tayvan'ı bile koyar yani. Japonya'yı koyar, bitti iş.
3: Evet. Ya öyle bir yapılanmaya gidecekler hocam muhtemelen. Evet. İşte o yüzden diyor ki NATO'dan ben sıyrılacağım. Orta Doğu'dan sıyrılacağım. Benim asıl odaklanacağım yer Pasifik olacak diyor. Ha bu aslında Amerika'yı bölgeden biraz uzaklaştırır.
0: Evet, biraz bunu hep söylüyoruz. Onlar da gittin biz rahatlıyoruz Orta Doğu'da.
3: Orta Doğu'da biraz rahatlama olur. NATO'da işte bu böyle olursa diyor ben kendi topraklarımı kendi yapılanmamla tabii, korumak zorundayım
1: yani
3: diyor.
1: Yani Doğu Avrupa ile Orta Doğu'yu, Doğu Akdeniz'i bırakıyor artık. Yani ya Türkiye ya Rusya.
3: Türkiye
1: yeni,
3: nerede
1: yeni hedef bölgesi
3: hocam?
1: Hazar'ın üstü Orta Asya. İşte Hint, Hürmüz Boğazı. Mesela 13 Nisan'da Endonezya ile Malakka Boğazı anlaşması imzaladı Amerika. Evet. Yani Çin'in de böyle çok tepki gösterdiği bir şey. İşte Hint, Pasifik o bölgelere
4: tabii
1: yöneliyor.
4: Çin'i boğa, Malakka Boğazı evet. Çok önemli. Çin tabii, için tabii. Hayati tabii. Bir şey.
3: Peki Türkiye bu şartlarda eski NATO'da mı kalır, Pasifik NATO'suna mı geçer? Hangisi işine gelir?
0: Murat Özer.
2: Olmamış bir şeye bir şey söyledi.
3: Murat Hoca bu işi.
0: Ama geçen programda
1: Pasifik NATO'sunda da etkiliyiz. Yani Malezya, Endonezya bize bakıyor. Erdoğan o Güney Asya ziyaretleri boşuna değildi.
0: Doğru ama
1: yani
0: buradaki herhalde önceliğimiz. Burada ittifaklar arıyoruz biz de.
2: Ya Türkiye.
0: Suudlarla
2: yani,
0: şöyle.
2: Ya, o çok ileri bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Japonya ve Güney Kore ile ABD arasında gerilim de giderek artıyor. Yani o 2. Cihan Harbi sonrasındaki süreç artık öyle değil. Orada da farklı bir şeyle karşılaşabiliriz.
1: Ama onlar da
0: yani Japonya otomatikman ABD diyemeyiz.
2: Yani artık o kadar kolay değil. Japonya ve tıpkı Almanya gibi onlar da silaha yatırım yapmaya başladılar. O açıdan ABD'nin üzerindeki o tasallutundan biraz uzaklaşan bir Japonya ve Güney Kore'de görebiliriz.
1: Yani onları rahat bırakan da Amerika. Yani anayasalarındaki bir 7. maddeydi sanırım mesela. Yani evet. Onu değiştirdi Amerika, esnetti. Yani saldırı amaçlı da silah
2: doğal
1: üretebilirsiniz şeklinde.
2: NATO,
4: zaten yani Belçen Bey onu koyan da MacArthur'du. Amerika koydurtturmuş o maddeyi.
2: Türkiye'de
4: zaten
2: yapılacak zirvede bence öne çıkar. Daha doğrusu Türkiye'nin de öne çıkartacağı şey şu olacak. Bölgemiz istikrara ihtiyacı hı var. İstikrarın olabilmesi için Avrupa'da NATO'nun kuruluş felsefesine bakalım. NATO iki sebeple kuruldu. Bir Sovyet yayılmacılığı, iki aşırı milliyetçilik ve ırkçılığın engellenebilmesi. Yani Nazizmin tekrar yükselmesine karşı NATO'nun yani ABD'nin Avrupa'da
1: muhafazakarlığı.
2: Evet. Hı. Orada Amerikan ordusunun Avrupa'da tabii bulunmasının temel
4: Amerika
2: gerekçesi.
4: Amerika içeride, Rusya dışarıda, Almanya aşağıda.
2: Evet. Peki bu durumda şu anda Avrupa'da ırkçılık yükseliyor mu? Yükseliyor. Nazizm, neo-nazi yükseliyor mu? Yükseliyor. Yabancı düşmanlığı ve göçler meselesiyle ilgili tehditler giderek artıyor mu? Artıyor. Peki bunlar Türkiye'nin de birinci gündem maddelerinden bir tanesi mi? Çünkü en tabii önemli göç Alan ülkelerin başına geliyor.
1: Yabancı düşman.
2: Bütün bunlar Türkiye açısından da

0: Terörle mücadele Türkiye açısından da en kritik şey mi? Evet. Öyleyse bu saatten sonra NATO'nun en öncelikli gündeminin terörlü mücadele ve yasa dışı göçlerin engellenebilmesi, o göçleri ortaya çıkartan temel faktörlerin de ortadan kaldırılması. Yani bu işgaller ve dikta rejimlerinin ortadan kaldırılabilmesi için oluşacak atmosferin genişletilebilmesi. Hmm. Örnek model ne peki? Suriye. Suriye'deki model tuttu mu? Türkiye'nin desteğiyle bu model tuttu mu? Tuttu. Bütün dünyaya ve NATO'ya da Türkiye diyor ki bakın, ortada sizin de düşman olduğunuz bir dikta rejim vardı ve bu halkın iradesi ve benim de desteğimle ortadan kalktı. Bu bütün bölge için, sadece Orta Doğu için değil, Güney Amerika ülkeleri için de bir model olabilir mi? Olabilir. Öyleyse birinci gündem maddesi NATO'nun öncelikli gündem maddesi terörle mücadele ve bu dikta rejimler, yani halk üzerine baskı kuran rejimlerin karşısında daha demokratik ve özgürlükçü bir anlayışın bir, hakim olabilmesi. Bu NATO'nun yeni konsepti olacak.
1: Yapmamız lazım Murat Hocam. NATO'nun hiçbir zaman terör önceliği olmadı. Yine olmayacak. Terörle mücadele konusunu Türkiye yıllarca bastıra bastıra zorla bir konsept imzalattı Sayın Hocam. Ve terörle mücadele konseptinde NATO der ki biz terörü üçe bölüyoruz. Bir ulusal terör, iki bölgesel terör, üç uluslararası terör. Eğer konu uluslararası terörse örneğin El-Kaide gibi, örneğin DAEŞ gibi biz onunla üç konuda ancak mücadelemizi sürdürürüz. Bir, farkında olalım, angaje olalım, ondan sonra temas kuralım. Yani mücadele çok basit hayatı. Mücadele yok. Ve diyor ki terörle mücadele bir ulusal konudur. NATO'nun konusu değildir kurumsal anlamda. PKK'yı yıllarca ulusal terör örgütü diye tuttular, ilan ettiler eyvallah ama hiçbir katkı sağlamadılar. Ta ki DAEŞ Avrupa topraklarında El-Kaide Atlantik ötesinde eylem yapana kadar. Onun için bir numaralı konu Amerika'dır. Bakın bu toplantıda. Bir örnek vereyim. Afganistan'dan Amerika çekildi değil mi? 2021 miydi hocam öyle tabii.
2: 2020'de yani çekilmedi, kovuldu.
1: Bir, ya neyse hocam çekildi ya da kovuldu. 2019
2: uçaklardan düştüler ya.
1: Katılırken Amerikalılar diyordu ki bize toplantıda. Diyordu ki biz çekileceğiz ha. Bak Afganistan'dan çıkacağız. NATO üyesi ülkeler Türkiye hariç o kadar endişeler taşıyordu ki Rasmussen neydi? Rasmussen galiba değil
2: mi? NATO Genel Sekreteri.
1: Evet, Rutte'ri. O diyordu ki aman yapmayın. Sakın çekilmeyin. Ya hep ya hiç. Tek NATO bilmem ne falan hiç dinlemediler. Taliban'la oturdular masaya Amerikalılar. Hatta Körfez ülkelerinden birinde oturdular. Ve 2001'e çekildiği zaman NATO ülkesi üyeler apar topar çekildi. E demek ki Amerika yoksa harekat da yok demektir.
3: O çekilme Orta Doğu'daki yüzden, çekilmenin de devamı oldu. Körfez'deki çekilmenin biraz da devamı
1: yani
3: oldu.
1: NATO şapkası yapılan şimdi hocam, harekatlarda böyle bir şey var.
0: Çekiliyor İkinci ama karşılığında konu, istikrarlaştırıcı bir güç geride bırakıyor mu bırakmıyor. Önemli olan o. Taliban iktidarından sonra en önemli konuların başında orada yeniden bir terör yapılanmasının merkezi olacak mı olmayacak mı? İkincisi yani Uygurlar çok ciddi anlamda oraya göç etmişlerdi ve ciddi bir Türk nüfus var. Hemen Çin'in sınırındaki bir Afganistan, Çin için yeni bir tehdit unsuruna dönüşecek mi? Her iki hususta da yani ABD çekilirken evet, arkada hem Afganistan'ın artık bir terör üssü olmayacağı konusunda garantiler aldı. İki, oranın artık Çin'e karşı kullanılmasının engellenecek bir garanti de almış oldu. Yani bu işin içinde Çin de vardı. O açıdan bugün Afganistan'la dünyada iki tane temel ülkenin çok yoğun ilişkileri var.
4: Rusya ayarlandı.
0: Ve Çin. Evet. Yani her iki ülkede.
4: İşte hocam orada çok iyi bir yere geldiniz. Bak yani son gelişmelerde küresel bir uzlaşı söz konusu.
0: Evet.
4: Yani Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın böyle kabul etmediği yeni bir projenin gerçekleşme olasılığı çok az.
0: Çok düşük.
4: Afganistan'da bunu gördük mü? Amerika orada tek başına çekilmedi tabii, dediği gibi. Tam Avrupa'ya danışmıyor artık Amerika. Yani ama Rusya Çin'e danışıyor veya Türkiye'ye danışıyor. Yani İran'da da aynı mantık devrede. Evet. Yani orada da gene büyük güçlerin bir şeyi var.
3: Farkı var.
0: Konsensüs.
3: Hocam bu
4: konsensüsü var.
3: Bize ne kazandıracak şimdi? Cumhurbaşkanı da dedi burada bir sürü dedi işte savunma sanayinde bizim firmalarımız var. Avrupa ile ilişkileri çok evet, iyi, Amerika ile çok iyi. Herhalde buradaki bizim bu piyasayı da hareketlendirecek değil mi NATO zirvesi?
1: Tabii yani Texas, NATO'da Türkiye NATO zirvesinde hattı. Şunu ilan ettiler mi? Ben emin değilim. Takip edemedim. NATO üyesi ülkelerin dışında başka davetli ülke var mı? yani gözlemci olacak.
3: Ukrayna'yı çağıracaklar.
1: Yani. Galiba öyle bir grup
2: çağırıyorlar.
1: İlan edildiğinde NATO'nun genel hatlarını çizebileceğiz. Şu anda çok çizemiyoruz.

0: ama NATO üyesi saf ülkeler katıldığında, saf NATO üyesi ülkeler katıldığında beraberinde firmalar da buraya geleceklerdir. Dolayısıyla mesela işte Airbus, yani çok önemli mesela bizim havacılıkla ilgili TUSAŞ, değil mi? Bayraktar, Baykar firması. Ona benzer bir sürü firma var, irili ufaklı. Onlarla ortaklıklar kurulabilir. Onlarla temas kurulabilir. Mesela Leonardo ile kuruldu Baykar'ın. Çok önemli bir ortaklığı var. Hatta İtalyan uçakları havada entegrasyon yapamıyorlar diğer uçaklarla. Onun entegrasyonunu yapacaklar. Ne bileyim işte elektronik harp sistemleri çok kritik. İşte JAS-39 Gripen.
1: Şimdi, Saab araba yapıyor zannediyordum, sadece bunları yapıyormuş.
0: Yok yani bu tür firmalar çok maksatlı firmalar. Elastikiyeti var. Hemen değişiyorlar. Değişik ürünler çıkartabiliyorlar.
1: Hemen oraya evrilebiliyor.
0: Tabii, savunma sanayine dönüş yapabiliyorlar.
2: Bu Northrop Grumman Türk basınında şu şeyi hatırlıyor musunuz, yer aldı? Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında bilgileri verdiği kişi Grumman şirketinin güvenlik direktörüydü.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yani CIA analisti, güvenlik direktörü. Şirketin güvenlik direktörüne teslim edilmiş.
1: İmamoğlu da bir açıklama yapar Özgür Özel'in ardından.
3: Yani o belki bombardıman uçaklarını falan üretiyorlar o diğer.
0: Ama tabii bu firmalardan biz istifade edeceğiz anlama çıkması. Bu firmalar büyük ihtimalle bizim yeteneklerden istifade etmek için geliyorlar ve belki ortaklık.
4: Komutan Saab İsveç'in şeyi değil mi?
0: Evet.
4: Yani İsveç bize, o NATO'ya girmeden önce bize satmıyordu silah, ambargo uyguluyordu.
0: Kaldırdı hocam.
4: Kaldırdık zaten. Kaldırdı. Biz de vetoyu o şartla kaldırdık
0: tabii,
4: yani.
0: Tabii, doğru, haklısınız.
1: Evet, bu arada şey de takip ediyor tabii ki. İsrail çok yakından takip ediyor Türkiye'deki.
2: İsrail'i yalnızlaştıracak bu arada. Daha önceki bir toplantıda da Türkiye kesinlikle NATO ile alakalı, NATO ile müzakere sürecine başlamıştı, evet. İsrail biliyorsunuz. ABD NATO'ya alınması konusunda bastırıyordu. Türkiye kesinlikle bu konuda asla giremeyecek dedi. Kesin şer koyuyoruz demişti geçen NATO toplantısında.
3: Evet. Cumhurbaşkanımız bu defa ayağıma kapıma gelmeyin.
2: Evet, bu konuda yani bu zirvede kesinlikle bu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı kesin rezervimiz var. Kesin. Asla ve tecrid edilmesi gerekiyor
0: o zaman
2: diye.
0: Bir çağrı yapalım buradan hocam. İsrail biliyorsunuz Akdeniz diyaloğu ülkesi. Yani NATO'nun ortaklık yaptığı diyalog. İstanbul İşbirliği girişimi gibi. İşte barış için ortaklık gibi, konsey gibi.
4: Körfez İşbirliği konseyi.
0: Onu hemen oradan çıkartın pardon. Diyorum ben buradan. Evet, çağrı yapıyorum. Diyalog bile yani Akdeniz diyaloğu içinden derhal çıkartın atın. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri İstanbul İşbirliği
4: Türkiye NATO'da olduğu sürece İsrail adımını atamaz oraya.
0: Evet.
4: Ama Allah korusun biz bir çıkayım NATO'da var ertesi gün üye.
1: Dinleyelim Netanyahu ne diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarına ağırlık, hız vermesinin bir sebebi bence 7-8 Temmuz'daki bu NATO zirvesi Kemal Hocam. Diyor ki burada çok olumlu bir hava var Türkiye açısından. Yani İsrail'le empati yapmak zor biliyorum ama onların yerine koyun kendinizi. Çok rahatsız edici bir tablo oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye yükseliyor. Yani NATO'dan çekindiği için değil. Türkiye'nin kilit rolde olduğu her türlü etkinlik onları çok rahatsız ediyor,
0: evet,
1: bence.
0: Doğru.
1: Bir dinleyelim Netanyahu'nun sesini.
5: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
2: Ne zaman Cumhurbaşkanı
4: hiç öyle bir laf olmadı.
2: Hiç öyle bir şey. Biz Kudüs'ü ele
4: geçireceğiz. Hiçbir Türkiye'deki bir yetkinin öyle bir lafı olmadı.
2: Hiç Türk devletinden bugüne kadar
4: ne Dışişleri Bakanı'nın ne Genelkurmay'ın
3: İsrail'i yok etmek falan filan yani.
2: Hiçbir zaman olmadı. Evet. Ama kendi kitlesini bununla kandırıyor işte.
1: İçişleri Bakanı ama ben vali olacağım diye bir şey dedi mi bir? Bir İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla mı acaba şey yapıyor dedi ya İçişleri Bakanımız. İnşallah nasip eder. Kudüs'e dedi vali oluruz dedi, şey oluruz dedi.
0: Nasip etsin Allah.
1: Nasip etsin Allah.
2: Kudüs babasının babası. Kudüs zaten Filistin toprağı ya.
0: Netanyahu diyor ki katil lider, biz diyor güvenliğimizi sağlamak için her şeyi yaptık diyor. Ne yaptın? Ne yaptın yani? Ne başarı elde ettin? Bak ne yapabileceğimizi gösterdik. Gerçekten gösterdiler.
1: Sivil öldürüyorlar. Sivil işte. Öldürüyorlar. Çoluk çocuk öldürüyorlar. Sivil. Kadın öldürüyorlar. Yani, silahsız insanları öldürüyor. Yaşlı insanları öldürüyorlar.
0: Ya, karşıda doğru düzgün asker yok. Karşıda doğru düzgün bir ordu yok. İran'a saldıran da ABD. Aralarda o korkak İsrail pilotları da sıvışmışlar böyle. Amerikalıların gölgelerinde taarruz etmeye çalışıyorlar.
1: Ellerinde tabanca, ellerinde en fazla bir tüfek olan adamları senelerde bir de onları sıkıştırdılar. Hala da direniyorlar o adamlar.
2: Şimdi gördük böyle enselerinden tutup tankların üzerinden sürüklediler.
1: Evet.
2: Ayaklarında terlik olan adamlar yani.
1: Şimdi tabii değil mi?
0: İsrail bir analiz edelim isterseniz. Bakın askeri anlamda İsrail'in tabii Bu ifadeler, yani siyasi ifadeler, kışkırtıcı ifadeler. Adamlar ama ciddi tedbirler aldılar.

0: Yani eski bir tüm general
1: Nagel'in raporu seçimde yaklaşıyor. Var. Seçim malzemesi olarak Türkiye düşmanlığı falan böyle prim yapıyor. Onlar, o biraz da ondan yükleniyor.
0: Raporda Türkiye ele alındı.
1: Ama asılsız şeyler yani.
0: 2024'te raporda der ki Türkiye ile mücadele etmek zorunda kalacağız. Eninde sonunda.
2: Oraya gelecek.
0: Oraya gelecek. Ve bizim de şunları yapmamız lazım. 15 milyar şekel kadar bir bütçe istiyoruz diyor. Arttırılsın. F-35 sayısı arttırılsın. Askerler daha sert ve acımasız yetiştirilsin diyor. Savaşçı ruhla yetiştir. O da farkında korkak olduklarının. Ne bileyim işte Türkiye'ye karşı planlar yapılsın diyor. Saldırı planları yapılsın diyor. Tabii Mossad da bunun bu raporun yanında kendi planlarını yapmıştır. İşbirlikçi bulalım içeride. İçeride bazı siyasi partileri devşirelim. Bazı aktörleri devşirelim. Bazı iş adamlarıyla anlaşma yapalım. Bazı entelijansiye gruplarını...
3: Çünkü isim vereceksin diye korkuyoruz da hocam.
0: Yok, ağzımdan ben de size bakıyorum bir şey söylesin diye. Genel söylüyoruz. İşbirlikçiler bulalım.
1: Çünkü... Bak Mossad'ın en başarılı olduğu konu o. Zaten onu söylüyorlar. Yani bizim en başarılı olduğumuz konu insan devşirmek.
2: İşbirlikçi bulmak.
0: Ama dünyada artık işbirlikçi hain bulmakta zorlanıyorlar. İran'da bulamadılar, uğraştılar. İçeriden bir saldırı bekliyorlardı, olmadı. Yani yürümedi.
2: Şimdi o imaj bozuldu hocam bir de. Eskiden adam topluyorlardı evet. Yani. Mossad imajı bilmem ne falan. Şimdi o prestij falan tırnak içinde söylüyorum. Sanal bir şeydi elbette ama. O falan yok. Yerle bir. Biraz sonra konuşacağız bunun ayrıntılarına dair. Yani Türkiye'den de bu işe hevesli olanlar falan filan.
0: Vazgeçsinler.
2: Gerçi eşeğe oynamaya alışmış adamlar çok.
0: Ya burada. Para... Ben mesela sorayım bunu. Yani paranın gücü müdür? Yani Mossad şimdi çünkü satın alıyor.
2: Keşke para olsa.
0: Yani
2: onu bir mantığı deriz ki namussuzmuş deriz para için satıyor falan filan de seviyorlar. İçten gelerek hissediyor adam. Ya onu hissediyor. Bir tane vardı hatırlasanıza bu kripto para işi yapıyordu. Adam burasına şey yapmış dövme ya. O askerlerin
1: Büyük İsrail
2: yani ne kadar falan. Aşağılık. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Parayla yapsa dersin ki tamam satılmış işte paraya satılmış bir yani. Adam falan. Böyle insanlar çok oluyor. Buraya dövme yaptırıyor. Onu prestijli bir şey zannediyor. Yani yeryüzü ve bunu laikliğinin göstergesi olarak falan yapıyor. Burada Atatürk, burada İsrail bayrağı falan hani.
0: Yan yana gelmeyecek iki
2: fikir. Tedaviye ihtiyaç var değil mi hakikaten? Onu modern zannediyor. Onu yeryüzündeki tek belki bu din devleti onu şey zannediyor. Yani...
3: Ama öyle söyledi Türkiye'deki bir muhalefet partisinin lideri. Orta Doğu'daki en demokratik ülke Türkiye dedi. Bir gazeteci
2: İsrail dedi.
3: İsrail. Türkiye mi dedi?
1: Hatta İsrail ordusu, ahlaklı falan demeye
3: geldi. Hayır bir gazeteci bozuntusu da kalktı aynı şeyi söyledi. Orta Doğu'nun en demokratik devleti İsrail'dir dedi. Hatta kim dedi? Ben söyleyeyim sen söyledin.
2: Doğru adını ben de almak istemiyorum de işte söyleyelim de böyle şey yapıyormuş gibi olmasın yani net
0: konu. Yani iki numara.
2: O dedi değil mi? Evet çok demokratik bir devlettir dedi.
0: İşbirlikçiler hakikaten kullanışlı aparatlar işe yarıyor. Gazze katliamın
3: ortasında söyledi.
2: Onun da kafası öyle o biliyorsun şey diyor benim annem de diyor Selanik göçmeni demeye başlayan şeye gelmiş yani. Ya Vanlısın sen ne güzel Van gibi bir memleket var yani ne diyeyim artık bu da böyle.
0: Evet üçüncü konu üçüncü yaptıkları aslında yöntem finans gerçekten ciddi paralar var ama yani öyle böyle değil. Hakikaten parayla satın alabilecek güçleri var. Düşünün mesela bir ülkede bir şirket sahibisiniz mal satmanız gerekiyor. Adam geliyor diyor ki kardeşim sana malının 10 katı değer vereceğim. Ya satar adam yani. O adam onunla gidip parçadan silah üretecek, mermi yapacak belki. Ya satan çıkacaktır illaki. Üçüncü finans. Dördüncü adamlar ekonomik olarak işgal ediyorlar. Toprak satın alıyorlar. Üstad her yerden. Yani işgal edecekleri...
3: MK'de müdür adam gidip silahların şeyini sattı ya satarken tam satarken yakalandı. MK'de müdür.
2: Doğru diyor. Silah prototipinin
0: evet, ayrıntıları. Evet. Ya bazıları analiz yapıyorum diye dolar 200-300 dolar zarfla otoparklarda filan elden ele değil mi?
2: Ha bir de o vardı değil mi?
0: Bir sürü şeyler eski maalesef işte şey.
2: Eski bir asker de onu yapan.
0: Tabii bir tane siyasi partinin de genel başkan yardımcısıydı. Neyse yani bunu işte analiz yapıyorum diyor. Bir bakıyorsunuz adamın analizine verdiği kapalı
2: zarfla. O Deva Partisi'ndeydi o adam.
0: Bilmiyorum yani neyse Deva'ydı. Siz. Analize bakıyorsunuz hocam şey çıkıyordu analizde. Suriye'deki.
2: Yok ben Has Parti dediğiniz gibi. Geldi de o yüzden
0: yok, parti ismi vermedim. Yani, pardon, bir siyasi partinin... Ben
2: niye öyle duydum Has Parti? Onu düzelteyim dedim.
0: Var mı öyle parti? Has Parti.
1: Vardı o, kapandı.
3: Vardı. Kapandı. Has Parti iltihak etti.
2: Belki siyasi. Dedim hani ilgilenmiyorsunuz parti ismiyle.
0: Analizde Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlandığı birlik lokasyonları var. Neymiş bu açık kaynaktan?
4: Resmen istihbara yani onun Yahudi kurşuna dizilmesi lazım.
0: Para. Yani
2: ama hocam bir dönem bilgi. Ülkede çok rahat cirit attılar ya. Hani MİT falan çok eski dönemlerinden bahsediyorum. MİT'i şekillendirmişler, ordumuza girmişler, her yere girmişler terör örgütlerini. rahat çalışıyor.
1: Hatta 2007 yılına kadar.
0: Bak, ya bu para galiba ya. Yani.
1: İran, Türkiye ve Mossad arasında kurtağı geçmiş yıllardan kurulan ortak istihbarat birimi vardı. Bizi zannedersem 2007'lerde mi 6'larda falan ona tabii son yani verildi. Yani
2: şurasında 15-20 paylaşımına çıkmışız bunun dışında.
1: Evet.
2: Rahatlar o yüzden otoparkta veririm. Bize de bir şey olmaz. Arkanda İsrail var. Havası falan.
1: Ama şimdi
2: ondan
1: nefes alamıyorlar
2: yani. Zorlaştı.
0: Anlıyorum. Çok doğru. Ama dediğim gibi bu yöntemler hala geçerli.
2: Tabii ki.
0: Deniyorlar yani. Toprak demiştik en son. Toprak satın alıyorlar. İşte Kıbrıs'ta biliyoruz. Güney Kıbrıs.
4: Onu engelledik
0: resmen
4: ama
0: İsrail...
4: kuzeyde epey aldılar bir ara.
0: Evet. Hocam daha iyi bilecek.
4: Uyuduk
0: o nokta
4: orada.
0: Nokta. Gidiyorsun neresi burası? İsrail evleri. Gidiyorsun burası neresi? İşte İsrail evleri. Ne İsrail evi ya? İsrail'li mi var burada? Yok. Bomboş bina. Bir bekçi koymuşlar. Yani yerin üstünde 4 kat var. Altında kim bilir kaç kat gibi.
2: Ama
0: o yüzden kritik konu. Bir de sulak yerleri. Yani sulama yapılabilecek belirli toprakları
2: değerli
0: almaya
2: çalışıyorlar. Manavgat'ta falan da evet, çok çalışıyorlar. Evet. Şimdi bu ama dediğimiz gibi imaj yerler bir artık bence evet. İsrail'in. Bu en son Paşinyan'dan bir tokat yediler. O çok
3: çok şık bir
2: güzel oldu evet. Yani. Şimdi Ermeni soykırımını tanıyacağız diye hükümet, Netanyahu hükümeti bir karar çıkarttı. Bu İsrail parlamentosundan geçmiş değil. Orada da oylanması gerekiyor ama. Yani Uğur Hocam en büyüğümüz sizsiniz. Bugüne kadar Ermenistan'a bir devlet biz bu soykırımı tanıyacağız dedi de Ermenistan'ın biz istemiyoruz dediği hiç oldu mu böyle bir şey?
4: Hiç olmadı. Ermenistan'ın anayasasında var zaten
2: var çünkü.
4: Bu.
2: Ama yani öyle bir hale geldi ki bunlar bu Netanyahu ve hükümeti Paşinyan, Ermenistan Başbakanı istemiyoruz dedi. Var değil mi sesi Samet? Bir dinleyelim.
5: Bugün aldığımız bu kararı kabul etmenin Yahudiler olarak ve şüphesiz Yahudi halkının devleti olarak bizim ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.
6: Bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bunun silah haline getirilmesi ve siyasi bir araç olarak kullanılması tartışmasına girmemenin Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz. Yani bir tepki verme ihtiyacı görmüyoruz.
3: Aferin Paşinyan.
2: İstemiyoruz dedi. Bravo Paşinyan. Yani soykırım moykırımı tanımayın dedi. Bugüne kadar İsrail yegane soykırım bizde var demek için Ermenistan'la ilgili iddiaları kabul etmiyordu biliyorsunuz ama.
1: Ermenistan'ı en
2: o kadar
1: çok sıkıştılar.
2: Hem içeride seçim öncesi işte Erdoğan'a yükleniyorlar anlatıyoruz. Dışarıda da dış politika hamlesi olarak Ermeni soykırımını tanıyacağız dedi ama Ermenistan Başbakanı Paşinyan da biz buna cevap verme ihtiyacı duymuyoruz. Bunun siyasi bir araça silah haline getirilmesi bizim çıkarımıza da değil diyor. Yani bu bence utanç verici bir şey. Şimdi İsrail parlamentosu bunun üzerine onaylayacak mı bunu Murat? Ermenistan biz istemiyoruz diyor.
3: Ya ona utanmazlar ya yaparlar
2: deme
3: yani.
2: Diyorsun.
4: Ya ama yani. Kendi resmi görüşleri terk ediyorlar. Onlar diyorlar ki tarihte tek jenosit yani soykırım oyunu biziz. Hiç bir daha kabul etmeyiz yani. Hep
3: i̇şte ne kadar çaresiz olduklarını yani,
4: mağduriyet oynadılar hep.
3: Ne kadar çaresiz kaldıklarını evet. Ve giderek dünya siyasetinden tecrit edildiklerinin de açık bir kanıt.
2: Erdoğan açıdan... nelere kaydı? Onlara da bunu yaptırdı evet, yani.
1: Kimyaları evet, bozuldu yani.
3: Ve Ermenistan'la Türkiye arasındaki ilişki, Azerbaycan arasındaki ilişki yakın zaman içerisinde çok güçlenecek. Paşinyan bu tavrını devam ettirdiği sürece Türkiye-Ermenistan sınırı da açılacak, ticaret açılacak. Ermeni halkı da rahat edecek.
4: Rahatlayacak.
2: Tabii ki.
4: Yani, refaha kavuşacak.
3: Ermeni diasporası da rahat edecek. O Fransa'daki diaspora da rahat edecek. Bir rahat nefes alacaklar yani. Aa diyecekler dünyada böyle bir rahat bir dönem de varmış yani. Türkler bütün Türklerle kavga ederek bu iş olmuyormuş diyecekler. Öyle bir gün gelecek yani.
2: Senin Türkiye gibi komşun var burada. Sen işlerini yap. Paşinyan'a cesur bir adam. Biz de Karabağ sorunu bir daha açmayacağız. Tamam bitti gitti orası dedi. Bu dediğin gibi diasporanın o soykırım söylemini zaten terk ediyor. Türk müsün diyorlar bana diyor Paşinyan. Türk'üm diyorum diyor. Türk kötü bir şey değil ki diyor. Yani bunu Ermenistan'da söylemek çok zor. Bu çok ama Ermeniler de bırakmıyorlar onu. Gidiyor gidiyor seçiyorlar. Bence iyi değerlendirsinler.
1: Yani o şey de etkili oldu Melih. Yani Rus yanlısı Ermeniler hep iktidardaydı. Paşinyan evet. O şeyi biraz kırdı.
2: Erdoğan'la
1: yani
2: ilişkileri
1: o lobiyi
2: çok
1: kırdı,
2: önemli
1: o diaspora lobisi diyorsun ya sen.
0: Ama İsrail
2: tüm Kafkaslara
0: sadece,
2: evet. Örnek olsun diye düşünüyorum. Yani Kafkaslar'da bu kolay iş değil. Ermenistan'ın temel konusu soykırım. Ermenistan Başbakanı diyor
1: tabii
2: ki istemiyoruz İsrail'den diyor.
1: Paşinyan'dan kaynaklanan bir şey de
2: o
1: değil yani.
2: İsrail'in ıvır zıvır madalyalarını, ödüllerini kapmak için insaniyetlerini, şereflerini ayaklar altına alan herkese de evet. Bu bir evet. Şey
0: şöyle
2: olsun
0: bir şey
2: yani.
0: Söyleyeyim ben. Evet. Geçen sene...
2: Ermeni deyip geçiliyor, Ermenistan deniliyor tabii, görüyorsunuz.
0: Geçen tabii. Sene Ermenistan'la ilgili bir kitap bölümü yazmıştım ben. Orada rastladım. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal güvenlik strateji belgesine rastladım hocam. Eleştirilerle yazılmış. Orada Türkiye'nin bir numaralı tehdit olduğu yazmıyor. Terk edilmiş. Ve çok evet. Eleştiri var orada.
2: Çıkardılar.
0: O yüzden mesela orada işte Diaspora dediniz ama diaspora biraz kışkırtıcı rol üstlenmiş
3: durumda. Asıl oydu zaten problem. Tabii. Ermenistan'da yaşayan Ermenilere sormuyordu.
0: Yani rahatlaması o açıdan değil mi söylüyorsunuz?
3: Evet, evet. Rahatlı, kafası tamam, rahatlarsa doğru. Bize düşmanlıklarından vazgeçerlerse bir dünyanın de, normal bir dünya olduğunu görürler yani.
0: Taştak Sütyun diye bir grup var. Eski hatırlar mısınız evet. O zararlı cemiyetler kapsamında Hınçak eski artıkları ve asal artıkları. Bunlara rağmen Paşinyan tekrar seçildi. Karabağ Zaferi'ni, daha doğrusu savaşını kaybettiği halde. Bir de
3: kaybettiği için tabii. İsrail, bu da var.
2: Tabii canım.
3: Kazanmış olsaydı başka bir Paşinyan
1: görebilirdi. Bir de kampanyasında Türkiye ile ilişkileri savunduğu
3: silahıyla, askeriyle, ordusuyla, hiza böyle, devletlerin de hiza böyle verilir yani. Evet. Sen hizayı verirsen ondan sonra o da politikası ona göre değil. Başka yani mağlup olduğu için böyle konuşuyor.
2: Ama mağlup olduğunu anlamak da bir kabiliyet
3: hayatta. Tabii bir erdemdir. Yani. Mağlup olduktan sonra da ısrar etmemek, o konuda abuk subuk hareketler de yapabilirlerdi. İran'ın yaptığı gibi. Normal yenilik, mağlup olduk, bari adam gibi bir şey yapalım. Komşumuzla da doğru düzgün ilişki kuralım. Tabii, tabii. Ya Türkiye'nin Ermenistan'ın toprağında gözü var mı? Hayatı boyunca olmadı ya. Niye öyle bir şey olsun ki?
0: Gerek var hocam orada. Yani, ne gerek var?
1: 4. Murat'ın Erivan seferi hariç.
3: Ya o da başka o zaman.
1: Tabii o
3: başka şey yani
2: o yoklukta Erivan'ı falan alayım.
3: Hayır, Ermenistan dediğin şey tarihte.
1: Onlar istiyordu zaten yani.
3: Çok eski bir şeyden yani. Bahsediyoruz ya, Ermenistan krallığı.
4: Dediğiniz şey tarihte 80 sene var olmuştur. Evet, milattan Tigran. Önce 30'da milattan sonra 50 yıllar arasında ara, o kadar. Başka bir de Kilikya Ermeniler oldu, yarı bağımlıydı. O da Katolik. Hı hı. Ermenistan diye bağımsız. Hep Anadolu topraklarında tabii. Başka bir devlete bağımlı olarak yaşamışlardı.
0: Evet, evet. Doğru.
4: En rahat da Türklere bağlı olmuştur ve milleti sadıka. Sadık millet olarak geçmiştir. Osmanlı padişahları da hepsi canlarını Ermeni doktorlara emanet etmiştir. Bütün Osmanlı padişahlarının oturduğu saraylar Ermeni mimarların yaptığıdır.
2: Tabii canım, beraber hala yaşıyoruz. Benim komşum
3: hala
2: işte,
3: ben
2: böyle bir şey. Yani biz ayrı değil. Ermeniler bizdendir canım. Burada böyle bir sorunumuz yok.
4: Gerçekten
2: şey
4: öyle.
2: Yani.
4: Hayır, gerçekten başka. Öyle. Kendini Anadolu gibi.
3: Çünkü Batılılar açısından yani. Da doğulu bir Hristiyan topluluk. Yani seyahatnamelerde görüyorsunuz. Batılı seyyahlar geliyorlar. Ben üzerine çalıştığım için biliyorum yani tezimde. Adam diyor ki biz burada bir Anadolu'ya geldik. Burada bir Hristiyan halk var. Bunlar Muhammed'e iman etmeyen Müslümanlar diyor. Yani Müslümanlarla aralarındaki tek fark Muhammed'e iman etmemeleri. Her şey aynı bunların.
4: Yani Müslümanlar Paris'te gibiler. Ermeni görün Türkçe konuşur sizle. Kaliforniya'da Ermeni görün Türkçe konuşur. Hiç öyle kompleksi yoktur. Kendini çünkü Anadolu'lu hissediyor yani. Şey, ayrı hissetmiyor.
3: Çünkü bu. Buraya ait.
4: Buranın adamı tabii.
2: Evet yani neticede burada bir düşmanlığın sürdürüleceği bir somut sebebi
4: hiç
2: falan yok.
4: Hiçbir mantığı yok.
2: İki tane devlet duruyor orada. Ama pek çok yerden efendim.
0: İsrail bir şey yapıyor şu an. Mesela gidiyor Sırbistan yani Bosna Hersek'teki Sırbistan Cumhuriyeti var ya onun kuzeyinde. Oradaki ayrılıkçılarla işbirliği yapıyorlar.
3: Yani evet, tabii.
0: Bir taraftan geliyor işte belki de bu Taşnak Sütyun'la işbirliği yapacaklar. Buna benzer etrafta
1: Rum işini karıştırıyor. Somalilent'e
0: karıştırıyor. Yani şey hep bakın aşırı radikal yayılmacı tiplerle yakınlık kurmaya çalışıyor.
2: Orada görüyor bir devlet var diyor bu kadarlık üç bunları diyor kışkırtırım bilmem ne yaparım her yere kança atıyor. Ama işte vermiyor. Yani neticede ekonomisi çok kötü bir ülke.
1: Ermenistan'da tutmadı
2: belki,
1: ama.
2: Belki bir şey ufacık çıkarlar için neler yapıyorlar hocam.
0: Tabii.
2: Müslümanız diyen devletlerin İsrail'le ne kötü ilişkileri var. Yani evet. Konuşmayayım daha fazla
3: da
2: bir şey söylemeyeyim.
0: Anlaşılıyor
3: Sırbistan'da
0: ama...
3: da tutmaz. Sırbistan'da Türkiye'nin ilişkileri gayet
2: evet, iyi. Onlarla da
3: Sırbistan'da
2: değil.
3: Akılsız değil. Gel bir kere başına bir NATO'nun biliyorsunuz ilk askeri müdahalesi
4: İlk
3: Sırbistan oldu. Belki de en önemli askeri müdahalesi Sırbistan'dır.
4: Tarihinde belki yani, evet doğru. Evet. Belgrad'ı dümdüz etti.
3: Tabii o açıdan Sırplar da bunu biliyorlar. O askeri harekatta biz de vardık bu arada.
4: Evet.
3: Yani Türk askeri de vardı. O açıdan Sırplar da onun farkındalar. Yani öyle gidip de Siyonist'le anlaşma yaparak bir kez daha Boşnaklara karşı, Arnavutlara karşı falan bir şey yapmaya kalkarlarsa...
2: Bir de Murat'ın dediği gibi Türkiye güçlü olunca... İnsanlar sizinle yiyorlar. Tabii. Türkiye zayıf düşsün, Sırbistan'da sorun çıkar. Ermenistan'da da sorun çıkar.
0: Bulgarlar bile ayaklanır.
2: Türkiye böyle duruyorsa bir şekilde, doğru düzgün hani ilerliyorsa, kararlı bir şekilde, başında bir lider varsa, ciddi bir insan, ciddi bir iş yapan insanlar varsa, herkes sizinle iyi ilişkiler kuruyor.
4: Melih Bey, bir şey söyleyeyim.
2: Buyur.
4: Ermenistan'ın gayri safi milli hasılası Türkiye'de orta küçük boy bir holding kadar.
2: İşte bu kadar.
4: Bu kadar. Sonuç bu kadar.
0: Nüfus aynen. Ne kadar hocam? 3 milyon.
2: 3 milyon.
4: Nüfus 4 milyonda o şeyde şimdi 2,5'a düştü.
0: 2,5'a
2: yani düştü. Küçük bir ülke bize yakışan da Türkiye'ye yakışan Türkiye öyle yapıyor. Bölgesinde derlerdi. Büyüklüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösteriyor zaten. İyi ilişkiler kurmak lazım. Bu arada bu NATO zirvesini konuşuyoruz hocam. Herkes çok rahatsız. Rusya, İsrail, şurası burası. Rusya demeyeyim de İsrail. Ankaralılar çok memnun bu arada.
0: Öyle
2: Ankara'nın sokakları, pırıl yollar Bercan. Millet
1: hizmet
2: diyor ki ne oldu
1: diyorlar.
2: Ne oldu buralara geldi. Ankara asfalt görmüş. yollar, taksiciler lokum veriyorlar, kolonya tutuyorlar. Aman tanrım ne oluyor yani.
4: Keşke İzmir'de yapılsaydı.
2: Keşke İstanbul'da yapılsaydı. Ben skuterla çok geziyorum. İstanbul'un her yerini geziyorum hocam. Yani ilçelere, bütün belediyeleri söyleyeyim ki karne verebilecek seviyedeyim. Hangi belediye çalışıyor? İstanbul'da, ya İstanbul sahipsiz bir yer.
4: Ne? Maalesef.
2: Korkunç o yollarda giden. Bakın, kaldırım eğer İstanbul'da yok. Bir engelliyseniz, körseniz, ayağınızda bir sorun varsa, evinizden çıkıp 200 metre bir yere gidemezsiniz. Arabayla da gidemezsiniz, takımlarınız dağılır. Allah rızası için şu şehre birileri sahip çıksın. Yani kim yapacak bilmiyoruz bunu ama.
3: Ne yapacak?
2: Bir tane belediye başkanı koymuşlar, adını da bilmiyoruz adamcağız. Bütün gün Silivri'de. Beyefendi isminizi unuttuk. Allah rızası için yollar, kaldırımlar, ya bir şey yapın. Sokaklar çöp içerisinde, hadi onu geçtik, gidilmiyor, hiçbir yerde hareket edilmiyor. Ankara'da güzel görüntüler var. Taksicileri dinleyelim biraz bir. Var mı sesleri? E peki, diyorlar ki bundan sonra biz
1: Mahmut Etül Ankara olmuş diyorlar yani. Böyle
0: arabalar gelişmiş. Da yenilenmiş galiba.
2: Tabii bir süpürülmüş. Şey
1: bahar gelmiş Ankara'ya.
4: Sonra Ankara havalarından taksici... evleri, bütün o yol boyunca evleri boyadılar.
2: Boyadılar, falan. Belediye evet. Çalıştı. Yollar en güzeli o. Ankaralı diyor ki adam, ben burada bu asfalt ilk defa görüyorum diyor. Yani kötü.
3: Allah'tan NATO var yani.
2: NATO var valla.
3: Yani istikası var valla. Yani Samatya Devlet Hastanesi'nin önünde başladı. Oradan Yedikule Kapı'ya kadar. Ya üçüncü yılda ya. Yol kapalı. Ve her gün Türk Telekom ya da bilmem ne birisinin bir şeyleri, kabloları gidiyor. Bir hafta boyunca telefon yok, internet yok yani.
2: Ya bir şey demiyoruz. Kendinize yakın, müteahhite iş veriyor olmanız hayatın doğal akışına, siyasete de çok uygun. Yani CHP'li birine verebilirsiniz. Ama ne olur işleri bitirsinler. Yani bir şey demiyoruz, tamam müteahhitini verin ama.
3: Beceriksizlik.
2: Murat'ın dediği gibi mesela Beşiktaş'taki o yol düzeni 5 yıl sürüyor. İşte Hisar'da restorasyon var 6 yıl sürüyor falan. Niye işler?
1: Günlük ihale alıyorlar. Bir, öyle bir yere bir küçük bir su akıntısının yerini yapacaklar. Tam 40 gün 45 gün baktım 4-5 kişi orada uğraşıyor. Her gün bir taş koyuyorlar. Bir gün sordum ya niye bu kadar yavaş ilerliyorsunuz? Şimdi günlük yevmi yani. Ne kadar uzarsa o kadar.
2: Ya, rica ediyoruz hakikaten. Tamam yine yandaşınıza verin, müteahhitinize falan ama bir bakın, gelin bakın bir işi bitiriyor mu? Yani çok bu insani bir şey. Burada bir siyasetle ilgili bir şey söylemiyoruz. Hakikaten İstanbul'da yollar çok kötü, kaldırımlar çok kötü. Yani insani bir şey değil. Türkiye'nin ulaştığı seviyeye yakın değil. Hindistan bile öyle değil.
3: Ve
2: yani.
3: Çok güzeldi.
2: Muazzam bir şehir.
3: Çok güzeldi. İstanbul çok iyiydi. Peyzajı falan mükemmeldi. Yani bugün İstanbul'da ne bir tane lale var. Yani sen kaldı. Ne lale var ne gül var. Yani önce laleler dikilirdi. Sonra Mayıs ayında güller dikilirdi. Rahmetli, şu anda İstanbul'da peyzaj sıfır. Yani hani kaldırım olmayınca peyzajı kim ne yapsın?
2: Tabii ki.
3: Çiçek miçek yok. Hiçbir şey yok. İstanbul artık böyle kupkuru bir şey.
2: Buralarda bu dediği gibi Uğur Hoca'nın
0: sadece
2: bayağı yollar bunlar yapılıyor, temizleniyor. Çok güzel burası, şehirlerimiz. Bu şey diyenler var işte, makyaj yapılıyor. Olabilir tamam, misafirler geliyor, onlar güzel görünüyor.
1: Ne olsa olsun güzel bir şey yani.
4: Gelecek zirveyi İstanbul'da yaptıralım biz.
2: Vallahi hocam İstanbul'a.
1: 2004 zirvesi İstanbul'daydı.
3: Bu arada belediye değil sadece, Ulaştırma Bakanlığı şu anda bu işleri yapıyor. Eminim bakanlık zaten, el koydu yani. Ha. Çünkü Ankara'da Mansur Bey
2: bazen bu işi... bize ama Mansur Bey de ortaya çıktı diyor İstanbul. Tatile gidenlerle birlikte Ankara ıssızlaştı. Dolayısıyla çalışmalarımız vatandaşın gözüne daha çok göründü.
1: O zaman bakanlıklar yönetsin şehirleri.
2: Efendim?
1: Bakanlıklar el atsın şehirleri.
2: Zaten
1: onları
2: olsun Bercan. Niye belediye var?
1: Evet.
2: Ben hiç sokakta niye belediye görevlisi görmüyorum. Binalarda oturuyorlar. Rant üretiyorlar.
3: Ya belediyeciliği, belediyecilik önemli bir şey. Belediyeciliği de ilk defa Cumhurbaşkanımız gösterdi. Işte. İstanbul Belediye Başkanı olarak. Yani belediyeciliğin aslında bir belediye neler yapabileceğini kendimiz gözlerimizle gördük. İstanbul'u İstanbul'u yapan gerçekten hani yalan yok yani AK Parti belediyeciliği yaptı. Yani Refah Partisi belediyeciliği İstanbul'da ne demek bu? Ankara'da böyle yani Melih Gökçe'nin hani hakkını verelim. Gerçekten Ankara'yı da Ankara yapan odur yani. Ama bizim şehirlerimiz şu anda gerçekten yok oluyor ya. Böyle bir şey olabilir.
2: Ne güzel bu normal standart. Türkler hak etmiyor mu ya böyle yolları falan? Biz hak etmiyor muyuz bunu? Bırakın siyaseti bir tarafa. Bütün seyircilerimiz için söylüyorum. Yani biz böyle şehirleri hak etmiyor muyuz? Ben bu konuyla ilgili herhangi bir şey söylediğimde hemen işi getiriyorlar parti meselesine. Yok bilmem ne şu da büyük yalan, onu söyleyeyim size. İller Bankası'ndan yani? Bütün belediyelere giden para seçmen sayısına göre gidiyor. Yani Beşiktaş Belediyesi bilmem neyi içeride ona para gitmiyor. CHP'li olduğu için böyle bir şey yok. Bakın siz hepiniz okumuş insanlarsınız. Böyle değil. Bunlar kolay bu yalanlara inanmak ama.
3: Bir de vergiye göre.
2: Ha, biz bunu vergiye göre. Yani vergi işte toplanan belli standardı
3: var. İstanbul'da çok büyük vergi toplandığı için İstanbul'un bütçesi evet. Çok daha büyük.
2: Yani herkese eşit para gidiyor. Denk para gidiyor.

0: Dolayısıyla bunu talep etmeliyiz biz artık şey olarak. Bu ötesindeki yakınma hikayesi de başka. Yani bunu yaptılar, tamam, her yer için böyle bir kampanya. Çok mu hayal bir şeyler söylüyoruz hocam?
1: Yok, gerçekten iyi. Ama şöyle, yerinden yönetimle merkezi yönetim ilişkileri yeniden sorgulansın deyince bize kızıyorlar. Ya kardeşim, yerinden yönetim, yerel yönetimlerin yetkilerini niye alıyorsunuz? Merkezi yönetim her şeyi mi yapacak? Ha, yapmayınca
2: hocam,
1: böyle
2: güzel
1: olur işte.
2: Örnekler var. Gidin Konya'yı görün. Ya Konya cennet. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Konya yani. Belediye Başkanı. Gidin Kayseri'yi görün. Gaziantep'i görün. Deprem geçirmiş şehrin, gidin güzelliğini görün yani.
0: Mesela Eskişehir'de fena bir yer değil hocam. Orada da CHP'li belediye var. Gayet yapılıyor. Temiz yani, demek istedim. Gerçi Eskişehirliler de temiz demek ki de. Yani sokakta çöp görmüyorsun. Tertemiz işletmeler. Araba trafikte geçerken bir yaya iner, herkes duruyor, yol veriyor falan, ne bileyim. Yani bu standardı biz bir otursak, hep büyük siyaseti konuşuyoruz. Altında yaşamlarımız yollarda telef olmakla, işte standartlarımızın
3: aslında
0: düşmesiyle,
3: huzursuzlukla. Küresel siyasette de 44 büyük metropol yön veriyor. Yani büyük şehirlerin, özellikle büyük şehirlerin küresel ve ulusal siyasetteki etkisi inanılmaz tabii derecede. Tabii. Ama yaşanılabilir bir şey sunmaları lazım.
1: Ya mesela ara yolları... Evet. İlçe belediyelerin sorumluluğu vermişler, ara yollar. Artık ara yol ana yola dönmüş. Büyükçekmece, değil mi? Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, ara yollar muazzam dolu ve çukurla kaplanmış durumda.
2: Bu arada çöp toplama şeyi Büyükşehir Belediyesi'ni biliyorsun. İlçe belediyelerin sorumluluğu.
0: İlçe belediyeleri yapıyor.
1: Evet. Ana yollar, işte D100 gibi, bunlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Normal Tembe üstü, yani Marmara, onlar özel ve karayollarına ait. Şimdi bu şeyde, sorumlulukta, ana yol güzel, akıyor. D100'ler çukur, ara yollar çukur. İlçe belediye başkanı bir kere o yoldan şöyle bir geçse, herhalde arabasını direkt sanayiye götürüp bırakır.
4: Melih Bey, bir de o bahaneye inanmamak lazım. Efendim, İller Bankası'ndan işte şu partiye geliyordu, öyle bir şey. Belediyelerin, yerel mahalli idarelerin kendi yerel kaynakları var. Emlak vergisi, çevre vergisi, çöp vergisi fevkalade yüksek. Kötü kullanıyorlar yani. Kaynak yok değil. Kaynağı kötü kullanıyorlar. Asıl
2: güzel kullanmışlar işte.
4: Yolsuzluk
2: gördük işte. Bayağı güzel mahkeme zabıtlarında var yani, nasıl kullandıkları.
4: Şarkıcı, türkücü, bilmem neci falan filan. Yani hizmet için alıyorsun sen vatandaşlar.
0: Su parası alıyor. Suyu kullanıyoruz. Atık su parası alıyor. Evet. Ve atık suyu Marmara'ya, Boğaz'a döküyor. Geçen yazdım işte Bercan, bu 2 milyon metreküp lağım, affedersiniz,
1: Marmara'ya
0: gidiyor. 2 milyon 400 bin metreküp. Bunun 2 milyonunu biz İstanbul olarak üretiyoruz. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hani çok çevreci falan ya bu adamlar. Boğaz'a akıtıyoruz, Marmara'ya akıtıyoruz. Yani Silahlara biyolojik arıtma tesisini Ekrem İmamoğlu ne yaptı hocam? Temel atmama töreni diyerek kapattı. Yani bakın, bunların hiç siyasetle falan alakası yok. Bunlar öyle dalga geçiliyor. Bizlerle, aklı başında insanlarla dalga geçiliyor. Çok ayıp ediliyor. Biz bunları nasıl sindiriyoruz içimize? Siyasetten bahsetmiyorum. Hakikaten çok ayıp artık
1: hocam,
0: ya.
1: Hocam, denetimi yok mu ya? Şimdi teorik biliyoruz nasıl denetlendir. Ya bir ilçe belediye başkanını, il belediye başkanını, büyükşehir belediye başkanını denetleyen kim? İç denetim var.
0: İşte İçişleri Bakanlığı geldiğinde
1: hocam, o
3: hepsi bir derebey gibi rahatlar yani.
1: Sayıştay maliye yönden denetti. Ya yollara bakacak biri yok mu? Şu Bayındırlık Bakanlığı mı bakar? Ne bileyim, Yargıtay mı bakar? Mahkemeler mi bakar? Yolu...
0: Ama bir belediye seçtik, şimdi bakanlık mı gelip oraya bakacak? Şey gibi oldu. Peki, Kars'ta hocam... hep anlatırlar, Ruslar geldi. Karslılar isyan ediyor.
3: Yani bir üst merci yok mu diyorlar.
0: Yaptılar bu altyapıyı. Kontrol etmiyorlar.
1: Çağırın
0: gibi oldu.
1: Çağırın gelsinler
0: yani... Seçildiler bu adamlar. Yapsınlar.
1: Ama hakikaten işin şakası. Yani o belediye başkanı seçtik. Eyvallah da, yani mutlak şey mi o adam? İktidar mı? Mutlak mı yani? Onun üstünde kimse yok mu?
0: Bilmiyorum ki.
1: Adam yemiş parayı ya. Bütün hazineyi boşaltmış. Almış gitmiş. Çoluğuna çocuğuna ev, araba, yalı, bir ne varsa almış. Çocukları yurt dışında yatıyor, okuyor. Beleş. Yani bizim paralarla. Bu adamı kim denetleyecek? Yedikten sonra mı denetlenecek?
2: Sayıştay denetliyor işte. Rapor
1: hocam
2: çıkıyor.
1: Raporu yolluyorsun, bakıyor. Tamam diyor orada.
3: Almanya'da mesela her belediyede bir savcı vardır. En ufak bir şeyde hemen
0: bu arada
3: denetler.
0: Bu atların güzelliği ne olacak hocam?
2: Evet, çok güzel atlar.
4: Vallahi ben de oraya bakıyorum.
0: Bakın değil mi hocam?
4: Vallahi çok maşallah.
0: Bakın saçlara.
4: Ben ilk defa
0: yenilerine
3: İngiliz saçlar. Sadece işte parklarda görev yapıyorlardı da caddelere, sokaklara da çıkacaklarmış.
2: İstanbul'da çok yok güzel ama değil mi?
0: Var arada bu eylemlerde görmedim. Görüyoruz atlı polisi. Büyük o eylemlerde görülüyor.
2: İstanbul'da var mı?
0: Ben görüyorum. Çok da güzel, kocaman ev gibi atlar.
1: Özel bir konferans.

0: sıraya.
1: Benziyor değil, o zaten.
0: O şurada zaten
1: ses gibi.
0: Şöyle alttaki yeri.
2: Amblemi almış.
1: Şu eksik bir tek işte.
2: Bir gamalı haçı koymamış, onu da koysa tam olacak.
0: Bu gamalı haç hocam tarihte çok kullanılıyor.
2: Tabii tabii.
0: Binlerce yıl öncesinde hani şey yapılıyor.
3: Yani Roma'da meandır frizi evet. biliyorsun. Ha. Ama yani Amerika'nın sembolü şey kartal.
0: Kartal.
1: Çift başta kartal, Bizans tabii. O. Kartal da çok kullanılan bir simge aslında.
2: Evet. Selçuklular
1: da kullanılan.
0: 250. yıl dönümü bu arada.
2: O değil de geçen döneminde bir laf vardı Trump'ın. Beyaz Saray'da konuşurken böyle eleştirirken bir hatıralarında kitabında yazmış falan. Ya işte Adolf Hitler iyi şeyler de yaptı demiş. Yani.
0: Kim yazmış bunu hocam?
2: Şeyini unuttum da yani öyle bir lafı var Trump'ın.
0: Artık Trump hafif diyor. Konuşuluyor. Bercan yani. Artık o mevzu hafif hafif konuşuluyor. Evet, yani konuşuluyor. Bu Gazze'deki soykırımın ardından insanlar şunu dediler. Bu namussuzlar bugün bu yalanları söylüyorlarsa yani neredeyse Gazze'lileri suçlu ilan edecekler. Hı. O dönem söyledikleri de yalan olabilir arkadaş. Evet. Yani tabii, tabii. Muhtemelen anlattıkları gibi de değil. Değil. Ben şu, bu konuşma.
3: Şu kesin küllüm yalan bir şey bak. Diyor ya hani doldurmuşlar yakmışlar. Sabuna çevirmişler. Niye? Efendim kurşuna dizmek çok maliyetliymiş. Ya bir insanın vücudunu yakmak ne kadar maliyetli? Haberiniz var. Bir krematoryumda kaç bin derecede insan erir yani. Yani ona o kadar masraf yapıyorsun. Kurşuna dizer giderdi yani.
0: Yani bunların konuşuluyor olduğu bir dünyaya doğru gidiyor. Eskiden medeni ölüye çevirirlerdi insanları. Bırak Avrupa'yı, Türkiye'de bile bu laflar edilmiyordu. İnsanların tarihi sorgulama hakları var. Sizin o ıvır zıvır Hollywood'da anlattığınız hikayelere biz inanmak zorunda değiliz. Siyonistlerin beslediği Hollywood'la hepsini de gördük ne mal olduklarını. Dolayısıyla
2: kendileri de bunun farkında. Mesela bugün gene İsrail Times'ta Horowitz diye bir yazar. Ya bir ne yapacağız küresel işte anti Siyonizm giderek antisemitizme dönüşüyor şeklinde kaygıları var. Yani mesela işte Yeşiller Partisi vardı İngiltere'de onun başına geçtiler. Hani kendileri bile artık biz anti Siyonist değiliz demeye çalışıyor batıdaki Yahudiler. Şey İsrail'in politikalarını eleştiriyorlar evet. buna geleceğimize zarar veriyor. Bizi bunlarla eş görmeyin karıştırmayın şeklinde. Bu antisemitizm dalgasından korunmaya çalışanlar da var.
1: Yani Hitler döneminde 6 milyon Yahudi hocamın söylediği tekniklerle ve söylemediği başka tekniklerle öldürüldü, katledildi dendi. 6 milyon. Bugün toplam Yahudi nüfusu 9 milyon İsrail'de, 6 milyon diaspora 15 milyon. Şimdi 6 milyon o tarihte kaç kişilerdi ki hocam? 100 yıl önce. Yani bir
0: hocam
1: rakamsal
0: kaç milyon Rus öldü? 30 milyona yakın Rus öldü. 24 milyon mu? 25 milyon.
3: Yani 55 milyon 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı. 55
0: abi yani
3: milyon.
0: Öyle bir anlatılıyor ki 2. Dünya Savaşı sanki Hitler Yahudileri öldürmek için savaş çıkarmış gibi. 30 milyona yakın Rus ölmüş.
1: Tabii.
0: Ben Ruslardan böyle bir şey... Mesela Ruslarla ilgili bir şey söylemek yasak mı bununla ilgili? Ama yok. Onlarla... değil mi?
1: Ya öyle algı ama güzel kitaplar yazıldı ya. O kadar
3: her
1: harika
3: bir şey. Yani St. Petersburg yok
1: filmler
3: oldu yani.
1: Vardı.
3: Şehirler hepsi yok oldu. Stalingrad hepsi yok oldu. Şehir insan kalmadı. Onlar da 2. Dünya Savaşı biter bitmez gider Nürnberg'i haritadan sildiler. Amerikalılardan.
2: Dresden'i.
3: Dresden'i sildiler. Haritadan sildiler. Bunlar gerçek değil mi?
2: Münih'in %85'i imha. Münih'in. Evet.
0: Bu Almanlar hocam bunu kolektif hafızalarında nasıl yer etmiş yani kabul etmişler mi yoksa ya ileride yok, diye çıkar mı ortaya ya, bu tarihi bir açalım
2: Almana
0: diye
2: tam birleştiği gün sormuştum. Dedim ya şey yapmıyor musunuz? Biz dedi savaşta kaybettik onu dedi. Yani konuyu kapatmış. Almanya.
1: Hiç konuşmuyorlar hocam.
2: Konuşmuyorlar evet.
1: Ben de çok şahit oldum Almanlarla.
2: Ama yeniden şey yapmış. Mesela Doğu yani, Almanya'yla.
1: Holokost yok. Bizde yok.
2: Ama yeni bir sol parti kuruldu mesela İsrail'i. Gazze'deki soykırımdan dolayı suçluyor. Almanya'da bir ilk. Bir parti çıkıyor ve bunlar soykırım yaptı demeye getiriyor. Doğu Almanya'da mesela nüfus %16 daha düşük. Azalmış daha doğrusu. Hmm. Yani bir o Batı Almanya ile Doğu Almanya arasındaki o haksızlıktan. O AfD'yi de zaten besleyen o Doğu Alman kökenliler.
0: Bu arada daha Trump da Alman kökenli değil mi?
2: Tabii Alman.
4: Tabii, tabii evet. Alman.
2: Yani şey WASP diyoruz ya White Anglo-Saxon, Anglo-Saxon dediğimiz o işte Alman ve İngiliz şeyler. Zaten
3: ama kendi Amerika'nın mukayese doğru bir mukayese değil.
0: Ben benzettim yani, bu bana ait.
3: Pardonuz.
0: Yok yok şaka yapayım.
3: Hayır, yani ya kartal şey, her yerde yani bütün medeniyetler.
0: Işte. Da var canım koysak
3: yani,
0: belki.
3: Roma kartalı bu Roma kartalıdır yani. Şimdi Roma kartalını koy. Aynısı Roma ordusunun önünde yürüyen kartal. Bu kitlenin kartalından.
0: Şimdi İsrail'de
3: yani,
0: bir
2: biraz probanda yapmışlar. Tabii, tabii, normal İsrail'de bir kartal bir şeyi.
0: Şey karşıtlığı var ya şu an Trump'a bir kızıyorlar mızıyorlar. Biraz şey yapıyorlar. Yani Nazi imajı, Naziler demeyeyim. Nazi imajına kimin yakın olduğunu herkes biliyor. Eğer o hikayeye doğruysa ama tarihte hiçbir şey hocam devamlı gitmiyor bir hikaye. Doğru. Ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederim Kemal hocam bütün konuklarıma da. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Önce özel bir lisede ders veren eşcinsel öğretmen, ardından da İstanbul'a doğru yola çıkan eşcinsel grupları taşıyan kruvaziyer gemisi. Üst üste yaşanan bu olaylar LGBT sorununu da yeniden gündeme getirdi. Peki lobiler yine devrede mi?
2: Bu lobinin de arkasında ciddi güçler var. İnsanlık yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor. Yani şimdiye kadar arkada yapılan çalışmalar artık göz önüne sokularak yapılmaya çalışılıyor.
1: Sağlık Bakanlığı Cinsiyet Değiştirme Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon Başkanı Profesör Doktor Zeki Bayraktar, son 16 yılda artış gösteren rakamlara dikkat çekiyor.
3: 2010 yılından sonra ergen cinsiyet distorisi vakalarında çok dramatik bir artış var. Buna uzmanlar biz pandemi diyoruz. 2009 yılında yıllık müracaat 330 civarındayken 2025 yılı itibariyle 1000'in üzerine çıkmış gözüküyor.
1: Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk ise cinsiyet karmaşasının çocukluk ya da gençlik yıllarında yaşanan travmalardan kaynaklandığını söylüyor.
2: Bu bireylerin mutlaka geçmiş hayatlarında travmaları oluyor. Kadın, kadınlık rolünden biraz erkekli rolüne kaydığı zaman erkek de ailesini götürebilmek için ne yapıyor? Siniyor. Bu sefer erkekte de ne oluyor? Kadınlık rolü artmaya başlıyor. Çocuk bu sefer bakıyor ki evde benim hangisi benim annem, hangisi benim babam. Hele ki bunun üzerine bakıyoruz ki eğer çocuk bir tacize uğramışsa bu sefer ciddi şekilde aileye ceza kesiyor.
3: Erken evrede ne oluyor? Çocuk kendi cinsiyetinden olan ebeveyniyle özdeşim kuruyor. Erkekse babasıyla, kız ise annesiyle özdeşim kurar. Onun kimliğini, cinsiyet kimliğini de kendisine transfer eder. Çocuk bunu yapmakta zorlanırsa o zaman işte karmaşa başlayabiliyor.
1: Uzmanlar eşcinselliğin en çok normalleştirildiği sosyal medyanın da çocuklar ve gençlere verdiği zarara da dikkat çekiyor.
2: En büyük şu anki sorun sosyal medya. Bize gelen birçok acı bir vakayı söylemek istiyorum. Bir erkek çocuğun anne baba sağlıklı, çocukta da hiçbir sıkıntı yok. İzlediği bir içeriğin arka arka önüne gelmesiyle ilk bulu çağında gördüğü ilk rüyanın ne yazık ki hemcinsi oluyor.
1: Uzmanlar kimlik karmaşasının eğer çok geç kalınmamışsa engellenebilir olduğu görüşünde.
3: Eşcinsellik ve transseksüellik asla ve asla genetik bir bozukluk değildir. Asla ve asla hormonal bir bozukluk değildir. Bu dönemde karmaşa yaşayan gençler asla kendisini eşcinsel veya transseksüel olarak damgalamasın. Bunlar geçici karmaşalar olabilir. Çoğunlukla böyledir. Bu karmaşalar eninde sonunda çözümlenecektir. Ama bir psikolojik danışmanlık ve yardıma da ihtiyacınız varsa bunu talep etmekten imtina etmeyin. 25 yaşına kadar asla ve asla ne hormon ne de ameliyat düşüncesinde olmayın.
2: Sadece erkek olarak sevsinler, kız olarak sevsinler. Bir babanın kız çocuğuna ya bu toka ne kadar sana yakışmış kızım, saçların ne kadar güzel demesi bile o kızı tetikler. Kendi güzel kadınlık duygularını okşar. Bir erkek çocuğunun canım oğlum bu marketten şu alışverişi yapar mısın? Aa, çok teşekkür ederim oğlum, aslan oğlum demesi çok etkilidir.
0: Haber Radyo.
4: CHP'de arınma adımları dalga dalga sürerken Özgür Özel de stratejisini belirlemek için kurmaylarıyla kritik bir toplantı yaptı. O toplantıda neler konuşuldu? Müzakere masası kurulacak mı, kurulmayacak mı derken ABD Başkanı Trump'tan yine dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'la aramız çok iyi dedi. İran'dansa Tel Aviv'deki evcil hayvanlarınıza sahip çıkın açıklaması geldi. Lübnan gerilimi ABD ile İsrail arasında ciddi krizlere yol açmış, hatta Trump Netanyahu'ya küfretmişti. ABD'den ilk gönül alma hamlesi geldi. İsrail Büyükelçisi ABD ile İsrail arasındaki ilişkiyi evliliğe benzetti. Boşanma yok, ayrılırsak çok nafaka öderiz dedi. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için hazırlıklar tamamlandı.

0: Bağlantı. Gözler Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Temmuz'a kilitlendi. Peki tahminler ne yönde? Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bu gecede saatler 2'yi gösterene dek. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımız olacak, onların yorumlarını alacağız ve sahada tabii ki A Haber muhabirleri son dakika bilgileri, sıcak meseleleri yine sizlerle paylaşacaklar. Açılışta da ifade ettik, hem ülkemiz hem de bölgemiz son günlerde bir hayli hareketli. Özellikle Türkiye karşıtlığı üzerine işleme konulmuş bazı senaryolar var. Gerekçesi malum, önümüzdeki hafta tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak. NATO Liderler Zirvesi için başkent Ankara'da da sıkı tedbirler, önlemler alınmaya başlandı. Tabii en önemli maddelerden birisi güvenlik. NATO'ya gelecek olan, NATO zirvesine katılacak olan liderlerin güvenliği için Ankara Emniyeti, özellikle Yunus polisleri de bazı ek önlemler aldı. Arkadaşlarımız da onların bu hazırlığına eşlik etti. Bakalım.
2: Kritik anlarından biri yaşanıyor. Araç konvoyu saldırı altında. Ekipler de o saldırıya anında müdahale ediyor.
3: NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlamaya sayılı günler kala onları koruyacak ekipler son provalarını yapıyor.
4: Kask, giy.
2: Titizlikle hesaplanıyor. Çünkü dünyanın en kritik zirvesinde birkaç gün sonra görev onların olacak.
3: Liderlerin geçecekleri güzergahlarda önce drone ekibi sahada olacak. Keşif ve gözetlemenin ardından motosikletli ekip devreye girecek. Tüm noktalarda önce hareket kabiliyeti yüksek olan dronlar keşif yapacak.
2: NATO zirvesinin güvenliğinde ilk keşif gökyüzünde. İşte bu dronlar Yunus timlerinin gözü kulağı olacak. İşte bu da kamu düzeni. Liderlerin konvoyuna eşlik edecek ekipler her tehdide karşı bu şekilde koruma kalkanı oluşturacaklar.
3: Dar sokak, yoğun trafik, ani duruş, yüksek hızda manevra. Her hareketin tek bir amacı var. Koruma koridorunu saniyeler içinde oluşturabilmek. Çünkü zirve günü en küçük bir aksaklığa bile yer yok.
2: Biz de şu anda Yunus ekiplerinin o eğitim çalışmasına tanıklık ediyoruz. Şimdi slalom eğitimi yapacaklar. Ve şu anda gerçekten korkutucu da aslında benim açımdan. Onlar tabii alışık bu hareketlere. Dünya liderlerini Yunus ekipleri Ankara'da böyle koruyacak.
1: Günün sonunda her ne kadar eleştiriler olsa da Türkiye'nin misafir edeceği dünya liderlerinden bahsediyoruz. Türkiye'nin de üyesi olduğu Kuzey Atlantik Paktı'nın üyelerine ev sahipliği yapmaktan bahsediyoruz. Haliyle bir şekilde bu ev sahipliği yaparken onların güvenliğini de sağlamak önemli hususlardan birisi. Bu anlamda alınan önlemler var. Ülkemizin özellikle çizeceği, batıya karşı vereceği mesajlar da oldukça önemli. Onun için sadece NATO'nun gücü için değil, Türkiye'nin gücü için de önemli bir zirve olacak ve önemli yansımalarını da hep birlikte takip edeceğiz. Şimdi bu NATO Liderler Zirvesi ile ilgili en önemli gelişmelerden birisi yine başkent Ankara'da yaşandı. Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli projelerinden birisi Ayyıldız Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta basın bilgilendirme toplantısını Ayyıldız Karargahı'nda yapacak. Zira NATO üyelerinin ilgili bakanları, savunma bakanlarını da

0: ağırlayacak aynı zamanda.
1: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız Karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ay Yıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
0: Şimdi geçtiğimiz hafta çok önemli bir sınav vardı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı YKS'de tartışma yaratan İki soru söz konusuydu. İşte bununla ilgili ÖSYM bir inceleme başlatmıştı ve o incelemede sonuçlandı. Yapılan inceleme sonucundaysa bir sorunun iptaline, bir sorununsa yanıtının değişmesine karar verildi. Peki bu değişiklikler, alınan bu kararlar sınav notlarına, adaylara nasıl yansıyacak? Bakalım.
2: 2026 yılı üniversite sınavına ilişkin bir soru iptal edildi. Bir sorunun da yanıtı değişti. Açıklama ÖSYM'den geldi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesine yer verildi.
0: Şimdi milyonlarca emekli, ki 16 milyondan bahsediyoruz, artık gözler cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Çünkü SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına yapılacak zammı merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bir açıklama geldi. Bu açıklama adeta bir düzenleme sinyali içeriyordu.
3: Prosedürler işleyecek, meclisimizin gündemine gelerek orada yasallaşmasını bekliyoruz.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdeyi verdi. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için AK Parti hazırlığını tamamladı. Gözler Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Temmuz'a kilitlendi.
3: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
4: Bakan Işıkhan konuyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur dedi. Kağıdı kalemi eline alan emekli zam oranlarını hesaplamaya başladı. Yıl bitmeden 20 bin lira olan en düşük emekli aylığına yapılması planlanan ikinci zam için iki farklı senaryo masada. Yılın ilk 5 aylık bölümünde SSK ve Bağkur emeklileri %16,61 zammı

0: cebine koydu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,36 olması bekleniyor. Şayet bu tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor. En düşük emekli maaşına %18 zam yapılması durumunda ise 20 bin lira alan emeklinin hesabına 23 bin 600 lira yatacak. Bir diğer senaryo ise en düşük emekli aylığına memur ve memur emeklisi maaşına yapılacak oranda zam yapılması. Kulislerde o miktarında %14 olacağı konuşuluyor. Bu oranda zam yapılırsa 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı bu kez 22 bin 800 liraya yükselecek. AK Parti'nin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam teklifini meclise sunması ve hızla yasalaşması bekleniyor.
1: Gün içerisinde ya haberlerde ya da girdiğiniz marketlerde karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü Çevre Bakanlığı'nın hayata geçirdiği geri dönüşüm uygulaması 81 ilde başladı. Bu uygulamayla birlikte artık marketlere konulan o kutulara atık şişelerinizi atarak bir gelir elde edebileceksiniz. Gelir çok yüksek bir gelir değil tabii ki. Temsili bir rakam ama en azından çevreye ve doğaya daha fazla katkımız olacak.
2: Al kullan at devri bitti. Al kullan dönüştür başladı.
3: Ülkemiz açısından, doğayı koruma açısından ve geri dönüşüm açısından çok güzel bir cihaz.
4: Dönüşümde yeni dönem başladı. Artık boş şişeler çöpe değil kazanca dönüşüyor.
5: Benim 6 yaşında evladım var. Böyle her zaman topluyorum ve ona da bu konuda destek oluyorum. O da artık her böyle aldıklarını getiriyor. Anne bunu götürecek miyiz diyor. Ben hep geliyorum, bırakıyorum buraya. Şimdi 1 lira olması da benim için çok güzel oldu.
4: Depozitosu olan ambalajlarda yeni dönem 81 ilde başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren makinenin olduğu alanlara gelmeye başladılar. Kullandıkları alüminyum, pet ve cam şişeleri buraya atıyorlar ve teşvik amaçlı 1 lira kazanıyorlar.
3: Ücreti pek de önemli değil yani. Doğayı korumamız daha önemli diye düşünüyorum.
6: Gerek evde, gerek iş yerimizde, gerek dışarıda alışveriş yaparken poşet bulduğumuz zaman koyuyoruz yanımıza. Öyle değerlendiriyoruz.
4: Sistem zincir marketlerde uygulanmaya başladı. Günlük 4 kullanım hakkı ve her işlemde 50 şişe sınırı bulunuyor.
5: Çevre kirliliği için çok önemli. Emine Hanım da sağ olsun bu konuda çok iyi bir uygulamaya başlatmış oldu. Halimizden memnunuz. Ben çevremdekilere de söylüyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Artık onlar da bilgi sahibi oluyorlar. Artık her yerde olacağı için çok daha iyi olacak bence.
7: Doğa uygulaması üzerinden evde bulunan plastik ve çöp şişeleri doğa üzerinden buraya atacağız. Hem doğaya hem de kendimize bir katkı yapmış olacağız.
4: Sistem ise çok basit. Öncelikle cep telefonunuza doğa uygulamasını indireceksiniz. Ardından makineye geldiğinizde QR kodu okutacaksınız ve işte şişelerinizi de bu hazneye yerleştireceksiniz.
8: Parklarda artık sağda solda hep şişe görmeyeceğiz. Geri dönüşüm olarak çocuklara alışkanlık yaptıracağız. Çok güzel olacak.
9: Bu gerçekten hem çevre için hem de insanların cebi için çok güzel bir olay.
1: Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Olay 2007 yılında Batman'da işlenen bir cinayetti. Yapılan titiz bir çalışma sonrası ekipler 10 şüpheliyi yakaladı.
10: Bir faili meçhul cinayetin daha sırrı çözüldü. Batman Kozluk'a bağlı Armutlu köyündeki derede 2007'de bir erkeğe ait cansız beden bulunmuştu. Rafa kaldırılan dosya yeniden açıldı. DNA incelemesinde cansız bedenin Aydın Özcan'a ait olduğu tespit edildi. Özcan'ın ailesiyle sorunlar yaşadığı ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü belirlendi.
11: 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı.
10: Operasyonda Aydın Özcan'ın kardeşlerinin de olduğu 10 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda olayı aydınlatan ekiplere teşekkür etti.
1: Venezuela'da yaşanan o büyük depremlerin üzerinden tam bir hafta geçti. Binlerce binanın enkazında zaman eşiği artık aşılmış durumda ve haliyle ümitler de azaldı.

0: aldı. Ama 7. günde bile sağ kurtarılanların olması umutları bir kez daha yeşertmiş durumda.
1: İki büyük deprem peş peşe sarstı. Venezuela 40 saniye içinde yerle bir oldu.
2: Kanepelerin, televizyonların, insanların binalardan nasıl düştüğünü gördüm.
1: 24 Haziran'da meydana gelen çifte felaketin üzerinden bir hafta geçti. Manzara post apokaliptik film sahnelerinden fırlamış gibi. Zira gökyüzü 7. günde kızıla büründü. Can kaybı 2000'e dayandı. Arama kurtarma ekipleri on binleri kurtarmak için seferber. Zamanla yarışta kritik eşik çoktan aşıldı ama mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
3: Sesimi duyuyor musun?
4: Evet.
3: Şimdi su uzatacağım sana. Hepsini iç, tamam mı?
4: Tamam.
3: Seni kurtaracağım birazdan.
1: 3 yaşındaki bir çocuk da enkazdan 6. günde sağ çıktı. Afet bölgesinde siviller de sahada. İçlerinden bir Türk deprem gecesi durmadan koşturarak onlarca hayat kurtarmış.
2: Yaklaşık 22 yıldır Venezuela'da yaşıyorum. Depremin ilk gecesi şu an tam bulunduğumuz yerdeydim. Arkamdaki bina nasıl yıkıldığını birebir yaşadım. Birçok insanlar sağda solda yatıyordu. Kimileri molozun altında kalıyordu. Ve o insanları oradan çekmeye çalıştım. Yaklaşık o gece 38 kişi çıkarıp şu an hemen bu önümüzde gördüğümüz yere bırakmıştım.
1: 96 saat boyunca 6 aylık bebeğiyle kaldığı enkazdan sağ kurtulan bu anne umudun simgesi olmuştu. Ana oğlunun durumu iyi.
5: Onun nefesi bana cesaret verdi. Bebeğimi kurtarmak için direndim. Hayatta kaldım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Arınma süreci hızla devam ediyor ama geride bıraktığımız gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şimdi malum iki davadan bahsediyoruz. Bunlardan birisi şaibeli kurultay olarak tarihe geçen 38. kurultayla ilgili devam eden dava. Bir diğeri ise İmamoğlu suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet davası. Şimdi o yolsuzluk ve rüşvet dosyasındaki itirafçılardan birisiydi. Hatta örgüt yöneticisi olarak ifade edilen İmamoğlu'na en yakın isimlerden birisi Adem Soytekin. Şaibeli kurultay davasında tanık olarak ifade verdi. Çok önemli bilgiler paylaştı. CHP'li isimlere çok uygun fiyat ve şartlarda daireler satıldığını ifade etti.
6: Daha önce değişimci olarak kendisini tanımlayanlar, söyleyenler onlar, konuşanlar onlar, parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar.
1: Parayı veren de aldığını itiraf eden de CHP'li dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı CHP 38. Kurultay ceza davasında 6. duruşma günüydü.
7: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir şaibe bulunursa ve bu şaibeyi yapanlar ortaya çıksın, gerekli cezayı görsün, Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz yoluna devam etsin istedim.
1: Ekrem İmamoğlu ve 11 şüphelinin oylamaya hile karıştırmasıyla suçlandığı davada İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. Soytekin 2021'de Kiptaş'tan CHP'li isimlere dairelerin ödeme kolaylığıyla satıldığını söyledi. Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi diye ekledi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
8: Kurultayda yanlış yapmışlar. Yapmasalar yargılanıyorlar. Belki de bunlara siyasi yasak gelecek. Ya kardeşim, iki tane arkadaşınızı ya dersin ki feda etmiyorsunuz ya. Dersin ki git aklan gel ya diyemiyorlar. Partiyi düşünmüyorlar bu arkadaşlarımız.
1: Genel merkezde başlayan arınma süreci ise tam gaz sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden aldığı il başkanı sayısı 35'i buldu. Bu sayının Eylül'e kadar 50'yi geçeceği konuşuluyor.
8: Kurultay yapılırken benimle çalışmak istemeyen il başkanı başkanıyla, beni çalışmak istemeyen belediye başkanıyla, beni çalışmak istemeyen ilçe başkanlarını da ayırmak istiyorum diyor.
1: Sadece il başkanları değil, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen belediye başkanları da genel merkezin disiplin radarında. Oluşturulan kurul, belediye harcamalarını tek tek

0: incelemeye başladı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu not ettiğimizi değerlendirmiştik. Hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
0: CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekerle İstanbul Milletvekili Cemal Engin yurtunda aralarında olduğu, Kılıçdaroğlu'na hakaret eden milletvekilleri de ihraç listesinde üst sıralarda.
2: Adnan Beker'in orada ne işi var? Ki bu adam Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermediğini açıklayan kişi. Bu adamın CHP'de ne işi var?
0: Kılıçdaroğlu'nun arınma sürecini polemiklerden uzak yürütme kararı aldığı, bu yüzden meclis tatile girene kadar grup toplantısı yapmayacağı da konuşuluyor.
3: Bu arada Özgür Özel cephesi de tabii ki boş durmuyor. Kurmaylarıyla Özgür Özel bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda hem olağanüstü kurultay süreci hem de yeni partiyle ilgili yol haritası ele alındı. En azından kulislere yansıyan bilgiler bu şekilde. Diğer yandansa tabii iki cephe arasında mekik dokuyanlar var. Bir diyalog zemini oluşturmaya çalışanlar var. Onlara dair son izlenimler de haberimizde.
4: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
0: CHP'de arınma adımları dalga dalga sürerken Özgür Özel de stratejisini belirlemek için kurmaylarıyla kritik bir toplantı yaptı.
5: Paralel yönetilmez, paralel konuya fırsat verilmez. Özgür Bey kendini attırmak istiyor. Ben zannediyorum ki önümüzde 20 güne kadar hepsi istifa eder.
0: CHP'de iki başlılık tartışmaları alevlenmişken CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un devreye girdiği konuşuluyor. Öztunç'un CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'yla 45 dakika görüştüğü, Özel'in mesajını ilettiği, ardından Kılıçdaroğlu'nun mesajını alarak Özel'le görüştüğü iddia edildi.
6: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
2: Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim, mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Oradan da başımıza bir mutlak kutlan çıkacak. Olur mu?
0: Özel cephesinin 10 gün içinde olağanüstü kurultay kararı alınmaması halinde yargıya başvurabileceği ifade ediliyor. Disiplin sürecine sevk edilen CHP'li bazı isimlerinde kararların kesinleşmesi durumunda dava açmaya hazırlandıkları iddialar arasında.
6: Makul bir süre bekleriz. Sulhukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulhukuk Mahkemesi de der.
0: Ve gündemdeki yeni parti iddiaları.
5: Neymiş, ben parti kuracağım. Kur bakalım Özgür Bey dolaşıyor yalnız. Parti kurmak kolay mı? Turşu kurmaya mı benziyor parti kurmak? Onun finansmanı, kadrosu, ekipleri, parti ayrılmak kolay mı? Muharrem İnce'yi gördük, bak döndü geldi tıpış tıpış.
0: Kulislere göre Özgür Özel yeni parti hazırlıklarını fiilen tamamladı. Hatta partinin örgütlenme çalışmalarının bile başladığı, birçok ilde il başkanlarının belirlendiği öne sürüldü. Özel ve ekibinin kuracağı partinin isminin ise yeni parti olduğu söyleniyor.
3: Şimdi İBB davasında itirafçıların ifadeleri malum ortada, suçlamalar da belli, iddianameyi artık herkes biliyor, o eylemleri. Ama bunlara karşılık mahkemede herhangi bir açıklama gördük mü ya da bir savunma gördük mü ya da bunları yalanlayacak bir ortaya bilgi belge konulduğunu gördük mü? En azından şimdiye kadar hayır. Şimdi İmamoğlu kadar konuşulan, dikkat çeken isimlerden birisi de Murat Ongun. Malum kendisi Medya AŞ yönetim kurulu başkanıydı. Bir dönem İBB sözcüsüydü. Şimdi ilk kez hakim karşısına çıktı. Kendisine sorular yöneltildi. Ama o sorular konusunda ne o milyonluk villa kirasını açıklayabildi ne de şüpheli para trafiğini.
0: Ne kirası milyon liralık villayı ne de kabarık euro trafiğini açıklayabildi. İBB davasında ilk kez hakim karşısına çıkan Murat Ongun iddialar karşısında tek kelime etmedi.
7: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
0: Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya AŞ yönetim kurulu başkanıydı. Davanın 59. gününde hakim karşısına çıktı. Yıllık 4 milyon lira civarında kira ödediği villası için İmamoğlu'ndan yardım aldığını

0: iddia etmişti. Ama o iddiayı Masak raporları yalanladı. Savcılık dosyasındaki banka hareketlerine göre ev kirası ve depozito ödemesi için 4,5 milyon liralık transfer eşi Zeynep Ongun tarafından yapılmış. Zeynep Ongun'un hesabına o paranınsa özel bir firmaya ait hesaptan gönderildiği belirlendi. Zeynep Ongun kira ödemesi için kayınvalidesinden 2 kilo altın aldığını ve Rize'de bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Ancak HTS kayıtlarına göre o tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği söyleniyor.
1: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
0: İBB Medya AŞ'den ihale alan firmalarının Zeynep Ongun'un şirketine ödeme yaptığı, bu yolla yüz binlerce liralık vurgun yapıldığı konuşuluyor. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise eski partisi CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
2: Dur abi dur.
3: Tehditlerimi oynayamayacağım. Allah'a bir can borcum var.
2: Çekme.
0: Sabah gazetesine konuşan Köksal, 2023 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için dışlandım dedi. Belediye başkan adaylığı sırasında ise Ekrem İmamoğlu tarafından partiden kovulduğunu açıkladı. CHP şu an kendi içindeki kurultay ve koltuk tartışmaları yüzünden büyük sıkıntılar ve kaos yaşıyor diyen Köksal, AK Parti'de böyle bir kavga yok, huzurla sadece işimize ve hizmete odaklanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları da sürüyor. Son olarak rüşvet suçlamasıyla tutuklanan İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
4: Şimdi yine aynı bir tuzaktan bahsedeceğiz. Yine mağdurlardan bahsedeceğiz. Bu haberleri kaçıncı kez yapıyoruz? İnanın sayısını biz de hatırlamıyoruz. Kaçıncı kez bu uyarılar yapılıyor? İnanın bunu da sayamıyoruz. Ama maalesef yine dolandırıcılar ağına düşürecekleri birilerini buluyorlar. Bu kez 83 yaşındaki emekli finans uzmanı Dinçer Kazancı dolandırıcıların tuzağına düştü. Hani o savcıyız, polisiz diyenlerin.
5: Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti ve anılarımı aldı. Bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim.
0: O hazır dediği çantada tüm birikimleri, tam 1758 Cumhuriyet altını vardı. 83 yaşındaki emekli finans uzmanı telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Elinde avucunda ne varsa tek bir telefonla onlara kaptırdı.
5: Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
0: Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar günlerce yaşlı adamı aradı. Telefonun ucundaki vicdansız yaşlı adama hesaplarınız kara para aklamada kullanılmış. Bu soruşturmanın selameti için hesaplarınızdaki paraları kontrol altına almamız lazım deyince yaşlı adam inandı.
5: Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerimde bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti.
6: Yaşlı adam telefonların birkaçına cevap vermese de dördüncü gün artık pes etti ve o dolandırıcıların dediğini yapmaya başladı. İlk olarak bankaya gitti ve özel kasasındaki tam 1758 Cumhuriyet altınını bir çantaya koydu.
5: Sonrasında ben paraları aldım ve saydım ve bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim. Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana.
0: Bir süre sonra Dinçer Kazancı'nın yanına maskeli bir kişi geldi. Tuzağa düşen Kazancı piyasa değeri 72 milyon lirayı bulan altınları kendi elleriyle o adama teslim etti.
5: Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı, ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
0: Gerçeği anladığında artık çok geçti. Hemen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
6: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından o dolandırıcıların izini buldu ve yapılan operasyonla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
5: Polis de çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Onlara çok teşekkür ediyorum.
0: Soruşturmada organizatör olduğu anlaşılan Hakan Ural'la sözde atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis her yerde bu dolandırıcıları arıyor.

0: ülkemizde gündemde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Şimdi yurtta ve dünyada neler yaşandı, kısa bir haber turuyla onlara da bakalım.
1: Filistinli öğrenci lise diplomasını boynunda kefiyesiyle almak istedi ama öğretmeninin hışmına uğradı. Tepki çeken görüntü Kanada'da kayda geçti. Filistinli öğrenci sahneye çıkarken elindeki kefiyeyi cübbesinin üzerine taktı. Öğretmense sert bir şekilde kefiyeyi boynundan çekip hiçbir şey yapmamış gibi öğrenciyle poz verdi. Görüntüyü sosyal medyada izleyen milyonlardan öğretmene tepki yağdı. Fas, Dünya Kupası'nda Hollanda'yı penaltılarda eleyip son 16'ya kaldı. Galibiyet sevinci, Faslı taraftarları sokaklara döktü ama geceye polis şiddeti damga vurdu. Hollanda polisi sokağa çıkan yüzlerce Faslı'nın kutlama yapmasını engelledi. İtiraz edenlere de su topu ve coplarla saldırdı. Dünya Kupası heyecanına kendini fazla kaptıran bir adamsa Kanada'da hakem kıyafetiyle trafiğe el attı, ihlallere kart çıkarttı. Kırmızı ışıkta yanlış yerde duran bir sürücü anında sarı kart gördü. O esnada yoldan geçen taraftarlar da trafik hakemine tezahüratla destek verdi. Günün mucize kurtuluşu Amerika'da kayda geçti. Kiliseye ibadet etmeye giden bir kadına arabasından inerken yıldırım çarptı. Yıldırım yol kenarındaki ağacı parçaladı, arabayı yerinden oynattı. Anında kalbi duran kadının imdadına şans eseri yakında olan bir ilk yardım ekibi yetişti. Ve hızlı müdahale sayesinde hayata döndü. Çin'deki bu sürücü de büyük tehlike atlattı. Kamyondan fırlayan branda aniden arkadaki aracın ön camına yapıştı. Sürücüyü soğukkanlılığı kurtardı. Hemen dörtlüleri yaktı, sakince yavaşlayıp arabayı durdurdu. O anlar araç kamerasına an be an yansıdı. Aydın'da semt pazarına giren sürücü yere serili karpuzları ezip geçti.
2: Yol aşağı iniyor ve karpuzcu kapatmış durumda. Arkamda dik yokuş olduğu için geri de gidemiyorum.
1: Pazar esnafı iddiaya göre alkollü olan sürücü hakkında şikayette bulundu.
3: Karışma abla, karışma. Kimse karışmayacak.

0: sonraki hedefim 100 kilometreye ulaşmak. Tabii bunu izinli bir şekilde yapacağım.
1: Dünyanın tek parça halindeki en büyük tarım arazisi olan Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 238 biçer döverle hasat yapılıyor. Geçen yılki üretim rekoltesine göre de %25 artış hedefleniyor. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Beşiktaş'taki törende dev Türk bayrağı denizde açıldı. Geçişe katılan 15 askeri gemi İstanbul Boğazı'nı selamladı.
2: İyi uçuşlar diyorum.
3: Nasıl, heyecanlı mısın?
2: Harikasınız.
1: Bütün Muğla'da yürüme engelli Münife Karadaş'ın adrenalin dolu anları böyle başladı.
4: Hadi gidiyoruz.
1: Babadağ'da gerçekleştirilen yamaç paraşütü atlayışı unutulmaz anlara sahne oldu.
5: Herkese ilham verecek örnek olacak.

0: Şimdi dünyanın konuştuğu o gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Gözler evet Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakerelerde. Doha'dan bir sonuç çıktı mı, çıkacak mı? İki ülke de bundan sonraki sürece nasıl bakıyor? Onları konuşacağız. Sahadaki arkadaşlarımızın aktaracağız son bilgilerle birlikte. Kıymetli konuklarım da var. Onları da hemen takdim etmek istiyorum. Çok kıymetli uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel bizlerle. Cihan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Tahir Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen Doktor Çağlar Özer de bugün bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Tahir Bey. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar da bizlerle birlikte devam ediyor. Hoş geldiniz bir kez.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evet bir cephe gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri İran cephesi ama o cephenin dışında değil tam içinde hatta göbeğinde olan bir de İsrail ve Lübnan konusu da var. Şimdi bu doğrultuda neler yaşandı şöyle kısaca bir günü özetleyecek olursak Trump'tan bir açıklama geldi. İran'la her şey olması gerektiği gibi ilerliyor, gidişat gayet iyi dedi yaptığı açıklamada. Bir açıklamada İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. Halkımıza ve liderliğimize tehdit anında güçlü bir yanıt alacak ifadesini kullandı. Evet her ne kadar bu açıklamaların hedefinde Amerika Birleşik Devletleri görünse de aslında son günlerde İsrail bu bölgedeki ateşi yeniden körüklemeye başladı. Haliyle bu cümlelerin hedefinde bir de İsrail var. Onlar da boş durmadı. Netanyahu konuştu. Tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız diyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'a İran dini lideri Hamaney ölüm için işaretlendi. İşte bu açıklama Arakçı'dan yeni bir açıklama gelmesine sebep oldu. Trump Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti dedi. İşte İran'ın İsrail'in özellikle Hamaney ile ilgili bu açıklaması acaba sil baştan yeniden o savaşa geri mi dönüyoruz yorumlarının yapılmasına neden oldu? Kıymetli konuklarımızın yorumlarını alacağım ama önce bir de sahaya bakmak lazım. Hem İran'a bakacağız hem de Suriye'ye bakacağız. Çünkü İsrail'in son günlerde Suriye ile ilgili de attığı bazı işgal adımları var. Onları da konuşacağız. Ekber hoş geldin.
3: Teşekkür ederim Tahir. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ekber dün, şimdi gündeme döneceğim ama dün bir krizden bahsediyorduk. Kalibaf'ın televizyonda konuşma yaparken, üstelik bant bir konuşması, röportajı yayınlanırken İran Devlet Televizyonu'nda o röportaj yarıda kesilmişti. Ve buna sınırlı değildi özellikle bu müzakereci heyete yönelik adımlar. Onunla ilgili bir açıklama var mı ya da bir durum netleşti mi?
3: Evet teşekkür ederim sana değerli konuklarım. İyi yayınlar dilerim. Evet, İran Devlet Televizyonu'nun bir açıklama geldi. Teknik sebepten dolayı bunun olduğunu iddia ettiler. Altını çizerek söyleyeyim iddia ettiler. Çünkü kimse buna inanmış değil. Yani bu şekilde yayının bu şekilde kesilmesi ciddi olarak yani bunun bir teknik sebepten olduğunu kimse

0: düşünmüyor. Esasında o ikinci kısmını, yani kalan kısmını bugün İran Devlet Televizyonu tam olarak yayınladı. Yani dün kesmişlerdi yayını. Bugün tekrardan bu röportajın tamamını verdiler. Fakat gün içinde en çok konuşulan meselelerden biri işte Kalibaf'ın bu açıklamalarının devlet televizyonunun içeriğine bakılmadan, yani işte devlet televizyonu tarafından bu şekilde yayının kesilmesi gün içinde en çok tartışılan başında geldiğini ifade edebilirim. Aslında geçtiğimiz sürede de ben geçtiğimiz yayında söylemiştim. Hı hı. Özellikle bu uzlaşma metni ortaya çıkmasından sonra ve ülke liderinin ve prensip olarak buna karşı olduğuna, ancak işte kendisine bunun ülke yararına olduğuna ilişkin söz verildiğinin ardından bunu kabul ettiğine ilişkin ifadelerinin ardından ülke içinde işte müzakerecilere karşı muhaliflerin eli güçlenmiş oldu. Özellikle sertlik yanlısı olarak tabir edebileceğimiz bu hafızıkarlar sürekli bir şekilde işte bu müzakerecilerin hükümet olsun, yani Mesut Pezeşkan hükümeti, ister Muhammed Bakır Kalibaf olsun, ona yönelik sert açıklamalar yapıyor. Hı hı. Dün de esasında Kalibaf tam da bu meseleye değiniyordu. İşte muhaliflerin en çok eleştirdiği konulardan birisi şu ki işte siz Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yaptınız. İşte bu anlaşma kapsamında İran'a para verilecekse de siz gidip bu parayla Amerika Birleşik Devletleri'nden işte buğday, un falan filan alacaksınız dedi. Muhammed Bakır Kalibaf da dedi ki evet, böyle bir şey var. Ancak bunu biz yapmadık. Eski yönetim döneminde, İbrahim Reis'i yönetimi döneminde, Biden'le Reis'i arasında, yani muhafazakarlar görevdeyken böyle bir anlaşma yapılmıştı. Bak, biz onun gereğini yerine getirdik. Tam da bunları ifade ederken dünkü yaygı kesildi.
1: Bir de Ekber, bir tartışma konusu daha açıldı. Hatta Pezeşkian'ın buna yönelik açıklamaları var. Hamaney'in o ilk açıklamasını hepimiz hatırlıyoruz. Yani ben bu şekilde düşünmüyordum ama farklı düşünüyordum ama işte Pezeşkian beni müzakereye ikna etti konusu, anlaşmaya ikna etti konusu. Şimdi bugün de yapılan açıklamalarda sanki Müşteba Hamaney'in, İran liderinin işte bu mutabakata razı gelmediği, bunu onaylamadığı şeklinde bazı iddialar mı ortaya atıldı ki Pezeşkian'ın özellikle bu yönde açıklamaları oldu?
0: Tabii şunu söyleyeyim, yani bu yöndeki tartışmalar yeni değil. Yani son iki haftada bu uzlaşma metni ortaya çıkmasının ardından esasında ilk başlarda muhalifler çok cılız duruyordu. Yani fazla bu meseleyi eleştiremiyordu. Ancak ülke liderinin açıklamasının ardından muhalifler işte topyekun bu müzakerelere bir saldırı başlattı. Ve bugün gün içinde de bugün de devam etti. Dün ve önceki günlerde de bu söz konusuydu. Hatta şunu söyleyeyim, mesela bugün gün içinde Mesut Pezeşkan'ın bir açıklaması oldu. Açıklamasında da şöyle diyor ki eğer ülke lideri bize talimat verseydi bu görüşmeleri yapmayın, böyle bir görüşme de olmazdı. Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir şekilde de masaya oturmazdık. Ancak böyle bir talimat bizde gelmedi. Yani ülke liderinin böyle bir talimatı olmadı. Hatta dün işte Mesut Pezeşkan'ın yardımcısı sadece biz değil, aynı zamanda askerler de buna onay verdi dedi. Yine bugün gün içinde Mesut Pezeşkan'ın bir danışmanı işte sokaklarda bu uzlaşmayı eleştiren kesim var. O zaman biz bu uzlaşmayı destekleyen insanlara da işte imkan sağlayın, onlar da sokağa çıksınlar, onları da görelim yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Dediğim üzere yine bugün Kalibaf o ikinci kısmında yine tekrardan bu uzlaşmayı eleştirenleri de tekrardan tenkit ediyor. Yani onları da eleştiriyor. Yani ülke içinde bu konuyla ilgili bir çatışma nasıl anlatayım? Yani bir görüş farklılığının olduğunu ifade edebilirim.
1: Peki, şimdi geride bıraktığımız gün yine tabii önemli açıklamalar var. Bu arada izleyicilerimiz de o teknik aksaklık açıklamasını belki net bir şekilde ifade etmemiz gerekirse. Şimdi normalde canlı yayınlanan bir röportaj değildi zaten Kalibaf'ın yapmış olduğu. Evet. O röportaj, yani öncesinde çekilmiş bir bant kayıt. Televizyonlarda, bu tür medya kuruluşlarında bu röportajlar eğer kayıtsa önceden izlenir. Kırpılacak yerleri varsa kırpılır ve yayına hazır hale getirilir. Yani son izlemelerden genellikle geçer ve o şekilde yayına verilir. Zaten bu da ona göre planlanmış ve ikiye bölünmüş bir röportajdı. Ama görünen o ki başka şeyler olmuş. Çünkü bu teknik arıza açıklaması İranlıları da ikna etmemiş. görünüyor. Evet, şimdi bazı konuklarımızın özellikle bu süreçte, yani bu yaşanan olayın bile aşırıcılara, yani savaş yanlısı demek doğru olmaz ama diğer kesime yaradığı yönünde açıklamalar var Ekber Karabağ. Ama dün de seninle konuştuk. Kalibaf aslında devrim muhafızlarının içerisinden gelen bir isim. Evet, bir müzakereci ama Larijani'den biz daha sert bir isim olarak da hep bunu yorumlamıştık. Şimdi ona özellikle bu şekilde sert tepkilerin gelmesi ya da bu tür saldırıların, tırnak içerisinde saldırıların hedefinde olması bazı yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi açıkçası.
0: Evet, ya esasında şunu söyleyeyim, Tayyip Mesut Pezeşkian çok akıllı bir yöntem izledi. Yani genellikle bu tip olaylar, yani İran'la müzakereler daha önce hükümetle işte ilgili ülkeler arasında yapılıyordu. Hatırlayalım ki savaştan önce kim gidiyordu müzakerelere? İran Dışişleri Bakanı Abbas Rahçı katılıyordu ve hükümet tarafından o görüşmelere katılıyordu. İlk kez böyle bir şey söz konusu oldu. Yani meclis başkanı bu göreve getirildi ve bizzat da Mesut Pezeşkian'ın çabalarıyla böyle bir şey oldu. Yani bir şekilde Mesut Pezeşkian kalibafı kendine kalkan oldu. Yani eğer sadece hükümet, hele hele İran'da reformculara yakın bir hükümet olarak Mesut Pezeşkian hükümeti böyle bir şey teşebbüs etseydi, yani muhafazakarlar topyekun saldırı yapardı. O yüzden Mesut Pezeşkian ne yaptı? Biraz ılımlı olarak tabir edebileceğimiz işte kalibafı ön plana çıkardı. İşte onu işte müzakerelerde baş müzakere olarak atadı ve o süreci, yani bir şekilde kendisine gelen o eleştirileri bir şekilde dağıtmış oldu. Aslında bu konuda da başardığını ifade edebiliriz. Ancak ne zaman ki o meyveleri toplamaya gelindi, dikkat ederseniz bu uzlaşmayı kim imzalayacaktı? Mehmet Bakır Kalibaf. Ancak son anda bir anda fikir değişildi ve bu anlaşmaya imzayı kim attı? Bizzat Mesut Pezeşkian'ın kendisi attı. Çünkü yarın öbür gün seçim olduğunda, 2 sene sonra, işte 1 sene sonra belki, ya da erken seçim olursa sahaya çıktığında elindeki en önemli koz bu uzlaşma olacaktı. Şunu da söyleyeyim, evet İran'da muhalif kesimler vardı.
1: Ama Ekber, belki İranlılar buna çok katılmayacaktır ama Donald Trump da benzerini yaptı. Yani imzayı kendisi attı ama işte savaş için öne savaş konusunda önce savaş bakanını Hexet'i sürdü. Dedi ki savaşı o istedi. Hadi gidelim dedi. Hadi vuralım dedi. Barış için de müzakereler sürecinde de Vance'i ön plana attı. Ama iş imzaya geldiğinde bizzat gelip kendisi imzayı attı. Yani İranlılar belki pek hoşlanmayacaktır bu benzetmeden ama şimdi aynı durumu biz İran'da yaşadık gibi.
0: Evet, aynen dediğim üzere, yani muhaliflerin işte eleştirisinin önlemek için Mesut Pezeşkian ilk başta işte Kalibaf gibi isminin ön plana çıkmasına müsaade etti. Ancak o meyveleri toplamaya geldiğinde kendisi bunu yapmak istedi. Çünkü seçimlerde en büyük vaati de buydu. Seçimlerde kimler vardı? Adaylar orasında Mesut Pezeşkian vardı, Mehmet Bakır Kalibaf vardı, Sait Celili vardı. Hatta esasında ikisi de, hem Sait Celili hem Mehmet Bakır Kalibaf muhafazakar kesimi temsil ediyor. Devrim Muhafaza Komutanı ifadesini kullandı. 10 seneden fazla bir süre İran'da Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış bir askerden bahsediyoruz. Kendisi asker. Aynı zamanda. Hatta o seçimlerde de sürekli bir şekilde eleştiriyordu muhafazakarlar. Birinci seçimlerden çekilin diyordu. İşte Kalibaf diyordu benim oyum fazladır, Celili çekilsin. Celili diyordu yok benim pis faydadır. İşte Kalibaf çekilsin. Neyse o birinci turda Kalibaf elendi ve ikinci turda Muhammed Pezeşkian'la Celili yarıştı ve Pezeşkian kazanmış oldu. Yani ikisi de muhafazakar. Ancak mesela Celili ile piyasa adamında biraz daha ılımlı duruyor Mehmet Bakır Kalibaf. Dediğim üzere yarın seçim olduğunda, şunu da söyleyeyim Tahir İnan, tabii İran'da bazı kesimler bunu eleştiriyor ancak İran'ın geneline baktığında İran'ın geneli bunu destekliyor. Neden destekliyor? Çünkü İranlılar gerçek manada ambargodan bıkmış durumda.
1: Ciddi anlamda bıkmış durumda. 28 Şubat'tan önceki süreci hatırladığımızda, çıkan olaylarda da her ne kadar sonradan başka etkenler dahil olsa da yani ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği ve ciddi noktalara ulaştığı bir İran gerçeği vardı. Ama şu son günlerde özellikle Kalibaf'a yönelik yaşananlar, yapılanlar da dikkat çekici. Tam da yıldızı parlayan bir Kalibaf dönemine girilmişken belki de daha önce Can Hocam Ekber'e de sormuştum.

0: Yani eğer Pezeşkian değil de yani bu süreçte Kalibaf bizzat o imzayı atıp ve bu süreci nihayete erdiren isim olsaydı, yani bir sonraki seçimde Kalibaf gerçeğiyle İran karşı karşıya kalacaktı.
1: Evet, çok haklısınız. Burada aslında Ekber Bey de yayındayken belki bu konu üzerinden şunu da sormak gerekebilir. Aslında bildiğimiz kadarıyla en azından İran'da şöyle bir durum olduğunu biliyoruz. Yani belki bir ikilik anlamında olmayabilir ama yönetim kısmına baktığımızda şimdi aslında dini lider son karar alıcı ve daha çok aslında rejimin yöneticisi. İşte baktığımızda devrim muhafızları da özellikle dini liderin altında aslında rejimin devamlılığını sağlıyor. Şimdi bir de işin aslında ismi üzerinde cumhuriyet kısmı var. Nedir o? Seçimlerle aslında sivil yöneticilerin her ne olursa olsun herhangi bir şekilde siyasi parti olmasa da. Ama şimdi Tahir Bey, bu süreç içerisinde şunu gördük. Savaş sonrası özellikle baktığımızda aslında savaş sırasında da veyahut da savaştan sonra bu mutabakat ve barış sürecine giderken sivil yöneticilerin çok fazla

0: bir şekilde baktığımızda yansıyan süreci aslında İsrail'in de çok isteyebileceği bir durum da olabilir. İçeride yaratılabilecek bir istikrarsızlığı zaten kovalayan bir İsrail de var. Çünkü neticede şunu biliyoruz ki uzun elimle de olsa bu rejimin bir şekilde çökmesi ve buna karşı da aslında baktığımızda biraz da İsrail'in de işine gelebilir ama içeride sanki bir sivil siyasetle biraz daha dini siyaset veyahut da karar alıcılar arasında da sanki bir çekişme var. Belki onu sormak lazım. Bir de Ekber Bey şunu söylemek isterim. Biraz önce söylediği reisi döneminde Biden'la yapılan bu sanırım tarım ürünlerinin alması aslında bu içeride infial de yaratabilir. Çünkü sanırım daha yeni herhalde ortaya çıkan bir durum. Çünkü rejimin kendi söylemi üzerinden özellikle Amerika'nın ki tehdit ve en büyük şeytan olarak adlandırdığı bir ülkeyle en azından dondurulmuş varlıklardan kaynaklı bir ticaretin geliştiriliyor olması, tarım ürünlerinin alıyor olması ve bunun da söylemde ve politikalarda geri planda tutulmuş olması ve bir anda söylenmesi de sanırım ciddi bir şekilde yansıyor veyahut da burada bir şekilde de olsa bir infial yaratabilir. Yani bunları çok merak ediyorum aslında ama Ekber Bey yanıtlarsa en azından soru işaretleri de gitmiş olur aklımıza.
1: Yani şöyle söyleyeyim, esasında bu yani İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ürün alması gerektiği yönündeki ifadeler Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine aittir. Esasında da bunu da söyleyeyim, bugün anlaşıldı ki Amerika Birleşik Devletleri o en azından ilk taksit olarak İran'a nakit para vermeyecek. Bunu bizzat gün içinde Katar'a, Doha'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıkladı. Kazım Garibabadi zaten bu kapsamda oraya gitmişti. Yani yüz yüze bir görüşme, Amerika heyetiyle yüz yüze bir görüşme olmadı. Katar'da heyetlerle, işte oradaki Pakistan heyetlerle bir görüşmesi söz konusu oldu. Daha sonra da bir açıklama yaptı. Açıklamasında da işte Katar'da bulunan o 6 milyar dolar paranın bir kısmının insani ürünler, yani ticari işte İran'ın ihtiyaçlarına ayrılacak bir para olduğunu bildirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada İran'ın paralarını nakit olarak İran'a vermeyecek. Bu yani bunun kesinleşmiş oldu artık. İran da bunun altını çizmiş oldu. İlginç bir hikayesi vardır. Yani Cihan Hocam, bu 6 milyar dolar Katar'da ne işi vardır? Ben onu çok kısaca özetleyeyim. Biden ne zaman geldi, işte İbrahim Reis'i nereden çıktı? Şimdi esasında İran bu para Güney Kore'deydi. 6 milyarda değil 7 milyar dolarda esasında. İran geçtiğimiz senelerde ambargolardan önce işte Güney Kore'ye petrol satıyordu. O zaman petrol Güney Kore İran'ın müşterilerinden birisiydi. Ancak daha sonra İran'a yönelik Amerikan ambargoları geldiğinde İran'ın orada 7 milyar dolar parasına da Amerika Birleşik Devletleri blokaj koydu. Daha sonra 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, o zaman İbrahim Reis'i vardı İran'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi vardı. Bir görüşme söz konusu oldu. Ve o görüşmede İran bazı Amerikalıları İran'da serbest bırakmayı tahmin etti ve buna karşılık Biden yönetimi İran'ın paralarını vereceğini bildirdi. Fakat şöyle de bir durum söz konusu olmuştu. Güney Kore o dolarları, 7 milyar doları kendi parasına çevirmişti. İşte ama çünkü Amerika Birleşik Devletleri buna müsaade etmiyordu. Tekrardan o işte para dolara çevrilince ve Güney Kore'nin parasının da değer kaybetmesiyle birlikte bir anda 1 milyar dolar erimiş oldu. Ve bu para Katar'a geldi ve çok ilginçtir. İran Amerikalı mahkumları serbest bıraktı. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri o paraları Katar'da dondurmuş oldu. Yani böyle bir ilginç hikayesi de söz konusuydu. O tarihte de iki ülke arasında Biden yönetimiyle İbrahim Reis'i yönetim arasında, yani bu işte radikal muhafazakarlar arasında yapılan anlaşmada da o para nakit olarak İran'a verilmeyecekti. İran ona karşılık ürün alacaktı. Şimdi de buradaki muhafazakarlı bir şey, bu müzakereciler de şunu diyor ki esasında biz bunu yapmadık. Siz o dönemde onu yapmıştınız. Biz sadece hayata geçiriyoruz. Yani işin aslı bu, aslar bu.
2: Şimdi bir gelişme daha yaşandı. Geride bıraktığımız gün CENTCOM'un bir açıklaması vardı. CENTCOM Amerika Birleşik Devletleri dahil 12 bölge ülkesinin askeri liderleriyle bir araya geliyor. Bu ülkeler arasında kimler var? Onları da hemen ifade edelim ki ilk kez Suriye ve Lübnan'da katılıyor bu toplantıya. Çağlar Hocam, şimdi Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen. Şimdi bu ülkelerden üst düzey askeri yetkililer toplantıya katılıyor. Bölgesel işbirliğinin den vesaire

0: de bahsediliyor ama en dikkat çekici vurgu Hürmüz Boğazı'nda serbest dolaşımı güvence altına alma konusundaki kararlılık teyit altına alındı. Yani bölgede Mısır'a kadar tüm ülkeler İran karşısında konumlandı. Bu toplantıyla CENTCOM'un işbirliğinde Umman hep böyle bir dışarıda daha tarafsız görünürdü yıllardır yürüttüğü politika gibi. Ama Umman'da artık en azından biliyoruz ki tam olarak İran'ın yanında yer almıyor. Tam da tarafsız değil.
1: Evet.
0: Şimdi bu yeni gelişmelere neden olur mu? Bölgede bu ülkelerin İran'a karşı hayır bu boğazda bizim de hakkımız var ve haliyle biz de bizim de söz hakkımız olacak sahaya bunu yansıtacağız deme durumunu ortaya çıkarırım.
1: Tahir Bey şöyle önce saymış olduğunuz ülkelerin hemen hemen tamamında Amerikan üssü var. Yani bunu öyle görmek lazım. Birincisi evet. O. Yani bu ülkelerin hepsinde ABD üstleri. Mısır'da saydık değil mi yanılmıyorsam bu
0: evet,
1: arada?
0: Evet. Bahreyn başta zaten.
1: Mısır.
0: Mısır var. Evet. Ürdün, Kuveyt. Evet. Bunlar zaten Amerikan üstleri evet. Bulunduğu ülkeler.
1: Hepsinde. Yani Umman, Ürdün, Lübnan dahil hepsinde ABD üssü olan bir ülkeler. Neden bu üssü? Bunları niye çağırmış olabilir? Nasıl okuyabiliriz bunu? Şöyle görmek gerekir. Hürmüz Boğazı kilitlenmiş vaziyette. Daha doğrusu abluka kaldırıldı. Ara ara ufak ufak çatışmalar oluyor işte biliyorsunuz İran'ın istekleri, ABD'nin istekleri. İki başlık altında inceleyebiliriz Tahir Bey. Birincisi sonraki safhaya yönelik olarak ya da öncesinden başlayalım, Hürmüzlerinden başlayalım. Hürmüz Boğazı'na bir statü kazandırılmaya çalışılıyor. Yani burada ABD'nin ve Umman'ın talepleri artı İran'ın talepleri çatışıyor, çakışıyor. Zaten ticaret gemilerine yapılan saldırının da özünde bu var. İran kendi tarafından geçmesi gerektiğini ve Umman kıyılarından geçilmesini istemediğini, tam tersini isteyen ABD ve Umman. Öyle olunca da İran müdahale ediyor, ABD de karşılık veriyor. Bu kırılgan müzakere süreci içerisinde buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Yani bu böyle hemen bitmez. Buna benzer bu 60 günlük süre içerisinde ya da iki tarafın tarafların rızasıyla uzayabileceği düşündüğümüz süreçte bu yaşanabilir.
0: Buna inşallah... benzere şunu da ekleyebiliriz herhalde. Donald Trump'ın açıklamaları o kadar normalmiş gibi süreci anlatıyor evet. Ki geçen hafta onlara çok ağır darbeler indirdik. Ama şu an durumları iyi. İşte 3 gece boyunca onları çok sert vurduk ama şu an gayet iyi anlaşıyoruz. Yani bu da artık bu müzakere sürecinin normal bir parçası haline geldi.
1: Psikolojik harekat. Tamamen üstünlük kurma harekatı ama Trump'a soruyorlar Tahir Bey. Yani bu savaş seçeneğiyle ilgili bir konu olunca istesem 3 haftada bombalardım, 5 haftada bombalardım ama diyor Hürmüz Boğazı açılmıyor. Bu arada yumuşak karnını ortaya koyuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun belli olmamış olması Trump'ın ve ABD'nin bundan sonra vereceği kararlardan önemli faktörlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Nükleeri zaten birinci sıraya koymuş ki ABD'de yapılan araştırmalarda, anketlerde yani nükleer konusundaki ABD'nin tutum ve tavrı %78 oranında Trump'a destek veriyor. Bunu böyle bir kenara koy tabii. Bunu bir kenara koyalım. Neden bu ülkeler? Bir, toplayıp CENTCOM şunu görüşmüş olabilir. Biz İran'la işte müzakere sürecinde adım atmaya çalışıyoruz. Sizin korumanız veyahut da bizim şemsiyemiz altında olduğunuzu bilin. Bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissetmiş olabilir. İşte savunma sistemlerinizi gözden geçirin vesaire. Birincisi bu olabilir. İkincisi, Hürmüz Boğazı'na ABD bir statü istiyor Tahir Bey. Yani Hürmüz'ü tamamen İran'a bırakmaya asla bir kata niyeti yok. İran ne istiyor? Buradan geçen gemilerden eskiden olmadığı bir ücret talebi ve kendi belirlediği rota. Eğer Hürmüz Boğazı'nda bir yapı ortaya çıkarılacaksa ya da kurulması düşünülen bir yapı varsa bunun bir istişaresi olabilir. O ülkelerin de çok önemsediği bir boğaz. Yani şöyle bir
0: ülkelerden bir rıza metni de almış olabilir mi? Sizin adınıza İran'la sizin söz hakkınızı ben masada temsil edeyim.
1: Tam oraya geliyordum Tahir Bey, çok yaşayın. Yani diyecek ki arkadaş ben böyle bir yapı düşünüyorum. Yani Hürmüz'le ilgili. Sizlerden de buna size söylüyorum. İşte bu konuyla ilgili ne diyelim ona mutabakatınızı ya da işte onayınızı işte siz de bilin tarzında. O ülkelerin de buna razı olacağını değerlendiriyorum. Çünkü dikkat edecek olursak Tahir Bey, o bölgede üsler var. Amerika'nın kontrol altında. Amerika ile çok ciddi.
0: Çok da aykırı böyle bir ses çıkarabilecek ülke
1: zannetmiyorum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri mi çıkaracak? Mümkün değil. Diğerlerinin de Hürmüz Boğazı üzerinden efendim deniz ticaret yollarına ulaştığı bir gerçeği var. Hiçbiri de zaten buna işe yapmaz. Ancak
0: Ama bir de İran'ın Amerika'nın olduğu bir Hürmüz gerçeğini kabul etmeyeceği durumu var.
1: Şimdi zaten mesele burada tıkanıyor Tahir Bey. Yani önümüzdeki 60 gün içerisinde hadi nükleer konusunda işte Uluslararası Atom Enerjisi'nin uzmanlarının gelişine müsaade edilmesi, işte birlikte bir araştırma vesaire, o ayrı, ama Hürmüz şu anda Trump'ın da yumuşak karnı. Oranın kapatılmasından itibaren Trump'ın askeri seçeneğin dışında kalmaya çalışmak istemesi ve daha doğrusu üreteceği stratejilerde de muazzam bir tıkanıklık olduğunu görüyoruz. Hı hı. İran bu konuda çok rahat. Neden rahat? Askeri alanda da mücadelesini yaptı. Kendisi de zarar göreceğini, kısmen zarar göreceğini bilerek, bilmesine rağmen Hürmüz'ü kapatarak durum üstünlüğünü ele geçirdi. Yani Trump şu anda eli kolu bağlandı. Bakın ne diyor kendi ifadesiyle? Ya bombalarım diyor 3 hafta 5 hafta ama boğaz açılmayacak.
0: Açık bu benim için söyledi. Yani savaşı bitirmeseydi boğaz, Hürmüz boğazı kapalı kalacak.
1: Açılmazsa benim için bir sıkıntı. E şimdi burada ben Trump'ın stratejisini şöyle kabaca görmeye çalışıyorum Tahir Bey. Kasım ayındaki seçimlere kadar bu 60 artım belirsiz olan süreci uzatarak o süreç içerisinde bir sonuca ulaşmayı istiyor. Açıkçası bunu çok istiyor. Yani seçime gelmeden bir sonuca ulaşmayı istiyor ama süreç onun istediği gibi çok rahat ilerleyebilecek bir süreç değil. Yani bu Hürmüz'ün adı koyulmadan diğer adımlara geçmek biraz şey kalır.
0: Peki. Şimdi geride bıraktığımız dakikalarda bir açıklama yapılmıştı. Görüşmeler devam edecek. Yani Doha'daki Katar ve Pakistan arabuluculuğundaki o müzakere devam edecek ama bir ara verildi denildi. Evet. Bu aranın nedeni de Ali Hamaney'in cenaze töreniyle ilgili bir ara olacak. Ama ilginçtir, daha Ali Hamaney defnedilmeden, onun için o cenaze töreni düzenlenmeden İsrail'den yeni bir tehdit geldi.
1: Evet, evet, maalesef.
0: Hatta bu Arakçı ile Katz arasında, yani İsrail Savunma Bakanı arasında bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Onu da arkadaşlarım verebilirse eğer, İsrail Savunma Bakanı diyor ki İran dini lideri Hamaney ölüm için işaretlendi. Şimdi Ekber'e bunu soracağım ama öncesinde şu Arakçı'nın sözünü ben de dillendirmek istiyorum. Diyor ki Trump Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti bize. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse İran onlara derslerini verecek. Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit anında güçlü yanıt alacak. Şimdi Ekber, bizler geçtiğimiz günlerde yine sana sormuştum. Acaba Müşteba Hamaney babasının cenaze töreninde ortaya çıkar mı artık diye, ama bu tür tehditler var olduğu müddetçe ve İsrail tam anlamıyla hava savunmasını, hava sahasını düzeltiyorum İran koruyamadığı müddetçe Hamaney'in ortaya çıkma gibi bir durumu da herhalde şu an için söz konusu olamaz değil mi?
2: Hayır, bazı yorumlar yapılıyor. Muhtemelen deniliyor ki işte çünkü babasının işte cenaze töreni için işte kameraların karşısına çıkabilir, konuşma yapabilir. Çünkü insanlar gerçek anlamda çok merak ediyor. Yani 3 aydan fazla bir süredir sadece yazılı mesajları söz konusu.
0: Hayatta mı değil mi? Onu da aslında merak edenler de var bir yandan. Evet, açıklamalar var ama gerçekten hayatta mı değil mi bu adam, liderimiz diye merak edenler de.
1: Gayet.
2: Yani merak edenler var ama hayattadır. Yani hayatta olmasa yani bu şekilde yani İran'da bu kadar kendisiyle ilgili haber yapılmaz. Ancak sağlık durumu geçenlerde açıklamıştı, işte vücudun kaç noktasında işte yara aldığına, dizinden, işte belinden, başından, işte başının arkasında, kulağından yara aldığına ilişki resmi bir açıklama yapılmıştı. Ofisten açıklama yapmıştı liderlik ofisinden. Ancak sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu ifade edildi. Bazıları diyor ki bu aşamada tamam biz ateşkesteyiz falan dayız ama bu çok kırılgan bir süreçtir. Her an yeniden savaş başlayabilir. Nitekim işte İsrail Savunma Bakanı ne diyor? Diyor ki biz iki kez İran'ı vurduk. Üçüncü kez de vurmaya hazırız. Amerika olsun olmasın, biz bunu kendi başımıza da yaparız. Hı. Yani İsrail'den, hatta Netanyahu da dün işte Lübnan'a giderken aynı ifadeleri, Lübnan topraklarında aynı ifadeleri kullandı. Üçüncü kez bir ilanı kurabiliriz. Yani çok pamuk ipliğine bağlı bir süreçten bahsediyoruz. Yani bunu, şunu da dikkate alalım ki İsrail kamuoyu, İsrail yetkililer bu gidişattan pek memnun değil. Yani tamam Trump için petrol önemli olabilir. Ancak İsrail için bunların pek bir kıymeti yoktur. Hürmüz'ün açık olmama meselesi. Bir de Hürmüz'le ilgili değerli hocamın az önce bir konuşma söz konusuydu. Ben de bir şey ilave edeyim ki. Yani tabii. Hürmüz'le ilgili durum çok da devam ederse bu zamanla İran'ın dezavantajına da dönecekti. Hı. Ve bizzat bunu kim söyledi? Meclis Başkanı Mehmet Bakır Kalibaf.

0: Diyor ki burada canlılık olması lazım. Yoksa bir süre sonra bu bizim dezavantajımız olur. Çünkü ülkeler ne yapacak? Bunu alternatif arayacaktır. Artık bir süre sonra hiç hükmümüzün de bir manası kalmayacaktır. Suudi Arabistan petrolünü farklı yönden taşıyacaktır. Tabii an itibariyle bunu yapamıyor. Bir kısmını ancak yapabiliyor. Ancak zamanla bu eğer süreç uzarsa, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene uzarsa muhtemelen de %100 ülkeler alternatifler düşünmeye başlayacaktır. Ve hükmümüz o önemini de kaybetmiş olacaktır. Nitekim dediğim üzere Talgoz diyor ki biz öyle bir yöntem izlemeliyiz. Hem burada egemenliğimiz olsun, aynı zamanda burayı da canlı tutalım. Şimdi Umman'ın tutumuyla ilgili şunu da söyleyeyim. Değerli hocamın ifadelerine ek olarak. Umman tabii buradan vergi alınmasına karşı çıkıyor. Bunu da açık bir şekilde ifade etti. Ancak dün Amerika medyasında bir iddia gündeme geldi. Galiba The New York Times'daydı bu iddia. Tam olarak şu aklımda değil. Şimdi Umman yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne buradan tamam vergi alınmasına karşıyım ama çevre için hizmet bedeli olarak para alınmasını Umman'da istiyor. Yani aynen İran'da olduğu gibi İran da vergi demiyor. İran diyor vergi falan yoktur. Ancak ben güvenlik bedeli, çevre bedeli, hizmet bedeli bunları almak istiyorum. Ve Umman'ın da benzeri gözde vergi olmasa dahil bu yönde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir isteğinin söz konusu olduğunu ancak ABD'nin buna hiç sıcak bakmadığına ilişkin Amerikan medyasında da bazı iddialar söz konusu.
1: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyorum aktardığın kıymetli bilgilerden dolayı. Yeni bir gelişme olursa lütfen sen de hemen bizi sıcağı sıcağına haberdar et. Gece Ajansı seninle daha ayrı önemli bir süreç izliyor. Buyur.
0: Bir sadece iki cümle söyleyeyim. Biliyorsunuz bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bölgede bir helikopter Kazakır'ın geçirdi. Tabii ABD'den hemen açıklama geldi. Diyor ki bu düşman yanı vurduğuna ilişkin herhangi bir elimizde bir belirti yok. Hemen açıklama yaptılar. Çünkü gerginliği atması istemiyor. Ancak bir pilotlardan birisi yani uçakta bulunan, helikopterde bulunan bir kişi hala aranıyor. 3 kişi kurtarıldı. Ve bu da öyle görünüyor ki bir süre tartışılacaktır. Hatırlayalım ki birkaç hafta önce İran bu bölgede bir Amerikan helikopterini düşürmüştü.
1: Ama bu kez ilk açıklama Amerika'dan geldi ve kimse düşürmedi dedi.
0: Evet.
2: Bir ön aldı. Pilotaj hatası dendi.
1: Bir önde almış oldu belki de böylece Amerika Birleşik Devletleri cephesi. Ekber çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi tabii daha aktaracağımız pek çok önemli başlık var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasında yaşanan gerilim. Buna bir de Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan bir gerilim var. O da eklendi ama bu açıklamaları bir kez daha Arakçı'nın açıklamalarını rica edeceğim. Verebilirse arkadaşlarım. Ercan Tutar, sizleri kısa bir süreliğine buraya davet edeceğim. Şimdi Abbas Arakçı'nın açıklamaları çok net ve direkt hedefine ulaşan bir söz. Yani şu ölüm tehdidinden daha büyük hasar oluşturabilecek bir söz. İsrail için, İsrail'de daha büyük bir hasar oluşturuyor. Ama ben İkbal'e de sordum ya biraz önce. Müşteba Hamaney ölüm için işaretlendi. Ölüm listesine alındı. Bizler İsrail'in gerek Filistin'de, gerek Lübnan'da, Hizbullah'ta, gerekse İran'da o işaretledikleri tüm isimler için savaş suçları işlercesine, hukuku ayaklar altına alırcasına suikastlar ve saldırılar düzenlediğini biliyoruz. Evet. Şimdi bunun işareti midir? Yani siz istediğiniz kadar müzakere edin, ben Hamani'nin yerini tespit ettiğim anda gelir vururum demek.
3: Yani vururum diyor ama yani bence söylemde kalır. Yani bu saatten sonra bu böyle bir eyleme girişmesi yani Amerika'nın onayı olmadan yapması jeopolitik intihar anlamına gelir. Yani bunu söylediği işte bir gün sonra veya birkaç saat sonra Trump'ın açıklamaları var. İşte İran'ı sert vurduk ama diyor müzakereler çok iyi gidiyor Doha ile ilgili. Çok olumlu konuşuyor. Yani Amerika'nın İsrail şeyin farkında değil. Yani şu anda Amerika'nın ve Hürmüz Boğazı'nın Amerika için ifade ettiği stratejik önemin farkında değil. Şimdi Amerika İran'ı, Hürmüz Boğazı'nı bir şekilde sisteme entegre etmeyi kafasına koymuş durumda. Yani İsrail o anlamda mesela önündeki tabloyu çok yanlış okuyor. Hala Lübnan üzerinden, işte Gazze üzerinden veya Türkiye'ye yönelik işte saldırganlık politikası üzerinden veya işte İran üzerinden işte Körfez'le İran'ı karşı karşıya getirme hesapları, planları üzerinden ve işte Kafkasya üzerinden çok farklı böyle çırpınışlara giriyor. İşte Doğu Akdeniz'de de gene Rumlar üzerinden.
1: Birazdan o harita üzerinden onları daha
3: yani öyle bir

0: çok sıkışmış durumda. Ne yapacağını bilemiyor. Tehditler savuruyor. Tabii bunun şeyle de alakası var. Yani yaklaşan seçimler de var İsrail'de.
1: Ekim ayında.
0: Bu kadro, bu soykırım şebekesi çok sıkışmış durumda. Çaresiz stratejiler peşinde dolaşıyorlar. Ama yani genel büyük tabloya baktığımızda yani Amerika artık İran meselesinin hal yoluna girdiğini görüyor. Öyle bir güven oluşuyor yavaş yavaş. Yani bölge ülkeleri de artık yani tekrar krizin başlamasından yana değil. Amerika'da zaten seçimler yaklaşıyor. Gittikçe de zaman İsrail'in aleyhine işliyor.
1: İlginç bir paradoks gibi bir durum var. Paradoks şimdi var. Amerika ve İsrail iki önemli müttefikten bahsediyoruz. Bölgede akan kanın ardındaki ana sorumlu ve onun en büyük destekçisinden bahsediyoruz. Ama iki ülkede de bir seçim süreci var. Evet. Donald Trump için ara seçimler var. İsrail'de de İçinde. Netanyahu için kader seçimi var.
0: Evet.
1: Ve bu azgın topluluk için açıkçası. Sonrasında gelmeye aday olanlar da. Benzer zihniyette. Evet. Ama konusam da orada ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri seçimlere barış diyerek yani anlaşmayla gitmek için mücadele ediyor.
0: Evet, bunlar.
1: Bunlarsa savaş diyerek çok savaş, daha çok işgal, daha çok katliam, daha çok hukuksuzluk diyerek bir seçim yarışına hazırlar.
0: Güzel özetledi. Yani bunlar savaşla kazanacaklarını düşünüyorlar seçimi. Trump da barışla kazanacağını görüyor, inanıyor. Şimdi savaş mı, barış mı? Tabii ki kim büyükse, efendi ise, eli güçlüyse ki Amerika görünüyor, o kazanacak. Yani değişen bir şey de var bir de.
1: Ağustos, Eylül, Ekim. Üç ay var önümüzde.
0: Yani Amerika'nın bir de o yani büyük strateji. Yani İsrail'de şöyle yorumlar yapılıyor. Biz işte İran'daki savaşa rejimi değiştirmek için girdik. Ama şimdi bütün dünya Amerika ile beraber bizim rejimimizi değiştirmeye çalışıyorlar ki İran'da yani İsrail'de rejim değişecek. Yani post-Siyonist döneme girilecek. Bu şu demek değil yani İsrail ile Amerika ilişkileri işte bozulacak. Ama bu yönetim gidecek. Bölgeyle daha uyumlu. Amerika'nın eskiden böyle işte her dediğini yapan şımarık çocuğu şeklinde hareket eden İsrail değil. Artık böyle işte haddini bilen, çizgileri çiğnememeye çalışan bir İsrail gelecek. Yani
1: ama
0: şu anda mesela
1: o yeni ittifaklar da hatta seçimde gelmesi muhtemel isimler de hayır biz gelirsek daha çok savaşacağız. Yani bu
0: Amerikanlarla görüşüyor.
1: Biz tamamlayacağız.
0: Evet diyorlar. Evet doğru. Yani o İsrail'in ulusal politikası anlamda yani iç kamuoyuna yönelik açıklamalar ama Amerikan yönetimi o muhalefetle de görüşmeye başlıyor.
1: Var mı öne çıkan isimler?
0: Yani bir general var. Yaftali Bennett var mesela. Yair var. Yani bir iki böyle muhalif var ama dediğin gibi onların da Netanyahu'dan şeyden farkı yok. Netanyahu'dan.
1: Onlar da...
0: Onların iddiası da şu yani sen İsrail'in güvenliğini tehlikeye attın bu yolla değil biz başka. Yani diyelim işte sen gündüz vuruyorsun biz işte öğleden sonra vuracağız veya gece saldıracağız şeklinde bir politikalar var ama iki taraf da sıkışmış durumda. Yani dışarıdaki Yahudilerden mesela büyük bir tepki var. Dünyada İsrail'e yönelik küresel bir intifada söz konusu.
1: Yani antisemitizm falan değil bu.
0: Tabii.
1: Bildiğimiz bu Siyonist rejimin dünya tarafından artık kabul edilmedi.
0: Yani çünkü o en büyük yani şu anki modern insanın işte tabusu sayılabilecek diyelim. Yani inansın inanmasın. İşte Budist olsun, Hristiyan olsun çocuk katlini sistemleştirmeleri büyük bir tepki topluyor. Olabilir. Biriyle mesela kavga edebilirsiniz, gider öldürürsünüz, işte cephede savaşırsınız ama masumlara, kadınlara, çocuklara bunları öldürmek bir de işkenceyle öldürmek. Evet. Aç bırakarak öldürmek, kuşatarak öldürmek. Bu insanlığın vicdanın kabul edemeyeceği bir şey. Hı hı. Yani içindeki mesela anti-İsrail dalgasında destek verenlere sorulduğunda tek açıklamaları bu oluyor. İsrail'le belki bir husumetleri yok, belki bir düşmanlıkları yok, belki yani onların propagandalarının etkisinde insanlar ama o gördükleri kareler, çocukların, masumların durumu, trajedisi, işte yerle bir edilen bir şey, şehir, bu onları ister istemez İsrail karşıtı bir duyguya itiyor ve bunu bir de İsrail halkı, kamuoyu destekliyor açık bir şekilde. Bu büyük bir tepki oluşturuyor. Bir de bunun arkasında yani Amerika gibi bir ülkenin jeopolitik, değişen jeopolitik şeyi var, stratejisi var. Yani Amerika şöyle bir politika izliyor. Eskiden mesela dünyanın değişik yerlerindeki kaostan, parçalanmadan, bölünmeden faydalanıyordu. Ama şimdi kaos istemiyor. Mesela Suriye'de gördüğümüz gibi pilot bölge olarak örnek vereyim. Suriye'de mesela federal yapı yerine ayrılıkçı unsurlar yerine mesela herkesin merkezi

0: Merkeze toplayan bir siyaset benimsedi. Orada onu mesela sistemleştirdi Türkiye sayesinde. Aynısını mesela Irak'ta yapıyor. Yani paralel devlet yapılarına veya İsrail-İran güdümündeki diyelim vekil güçlere falan artık şans tanımıyor. Seçtiği insanlar, yeni gelen insanlar, Ali Zeydi geldi mesela Irak'ta. Orada mesela hem işte o Haçlı Şabi unsurlarını yok etmeye çalışıyor. İşte vergi usul, ya bir de bunların finans kaynaklarını tüketiyorlar. Yani o paralel yapıların mesela en büyük gücü nereden geliyor? İşte rüşvetten geliyor, yolsuzluktan geliyor. Onları kurutuyor mesela. İnanılmaz bir yolsuzluk soruşturması var Irak'ta. Milletvekilleri tutuklanıyor. Yeşil Bölge'deki evlerine baskınlar yapılıyor. Yani bölgesel düzeyde de aynı şeyi istiyor Amerika. Yani İsrail mesela bütün bölgeyi işte kaosa sürükleyen bir aktör. Artık İsrail'e dur diyor. Türkiye merkezi bütün bölgenin de böyle istikrara kavuşabileceği bir yapı. Hatta daha da genişletiyor
1: bu
0: mesela.
1: Peki seçimde Netanyahu'nun kaybetmesiyle normale dönebilecek bir durumda mı bahsediyoruz biz?
0: Normale dönmek zorunda çünkü bütün dünya İsrail'e karşı şu anda. Yani bugün mesela şeyde vardı, Güney Kıbrıs Rum kesiminde zannedersem Gazze barış veya Gazze anlaşması barış planı ile ilgili Trump'ın işte geçen Ocak ayında devreye soktu, bu yılın Ocak ayında devreye soktu planı. Ultimatum verildi İsrail'e. Yani bu planı artık uygulamaya geçecek.
1: Birkaç gün önce bir Rum istikrar gücü lideri dedi ki ey Rumlar uyanın dedi, açık açık ülkemiz İsrail tarafından işgal ediliyor. Satın alınıyor arazilerimiz, gayrimenkullerimiz, şirketlerimiz vesaire. Yani Rumlarda böyle bir şey var. Yunanistan'da ne zaman uyanılacak bunu da konuşacağız ama en dikkat çekeni Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in arasındaki o kavganın artık somutlaştığı. Onunla ilgili de bir haberimiz var. Eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki o gerilime dair neler oldu izleyelim. Ardından daha dikkat çekici yorumlar var. Onlara da yakından bakacağız.
2: ABD ile İsrail arasındaki ilişkiyi evliliğe benzetti. Boşanma yok dedi.
3: ABD ile İsrail arasında inanılmaz bir evlilik var. İnsanlar ayrılıyor musunuz diye sorduklarında hayır diyorum. Çünkü bu boşanma olursa hiçbir taraf nafakayı ödemeye gücü yetmez.
2: ABD'nin İsrail Büyükelçisi son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerilimle ilgili konuştu.
3: ABD ile İsrail'in ayrılması mümkün mü? Artık o inanılmaz ilişkimiz sona mı erdi deniliyor. Ben ise hayır diyorum. Şunu anlamalısınız. Biz aptal değiliz.
2: Hakkı konuşması sırasında tartışılacak sözler de sarf etti.
3: Amerika İsrail'i terk ederse bu Amerika'nın sonu olur. Umarım bu kadar aptal olmaz.
2: İran savaşı sonrasında özellikle Lübnan konusunda ABD ile İsrail arasında ipler gerildi. Hatta geçtiğimiz günlerde Trump'la Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında seslerin yükseldiği iddia edilmiş, Trump da bunu doğrulamıştı.
3: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum biliyorsunuz.
1: Şimdi yani Büyükelçinin açıklamaları... Ya açıklaması, hani biraz önce Arakçı'nın açıklamalarını ekranlara getirdik ya, ondan daha sert belki de. Evet. Can Hocam, size de böyle bir iki dakika rica edeceğim, ardından Çağlar Hocam'ı haritanın önüne alacağım. Bu İsrail'in son zamanda attığı adımları biraz daha orada net bir şekilde konuşuruz. Şimdi Tel Aviv Büyükelçisi diyoruz. Her ne kadar onlar için Kudüs Büyükelçisi olarak bilinse de Tel Aviv'in Büyükelçisi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında inanılmaz bir evlilik var. İnsanlar ayrılıyor musunuz diye sorduklarında hayır diyorum. Çünkü bu boşanma olursa hiçbir tarafın nafaka ödemeye gücü yetmez. Yani tüm dünyanın aslında o merakla takip ettiği kavgayla ilgili net bir yorum yapıyor. Üst taraf hani biraz daha şey benzetmeler başka yerlere çekilebilir. Esprilerle karı koca ilişkisinden bahsediyorlar gibi ama aslında durumu net bir şekilde özetliyor şu cümle. Diyor ki bu boşanma olursa hiçbir tarafın nafaka ödemeye gücü yetmez. Yani birbirleri içerisinde o kadar güç etkileri böyle pençelerini geçirmiş ki, dişlerini geçirmiş ki birbirlerine. Amerika'da Yahudi lobisi, İsrail'de Amerikan lobisi benzeri bir durum var diyoruz.
4: Tabii aslında bakın Tahir Bey, bazen gözden kaçırıyoruz biz ama şunu hatırlatmak lazım. Hep bazen kısa erimli bir düşünce

0: içerisine giriyoruz. Veyahut da şöyle düşünüyoruz. 1945 sonrası dünyadaki işte iki kutuplu sistemle gelirken Amerika ve İsrail ilişkileri sanki o dönem başlamış ve onun üzerinden gidilmiş gibi. Halbuki hayır, baktığımızda daha geriye gidelim. 1922 yılında da Amerikan Kongresi'nde zaten İsraillerin bir ana vatan kurma hakkı yasası zaten geçiriliyor. İkinci Dünya Savaşı içerisinde son günlerinde şöyle bir durum oluyor. Aslında o dönem yanlış hatırlamıyorsam Amerika'nın başkanı Roosevelt zaten Quincy gemisinde Suudi Arabistan kralıyla görüşüyor ve bir Filistin'de bir İsrail devletinin kurulması durumunda, daha doğrusu tepkinin nasıl olacağını ifade ediyor. O da bunun olmaması gerektiğini ifade ediyor. Fakat Roosevelt bir mektup yazarak 45 Şubat'ında taahhüt verdiği halde ölümü Mart ayında ölüyor ve Nisan ayında da o dönemki Amerikan Başkanı Truman bu politikadan vazgeçerek aslında İsrail Devleti'nin açıkçası kurulması, desteklenmesi ve korunmasına yönelik adımları atıyor. Yani Amerika çok son günlerde veyahut da son yıllarda, son 30 yılda değil.
1: O zaman da Amerika'yı bu denli ele geçirmiş miydi bu lobi?
0: Lobinin durumu şu. Aslında baktığımızda 1897, hep söyleriz, ilk Siyonist Kongre'nin kurulması. Ama o dönem uluslararası sistemde baktığımızda İngiltere çok güçlü olduğu için aslında bu lobi ilk olarak İngiltere'de faaliyetleri de gösteriyor. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru şunu görüyoruz. Amerika'nın artık uluslararası sistemde başat aktör olduğunu gören işte Siyonist lobi veyahut da işte o Siyonist yaklaşım Amerika'da da elbette Yahudilerin özellikle biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı öncesinde de başlayan göçleriyle beraber aslında bu sefer yönlerini Amerika'ya çevirdiğini görüyoruz. Tabii bu ilişkiler zamanla evrile şuraya geliyor. 48 açıkçası zorla İsrail'in Filistin toprakları üzerinde devlet kurulması ve daha sonrasında da parça parça işgal ederken Amerika'nın bunu sürekli desteklemesi. O desteği verirken de her yıl çok konuştuk bunları da size Tahir Bey. İşte 3,5 milyar dolarlık askeri yardımlar üzerinden giden, desteklenen, fonlanan bir ilişki biçiminin tezahür halini görüyoruz. Tabii bunun şu sonuçları
1: çıkıyor. Neyin diyeti? Neyin borcu?
0: Aslında bir borç konuşulacak olacak. Bu borç üzerinden Almanya çok fazla hareket eder ama Amerika'daki durum şu. Orta Doğu politikalarını
1: Amerika'yı
0: belirlemedi.
1: Buna zorlayan neydi?
0: Amerika'yı buna zorlayan şöyle bir durumdu. 48 sonrasında, yani daha doğrusu 45 sonrasında biz iki kutuplu bir uluslararası sistemin oluştuğunu görüyoruz. Nedir bu? Bir tarafta Sovyetler Birliği ve Doğu bloku, diğer tarafta Amerika'nın başını çektiği Batı bloku. Şimdi Orta Doğu dünyanın en önemli, o zamandaki en stratejik konumlarından birisi. Hem enerji kaynakları hem de baktığımızda Tahir Bey, buradaki aslında dünyanın en önemli ticaret rotalarının geçişi. Şimdi burada İsrail gibi bir devlet kuruluyorsa ki bu ülkenin de size biliyorsunuz bir muhtaçlığı olacak. Yani bir bağlamda da şöyle değerlendirebiliriz. İşte Orta Doğu'daki en büyük sabit savaş gemisi veyahut da askeri üs gibi düşünelim.
1: Bir uydu devlet buraya aslında yerleştirdi.
0: Bu devlet yerleştirilerek Orta Doğu'da açıkçası kendilerinin tamamen sapasağlam durabilecekleri de bir nasıl söyleyelim, aslında askeri üs elde etmiş oldular. Tabii bunun arkasından da diğer batılı müttefikleri Amerika'nın, yani batılı ülkelerde açıkçası bunun üzerinden faydalanarak Orta Doğu'da tutunmanın yeni yerinin İsrail olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü iki kutuplu sistemde dikkat edilirse, mesela Mısır'a bakalım, o dönem Suriye'ye bakalım, işte Saddam Irak'a bakalım, Sovyetler Birliği'ni çok daha yakın olan bazı partilerin olduğunu görüyoruz. Yani bu güç mücadelesinin içerisinde en azından Orta Doğu'da tutunabilmenin en garanti yolu da İsrail'in olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
1: Şimdi peki, çok özür dileyerek. Şimdi bu isim zaten en başından beri tartışmalı isimlerden birisiydi. Yahudi olduğu söyleniyordu değil mi?
2: Hatta Trump şey demişti ya, biz olmasaydık İsrail yok olur, ben olmasaydım, evet, gibi bir şey
1: bu
2: dedi.
1: Isim,
2: bu da tam tersini söyledi.
1: Birkaç gün önce
2: İsrail olmasaydı Amerika olmazdı falan şeklinde, evet, bir açıklama.
1: İsrail olmasa Amerika olmazdı diye meydan okudu ki bu Trump'a yönelik bir meydan okuma. Şimdi bu kişi Trump'a karşı ne kadar direnebilir? Yani bu açıklamalar adeta Amerika'ya, yani büyükelçisi olduğu ülkeye yönelik yapılan, aleyhte yapılan açıklamalar gibi duruyor. Hiç Trump ve yönetiminin ya da MAGA'cıların böyle sempatisini kazanabilecek lehine bir açıklamalar değil. Bunlar aksine İsrail'i savunan ve Amerika'ya, Amerikan yönetimine saldıran açıklamalar.
0: Tabii Huckabee ile ilgili şu açık bilgiyi de verelim, daha iyi anlaşılır ne kadar İsrail Yahudi lobisi yanlısı olduğunu. Büyükelçi olmadan önceki dönemlerde siyasetle, Amerika'da siyaset yaparken Tahir Bey, Batı Şeria'daki biliyorsunuz aslında yasa dışı yerleşim ama deniyor da, fakat biliyorsunuz iş.

0: işgal alanları için sürekli olarak İsrail'e gelmiş, Batışeri'ye gitmiş, desteklemiş. Hatta daha doğrusu Amerika'da da bu yeni yerleşim, yani işgal alanlarının da maddi olarak fonlanması için kampanyalarda yer almış birinden bahsediyoruz. Yani geçmişinde bir de böyle bir durum var. Ya bu açıdan da değerlendirdiğimizde Trump'a mı daha yakındır, yoksa Siyonist lobilere mi, Yahudi lobilerine mi daha yakındır? Kararı da size bırakıyorum.
1: Daha önce başkan adayı da olmuş bir isim bu arada Amerika
2: Birleşik Devletleri'nde. Evet, dediği gibi yani. Ultrasiyonist biri yani.
1: Ultrasiyonist.
0: bu açıdan ama Trump'ın... Evet. Hayır Bey, şimdi kaçırıyoruz biz gözümüzden ama belki Bercan Bey de, komutanım da beni destekler. Evet, şimdi evet. İlk hükümeti kurduğunda isimlere baktığımızda J.D. Vance'dan alalım, Marco Rubio'ya, Hegseth'e, Mike Huckabee bilinçli olarak, büyükelçi olarak atanmış birisi. Bildiğim kadarıyla yine Birleşmiş Milletler Amerika'nın büyükelçisi atadığı Trump'ın. Bunların her biri baktığımızda İsrail'e çok yakın olan kişiler. Biz zaten bunların hep bir soru işareti taşıdığını o zamanlar belirtmiştik ki. Şöyle gelmek isterim şu noktaya. Birincisi, aslında şöyle tamamlayalım. İki ülke arasında baktığımızda çok ciddi derecede de askeri sanayi işbirlikleri var. Ve üretimlerin de çok büyük derecede de ihracat yapıyorlar Tahir Bey. Bu askeri yanı. Diğer ekonomik üretimlere bakalım. Şimdi hep konuşuyoruz. Siz belki benden daha iyi bilirsiniz. Amerika'daki çoğu şirkete bir bakalım. Lobileri bir kenara koyalım. Amerika'nın en büyük şirketleri, en büyük uluslararası çok uluslu diyelim şirketleri, Amerika'da merkezi bulunan şirketlerin çoğunun da aslında mesela İsrailli veyahut da Yahudi kökenlerin elinde olduğunu görüyoruz. Yani çok
1: sadece şirketler değil, bu adama göre, Huckabee'ye göre Amerika'nın kurucu babalarına ilham veren Yahudi Hristiyan değerlerinin Kudüs'ten ve tüm İsrail topraklarından geldiğini iddia ediyor.
0: Evanjelik yani, Hristiyan olarak biliyordum ABD ama...
2: ABD Kur'an evet, Yahudiler mi demek istiyor olabilir?
1: Yani adeta yani bunu ifade ediyor. Şimdi bu adam bir yana koyuyoruz, Donald Trump'ı bir yana koyuyoruz. Hangisi Amerika? Ya bu soru ortada kalıyor. Bir yanda Vance'in açıklamaları var, bir yanda böyle bir adamın açıklamaları var.
0: Ama bu...
1: Hangisi gerçek Amerika Can Hocam?
0: Ben şunu şuraya getireceğim aslında. Hangisi gerçek Amerika derseniz aslında aralarında bir ben buna aslında batılıların hepsini koyarak söylemek istiyorum. Bir simbiyotik ilişki var. Yani aslında birbirlerine bağımlı durumdalar. Ya bu ekonomik olarak, askeri olarak baktığımızda, istihbarat olarak her birini değerlendirdiğimizde aslında iç içe gelişmiş ilişki ağlarından bahsediyoruz. Ve Orta Doğu politikalarınızı belirlerken de siz İsrail'i yeri geldiğinde körfez ülkelerine bir sopa olarak da kullanabiliyorsunuz.
1: İkisi de Amerika İran, o zaman.
2: Kissinger diyor ya, Amerika'nın çok yüzü var diyor.
1: İkisi de Amerika. Yani, evet. Çok şimdi, yüzlü Amerika.
0: Tabii burada...
2: Bazen biri öne çıkıyor, biri biraz daha zayıflıyor ama...
0: Öne çıkan da tarihsel kırılmalar var. Kısaca onları söyleyerek vakit almak istemem ama 67 yılında Arap-İsrail savaşlarında İsrail'in aslında işte Suriye'ye, Mısır'a karşı başarısı öncelikle Amerika'nın dikkatini çekiyor. Vietnam Savaşı ile çok meşgulken Orta Doğu'da Sovyetler Birliği'nin etki sahası kurmaması adına ya burada o zaman ben İsrail'in üzerinden hareket edebilirim diyor. İkinci kırılma şu, 11 Eylül 2001 saldırıları Tahir Bey. Bu saldırıları yapanların aslında çoğunun Suudi Arabistan diyelim vatandaşı yani kimliklerinin Suudi Arabistan'a ait olması sonrası Amerikalılar aslında o döneme kadar Suudi Arabistan çok büyük müttefikiyken aslında İsrail'in çok işine gelen bir durum oluyor. Artık bir güven meselesi bunalımı olduğu için Amerika tarafından Amerika'nın birinci müttefiki haline de İsrail geliyor. Yani 2001 sonrasındaysa ilişkiler çok daha fazla hızlanmaya başlıyor. Ben şuraya da getirmek isterim. Bakın aslında buradaki meseleleri konuşurken şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bugün İsrail'in ve onunla beraber Amerika'yı ben aslında baktığımızda İngiltere veyahut da Fransa başta olmak üzere batılıları koymak istedim. Şundan dolayı yani burada kök bir problem var. Biz neyi konuşursak konuşalım sizin koruyup kolladığınız ve bir türlü sınırlandıramadığınız İsrail'in bölgede bir barış inşası üzerine hareket etmiyor ama onunla beraber siz de hareket etmiyorsunuz.
1: Daha dün Smotrich'in Gazze ile ilgili yaptığı bir açıklama var. Diyor ki şu an Gazze'nin kuzeyinde 3 yerleşim yeri kurmaya hazırız, bir onay bekliyoruz diye. Tabii. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız ve Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar bugün İsrail karşıtı açıklamaları Vance dile getirse de İsrail'in bu sahadaki işgalci ve soykırımcı politikalarına karşı somut bir adım atmadığı müddetçe bu konudaki samimiyeti de her zaman sorgulanacaktır. Siz geçmişteki o Suudi Arabistan krizine değindiniz. Bugün de benzer bir durum var. Yani Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri, çünkü İsrail'in bu tavırları artık Amerika'nın sarsılmaz dostlarını da bölgedeki hareketlendirmeye başladı. Orada da bazı itirazlar yükselmeye başladı. Mesela biraz önce saymış olduğum o toplantıda kim bilir neler konuşuldu. İsrail yok çünkü orada, CENTCOM'un toplantısında. Önce isterseniz o Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son kriz ne? Bir onu da görmüş olalım.
3: ABD-İran savaşı sırasında Riyad-Washington ilişkileri kopma noktasına geldi. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin haberine göre Trump yönetimi, Hürmüz'ün açılması için Özgürlük Projesi adlı operasyonu Körfez'e danışmadan başlattı. Suudi Arabistan ise operasyon kapsamında Amerikan savaş uçaklarının askeri üsleri kullanmasına izin vermedi. Bu itiraz üzerine ABD ise operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Hatta o günlerde ABD Başkanı Donald Trump, operasyonu Pakistan'ın talebi nedeniyle askıya aldıklarını söylemişti.
4: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
3: Wall Street Journal'a göre Riyad'dan gelen itiraz Beyaz Saray'ın öfkesine neden oldu. Amerikan yönetimi, Suudi Arabistan'ı kararını geri almadıkça hava savunma sistemleri tesliminin erteleneceği konusunda uyardı. İran füzelerinin hedefi olan Suudi Arabistan ise bu tehdit sonrasında ABD'ye üslerin açılması için onay verdi. Gazeteye konuşan Beyaz Saray'a yakın isimler bu krizi iki ülke arasındaki en büyük güven bunalımlarından biri olarak tanımladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın G7 zirvesine katılmaması, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da Körfez turuna Suudi Arabistan'ı dahil etmemesi bu gerilimin bir parçası olarak yorumlanıyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de katıldığı bir programda Arap ülkelerini tehdit etmişti.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma mı istiyorsunuz? O zaman bu mücadeleye gireceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri bu mücadelede tek kalmayacak. Arap ülkeleri de hedef oldu. Onlar da bu çatışmaya girmeli.
1: Evet, aslında hemen her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Şimdi bu bölgede de İsrail'in attığı adımlar artık Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer Körfez ülkelerini, buyurun hocam, rahatsız etmeye başladı. Özellikle şu harita üzerinde İsrail'in son dönemde etki etmeye çalıştığı ülkeleri işaretlemeye çalıştık. Şimdi aktif olarak askeriyle savaş yaydığı ülkelerde bir Filistin,
6: evet,
1: Lübnan, Suriye, Irak. Her ne kadar Irak'ta aktif olarak ifade edilmesi daha geçtiğimiz günlerde iki üssü çıktı.
6: Bir üs, evet, iki üssü çıktı.
1: İran'ı da buraya dahil edebiliriz. Yemen'i de dahil edebiliriz.
6: Evet.
1: Ama öyle bir noktaya geldi ki İsrail son dönemde bölgesel rahatsızlığı belki de kendisine karşı net bir cepheye dönüştürecek yeni adımlar atmaya başladı. Her ne kadar ifadelerinde tek Türkiye olarak konuşulsa da bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'ni de zora sokacak bazı adımlar var.
6: Evet.
1: Şimdi bunlardan birisi Ermenistan konusu, birisi Somali konusu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Doğu Akdeniz'de Balkanlar cephesi. Son dönemde biraz önce Bercan Tuğar'la da bahsettik. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, Bosna, burayı Kosova'yı da belki dahil edebiliriz. Ve Ermenistan cephesinde bazı adımlar atıyor. Şimdi bunlar şu an için askeri olarak pek bir anlam ifade etmese, evet, de yumuşak güç desek o da yerini tam doldurmayacak. Bir fitne gücünü kullanıyor anladığımız kadarıyla.
6: Doğru bir ifade. Doğru bir ifade. Şöyle Tahir Bey, bakın şimdi iki başlık altında inceleyelim.
1: Buyurun.
6: Bir tanesi Türkiye-İsrail olarak bakalım.
1: Hı hı.
6: Bir de İsrail, İran ve diğer Orta Doğu şekli. Şimdi Türkiye'mizin son dönemlerde sakin güç, büyük güç olarak yukarı doğru çıkışı ve bir Türk duvarı oluşturduğu belli. Bu bir. İsrail şu anda kendi emellerini ABD'nin desteği doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştığı bir şeyi var, stratejisi var. Hı hı. Biraz önce bir konuya değindiniz. Hani ABD İsrail'le evlilik vesaire dedik ya şimdi. Bakın.
1: Evet.
6: ABD ile İsrail'in İran'daki stratejileri çatışmaya başladı. Neden?

0: Trump ve ABD bir an önce bu müzakereler artı işte uzatılacak müzakerelerle Hürmüz Boğazı sorununu ya da ABD ile İran arasındaki problemleri çözüp bu defteri kapatmak istiyor ve buradan seçimlere kadar ya da uzanımın seçimlere kadar bu problemden uzaklaşmaya çalışıyor. Bunu kapatmaya çalışıyor. Ancak İsrail'in yapmış olduğu son dönemdeki çıkışlar Trump'ın hiç haz etmediği duruma geldi. Yani bir nevi artık buraya karışmasını istemiyor. Bu birincisi İran üzerinde. Türkiye üzerinden bakacak olursak İsrail'in kendi efendim stratejisi doğrultusunda Türkiye'ye karşı gelecekte bir dediğiniz gibi fitne diplomasisi dediğiniz o konuyu uygulamaya çalışıyor.
1: Yani şimdi
0: ve,
1: sert güç diyemedim, yumuşak güç de diyemedim
0: değil,
1: buna.
0: Onu yapamaz.
1: Bu
0: şöyle
1: fitne
0: ki,
1: gücü.
0: Fitne gücü. Şimdi bakın Türkiye'nin etki ve ilgi alanları genişledikçe bundan en çok zarar görecek ülke olarak kendisini görüyor. Türkiye'yi karşısında öyle görüyor ama o da bir gerçek, büyük bir güç var. Ne yapmaya çalışıyor?
1: Kendileri dün söylediler, Türkiye süper güç oluyor.
0: Gayet tabii oluyor. Oluyor da zaten aldık. İnşallah daha da ileri çıkacağız. Bakınız şimdi Ermenistan'la ilgili ne yaptı? Birdenbire soykırım konusunu gündeme getirdi. Sözde soykırımı gündeme getirdi ama Paşinyan'dan muhteşem bir cevap geldi. Yani kale bile almadı. Yani evet, bunu bir siyasal olarak buna şey olmayız, muhatap olarak kabul etmediğini gördü. Bu birinci adımı bu. Onu yapmaya çalıştı. İkincisi Türkiye'mizin Somali'nin deniz yetki alanlarındaki güvenlik anlamındaki öncelliğinden rahatsız olarak Somaliland'e tanıyarak bir hamle yapmaya çalışıyor kendince. En önemlisi ise Balkanlar'da bir karıştırmaya çalışıyor. Burası da Türkiye'nin etki ve ilgi alanında olduğunu gayet iyi biliyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs Cumhur yönetimi üzerinden ise şunu yapmaya çalışıyor. Şimdi son dönemlerde bir ifade yaygınlaşmaya başladı ki ben de katılıyorum ona. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhur yönetimi İsrail'in bir şeyi oldu artık. Aparat gücü olmaya başladı. İsrail, Yunanistan da bunu fark etti. Bugün bazı analistler ya biz tuzağa mı düşüyoruz şeklinde ifadeler ortaya koymaya başladı. Neden bunu yapıyor? Türkiye'nin etki ve ilgi alanlarındaki büyümesi, genişlemesi ve doğru stratejileri karşısında güçsüz kalan, hareket alanı daralan bir İsrail var. Şimdi İran coğrafyası üzerinden bakalım.
1: Birincisi... Hocam, bir de bir buna bir pencere daha açacağım müsaadenizle. NATO cephesi açacağım. Hatta şöyle daha büyük bir haritada belki net bir şekilde gösterebilirim. Evet. Neden bunu özellikle ifade ediyorum? Şu harita sanırım daha şey olacak. Evet. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Rusya tehdidi karşısında, Rusya ve Çin tehdidi karşısında şu cepheyi şöyle daha net çizeceğim. Belki de şu cepheyi artık daha sorunsuz bir hale getirmek isterken, yani cepheyi daha da kuvvetlendirmek isterken, önümüzdeki hafta bunu net bir şekilde mesajını daha ortaya net göreceğiz. Ama İsrail bu fayın iç hatlarında, bu cephenin iç hatlarında yeni krizlerin çıkmasına peşinde. İşte Bosna, Kosova, o bölgeyi zaten biliyoruz. Netanyahu ayrılıkçı Sırplarla özellikle temas etmesindeki ana neden de hiçbir masumiyet arayamıyoruz maalesef.
0: Gayet tabii.
1: Yani orada vaktiyle işlenen suçları biliyoruz. Savaş suçlarını, yapılan katliamları, soykırım girişimlerini biliyoruz. Bu ayrılıkçı Sırpların neden olduğu. Ve bugün bunları tetikleyen bir güç olma yolunda. Hem siyaseten hem de belki ileride bunun ortaya çıkacaktır. Maddi olarak bir savunma desteği, silah desteği, bunun bile görebiliriz. İstihbarat
0: tabii ki,
1: desteği.
0: Tabii ki çıkar.
1: Şimdi Ermenistan, Azerbaycan konusu Trump'ın da önem verdiği konulardan birisi. Şimdi burada Türkiye ile iyi ilişkiler geliştiren bir Paşinyan'a karşı aşırı milliyetçi Ermenileri kışkırtabilecek bir senaryo üzerinde çalışıyor. Afrika'da Birleşik Arap Emirlik'te, yani Körfez'de Amerika yeniden o güvenliği daha sağlam tesis etmeye çalışırken, İsrail Körfez'e de sirayet etmeye çalışarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne askerini gönderdi bile. Hali bu, evet, bir İran cephesi, bir Türkiye cephesi, bir de NATO Amerika cephesinden
0: tam oraya gelecek.
1: Lazım.
0: Şimdi İsrail'in biraz önce söylemiş olduğunuz Tahir Bey, yapmış olduğu hamlelerin karşısında tamamen Türkiye var. Bak, İran'ı şöyle saklı tutalım. Ermenistan o bölgeye bir hamle yapmaya çalışıyor. Türkiye, Azerbaycan'ı konusu var. Balkanlar, evladı Fatiha'nın olduğu yer yine orada karşısında bir

0: Türk etkisi ve ilgi alanı olduğu yer. Değil mi?
1: Evet.
0: İşte Suriye'de aynı şekilde, Irak'ta aynı şekilde. Hep adım attığı, dokunmaya çalıştığı yerler Türkiye'mizin etki ve ilgi alanının olduğu yerler. Ne yaparsa yapsın, ne kadar çıkarım yapmaya çalışırsa çalışsın, geri tepeceğini de göreceğiz. Çünkü Türkiye'miz hakikaten büyük bir devlet aklıyla hiçbir şekilde duygusal davranmadan son derece rasyonel ve akılcı sakin politikalarıyla çok önemli adımlar atıyor. Şimdi mesela
1: şurada biraz daha net ilgi, Türkiye'nin etki alanları. Evet.
0: Bu İran olayını da zaten, bakın İran savaşı başladığında hatırlar mısınız? Mart'ı hatırlayacaksınız tabii ki. İlk birkaç günde Türkiye'mize böyle füze atılmaya çalışıldı. Ve Sayın Pezeşkian haberimiz bile yok dediğinde biz de yadırgamıştık. Daha sonra ortaya çıkan şeylerde işte sahte bayrak ve İsrail'in bunu yaptığı da ortaya çıktı olağan şüpheli olarak. Şimdi NATO'ya gelelim.
1: Şimdi yani NATO'nun güvenliğini de tehlikeye düşürecek
0: tabii ki,
1: adımlar.
0: Onu eğer o füzeler vurulmasa idi, çok basit söyleyeyim hemen, Türkiye topraklarına Allah muhafaza, Allah saklasın düşmüş olsaydı 5. madde harekete geçer. NATO cephesi açılırdı, İran içinde kuzeybatıya bir cephe açılırdı.
1: Peki
0: bu
1: hocam,
0: tuzağa düşmedi Türkiye.
1: Şöyle bir soru sorayım. Türkiye talep etmeden de NATO harekete geçebilir mi böyle
0: gayet
1: bir durumda?
0: Tabii, onun ha yok şey 5. maddeyle ilgili.
1: Evet.
0: Hayır. O 5. madde bir fiili saldırı olursa. Yani bir fiil saldırı olsaydı aynı oyunu Tahir Bey şeyde yapmaya kalktılar. Dağlık Karabağ'da. Hı hı. Hatırlarsanız Nahçıvan tarafına bir şey atıldığında
1: evet.
0: Düşmedi o. Aynı oradan da biliyorsunuz ediyorum. Bizim Şuşa beyannamesi 2021 Haziran'da Azerbaycan'la yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde tıpkı NATO'nun 5. maddesi gibi ortak refleks göstermek durumunda kalacaksınız. Gerek Türkiye'miz gerekse Azerbaycan bu tuzağa düşmedi. İsrail'in bu hamlesi de boşa çıktı. Şimdi NATO üzerinden gidelim. Bakınız NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamaları çok önemli bugün ve dün. Daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Hı hı. NATO'nun o 1-0-2-0-3-0 konseptinde Rutte şunu söylüyor. NATO 3-0'da yani yeni eski caydırıcına gelmesi çok önemli. Rusya'yı birinci tehdide koyuyor. Avrupa'nın artık savunma harcamalarında öne çıkmasını, ABD'nin gidebilme olasılığı karşısında savunma şeylerinin, harp silah araçlarının tedarik sürecinin kısaldığını, insan sayısında sorun olduğunu ve bu parametreler çerçevesinde Türkiye'nin önemine olağanüstü bir vurgu yapıyor. Bakın Türkiye'siz Avrupa'nın savunması olmaz diye vurguluyor. NATO'da Türkiye'nin yeni bir yükselen değeri olduğunu ortaya koyuyor. Ve NATO bakınız bu şeyde zirvede çok daha farklı sonuçlar çıkacak. Ve açık açık şunu söyledi Rutte. Geldim, Aselsan'ı gezdim. Türkiye savunma sanayini gördüm kısmen de olsa. Yine bu bağlamda Türkiye'mizin diğer NATO ülkeleriyle, Avrupa Birliği ülkeleriyle savunma ticaret anlaşmaları, Baykar, Hürjet, en son Romanya'ya satılan bir savaş gemisi, bunu gördüğü zaman Türkiye'nin kendi zorlamasıyla değil, Türkiye çalışarak, yaparak, üreterek bir güç olarak şeyde yukarı doğru çıkmaya başladı.
1: Ama Trump'ın da ifade ettiği gibi birileri bunu biliyor da hani farkında değil Türkiye'nin ne kadar önemli bir güce ulaştı.
0: İsrail bunu gördü. İsrail bunu gördüğü için affedersiniz baltalamaya çalışacak faaliyetleri yapabilecektir ama hiç ummadığı şekilde olacak. Yani gerek Yunanistan'ın gerek Güney Kıbrıs yönetiminin engellemelerine, İsrail'in kışkırtmalarına rağmen Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu bakınız önümüzdeki hafta daha da perçinlenerek ortaya koyulacaktır. Hı. Şimdi İsrail doğal olarak ne yapmak istiyor? Birincisi İran savaşıyla ilgili Tahir Bey, ABD'nin buradan gitmesini istemeyen bir İsrail var. Netanyahu'nun ortaya koymuş olduğu, katil Netanyahu'nun söylemiş olduğu şeyleri altını çizelim lütfen. Girdiğimiz yerlerden çıkmayacağız. Neresi? Gazze, neresi? Lübnan, Suriye, Dera ve Süveyda bölgesi hala saldırıla devam ediyor orada. Yani bugün yine İsrail'in savunma bakanı da söylemiş oldu. Buralardan kesintisiz bir şekilde çıkmayacağız. Cümlesinin altına yatan gerekçe şu. Amerika'ya, ABD'ye de buradan gitme. Buradan gidersen ben yalnız kalacağım cümlesi. Ancak bu
1: hayatta kal, yani ayakta kalır mı diye sorayım.
0: Şimdi onu söyleyeceğim.
1: ABD'siz bir İsrail.
0: Şimdi bunu tam bakın biraz önce tam oraya gelmeden bunu şey yaparak. Şimdi ABD'nin ve İsrail'in İran'la olan sorununun ya da çatışmanın altında iki farklı beklenti var. ABD'nin bakış açısıyla İsrail'in, haydut İsrail'in bakışı burada farklı. Yani ABD Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. Çünkü İran'daki savaşın bir an önce kendi düşünceleri doğrultusunda isteklerini kabul ettirebilirse şayet oradan bir an önce çekilip çünkü MAGA projesine aykırı bir durum yaşıyor şu anda Trump. Aşırı bir maliyet artmaya başladı. Ancak bu ABD ile İsrail'in tamamen

0: tamamen boşanacağı anlamına gelmiyor. Sadece bu savaş yönelik olarak baktığımızda menfaat çatışması var. Ama bakınız o biraz önce saymış olduğumuz ülkelerle yapılan toplantıda ABD'nin ben tamamen oradan üstlerini bırakıp gideceğine ya da oradaki İsrail'in varlığına halel get, işte varoluşsal tehdidini ortadan kaldıracak bir şekilde İsrail'i gözden çıkaracağını hiç öngörmüyorum.
1: Hocam
0: iki ayrı başlık altında bakmak gerekiyor.
1: Şimdi Cihan Hocam da burada, Bercan Tutar da burada. Şöyle de bir soru sormak istiyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in birbirine...
0: Çok özür diliyorum Tarih Bey. Çok özür bölüyorum. ABD, şimdi Trump şunu gördü. Trump akıllı bir adam. Türkiye'siz burada hiçbir sorunun çözülemeyeceğini fark etti. Bakınız ilk dönemki Trump'ın yönetimini hatırlayalım. 2019'da bizi F-35 projesinden çıkaran bir Trump. Ama şimdi gelmeden önceki demeçleri ve şunu gördü. Şu coğrafyaya baktığında, problem alanlarına baktığında Türk tezlerini kabul eden bir Trump var. Ama bu tabii zorlayıcı olarak değil. Aklı selimle baktığında ne kadar bizim doğru dış politika yürüttüğümüzü görüyor. Ve şunu gördü Trump. Ben Türkiye'yi karşıma aldığım takdirde kaybederim. Ama Türkiye ile beraber bu problemleri daha rentable, daha rasyonel şekilde çözelim. Bunu gördü. Birkaç faktör var. Bir, nazar değmesin savunma sanayimizin gelişmiş olması ve çok aklı selim bir dış politika yürüten bir Türkiye var ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde. Trump bakıyor. Şimdi İsrail'in çılgınlıklarını görmüyor mu? Görüyor. İsrail'in İran sorununda tamamen ayak bağı olduğunu da fark etti. Çünkü bir an önce Hürmüz'ün açılmasını isteyen bir Trump var. Engellemeye çalışan İsrail var. Şöyle geriye doğru çekilip bir grand stratejiye baktığı zaman Trump bunu gördü. Ben Türkiye'yi eğer NATO'nun ikinci büyük ülkesini karşıma alırsam, yok sayarsam, önemini kavrayamazsam burada bana başarı gelmez. Türkiye ile beraber, Türkiye'yi yanına alarak problemlerin daha uygun şekilde çözülebileceğini gördü ki efendim Kaan'ın motorları konusunda da bir müjdeden bahsetti. Ben onu tabii bir lütuf olarak görmüyorum ama bizim hakkımızdı. Onu da ayrıca tırnak içinde vurgulamak gerekir diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki o sarsılmaz birliktelikten bahsediyoruz ama şimdi şöyle bir haritaya baktığımızda, işte NATO'nun gerçeğine baktığımızda Rusya ve Avrupa devletleri,
0: evet,
1: Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın sarsılmaz müttefikleri, İngilizler ve Ruslardan bahsediyoruz, İngilizler ve Fransızlardan bahsediyoruz, Nazi Almanya'sına karşı İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte çalışan, birlikte savaşan müttefiklerden bahsediyoruz. Ama o savaştan sadece birkaç yıl sonra tamamen birbirlerini yok etme üzerine kurulu paktlarda, cephelerde bir araya geldiler
0: soğuk savaş
1: ülkeler.
0: Dönemi.
1: Soğuk savaş dönemi var ve bugün hala işte bu savaşın geride bıraktıkları üzerinden şekillenen bir dünya var. Yine bugün hala Rusya düşman. Dedik ya, Nazi Almanya'sına karşı İkinci Dünya Savaşı'nda sarsılmaz bir ittifakla birbirlerine bağlılardı, mücadele ettiler. Hatta Rusya'ya belki borçlular o konuda. Amerika Birleşik Devletleri de yine hakeza aynı şekilde. Birinci Dünya Savaşı'nda da benzer bir tablo var. Şimdi bu böylesine büyük ittifaklar parçalanmışken Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında imkansız görmek ne derece real olabilir acaba?
0: Şimdi NATO üzerinden gidelim. Bakınız bundan iki ay önce Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bir Milli Savunma Bakanı Pistorius çıkıp bundan sonra Rusya-Ukrayna savaşı bunu tetikliyor. Bunu bir kenara koyalım. Avrupa'nın en büyük tehlikesi Rusya'dır dedi. Almanya bunu net olarak ifade etti ve belgesine geçirdi. Rutte de dün ne dedi? Şu anda Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği bir durum çerçevesinde Rusya'yı birinci tehdit olarak ortaya koydu. Yani Rusya-Ukrayna savaşından sonra eğer sonuçlanırsa ve Rusya'nın lehine sonuçlanırsa Rusya'nın o yayılmacı ya da saldırgan tutum ve tavrını frenlemeyeceği, tam tersine Avrupa'ya büyük bir tehdit olabileceğini red olarak ifade etti ve bütün bundan sonraki 3-0'a geliş sebebi de budur. Yani NATO 3-0'ın temel sebebi Rusya'nın tehdit olarak birinci tehdide yerleştirilmesi. Efendim bunun üzerine de yeni bir NATO'nun inşa edilmesi. Şimdi bu yeniden bir NATO'nun inşa edilmesinde hatta Savaş Bakanı Hegseth dedi ki bakacağız 6 ay boyunca savunma harcamalarına girecek misiniz, girmeyecek misiniz, ona göre bakacağız, gerekirse kuvvet çekeriz. Ama ben ABD'nin NATO'dan kuvvet çekip de NATO'dan çıkabilme kartını oynamasını böyle bir şey olarak, bir blöf olarak görüyorum. Çünkü ABD'nin NATO'dan uzaklaşması ya da çekilmesi ya da tamamen uzaklaşması Rusya'nın daha çok iştahını artırır. ABD böyle bir riske girmeyecektir. Tamamen Avrupa ülkelerini

0: olmayacağını. Yine burada tırnak içinde söyleyelim. Suriye'yi son bir yıldan beri izliyoruz, öyle değil mi? Suriye'de Türk tezleri kabul edilmiş ve oradan nasıl bir konuma gelindiği görülüyor. Irak hakeza aynı şekilde. Ve İran konusunda da çok eminim ki Trump İran sorununun çözümünde Türkiye'nin hani o 5 tane Kürt unsurunun bir araya gelmesini engellediği gibi Türk diplomatik şeylerin yönlendirmelerini doğru kabul edebilen bir ABD'nin doğal olarak İsrail'i ve İsrail'in bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin öncellenmesini, yükselmesini hiç istemeyen tutum ve tavırlar içerisinde. NATO zirvesinden Yunanistan'ın da Güney Kıbrıs yönetiminde İsrail'in de istedikleri onlara göre sonuçlar çıkacağını hiç öngörmüyorum. Hı hı. Bir konuda sıkıntı var. Biliyoruz ki NATO savunma harcamalarına biz tamam o kefaletin altına giriyoruz. Ancak safe konusu var biliyorsunuz Avrupa için güvenlik konusunda. Avrupa Birliği ülkeleri arasında savunma ticaret artırışları konusunda Türkiye bunun dışında kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bu kaldırılsın, yani biz hem NATO'nun içerisinde olacağız ama Avrupa Birliği ülkesi içerisinde savunma ticari anlamda konularda kısıtlı kalmayalım. Şimdi İsrail böyle bir Türkiye'yi, böyle güçlenen bir Türkiye'yi, zoraki değil ama kendi iradesiyle, kendi çalışmalarla güçlenen bir Türkiye'nin ve ABD-Türkiye yakınlaşmasına son derece rahatsız. Bundan aynı şekilde Yunanistan da rahatsız. Bugün Yunanistan'da Militaria dergisinde bir analiz okudum. Orada söylenen şu, F-35 konusu, işte Kaan uçağı motorları konuları, iceberg'in gözüken yüzü, buzdağının gözüken yüzü. Bu yakınlaşmalar uzun vadede bizi çok zor durumda bırakır. Hmm. Kimi? Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ve İsrail'i. İşte bu tedirginlik, bu korku, bu işte ne diyelim korku panik atak yaşayan İsrail ne yapacak? Sabote etmeye kalkacak. İşte Lübnan'da, Suriye'de, İran konusunda ABD'nin bütün faaliyetlerini ve ABD Türkiye yakınlaşmasını, ortak iradenin sahaya yansımasını engelleyecek tutum ve tavırlar içerisinde olacaktır diye ben değerlendiriyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Sizleri böyle alacağım. Dinlendireyim biraz.
0: Tabii ki.
1: Can Hocam, Bercan Bey, sizleri de bu haritanın önüne almak istiyorum. Neden? Çünkü önümüzde iki vaka daha var. Ermenistan ve Yunanistan vakası. Şimdi İsrail'de birlikte dahil ettiğimizde bu üç ülkenin de hayali haritalarının olduğunu ve vaktiyle Türkiye üzerine, Türkler üzerine terör örgütleri üzerinden yürüttükleri politikaların var olduğunu biliyoruz. Bugün İsrail hala o terör tehdidini sürüyor. Türkiye topraklarına ilişemedi ama Türkiye'nin etki alanında olan ülkelerde bunu yayıyor. Şimdi bir Ermenistan örneği var. Ermenistan şundan belki birkaç yıl öncesine kadar Türkiye ile sıfır diplomasiyi savunan bir ülkeydi. Bugün Türkiye ile iyi ilişkiler üzerinden seçim kazanan bir ülke. Büyük Ermenistan hayalinin ne derece yanlış olduğunu kabul eden bir ülke. Devam edelim yine bakıyoruz bu Karabağ için ölümcül bir hataydı açıklamasını yapan bir ülke. Sözde Ermeni olayları ile ilgili yeniden tarihçiler önünde incelenmeli tarihsel bu durumlar diye açıklama yapan bir ülkeye dönüştü. Ve bu sayede seçim kazanan bir başbakan var bu söylemleriyle. Şimdi aynı durum Yunanistan'da da var. Ama Yunanistan'da henüz bu aydınlanmaya, bu gerçekle yüzleşmeye erişemeyen bir Yunan yönetimi ve Rum yönetimi var. İş işten geçmeden sizce onlar da bu konuyla ilgili bir uyanışa erişirler mi?
2: Yani erişmeleri gerekiyor çünkü zaman aleyhlerine işliyor. İşte 2015'lerden sonra, daha doğrusu Gezi sürecinden sonra Türkiye'ye karşı taşeron veya kurşun askeri olarak sahaya sürüldüler. Hı hı. O zaman Fransa vardı, işte Amerika vardı. Türkiye hedef alan ülkeler, hatta o dönemde işte Suriye üzerinden İran bile Türkiye'ye karşı bir konumdaydı. Yemen savaşı, Yemen krizi döneminde. Yani o süreç geride kaldı. Şu anda Türkiye'nin Türkiye ile savaşan, Türkiye'nin bileğini bükmeye çalışanlar şimdi Türkiye'ye el uzatıyor, hatta el açıyorlar. Öyle bir konumdalar. Bir geriye, yani o düşmanlık kervanın içindeki ülkelerden sadece bir İsrail kaldı geriye, bir Yunanistan kaldı. O ideolojik saldırganlıklarını devam ettiren ülkeler olarak işte Ermenistan bile dediğiniz gibi Türkiye'nin büyüklüğünü gördü. Yani burada aslında yani tarihine, evine geri dönen bir Türkiye var. Türkiye'nin tarihine, evine, bölgesine, coğrafyasına dönüşü

0: o 100 yıl önceki bırakılan tekrar işte Türkiye'yi zayıflatan sorunların tekrar gözden geçirilmesine yol açıyor. Yani İsrail nasıl işte doğdu, ortaya çıktı? Osmanlı'nın zayıflamasıyla ortaya çıktı. Bizim güçsüzlüğümüz devam ettikçe bölgede yayılmaya devam etti. Bölge ülkelerinin parçalanması gibi, paylaşılması gibi. Yunanistan işte hakkımızdaki işte iddiaları, provokasyonları. Ama Türkiye güçlendikçe Kıbrıs'ta da mesela bizim tezlerimiz güçleniyor. Orta Doğu'da da tezlerimiz güçleniyor. Kafkasya'da da güçleniyor. Biraz önce işte hocam da anlattı. Bu tersine dönen bir tarihi süreç var. Şimdi bu tersine dönen tarihi süreci İsrail'in de Yunanistan'ın da...
1: Osmanlı'nın zayıflamasına neden olan gelişmelerde de yine bu ülkeler
0: başrol oynamışlardı.
1: Bu ülkelerin çeteleri kullanılıp isyana, Osmanlı'ya karşı isyana teşvik edilmiş.
0: Tarih geri dönüyor.
1: Yunanistan, yani, Ermenistan, evet. Sırplar yani.
0: Yunanistan o anlamda yani şansı çok sınırlı. Yani Türkiye'yi yanına alırsa, Türkiye'yle ortak hareket ederse kazanabilir, kazanır. Hareket etmezse o da yalnızlığa mahkum kalır. Yani şu anda ona yardım edebilecek Avrupa ülkeleri de yok. En son Fransa'dan umut bekliyordu. Fransa'nın da kendi başını, yaralarını saracak merhemi yok. Avrupa'dan kovuldu. En son Burkina Faso'dan kovuldu. Yani öyle bir Fransa var karşımızda. Sorunlarla uğraşıyor.
1: İsrail basını şöyle yazmış. Herkes İran ve İsrail'i izlerken Türkiye kendi altın fırsatını yarattı. Türkiye Amerika-İran mutabakatında ve ateşkeste önemli bir rol oynadı. Henüz bu Amerika'dan açıklama gelmeden İsrail bunu zaten söyledi.
0: Söylüyor, evet.
1: Ankara küresel arenada etkisini güçlendirmek için altın fırsat yakaladı. Türkiye'nin NATO'daki konumu güçlendi. Batılı müttefiklerle ilişkiler canlandı. Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'la yüzlerce milyon dolarlık savunma anlaşması yapıldı. Irak-Türkiye petrol boru hattının Basra'ya uzatılması, Katar-Türkiye doğalgaz boru hattı ve Hicaz demir yolunun yeniden canlandırılması da gündemde. Bu arada alınganlık da yapmışlar. Bu Hicaz demiryolunda İsrail'in olmaması herhalde zorlarına gitmiş biraz.
2: Tabii Türkiye'nin daha doğrusu İsrail'in bu yaklaşım karşısında dışarıda kalması, ki zaten bütün politikaları bu çerçevede. Bercan Bey devam ediyordu ama şimdi şunu söylemek isterim, kusura bakmasın. Tahir Bey, sizin özellikle askeri güç kapasiteniz düşükse, yani ufak bir devletseniz, netice itibariyle bir başka büyük aktöre karşı bir diğer büyük diyebileceğimiz bir aktörle güç dengesi yaratmaya çalışırsanız eninde sonunda şuraya geliyorsunuz. Büyük aktörün çıkarları doğrultusunda kullanılmış bir ülke haline geliyorsunuz. Bu örneği şundan dolayı vermek istedim. Ermenistan'ın güç kapasitesi olarak Türkiye'ye karşı bir meydan okuyamama durumunda bir güç dengesi yaratma, hatta bunu Azerbaycan'a karşı da Rusya'ya güvenlik şemsiyesi olarak kullanmak istemesi veyahut da kendi ülkesini Rusya güvenlik şemsiyesine koyması sonuçta şuraya getirdi Ermenistan'ı. Azerbaycan Savaşı'nda Rusya'nın tarafsız kalmasına neden oldu ki aslında bir savaşta real politiğe dönmüş oldu. Bakın Yunanistan veyahut da Rum kesiminde de aynı şeyi görüyoruz. Bugün Türkiye'ye karşı güç dengesi yaratma noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile hareket etmenin sonucunda Amerika Yunanistan'ı veyahut da Rum kesiminin baktığımızda çıkarını değil, kendi çıkarını öncelemiştir. Ama bir büyük aktör de maalesef büyük aktörler bunu yapar. Ne oldu? Peki işte Girit'ten üs aldınız. Birçok askeri mühimmat, 9 tane askeri üs var. Ve Amerika Birleşik Devletleri aslında kendi adına Doğu Akdeniz'de çok daha fazla güçlenmiş oldu.
1: Hocam şeyde arkadaşlarım verir misin? Rum milletvekilinin bir isyanı var. Bu arada İsrail'den de Yunanistan'da Amerika'ya mektup üstüne mektup yağıyor. Aman bu anlaşmaları Türkiye'de yapmayın, o sürprizleri Türkiye'de açıklamayın, onlara vermeyin, bizi zor duruma düşürürsünüz diye açıklamalar var. Bizzat İsrail yine itiraf ediyor. Türkiye hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayisi kurdu. Bakın Güney Kıbrıs Rum yönetimi milletvekili diyor ki İsrail Kıbrıs'ı satın alıyor. Adada kapalı siteler, kendi okullarını kuruyor ve gizli bir işgal yürütüyor.
2: Kıbrıs sistemi.
1: Özetle bu bölgeler sanki artık bizim değilmiş gibi hissettiriyor.
2: Çok yaşayın. Şunu hemen söylemek istiyorum. Bu bir Kıbrıs sistemidir. Kıbrıs sistemi de aslında Filistin topraklarında başladılar Tahir Bey. Bir alanı, arsa daha doğrusu alanı alıyorsunuz. Burada kendi içinizde açıkçası evlerinizi inşa edip etrafını işte tarlalarla çevirip daha sonrasında bu toprakları büyütüyorsunuz. Yani tarlaları büyütürken kendi yerleşim alanlarınızı da büyüttükçe aslında etrafınızı da işgal etmiş oluyorsunuz. Yani bu milletvekiline şunu demek lazım. Yani çok basit bir tarihsel geçmişe gidip baktıklarında bir önceki dilimde konuşuyorduk ya biz Tahir Bey

0: işte Siyonist Kongre'nin işte düzenlenmesi sonrasında işte İngiliz, o dönemin İngilizleriyle, yani tabi İngiltere uluslararası da başat aktörü olduğu için Siyonist lobinin işte Theodor Herz görüşmesi İngilizlerle 3 tane yer ister devlet için. Bir tanesi Filistin topraklarıdır, bir tanesi Sina Yarımadası'dır, diğeri de Kıbrıs'tır.
1: Kıbrıs, ha.
0: Şimdi bu gerçekliğin farkına varabilirlerse kendileri de adına aslında bir gerçeklikle de farkına varmış olacaklar. İşte anlatmak istediğimiz bu. Siz bahsettiniz ki bu sistemini zaten kurmaya başlamışlar. Zaten geçmişinde burayı hedef olarak.
1: Hatta Filistin'e yerleşmeden önce de Kıbrıs'a gelip kalıyorlar.
2: Evet, evet. Karşıya hatta Filistin'e ya bizi de alın bizden size zarar gelmez. Böyle pankartları hala hafızalarda Kıbrıs'ta yine.
0: Rum ama kesiminin de hatası sadece Amerika, İngiliz ve Fransızları üst vermek değil, yine Türkiye'ye karşı bir güç dengesi yaratacağım derken bu sefer işin içine görece olarak kendisinden daha iyi, büyük olduğunu söyleyebileceğimiz
2: İsrail'i katıyor. Amerika'da kimse Amerika kıtasında toprak vaat etmemiş mi İsrail'e? Hani o kadar
0: yok, Uganda'yı İngiltere,
1: Afrika'da falan yerler
0: Uganda
1: verilmişler. Evet.
2: Somali'de mesela evet varmış ama Amerika'da yok mu hiç?
0: Amerika'da yok. Ayrıca o dönem bu üç bölgeyi isterken, yani Filistin, Sina ve Rum kesmini, işte Kıbrıs'ı özür dilerim, İngiltere'nin de karşı teklifi Uganda olmuş.
1: Hatta Rusya'da bir yer var. Yani İsrail'e verilmiş. Kendi adlarından, yani yarı böyle devletimsi bir şeyleri de var. İsimleri de var. Ama oraya gitmiyorlar. Mesela orada yaşayan Yahudiler var aslında. İsteseler mesela orada İsrail devletini çok rahat kurabilirler.
2: Tamam, her yerde
1: Rusya'da öyle bir şeyler, imkanları
2: huzur
1: var.
2: Huzur içerisinde yani yaşayan Yahudiler var. Yaşadıkları ülkede iyi ilişkilerle.
1: Ama burada tabii
2: vatandaşlık Siyonist, görevini sürdüren
1: Siyonist
2: Yahudiler
1: proje bir
2: var.
1: Emperyal proje yani,
2: evet,
1: normal
2: o. Ama biz Siyonizm'den bahsediyoruz. Yani evet, kendilerinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bir yani, bebeğin dahi ölmesini mübah gören.
1: Hocanın dediği gibi
2: bir...
1: yani Rum kesimin topraklarında da gözleri var. Yani o büyük İsrail projesi içinde Kıbrıs'ta var.
2: Şimdi Yunanistan ve Rum yönetimi bunları görmüyor mu peki?
0: Yani bir soğuk savaş döneminden kalma bir
2: Türkiye düşmanlığı mı tamamen gözlerini yani kör etmiş?
1: Tabii tabii, o bir ideolojik bakıyorlar ama o şey de var yani, şimdi o İngiliz yani emperyal
0: ulus inşasında evet, yani Yunanistan'ın hala Türk karşıtlığı üzerinden ulusu inşa etme sürecini çok doğru değil, sağlıklı da değil ki bizim tarihsel olarak da yani hem komşu olmamızın dışında Ege'de sorunlarımız da ortak Tahir Bey. Bugün işte biliyorsunuz bundan 5 sene 10 sene öncesine dönelim, maalesef Doğu Akdeniz'in bir göçmen maalesef mezarlığına döndüğü insanların hayatını kaybettiğini ve bu süreç içerisinde de Türkiye ile beraber Yunanistan aslında baktığımızda göçmenlik üzerinden aslında insan kaçakçılığından birçok işte uyuşturucu kaçakçılığına kadar bu bölgede istikrarsızlığın, güvenlik problemlerinin olduğu süreçte sadece biz etkilenmedik. Yunanistan da etkilendi ve bizim her ne olursa olsun
2: geçmişimizde... Onlar daha az etkilendiler ama. Yani onlar aman göçmenler bizim ülkemize gelmesin diye o masum insanların, çocukların bulunduğu botları patlattılar. Yani. Ve onların yardımına da yine Türkiye yetişti. Yani Yunanistan evet o da etkilendi. Türkiye'nin hemen ardından gelen bir sınır olarak ama şimdi şunlara karşı ya sessiz kalan bir Rum yönetimi ve
1: yani
2: Yunanlar var.
1: Yunanistan'ı siyasi bağımsız bir aktör olarak görmemek lazım.
2: Sanki bugün bunlar hiç olmamış gibi yani, Yunan Başbakanı'nın açıklamaları.
1: 10 yıl önce mesela iflas etmişlerdi. Avrupa tarafından kurtarıldılar. Yani geçmişte de yani Osmanlı döneminde de mesela Türkiye'ye karşı sürekli büyük güçlerin kullandığı, üzerimize saldığı evet bir güçtü. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir tarihi var. Bir güç, büyük güçlerle muhatap olan bir ülke. Yani Yunanistan tek başına Türkiye ile mücadele etmesi imkansız. Yani Ermenistan etmesi imkansız. Rum kesiminin veya işte Suriye'nin veya Irak'ın veya İsrail'in arkasındaki büyük güçlerin tabii politikaları önemli. Şimdi Türkiye artık büyük güçle arenasına geçen bir ülke. Şimdi bu ülkede o kendileri de itiraf ediyor. İşte Türkiye, Çin, Rusya ve Amerika var. Yani şu anda küresel siyasete, yeni dizayna, denklemlere bu dört ülke karar veriyor. Bu dört ülke belirli oyun kurucu olarak görülenler bunlar. Yani de ekonomisi de, foreign policy de, diğer batılı, Avrupalı, Amerikalı yayın organlarda işte kendi analizleri de bunu söylüyor. İtiraf
2: Yunanistan
1: ediyorlar.
2: NATO müttefiki değil mi aynı evet zamanda Türkiye'nin? Evet.
0: 1952'de beraber
2: şimdi,
0: aynı tarihte giriyoruz.
2: Bu önümüzdeki hafta bu konularla yüzleşmeyecek mi Yunanistan?
1: Yüzleşecek yani. Türkiye'nin o ihtişamı tabii onları jeopolitik depresyona sokuyor.
0: Bercan Bey şöyle bir şey var. Son söz Tahir Bey. Yani bugün Orta Doğu'daki herhangi bir sorunun çözümünde de yani biz İran Amerikan Savaşı'nda da Ukrayna krizinin çözümünde de hatta Avrupa'daki güvenlik mimarisinin

0: Yeniden inşasında şunu görüyoruz. Türkiye'nin sürekli masada olduğunu görüyoruz. Yani yanlış anlamasınlar ama Yunanistan'ı çağırıp bu sorunun çözümünde buyurun masayı kurun veyahut da siz burada yer alın ve bir aktör olarak bu sorunu çözelim. Şimdi gerçeklik şu ki işte bunun da farkına varmış olan bir Yunanistan var ama şimdi bizim geçmişte komşuluk ilişkilerimizin dışında tarihsel kültürel bağlarımız da var. Yani artık bu Türk karşıtlığı üzerinden bir ulus inşası yerine ortak sorunlarda buluştuğumuz, ortak bir barışı inşa ettiğimiz süreci hayata geçirmemiz lazım ama maalesef Yunanistan'ın en azından bunu yani hükümetleri anlamında söylüyorum. Bunu hayata geçirmek yerine hala Türkiye ile bir güç rekabeti ama daha çok artık Amerika'ya karşı çok borçlanmış, o dengeyi de yaratamamış bir Yunanistan
1: mevzu. İşte Rum milletvekilinin açıklamaları.
2: Büyük bir şirkle karşılaşabilirler yani.
1: İsrail'in varlığı işgalle bizi kalkındırırken yani işgal ederek şirketlerimizi satın alarak, arazilerimizi satın alarak bizleri kalkındırırken diğer yanda Yunanistan'ın turizminde Türk turistler kalkındırıyor. Bu da böyle bir gerçek adalardaki şu an bile
2: yani
1: o
2: yanlış
1: turizm
2: adım atarlarsa yani,
1: son cümle rica edeyim.
2: Yanlış adım atarlarsa yani şimdi tarihi şeyler de dönüşümlerin olduğu bir döneme giriyoruz. Hani Karabağ'dakine benzer bir hezimeti Kıbrıs'ta veya Batı Trakya'da işte Adalar Denizi'nde yaşayabilirler.
1: Peki,
2: yani.
1: Son bir cümle kısa bir yanıt için soracağım. Çağlar Hocam, Yunanistan'ın güvenliği Türkiye'den geçiyor mu?
3: Yunanistan'ın elbette güvenliği Türkiye'den geçiyor. Kesinlikle. Peki. Türk. Yunanistan akıllı olmak zorunda. Bakın Yunan ordusu, Yunan ordusu Türk ordusunu çok iyi tanır ama İsrail henüz tanışmadı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Günü bu sözle noktalamış olalım Çağlar Hocam. Teşekkürler. Teşekkür Cihan Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Sayın Bercan Taş çok teşekkürler. Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı Gece Ajansı'nı bu gecelikte noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. İlk haberimiz NATO efendim. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi artık tüm hazırlıklar tamamlandı. Zirvede 49 bin polis ve 7 bin jandarma sahada olacak. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan üst seviyeye çıkarılan güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.
1: Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı. Bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yaklaşık 48-49 bin civarında emniyet teşkilatı personelimiz ve 7 bin civarında jandarma personelimiz olmak üzere toplam 56 bin civarında güvenlik gücümüz bu tedbirlerde görev alacak.
2: Dünyanın gözlerini çevirdiği NATO Liderler Zirvesi'ne sayıda günler kaldı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek zirve öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
1: Aklınıza gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park bahçesinden liderlerin konaklayacağı yerler çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi vesaire falan tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı şekilde, dinamik şekilde artarak devam ediyor. Bizim buradaki önceliğimiz liderlerin, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz bir şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları.
2: Kritik zirve için kriz merkezleri oluşturuldu.
1: Kriz merkezlerimizden anlık takip edeceğiz. Dijital altyapımızı geliştirdik arkadaşlar. Kameralarımıza, izleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik. Şu anda da tedbirlerimiz sahada iyice belirginleşti. Vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda en önemli unsurumuz sahadaki ekiplerimiz ve bu etütü yapan ve çalışma yapan arkadaşlarımız.
2: Bazı yollar trafiğe kapatılırken bu yolları kullanacak vatandaşlar için alternatif güzergahlar belirlendi.
3: Liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollar

0: Yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın seyri esnasında herhangi bir sıkıntıya yaşamayacaklar. Biz bu alternatif güzergahların tamamını paylaştık ve ilettik. Vatandaşlarımız alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Bu şehirler arası otobüslerle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Yaya hareketliliği ile ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Şehirler arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi gene Sabancı Bulvarı üzerinden Aşkı Termini'ne intikal edebilecekler.
1: Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli projelerinden biri olan Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açacak efendim. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta basın bilgilendirme toplantısında Ay Yıldız Karargahı'nda yapacak. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız'da NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları ağırlanacak.
2: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız Karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ay Yıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki zirve öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayine duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirdi ve bununla birlikte Rutte Türkiye'nin ittifakın vazgeçilmez bir parçası olduğunu tekrar vurguladı.
4: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
4: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
5: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
4: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
5: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
4: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedi.
5: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.
4: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
5: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
4: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
5: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizm de bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor. The big umbrella, which is this ultimate guarantor of our freedom, I think provides exactly what...
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Cembek Kulubayev ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, NATO zirvesinin Ankara'da yapılmasının Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
6: Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor.
3: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine değindi. Külfet paylaşımı zirvenin ana konusu olacak dedi.
6: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev'i Ankara'da ağırladı. İki bakan ilk önce Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 2027-2028 işbirliği programı imzalandı. Ardından iki bakan basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
6: Savunma sanayi konuları NATO'nun en önemli gündem maddeleri biri oldu. Önceden de bu konular tartışılırdı ama ağırlıklı konular muharip birliklerin ve istihbarat unsurlarının değerlendirmeleri ve bunlara yönelik yapılacak askeri hazırlıklardı. Ama şimdi son savaşlar gösterdi ki savunma sanayindeki üretkenlik, verimlilik, çeşitlilik.
3: Bakan Fidan, Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
6: Göç ve vize konuları tabii ki önemli. Avrupa ile entegrasyonumuz arttıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası, turizm amaçlı gidiş gelişler çok fazla oluyor. Bu konuda Türkiye'den talep var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar ama biz bu konuda daha da ileri işbirliğinin olmasını düşünüyoruz.
3: İki bakan görüşmede İran'la ABD arasındaki mutabakat sürecinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.
4: Türkiye'nin aracılık gayretlerini her zaman destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgedeki krizlerde arabuluculuk yaparak önemli rol üstlenmektedir.
1: Efendim, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari, Doha'daki ABD-İran müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. El Ensari, tarafların görüşmelere devam etmek üzere anlaştığını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari, ABD ve İranlı müzakerecilerle ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını söyledi. El Ensari, görüşmelerde Katar'ın yanı sıra Pakistan'dan da arabulucuların olduğunu dile getirdi. İmzalanan mütabakat zaptı ile ilgili konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirten Mecid El Ensari, tarafların görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Mecid El Ensari, bir sonraki toplantının Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze törenlerinin ardından mümkün olduğu kadar erken bir tarihte yapılacağını da vurguladı. İran Savaşı sırasında ABD ile Suudi Arabistan arasında en büyük krizlerden birinin yaşandığı ortaya çıktı efendim. Suudilerin ABD uçaklarını üstlerini açmayı reddettiği, Washington'un sarı yatağı hava savunma sistemleri üzerinden tehdit ettiği ileri sürüldü.
3: ABD-İran Savaşı sırasında Riyad-Washington ilişkileri kopma noktasına geldi. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesine ait. Gazetenin haberine göre Trump yönetimi, Hürmüz'ün açılması için Özgürlük Projesi adlı operasyonu Körfez'e danışmadan başlattı. Suudi Arabistan ise operasyon kapsamında Amerikan savaş uçaklarının askeri üsleri kullanmasına izin vermedi. Bu itiraz üzerine ABD ise operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Hatta o günlerde ABD Başkanı Donald Trump, operasyonu Pakistan'ın talebi nedeniyle askıya aldıklarını söylemişti.
7: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
3: Wall Street Journal'a göre Riyad'dan gelen itiraz Beyaz Saray'ın öfkesine neden oldu.

0: Amerikan yönetimi Suudi Arabistan'ı kararını geri almadıkça hava savunma sistemleri tesliminin erteleneceği konusunda uyardı. İran füzelerinin hedefi olan Suudi Arabistan ise bu tehdit sonrasında ABD'ye üslerin açılması için onay verdi. Gazeteye konuşan Beyaz Saray'a yakın isimler bu krizi iki ülke arasındaki en büyük güven bunalımlarından biri olarak tanımladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın G7 zirvesine katılmaması, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da Körfez turuna Suudi Arabistan'ı dahil etmemesi bu gerilimin bir parçası olarak yorumlanıyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de katıldığı bir programda Arap ülkelerini tehdit etmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma mı istiyorsunuz? O zaman bu mücadeleye gireceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri bu mücadelede tek kalmayacak. Arap ülkeleri de hedef oldu. Onlar da bu çatışmaya girmeli.
2: Efendim, Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan bu çerçevede Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı yapılan ziyarette Başkan Erdoğan farklı inanç grupları arasında hoşgörü ve anlayışın önemini vurguladı. Erdoğan bu tür görüşmelerin toplumsal barışa katkı sağladığını da söyledi. Katolik piskoposlar da Başkan Erdoğan'a dinler arasındaki hoşgörünün artırılması yönündeki çabalarından dolayı teşekkür etti.

0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada itirafçı tanık Adem Soytekin Segbis üzerinden ifade verdi. Mahkeme dosyaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının eklenmesini isterken davayı ise 16 Eylül'e erteledi.
1: CHP davasında yeni bir gelişme yaşandı.
2: CHP 38. olağan kurultayı ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İBB yolsuzluk davasında sanık olan Adem Soytekin bu kez tanık olarak ifade verdi.
1: Adem Soytekin ifadesinde Kiptaş tarafından belirlendiğini öne sürdüğü 100 kişilik bir VIP liste üzerinden bazı CHP'li isimlere 2021 ve 2022 yıllarında daire satıldığını iddia etti. Ancak bu satışların kurultay süreciyle bağlantılı olduğuna, delege iradesini etkileme amacı taşıdığına ya da herhangi bir usulsüzlüğe tanıklık ettiğine dair bilgisinin bulunmadığını söyledi. Dairelerin bedelsiz değil, ücret karşılığı satıldığını da ifadesine ekledi. Duruşmada sanıklardan Özgen Nama da savunmasını yaptı. Otelde delegelere çantalarla para dağıtıldığı yönündeki iddiaları reddeden Özgen Nama, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme bir sonraki duruşmada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dosyaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının eklenmesini isterken davayı 16 Eylül 2026 tarihine erteledi.
0: İBB davası kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlığını da yapan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ilk kez hakim karşısına çıktı efendim. Ongun ne milyonluk villa kirasını açıklayabildi ne de şüpheli para trafiğini. Mahkemede tek kelime etmedi. Öyle ki iddialar eşi Zeynep Ongun'a kadar uzandı.
3: Ne kirası milyon liralık villayı ne de kabarık euro trafiğini açıklayabildi. İBB davasında ilk kez hakim karşısına çıkan Murat Ongun iddialar karşısında tek kelime etmedi.
4: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
3: Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Davanın 59. gününde hakim karşısına çıktı. Yıllık 4 milyon lira civarında kira ödediği villası için İmamoğlu'ndan yardım aldığını iddia etmişti. Ama o iddiayı Masak raporları yalanladı.

0: Savcılık dosyasındaki banka hareketlerine göre ev kirası ve depozito ödemesi için 4,5 milyon liralık transfer eşi Zeynep Ongun tarafından yapılmış. Zeynep Ongun'un hesabına o paranınsa özel bir firmaya ait hesaptan gönderildiği belirlendi. Zeynep Ongun kira ödemesi için kayınvalidesinden 2 kilo altın aldığını ve Rize'de bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Ancak HTS kayıtlarına göre o tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği söyleniyor.
1: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
0: İBB Medya AŞ'den ihale alan firmalarının Zeynep Ongun'un şirketine ödeme yaptığı, bu yolla yüz binlerce liralık vurgun yapıldığı konuşuluyor. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise eski partisi CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
2: Dur abi dur.
3: Tehditlerimi oynayamayacağım. Allah'ım sen borcum var.
2: Çekme.
3: Allah'tan seni kimseden korkmuyorum.
0: Sabah gazetesine konuşan Köksal, 2023 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için dışlandım dedi. Belediye başkan adaylığı sırasında ise Ekrem İmamoğlu tarafından partiden kovulduğunu açıkladı. CHP şu an kendi içindeki kurultay ve koltuk tartışmaları yüzünden büyük sıkıntılar ve kaos yaşıyor diyen Köksal, AK Parti'de böyle bir kavga yok, huzurla sadece işimize ve hizmete odaklanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları da sürüyor. Son olarak rüşvet suçlamasıyla tutuklanan İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
4: Efendim, CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne yapılacak? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
5: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe bu can, bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
6: Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak. Rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Hakkında soruşturma olan CHP'li belediyeler mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söyledi.
5: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
6: CHP'de ihraç ve görevden alma süreci de devam ediyor. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alınmasıyla sayı 36'ya yükseldi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları, partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
5: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
6: Parti kaynakları, tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımız üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde genel merkezde temas kuran isimlerin olduğu öğrenildi.
7: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
6: Genel merkezde bir yandan da il başkanları toplantısı hazırlığı yapılıyor. Temmuz ayının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapmayacağı ifade edildi.
4: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yeni partiyi konuştuklarını söyledi. Emre, uzak olmayan bir tarihte bu konuda adım atılacağını dile getirdi.
8: Çağrısı gibi algılandı ama.
9: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
10: Özgür Özel meclise kurmaylarını topladı. Gündemde yeni parti çalışmaları vardı.
9: Her ne şalt altında olursa olsun kurultay delegelerinin yarıdan

0: bir fazlasının imzası halinde olan sigortay mecburdur. Bu da tebliğ edildi. Bunlarla ilgili sürelerin, bekleme sürelerinin sonuna yaklaşıyoruz. Ona göre kararımızı verip sizlere duyuracağız bunu.
1: 3 saat süren toplantının ardından İstanbul Milletvekili Seyner Emre kameraların karşısına geçti. Yeni kurulacak partiyle ilgili uzak olmayan bir tarihte adım atılacağını söyledi.
0: Şimdi net bir tarih vermek istemiyorum ama şunu söyleyeyim, öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Bazen böyle ben haklı olarak şu tepkileri alıyorum. Bir an evvel parti kurun, bir an evvel biz vatandaş olarak milyonlar olarak arkanızdayız, destek oluruz, bağış yaparız vesaire diye. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız.
1: Zeynel Emre partinin isminin henüz konuşulmadığını söyledi. Özgür Özel'in pazar günü Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde ziyaret edeceğini dile getirdi.
2: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Demir'in Özgür Özel'den Manisa milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti. Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden komedine sahip çıkması da tartışmaların bir başka sebebiydi.
3: CHP Manisa milletvekili.
4: CHP Manisa milletvekili diye kastettiği insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı.
5: Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında tartışma yaşandı.
6: Manisa milletvekili olarak nitelendirmesinde de herhangi bir problem olmadığını ifade etmek isteriz. Ortada bir hukuk kararı, mutlak butlan kararı ve onun neticeleri söz konusu malumunuz.
5: AK Partili Mehmet Demir'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Manisa Milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti.
7: Genel kurulu toplantısının
5: Genel kurulda Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıkması da tartışmalara neden oldu.
3: Stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğunu esefle şahit olduk.
7: Hiç kimse milletin mukaddesatına en ufak bir saygısızlık yapmıyor.
6: Soytarılıkla sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında olmadığını, tahkir ve tezyifin asla kabul edilemeyeceğini, bu konuda esprinin, şakanın yerinin farklı olduğunu, millet değerlerinin tezyif, tahkir ve hakaretin ise farklı olduğunu, herkesin öğrenmesi gerektiğini ve buna göre hareket etmesi gerektiğini de hatırlatıyorum.
5: Tansiyon yükselince oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl genel kurula ara verdi.
3: Birleşme 10'da karar veriyorum.
5: Gökhan Günaydın'ın AK Parti'ye yönelik eleştirileri devam edince AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tartışmaya katıldı.
8: Ali Mahir Başar'ın niye burada olmadığını dönün kendi arkanıza sorun.
2: Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği için hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den sonra İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan da destek geldi. Soruşturmaya tepki gösteren Dervişoğlu, espri yapanı, tweet atanı sorgusuz sualsiz içeri atıyorlar ifadesini kullandı.
9: Komedyen Deniz Göktaş, efendim Kur'an-ı Kerim'e inanca bilmem ne. Bilmeyene söyleyeyim.
10: Bu kirli tezgahlara değil bir kuşağımızı, tek bir gencimizi bile yedirmeyeceğim.
5: Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği için hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da arka çıktı.
10: Vatanını seven, aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlik istiyoruz. Onların beklediği ise el pençe divan duran, eleştirmeyen, itiraz etmeyen biat neslidir.
5: Müsavat Dervişoğlu, Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'le alay etmediğini, sadece espri yaptığını savundu.
10: Onların yaptığı espri yapanı, tweet atanı, itiraz edeni sorgusuz sualsiz zalimce içeri atmaktır. Bu kirli tezgahlara değil bir kuşağımızı, tek bir gencimizi bile yedirmeyeceğim.
5: Özgür Özel de dini değerlerin alenen aşağılanmasını ifade özgürlüğü olarak nitelemişti.
9: Başka da bir şey yok. Efendim dini değerlerle alay bilmem ne falan. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasını aldılar gencecik bir insanı.
2: Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olan AK Parti'nin toplam üye sayısı 11.709.913'e ulaştı efendim. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş bu tablonun Başkan Erdoğan'ın liderliğine duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurguladı.
11: Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
5: Açık olan o kapıdan girenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olan AK Parti'nin toplam üye sayısı rekora ulaştı. Yargıtay tarafından açıklanan güncel verilere göre AK Parti'nin resmi üye sayısı 11.709.913'e yükseldi.
11: Ana muhalefet partisine bu senede fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.
5: Yalnızca Ocak ayından bu yana partiye 166.612 yeni kişi katıldı. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, üye sayısının rekora ulaşmasında Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti ve ekledi. Bu tablo milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. AK Parti milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılına yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin detaylarını paylaştı efendim. Duran bu yılın ana temasının irade bizim, zafer bizim sloganı olduğunu duyurdu.
12: Biz ölümüne.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana teması İrade Bizim, Zafer Bizim sloganı üzerinde kurulacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek anma etkinliklerine ilişkin hazırlıkları paylaştı.
13: Bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür.
1: Biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi İletişim Başkanı. Bu kapsamda 81 ilin tamamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları projesi hayata geçirilecek. Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak anma çadırları birer yaşayan hafıza merkezi olarak tasarlandı. Çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemler, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panoları yer alacak. 81 ilde nöbetler tutulacak. Konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'daki programlar anma etkinliklerinin odak noktalarını oluşturacak. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Gazi Meclis'te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterimi yapılacak. İstanbul'da ise Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. İstanbul'daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri öne çıkacak. 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinliklerden biri de 3D mapping'de drone gösterileri olacak. Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacak. İstanbul Boğazı'nda senkronize ışıklı drone gösterisi yapılacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirilecek. Bu sayede 253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacak. 15 Temmuz'un 10. yılı etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanı'nı en çok etkileyen programlardan biri de Milli Hafıza Projesi. İletişim Başkanı, projenin 15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz mottosuyla düzenlendiğini söyledi. Burhanettin Duran projeye 205'i bu ay olmak üzere

0: Toplam 258 başvuru yapıldığını, incelemeler sonucunda bu projelerden 131'inin değerlendirmeye alındığını açıkladı. Bu süreçte yurt dışında da paneller düzenlenecek. Bu kapsamda 10. yılı özel, 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel de hazırlandı. Belgesellerde FETÖ'nün para ağından Yunanistan'a kaçan helikoptere kadar darbe girişimi ayrıntılı biçimde ele alındı.
1: Efendim, milyonlarca emeklinin beklediği kritik tarih artık yaklaşıyor. SSK ve Bağkur emeklileri cuma günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte alacakları kesin zam oranını da öğrenmiş olacaklar. Peki masada konuşulan zam oranı ne? Şimdi haberimizde izleyelim.
2: Temmuz ayı son derece kritik bir ay. Sayılı günler kaldı. Dolayısıyla bu hafta sonu yasa gereği verilmesi gereken oranlar kesinleşmiş olacak. Rakamlara baktığımız zaman yasa gereği SSK ve Bağkur emekleri %18'in biraz altında olabilir ama biz %18 diyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız %18'e çarparak emekli maaşları ne kadar olacağını görebilirler.
3: Yaklaşık 16 milyon emekli için gözler 3 Temmuz Cuma gününe çevrildi.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve en düşük emekli aylıkları ile ilgili olarak 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının ortaya çıkacağını ve bir rakamın ortaya çıkacağını ifade etti. Aynı zamanda gerekli açıklamanınsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacağını söyledi.
2: Memur ve memur emeklerimizin maaşı ise birlikte belirleniyor. Memur ve memur emeklerimizin ise toplu sözleşmeye göre alındığı için maaş hesaplama sistemi farklı. Toplu sözleşmedeki %7'lik rakamı da göz önünde bulundurduğumuz zaman bugün itibariyle %12.40 olan 5 aylık kesinleşmiş olan zamları Haziran ayında %14 civarı, yani %14'ün de biraz altında olabilir, %14 civarında olacak.
3: Peki en düşük emekli maaşı için ekonomistler hangi zam oranını işaret ediyor?
2: En düşük emekli maaşı alanlar ise, yani kök maaşa göre değil de taban üzerinden hükümetin yapacağını öngörüyoruz. Zira kök maaş üzerinden bir zam yapılacak olursa maaşı 17 bin TL ve altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Bu durumda milyonlarca emeklimiz var. Ancak hükümetimizin taban maaş üzerinden zam mı yapacağını öngörüyoruz. Bu durumda 23.600 TL, 23.500 TL civarında bir rakamın söz konusu olacağını söyleyebiliriz.
1: Efendim, Çevre Bakanlığı'nın hayata geçirdiği geri dönüşüm uygulaması 81 kentte başladı. Marketlere konulan kutulara atılacak her bir şişe karşılığında 1 lira geri ödeme yapılacak. Peki sistem nasıl işliyor? İadeler ve ödemeler nasıl yapılıyor? İşte cevaplar.
5: Al kullan at devri bitti. Al kullan dönüştür başladı.
6: Ülkemiz açısından, doğayı koruma açısından ve geri dönüşüm açısından çok güzel bir cihaz.
7: Dönüşümde yeni dönem başladı. Artık boş şişeler çöpe değil, kazanca dönüşüyor.
8: Benim 6 yaşında evladım var. Böyle her zaman topluyorum ve ona da bu konuda destek oluyorum. O da artık her böyle aldıklarını getiriyor. Anne, bunu götürecek miyiz diyor. Ben hep geliyorum, bırakıyorum buraya. Şimdi 1 lira olması da benim için çok güzel oldu.
7: Depozitosu olan ambalajlarda yeni dönem 81 ilde başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren makinenin olduğu alanlara gelmeye başladılar. Kullandıkları alüminyum, pet ve cam şişeleri buraya atıyorlar ve teşvik amaçlı 1 lira kazanıyorlar.
6: Ücreti pek de önemli değil, yani doğayı korumamız daha önemli diye düşünüyorum.
9: Gerek evde, gerek iş yerimizde, gerek dışarıda alışveriş yaparken poşet bulduğumuz zaman koyuyoruz yanımıza, öyle değerlendiriyoruz.
7: Sistem zincir marketlerde uygulanmaya başladı. Günlük 4 kullanım hakkı ve her işlemde 50 şişe sınırı bulunuyor.
8: Çevre kirliliği için çok önemli. Emine Hanım da sağ olsun bu konuda çok iyi bir uygulamaya başlatmış oldu. Halimizden memnunuz. Ben çevremdekilere de söylüyorum, arkadaşlarıma da söylüyorum. Artık onlar da bilgi sahibi oluyorlar. Artık her yerde olacağı için çok daha iyi olacak bence.
10: Doğa uygulaması üzerinden evde bulunan plastik ve çöp şişeleri doğa üzerinden buraya atacağız. Hem doğaya hem de kendimize bir katkı yapmış olacağız.
4: Sistem ise çok basit. Öncelikle cep telefonunuza doğa uygulamasını indireceksiniz. Ardından makineye geldiğinizde QR kodu okutacaksınız ve işte şişelerinizi de bu hazneye yerleştireceksiniz.
11: Parklarda artık sağda solda hep şişe görmeyeceğiz. Geri dönüşüm olarak çocuklara alışkanlık yaptıracağız. Çok güzel olacak.
12: Bu gerçekten hem çevre için hem de insanların cebi için çok güzel bir olay.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin başlattığı inceleme sonuçlandı efendim. Değerlendirme sonucu bir sorunun iptaline, bir sorunun ise yanıtının değiştirilmesine karar verildi.
0: 2026 yılı üniversite sınavına ilişkin bir soru iptal edildi. Bir sorunun da yanıtı değişti. Açıklama ÖSYM'den geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesine yer verildi.
1: Üniversitelerde yapay zeka destekli programların sayısı artıyor. Yeni eğitim öğretim yılı için çalışmalarına hız veren Yükseköğretim Kurulu yapay zeka destekli toplam 16 yeni programın öğrenciyle buluşacağını duyurdu.
0: Üniversitelerde geleceğin meslekleri için yeni dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurulu değişen iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda yükseköğretim sistemini yeniden şekillendiriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Yeni bölümler arasında en dikkat çekense yapay zeka temelli programlar olacak.
13: 3 yıldan bu yana istihdama duyarlılığı azalmış programların yerine iş ve çalışma hayatını köklü bir şekilde değiştiren dijital dönüşüme uyumlu ve mezunlarımıza dijital beceriler kazandıracak programlara ağırlık vermeye başladık.
0: Artık yapay zeka yalnızca mühendislikte değil, tarih, felsefe ve işletme eğitiminde de yer alacak. Bu yıl ilk kez tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zekayla işletme ve yapay zeka lisans programları açılacak. Bunun yanı sıra finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi bölümleri de öğrencilerle buluşacak.
13: Çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gitmiş bulunuyoruz.
0: Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi ve hayvancılık teknolojileri gibi birçok yeni program tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların yalnızca bugünün değil, geleceğin iş gücü ihtiyacına göre planlandığını vurguladı.
13: Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere bazı yeni programlar açarak yeni kontenjanlar da oluşturduğumuzu ifade etmek isterim.
0: Açılacak yeni bölümler tercih etkinlikleri, bilim kafeler, sosyal medya ve çeşitli tanıtım çalışmalarıyla aday öğrencilere anlatılacak.
1: Efendim, Avrupa'yı etkisi altına alınan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de ulaştı. Özellikle Güneydoğu illerinde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Sıcaktan korunmak isteyenler ise gölgelik yerlere ve havuzlara akın etti.
3: Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Güneydoğu sıcak havanın esiri oldu. Mardin'e giden yerli ve yabancı turistler sıcaktan korunmanın yollarını aradı.
12: Biz Afyon'dan geliyoruz. Gerçekten çok sıcakmış.

0: arası şapka kullanıyoruz. Çocuklara güneş kremi sürdük. Yani bol bol su içiyoruz.
1: Şanlıurfa'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
2: Yapacak başka bir şey yok. Bu sıcakta en iyi gelen bu yani.
3: Vallahi herhalde bir 45 vardır.
1: Dışarı çıkmak zorunda kalanların uğrak noktası kentin simgesi Balıklı Gölü oldu.
4: Bu rahatından daha fazla sıcak. Urfa yanıyor abi.
5: Sıcaklığı sıcak, güneşi yakıyor. Uzun kollu gömlek giydim o yüzden.
6: Bence çok sıcak burası. Sakarya'ya göre yani şu an böyle hep gölge arıyoruz. Gölgeli duralım istiyoruz.
1: Sıcak hava Gaziantep'te de etkili oldu.
7: Şehir merkezine göre burası biraz daha serin.
1: Sıcaktan bunalanlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle çocuklar serinlemenin tadını çıkardı. İzmir'in Çeşme ilçesinde sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi denize girerek serinlemeye çalıştı.
8: Bu sıcaklarda serinlemek için en güzel yer deniz kenarları.
1: Yüksek sıcaklığın yanı sıra nemin de etkili olduğu bölgede dünyaca ünlü Ilıca plajında denize girenler turkuaz suyun keyfini çıkardı.
9: Efendim, İstanbul Valiliği artan orman yangınlarının önüne geçmek için yeni önlemler aldı. Bu kapsamda mega kent genelinde havai fişek ve meşale satışı ve kullanımı 16 Temmuz'da 28 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.
10: İstanbul Valiliği yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Karar doğrultusunda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz'da 28 Ekim tarihleri arasında geçici süreyle yasaklandı. Uygulamanın vatandaşların huzur, güvenlik ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek ve yangın riskini azaltmak amacıyla alındığı belirtildi. Geçen sene Beykoz'daki bir bölgeye atılan işaret fişeğinin ormanlık alana düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.
9: ABD'nin Colorado eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor efendim. 11 bin hektar ormanlık alan kül oldu. 3 itfaiye eri ise hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle yangının önüne ise geçilemiyor.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti orman yangınlarına teslim oldu. 11 bin hektardan fazla alan kül oldu.
11: Döndüğümde her şeyin yandığını görmekten endişe ediyorum. Tüm güzel anılarımız küle dönmüş olabilir.
10: Hava sıcaklıklarının 30 ila 35 derece arasında değiştiği eyalette orman yangınıyla mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin önüne geçilemiyor. En az 55'i konut olmak üzere 155 bina tahrip oldu. Alevlerle mücadele eden 3 itfaiyeci de hayatını kaybetti. Hızı saatte 72 kilometreye ulaşan rüzgarlar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle pek çok kasabada zorunlu tahliye uyarısı yayınlandı. Çiftliklerin yoğun olduğu bölgelerden hayvanlar da çıkarılıyor.
12: Pek fazla uyumuyorum. Eşim için endişe ediyorum. Onun güvenliğinden endişeliyim. Yeniden bir ev inşa edilebilir ama aileniz edilemez.
10: Alev'de de 250 itfaiyeci karadan müdahale ediyor. Havadan da 10 uçakla su ve yangın önleyici sıvı bırakılıyor.
9: Efendim, Pakistan'ın Lahor kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Onlarca kişi molozların altında kaldı. 14 çocuk hayatını kaybetti. Enkazda ise aramalar devam ediyor.
13: Dershanede felaket yaşandı, çatı bir anda çöktü. Sınıftaki çocuklar enkaz altında kaldı. Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan özel bir etüt merkezinin çatısı içeride 35 ila 40 öğrenci bulunduğu sırada çöktü. İlk belirlemelere göre 14 öğrenci hayatını kaybetti. 5 öğrenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların 7 ila 12 yaş arasında olduğu açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkazdan çok sayıda öğrenciyi sağ olarak çıkarırken en az 7 çocuğun daha enkaz altında olabileceği bildirildi. Olayın ardından ihmal iddiaları gündeme geldi.

0: Yetkililerin ilk tespitlerine göre etüt merkezinin ruhsatsız olduğu ve eski bir binada faaliyet gösterdiği belirtildi.
1: Burası oldukça harap ve eski durumda olan bir evdi. Bir kadın öğretmen burada çocuklara ders veriyordu. Birdenbire çatı çöktü.
0: Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında etüt merkezi sahibi dahil iki kişi gözaltına alındı. Sorumlular hakkında ihmal ve güvenlik ihlali iddiaları araştırılıyor.
2: Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlama yapanlara yönelik operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte kalıp yasa dışı basılmış altın ele geçirildi.
3: Hem vatandaşı dolandırdılar hem devleti zarara uğrattılar. Sahte altın operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta darphane tarafından basılması gereken altınların olması gereken ayar ve ağırlığın altında üretildiği bilgisi üzerine sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
4: Kahramanmaraş'ta vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 10 ilde düzenlenen operasyonda milyem değerleri farklı, ayarı düşük, baskısı ise sahte altınlar ele geçirildi.
3: Aralarında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
4: Operasyonda gözaltına alınan kişiler düşük ayarda, eksik gramajda altınları piyasaya sürerken servetine servet katıyordu. Ancak devlet ile vatandaş ise zarara uğruyordu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
2: ...23 yaşındaki Gülhan Karabacak, Osmaniye'de 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Genç kızın sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı efendim. Ve Karabacak için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
3: İki yıllık sır perdesini kamera görüntüsü araladı. Genç kız için aramalar yeniden başladı. Osmaniye'de 31 Temmuz 2024'te yürüyüş yapmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak bir daha evine dönmedi. Kayıp ihbarının ardından herhangi bir iz bulunamayınca çalışmalar sonlandırıldı. Kızlarını aramaktan vazgeçmeyen Karabacak ailesi, bölgedeki bir güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.
5: Babasıyla banka yolunda karşılaşmış. Kızım eve gel demiş. Baba kafamı dağıtayım geliyorum demiş. Kızım o yoldan hiçbir yere dönmeden direkt kanal yoluna çıkmış.
3: Aile görüntülerde yer alan kişinin kızları olduğunu iddia etti. Görüntülerde genç kızın sulama kanalı yönünde ilerlediği ancak bir daha geri dönmediği görüldü. Gelişme üzerine aile savcılığa başvurdu. Ekip bölgede yeniden harekete geçti. Drone destekli havadan tarama yapılırken sulama kanalında dalgıç polisler de arama çalışması başlattı.
5: Bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa kızımın bulsunlar. Kızımın bir mezar taşı olsun.
2: Efendim, Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Elçi'nin karaciğerinde 15 santimetrelik tümör tespit edildi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde saatler süren ameliyat sonrası hastanın karaciğerine zarar verilmeden o tümör alındı.
6: Ameliyatımız 9-10 saat sürdü ve hasta başarılı bir operasyonla ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
3: Ameliyat saatler sürdü. Tümör alındı, hasta sağlığına kavuştu.

0: Gaziantep Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü oldu. Her yıl binlerce kişinin tedavi gördüğü hastanede önemli ameliyatlar da yapılıyor. 70 yaşındaki Mustafa Elçi'nin karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunuyordu. Operasyon riskliydi çünkü karaciğer ameliyatta zarar görebilirdi.
1: Yaptığımız değerlendirmede hastanın başlangıçtaki karaciğerdeki büyük kitleden dolayı ameliyat sonrasındaki kalacak karaciğer rezervinin yeterli olmayacağına karar verdik. Bu yüzden de multidisipliner olarak çok aşamalı bir cerrahi planladık.
2: Gaziantep Şehir Hastanesi bir başarılı operasyona daha imza attı. Karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunan 70 yaşındaki hasta farklı branşlardaki uzman doktorların ortak operasyonuyla sağlığına kavuştu.
1: En başta direkt biz genişletilmiş sağ hepatektomi ameliyatı yaptık. Ameliyatı en başta direkt yapsaydık belki hastada karaciğer yetmezliği gelişecekti. Ama bu yaptığımız aşamalı tedaviyle karaciğer yetmezliğinin önüne geçtik.
0: Başarılı operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Yakın zamanda taburcu olacak.
3: Önemli olan, dikkatimizi çekmemiz gereken şey aslında bu işin multidisipliner yöntemlerle yapıldığı. İlk önce girişimsel radyoloji tarafından, sonra medikal onkologlar, daha sonra genel cerrahi ekibi. Bunların yanında yine anestezi, patoloji ekipleri, gastroenteroloji ekipleriyle beraber bu işlemin gerçekleştirilmesi. Ve bunun sonucunda da hastayı şifayla taburcu edeceğiz inşallah.
4: Onun eline koluna sağlık, ömrü uzun olsun onun. Zaten o olmasa hiçbir hasta şey olmaz. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu hastane yapıldı. Bu hastane her zaman var olsun.
5: Efendim 101 yıllık ömründe hiç doğum günü kutlanmamıştı. Çocukları ve torunları onun için bir sürpriz hazırladı. İşte o anlarda duygu dolu anlara sahne oldu. Şimdi o anları izleyeceğiz ve sonrasında A Haber geceyi noktalayacağız.
6: Kaç oldu yaş?
7: 101.
8: 101.
6: Maşallah, mutluluklar.
8: Mutlu oldum sizin.
6: Kumları üflerken bir dilek tuttun mu?
8: Tuttum.
6: Ne dedin?
8: Allah razı olsun dedim.
0: Tam 101 yıl. Dilek olay, asırlık bir ömre sığan, sayısız hatıra, zorluk, sevinç ve emek. Samsun'un Yaka Kenti ilçesinde yaşayan Ayşe Çoban 101 yaşına girdi.
9: 101 yıllık ömrüne 6 çocuk 18 torun, hatta torununun torununu gören Ayşe teyze 101 yaşına kadar hiç doğum günü kutlamamıştı. İlk kez hatırlandı ve doğum günü kutlandı.
10: Teyzemizi biz zaten yakından bildiğimiz için 101 yaşında ona bir sürpriz yapalım dedik. Kendisini mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Onun gülüşü, yüzündeki o gülücük bize yeter.
0: Asırlık Çınar için hazırlanan sürpriz organizasyonda ilk kez doğum günü pastasının başına geçen Ayşe Çoban 101 yaşının mumlarını büyük bir mutlulukla üfledi.
9: Çocuklar, torunlar 101. yaşını ilk kez doğum günü pastasıyla kutlayacak Ayşe'nin etrafında birleştiler ve iyi ki doğdun Ayşe'nin eşliğinde pasta kesildi.
11: İyi ki doğdun nene, iyi ki doğdun nene, iyi ki doğdun.
6: Doğum günü böyle pasta kestin mi hiç, üfledin mi?
8: Böyle pasta mı? Yok, görmedim böyle bir şey. 101 olmuş, 101 oldu. Mutlu oldum, sizi de sevdim.
0: 101. yaş gününde yapılan doğum günü kutlaması sadece Ayşe Çoban için değil, ailesi ve sevenleri için de unutulmayacak bir hatıraya dönüştü.
8: Pastayı gördüm, mutlu oldum. Sizi gördüm, mutlu oldum.
7: Geldiniz, kutladınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Mutlu oldum, çok mutlu oldum.
12: Mutlu oldum ben de, ninemin öyle yaşını geçti.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Türkiye NATO zirvesini konuşuyor. Bütün Avrupa'da ve Amerika'da da gündem bu. Hatta İsrail'de bu konu üzerine ayağa kalkmış durumda. Türkiye'de ne gibi yansımaları olacak bunu konuşacağız. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Özel Financial Times'a bir yazı yazdı. Tam da bu süreçte NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak, onun arifesinde bu akşam bu konuyla başlayacağız. Sebep Sonucu hemen konuklarımı tanıtayım. Profesör Uğur Özgöker. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Kemal Olçar da geldi. Kemal Hocam dışarıda röportajda. Benim konuklarım röportajda yakalıyorlar hemen dışarıda geldiğinde. Hoş geldiniz Kemal hoş Hocam bir daha.
2: Yayınlar.
0: Nasıldı röportaj dışarıda?
2: İyi, gayet iyi. Güzel. Sorular zor.
0: Bercan Tutar bizimle. Bercan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Murat Özer. Murat hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hemen bakalım Financial Times'a. Samet bir barkodu alabilir miyiz? Başlıkları neler? Burada da Özgür Özel'in bir ağlayan fotoğrafı var gördüğünüz gibi. Bu şey fotoğrafı, yani yapay zeka falan değil. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığında, Cumhurbaşkanı adaylığında Özgür Bey gözyaşlarını tutamamıştı mecliste. Bercan oradaki görüntü hatırlıyorsan.
5: Evet. Şey de muhtemelen bu yazıyı yazarkenki duygu dünyasını da yansıtıyor.
0: Biraz aynen var yani, ona zaten denk geliyor. Biraz
5: ağlamaklı bir yazı.
0: Bir ağlama çünkü hali var yani. Ne diyor Özgür Özel? Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdit. Yani NATO'da zirvede buraya gelecekler, kendilerini tehdit altında hissetsinler. Otoriterlik ve muhaliflerin hapse atılması NATO'yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabilir. Yani yolsuzluk davalarının üzerine gidilmesi, yargı süreçlerinin başlaması NATO için
5: çok
0: hocam,
5: bir güvenlik tehdidi.
0: Evet. NATO için kritik bir durum.
1: Evet, ben de.
5: Ama bence en önemlisi üçüncü madde.
0: Nedir Murat'cığım? Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür gün de Pekin'e yönelebilir.
5: Ha. Yani diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, diyor ki Erdoğan öyle bir siyaset dizayn ediyor ki Türkiye'de diyor. Bu dizayn hiçbir yerin prang, yani hiçbir yere tam olarak teslim olmayan prangalarını sökmüş bir siyaset izliyor. Ve o gücünün arkasında Moskova'yla da Pekin'le de Washington'la da dengeli bir siyaset izliyor. Hiçbir yere teslim olmayan, hiçbir yerden emir almayan bir siyaset izliyor.
1: Kendisi
5: ama diyor,
1: etmiş Erdoğan.
5: Tabii diyor ki Erdoğan bu siyaset Batı için bir tehdit diyor. Siz böyle bağımsızlık yanlısı olan, ayakları yere basan bir Türkiye ile yol yürürseniz o zaman Türkiye'deki şeyinizi tamamen kaybedersiniz, yitirirsiniz. Halbuki biz alışmıştık diyor. Tanzimat'tan beri biz sizin kölenizdik diyor. Bir köle efendisi ilişkisi vardı aramızda diyor. Bu köle efendisi ilişkisini Erdoğan geldi bozdu diyor. Biz tekrar buna böyle bir role Halibiz razıyız diyor. Biz bunu istiyoruz diyor. O açıdan siz Erdoğan'la çalışmayı bırakın. Onu NATO toplantılarında falan böyle zirvelerde daha güçlü göstermekten vazgeçin. Bizimle çalışın diyor.
0: Vallahi hakikaten üçüncü madde çok geçmiş dediğin gibi. Yani bunu İsrail de söylüyor. Bunu Türkiye'nin rakipleri değil mi Bercan? Yani, bunlar söylüyorlar. Yani, tabii yani arkanızı dönmeyin.
1: İsrail'in Türkiye'deki sesi işte.
3: Yunan ve Yahudi lobisinin tezleri bunlar.
0: Yani bunu dememesi gerekir. Özgür Bey böyle düşünüyorsa bile hani tamam rakibin, siyasi rakibin bir yerde bir kelime takmak, düşürmek isteyebilirsin de. Ya ben bunu dersem çıkarlar akşam televizyonlarda bana böyle şeyler
5: bugün
0: söylerler
5: Türkiye
0: der. Yani, ne yapalım bize kızmasın
5: başkanı,
0: Özgür Bey.
5: TKP Başkanı Kemal Okuyan bile dedi ki bu nasıl bir şeydir dedi. Yani bu itiraf
0: gösterdi
5: dedi
0: mi tepki Kemal
5: evet
0: Okuyan? Gerçi evet Kemal Okuyan tepki yani gösteriyor bu kritik dönemlerde ama hakikaten çok garip bir hal bu. Bunun
2: ya
0: üzerinden
2: burada tabii şey mesela demokrasiye saldırı diyor ya.
0: Evet.
2: Ne anlıyor demokrasiden bilmiyoruz ama Amerikan demokrasisini anlıyor galiba değil mi? Ya da İngiliz monarşi demokrasisini anlıyor. Başka anladığı demokrasi yok ya. Monarşi ya adamın adı
1: mandacılık.
2: Ülkenin adı monarşi. Sen demokrasi kriterini oradan mı ithal ediyorsun? Anladığı demek şeyde Amerika'da seçimi halk bile doğrudan katkı sağlamıyor. Önce birilerini seçiyor delegasyon diye. Onlar seçiyor başkanı. Al sana demokrasi işte. Doğrudan değil, dolaylı demokrasi seçimi var. Onu örnek almış. Şimdi şuradaki konu da hani diyor ya muhaliflerin hapsi. Kim muhalif? Neye muhalif?
5: Ya da muhalif olduğu için kime hapse muhalif atılan, muhalefet ettiği için bir ideoloji ortaya koyduğu
1: yani
5: için,
1: iktidara
5: başka bir
1: demek
5: fikir
1: istedim
5: ortaya koyduğu için
2: kim ya,
5: hapse
2: kim
5: atılan
1: ama
5: kim var?
1: O muhalefet görevini kim halk vermiş ona yani. Evet. Yani, yani halk sen muhalefet olacaksın yani senden iktidar olmaz demiş.
5: Hırsızlık yaptığı için, yolsuzluk yaptığı için adam içeride.